0: devam etsinler. Yani bu gitsinler sonuna kadar. Bir yerde durmanın bir anlamı yok.
1: Murat Şahin demiş ki John Duran'da durum nedir? Benim duyduğum kadarıyla John Duran'da anlaşma sağlandı. Galiba yıllık 4 milyon euro gibi rakam anlaşma sağlanmış. Herhangi bir kiralama bedeli de kulübün ödenmeyecekmiş John Duran'la ilgili. Onu da söyleyeyim. Ne diyorsun John Duran'ın Galatasaray olayına sevgili Tuba? Fener'e geldi.
0: Duymuştum. Evet. Yani duymuştum. Galatasaray herhalde yani onu yedek olarak da düşünecek. Bilemedim.
1: Yani Osimhen'in tabii alternatifi. Osimhen, evet. Icardi'nin de bugün son gün galiba. Anlaşma süresi anlamında son günmüş galiba.
0: Icardi ile anlaşma edileceklerini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Sadece işte Osimhen'e çok ciddi teklif gelirse Galatasaray Osimhen'i satabilir yani. Ama bu 100 milyon euronun üstü olursa. Blow için ismi yazılmıştı bir ara. Benim duyduğuma göre başkan... Terzi Özal Uyudursun Özbek'le görüşüyor, konuşuyorlar ve yok diyor yani biz Osman varken niye Vlahovic'i alalım falan diyor. Hani öyle bir talebimiz yok diyor Dursun Özbek. Zaten bana da mantıksız geliyordu yani Osman varken Vlahovic yedek için hem böyle bir para hem Vlahovic yedek olacağı bir yere gitmek istemez. Dolayısıyla sonrasında zaten bu Vlahovic Galatasaray haberleri kapandı. John Duran'da ben yani Türkiye'yi de biliyor olması vesaire aslında doğru bir tercih yapmış gibi düşünüyor. Bu aynı zamanda Icardi'nin de gideceğinin haberidir.
1: Tabi 30 bugün itibariyle son galiba Icardi, öyle biliyorum.
0: Icardi'nin gideceği haberidir. John Duran'la anlaşma demek, anlaşılması demek aslında goodbye Icardi demek oluyor. Ben öyle okuyorum yani.
1: Abim Bursa'dan Kadir kebap demişken gel yiyelim, tam yeme vakti, boşver gerisini, can boğazdan geçer, seviyorsun demiş. Çok teşekkürler kebap teklifinize, değerlendireceğim demiş.
0: Bize yok bu teklif.
1: Var, beraber gideriz zaten gidersek de. Devam edelim. Bir tanışma yemeğiydi galiba değil mi ya? Beşiktaş böyle bir yemek organizasyonu yaptı. Sezon öncesi. Bir evet, hazırlıklar anlamında. Ne diyorsun onunla ilgili?
0: Toplandı cumartesi günü. Pazar günü ilk antrenman yapıldı. Bir tanışma yemeğiydi. Önder Özen, teknik direktör, İtalyano ile birlikte. Dün formalar lansmanı vardı. Biliyorsunuz.
1: Formaları nasıl buldun? Nasıl buldun formaları?
0: Ben şöyle, ben çubukluyu beğendim. Onun yasa kısmını beğenmedim ama yani çubukluyu beğendim ben en çok formalar içerisinde. Sadece bugün bir store'a gidip böyle canlı görmek istiyorum. Hani kumaşı, dokusu vesaire nasıl? Siyah, beyaz ve çubuklu. Üç tip forma var.
1: Ben o şeyi çok beğendim. Çubuklu muydu sana dün söyledim?
0: Evet.
1: Çok dün güzel
0: yayında baktığımız çubuklu. Ben çubuklu. De çubukluyu beğendim. Formalar Türkiye'de yani bu sadece Beşiktaş için değil. Genel olarak işte yüksek biliyorsunuz. Yani 6.000 lira üstü forma fiyatları yani giderek sürekli artıyor. Bu paralarda aslında kulüpler markalarla anlaşma yaparken biraz daha Türkiye şartlarını göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum açıkçası. Bir iki tip bazı ülkelerde bazı takımlar mesela iki tip forma oluyor. Yani yine store'a gittiğinizde örneğin PSG'de de vardı. Yani mesela Nike PSG'nin de forması yapıyor. Ben Paris'te özellikle girip baktım. Orada mesela 130 euro'luk forma da var. 80 euro, 70 euro. Yani eskisi de olmasa yani kalite olarak da yani iki tip şeyde
1: işte bir futbolcuların giymiş olduğu orijinal tarz diyorsun, evet, yani böyle bir havalandırmalı. Aynen. Ne bileyim şeyle zartlı zurtlu, bir de böyle biraz daha kalite anlamında demeyeyim ya, farklı özelliklerin olmadığı biraz daha ucuz yapılabilir anlamında söylüyorsun tahmin,
0: evet,
1: ediyorum.
0: Ben bir öneride daha yine bulunayım, aynen. Yani böyle bir 6.000 liralık işte forma okey, futbolcunun gibi orijinal takım forması yaparsınız. Bir de o işte hava geçirmeyen kumaş bilmem ne falan neyse. Oradan birazcık ya da içerisinde ne bileyim ekstra bir şey kolup hediyeli medyeli bilmem ne olur falan, ya da üyeliklere işte her kulüp için geçerli işte mesela Beşiktaş mobil app uygulaması üyeliği olana bilmem ne şuna buna indirimle falan 3-3.5'a da satabileceğin formalar çıkarılmalı diye düşünüyorum. Bu da bir pazarlama önerisi olsun kulüplere, onu söyleyeyim.
1: Özellikle ben milli takım formaları ile ilgili şunu söylüyorum. Yani dünya kadar sponsorum var milli takımla alakalı. Doğru mu? 8 bin lira mıydı? 6 bin lira mı neydi galiba milli takım forması? Ya sponsorların şeyini koy, markalarını koy ve yapsınlar. Onu biraz da ne bileyim dışarıda tırlarla beraber. Doğru mu? Milli maç öncesi koyarsın oraya bir tane tır. Tır içerisinde de satarsın insanlara.
0: Aynen. Ben hep onu söyledim.
1: Ucuz satarsın.

0: satarsın yani. Yani 2000 lira 3000 liraya satarsın. Üzerinde zaten sponsorların şey olur. Doğru mu? Logoları mogoları olur. Milli takım, ay yıldız falan filan beyazını yaparsın, kırmızısını yaparsın. Güzel böyle hiç olmazsa tribünde gelen insanlar da tek forma giymiş olur. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonlu spor kendi formalarına gitmezler. Milli takım formasına giderler. Olabilir. Bir de forma fiyatları hakikaten çok yüksek. Yani asgari ücretin bu kadar düşük olduğu bir ülkede 6 bin lira 8 bin lira insanlar nasıl forma alsın ya? İnanır gibi değil ya. Almaları mümkün değil zaten. Adama ekmek zor alıyor. Forma nasıl alsın?
1: İkinci kategori forma yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de kombineler satışı çıktı. Orada en çok fiyat artışı Doğu bloku kapalı üst, yani bizim daha böyle karşı dediğimiz bölgenin, ya orada ciddi bir fiyat artışı var. Diğer yerlerde yok. Mesela kale arkasında aynı sabit tutulmuş geçen seneyle, ki orada birazcık koltukları daraltarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor Beşiktaş. Diğerlerinde de böyle diğer yani VIP ya da işte numaralı üst falan, oralarda da ortalama %25'lik bir artış var. Hani günümüz şartlarında normal. Burada sadece o yani kapalı doğu üst, yani kıyıda kapalı üst belli bir yerde, orada çok ciddi fiyat artışı olmuş. Yani geçen sene 32 bin liralık kombine 70-80 bin liralara çıkmış. %100-130
0: artış yüksek.
1: O iki bölgenin artışı var. Bir öneri de daha bulunayım yine. Sonra dinliyorlar. İzzet Sayın Başkan Serdar Dolu'ya iletsinler. Eğer mesela Beşiktaş'ın en fanatik diyelim ya da yani en
0: çarşı grubu tarzı diyorsun değil mi?
1: Çarşı grubu, evet, yani en özel taraftar grubunun genelde durduğu yerde. Bence o en azından madem orada öyle bir fiyat artışı yapıldı, o kişilere bu sezon için basketbol maçlarını da kombinesini de yanında versinler. Çünkü yüksek ihtimalle sinirlerden de oynayacak. Euroleague'e çıkıyor. Zaten o taraftarlar basketbola da destek oluyor. Bence mesela o yüksek fiyat artışının olduğu o bölgelere özel basketbol kombinesi de versinler. Zaten kıran kıranı güzel yürürlük maçları izleyeceğiz. Onlara da öyle bir jest yapılabilir diye düşünüyorum. Bir öneri de böyle gitsin.
0: Ülke Federasyonu 2024 yılında şampiyonaya götürdüğü misafir Mehmet Büyükekşi döneminde İngiltere 0 kişi götürmüş, İsviçre 14, Fransa 27, Portekiz 33, İspanya 40 kişi götürmüş, Türkiye 613 tane kişi götürmüş. 2026'da ne kadar götürdü haberiniz var mı diyor. Hollanda'dan Yasin Bey yazmış, vallahi bilmiyorum. Aslında keşke Erman Hoca bu soruyu sorsaydı.
1: Şöyle, bizim yani misafir şey yapmadılar, kimseye bilet, bedava bilet falan da Federasyon. Sadece ailelerin erken götürülmesini biz dün konuştuk ya. Yani bence aileler...
0: Ya o da enteresan bir şey söyleyeyim yani.
1: Çıktığında götürülmeliydi.
0: Bence evet, yani bu kamp dönemi bilmem ne... Ya takım mağlup...
1: Kamp döneminde ailelerin gitmesi biraz yanlış. Grup maçlarını çıkarsın, öbür ikinci turu geçersin. Yani çeyrek finale ya da yarı finale kaldığında zaten süreç neredeyse bir ay geçer, uzun bir süre olur. Aileleri de özlemişlerdir deyip o zaman öyle bir jest yapabilirsin. Ancak yani erken gönderildi aileler. Orada işte hep tartışmalara başka hata, yani kamp yeri seçiminden ailelerin gönderilmesi gibi konularda organizasyonda.
0: Yani Orkun'un babası milli takım kamp otelinde bir sürü şeyler yaşamış. Hatta kamptan çıkarmışlar falan filan. Tuba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tubacı Bayramoğlu?
1: Ben bu akşam da bu arada, evet, benim Tubacı Bayramoğlu sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Bu akşam da benim İtalya'dan bir kendi YouTube kanalımda konuğum olacak. Hem hukukçu hem de futbol operasyonları danışmanı yapan, futbolla ilgili bir isim var. İtalya'da yaşayan Türk Berkinliş. Bu akşam onunla saat 22'de benim kendi YouTube kanalımda bir canlı yayın yapacağız. Hem biraz İtalyan'ı hem İtalya'dan Türkiye'ye gelecek, yani olan ya da önerilen isimleri transfer anlamında bunları konuşacağız. Bekleriz.
0: Çok teşekkürler Tuğba.
1: Sana da yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Ben de teşekkür ederim. Evet, Tuğba Hacı Bayramoğlu'nu Tuğba Hacı Bayramoğlu YouTube kanalından da takip edebilirsin arkadaşlar. Demin de söylemiş olduğu gibi canlı yayınlar da yapıyor. MK Haber TV'den Tuğba Hacı Bayramoğlu bizlerle beraberdi. Şimdi kısa bir yere gidiyoruz. Aradan sonra Ters Köşe Tumuz ile devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor.

0: Gelen mesaj, Muzaffer Alban demiş ki Hacı Osmanoğlu hakemleri stat odasına kilidi tuttuğu gün futboldan men etmeyenlerin söz söylemeye hakkı yoktur demiş. Sonuna kadar katılıyoruz maalesef. Aygün abi her şey ilk okulda. Tamam, bu adamın sabıka kaydı yok da hakemi kitlemedi mi, tehdit etmedi mi, yani nerede sabıka demiş. Katılıyorum. Hattımızda spor yorumcusu Tekin Toklucu var. Hocam yeğenimiz, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Aygün. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun hocam, teşekkürler. Direkt şeyden başlamak istiyorum, müsaade ederseniz. Gördünüz mü bilmiyorum ama Erman Toroğlu MHK Başkanı, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile böyle bir röportaj yapmış. Sorular sormuş, sorulara cevaplar almış. Oradan başlamak istiyorum. Diyor ki MHK görevine devam edecek diyor. Kesinlikle yabancı var, gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek demiş. Oradan başlayalım isterseniz. Ara ara da diğer soruları sorarım. Neler söylersiniz hocam?
1: Vallahi şimdi Dünya Kupası'ndan döndükten sonra ortalık çalkalanırken Futbol Federasyonu Başkanımız orada kalacağını pekiştire pekiştire anlatıyor. Gerek kendi icraatları üzerinden, gerek Montella üzerinden, gerekse MHK üzerinden. Dün işte yaptığı Sayın Erman Toroğlu hocamız da yaptığı şeyde, söyleşide de bunun noktasını koymuş. Ama tabii sancılı geçecek bir yeni sezona doğru gidiyoruz. Şöyle ki sadece milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi derdimiz değil, sıkıntımız değil biliyorsun. Hem yabancı sayısı hala netleşmedi gibi duruyor. Takımlar transfer yapamıyor. İşte netleşsin, ona göre belki de hareket edecekler. Gidecekler, gelecekler var. Karmakarışık bir ortamdayız ya Aygün. Nasıl bir yeni, yani böyle keyifli bir sezona böyle mi hazırlanır bir ülke? Yani federasyon başkanı olarak insan bunu bir düşünür değil mi? Yani biz öyle veya böyle yaptığımız hatalar sonucunda ülkeye erken döndük ama yeni sezona da hazırlık için bir çalışma yapmamız lazım. Bir kurullarımı toplayayım, ekiplerimi toplayayım. Bir günde alınacak kararlar değil bunlar çünkü. Bunları öteden beri içinde yaşıyorlar ve düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Ve oturdukları toplantıda da madde madde madde madde bunları sıralayıp kamuoyuna ve kulüpler birliğine, kulüplere bunların açıklamaları yapmaları lazım. İnsanlar beklenti hali içinde ve çok da haklılar. Kulüpler beklenti içinde, çok da haklılar. Yani böyle yönetici olur mu?
0: Olmaz.
1: Yani zaten öteden beri hep söylerim. Bizim yönetici sorunumuz var zaten. Biz birçok şeylerimiz var, yan problemlerimiz var ama asıl bu problemlerin oluşmasına sebep yöneticiler. Yani verdikleri bir kararı ertesi gün değiştiren, uymayan ve kendileri onu taca atan yöneticiler kültürüyle çalışıyoruz ülke olarak futbolda. Ne yazık ki kulüplerde de böyle, federasyonda da böyle, MHK'de böyle, ceza kurullarında böyle. Yani nasıl çıkacağız bu işin içinden bu şekilde? Ben dün TV yayınında da söyledim. Yani spor bakanından ses yok. Federasyon başkanı zaten çizgisini değiştirmemek gayretinde. Buna kim dur diyecek? Sayın Cumhurbaşkanımız dur diyecek bu işe, bu gidişata, bu kötü gidişata, karma karışıklığa. Haksız mıyım?
0: Sonuna kadar haklısın hocam.
1: Yani vallahi bilemiyorum. Erman Toroğlu'nun yaptığı röportaj, federasyon başkanının ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum mesajının son noktası bence.
0: FIFA diyor haber gönderdi diyor. Yeni kurallar ile ilgili kampa hakem yollayacağız demişler. Kim diye sormuş. Cüneyt Çakır dediler diyor. Hemen aman sakın yollamayın, kampa kesinlikle onu almayız dedim diyor. Ya buna ne karşılıyorsunuz? Cüneyt
1: Ya
0: Çakır bizim
1: şimdi,
0: ülkemizde hakemlik yapmış biri.
1: evet. Ya niye karşı çıktığını açıklamış mı peki?
0: Yok, istemiyorum demiş. Niye
1: İşte
0: istemiyorsun?
1: Yasin Kol gidebilir o zaman.
0: Yazık.
1: Ya Yasin Kol has adamları biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Yani kişisel olarak üzerinden de fazla eleştiride bulunmak istemiyorum Yasin Kol'un ama yani Cüneyt Çakır gibi tecrübeli bir hakem varken veya başka hakemler de var tecrübeli. Neden peki direkt Cüneyt Çakır'a hayır demiş, onu açıklaması lazım. Sebeplerini söyle. Bakın bizim yöneticiler, işte hep diyorum ya, yönetici sıkıntısı var bizde diye. Yöneticiler bir şeyi söylüyorlar, ortaya atıyorlar fakat sebeplerini açıklamıyorlar. Nedenlerini söylemiyorlar. Muğlak bırakıyorlar böyle. İnsanlar düşünsünler, kuyuyla şey iğneyle kuyu kazar gibi bulsunlar istiyorlar. Yok böyle bir dünya. Siz yönetici mercinin başısınız. Kararı siz vereceksiniz ve nedenlerini de siz sıralayacaksınız ki insanlar onun üzerinden haklısın, haksızsın veya yanlış, burada yanlışsın, şurada doğrusun gibi argümanlar geliştirir.
0: Yorumlar yapsın, doğru.
1: Yani yazık.
0: Yaklaşık 14 milyon euro, 14-16 milyon galiba, 14 şeyden gelmiş, 2 de üzerine koymuşlar, 16 milyon euro yakın bir parayı dağıtmışlar şeye, milli takıma prim olarak. Ve diyor ki ya, ve diyor ki şeyi de yapacağım ben diyor, villaları diyor vereceğim diyor futbolculara.
1: Valla onun sorunu. Onun sorunu ama şimdi arkadaşlar, biz başarısızlığı ödüllendirirsek başarıyı elde edemeyiz. Bu net.
0: Evet.
1: Yani başarısızlığa sen bu ödülleri verirsen, bu kadar yüksek primleri dağıtırsan yani hiç de vermeyin demiyorum ama bir şey olması lazım, skalası olması lazım değil mi?
0: Evet.
1: Şu başarının ölçeği rakam budur ya da bunun sonucunda şuraya getirirseniz, bu Dünya Kupası'na şuraya, şu sıralamaya gelirseniz şu kadardır diye bir skalasının olması lazım. Ama görüyoruz ki hiç öyle bir şey yok. 16 milyon euro çok büyük para. Yani tamam, futbol ekonomisi diye bir şey var ortada, canavar var ortada. Ne yazık ki çalışan insanlar, emekçi insanlar bu rakamları telaffuz ederken böyle kanter içinde kalıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü kendileriyle ölçeklendirdikleri zaman inanılmaz bir para bu yani.
0: Hocam şimdi bak, bir mesaj geldi. İzmir'den Sonuççu Ahmet diyor ki, ben 23.600 TL emekli maaşı alıyorum. Bu milli futbolcunun aldığı primlerinde benim bir kuruşum varsa helal etmiyorum diyor.
1: Ya gördün mü bak, açıklamalar yapmayarak veyahut da bir takım sistemler oturtmayarak nelere sebep oluyorsunuz? İnsanları insanlardan soğutuyorsunuz ya, hayattan, futboldan soğutuyorsunuz. Yani burada belki de en suçsuz insanlar şey olarak söylüyorum, bu şeylere, eleştirilere muhatap olacak, para yüzünden muhatap olacak kişiler futbolcular. Çünkü sen verirsen alır. Adamın mesleği bu çünkü, oynuyor, koşturuyor. Ama sen koyacaksın yönetici olarak. Onu dürteceksin, başarıya iteceksin, hırslandıracaksın. Yani çok kolay verirsen sonucu da bu kadar hüsran olur diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicimiz çok haklı.
0: Yani,
1: neresi
0: evet,
1: haklı? Ben hep şöyle söylüyorum zaten sevgili Aygün. Dünyada bana göre en zevkli mesleklerden birisi futbol. Ve en erken ve zengin emekli olmanın yolu da futbolcu olmaktan geçiyor.
0: Evet.
1: En erken yaşta zengin emekli olabilmenin yolu futbolcu olmaktan geçiyor.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Bir yandan mesajlara da bakıyorum hocam da. Bir kısa araya gidelim, aradan sonra sevgili Tekin Toklucu hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Sakın Ağa ile ilgili de anlatmış ama hocam bunları yazma demiş. Ben açıklama yapacağım demiş. Sayın İbrahim Hoca Osmoğlu, Sayın Erman Torol'una. Ne diyorsun bununla ilgili?
1: Geçmiş olsun. Yani vaktinde yapılmayan açıklamanın hiçbir kıymet harbiyesi yok şu an. Yani o Sakın Ağa'dan sonra Süper Lig'de nelerin değiştiğini tüm cümle alem görüyor. Bütün spor kamuoyu gördü ve yaşadık zaten bunun sonucunu. Ya bir federasyon başkanını, bir kulüp başkanı Sakın Ağa diye tehdit edemez üstadım. Etmemeli. Ettirmemelisin. Çıkacaksın, dobra dobra konuşacaksın. Yani bu koltuk sevdasını anlayamıyorum ben. Koltuğundan da olursan ol kardeşim. Ama bir şey, duruş gösterin ya. Bir duruş gösterin. Bir örnek olun insanlara. Alttan gelen gençlere örnek olun. Ya nedir bu, her şeyi yutuyorsunuz. İş oldu bitti. Soğuduktan sonra cevap vereceğim. Bence hiç vermesin daha iyi. Vermesin bu sefer. Verirse de oradaki olaylarından sonra diyelim ki olumsuz bir şey oldu Galatasaray Kulübü ile ilgili, karar alabilecek misiniz? Yani geçmiş seneki yılla ilgili karar verebilecek misiniz? Yok.
0: Veremiyorsunuz.
1: O zaman ne gereği var? Diyorum ya işte, vakti geçtikten sonra zamanda yapılmayan açıklama bence hiçbir kıymet harbiyesi yok sevgili arkadaşlar.
0: Evet, biraz da Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum müsaadenizle.

0: misiniz? Transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan başlayalım isterseniz. Fenerbahçe'deki transfer sürecini.
1: Vallahi Sayın Başkan 24 Haziran'da biteceğini söylemişti transfer sürecinin. Sadece Vedat Muriç'i transfer etmeye ve o da şanssız bir sakatlık
0: geçirdi. Üstadeli'nin sakatlığı varmış hocam ama keşke idmanları biraz ona göre yapsalar mıydı acaba? Daha önce yaşamış o Üstadeli sakatlığını. Orada söylemiş, bir hata olmuş olabilir mi yani? Ne diyorsun?
1: Ya tabii bu oradaki ilişkiyi bilmiyoruz tabii. Söylemiş de olabilir oyuncu bunu ya da unutmuş da olabilir. Söylememiş de sağlık ekibinin hatası yok gibi geliyor bana. Ama bir oyuncu kendisini dinlemeli ve kendisiyle alakalı sıkıntıların hepsini gerekli insanlarla paylaşması lazım ki ona göre antrenör olması lazım. 4 hafta diye bir zaman biçmişler ama ben Vedat Muriç'in bünyesinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve 3 haftada en fazla geri döneceğini düşünüyorum. Tabii bu eleme maçına yetişmeyecek gibi görünüyor. Evet. Yetişmeyecek zaten öyle görünüyor. Yetişse de zaten sakat tam iyileşmeden. Zaten bizim futbolun en büyük yarası budur. Bir futbolcuya tam iyileşmeden tekrar sahaya sürüyorlar ve o sakatlık daha da büyüyerek o futbolcunun belki de futbol hayatına mal oluyor. İnşallah öyle bir şey yaşamaz Fenerbahçe. Transfer sezonunda tabii ki şimdi birçok oyuncusu var. Dün konuştuk bunu. 41 oyuncusu var şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda. Vedat Muriç geldikten sonra ve gidecekler, kalacaklar var. Tabii İsmail Kartal'ın da dün bazı açıklamaları oldu Sayın Hoca'nın, İsmail Kartal Hoca'nın. Ve mesela herkesin gidecek gözüyle baktığı Osterwolde'yi tutacağını, kalacağını söyledi. Net bir şekilde söyledi. Archie Brown'un gitmesine sıcak baktığı söylendi ama ben Archie Brown'un atletik yapısından Fenerbahçe'nin faydalanması yönünde bir düşüncem var. İrfan Can Kahveci ile alakalı, yanında kalacağı ile ilgili bir düşüncesi varmış. Tabi hoca Türk olunca yerli oyuncularla iletişim şeyi daha böyle başka oluyor tabi. Daha sıcak, daha samimi, daha anlaşılır bir şekilde oluyor. Mesela Greenwood'u hep İrfan Kahveci'nin stiliyle karşılaştırıyorlar biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani biraz hızlısı diyorlar İrfan Can'ın. İrfan Can'ın futbol stilini hepimiz artık ezberlemişizdir herhalde. Onun hızlısı yani. Şimdi İrfan Can'ı bu kamçılar mı bu transfer söylentileri onu bilmiyorum tabii. Kamçılaması da lazım bilmiyorum ama kamçılaması lazım. İrfan Can daha futbol hayatı sürebilecek bir oyuncu. Kendisine bakarsa yine Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok acilen stoperlere ihtiyacı var. Santrafor'a da ihtiyacı var. Şimdi Vedat Muriç için bu sakatlık durumu varsa ve yükseliyorsa arada ikinci bir santrafora daha ihtiyacı var ki Şerif de var zaten orada genç bir oyuncu. Üç tane santrafor olması lazım ama ivedilik de stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yoksa Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıldaki kadrosu fena değildi. Başkan da hep söyledi zaten seçim sürecinde 5 ya da 6 tane transfer yapacağız diye söylemişti ama daha henüz bir transfer de bekliyor. Dolayısıyla bir de Dünya Kupası var tabii. Böyle bir dezavantajı var kulüplerin. Dünya Kupası'nın olması da kulüplerin elini kolunu bağlıyor bir anlamda. Fazla da eleştiremiyoruz bu bakımdan Sayın Başkanı ve yönetimi. Diğer kulüpler de tabii ki.
0: İrfan Can Kahveci İsmail Hoca ile beraber eski günlerine döner mi? Ne diyorsun hocam?
1: Döner diye bir dönme sinyali veriyor sanki İsmail Hoca. İrfan Can Kahveci ile konuşmuş ki kalacağını kesin bir dille ifade ediyor. Kiralanmayıp veya satılmayacağını söylüyor. Dolayısıyla dönebilir. Dönebilir ama da şöyle bir şey var. Bakın sevgili Ergün, bizim futbolcu iklimimizde şöyle. Bir oyuncu bir maçta bir iki tane iyi hareket yapıyor ya da bir gol atıyor. Bir frikikten gol atıyor falan. Oynayacağı veya oynadığı kötü maçları herkes unutuveriyor. Oysa futbolcunun kendisi bunu düşünmesi lazım. Ben bir maçla akıllarda kalmamalıyım. Sürekliliğim olması lazım diye düşünmesi lazım. Ben İrfan Kahveci'nin özelinde bütün yerli ya da yabancı oyuncuların hepsine bunu tavsiye ediyorum.
0: Devam edelim hocam. Hocanın tabii bir de Sıdıkı Şerif'le ilgili söylemiş olduğu bir cümle var. İşte yaklaşık 20 milyon euroluk bir ödeme yapıldı, bonservisi devreye girdi diyerek de böyle Şerif'i biraz da tabii taraftan önüne atmasını nasıl karşılıyorsunuz? Neler söylersiniz?
1: Ben bunu

0: edildi.
1: Evet.
0: Bir şekilde edilmiş yani. Bunu tekrar açmanın ne manası var? Yapacak da bir şey yok yani.
1: Transfer politikasını nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'nin? Şu ana kadarki yapılan baktığımız zaman politikası nasıl buluyorsunuz?
0: Valla beklediğimiz Aziz Yıldırım transfer politikası yok. Bunun da sebebi işte Dünya Kupası. Dünya Kupası olmasaydı
1: Finansal
0: belki şu ana
1: sıkıntılar da
0: kadar
1: olabilir mi? Finansal sıkıntılar da olabilir mi? Finansal sıkıntılar da
0: tabii
1: olabilir mi?
0: o zaten bütün kulüplerin sıkıntısı. Yani zaten bir harcama limitiniz var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi görüşülen iki tane Girassi ve Greenwood'la görüşülüyordu. Her ikisinde bonservis bedelleri 30'dan aşağı değil mesela.
1: Doğru.
0: Bu futbolcuların ikisine 30'u versen zaten
1: Limitini
0: limitini
1: bitirmiş oluyorsun.
0: bitirmiş oluyorsun. Dolayısıyla fırsat transferlerini kovalıyorlar gibi geliyor. Çünkü Sayın Başkan şöyle de bir açıklık getirmişti biliyorsun. Bizim kadromuz iyi bir kadromuz var. 4-5 tane transfer yapacağız demişti. 4 tane kesin ama 5.'yi de yapabiliriz demişti. Birini yaptı, 3'ü kaldı mesela.
1: Evet.
0: Şimdi 3 tane iyi transfer yapması lazım ama her şeyden öte bütün takımlar olduğu gibi Fenerbahçe'nin de elini kolunu finansal sıkıntı bağlıyor. Bakalım orayı nasıl aşacak? Aşar. Fenerbahçe gibi kulüpler, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi kulüpler aşar bunları. Mesela bak Trabzon'a hiç konuşmuyoruz ama Trabzon bu senenin flaş takımı olabilir. Çok iyi transfer
1: Ben de aynısını
0: sezonu
1: söylüyorum. Evet.
0: bitirdi. Sayın Fatih Tekke ve Ertuğrul Başkan mükemmel bir stratejiyle her şeyi bitirmiş görünüyorlar ve hazır en hazır gidecek takımlardan birisi Trabzonspor olacak bu sene.
1: Kampa hazır gidiyorlar. Doğru söylüyorsun hocam. Şu an kampa hazır
0: Fenerbahçe'yi
1: gidiyor.
0: konuşurken Trabzon'a geçtik ama hak ediyor yani. Trabzonspor
1: Hak ediyor.
0: yaptığı işlerle hak ediyor. Hem Fatih Hoca hem yönetim hak ediyor bunu.
1: Doğru. Hocam peki yabancı kurala ilgili düşünceniz ne?
0: Vallahi yabancı
1: Yani 10
0: kuralı
1: artı
0: şöyle.
1: 4'tü. Kulüpler 12 artı 2, 3, 4, 5 gibi böyle istekleri varmış. 12 artı 2 olabilir diyorlar. 12 artı 5 olabilir diyorlar. Ne diyorsunuz hocam?
0: Ya
1: Ne zarar, yararı ve zararı ne olabilir bunun?
0: sayıdan öte federasyon kulüpler ister. Bir de ister, üç de ister, beş de ister. Yani alabiliyorsa ister kulüpler. Ama bir kriter yok burada ortada. Yani yabancı getiriyorsun ama ne işte İngiltere'nin koyduğu gibi ya da İngiltere'yle tabii ben İngiltere'yi kendine baz alacaksın. İngiltere nasıl milli olma sayısını ne bileyim ben maç sayısını veya istatistiklerini baz alıyorsa sen de alacaksın. Yoksa 12 artı 2 de olsa 12 artı 4 de olsa Türkiye'de bir şey değişmeyeceğine inanıyorum ben. Ama bunun çoğalması demek bizim yerli oyuncuları azaltır ve milli takıma da zarar verir. Farkındaysan milli takıma yurt dışında oynayan futbolcular daha çok dolduruyor. Ve
1: Lejyonerler geliyor doğru.
0: ilk 11'de oynuyorlar. Bu bakımdan sıkıntısı olabilir. Ama kriter koyacak gücümüz de var mı? Türkiye'de biliyorsunuz sportif gerçekliğimiz olmadığı için futbolun kriter koyacak gücümüz de yok. Onun için böyle her yıl üzerinde oynaya oynaya, değiştire değiştire bir gün Ali'ninkine veriye, Veli'ninkine Ali'ye vere vere böyle geçiştirip gidiyoruz. Bakalım nereye kadar? Ya bir milat yapmadık şu futbolda. Bir milat yapmadık. Buna çok üzülüyorum gerçekten.
1: Hazır milli takım demişken hocam şunu sana sormak istiyorum. Montella ile devam edileceğini zaten İbrahim Bey açıkladı ama sence bu karar doğru bir karar olur mu? Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Şimdi Montella hoca Dünya Kupası'nda gerçekten başarısız oldu.
1: Evet.
0: Hem futbolcu tercihleriyle hem oyun içindeki oyunun bir başlangıcı, bir ortası bir de sona doğru olan kısmı vardı. Yani maç gittikçe tehlikeye giriyorsa ona çözümler üretecek insan kenarda oturan teknik kadrodur, teknik direktördür. Dolayısıyla Montella maalesef bunu yapamadı. Ve başarısız oldu. Dolayısıyla şimdi bir de çok güçlü bir uluslar eleme maçları oynayacağız biz.
1: Evet.
0: Biliyorsun A grubuna çıktık.
1: Evet.
0: Yani
1: Fransa falan var orada.
0: evet en güçlü takımlarla oynayacağız. Ha şunu tek tavuğu olabilir federasyonun. İki senedir milli takımın başında olan ve milli takımın oyuncularının her şeyini çok iyi bilen bir teknik adam var. Ve biz bununla devam edeceğiz. olası bir başarısızlıkta o zaman bakacağız da diye düşünüyorlar.

0: bana. Çünkü Sayın Montella'nın alacağı ilk mağlubiyette orada durabileceğini hiç sanmıyorum.
1: Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı sevgili Tekin Topluca hocam?
0: Ya şimdi bizim Türk futbolunun sancıları büyük. Sancıların büyük olmasının yanı sırasında yönetici sıkıntılarımız da var. Dolayısıyla bunları aşmamız lazım. Hem kulüpler bazında hem federasyon bazında şeyleri söylüyoruz. Bir duruşumuzun, bir sistemimizin olması lazım. Ve biraz önce söyledim ya, bir milat yapmamız lazım bizim. Bu milatı yapacak olan da Sayın Cumhurbaşkanımız. Artık atamayla değil, seçimle futbolu bilen, futbolu seven, futbolu seven ve herkese aynı mesafede duracak birisinin futbolun başına gelmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Orada kriterlere de en az lise mezunu, en az bir dil bilme şartta konması gerekiyor hocam.
0: Evet, ona çok şaşırdım ya. Yani hiç lise mezunu bile, ilkokul mezununun bile federasyon başkanı olması, aynı hakemlerlik ki, farkında mısın? Evet. Futbol oynamış olması şart değil hakemlikte de. Ne gariplikler yaşıyoruz, ne garip şeylerimiz var, bizim kriterlerimiz var.
1: Maalesef
0: o zaman herkes gitsin olsun. Yani sadece adli şeyi olmaması gerekiyor.
1: Adli sicil kaydının olmaması gerekiyor.
0: Evet. Yani adli sicil kaydı olmayan herkes federasyon başkanı olur ama ben bunun kriterlere bağlı olmasından yanayım. Yoksa bu sorunları aşamayız.
1: Hocam evet. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dinleyicilerinize de saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Evet, hattımızda spor yazarı Tekin Tokluca hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 30 Haziran Salı, saatler 18.33'ü gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Son 24 saatte yaşananları birlikte konuşacağız. Hemen gündemi sizlerle paylaşmak isterim. Bugün aslında hakikaten Türkiye'de bir haberci tabiriyle çok sıcak bir spor gündemi var. Federasyondan yapılan üst üste açıklamalar, kulüplerin buna verdiği yanıtlar, transferdeki gelişmeler. Ama öncelikle Dünya Kupası ile başlamak isterim. Dünya Kupası'nda dün hatırlayacaksınız Brezilya, Paraguay ve Fas son 16 turuna kalmıştı. Bu akşam ve gece 3 maç bizi bekliyor. Saat 20'de 1,5 saat sonra Fildişi sahili Norveç'te karşılaşacak. Gece 00'da Fransa-İsveç mücadelesi var. Sabah 04'te ise Meksika-Ekvador maçı oynanacak. Tabii dün akşam oynanan maçların ardından özellikle Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya'da büyük bir hüsran var. Paraguay'da ise çok büyük coşku, sevinç var. Paraguay Devlet Başkanı bugün ülkede milli tatil ilan etti bu başarıdan dolayı. Almanya'da oyunculara ve teknik direktör Nagelsmann'a yönelik eleştiriler, Jürgen Klopp milli takım başına geçecek mi ve birçok eski Alman futbol efsanesinin açıklamaları program içerisinde yer bulacak. Bugünkü maçlara dair de haberleri sizlere aktaracağım değerli dinleyenler. Türkiye'de ise yabancı kuralı konusu bugün çok konuşuldu. Neden konuşuldu? Dün akşamki yayında bahsetmiştim. Bugün federasyon kendi içinde bir toplantı düzenleyecek ve Kulüpler Birliği ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın talepleri çerçevesinde yabancı kuralını yeniden gözden geçirecek demiştik. Nihayetinde o toplantı yapıldı ve Türkiye Futbol Federasyonu hemen hemen tüm kulüplerin istemesine, değişiklik istemesine rağmen geçen sezondan aldığı kararın devam edeceğini açıkladı. 10+4 kuralı uygulanmaya devam edecek Süper Lig'de yabancı kuralı. Tabii bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan tepkiler sert oldu. Beşiktaş'ta ise sportif direktör Önder Özen konuştu. Gayet olumlu karşıladığını söyledi. Bunu değerlendireceğiz, konuşacağız. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Buradaki özellikle villa mevzusu, prim mevzusu bugün sosyal medyada çok tartışıldı. Bu konuyu da program içerisinde ele alacağız ve Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama daha yaptı. Yaklaşık bir saat önceydi bu. Kamp yeri için yapılan açıklama. Uzun da bir açıklama, onu da paylaşacağım ama bu açıklamanın bugün yapılmasının da hiçbir manası yok değerli dinleyenler. Neden yok? Keşke o tartışmalar yapılırken anında yapılsaydı da bir anlamı olsaydı, her şey bitmiş. Federasyon yetkilileri ülkeye dönmüş. Profesyoneller de böyle bir yazı kaleme almış ama yine içeriğinde dikkat çekici ifadeler var. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta transferde özellikle Alman milli takımının elenmesi üzerine Nübel konusunda gelişmeler bekleniyor hafta sonuna kadar. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'la alakalı bir telefon bağlantımız da olacak. Beşiktaş'ın yurt dışı kampı da yarın başlayacak. Kampa dair transfer çalışmaları hakkında sizleri bilgilendireceğim. Galatasaray 10+4 kuralını bekliyordu ve o kural da bugün az önce bahsettiğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından bir kez daha onaylandı. Önümüzdeki sezonda 10+4 şeklinde devam edecek. Bu minvalde de John Duran'la anlaşmıştı Galatasaray. John Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Resmi açıklama muhtemelen yarın öbürsü gün gelir diye düşünüyorum. 7 Temmuz'daki sezon açılışında da John Duran'ın Galatasaray'la antrenmana çıkması bekleniyor değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bugün de yine transferde birçok isimle görüşmeler vardı. Guendouzi antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bunları da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Trabzonspor'da Chukwueze ismi gündemde. Bordo muhabiri takım hücum hattının önemli bir takviye yapma isteği var. Fatih Tekke'nin talepleri doğrultusunda Trabzonspor'un da gündemini sizlerle paylaşacağız. Wimbledon'da yine heyecan devam ediyor. Wimbledon tenis turnuvasına dair haberler program içerisinde yer alacak. Avrupa'da bugün çok önemli bir transfer gerçekleşti. Gonçalo Ramos, Portekizli forvet, Paris Saint-Germain'den 70 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Fransız basını Paris Saint-Germain'in de fil dişi milli takımının yıldızı Yann Diomande ile yakından ilgilendiğini ve Yann Diomande'yi takıma katmaya hazırladığını yazdı. Tabii Diomande bu Dünya Kupası öncesi de aslında Leipzig'te çok başarılı bir sezon geçirmişti. Liverpool'un da gündemindeydi. Şu an için Paris Saint-Germain'in Yann Diomande transferinde bir adım önde olduğu yazılıyor. Dış basında saat 20'de de fil dişi sahilleri Norveç'te karşılaşacak Dünya Kupası'nda, az önce paylaştığım gibi. O maçta da ilk 11'de başlaması bekleniyor Yann Diomande'nin. Bugün itibariyle hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok yıldız oyuncu boşa çıktı. Çok önemli oyuncular bonservislerini ellerine aldılar. Oyunculardan biri de Mauro Icardi. Mauro Icardi'nin menajerinin de yine açıklamaları program içerisinde yer olacak değerli dinleyenler. Hemen başlayalım. Bugünün en önemli haberiydi diyebiliriz aslında spor gündeminde 10 artı 4 kuralının devam etmesi. Now Spor programcısı Ersin Düzen telefon attığında. Ersin Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hemen hemen 18 kulübün de

0: Yabancı kuralının değişmesi yönünde talepleri vardı. 12 artı 4 kuralı üzerinde bir mutabakat sağlanmıştı ama federasyon yönetimi de daha önce aldığı kararın uygulanacağını açıkladı. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamayı ve bugünden sonra ki Ertuğrul Bey de Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da ilerleyen günlerde tekrar bir görüşmemiz olacak şeklinde ifadesi var federasyonla. Bir değişiklik bekliyor musunuz diye sormak isterim.
1: Şimdi yabancı kuralında yapılan değişikliği de aynı kulüplerin talebiyle yapılan bir değişiklik. Yani hem 10 artı 4 uygulanması hem aynı zamanda daha öncesinde 12 artı 2 ve daha önceden de yapılan tüm yabancı kural çalışmaları kulüplerle beraber yapılan ve sonrasında da kulüplerin bazılarının onayladığı, bazılarının onaylamadığı, bazılarının kulüpler birliği toplantısında olur mu canım 16-4 ne demek diye tepki gösterip federasyon tarafı onlarla temasa geçtiğinde vallahi siz bilirsiniz nasıl istiyorsanız bizim için fark etmez biz zaten çalışmamızı ona göre yaptık şeklinde cevaplar. Şimdi bakın bu aslında en önemli sorun. Yani kulüplerin kendi işinde ortak bir kararı varmış gibi görünen ama aslında tamamen koca bir yalandan oluşan bir karardan bahsediyorum ben. Ertuğrul Başkan çıktı dedi ki biz kulüplerin tamamı bu kuralla ilgili değişiklik talebinde bulunacağız. 12 artı 2'yi istiyor kulüpler diye. Peki bununla ilgili Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı bir talebi oldu mu? Size hiç böyle bir bilgi geldi mi?
0: Yazılı olmamış, sözlü talebi olmuş sadece.
1: Efendim?
0: Yazılı olmamış talep, sözlü olduğunu söylediler.
1: Evet yani hiçbir yazılı bir talep yok. Yani Kulüpler Birliği kendi içinde yaptığı toplantıdan sonra hadi arkadaşlar hep birlikte bütün kulüpler bir imza ile beraber federasyondan böyle bir talepte bulunalım denmemiş. Bununla birlikte federasyon tarafı zaten bazı kulüp başkanlarıyla temasa geçtiğinde bazıları da bu kuralın uygulanması yönünde kendilerine söylemde bulunmuş. Yani biz zaten hazırlığımızı bunun için yaptık. Biz büyükler bu işten kâr etsin. Bu işi kendileri Avrupa kupaları için düşünüyorlar. Onun yüzünden biz kalkıp da niye daha fazla da transfer yapalım, niye zarara girelim falan diye bir takım söylemlerde bulunan kulüp başkanları var. Bu bakımdan federasyon da bir anda ne oluyoruz falan demeden tak hemen bir iki gün geçti aradan Kulüpler Birliği'nin ardından hemen anında bir açıklama yapıldı. Kuralda bir değişiklik olmayacak diye. Ana sebep bundan kaynaklı zaten. Yani bana göre benim fikrim artılar matılar ya 2000 biz şu anda 2026'dayız aşağı yukarı 20 seneden beridir biz sürekli olarak her sezon başında veyahut da sezon içinde yabancı kuralı ile ilgili olarak birileri fikir beyan ediyor, birileri tartışıyor, birileri istiyor, birileri kapı arkasında istemiyor. Sonrasında ortaya çıkan tabloda da hep böyle gündem bu şekilde geliyor gidiyor ve yine aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bir önceki federasyon başkanında da aynı şey vardı. Onun öncesinde de aynı şey vardı. Hepsi aynı. Ben artılara karşıyım. Ben daha önceden bırakılmış olan serbest bir yabancı sayısı vardı. Hatta adı yabancı sayısı da değildi. Türk mecburiyeti vardı yani. Türk oyuncu, yerli oyuncu oynatma mecburiyeti vardı. Fatih Hoca'nın uygulamaya koymuş olduğu onun döneminde aynı şekilde devam etmesinin ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum yani.
0: Bu sezon için şu andan itibaren bir değişiklik olma ihtimali var mı sizce?
1: Ya değişiklik olabilir tabii ki. Az önce söylemiş olduğum yazılı bir talep gelirse Kulüpler Birliği'ndeki bütün başkanların imzasıyla federasyona böyle bir talepte bulunulursa bence o zaman TFF böyle bir değişiklik yapabilir. Yani ben size net söyleyeyim. Bu kuralın aynı şekilde uygulanması devam edecektir. Açıklamasının ana sebebi açıklama federasyon tarafından yapılmış olsa da ana sebebi kulüplerdir. Bu kadar açık söylüyorum ben. Yani çünkü bazı kulüpler 5-6 tane kulüp bu kuralın aynı şekilde 10 artı 4 olarak devam etmesini istemiş. İstemişler, bizzat istemişler yani. Ben kulüplerden de aldım bu yöndeki fikri, TFF tarafından da aldım. İstemişler. Bu yüzden zaten bir anda 10 artı 4 uygulanacaktır diye Hemen apar topar bir açıklama yaptılar. Yangından mal kaçırır gibi. Yoksa devam ederdi yine.
0: Kuralın iyi olup olmadığından ziyade ben de aslında sizin tarafınızdayım şu konuda. Yani bu kural çok öncesinden belliydi. Kulüpler ilk kez karşılaşıyormuş gibi davranmaları da çok böyle abartılı geliyor bana. Bugün Mahmut Uslu'nun açıklamaları var, oldukça sert. Yine Galatasaray cephesine sorduğumda onlar da biz bir değişiklik bekliyorduk dedi. İşin diğer tarafında Beşiktaş cephesi ise bu kuralın devam etmesinden mutlu görünüyor. En azından Önder Özen'in açıklaması o yöndeydi. Gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'da bu kuralın devam etmesini istiyor gibi. Tam böyle net bir beyan sunmasalar da kamuoyunda. Peki yani burada böyle bir bölünmüşlük de varken sezon öncesi bu farklı sıkıntılara yol açar mı?
1: Ya burada aslında problem şu. Şimdi 10 yabancı Türkiye Ligi için yetersiz bir sayı değil. Yani bununla beraber burada aslında kulüpleri zorlayacak olan durum Avrupa kupalarında mücadele edecek olan kulüpler. Bunun sıkıntısını aynı zamanda kendi yabancı kadrosu şu anda şişmiş olan kulüpler. Bu konuda en fazla aslında meseleyi problem haline dönüştüren Galatasaray. Çünkü yabancı futbolcuları zaten 3. sezonu bitirmiş, 4. sezon devam eden yabancılar var. Yeni transfer edilmiş olan oyuncular vardı. Burada yani Icardi'nin mesela kalacağını düşünürsek sonuçta Galatasaray'ın kontenjanı ancak bir tane yabancı futbolcu transfer edebiliyorsun. Birini göndererek işte o da. Diğer tarafta Icardi'nin kalmadığını düşünürsek iki tane transfer yapabiliyorsun. Fenerbahçe'nin aslında 23 ile ilgili bir problemi yok. 23 yaş altı futbolcuları geçen sezonda şu anki mevcut durumda da zaten aslında sıkıntı yaratacak bir durum yok. Fakat Fenerbahçe'nin yabancı futbolcusu çok fazla. Yani kiraya geçen sezon verilmiş olan sözleşmesi 2027-28'e kadar devam eden futbolculara söz konusu. Bu oyuncuları tekrar kiralayabilmek, ki Fenerbahçe kiraladığında bu futbolcuların maaşının bazılarının tamamını bazılarının tamamına yakında ödüyordu. Yani git kiraladık, hadi biz bu mali yükten de kurtulduk, yabancı sayımız da rahatladı düşüncesi Fenerbahçe için geçerli bir düşünce olmadı. Orada sadece kontenjan konusunda bir sıkıntı yaşamadı ama mali tabloda aynı şekilde onların zaten vermiş olduğu bir yük söz konusuydu. Mevcut durumda hala aynı şekilde. Trabzonspor bu konuda zaten daha gençleşen bir kadro kurdu. Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör ve onunla beraber yine geçen sezonda nispeten biraz daha yabancı sayısında doğru makul transferler yaparak bu sezonda onları daha iyi bir hale dönüştürmek için Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre eli daha aslında rahat demeyeyim de birazcık daha aslında işi diğerlerine göre daha az zor diyebilirim ben. Yani bu tanımlamayı yapabilirim ancak. Ama bazı şeyler Avrupa kupalarına katılınca doğal olarak değişebilir tabii ki. Yani bana göre şöyle olması gerekir. Ceyhun Kazancı Kasımpaşa kulübünde kendisi Kulüpler Birliği'nde mesela böyle bir teklifte bulunmuş. Arkadaşlar isterseniz TFF'ye böyle bir talepte bulunalım diye. Yabancı sayısı ile ilgili olarak bir özgürlük fakat sadece kriter esami listesinde uygulansın diye. Yani istediğiniz kadar yabancı olsun kadronuzda fakat bununla beraber esami listesini yani maç listesinde federasyonun talep etmiş olduğu 10 artı 4 kuralını o da uyguluyor.
0: Bu aslında gayet mantıklı sözleşmesi devam eden oyuncular açısından.
1: Öyle tabii ki. Yani Fenerbahçe şimdi Mahmut Uslu'nun tepki göstermesi, ben Mahmut Bey'le daha önceden de konuştum zaten. Onlar da bu kadar şu anda dönen yabancılarla birlikte bu adamları nasıl göndereceğiz derdinin dışında aynı zamanda biz yeni transferler yapacağız. Yabancı transfer yapacağız. Şimdi Fenerbahçe taraftarları transfer bekliyor doğal olarak. Fakat yabancı transferi yapabilmek için mevcut şu anki kadroda elinizde imkan yok ki kontenjanı düşündüğümüzde. Tüm bunların derdini Fenerbahçe yönetimi yaşıyor şu anda. O yüzden zaten Mahmut Uslu'nun tepki göstermesi. Yoksa hadi biz yeni geldik durup dururken federasyonla kavga edelim. Dur sezona bir gerilimle başlayalım. Hiç olmazsa bizim dediğimizi yaparlar falan düşüncesi değil yani mesele. Bundan kaynaklı tamamen. Ben bütün kulüp başkanlarıyla, yöneticileriyle temastayım. Ve sizin dediğiniz biraz önce çok haklı tabii ki. Burada en önemli

0: şimdi problem. Sanki bir anda hiçbir şey yokmuş da federasyon tuf diye bir anda piyangodan arkadaşlar merhaba hepinize güzel bir kural getirdim. Yabancı sayımızı değiştiriyorum demiş gibi bir davranış biçimi içerisine girdiler. Hayır, aslında bu zaten geçen sezon belliydi. Ve ben bu sezon bu 10+4'ün sonrasındaki süreçteki ne haline dönüşeceğini söylediğimde de kamuoyu yeni öğrendi. 8+6 yani mevcut düzenleme bu sezon 10+4, gelecek sezonda aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadığı takdirde 8+6'ya dönüyor. Ve bu yeni bir şey değil. Kulüpler zaten bu yabancı sayısı ile ilgili olarak yapılan revize, yani bu değişikliği öncesinde onaylayan aynı kulüpler. Hiçbir şey sürpriz değil. Ama tutarsızlık çok fazla.
1: Konuğumuz Nol Spor programcısı Ersin Düzen. Ersin Bey, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzleyicilerimizin biraz kafasını karıştırdık ve ağrıttık ama kusura bakmasınlar. Yani bu bizden kaynaklı değil. Maalesef şu anda Türk futbolunu yöneten federasyonundan ve aynı zamanda üzülerek söylüyorum ki taraftarları olan, milyonlarca taraftarı olan ve ne zaman, nerede, hangi sorumluluğu alıp ne zaman devreye girip aslında masaya yumruğunu vurmaktan biraz çekinen, biraz da aciz kalan kulüp başkanları ve yöneticilerinden kaynaklı. En azından son sözüm bu olsun.
1: Tekrar teşekkürler, iyi akşamlar.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. Yabancı kuralı konusunda Fenerbahçe'nin genel sekreteri Mahmut Uslu bugün NT Spor'a bir açıklamada bulundu. Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız diyor Mahmut Uslu. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu an değerli dinleyenler 21 yabancı oyuncu görünüyor. 21 oyuncudan bahsediyoruz. Tabii o oyunculara baktığımızda Fayet, Mimović, Aziz Fall, Amara Diouf, Sidiki Şerif, Dorgeles Nene ve Archie Brown 7 oyuncu 10 artı 4'ün o 4'üne uyuyor. Buradan yana bir sorun yok, bir sıkıntı yok ama işte yeni transferler de yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bir stoper alınması gündemde, bir kanat oyuncusu alınması gündemde, bir forvet daha alınması. Bu 3 oyuncu da muhtemelen yabancı olacak. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin oyuncu göndermesi lazım, satması lazım. Burada oyuncu gönderirken yine yüksek maaşlar sorun olabiliyor. Bonservis konusunda Fenerbahçe'nin beklentisini o oyuncuları isteyen takımlar karşılayamayabiliyor. Bu da kulüpleri ekstra zarara uğratıyor. Tabii Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de aslında göreve gelmeden seçim öncesi neyle karşılaşabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmesi gerekirdi. Sonuçta bu oyuncuların kaçının ne kadar kaç yıl sözleşmesi var. İşin diğer tarafında alınması planlanan oyuncuların durumu üzerine mutlaka bir çalışma yapılmıştı. Fenerbahçe yönetiminin tepkisi anlaşılır ama yine de göreve gelmeden seçim öncesi yapılan o ön çalışmalarda bu sorunla karşılaşabileceklerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmişlerdir diye düşünüyorum. Onlar da çok büyük sürprizle karşılaşmışlar gibi davrandılar. Galatasaray'da bir süredir bu kuralın ne olup olmayacağı konusunda bir beklentiye girmişti. Fenerbahçe'nin asıl beklentisi ise 12 artı 2'ymiş bu arada. Onu tekrar söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'li yöneticilere sorduğumuzda biz 12 artı 2 kuralının devam etmesinden yana görüş beyan ettik diyorlar Kulüpler Birliği toplantısında. Beşiktaş cephesi bu konuda ne düşünüyor? Önder Özen'in açıklaması var. 10 artı 4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duydum. TFF'nin tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını söylüyoruz. Bu bir beyanın arkasında çok durma.

0: olması, çok fikir değiştirmesi Beşiktaş için olumsuz sonuçlar getirmişti geçmişte. Sadece Beşiktaş için getirmişti. Ona rağmen Beşiktaş üstesinden gelmeyi başardı. TFF kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Umarım böyle devam eder. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. Artı 4 için 3 tane boş yerimiz var. Oraya bakıyoruz. Hoca da o tarz oyuncular talep ediyor zaten. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7 demişti. Bakalım Beşiktaş bu kurala uygun hangi oyuncuları kadrosuna katacak ki Quattara da Monaco'nun sol beki bu kurala uyan bir oyuncu. 19-15'te de o gün Şahinoğlu'yla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın gündemini de ona sorarız. Bakalım bu transfer görüşmelerinde Beşiktaş herhangi bir mesafe kat etti mi? Hepsini değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Yarışa gidelim, ardından devam edelim.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Birazdan soru ve görüşlerinizi de paylaşacağım. Bugünün dikkat çeken haberlerinden biri de Sözcü Gazetesi'nde Erman Toroğlu'yla yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bir araya gelmişler. Cumartesi akşamı nerede görüşmüşler onu da söyleyeyim hemen. Ali Ağoğlu'nun Kuruçeşme'deki evinde görüşmüşler. Ali Ağoğlu kim? Bu Bodrum'daki proje var ya, 1500 mi artık 4000 milyalık mı, benim rakam algım gitti o proje konusunda. Nereye yapacaklarmış, alanda var mı bilmiyorum ama. Bu aslında proje Besim Tibuk'la Ali Ağoğlu'nun ortak şirketiydi. Onlar ikisiyken çıkartamamışlardı oraya imar izni. Sonra işin içine İbrahim Hacı Osmanoğlu da girdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı oldu ve o proje için ortaklardan biri haline geldi. Ortağının evine davet etmiş. Yani Ali Ağoğlu'nun evine davet etmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu Erman Toroğlu'nu. Fatih Terim'i sormuş Erman Toroğlu. Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hesap sorma işi de yanlıştı diyor. Bu konuda peki bir şey yapacak mısın demiş Toroğlu. Hacı Osmanoğlu şu anda bu kadar, karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim demiş. Erman Toroğlu, senin bagajın dolu olduğu için tehdit edenler var, bu konuda ne diyorsun diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu, bak hoca, benim bagajım hep boştur, onu diyenlerin hepsiyle tartışırım diyor. Metin Korkmaz mevzusu var. Yani kimsenin günahını almak istemem ama Türk futbolunda çok tartışılan bir isim Metin Korkmaz. Adana Demirspor'da da bir ara ikinci başkanlık yaptı Murat Sancak döneminde. Hani CV'si pek parlak biri değil. Dolayısıyla sicili de tartışmalı. Bu bahis soruşturması kapsamında en son yurt dışına gitmişti. Sonra ne oldu bilmiyorum, takip etmedim. Erman Toroğlu sormuş, yani Trabzonspor başkanıyken Metin Korkmaz'la ortak iş yapmışsın diye. Hacı Osmanoğlu da bu yalan diyor. Ben sadece bir futbolcu aldım Metin Korkmaz menajerlik şirketinden diyor. Buna yanıt vermiş. Villa mevzusu en önemli konu bu. Villaları verecek misiniz diye sormuş Erman Toroğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu da diyor ki burada yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik elemelere. Giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar demiş. TFF'ye adamın akrabanı doldurmuşsun iddiaları var diye sormuş Erman Toroğlu. Bunu da Fatih Altaylı yazmıştı bu arada geçtiğimiz günlerde. Hacı Osmanoğlu diyor ki hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım, o da Abdullah Ayaz. Yeğenim oluyor kendisi demiş. O çocuk çok faydalı bir adam. Eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler, emin olun demiş. Diğer isimleri yalanlamış. Yani benim Abdullah Ayaz dışında diyor federasyonda bir akrabam yok demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Taraftara neden el kol hareketi yaptınız o meşhur maçı sonrası, Paraguay maçı sonrası bir hareket sosyal medyaya yansımıştı. Bu soru sormuş, bu soruyu sormuş Erman Toroğlu. Hacı Osmanoğlu diyor ki burada benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere bekleyin geleceğim dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunu kimse yayınlamadı diyor. Oradaki hareketi de abartılı bulduğunu söylemiş. Ve Erman Toroğlu şunu sormuş. Final oynarız dediniz, çıtayı yükselttiniz ama elenip dönünce kamuoyunda bir infial ve üzüntü oldu. Buna ne dersiniz diyor. Ben gruptan kesin çıkarız diyordum diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika ile oynasaydık demiş. Montella devam edecek diyor. Burada kaptanlık konusunda yine Montella'nın Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde olduğuna dair iddialar vardı. Bunu kesinlikle yalanlamış İbrahim Bey. Bakıyorum başka dikkat çeken açıklaması var mı diye böyle uzun uzun devam ediyor. Cüneyt Çakır konusu da dikkatimi çekti. Bunu da paylaşmak isterim size. İbrahim Hacı Osmanoğlu demiş ki FIFA bize haber gönderdi. Yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız. Kim diye sordum. Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın. Kampa kesinlikle onu almayız dedim diyor. Şimdi Cüneyt Çakır kabul edelim. Severiz sevmeyiz. Kararları tartışılır. Yani Türk futbol tarihindeki uluslararası arenada en kariyerli hakem diyebilir miyiz? Diyebiliriz yani. Şampiyonlar Ligi finali yönetti, Dünya Kupası yönetti. Çok fazla üst düzey maçı var. Şimdi Cüneyt Çakır hakkında çok ciddi bir tartışma var. Federasyon bu kişinin görevine son verdiğini çok net bir şekilde açıklamadı, paylaşmadı. Hakkında bir iddia mı vardı, bir soruşturma açılmadı. Bu federasyon başkanı da aynı şekilde o kadar büyük bir mesafe set çekmiş araya. Cüneyt Çakır şu an Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetlerini sürdüren birçok kişi Gürcistan'da faaliyet gösteriyor. Bununla bir bağlantısı var mı? Ben sadece soru soruyorum. Hani bir şey var diye iddia etmiyorum. Türkiye'nin en kariyerli FIFA hakemi, futbol hakemi Cüneyt Çakır'a hem eski federasyon görevine son veren federasyon hem de bu federasyon yönetimi bu kadar niye böyle öcü gibi bakıyor? Bunun bir aydınlatılması lazım derim. Ve Cüneyt Çakır da buna bir cevap vermesi lazım. Yani Türk futboluna, Türkiye'deki futbol severlere, futbol taraftarına bunu borçlu bence. Yani niye bu kadar istenmeyen biri haline geldi? El üstünde tutulan bir hakemdi Cüneyt Çakır. Hatırlayın şöyle, özellikle Yıldırım Demirören döneminde, Nihat Özdemir döneminde çok güvenilen bir hakem konumundaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık kimse selam vermiyor, görse yolunu değiştiriyor. Cüneyt Çakır konusu da bir muamma değerli dinleyenler. Bir baktığımda yani çok uzun bir açıklama. Son olarak da sakın ha mevzusu. Dursun Özbek sezon içerisinde, geride bıraktığımız sezon içerisinde bir basın toplantısında İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sakın ha diye bir ifade kullanmıştı. Bu ne demek oluyor demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Erman Toroğlu soruyor. Burada Erman Toroğlu sorduktan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu da Erman hocam olay bu diye şu şekilde anlatmış. Ne diyor bakıyorum, yazma demiş, tam onu arıyordum. Peki bunu yazayım mı demiş, yani olayı anlatmış İbrahim Hacı Osmanoğlu ama Erman Toroğlu bunu yazma demiş, yani Erman Toroğlu'na bunu yazma diyor, dolayısıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediğinde Erman Hoca yazmamış ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da burada diyor ki zamanı geldiğinde o sakın ha'yı da detaylı bir şekilde açıklayacağım diyor. Bakalım ne zaman gelecek o zaman. Çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Evet, Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da saat 19.15 yaptık. WhatsApp

0: Patlama 0538 052 14 87. Bu Arizona kampı kısmında da bir açıklama vardı federasyonda. Onu da okuyacağım. Sonrasında Beşiktaş'ın gündemine geçeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası'nda Arizona'daki kampı ile ilgili bir açıklama yaptı. FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiş. A milli takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkanları seferber etmiştir diyor Türkiye Futbol Federasyonu. İklime dair de, yani oradaki havanın sıcak olmasına dair de bazı ifadeler var. Özellikle süreçle alakalı kısım dikkat çekici. 2026 Dünya Kupası finallerine doğrudan katılmak kazanan 42 takıma geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen final kurasının ardından tercih ettikleri kamp merkezleriyle ilgili seçimleri tanındı. Biz geç katıldığımız için bizim geri değiştirme seçeneğimiz yoktu şeklinde. Yani uzun bir açıklama ama aslında özünde bunu söylemek istemiş Türkiye Futbol Federasyonu. Keşke bu açıklamayı işte o kamp tartışmaları yapılırken 10 gün önce, 2 hafta önce yapsalardı bugüne hiç taşınmazdı. Böyle yani sözler de bir yerden sonra zaman aşımına uğruyor. Burada zamanında söylenmediği zaman bir anlamı kalmıyor. Federasyonun da burada danışmanları, yetkilileri yanlış yaptılar. Yani bugün bu açıklamayı yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? Keşke biri de onları uyarsaydı. Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu telefon attığında. O gün merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Yabancı kuralı da bugün netleşti. 10 artı 4.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın pek sıkıntısı yok gibi bu kural konusunda. En azından geçmişten gelen açıklamalar o şekilde.
1: Doğru.
0: Transfer dönemi Beşiktaş birçok oyuncuyla görüşme halinde. Alman milli takımı elendi. Nubel konusu biraz daha öne çekilebilir mi? Hemen sormak isterim sana bunları.
1: Şimdi yabancı konusuyla ilgili Beşiktaş'ın tavrından hemen başlayayım ben. Beşiktaş'ın herhangi bir talebi yoktu. Değişsin, değişmesin vesaire. Beşiktaş'ın buradaki rahatsızlığı şuydu. Sürekli olarak sezonlar bittiğinde rakiplerinin durumuna göre ya da kulüplerin durumuna göre taleplerde bulunulması biraz rahatsızlık uyandırıyordu. Yani bu sezonda biliniyordu zaten geçen sezondan bu sezonun kuralı ve Beşiktaş da buna göre bir planlama içerisindeyiz. Bu arada sıkıntısı yok diyoruz ama şunu da unutmayalım. Artı 4 kuralında Beşiktaş'ın elinde sadece bir oyuncu var. Yani 3 transferini artı 4'e uygun yapmak zorunda bu arada.
0: Kim var şu an artı bire uygun?
1: Olaytan.
0: Ha,
1: Onun dışında başka
0: olaytan
1: yok.
0: var.
1: Dolayısıyla hani aslında Beşiktaş'ın da bir sıkıntısı var ama Beşiktaş bunu göze alıyor. Bir talepte bulunmamıştı. Diğer kulüplerin talebiydi. Beşiktaş'ın burada herhangi bir isteği arzusu yoktu. Sonuç itibariyle artık federasyonda kararının arkasında kaldığını belirtti. Ve buna göre bir planlama yapılıyor. Tecrübeli oyuncularla birlikte genç, yani 23 yaş altı oyuncular, artık futbol için çok da genç sayılmaz aslında 23 yaş. Bu tarz oyuncular göreceğiz Beşiktaş'ın ilerleyen dönemlerinde kadrosunda. Yavaş yavaş artık hareketlilik başlıyor. Nübel'den başlamak istedik herhalde. Onu da söyleyeyim hemen. Alman milli takımın elenince biraz daha hareketlendi tabii ki Nübel konusu. Burada artık Nübel'in menajerinin de işin içine dahil olduğunu biliyoruz. Böyle Beşiktaş bu sürece başlarken menajeri aslında Bayern Münih tarafındaki görüşmelerin içerisinde değildi. Beşiktaş orada kendisi yürüttü bu bonservis süreçlerini. Ama şöyle bir ince detay var. Şimdi Nübel Bayern Münih'te performansından dolayı vesaire istenmiyor konumunda değil. Daha farklı kulüp içindeki, takım içindeki dengelerle alakalı konulardan sebep Nübel gelecek sezon Bayern Münih kadrosunda düşünülmüyor, olmayacak. Ve dolayısıyla oyuncu tarafında şunu söylüyor. Biz istenmiyoruz. Dolayısıyla hani bir kulüp bulmamız isteniyor. O zaman bizim istediğimiz bir yerde de bir yerde forma giyeceğiz ve dolayısıyla siz de burada hani absürt taleplerde bulunmayın. Bunu iletiyor. Yani nedir bu? Beşiktaş şimdi 8 milyon euro teklif yapmış değil. Bayern Münih bunu kabul etmedi. 20 milyon euro talep etti. Beşiktaş bunu revize edip 10 milyon euroya çıkardı. 2 milyon euro da bonus bu arada. 10 milyon euro bonservis kısmı. Bayern Münih 20'de diretiyor. Biraz daha aşağıya esneyecektir muhakkak ama yani Beşiktaş'a çok gerçekçi gelmedi istektir Bayern Münih'in 20 milyon euro isteği. Oyuncu tarafı da şimdi milli takım süreci bitti.

0: geri dönüyor. O da artık kariyerinin yeni bir sayfasını açmak istiyor. Oyuncu tarafı da Beşiktaş'ın yanında bu görüşmelere dahil olacak pozisyonda. Nübel'le Beşiktaş'a anlaştı mı diye sorulabilir. İlk teklif 4,5 milyon euroydu yıllık kendisine, 3 yıllık kontrat üzerinden. Bunu kabul etmedi. Çünkü Bayern Münih'te 10 milyon euro brüt kazancı var. Bu da aşağı yukarı 5,5 milyon euro gibi bir rakama denk geliyor net olarak. 5,5 milyon euroya çıkıyor Beşiktaş. Yani anlaşma aşamasında zaten orada oyuncu ile Beşiktaş arasında, oyuncu taraf menajeriyle vesaire çok ciddi bir sıkıntı yok yani. El sıkışma aşamasında. Dolayısıyla burada artık Bayern Münih'i ikna etme sürecine gidiliyor. Orada da Bayern'in biraz isteklerini azaltması gerekiyor.
1: Kuattara 10+4'e uyan bir oyuncu. Beşiktaş'ın da ısrarla istediği bir oyuncu. Orada bir ilerleme var mı?
0: Ya orada ilk başlangıçta iki tarafın teklifle talep arasındaki fark, fiyat farkı 5 milyon euroydu. Bu son görüşmelerin ardından 3 milyon euro, 2,5 milyon euro kadar o seviyelere düştü fark olarak. Biraz Beşiktaş adımı attı, biraz Monaco düştü ama Monaco'nun son düşüncesi ve tavrı benim aldığım bilgilere göre 8 milyon eurodan aşağıya adım atmak istemiyor. Bu bir. Bir diğer konu ise maddeyi opsiyonlu istemiyor. Beşiktaş çünkü kiralayıp opsiyonlu satın alma şeklini yapmak istiyor transferi.
1: Evet.
0: Monaco'da bunu opsiyon değil zorunlu satın alma maddesi olarak yazılmasını istiyor. Yani 10 milyon eurodan başlamıştı bu arada isteği. Beşiktaş 5 teklif etmişti. Sonra Beşiktaş biraz revize etti. Monaco biraz aşağı düştü derken o aradaki fark eridi. Ama tamamen kapandı anlamına da gelmiyor. Onun dışında diğer konu da işte zorunlu satın alma mı olacak, opsiyon mu olacak? Bu konu henüz çözümlenmedi. Dolayısıyla Beşiktaş hem Ottara için bastırıyor hem de bir yandan diğer alternatifleri de inceliyor şu an. Ama birkaç gün daha vermek gerekiyor bu transfer sürecine. Orada belki Monaco'nun biraz daha aşağıya düşerse fiyatı ve opsiyon konusu netleşirse kulüpler arasında, o zaman transfer gerçekleşebilir. Oyuncu tarafında çok ciddi bir sıkıntı görülmüyor zaten. Oyuncu kabul ediyor Beşiktaş'a gelmeyi.
1: Beşiktaş'ın diğer temas kurduğu oyuncularla bitirme aşamasına getirdiği bir oyuncu var mı transfer konusunda? Trossard devam ediyor şu an Dünya Kupası'nda.
0: Evet, Trossard'la ilgili de Beşiktaş yani gün aşırı hem Arsenal hem oyuncu tarafıyla görüşüyor. Arsenal'ın ilk başlangıçta 20 milyon euro gibi bir talebi vardı bonservisle alakalı. Bu geçtiğimiz devre arası da böyleydi bu arada. Hatırlarsanız o dönem yine Beşiktaş istemişti Trossard'ı. Ama rotasyonda kullanmak isteyen Arteta Trossard'ı hiçbir yere gönderemezsiniz dedi açıkçası. Yani orada hatta sezonun ikinci devresinde hatırlarsanız çok sık da rotasyondan süre verdi kendisine. Yani yoksa Beşiktaş ile Arsenal anlaşma aşamasındaydı o süreçte. Yaz transfer dönemi geldiğinde ligin ikinci yarısında fena bir şekilde geçirmeyen Trossard'a kulübü 20 milyon euro istedi. Beşiktaş bu rakamı biraz aşağıya çekmeye çalışıyor. Oyuncuya da ciddi bir ücret teklif etti. Oyuncu da olumlu bakıyor ama tam anlamıyla şunu söylemiyoruz şu an. Yani Beşiktaş'ı kabul etti ve diğer kulüpleri artık düşünmüyor. Sadece Beşiktaş odaklandı gibi bir pozisyon yok. Çünkü Dünya Kupası'na devam ediyor. Yani bir anda ciddi talepleri çıkabilir. Dünya Kupası sürecinde iyi yürütüyor şu anda. İyi geçiriyor orada da. Dolayısıyla Beşiktaş hep iki taraflı her gün görüşmesini sürdürüyor. Birinci sırası ama bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Trossard olmazsa tabii ki listenin devamında 2'de Armand Llorente, 3'te Zürika, Davutoğlu gibi isimleri de konuşacağız muhakkak. Ama öncelik Trossard sürecinin olumlu veya olumsuz sonuçlanması üzerine Beşiktaş'ta. Gurbetçi oyuncularımızdan İlhan Fakılı Beşiktaş'ın anlaştığı, kulübüyle de anlaşma noktasında olduğu bir isim. Onun da aşağı yukarı 2-2,5 milyon euro gibi bir bonservisle anlaşıldığı bilgisi var bende. U21 milli takımda da oynuyor biliyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz yılda fena bir performans sergilemedi, dikkat çekti. Yanılmıyorsam 7 gol 4 asist gibi bir performansı vardı. Yerli havuzunu genişletmek istiyor Beşiktaş. Hem genç oyuncular hem tecrübeli oyuncular. Tecrübeli demişken de Salih Özcan. Beşiktaş orta sahaya Salih Özcan transferini tekrar düşünüyor. Çünkü Orkun'la da iyi bir ikili olabileceklerine inanılıyor. Milli takımda beraber oynadıkları maçlardan da bu referansı verdiler açıkçası. Ama Ne var burada anlaşılamayan şu an için? Devre arasındaki konunun aynısı. Beşiktaş'ın teklifiyle Salih Hoca tarafının isteği. Yani Beşiktaş 2,5 milyon euro seviyelerinde bir şey düşünüyor Salih Hoca için. Yani bu bantta, ama Salih'in menajerinin beklentisi, oyuncusu için biraz daha fazlası bunun. Dolayısıyla şu an pazarlık halindeler. Beşiktaş ama net bu rakamı aşağıya düşürmek istiyor. Yani hani çok oyuncu tarafının istediği o 4 milyon euro gibi seviyelere çıkmayı düşünmüyor. Teklifi de aşağı yukarı 2,5 diyebiliriz. Ama net şunu söyleyeceğiz, söyleyebiliyoruz. Beşiktaş Salih Hoca'nı tekrar istiyor. Orkun'un yanında görmeyi istiyorlar.
1: Sevgili Ogün, yarın yurt dışı kampı başlayacak sanırım Beşiktaş'ta.
0: Evet.
1: Ama bir kaleci problemi de var Beşiktaş'ın. 20 gün sonra resmi maç var.
0: Tabii.
1: Yani biraz bu konuda taraftar da eleştiriyor. Biz kampa kalecisiz gidiyoruz diye mesajlar da gelmiş şimdi programa. Bu süreci Beşiktaş'ın, yani eleştirmek anlamında da sormuyorum ama biraz geç kaldı gibi hissediyorum. Ne dersin?
0: Şimdi şöyle, yani Beşiktaş'ın birinci transfer önceliği kalede Nübel olduğu için bu süreç zaten biraz bu noktalara geldi. Tabii ki farklı alternatifler de vardı Beşiktaş'ın elinde bu arada. Yani Orlando Gil mesela, Paraguay'ın kalecisi, dün de çok iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında bir tanesiydi. O da Dünya Kupası'nda mesela, hani o oyuncuyla ilgili gelişmeler olsaydı yine değişen bir şey yoktu. Dünya Kupası'ndaydı. Beşiktaş'ın şu an listesinde öncelik verdiği kalecilerin önemli bir bölümü Dünya Kupası kalecisi zaten. Dolayısıyla hani bu süreçler biraz kalede özellikle etkiledi Beşiktaş'ı. Sayısal olarak da bir problemi olduğu mevki, doğru. Şimdi o yüzden Nübel sürecini dört koldan Beşiktaş saldırarak bir an önce bitirmek istiyor. Yani o yüzden söylüyorum ben, oyuncu tarafı, menajeri vesaire, herkes işin içine girdi artık diye. Çünkü Beşiktaş, sizin de dediğiniz gibi, 23'ünde bir maça çıkacak ve ya sağlam da bir takıma karşı çıkacak. Yani ikinci ön eleme aşamasında hani görmek istemeyeceğiniz takımlardan bir tanesine karşı oynayacak. Dolayısıyla şu an eldeki kalecilere baktığımız zaman Emre Bilgin hani biraz lig deneyimi olan bir kaleci, ama diğerleri genç kaleciler. Ersin Destanoğlu'nun durumu da malum. Ersin şu an yurt dışı odaklı hala düşünüyor ve oradan gelen teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş'ta kalma ihtimali, gitme ihtimaline göre çok düşük şu an yani. Ersin süreci de böyle olduğu için orada bir boşluk oluştu. Dolayısıyla Beşiktaş bir an önce öncelik verdiği Nübel transferini tamamlamak istiyor. Zaten üç önceliği var mevkisel olarak. Bir kaleci, diğeri sol bek, bir de sol kanat. Sol kanatta da çünkü oyuncusu yok vardı Beşiktaş'ın. Yani hani kaleyi konuşuyoruz, diğer yanda sağ kanat oyuncusu var ama sol kanat yok mesela. Temel Kılıç Soyca, bilmiyorum kaç kişi sol kanat der. Cagliari'de izlendiyse şayet son döneminde, yani ikinci devrede mesela merkezde oynuyordu. Orada forvet olarak oynadı, kanatta da oynamadı. Dolayısıyla hani Semih'i de ben sol kanat oyuncusu olarak sayamıyorum. Sayısı olarak orada hiç oyuncusu yok. Milot Rašić de sağ kanat, Černý sağ kanat, Semih forvet. Bir sol kanatta, bir de kalede Beşiktaş'ın bu yönde bir sıkıntısı var. Dolayısıyla bu mevkileri bir an önce bitirmek istiyor.
1: Konuğumuz Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'ydu. Beşiktaş'ın gündemini konuştuk. Ogün, çok teşekkürler. İyi akşamlar
0: diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet değerli dinleyenler, Beşiktaş'ta da durum bu şekilde. Dünya Kupası son 32 turunda Fil Dişi Sahili Norveç maçının başlamasına yarım saat kaldı. İki takımın 11'leri de belli olmuş. Fil Dişi Sahilleri milli takımında Çaykur Rizespor'dan Fofana kalede. Savunma dörtlüsü Due, Kasonu ve Agbadu'dan oluşuyor ve Konan'da solda, pardon. Agbadu Beşiktaş'ın oyuncusu. Ortalanda Kessié, Sangare, Olayi, Trabzonsporlu Olayi de ilk 11'de. Hücum hattında Nicolas Pepe, Boni ve Diamande şeklinde sahada olacak. Pepe de son maçta çok etkiliydi. Hoca ona şans vermiş. Genelde ilk iki maçta 11'de düşünmemişti Nicolas Pepe'yi ama Nicolas Pepe, Boni, Diamande üçlüsü çok daha tehlikeli gibi duruyor. Rakip Norveç'te, kalede Nyland, savunmada Pedersen, Ayer, Hegem, Wolf, orta alanda Patrick Berg, Berge, Odegaard, hücum hattında ise Anthony Nusa, Erling Haaland ve Alexander Sørloth.

0: hücum hattında ne varsa sürmüş sahaya. Norveç milli takımı teknik direktörü Solbakken, Nusa, Erling Haaland ve Sørloth üçlüsüyle sahada olacak. Hücum hatlarına baktığımızda iki takımın da oynadığı oldukça kaliteli, yani sanki böyle pozisyonu bol, yüksek tempoda bir maç olacak hissiyatı veriyor bu 11'ler. Bakalım sahadaki yansıması nasıl olacak? Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Gece çip 0'da Fransa İsveç maçı var. 04'te ise Meksika ile Ekvador karşılaşacak. Değerli dinleyenler, son 32 turunda da heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda şu ana kadar turnuvanın 4'te 3'ü geride kaldı. Maç sayısına göre söylüyorum bunu. Elenen de artık veda ediyor. 20 sonrası, özellikle dünkü maçlar sonrası yansımaları sizlerle paylaşacağım. Şimdi yarış ve reklam arası var. Ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Yarışa gidelim.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bir mesaj gelmiş. Ali Cemal Bey yazmış. Yabancı kuralının değişmemesini herkes Galatasaray üzerinden okuyor ama şu an en az yabancı oyuncusu bulunan takım Galatasaray. Zaten 9 yabancısı var. Gerekirse Lemina, Zalay ya da Singo gibi oyunculardan 2-3 tanesini gönderip daha üst seviye oyuncu alıp 3 tane de rotasyona katkıda bulunacak U23 oyuncuyla seviye yükselir demiş. Hali hazırda oturmuş kadrosuyla da kaliteli Türk oyuncu sayısıyla en az etkilenecek takım diye düşünüyorum. Aslında Galatasaray'ın derdi tam işte bir sıkıntı yaşarız kısmından ziyade 12 artı 2 devam ederse çok daha özgür bir şekilde transferleri yaparız. Çünkü Galatasaray biraz daha büyük düşünüyor. Zaten diyor bizim Ali Cemal Bey'in de bahsettiği gibi oturmuş bir kadromuz var. Bizim burada mevcut kadro üzerine alacağımız direkt ilk 11 seviyesinde bir orta saha, bir kanat oyuncusu, bir forvetle, hatta mümkün olursa bir de savunma oyuncusuyla o seviyeyi daha yukarı taşırız ve Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon elde edilen son 16 turunun daha üzerine çıkarız düşüncesi hakim. Bu yüzden biraz Galatasaray bu kuralda ısrar ediyordu, yani 12 artı 2'nin olmasında. Forvet konusunda ben artık bugünden sonra zaten beklemiyordum ama %1 ihtimal dahi kalmadığını düşünüyorum. Mauro Icardi'nin Galatasaray'da devam etme olasılığının kalmadığı kanaatindeyim. Zaten sözleşmesi de bugün bitti. Icardi'nin menajerinin de bir açıklaması var. Biraz kızgın gibi. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak mısınız diye sorulmuş. Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim diyor. Pino ayrıca yeni sözleşme imzalamadığımıza göre şu an için söyleyecek bir şey yok demiş. Bekleyip göreceğiz şeklinde paylaşmış. Ferhat Kızıltaş da Galatasaray'ı yakından takip eden, yorumlayan bir gazeteci arkadaşımız. O da X hesabında bir paylaşım yapmış. Mauro Icardi Arjantin'de bireysel olarak çalışmalara devam ediyor diyor. Şu an için bir anlaşma söz konusu değil. Bugünden itibaren ben de tekrar paylaşayım, beklemiyorum. Hatta Galatasaray'da bir süredir John Duran'ı bekletiyordu. Menajeriyle anlaşma sağlanmıştı. Bir yıllığına El Nasır'dan kiralanması konusunda bu minvalde de oyuncuyla artık her konuda anlaşma yapılmış. El Nasır kulübü de ikna edilmiş. Galatasaray herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncuya 4 artı 1 milyon euro bonusla beraber yıllık 5 milyon euroyu bulan bir sözleşme söz konusu. Galatasaray'da yeni forvet John Duran olacak. Victor Osimhen'in arkasındaki forvet konumunda gibi şu an için. Tabii Victor Osimhen konusunda da yeni teklifler gelebilir. Atletico Madrid'in 120 milyon euroluk bir teklifi vardı Galatasaray'a. Şu ana kadar da Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncu

Arjantin milli takım ile Dünya Kupası'nda teklifi 130'a çıkardığına dair. Atletico Madrid'de Victor Osimhen için Galatasaray'a teklif ettiği 120'nin üzerine çıkabilir. Yani çünkü Julian Alvarez büyük ihtimal Atletico Madrid'den ayrılacak. Bu dakikadan itibaren kalmasını pek mümkün görmüyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda kendisi de açıkladı ayrılığın iki taraf için de hayırlı olacağını. Barcelona'da oynamak istediğini de üstü kapalı bir şekilde paylaştı. İlerleyen günlerde biz Atletico Madrid'den Galatasaray'a yeni bir teklif görebiliriz. Bu rakam 120'den 130'a çıkabilir. Galatasaray tabii 150'de ısrar edecek mi? Onu bilemiyorum. Hani Julian Alvarez Barcelona'ya transfer olursa Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan ayrılma ihtimali %80'lere çıkar diye düşünüyorum. Tabii o zaman da John Duran Galatasaray'ın ilk forveti mi olacak diye sorabilirsiniz. Ben John Duran'a güvenerek Galatasaray'ın yola çıkmayacağını düşünüyorum bu sezon için. Zaten çok ciddi bir şekilde güvenselerdi sözleşme uzun soluklu olurdu. Bir yıllığına kiralandı Kolombiyalı forvet. Burada çok farklı profilde bir forvet oyuncusu da kadroya katabilir. Zaten 130 milyon euro bandında bir bonservis bedeli geldiğini düşünürsek Victor Osimhen'den o ayrılık gerçekleşirse mali açıdan da bir rahatlama olacak Galatasaray'da. Kulübe ciddi bir para girişi olacak. Oyuncu satılmasa dahi transfer için bütçe ayırdıklarını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçen hafta açıklamıştı. Bir 50-60 milyon euroluk bir bütçe ayırdıklarını açıklamıştı bu yaz transfer döneminde. Dolayısıyla Julian Alvarez'in durumuna göre Galatasaray'da forvet konusu farklı bir noktaya evrilebilir. Bruno Fernandes için de Galatasaray'ın girişimleri devam ediyor ama Dünya Kupası'nda Portekiz'in durumu bekleniyor. Burada yine Gabriel Sara'nın satışı da belirleyici olacak. Gabriel Sara'nın satılması halinde oraya Bruno Fernandes'i almayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Galatasaray hakkında başka bir haber var mı diye, pardon, mesaj var mı diye bakıyorum. Bruno Fernandes konusunu da yanıtlamış olduk. Galatasaray Dünya Kupası'ndan şu ana kadar gönderdiği oyunculardan dolayı 1,2 milyon dolar kazanmış. FIFA Dünya Kupası'na gönderilen oyuncu sayısına ve oyuncuların orada kaldığı süreye göre kulüplere bir ödeme yapıyor. Galatasaray 1 milyon 200 bin dolar FIFA'dan para kazanmış. Şimdi Davinson Sanchez, Singo ve Senegal'deki sol bek İsmail Jakobs aklıma gelmedi bir an ismi. Turnuvada 3 oyuncusu kaldı Galatasaray'ın. Dün Almanya'da elendi. Leroy Sané'de veda etti. Bu 3 oyuncunun kalacağı sürenin artmasına göre alacağı para da artabilir sarı kırmızılıların. Kolombiya ile Gana karşılaşıyor. Fildişi sahillerinde bu akşam Norveç'te oynayacak. Singo sakatlığından dolayı yer almıyor kadroda. Senegal'de Fransa ile eşit. Fransa İsveç'ti. Senegal kimle eşleşti? Bakmam lazım. Bir an unuttum. Senegal'in de turnuvada yoluna devam ettiğini paylaşalım. Galatasaray 7 Temmuz'da sezonu açacak. Oyuncuların birçoğu milli takımda olduğu için tabii Belçika Senegal'miş bu arada. Son 32 turunda yarın akşam 23'te o maçta. Oyuncuların birçoğu 16'sında, 16 Temmuz'dan itibaren milli oyuncular, Türk oyunculardan bahsediyorum. Leroy Sané muhtemelen 3 hafta izin yapar, o 21-22 Temmuz gibi katılır. Davinson, Singo ve diğer oyuncu İsmail Jakobs ise takımlarının elenmelerine göre kamp tarihi değişebilir değerli dinleyenler. Bertuğ Yılmaz için 5 milyon euro artı Kazımcan Karataş'ı teklif etti Başakşehir'e. Victor Osimhen kalırsa Osimhen, Bertu ve John Duran 3 forvetle Galatasaray sezona başlamış olacak. Burada da Başakşehir'den gelecek yanıt bekleniyor.
5 milyon euro artı Kazımcan Karataş teklif edilmiş.

0: Başakşehir'e. Yine Kazımcan Karataş'ın ismi Samsun Spor'la da anılıyor. Samsun Spor oyuncuyu çok ısrarlı bir şekilde istemişti. Galatasaray'da Van Drongelen'le takas konusunda bir teklif sunmuştu. Savunma hattına da yine Davinson Sanchez'in durumuna göre bir takviye yapacak Galatasaray. Komo'nun ısrarla istediğine dair haberler okuduk. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla yazılı olmasa da sözlü bir teklif yaptığını biliyoruz. İlerleyen günlerde de bu teklifin ne aşamaya geldiğini takip edip sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Buradan da Fenerbahçe kısmına geçeceğim. Fenerbahçe'de de haberler var ama Galatasaray'da Rams Park'ta koltuk sayısını arttırma ile ilgili bir şeyler yaptı mı diye sormuş dinleyicimizin biri. Yok yani şu ana kadar en azından böyle bir girişim varsa da benim bilgim yok. Bunu yarın detaylı bir şekilde araştırıp akşam yarın akşam size daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Ama şu ana kadar hiçbir şekilde karşıma çıkmadı bu. Fenerbahçe'den haberlerle bu kuşakta devam edelim yayınımızda. Livakovic'in durumu hakkında Dinamo Zagreb teknik direktörü Kovacic'in açıklamaları vardı bugün Hırvat basınında. Dünya Kupası'nı izliyorum. Livakovic Hırvatistan Ligi'nden gidip turnuvada oynayan en iyi Hırvat oyuncu. Keşke ona kadar iş düşmeseydi ama yaptıklarına bakınca onun performansından dolayı mutlu oluyorum, tebrik ediyorum. Harika bir form yakaladığını görebiliyorsunuzdur. Onu ve milli takımımızın bir üst tura yükselmesinden dolayı çok mutluyum. Dinamo Zagreb'de oynamaya devam edecek mi diye sorulmuş. Bence devam edecek. Eğer bu gerçekleşirse benden daha mutlu kimse olmaz demiş. Fenerbahçe'nin de planlamasında yer almıyor Livakovic. Zaten yabancı sayısı 21 Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler Livakovic'i muhtemelen bu yaz gönderecektir. Ben bonservisiyle satacağını düşünüyorum. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.55 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Fenerbahçe'nin gündemini paylaşmaya devam ediyorum sizlerle. Sarı Lacivertli takımda bugün kampta Genduzzi'nin açıklamaları vardı. Hemen onu sizlerle paylaşacağım. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarın gelmesinden, taraftarın kampa gösterdiği ilgiden duyduğu mutluluğu paylaşmış. Gerçekten çok çılgıncaydı diyor, antrenmana taraftarın gelmesi. Binlerce taraftar vardı, benim için çok şaşırtıcı ve sürpriz oldu demiş. İsmail Kartal hocamız yeni geldi ama kendisi hakkında çok şey duydum daha önce. Birkaç yıl önce buradaydı, sadece iyi şeyler duydum. Çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Öncelikle benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların felsefesini anlaması gerekiyor. Bu da süre gerektiriyor ama önemli olan sıkı çalışmamız diyor burada Matteo Guendouzi. Ben aynı olacağım, hep söyleyeyim, hep böyleyim demiş. Antrenmanda ve maçta kazanmak isterim. Kulübüm için her şeyi vermeye hazırım diyor. Yeni hocayla daha bir haftadır tanışıyoruz, süre lazım şeklinde vurgu yapmış. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır demiş. Fransa milli takım oyuncusu 2018'de Fransa milli takımının kadrosunda yer almıştı Guendouzi ve milli takımında 2022'de de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ülkesine başarı dilemiş. Bu turnuvayı kazanmak zor. Dolayısıyla daha önlerinde uzun bir yol olduğuna vurgu yapmış. Başarı dilemiş. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak diyor Guendouzi. Şampiyonlar Ligi maçına kadar yeni oyuncular katılmasa bile çok iyi takımımız var. Çok iyi futbolcularımız var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zor olacak. 6 maç geçmemiz lazım. Bunun farkındayız. Güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bunu başarmak için elimizdeki kadroya güveniyorum. Yeni oyuncular katılırsa güzel olur ama mevcut kadroya da inancımız sonsuz diyor. Aziz Yıldırım ile henüz bireysel olarak konuşma fırsatım olmadı demiş Guendouzi. Geçmişte Fenerbahçe'de çok iyi işler başardığını biliyorum. Kendisi kazanma mentalitesine sahip biri. Takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma yardım edeceğini ve iyi şeyler başarmak için her şeyi yapacağını söyledi diye açıklamalarını tamamlamış. Vedat Muriç'in 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Malang Sar konusunda oyuncuya son teklifi yapmıştı Fenerbahçe. Oyuncunun bu teklife vereceği yanıt bekleniyor. Forvet konusu İşte Vlahovic, Mateta, pardon Vlahovic Fenerbahçe'nin gündeminde değildi. Sörlot son dönemde tekrar gündeme geldi. Mateta, Ola Watkins ve Sergi Cirasi gibi isimler var. 4 forvetle temas kurmuş durumda. Hepsinin de menajerle görüşme yapıldı. Hatta Sergi Cirasi'nin kulübü Dortmund'da da Fenerbahçe görüşme yapıldı ama Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamla kulüplerin istediği rakamlar arasında ciddi bir fark var ve o fark da henüz kapanmış değil. Ama Temmuz ayının ilk haftasında Fenerbahçe'de bir forvet transferi daha bekliyorum. Özellikle Vedat Muriç'in de sakatlanması üzerine. Çünkü Fenerbahçe'nin yönetimi Eylül'de kulübün kasasına ciddi bir para girişi sağlamak için en iyi yolun Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu düşünüyorlar. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin uzun süre hasret kaldığı bir arena, 18 yıldır katılamadı ve Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi de Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir takım oluşturma konusunda ciddi mesai harcıyor. Yayının başında da biraz paylaşmıştım, bir yandan da takımda düşünülmeyen oyuncuları da yolların ayrılması planlanıyor. Bunun için takımda düşünülmeyen birçok oyuncunun menajerine bu bilgiler paylaşıldı. Yüksek maaşlar burada sorun olabiliyor. Geçmişten kalan yüklü sözleşmeler. Yani Fenerbahçe hem transferde hem de gönderme konusunda oldukça sert bir süreçten geçiyor diyebilirim. Emre Mor Fenerbahçe'nin uzun soluklu sözleşme yaptığı oyunculardan biriydi. Bugün itibariyle Emre Mor'un da sözleşmesi sona erdi Fenerbahçe'de. ve kulüpten bir açıklama yapıldı. 28 yaşına gelmiş Emre Mor da bu arada. Bakalım Emre Mor bundan sonra kariyerinde Nijmegen'de nasıl bir katkı sunacak? Hollanda Eredivisie takımlarından Nijmegen Emre Mor'la 1 Temmuz Çarşamba günü sözleşme imzalanacağını açıkladı. Hollanda Ligi'nde kariyerine devam edecek. Hollanda Ligi Emre Mor'a uygun bir lig. Belki orada yeniden bir çıkış yakalayabilir. Yani 28 yaş olgunluk dönemi yaşı diyebileceğimiz, biraz kendisine iyi bakarsa 4-5 yıl daha Hollanda Ligi'nde oynayabilir diye düşünüyorum. O yetenek var ama işte zihinsel engelleri aşamadı Emre Mor ve bugünlere de geldiğimizde İstanbul'un birçok takımına o şans verdi ama o şansı da çok iyi kullanamadığını söyleyebiliriz. 10 yıl önce Euro 2016'da milli takımın kadrosundaydı 18 yaşındayken ve o zaman Euro 2016'da kendisi hakkında acayip bir beklentiye girmiştik. Üzerinden 10 yıl geçmiş ama o beklentinin %10'unu dahi karşılamamış Emre Mor ve geldiğimiz noktada da Hollanda'nın orta sınıf takımlarından Nijmegen'le anlaşma sağladı. Kendisine hayırlı olsun diyelim. Yarış vakti geldi mi diye bakıyorum. Yarışa gidelim.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

Cat Powell'in sunduğu derin pas devam ediyor. Saatler 20.04 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1480.

0: 7 değerli dinleyenler. Trabzonspor'dan haberler paylaşacağım bu bölümde. Bordo mavili takım hücum hattına Milan'dan Samuel Chukwueze'yi düşünüyordu. Milan'la 2028 yılına kadar kontratı var oyuncunun ve Chukwueze teklifi kabul etmemiş. Türkiye Ligi'ne gelmeye sıcak bakmamış. Geçen sezonu Fulham'da kiralık geçirmişti. İngiliz kulübünde 25 maçta 3 gol 4 asistlik katkı sunmuştu. 2023'te 21 milyon euro karşılığında Villarreal'den Milan'a transfer olmuştu. Aslında Villarreal kariyeri muazzamdı. Özellikle 2022-23 sezonunda çok parlak bir sezon geride bırakmıştı ve o yüksek performansı da onu Milan'a taşımıştı ama Milan'da da çok böyle akılda kalan bir sezonu olmadı. Milan'ın kiralık gönderdiği oyunculardan biriydi. Avrupa'da hala Almanya'da, İngiltere'de piyasası olan bir oyuncu, İspanya'da da bilinen bir oyuncu. Muhtemelen kariyerine o liglerde devam etmek istiyor. 27 yaşındaki Samuel Chukwueze Trabzonspor'un teklifini reddetmiş. Bordo mavili takımında da tabii özellikle Felipe Augusto sonrası satılması en muhtemel oyuncu Chris Olayi ki Olayi de şu an Fildişi sahilleri Norveç maçında ilk 11'de karşılaşmada 6 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Bu akşam Olayi'nin göstereceği performans ona gelecek tekliflerin boyutunu değiştirebilir. Chelsea 25 milyon euroluk bir teklif yaptı Chris Olayi için Trabzonspor'a. Tabii Bordo Mavililer bunu eksik bulmuştu, yetersiz bulmuştu. Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız da bu teklifin, bu rakamın artacağını söylüyorlar. Bugünden sonra bu akşamki maçta Norveç karşısında göstereceği performansta bu teklifin artma sürecini hızlandırabilir. Kolo Touré, Fildişi sahilinin efsane oyuncusu, Chris vatandaşı Olayi hakkında konuşmuş ve şöyle diyor Olayi. Oyun kurma becerisini çok üst seviyede, yetenekleri dikkat eder diyor. Fantastik bir oyuncu, oldukça akıllı ve oyunu iyi yöneten bir oyuncu. Yaşına rağmen çok deneyimli görünüyor sahada. Bunu pek hissettirmiyor diyor. Yani genç olmasını. Çok da gol atabilir. O koşuları yapıyor. Bunu yapabilecek potansiyele sahip. Tekniği zaten muazzam demiş. Eğer gol konusunda biraz kendisini geliştirirse kesinlikle üst seviyelere ulaşacağını düşünüyorum demiş. Geçen sezon Trabzonspor'da da gol konusunda biraz eksik kalmıştı. Tabii biraz ona da bakıyor kulüpler. Scout ekipleri oyuncuyu her açıdan değerlendiriyor. Hani Chelsea gibi işte Newcastle United'da adı anıldığı için Newcastle'ı sayabilirim. Bu takımlarda oynuyorsanız, orta saha mevkisindeyseniz en az bir 7-8 gol, işte bir o kadar da asist katkısı bekliyorlar sizden. Burada Kolo Touré'nin de o da çok önemli bir oyuncuydu. Kariyerinde Barcelona, Manchester City gibi birçok takımda forma giymişti. Kolo Touré'yi de dikkate alması lazım derim Olayi'nin. Fildişi sahilleri demişken Jan Diomande, o da şu an 11'de Norveç karşısında. Transfer hakkında tabii şu an Avrupa'da transfer piyasasında en çok konuşulan oyunculardan biri. Şu ana kadar hiçbir şekilde transferle ilgilenmedim diyor. Dünya Kupası'na yoğunlaştım. Bilgim yok, internet yok, Instagram'da yok, TikTok'ta kullanmıyorum. Dikkatimin dağılmasını önlemek için kendi tercihim Dünya Kupası'nda telefon kullanmamaya karar verdim. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Ben sadece Dünya Kupası'na odaklandım demiş. Dünya Kupası'nda olmak eşsiz bir deneyim. 4 yılda bir yaşanıyor. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz diyor. Liverpool ve Paris Saint-Germain'den gelen teklifler üzerine böyle bir açıklama yapmış. Hani bizim futbolcular sosyal medyadan çok etkilendi diyoruz ya. Yani Diomande önlemini almış. Diyor ki 19 yaşında Dünya Kupası'nda oynama fırsatım oldu. Ya buraya en iyi şekilde odaklanıp burada bu formanın Dünya Kupası'nda oynamanın hakkını vermek istiyorum diyor Yann Diomande. Hani bu da aslında dikkate alınması gereken bir durum tüm futbolcular için. Bu tip turnuvalarda ki malum günümüzde işte dün bir psikologla konuştum. Bu yayında değil dışarıda konuşmuştum. Böyle sohbet etmiştim. Şunu söylemişti. İşte şimdi 2002 de kıyaslanıyor bu turnuva. 2002'deki oyuncular kadar bu turnuvadaki oyuncular da aslında çok değerli. Ama o gün sosyal medya yoktu diyor. Yani o gün sosyal medya olsa belki Costa Rica maçı berabere bitmişti 1-1 ve o maçta çok iyi hatırlıyorum. Spor basını, milli takımı çok eleştirmişti. Çünkü ilk maçı Brezilya'ya kaybettik. Orada Costa Rica ile beraber kaldık. Şansımız da son maçta azalmıştı. O gün sosyal medya olsa durum farklı olabilirdi. Yani burada futbolcuların günün şartlarına uygun hareket etmeleri gerektiği üzerine bir açıklama yaptı. Yani bana bilgi paylaştı diyeyim. Futbolcular da genelde işte bu konularda destek almıyorlar. Alanda çok az. Ama halbuki bundan da ders çıkartıp bundan sonra böyle özel turnuvalarda, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonalarına ekstra zihinsel hazırlık da yapmaları lazım. Tenisçiler bu zihinsel çalışmayı çok yapıyorlar büyük turnuvalar öncesi. O tabii bireysel bir spor ama bence tüm sporcuların hangi bireysel olur, takım bazında olur, bu zihinsel kısma yoğunlaşmaları gerektiği kanaatindeyim. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.14 oldu. Fil dişi sahilleri Norveç maçında 14 dakika golsüz eşitlik de geçildi Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde. Şimdi dün akşamın yansımalarına geçeceğiz ama bugünün 3 dikkat çekici transfer gelişmesi var. Hemen onları sizlerle paylaşayım hızlı hızlı. İtalya Serie A devi Milan, Paris Saint-Germain'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Ramos'u kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlı kulübün tarihindeki en yüksek bonservis bedeli ödediği oyuncu oldu. Gonçalo Ramos 70 milyon euro ve aslında burada tabii bir de 4 milyon euroluk bir bonus maddesi var sanırım. Totalde 74 milyon euroluk net bedelle kadrosuna katmış. Portekizli oyuncuyla 5 yıllık kontrat imzalamış Gonçalo Ramos, Dünya Kupası'nın ardından Milan'a sezon başı kampına katılacak. Milan'da kadroda, teknik kadroda, idari kadroda köklü bir değişiklik yapmıştı. Kadroya özellikle son haftalarda Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması Serie A'da bu değişiklikleri getirmişti. Ruben Amorim geçtiğimiz günlerde Milan'ın başına geçti. O da Portekizli teknik direktör vatandaşı Gonçalo Ramos'un transferinde ısrarcıydı ve bu transferi gerçekleştirdi Milan yönetimi. Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen'den ayrılmıştı. 2030 yılına kadar 4 yıllık kontrat imzaladı. Atletico Madrid'le ülkesinin takımına döndü. İspanyol oyuncu 23 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeneceğini yazıyor Alman basını. İspanyol basımında ise 20 milyon euroluk bir bonservis olduğu paylaşıldı ama kulüplerden resmi açıklama gelmedi bonservis konusunda. 4 yıllık sözleşme imzaladı Grimaldo. Atletico Madrid'le bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle de adı anılmıştı. Liam Rosenior geçen yıl Chelsea'ye giderek dikkat çekmişti. Fransa Ligi takımlarından Paris FC ile anlaşmış 3 yıllık kontrat imzalamak üzere 42 yaşındaki teknik direktör Fransa Lig 1'de mücadele eden Paris FC'nin yeni teknik direktörü olmuş. Daha önce de Fransa'da Strasbourg'u çalıştırmıştı Chelsea'ye gitmeden. Chelsea'de ise

başarısız bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Dünya Kupası'nda en büyük sürprizlerden biri diyebileceğimiz şu ana kadar dün akşam bizim de grubumuzda yer alan Paraguay'ın penaltılar sonunda Almanya'yı elemesi oldu. Tabii birçok tartışma var bu maça dair ama en kritik tarafı şuydu benim dikkatimi çeken. Almanya'da 6. penaltıyı kimse atmak istemiyor. Leon Goretzka'ya söylemiş Nagelsmann. Anton'a söylemiş, Brown'a söylemiş, Malik Thiaw'a söylemiş. Bu dört oyuncu da baskıdan dolayı 6. penaltıyı atmak istememişler. Son olarak da Jonathan Tah topun başına geçti. Kariyerinde daha önce hiç penaltı kullanmamış Jonathan Tah ve kötü bir penaltı atışı yaptı. Almanya'da bu penaltıdan sonra Dünya Kupası'na veda etti. Tabii bu ülkede ciddi bir eleştiri konusu oldu oyuncular üzerinde, penaltı atışını kabul etmeyen oyuncular üzerinde. Yine Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus'un açıklamaları var. Kesinlikle öfkeliyim. Bu bildiğim Almanya değil ve kesinlikle benim mücadele ettiğim Almanya değil. Dünya Kupası'ndan bu şekilde elenerek ayrılmak kabul edilemez. Her oyuncu, her antrenör ve bu takımla ilgili her kişi bu gece aynaya bakmak zorunda. Çünkü performans Almanya'dan beklenen standartlardan çok uzaktı diyor. Almanya formasını giyip bu kadar az aciliyet, bu kadar az agresiflik ve bu kadar az inançla oynamak mümkün değil. Paraguay yer topu için hayatları uğruna savaştı ama Alman oyuncularda ben bunu göremedim demiş. Kötü şans, hakemler ya da penaltılar hakkında bahane duymak istemiyorum diyor. Şampiyon takımlar bu bahanelere sığınmazlar demiş. Nagelsmann da eleştirilerin odağındaki isimlerin başında geliyor. Hatta bugün Alman basınında Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un geçmesinin Almanya milli takımını tekrar ayağa kaldırabileceği yorumları yapıldı. Nagelsmann da devam edip etmeyeceğine şu şekilde yanıt vermiş. Bu benim elimde değil. Eğer istenirse hazır bekliyorum. Eğer istenmezse o zaman ben de bana söylenenleri yaparım. Yani bu görevi bırakabilirim demiş. Programın moderatörü Alman milli takımında 94 Dünya Kupası'nda yaşanan süreci hatırlatmış. Bertie Vox 1994'te Amerika'daki Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından görevde kaldığını ve 2 yıl sonra Almanya'yı Avrupa şampiyonluğuna taşımıştı. Hatırlarsınız Euro 96 biz ilk kez katılmıştık. O turnuvayı finalde Çekya'yı 2-1 yenerek kazanmıştı Almanya. O zaman Çek Cumhuriyeti'ydi. Ve Bertie Vox da 94'teki başarısızlığın ardından 96'da İngiltere'de Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı. Yani bu olamaz mı şeklinde bir soru sorulmuş Nagelsmann'a. Buna şimdi hiçbir şey söyleyemeyeceğim diyor. Yine devam etmek istiyorum diyor Julian Nagelsmann. Dediğim gibi hazır bekliyorum. Az önce de söyledim. Eğer federasyon devam et derse buradayım. Farklı bir yol izlerlerse de yapacak bir şey yok demiş. Mats Hummels Alman futbolunun eski oyuncularından ki bir Dünya Kupası zaferi var. 2014'te Almanya Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığında kadrodaydı Mats Hummels. O da Paraguay maçı sonrası sorumlu tarafta bir şekilde sonuçlar olması gerektiği açıkça bağırıyor diyor. Buna başka türlü söyleyemem. Şimdi evimizde Avrupa Şampiyonası'nı, evimizde Uluslar Ligi'ni ve buradaki turnuvayı yaşadık. Evimizdeki Avrupa Şampiyonası bana göre geriye dönüp bakıldığında sportif açıdan, performanslar açısından hala fazla iyi anlatılıyor ama oysa başarısızlık diyor. Bir anlamda Nagelsmann'ı da başarısız bulmuş. Diğer iki turnuva da hayal kırıklığıydı. Bu yüzden bir farklı bir yol izlenmesi gerektiğine vurgu yapmış Mats Hummels. Alman Futbol Federasyonu şu ana kadar pek bir açıklama yapmadı. Yapmış da ben görmedim. Mats Hummels de Jürgen Klopp'un Alman futbolu için en doğru isim olacağını ve Alman milli takımının başına getirmek için ikna edilmesi gerektiğini savunanlardan ve

0: Alman milli takımının önemli ismi Joshua Kimmich, o da maçın ardından yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu ve yine gönülleri kazandı. Hemen o açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Hani birçok ülkede bu sorumluluk alma kısmında kimse topa girmiyor ama Kimmich çok net ifadeler kullanmış. Burada diyor, hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Almanya'yı gururlandırmak için oynuyoruz. Çocukken Almanya'nın her zaman yarı finallere, finallere yükselişini izlerdim. Evlerinde bizi izleyen insanlara bunu yaşatamadık. Bence şu anda Almanya'daki insanların gurur duyacakları bir şeylere ihtiyacı var ama ne yazık ki bu milli takım değil demiş. Sahadaki oyuncular olarak biz çuvalladık ve sorumluluğu üstleniyoruz. Suçlu ne teknik direktör, ne medyaydı, ne hakemdi, ne rakipti. Sadece bizdik diyor. Yani muazzam. Şu ifade çok hoşuma gitti. Almanya'daki insanların gurur duyacakları bir şeylere ihtiyacı var ama ne yazık ki bu milli takım değil demiş. İşte ya, bir Türk oyuncu da Paraguay maçından sonra çıkıp şu açıklamayı yapabilirdi. Ya Joshua Kimmich çok üst düzey bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde sayısız maçlara çıkmış, Alman milli takımının efsaneleri arasına girmiş bir oyuncu. Parlak, yıldız bir futbolcu ama hiçbir şekilde başarısızlığın hani başarısızlıktan kaçmıyor ve kabul ediyor. Diyor ki biz diyor burada yanlış yaptık. Yani Alman milli takımının olması gerektiği yerde turnuvayı tamamlayamadık ve özellikle de Alman halkına karşı kendimizi mahcup hissediyoruz diyor. Bunu da değerli bulduğum için sizle paylaşmak istedim. Şimdi bir son dakika açıklaması geldi. Aslında beklediğimiz bir şeydi. Geçen hafta UEFA bunun ön yazısını Fenerbahçe'ye göndermişti. Fenerbahçe UEFA'dan 7 milyon euro ceza aldı değerli dinleyenler. Ayrıntılarını da hemen paylaşayım sizlerle. Fenerbahçe'de bir süredir konuşulan konulardan biriydi bu kadro maliyeti konusunda sınırların aşıldığına dair. Bu bağlamda da Fenerbahçe kulübüne UEFA 7 milyon euro ceza verdi. 2025 takvimi yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal eden Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verilmiştir şeklinde Fenerbahçe'nin cezası kesinleşti. Bu kuralı ihlal eden kulüpler hepsi paylaşılmış. Sadece Fenerbahçe değil, Fransa'dan Strasbourg, İngiltere'den Aston Villa, Türkiye'den Fenerbahçe, İtalya'dan Fiorentina, İngiltere'den Chelsea, Newcastle, Nottingham yine, Fransa'dan Nice var ve Yunanistan'dan AEK Atina var. 2025 yılı içinde kadro maliyeti kuralını ihlal eden kulüpler, İngiliz kulüpleri dikkat çekiyor. Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Nottingham, Fransa'dan Strasbourg, Nice, Yunanistan'dan AEK, İtalya'dan Fiorentina gibi kulüpler bu listeye dahil edilmiş değerli dinleyenler. Yanlış bilmiyorsam ki en son Fenerbahçeli yetkililerden aldığım bilgiydi, bu cezanın 2 milyon eurosu peşin ödenecekti. Diğer 5 milyon euroluk kısmı da önümüzdeki 3 yıl içerisinde Fenerbahçe bu ihlali tekrar yapmazsa silinecekti, affolacaktı. Ve eğer önümüzdeki 3 yıl içerisinde Fenerbahçe bu kuralı bir kez daha ihlal ederse bu kez cezanın katlanması da söz konusu. Tabii detaylı olarak Fenerbahçe kulübü de ilerleyen dakikalarda ya da ilerleyen günlerde bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda şu sıralarda fil dişi sahiliyle Norveç karşılaşıyor. Maçta su molasına gidildi, dakikalar 26. Programı yaparken göz ucuyla da karşımdaki ekrana bakıyorum. Pek böyle beklediğin gibi bir maç olmadı tempo olarak. İki takım da aslında hücum hattı oldukça zengin, kaliteli oyuncular var ama Şu ana kadar çok fazla pozisyon izleyemedik. Dengeli bir mücadele olduğunu paylaşabilirim sizlerle eğer izleyemiyorsanız maçı. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da yaklaşık 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
11: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. 2,5 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. WhatsApp hattımız devrede. Bizlere ulaşabilirsiniz. 0538-052-1487 numaramızı bilmeyen dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istedim. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. Ercan abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
11: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Tabii biz ülke olarak, yani Türk milli takımı olarak çok erken döndük ülkeye ve milli takım ülkeye dönünce de federasyon başkanı da döndü, yönetimi de döndü. Herkes döndüğü için Türkiye'de de gündem bir anda hareketlendi. Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı. Biraz olaylı oldu, tartışmalı oldu. Devamında Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları oldu. Bugün yabancı kuralıyla ilgili bir başka açıklama, ki 5. açıklama geldi. 10 artı 4 değişmeyecek.
12: Resmi açıklaması. Açıklama.
11: Evet, resmi açıklama geldi 5. kez. Tepkiler var. Bunların hepsini değerlendireceğiz tabii ki. Ama ben yine de Dünya Kupası ile başlamak istiyorum Ercan abi.
12: Evet, iki develendi çünkü.
11: Evet.
12: Dünya Kupası'nda her zaman işte acaba bu sene yine bir yarı final final yapar mı denilen, ama son iki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve bu Dünya Kupası'nda çıkmasına rağmen penaltılarla 32'de kupaya veda eden Almanya var ve Hollanda hala Dünya Kupalarında yenilmezliğini devam ettiriyor ama o da penaltılarla Fas'a elendi ki son dakikada evet. Gol yedi. Evet. Öndeydi Hollanda. Gakpo'nun attığı golle. Son dakikada gol yedi. İki dev yok. Ama tabii dünya futbolunun değiştiğinin, ya şöyle değişiyor. Milli takımlar düzeyinde değişiyor. Hollanda ve Alman futbollarının finansman düzeyi, bütçeleri, bunlar yüksek. Bunu biliyoruz. Hı hı. Fakat milli takımlar düzeyine gelince de o milli takımın içinde sonucu değiştirebilecek oyuncuları bir türlü oturtamıyorlar, bulamıyorlar demek ki. Mesela Almanya'da bence hakikaten bir yıldız eksikliği var. Bunu hep beraber gördük. Hollanda Almanya'dan daha iyi takımdı ama o son dakikada yediği golle de 32 maçtan daha fazla süredir yenilmeyen bir Fas var ki bu Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olduğunu ve olabileceğini bir kez daha gösterdi. Hollanda'yı da eledi. Ve bu yüzden de ben ön tarafa iki flash takımın elenmesini çıkarıyorum.
11: Evet, dün itibariyle bunu söyleyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz hafta ben yayınlarımızdan birinde F

0: grubunu ön plana çıkarmıştım. Neydi F grubu? Yani buradan çıkacak takımların hepsi çok şanssız demiştik. Niye birinci de çıksan, ikinci de çıksan, üçüncü de çıksan karşına çok zorlu rakipler gelecek demiştik. F grubunun birincisi Hollanda'ydı, elendi. Dün Fas
1: Evet.
0: eledi onlar.
1: Bravo. Geçtiğimiz hafta da bunu bayağı değerlendirmiştik. Fas'ın iyi bir takım olduğunu zaten çok herkes seyredenler,
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nı bayağı takip edenler anlamışlardır.
0: İkinci çıksan dedik. İkinci çıkmak da kurtarmıyor. İkinci çıkanın da karşısına dedik ki Brezilya gelecek dedik. Japonya
1: Elendi.
0: Brezilya ile eşleşti. F
1: Evet.
0: grubunun ikincisiydi Japonlar. Onlar da 90 artı 6'da yedikleri golle
1: Öyle ama
0: elendiler.
1: maçta izlediysen ikinci yarı nefes alamadı Japonya.
0: Evet. Yani ikinci yarı tamamen Brezilya'nın hakimiyetinde geçti. E peki üçüncü çıksan ne olur demiştik. F grubunun üçüncüsü için de son derece kötü bir eşleşme olacaktı. İsveç F grubunun üçüncüsüydü. Onlar da bugün Fransa ile oynayacaklar.
1: Elenme ihtimali çok yüksek.
0: Onların da elenme ihtimali çok yüksek. Yani F grubu lanetli bir grup.
1: Ya
0: Ercan abi.
1: F grubunun yolu elenmeye çıkıyor.
0: Elenmeye çıkıyor aynen. F grubu
1: Onu
0: son
1: gördük.
0: 32'ye kadar.
1: Evet, F grubunu gördük. Son 32'ye kadar F grubundan çıktın mı? Son 32'de veda ediyorsun.
0: Veda ediyorsun. Yani en fazla yapacağın şey buradan gruptan çıkmak olur demiştik. Öyle de oldu. Hollanda gitti, Japonya gitti. Bugün büyük ihtimalle İsveç'te Fransa karşısında zor anlar yaşayacak diye düşünüyorum
1: Ben
0: ben.
1: de öyle düşünüyorum. Ya Fransa bazı futbolun sürprizi var mı? Var tabi. Bunu
0: Var.
1: hepimiz biliyoruz ama bu maçlarda sürpriz olursa baya büyük sürpriz olur. Ya İsveç turu atlarsa.
0: Ya ben İsveç Hollanda maçını izledim. Hollanda beşlik yaptı. İsveç'i nefes almadı. Nefes alamadı İsveç.
1: Ki Fransa Hollanda'dan daha iyi takım.
0: Daha iyi takım. Yani o maçı görünce ben İsveç'e hiç şans tanımıyorum açıkçası.
1: Bence işi çok zor.
0: Çok zor bir eşleşme İsveç'i bekliyor. Yani topu tamam önde Gyökeres var. Bitirici ayaklar belki var ama top öne gelmiyor
1: Evet,
0: İsveç'te. Yani
1: İsak var.
0: İsak var. Ama top öne gelmiyor. Yani bir baskı yediği anda çıkamıyor İsveç. Bakalım yani zor bir eşleşme. Dediğimiz gibi F grubu lanetli bir grup. Bunu söylemiştik zaten ve bu hafta da bunun karşılığını takımlar görmüş oldular. Hem birinci hem ikinci elendi. Sıra üçüncü de bakalım üçüncü acaba grubun lanetini kırabilecek mi? Belki de en büyük 2-3 favoriden biriyle oynayacaklar İsveçliler Fransa ile.
1: Fransa. Dün Brezilya'da ben bu kupayı istiyorum mesajlarını maçın içinde zaman zaman verdi.
0: Şimdi Ercan abi ya ben tabii maçı izlerken hani o Brezilya bakkalı bile futbolcudur ya Brezilya'da.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Şimdi Brezilya takımını izlerken yani yıldızlar görmek istiyorum sahada. O mesela bende eksik tribünü gösterdiğinde tribünde daha çok yıldız var. Roberto Carlos'lar, Bebeto'lar, Ronaldo'lar.
1: Ronaldo'lar.
0: Her ya şimdi hatta ben bir ara dedim ya sen tribünü göster boş ver sahada o kadar yıldız yok yönetmene. Yani tribün daha heyecan verici Brezilya'nın tribünü
1: Şu
0: yıldız
1: anda
0: olarak.
1: yıldız olarak artık yani oturan yıldız var bir tane kulübede Neymar,
0: Kulübede. Bir de Vinicius
1: Saka,
0: var.
1: Vinicius var.
0: Bunun dışında öyle hani alışkın olduğumuz Brezilya milli takım sahaya çıktığında işte kimler çıkardı? Roberto Carlos'lar, Cafu'lar, Rivaldo'lar, Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar, Romario'lar, Bebeto'lar. Şimdi onlar yok. O seviyede bir yıldız yok. Vinicius'u çıkarırsak.
1: Takım olarak iyiler.
0: Takım olarak ama iyiler. Ona bir şey dediğim yok ama Brezilya dediğin hani göze hoş gelen futbol, yıldızlar, şovlar, çalımlar, güzel hareketler. Onları biraz görme konusunda ben açıkçası sıkıntı yaşadım. Tamam diğer şimdi Brezilya'nın da tarihsel olarak hani gönlümüzde başka bir yeri var ya. Yıldızlar topluluğudur.
1: Her zaman öyledir, değil mi?
0: Evet yani onu hissedememek biraz burukluk yaşattı bende. Şu ana kadarki Brezilya
1: Evet,
0: maçlarında.
1: şu anda ama oyunda her anını yaşayan bir Brezilya takımı meydana getirmiş Ancelotti.
0: Hı.
1: Ya oyun yoğunluğu, kalitesi, temposu bence çok başarılı.
0: Evet. Biz şöyle bir yorum yapmıştık geçen hafta. Demiştik ki evet en büyük favorilerden biri belki Brezilya gibi görünmüyor ama bir de Ancelotti farkı var demiştik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı adet edinmiş

0: kupaları nasıl oynaması gerektiğini bilen bir teknik direktör.
1: Çok iyi bilen. Yani dünyada bu işin uzmanı. Onu söyleyeyim. Hı hı. O yüzden de Brezilya için bir avantaj olabilir.
0: Ama Japonya'yı da takdir ettim. Oyunu çirkinleştirmeden oynayan, tempolu. Öne gitmeyi hep düşünüyorum.
1: Tabii tabii. Maçın içerisinde başarılı bir Japonya vardı.
0: Evet.
1: Yani... İkinci yarı çıkamadılar yalnız.
0: Evet, ama yani fırsat bulduklarında da çıkmayı düşündüler. Öyle katı, evet, savunma yapmayan bir takım. Oyunu güzelleştiren bir takım Japonya. Zaten Ancelotti de hakkını verdi. Maç sonrası yani Japonya dedi, tempolu bir takım, kompakt oynayan ve hep ileriye gitmeyi de düşünen bir takım. Zor bir rakipti dedi bizim için. Kolay bir rakip değil zaten. Maçın sonucuna baktığımızda 90+6'da gelen bir gol var. Orada da biraz Ercan abi takıldım, hakeme takıldım. Artı 6 gösterdi, artı 6'da gol oldu zaten. Sonra maç 4-5 dakika daha oynandı.
1: O nasıl oldu ben anlamadım onu. Golden sonra oyun çok mu durdu?
0: Zaten 6'da oldu gol. Hani dersin ki ya son 1 dakikayı sevinçler çaldı.
1: Evet.
0: Hadi 1 dakikada sen ekle 2. 5 dakika uzattı. Golden sonra 5 dakika daha biz maç izledik.
1: Top bir gidiyor. Bu neden öyle oldu ben de anlamadım. Ha? Hatta ona itiraz etti Brezilyalılar değil mi?
0: Yine çok uzattı. Saatini şimdi bitirecek diyorum, bitirmiyor. Şimdi bitirecek, bitirmiyor. Brezilyalılar çok itiraz ettiler haklı olarak. Yani bence orada artı 6 gösterdikten sonra artı 11'de maçın bitmesi çok enteresan geldi bana.
1: Bana da.
0: Tabii pozisyon bulabildi mi Japonya? Bulamadı. O 5 dakikalık bölümde de. Çünkü Brezilya savunmayı da iyi yapan bir takım.
1: Evet,
0: bunu da gördük. Yani bu kalabalık savunuyorlar, kalabalık hücum ediyorlar.
1: Şu konuyu açsak. Dünya kupalarında penaltı atmak da ayrı bir sanat değil mi?
0: Evet.
1: Gerek Almanya, gerekse Hollanda, atılan penaltılarda çok kötü penaltı tercihleri izledik.
0: Evet.
1: Penaltı atmak zordur. Ele Dünya Kupası gibi en büyük organizasyonda bu zorluk derecesi daha yüksektir ama artık bir profesyonelin böyle kötü vurarak, mesela Jonathan Tah, Alman oyuncu.
0: Vurduğu top hala yere düşmemiş.
1: Öyle yani diyorlar. Yayından önce sorduk sana.
0: Evet.
1: Topu arıyorlarmış değil mi?
0: Evet, yani o inanılmaz kötü bir penaltı.
1: Hollanda'nın kalecisi tuttuğu penaltı. Tuttun penaltıyı.
0: Evet.
1: Artık bitti. Ayağınla niye daha hamleye devam ediyorsun?
0: İşte ayağınla belki bir yerime çarpar, içeri girer, ayağımla vurayım mı demek istedi acaba?
1: Ya o bir tamamıyla refleks, yanlış bir hareketi, bir refleks. Evet. Top durmuş zaten.
0: Orada topu içeri attı.
1: Hareket devam ettiği için gol oldu.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Şimdi penaltıları konuşuyorduk. Hollanda-Fas mücadelesi. Fas biraz fazla mı göz ardı ediliyor acaba?
1: Ben etmiyorum. Sen de etmiyorsun.
0: Yok.
1: Çünkü o iyi oynadıklarını hepimiz biliyoruz. Uzun süredir yenilmeyen bir takım olduğunu biliyoruz. Tempolu.
0: Son dünya dördüncüsü değil mi Fas zaten?
1: Son tempolu. Dinamizm üst seviyede.
0: Çok dinamik takım.
1: Bu yüzden de daha üstlere doğru gidebilirler.
0: Yani
1: bunu söyleyelim.
0: Şaşırtmaz.
1: Ya bu Afrika takımı olarak da görmeyelim Fas'ı. Oyuncuların hepsi Avrupa'da oynuyor.
0: Evet. İspanya'ya çok yakınlar zaten coğrafya olarak.
1: Evet. Öyle Afrika hemen demeyelim.
0: Demeyelim. Aynen öyle. Şimdi bir istatistik ekrana yansıdı. 115. dakikada, yani ikinci uzatmanın 10. dakikası Ercan abi. Topla oynama oranları ikinci uzatmada, ilk 10 dakikalık bölümde Fas %93, Hollanda %7.
1: Bu Hollanda'nın şarjının bittiğini gösteriyor.
0: Tamamen artık ya, bir penaltılara kendimizi atalım.
1: Görüntü oyunu.
0: Görüntüsü.
1: Şarj bitti.
0: Evet.
1: %93'e %7 ne ya, değil mi?
0: Evet.
1: Ki Hollanda total futbolun
0: yaratıcısı.
1: Mucidi.
0: Evet.
1: Sonuç %93'e %7.
0: Ha, inanılmazdı gerçekten. Ya Fas çok iyi futbol oynuyor. Göz ardı edilmemesi gereken bir takım Dünya Kupası'nda. Penaltılar şimdi Hollanda için yani yenilmeden elenme rekoru kırdılar. Yenilmiyorlar Ercan abi ama eleniyorlar penaltılarla. Mesela 2026'da, yani bu yıl penaltılarla elendiler ya, 2022 Katar'da da Arjantin'e penaltılarla elenmişlerdi. Evet, yine yarı finalde.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Yine elendiler.
0: Yine elendiler penaltılarla. 2014'te yine penaltılarla elendiler Dünya Kupası'nda. 2010'da da uzatmalarda kaybedip elendiler. Yani 2006'dan bu yana Dünya Kupalarında 90 dakika içinde maç kaybetmeyen tek takım.
1: Hollanda. Ama elenen takım.
0: Ama elenen takım. Yani maç kaybetmiyorlar ama eleniyorlar. Şanssızlık.
1: Ya finale bakmak lazım. Bu istatistikte ne gösteriyor istatistiğin sonucu? Başarısızlık.
0: Evet. Yani son iki Dünya Kupası, hatta son üç, katıldıkları son üç Dünya Kupası'nın tamamında penaltılarla elenmişler. Ve 90 dakika içinde yenilgileri yok. Son dört katıldıkları Dünya Kupası'nda da hani 2010'da bir tek uzatmalarda elenmişler.
1: Ya penaltı atmak gerçekten bir sanat. İngiltere de çok çekti penaltılardan. Ben Hı-hı. mesela Almanya'nın penaltılarla tur atlayabileceğini düşündüm. Çünkü genelde başarılı olurlar onlar penaltılarda. Ve hiç elenmemişlerdi şimdiye kadar penaltılar sonrasında. Dün Hı-hı. ilk oldu. Almanya dün bir ilki daha yaşadı. İlk defa penaltılarla Dünya Kupası'nda elendiler.
0: Evet, Dünya Kupaları tarihinde Almanya bir penaltı kaçırmış Ercan abi. Tarihte bir. Dün üç kaçırdı.
1: İnanılmaz değil mi?
0: Dün üç tane kaçırdılar ve yani olağanüstü kötü attılar bir de.
1: Maçın penaltılara kalacağını hiç düşünmemişler mi?
0: Kalabileceğini değil mi?
1: Ya ona göre mesela Jonathan Tah hayatında ya bilmiyorum da böyle bir penaltı atılmaz.
0: Dünya Kupası'nda böyle bir penaltı.
1: Sonra Havertz gibi bir en iyi penaltıcı diye bahsedelim Havertz'le. Onunla başlıyorsun. Kaleci kurtarıyor.
0: Evet.
1: Ya kaleci köşeyi biliyor. Çok şaşkınım.
0: Yani Almanya için de büyük bir skandal sonuç diyebiliriz. Yani Paraguay'a elenmek. Ama biraz da Paraguay'ı konuşalım.
1: Şöyle konuşalım. İki tane sistemden bahsedeceğim. Birisi 5-4-1. Diğeri 5-3-2. Bu Dünya Kupası'nda güç olarak rakibinden daha aşağıda olan takımların uygulamaya çalıştığı sistemler. Bunu uygulayan iki iyi takım var bence. İkisi de bizim gruptaydı. Ve ikisi de bizim gruptan çıktı. Biri Avustralya, diğeri Paraguay. Hı hı. Defansif anlamda bunu başaranlar dünya futbolunda şunu da gösterdiler. Rakibiniz sizlerden çok güçlü olabilir. Çok iyi oyuncuları olabilir. Ama 5-4-1'i ya da 5-3-2'yi çok iyi uygularsanız maça ortak olursunuz. Yani bu oyun taktiğini ve sistemini yeni dönemde yine kupa organizasyonlarında ve lig maçlarında bizim ligde dahil göreceğimiz inancını taşıyorum ben. Atabilirsen at. Ya ben buna 5-4-1 ya da 5-3-2 demiyorum. Atabilirsen yer at diyorum. Ki Nagelsmann da Pochettino gibi düşünmüş. İki santrafor deneyi. Havertz ve Deniz'le başladı.
0: Aynen.
1: Sonuç. Ama sonuç olmadı. Bir orta alanda eksik olan yönü şu. Musiala kenarda oturuyor. O kilidi açabilecek, iyi pasları verebilecek oyuncusu yok.
0: Sané de kötüydü.
1: Sané'ye de çok yakın oynadılar. Şimdi reklam arasında sana sordum. Japon yapıştırıcılar devam ediyor değil mi diye. Evet. Hı-hı. Ya da tutkal diyebiliriz.
0: Evet.
1: Sané'ye iki kişi birden basıyordu.
0: Sané'ye nefes aldırmadılar.
1: Birçok oyuncu Musiala oyuna girer girmez tartışmaya başladı rakibiyle. Çünkü daha oyuna girer girmez faul yaptı rakibi Musiala.
0: Evet evet.
1: Ya bu...
0: Yıldırma.
1: Hem yıldırma hem yakın oynama. Hı-hı. Hem dediğim gibi ceza sahası çevresini çok iyi kapatma. Ya şut atıyorsun mesela, rakibin dizinden dönüyor. Yani dizinden dönmese gol olacak ama dönüyor. Ona kendilerini hazırlamışlar çünkü.
0: İyi bir fizik gücü de gerektirir. O kadar yakın oynama.
1: Evet. Ve bir de karşı takım için artık kanat forvetlerin birebir de hem adam eksilecek hem çok süratli olacak. Orta sahada skor yapacak oyuncu bu tarz takımlara karşı mutlaka olacak. Her şeye rağmen ben Almanya'da klasik santrafor olmadığına inananlardanım. İki santrafor tipli oyuncu olmasına rağmen. Ya bir Haaland'ları yok.
0: Yok.
1: Dünya böyle santraforları bulamazsa

0: Ya dünya futbolu. O zaman 5-4-1 ya da 5-3-2 oynayan takımlar istedikleri sonucu alırlar. Acilen o tarz santraforlara dünyanın bulması lazım.
1: Yetiştirmek lazım.
0: Çünkü mi? O santraforlar ne kadar kapanırsan kapan, mücadele et, fizik gücün iyi olsun, o santraforlar senin dengeni çok bozar. O tarz oyuncular. Hı hı. Ya fiziğini iyi kullanır. Kendisini iyi unutturur. O tarz oyunculara çok ihtiyacı var dünyanın. Çünkü sistem belli oldu. Benim gücüm bu kadar, ben bu oyunu oynuyorum diyor. Paraguay ya da Avustralya.
1: Sonuç alıyor mu? Alıyor. Dünya Kupası iyi futbol oynama yeri değil zaten. Sonuç alma yeri. Sonuç alacak.
0: Kesinlikle öyle.
1: Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña da Almanya'yı eleyerek son 16'ya kalan milli takımlarının tarihi zaferi nedeniyle ülkede 30 Haziran'ı resmi tatil ilan etti Ercan abi. Bugün resmi tatil Paraguay'da.
0: Çok büyük bir başarı ama.
1: Evet.
0: Hatta teknik direktörlerin açıklaması var. Onlar akademilerden yetişiyorlar. Almanlar evet. için diyor.
1: Üst düzey akademiler.
0: Ya şunu demek istiyor. Onların bir eli yağda, bir eli balda. Hı hı. Biz Paraguay olarak kızıl topraklardan geliyoruz.
1: Evet, aynen böyle bir şey.
0: Formamızda da rengimiz var diyor, kırmızı.
1: Kırmızı çizgi bizim o kızıl toprakları temsil ediyor diyor.
0: Biz sokaklarda oynayarak oyuncu yetiştiriyoruz diyor.
1: Çıplak ayaklarla.
0: Çıplak ayakla. Hı hı. Bu çok futbolun unutulmaz açıklamalarından biri oldu bence.
1: Maçtan önce de zaten şöyle bir açıklaması vardı. Elemelerde biz Brezilya'yı ve Arjantin'i yenmiş bir takımız. Almanya'yı neden yenmeyelim demişti. Gustavo Alfaro.
0: Evet.
1: Ve yendiler. Elediler.
0: Yani i̇şin gerçeği bu.
1: İşin gerçeği bu. Yani biz işte Paraguay'ı yeneriz, Avustralya'yı geçeriz diye biraz kendimizi fazla mı büyük gördük, rakipleri mi küçümsedik bilemiyorum ama burası başka bir yer yani. Burası Dünya Kupası. Burası kan ter gözyaşı yeri.
0: Aynen öyle.
1: Savaşacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Savaşacaksın yani. Adamlar savaşmaya gelmiş, savaşıyor. Mücadele ediyor.
0: Kendilerini öyle hazırlamışlar.
1: Evet.
0: Ben üst tura çıkmak istiyorum diyor ve taktiği de sonuna kadar başarıyla uyguluyor. Almanya kazanır mıydı? Evet, kazanabilirdi.
1: Kazanabilirdi.
0: Ama dediğim gibi bu imkansızlıklardan dolayı Nagelsmann da söylemiş. Artık bir türlü son iki Dünya Kupası'nda da bunu yaşadık. Bununla da yaşadık. Oyuncu eksikliğimiz var demiş. Ben de kabul ediyorum. Bence var.
1: Oyuncu eksikliği yaşayan takımların sayısı da artmaya başladı. Ya da bunu itiraf eden
0: İşte İtalya etti.
1: İtalya etti. Biz ediyoruz. Forvetimiz yok. Forvet. Diyoruz.
0: Almanya evet söyledi.
1: Almanya itiraf etti.
0: Oyuncu bulamıyorlar. Hı hı.
1: Enteresan. Ki Almanya gibi, İtalya gibi futbolcu fabrikası ülkeler bunu yaşıyorsa.
0: Hollanda'nın öyle muazzam posterlik, hani duvarlara asılan yıldızları var mı?
1: Yok.
0: Eskisi gibi.
1: Yok yok.
0: Geçmiş olsun. Savunmasını çok iyi tanıyoruz. O da Premier Lig'de oynadığı için. Ama 35 yaşına gelmiş Van Dijk var. Gakpo var Liverpool'da. Forvet'te oynuyor.
1: İşte biz bu sene Dünya Kupası'nı analiz ederken hep şununla karşılaşmıştık. Bu seneki Dünya Kupası'nın yıldız sayısı çok az demiştik.
0: Evet.
1: Geçmiş Dünya Kupalarıyla kıyaslamıştık. Ya yani geçmişte Dünya Kupaları dediğimizde yani sayısız yıldız sayıyorduk. Ama şimdi işte bu Dünya Kupası'nda o yıldızları sayamıyoruz. Hatta işte az önce Brezilya örneğini verdim. Brezilya'dan en az 5 tane bizim net yıldız saymamız lazım. Sayamıyoruz. Bir Vinicius
0: oyunun diyor. Rengini değiştirecek.
1: Aynen. Yani onlar yok. O tarz oyuncu da kalmadı. Oyun mu acaba yıldızsız sisteme doğru takımları itti Ercan abi? Bu da benim aklıma gelmeye başladı.
0: O
1: çok mu fiziksel?
0: Tartışılıyor zaten. Ya, tabii tartışılıyor.
1: Oyunu güzelleştiren oyuncular yok mu oluyor?
0: Bireysel anlamda ama Fransa'da var. İstemediğin kadar.
1: Fransa'da çok var.
0: Demek ki oluyormuş. Fransa böyle devam ederse, büyük bir sürpriz olmazsa bence Avrupa ve dünya futbolunu domine eder.
1: Yani arka arkaya turnuvalar kazanabilir.
0: Domine eder. Yani durmadan da yıldız yetiştiriyor. Ya, bir zamanlar Brezilya'nın yaptığını şimdi Fransa yapıyor. Hı hı. Yıldızlar topluluğu hep Brezilya'ydı. Samba diyorduk. Ama şimdi Fransa. Bunu evet. kabul edelim. Şöyle kulübeleri de öyle.
1: Öyle öyle yani. İki tane çok rahat takım çıkıyor zaten Fransa'dan. Ki yani sıradan takım da çıkmıyor.
0: Portekiz de öyle. Ama orada da Ronaldo'yu kafaya takmış oyuncular var.

0: Yani yıldız, yani 25 yaşındaki bir Ronaldo değilsin. Öyleymişsin gibi de davranma. Biz daha çok koşuyoruz, daha çok mücadele ediyoruz. Evet, bir kariyerin vardı ama onun artık son demlerini yaşıyorsun. Öyle davran diyorlar mesela. Yapacaksan bir abilik yap.
1: Evet.
0: O tarz bir liderlik.
1: Ya iki tarafında hatası var galiba. Ronaldo'nun da var herhalde.
0: Galiba, anladığım kadarıyla.
1: Yoksa oyuncular da durup dururken niye böyle davransın, değil mi?
0: Evet ya, garip ve enteresan paylaşımlar da geldi Portekiz'de oyunculardan açıkçası. Portekiz'de de durum bu. Biraz da mesajlara bakalım. Mesajları ihmal etmeyelim. Almanya'yı yenen takıma yenildik diyor dinleyicimiz. Yani böyle kendini avutuyor anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Tarihi fırsat kaçtı. Eşleşmeleri görünce çok ilerleyebileceğimiz bir dünya kupasıydı ama maalesef olmadı.
1: Artık biz elendik
0: demiş
1: bitti. O takımlara ve maçlara bakmayalım.
0: Bitti
1: olay
0: değil
1: bitti,
0: mi?
1: Biz elendik. Her maçın senaryosu farklıdır.
0: Hı-hı.
1: Biz yokuz artık.
0: Evet, futbol garip bir oyun demiş dinleyicimiz.
1: Ya bu akşam mesela saat 20'de Fil dişi Norveç maçı var. Norveç elense şaşırır mısın?
0: Şaşırmam. Favorim Norveç ama elenirse de şaşırmam. Fil dişi de o kadar yabana atacağım bir takım değil.
1: Benim de.
0: Mesela İsveç Fransa'yı elese daha çok şaşırırım.
1: Acayip bir sürpriz olur.
0: Çok şaşırırım ona.
1: Şöyle sürpriz olur. Dünya futbol tarihinin, yani dünya kupaları tarihinin en büyük sürprizlerinden biri. 1950'de bunu söylemiştik. İngiltere'nin Amerika'ya elenmesi.
0: Evet.
1: Öyle bir şey olur. Onu söyleyeyim.
0: Bakacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz o mücadeleyi de.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu tarz turnuvalar iyi oyun yeri değil ama eğer kazanırsanız oynadığınız oyun ne olursa olsun güzel görünüyor. İlerleyen süreçte kabul edilen bir oyun tarzı haline geliyor demiş dinleyicimiz.
1: Doğru söylemiş. Ya şöyle doğru söylemiş. Yunanistan mesela Avrupa şampiyonu oldu.
0: Evet.
1: Alman teknik direktör Otto Rehagel'le beraber.
0: Hı hı.
1: Paraguay'dan pek farklı oynamıyordu.
0: Duran toplar.
1: Evet, Paraguay'dan pek farklı oynamıyordu. Bir baktık, hem açılış maçında hem de finalde ev sahibi Portekiz'i mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
0: Bu da tarihin en büyük başarılarından biridir Otto Rehagel yönetiminde.
1: Evet.
0: Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu. Ama biz ne konuşuyoruz şimdi? İşte Avrupa şampiyonu hangi takım oldu? Yunanistan oldu.
1: Onu konuşuyoruz.
0: Yunanistan oldu.
1: Hala 1970, ya yani Dünya Kupalarının ustaları, gurmeleri bilir. 1970 Dünya Kupası'ndaki Brezilya kadar güzel futbol oynayan bir tek takım Hollanda gösteriliyor. O da kupayı alamadı 74'te.
0: Hı
1: hı. Ya 1970'in 19 gol atmış bir Brezilya.
0: 4-2-4.
1: Pele. Evet. Zaman zaman 4-3-3, zaman zaman 4-2-4. Güzel oyun. Lakabı buradan çıkıyor. Takılıyor Brezilya'ya.
0: Hı hı.
1: Fakat sadece güzel oyunun yetmediği ilerleyen dünya kupalarında ya da bizim izlediğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Afrika Kupası'nda ortaya çıktı. Bazen ya bu takım da çok can sıkıyor dersin ama o takım bir bakmışsın Avrupa şampiyonu olmuş. Şey, Afrika tabii, Avrupa, Yunanistan.
0: Evet.
1: Ya da Afrika Kupası'nı almış. Neden olmasın?
0: Olur. Grup aşamalarında turnuvaya veda eden birçok ülkenin teknik direktörü ya da federasyon başkanı istifa etti. Bizde niye olmadı diyor dinleyicimiz.
1: Bilemem onu. Bizde
0: sonuçta istifa kişisel bir şey, yani istifa edebilir, evet. Montella ya da Hacı Osmanoğlu.
1: Kişisel müessese derler, evet. Hatta. Eskiler, değil mi?
0: Demek ki buna gerek duymadılar. Mesela Nagelsmann da ben devam etmek istiyorum diyor. İzin verilirse ben devam etmek isterim dedi. Almanya'nın başında.
1: Yaş 38. Neden?

0: devam etmesin. Almanya milli takımı genelde istikrardan yanadır. Şimdi Nagelsmann'da Almanya'da futbolcu yetiştirecek hali yok.
1: Evet.
0: Almanya'nın kadrosu bu. Bu kadronun dışında iyi oyuncular geliyorsa, bunu tabii en iyi bilen Nagelsmann ve ekibidir. Yani alt kategorilerde, alt düzeyde iyi oyuncular geliyorsa neden olmasın?
1: Fransa ve Brezilya final oynasın, Ercan abi anlatsın demiş. Ali Vatansever.
0: Brezilya Fransa'ya doğru gidiyor mu yol?
1: Yola şimdi bakayım o zaman Ercan abi. Brezilya sağ tarafta. Fransa nerede? Fransa burada. Olur. Oluyor. Fransa Brezilya finali olur. İspanya Brezilya finali olabilir.
0: Olabilir.
1: Bakalım buradan. Arjantin İspanya finali olabilir. Arjantin Fransa finali olabilir.
0: Fas finale yükselebilir mi?
1: Fas'ın yoluna bakalım. Fas şimdi Kanada ile oynayacak. Bence favori.
0: Bence de.
1: Sonrasında da Paraguay ya da Fransa İsveç galibi. Orada Fransa var.
0: Fransa Fas maçı
1: çeyrek final.
0: Çeyrek final
1: olası
0: olursa
1: bir çeyrek final. Güzel güzel maç.
0: Evet.
1: İzlenir.
0: Kesin.
1: Güzel.
0: Ya o maçı kazanan taraf mesela Fas elerse Fransa'yı bence finale doğru gider.
1: Bakayım yarı final eşleşmesi ne olur? İspanya.
0: Oo, final gibi Fas için.
1: Ya da Fransa İspanya.
0: Evet. Bayağı zorlu bir yere gidiyor final yolu.
1: Evet. Diğer tarafta da Brezilya Arjantin yarı finali.
0: O da bir final
1: olabilir.
0: Brezilya Arjantin.
1: Çok çok ismi çok büyük.
0: Çok.
1: Brezilya Arjantin yarı finali.
0: Hem Dünya Kupası hem Copa Amerika değil mi?
1: Yani şimdi şöyle bir tablo çizdim. Bir yarı final Brezilya Arjantin, diğer yarı final Fransa İspanya. Çok muazzam. Muazzam yani. Hepsi final gibi. Ben es geçilmemesi gereken bir takım olarak da şimdi Meksika'yı görüyorum Ercan abi. Ne diyorsun?
0: Meksika kendi evinde
1: Ekvador'la oynayacak mesela.
0: Elenirse büyük sürpriz olur bence.
1: Devamında da İngiltere Demokratik Kongo maçının galibiyle de son 16 turu.
0: Evet.
1: Yani oradan da çıkabilir. Yani
0: İngiltere'nin yolunu nasıl buluyorsun?
1: İngiltere, Meksika ve devamında Brezilya geliyor.
0: Bayağı zor bir yol İngiltere'nin de yolu.
1: O da zor bir yol. Evet.
0: Artık yapacak bir şey yok. En kötü ihtimalle uzuyor maç. Penaltılar son şansın. Kullanamazsan gittin. Fakat teknik direktörler bence dünkü o penaltıları, kaçıranları gördükten sonra bayağı bir penaltı çalıştıracaklardır bu saatten
1: aynı
0: sonra.
1: Aynı kanaatteyim. İnanılmaz kötü penaltılar gördük Ercan abi.
0: Artık hani antrenman yapılıyor ya maçlardan önce.
1: Evet.
0: Tahmin ediyorum bir 45 dakika penaltıları ayırırlar.
1: Yani ayırmaları lazım. Çünkü hemen hemen her maç uzatmalara, penaltılara gitmeye başladı. Ya bu seviyede
0: yani
1: kolay maç
0: yok. Oluyor değil mi penaltılarla elenmek?
1: Tabii tabii kolay maç yok. İşte Hollanda'yı örnek verdik. Son 3 Dünya Kupası'ndan adamlar penaltılarla elenmişler mesela. Şimdi yollara bakıyorum. Amerika'nın yerinde biz olsaydık çeyrek finalde İspanya ile oynayacaktık Ercan abi. Ne güzel bir yolumuz olurdu.
0: Çeyrek final İspanya. Bayağı da iyi bir maç olurdu bence.
1: Bence de güzel olurdu. Niye buralarda değiliz? Bunu düşünüyoruz.
0: Ben hala söylüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Elendik bitti.
1: Önümüze bakalım.
0: Evet.
1: Önümüze bakalım. Paraguay oyuncularına ne kadar prim verildi?
0: Bilmiyorum.
1: Böyle bir bilgi yok. Muhtemelen verilmedi.
0: Onlar Paraguay öyle müthiş büyük primler verecek bir takım değil. Hiç duymuyorum ben.
1: İşte teknik direktörünün açıklamalarını zaten Gustavo Alfaro.

0: onun açıklamalarını paylaştık.
1: Evet, bizim oradaki topraklar kızıldır. Çıplak ayaklarla oynayarak yetişer bizim oyuncularımız dedi.
0: Evet. Öyle şaşalı gösterişli akademilerle yetişmedik biz dedi bizim oyuncularımız. Öyle oyuncular değil dedi. İşte devlet başkanı da bugün resmi tatil ilan etti. Paraguay için kutlama günü 30 evet. Haziran.
1: Belki hayatlarında bir prim bile almamışlardır.
0: Şimdi sabah bir yerde okudum. Hangi oyuncu hatırlamıyorum. Belki kadroya bakarsam hatırlayabilirim. 6 aydır mesela maaş alamıyormuş takımından.
1: Milli takım değildir ama. Milli takım değildir
0: o. Yok, kulüp takımından kulüp mesela. 6 aydır maaş alamıyormuş ama işte geldi milli takımla Dünya Kupası'nda.
1: Takır takır oynuyor.
0: Mis gibi topunu oynuyor. Yani oralara takılmamış. Bu tarz problemler yaşayan aslında bir ülke. Mesela bakıyorum oyuncu bulabilecek miyim diye. Yani çok zengin bir ülke değil Paraguay. Öyle büyük primler olacağını zannetmiyorum. Belki 1.000 dolar, 2.000 dolar civarında bir prim devlet başkanı açıklayabilir.
1: Evet.
0: Yani bizim işte villa milla kimse vermez Paraguay'da. İşte 16 milyon dolar prim kimse vermez. Evet, yapay zeka algoritmalarında Fransa'nın 3. kadrosu dahi final oynuyor demiş.
1: Olabilir. Fransa ya bayağı
0: Manisa'dan sevgili dinleyicimiz.
1: Milli takımların Real Madrid deyimiyle söyleyeceğim. Dos Galacticos artık.
0: İşte ama her şey kağıt üzerinde olmuyor. Bunu bir kafamızda netleştirmemiz lazım artık. Kağıt üzerinde olsa Almanya Paraguay'ı yenerdi. Biz Paraguay'ı yenerdik. İşte yapay zeka değerlendiriyor. Tabii ki favori Fransa gösteriyor olabilir ama sahada bambaşka bir mücadele var.
1: Bir bakmışsın Fransa elenmiş.
0: Yani biz Fransa şuraya gider buraya gider. İşte Fransa İspanya yarı finali olur diyoruz ama bir de bakmışsın İsveç bu akşam eledi.
1: Penaltılarla. Değil mi?
0: Olabilir. Olmayacak bir şey değil futbol.
1: Ben şaşırmam.
0: Futbolda her şey var. Bir turnuvada 2 veya 3 sürpriz çıkar. Diğer daha fazla olursa bunlar normal sonuca döner demiş Satılmış Bey. Yani bizi anlatmış aslında anladığım kadarıyla.
1: Evet, biz elendik. Almanya ve Hollanda elendi. Daha sürpriz olmaz mı diyor acaba? Hı hı.
0: Grup aşamalarına geçmiş olsaydık şansımız olabilir miydi?
1: Ve grup aşamalarını geçince demiş. Her şeyin olabildiğini gördük.
0: Ejder Bey.
1: Onu zaten konuştuk. Her şeyin olabileceğini burada konuşuyorduk. Yeter ki gruptan çıkalım.
0: Tek maça dönüyor artık.
1: Tek maç. Ya eleyeceksin ya eleneceksin.
0: Evet. Yolumuzu da söyledik. Yolumuz da fena bir yol değil. Yani çeyrek finale kadar gelebilirdik sanki.
1: Ama bitti.
0: Şimdi bakalım... Turnuva öncesi tahminim İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin yarı finalleriydi demiş. Bakalım olacak mı demiş dinleyicimiz. Dünya Kupası'na götürdü Montella. Uluslararası ligine yükseltti. Herkesin seyretmediği bir milli takımı ayağa kaldırdı. Takım ruhu kazandırdı. Niçin istifa etsin? Desteklemeliyiz demiş. Atilla Bey.
1: Atilla Bey istikrardan yana. Böyle bir yorum yapmış.
0: Evet. Oyunu istikrardan yana kullanmış. Ya bu konuyu konuştuk. Ya yani ben de Dünya Kupası kötü geçti diye istifa etmesi ya da görevine son verilmesi taraftarı değilim ama konuşulanlar doğruysa o zaman değerlendirilebilir. Bazı oyuncuların tahakküm altında kalıyorsa o zaman değerlendirilebilir bana göre.
1: Sen inanıyor musun ona? Olabilir mi?
0: Çok konuşuldu Ercan abi.
1: Bu konuda da bir yorum yapması lazım bence.
0: Evet, çok konuşulduğu için yani onu...
1: Ya da yorum yapmaya, ya ne öyle şey mi olur
0: etmiyor,
1: diye, ya da öyle şey mi olur deyip yorumunu bile yapmam ben bunun demiş de olabilir.
0: O da olabilir. İşte bunu federasyonun yorumlaması lazım.
1: Evet.
0: Şimdi... Gerd Müller, Rummenigge, Klinsmann ve Gomez gibi santraforlar yetiştirdi.

0: Sür ama elinde hiçbir şey kalmasın.
1: Daha da ekleme yapabilirim ben ona. Klaus Fischer var. Rubeş var. Almanya'nın hep böyle başarılı santraforları vardır. Bulunmuştur. Ama uzun süredir bulamıyorlar.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Şimdi bir mesaj geldi Erkan Bey'den. İngiltere'den yazıyor kendisi ve demiş ki İngiltere-Arjantin yarı finali olursa hikayesi de güzel olur demiş.
1: Tabii.
0: Tanrı'nın eline gönderme yapmış.
1: 1986. Onun bir rövanşı, neden olmasın? Gerçekten iyi olur.
0: İngiltere-Arjantin.
1: İngiltere-Arjantin sadece sahada savaşmadılar. Aralarında bir ada yüzünden Falkland Savaşı oldu. Onun üzerine bir de 1986'daki maç oynandı. Bayağı o hikayeye bir ekleme olabilir. Erkan Bey'in dediği gibi.
0: Şimdi yabancı kuralını sormuş dinleyicimiz. Ona değiniriz ilerleyen dakikalarda. Zaten konuşacağımız konulardan biri bu. Gazi koşusuyla alakalı düşünceniz nedir demiş.
1: 100. yıl her zaman olduğu gibi yine başarıyla yapılmış. Çok güzel bir organizasyon. Nalçakan değil mi?
0: Bay Nalçakan kazandı. Evet. Halis Karataş'la.
1: Türkiye'nin en önemli jokeylerinden biri Halis Karataş.
0: Evet.
1: Bence her ismine çok güzel yakışan organizasyon oldu.
0: Yani hatta Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sporcularından biridir yorumlarına da ben karşı çıkmam.
1: Ben de.
0: 8 Gazi kazanmak farklı atlarla
1: bence büyük bir
0: olağanüstü bir başarı. Yani tabii. 23 yaş, 53 yaş, 30 yıl. Yani Halis Karataş'ın bambaşka bir hikayesi var gerçekten. Bir de
1: ya Türkiye'de biricilik tarihinde çok ayrı yeri olan bir isim.
0: Favorilerden biri olarak da gösterilmiyordu Bay Nalçakan.
1: Evet.
0: Handikap puanı açısından da ikinci sıradaydı. En handikaplı ikinci attı anladığım kadarıyla. Ben de çok fazla bilmiyorum at yarışını ama yani yine sihirbazlığını gösterdi. Sihirbaz lakaplı Halis Karataş.
1: Evet.
0: İlgi çok büyük Ercan abi. Ben ona çok şaşırdım.
1: Çok. Bu tabii 100. yıl olması. Sen bir de gitmek istedin galiba.
0: Gittim gittim. Mahşer yeri gibiydi.
1: Gittin mi?
0: Gittim. İlk Gazi koşum oldu benim de ve tabii işte davetliler var, belli bir bölümde davetliler var ama tribün kısmına baktığımda da tribün kısmında da ben mesela kadınların yarı yarıya olduğunu gördüm tribünde. İnanılmaz bir kadın ilgisi
1: vardı. O görüntüleri ben de izledim.
0: Evet, bir ilgi ona vardı. Da çok şaşırdım. Benim çok takip ettiğim bir şey değil, spor dalı değil.
1: Sen yarıştan hemen önce mi gittin?
0: Hemen önce gittim, evet. Yani yarış başlamadan 15 dakika önce falan gittim.
1: Sonra yarışı izledin.
0: Yarışı izleyip hemen çıktım. Çok kalabalıktı zaten.
1: Ve gördün olayı.
0: Gördüm. Halis'in mesela işte starting box'a gelişini gördüm. Önden atı gitti. Kendisi arkadan koşarak geldi mesela Halis.
1: Evet.
0: Halis'e müthiş bir tezahürat tribünlerden. Yani tam bir rock yıldızı gibi Halis Karataş. Onu da canlı olarak görmek benim için güzel bir deneyim oldu. Hiç tecrübe etmemiştim çünkü at yarışını yerinde. Hele hele Gazi koşusunu yerinde takip etmek, izlemek çok başka bir deneyim oldu benim için de. Yani çok güzeldi Ercan abi. O olağanüstü kalabalık beni de çok etkiledi. Kadınların ilgisi beni etkiledi. Ben tahmin etmiyordum bu kadar ciddi sayıda kadın izleyicinin de olduğunu. Şimdi bu sene hani Halis Karataş'tan söz açılmışken hafta sonu da Ercan abim Kırkpınar yağlı güreşleri var Edirne'de.
1: Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri.
0: Sarayiçi Er Meydanı'nda 665. kez düzenlenecek. Yani biz de anlatmıştık biliyorsun. NTV Spor'dayken yıllarca. Ya orada da mücadele edecek pehlivanlara başarılar.
1: Şimdiden başlayalım. Wimbledon başladı Mehmet bu arada.
0: Wimbledon başladı.
1: Dün akşam ben Hu Çinli raket karşısında Djokovic çok zorlandı. 2 saati aşkın

0: bir süre. Maç aralarında ben o Wimbledon'a da baktım, reklam araları. Çekişmeli ve heyecanlı bir mücadele izledik ama Djokovic finale çıkar mı? Bence büyük sürpriz olur.
1: Ben çıkabileceğini düşünmüyorum Ercan abi.
0: Bir yerde veda edecek. Ben onu anladım dün.
1: Yani tamam.
0: Çıkarsa inanılmaz bir başarı olur.
1: 39 yaşında artık. Djokovic 39 yaşında.
0: Çünkü tenis inanılmaz zor bir spor.
1: Çok zor bir spor. Djokovic de çok zor kazandı gerçekten. Bakalım. Yani benim için de büyük sürpriz olur final. Hatta yani yarı final bile sürpriz olur diyebilirim genç. Ya, evet. Çünkü yetenekler var artık.
0: Ha şimdi spor severler için zengin bir hafta esasında. Dünya Kupası zaten devam ediyor.
1: Evet.
0: Wimbledon devam ediyor. Başladı.
1: Wimbledon var.
0: Hafta sonu Kırkpınar var.
1: Kırkpınar var.
0: Bayağı özel maçlar başlıyor. Kulüp takımlarımızın yeni sezonu hazırlığı. Onu söyleyelim. Bayağı heyecanlı bir hafta yaşayacağız. Yani Temmuz ayı spor dolu.
1: Spor dolu aynen.
0: Voleybollar devam ediyor. Başlıyor. Voleybollar Ağustos'ta da ligler başlıyor.
1: Ağustos'ta da ligler başlayacak. Yani
0: spor apayrı bir endüstri olduğunu artık göstermiş durumda.
1: Kesinlikle öyle. Çok sıkılmıyoruz yani. Yaz ayları geldi, spor bitti diyebileceğimiz bir ortam.
0: Artık bitmiyor zaten. Ona göre ayarlanmış durumda.
1: Şimdi 60 yaşın üstündeyim demiş dinleyicimiz. Gördüğüm en kötü Alman milli takımı yorumunda bulunmuş.
0: Evet, iki Dünya Kupası'na olanla aynı şeyi değerli dinleyicimizin Gelin İneker de söyledi. Alman milli takımını hiç beğenmedim, çok kötü dedi. Bu maç oynanmadan önce. İngilizlerin ünlü yorumcusu, eski ünlü santraforu. Şu ana kadar dedi, gördüğüm en kötü Almanya. Çünkü Lineker'in meşhur bir sözü vardır.
1: Ha, ona gelecektim ben.
0: Futbol basit bir oyundur. 11-11 oynanır, top gider gelir ve sonunda Almanlar kazanır. Artık öyle bir şey yok.
1: Bu sözün sahibidir Lineker ama evet. Almanya'yı beğenmeyenlerden biri de Gary Lineker.
0: Yani dinleyicimiz doğru söylüyor.
1: Şimdi bir şaka yapmış dinleyicimiz. Montella çok iyi bir hoca, Hacı Osmanoğlu da en iyi federasyon başkanı, ikisi de yıllarca devam etsin demiş. Şaka yapıyorum tabii ki diye de eklemiş.
0: Evet. Yorumunu yapmış.
1: Kendi yorumunu yapmış. Fransa bu sene de finale kalırsa 3 defa arka arkaya finale kalmış oluyor. Bunu başaran başka bir milli takım var mı? Arjantin-Fransa finali olursa arka arkaya 2 aynı final olacak. Bu da var mı demiş. Ben 3 tane finalist arka arkaya hatırlamıyorum.
0: 58-62 Brezilya var. 66'da çıkamadı. 70 Brezilya. 66'da yok. 78 Arjantin mesela. 82'de yok. 86 Arjantin. 2 finali var, birini kazanamıyor. 3 yok arka arkaya.
1: 3 yok benim de bildiğim.
0: 74-78 Hollanda finalist mesela, kazanamıyor. 2 finalist galiba. 2'de kalıyor. Ya böyle beyin fırtınası yaptım kafamda. Hatırlayabildiğim.
1: Şimdi bakıyorum ben de. İtalya var. Uruguay var. Brezilya var. Hollanda'nın var. Batı Almanya. 82-86-90. Batı Almanya.
0: Üç Çünkü final. Almanya 8 defa final oynadı.
1: İkisi öyle kaybediyor, üçüncüyü kazanıyor.
0: 8 finali var Almanya'nın. 8 kupayı kazandığını düşünsene. Ama artık o günlerden
1: 8 çok yıldızlı formayla çıkacaklar.
0: O günlerden çok uzaklar artık.
1: Şimdi Batı Almanya 1982'de oynuyor.
0: İtalya'ya kaybetti.
1: 3-1 kaybediyor. Evet. 86'da Arjantin'le oynuyor. Meksiko City'de 3-2 kaybediyor. 90'da Arjantin'le oynuyor. Aynı final tekrarlanıyor. Bu kez Almanya kazanıyor.
0: 1-0. Andreas Brehme penaltı.
1: 1-0.
0: Evet.
1: O zaman demek ki hem üst üste 3 final oynayan var, hem de tekrarlanan finaller var.
0: Tekrarlanan finaller var.
1: Aynen.
0: Ya bu o yüzden dinleyicimiz, başka bir dinleyicimiz az önce yazmıştı. Arjantin Fransa olabilir.
1: Evet, tekrarlanmış olur. Fransa Hırvatistan'a karşı kazandı. Lujniki'de 2018'de 4-2. Arjantin'e penaltılarla kaybetti 2022'de. Katar'da şimdi bir kez daha final görür mü? Bakacağız.
0: Görürse kazanır mı? Ki bu kadro ona doğru gidiyor değil mi?
1: Evet, kazanabilir. Kazanma ihtimali var. Şimdi bakalım.
0: Son Mohikan diye film vardı biliyorsun. Hı-hı. Messi bu futbolun son Mohikan'ı mı olacak acaba? Yani Pele, Maradona, Ronaldo, Messi kupayı kazanırsa tam son Mohikan diyebiliriz. Muazzam bir film.
1: İki tane
0: izlemeyenleri için tavsiye ederim. Evet.
1: Olabilir. Bakalım. Alcaraz ve Sinner varken Djokovic final oynayamaz demiş dinleyicimiz.
0: Evet, Alcaraz zor. Sakat ama değil mi?
1: Biraz. Zor. Yani Alcaraz'ın durumu iyileşmişti Ercan abi. O yüzden Alcaraz'ın da tabii Roland Garros'ta sakatlığı vardı ama şu anda sağlam Alcaraz.
0: Bakalım. Favori Sinner bence de.
1: Ya Sinner'in çimde tabii bir üstünlüğü olur bence de.
0: Çok basit hata yapıyor bir de Djokovic. Dün bayağı basit hatalar yaptı file önünde.
1: Hı hı.
0: Top karşılamada.
1: Evet. Şimdi Alcaraz diyor ki hazır değilim hala diyor mesela. Tam olarak hazır değil.
0: Ya o zaman ondan pek umut olmuyor.
1: Ondan yok. Umut yok. O zaman Sinner tek kaldı.
0: Ya da başka Wimbledon'un da sürprizleri vardır biliyorsun.
1: Wimbledon'un da sürprizleri var evet.
0: Kim Kort'ta bayağı bir enteresan bir isim çıkıp Wimbledon'u kazanabilir.
1: Hı hı.
0: Mali anlamda ödüller de çok yükseltildi.
1: Her sene yükseliyor bu ödüller. Olağanüstü ödüller var. Bakalım. 3 dakika oynanmıştı. O yüzden biraz daha uzadı. Maçın sonu demiş dinleyicimiz. Yani Brezilya maçının sonu.
0: Yine de golden sonra bizim hesabımıza göre tabii 3 dakikadan daha azdı.
1: Evet yani
0: Brezilyalılar da daha fazla oynandığını iddia ediyorlar.
1: Evet. Bakıyorum. Almanya takımında yabancı fazla, bu nedenle mi olmuyor demiş acaba? Yabancı asıllı mı?
0: Almanya'da yetişmiş.
1: Almanya'da yetişmiş. Yabancı...
0: Almanya'da doğmuş. Hmm. Alman altyapısında yetişmiş.
1: Ne zannetmiyorum ondan olduğunu.
0: Ben de.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de yorumlar gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sıkı güvenlik önlemleri, su molaları organizasyonu biraz keyifsiz hale getirdi demiş. Katar'ın çok gerisinde kaldı demiş dinleyicilerimiz.
0: Çok sıkı güvenlik önlemlerinin olması normal. Şöyle şimdi yani zor bir iş çünkü bir savaş yaşanıyor dünyada.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden ve bu savaşın muhatabı biri Amerika.
1: Hı hı.
0: Topraklarında da bir şey olmasını istemiyor. Ama su molasında haklı dinleyicimiz. Bu bir basketbol değil. Bunun da hemen UEFA'nın yaptığı bir açıklamayla bu konuyla ilgili yorumumu yapayım. UEFA su molası biz vermeyeceğiz diyor. Hakeme bırakacağız diyor. Hava çok sıcaksa burada kararı hakem verir diyor. Öyle planlanmış bir su molası organizasyonumuz yok diyor.
1: Zaten bu su molası değil, reklam molası.
0: Öyle bir planımız yok diyor mesela.
1: Ayrımı yapalım. Evet,
0: Avrupa'daki organizasyonlarda böyle bir olay düşünmüyoruz diyor.
1: Yani daha önce nasıl uygulanıyorsa Avrupa'daki
0: hakeme bağlı.
1: Hakeme bağlıydı. Hala evet. Hakeme bağlı olacak. Mesela dinleyicimiz de bu minvalde bir soru yöneltti. Şimdi diyor ki Dünya Kupası'ndaki uygulamaların diyor hangileri Türkiye'de uygulanacak?
0: Genelde Dünya Kupası'ndaki işte o 5 saniye taç atışı ya da kale vuruşu, onlar Dünya Kupası'na uygulandıktan sonra liglerde uygulanıyor.
1: Liglere geçmesini bekliyoruz. O taç atışının mesela ikinci sarı kart konusu, bunların bence uygulanması bu sene olacak.
0: Öyle gözüküyor.
1: Federasyonda bununla ilgili bir açıklama yapmak durumunda. Tabii ki
0: ilk defa VAR Rusya'da Dünya Kupası'nda uygulanmıştı. Hı hı. Sonra dediler ki işte teknoloji için yavaş yavaş bu uygulamaya geçecek her ülke. Öyle yapıldı zaten biliyorsun. Ama o bir teknoloji.
1: Hı hı. Bundan sonra da bir açıklama gelecektir illaki diye düşünüyorum.
0: Ben de.
1: Şimdi özellikle Almanya'nın iptal edilen golü Ercan abi çok...
0: VAR var orada.
1: İlkay Gündoğan da bir açıklama yapmış. Almanların çok ısrarı, itirazı oldu o konuyla ilgili. Hatta Jürgen Klopp da bir açıklama yaptı. Evet. Yani eğer dedi bu Premier Lig'de iptal edilseydi Arsenal'in gollerinin %60'ının iptal edilmesi.
0: Doğru yani. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de İngiliz takımlarının maçlarında hep faul verildi. Ya yani UEFA ve FIFA Premier Lig'deki bu uygulamayı benimsemiş değiller. Ya kalecilere yapılan çekmeleri, itmeleri faul olarak değerlendiriyorlar. Bu yüzden faul.
1: Ben de aynı görüşteyim. Orada bir faul vardı. Bazı fahiş hatalar oldu Dünya Kupası'nda.
0: Her bu onlardan biri gibi değil.
1: Değildi.
0: Değil.
1: Mesela Ekvador-Almanya mücadelesiydi. Ekvador'un yediği gol sayılmamalıydı.
0: Mesela, ama sayıldı.
1: Ama sayıldı mesela.
0: O hata.
1: Hata, Messi kırmızı görmeliydi. Görmedi. Hata. İşte Ghana'nın penaltısı verilmedi İngiltere maçında. O da büyük bir VAR hatası.
0: Çok büyük hata hem de. Ele İngiltere Ghana en büyük hata.
1: En büyük hata o. Tartışmasız bir hata. Yani VAR nasıl sessiz kaldı inanılır gibi değil o pozisyonda. Şimdi tabii mecbur tutulmayan kurallar varsa bazı kuralları mecbur tutmamış diyor FIFA. Kulüpler için, yani daha doğrusu konfederasyonlar için.
0: Evet.
1: Bazılarını konfederasyonlara bırakmış. Mesela konfederasyonlar isterse uygulayacaklar. O zaman UEFA'ya kaldı iş. UEFA diyecek ki ben bu Dünya Kupası'ndaki şu 5 yeniliğin 4'ünü uyguluyorum arkadaşlar diyecek.
0: Genelde evet. Hepsini uygulamıştır şu ana kadar.
1: Yani.
0: Kurallar konusunda hayır biz bunu uygulamıyoruz dememişlerdir genelde. Ben de bu seneyi merak ediyorum.
1: Bu sene de bakacağız hep birlikte, evet. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Dünya Kupası bir bitsin. Ama tabii biter bitmez de bir hafta sonra Avrupa Kupaları elemeleri başlıyor. Ercan abi.
0: Ve takımlarımız zaten hazırlıklarına başladı. Bu açıklamayı yaparlar bugün yarın.
1: O açıklama illaki gelecektir. İngiltere finale çıkar bence demiş Gaziantep'ten Ali.
0: Çıkabilir. Her takımın artık o tarz bu tür elemelerde final şansına doğru gittiğini görebiliriz. Neden olmasın? Yani tek tek oyuncularına baktığında kadro kalitesi iyi ama oynadığı futbol can sıkıcı.
1: Bir başka
0: sonuç odaklı tamamıyla.
1: Dinleyicimiz de Portekiz çıkar demiş. Olabilir.
0: Neden olmasın?
1: Hakem aldatmaya yönelik hareketin VAR'dan izlenip sarı kartla cezalandırılması kesinlikle uygulanmalı.
0: %100.
1: İzmir'den Ayhan Bey.
0: Katılıyorum. Hatta oyuncunun sarı kartı varsa ikinci sarıyı görmeli. Hı-hı.
1: Evet, ağzını kapatıp kapatan konuş futbolculara bizde kırmızı kart verilecek mi demiş. Bunu göreceğiz yani UEFA. Bunları uygulayacaksınız diye bir talimatname gönderecek federasyonlara.
0: Evet, bu kuralları değiştirdik derse uygulamak zorundasın.
1: Sonra hakemler eğitime tabi tutulacak. Federasyon da bunları açıklayacak ve uygulayacak, uygulamaya başlayacak.
0: Evet.
1: Bunlar bu şekilde oluyor ilerlemeler. Bu tarz kural değişiklikleri.
0: Kulüplerde hakem gönderiliyor. O hakemler oyunculara anlatıyorlar yeni kuralları.
1: Doğru.
0: Bunlar hep öyle oluyor.
1: Evet, biraz da... kulüp haberlerine geçelim. Sonra Dünya Kupası'nda bugünün programına bakarız tabii ki yeniden. Ama kulüplerde de Ercan abi gelişmeler var. Transfer çalışmaları var. Bugün belki de en önemli haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. 10 artı 4 uygulanacak dedi.
0: Resmi açıklama. Siteden yaptı açıklamayı.
1: Evet, bir kez daha evet, duyurdu. 4,
0: 5. oldu.
1: 5. oldu. 5. kez resmi açıklama geldi. 10 artı 4'ten sapma yok deniyor. Şimdi bu açıklama gelir gelmez de Fenerbahçe'den bir tepki geldi. Mahmut Uslu bir eleştiride bulundu.
0: Evet.
1: Diyor ki federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz dedi Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu.
0: Ya şöyle bir tabii buna karşı çıkmalarında kulüplerin çoğunun en önemli hususlardan biri yabancı oyuncuyu biz niye yetiştirelim diyorlar.
1: Tabii genç oyuncuyu biz alacağız, yetiştireceğiz, ülkesine gidecek.
0: Sonra o oyuncunun fiyatı 3-4 milyon euro değil ki.
1: Çok pahalı. Gençler pahalı, hep söyledik bunu.
0: Ya da riske gireceksin. İşte 3-4 milyon euroya alacaksın oyuncuyu. Ama oyuncu hiçbir şey ortaya koyamazsa para çöpe gidiyor.
1: Hı hı.
0: Öyle değil mi?
1: Tamamen çöp oluyor.
0: İşte evet. Beşiktaş'ın Güney Amerika'dan yaptığı iki transfer ne oldu? Bitti.
1: Bitti. Büyük umutlarla gelen oyuncular.
0: Evet, genç oyuncular dendi. Geldi sonuç.
1: Şu anda neredeler bilmiyorum ben.
0: Evet.
1: Şimdi Mahmut Uslu'nun açıklaması şöyle. Sayın Uslu diyor ki federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız demiş. Sayın Mahmut Uslu, biz burada çok program yedik onları anlatmakla. Ama tabii Sayın Mahmut Uslu'nun sesi daha fazla kitleye ulaşacaktır, daha etkili
0: Öden
1: olacaktır.
0: Resmi açıklama, Fenerbahçe kulübü yapacak evet. Açıklamayı. Diğer kulüpler de bunun değişmesini istediler en son Kulüpler Birliği toplantısında. Olmadı, federasyon resmi sitesinden açıklama yaptı. Artık bundan sonra şöyle söyleyelim. Futbol literatüründe derler ya, top artık pas kulüplerde.
1: Evet, çünkü Kulüpler Birliği toplantısında da en son yani bu kararın pek de kulüplerin lehine olmadığı söylenmişti, konuşuldu, değerlendirildi. Ama federasyonda geri adım atmadı. İlk tepki Fenerbahçe'den geldi. Genel Sekreter Sayın Mahmut Uslu'nun açıklamasını sizlerle paylaştık. Oldukça üst perdeden bir tepki. Sesi yükseldi
0: evet.
1: Fenerbahçe'den. Bu bilgiyi de dinleyicilerimize paylaşmış olalım. Şimdi Kulüpler Birliği toplantısında tabii birkaç gün geçti üstünden ama tekrar etmeyelim. Bazı tartışmaların olduğunu da biliyoruz Ercan abi. Bu tartışmaların ardından da bugün bir enteresan paylaşım yaptı Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Diyor ki tecrübesi ve aklıyla hareket eden yiğitlerin yolunu soytarılar asla çizemez. Yiğit aklıyla ve mantığıyla hareket eder ve bunun bedeli ne olursa olsun ödeyip kendi yolunu çizer nokta demiş. Ve bu Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlanmış.
0: Artık.
1: Sosyal medyada. Kendi biliyor tabii, bir gönderme mi var?
0: Başka bir şey
1: başka
0: mi var?
1: Başka bir şey mi var? Ama sosyal medyada bu açıklamalar bir gönderme olarak yorumlanmış.
0: Tabii dünyanın en büyük organizasyonunu konuşurken bizdeki...
1: Türkiye'ye dönünce olaylar
0: tartışmaların konusunu gördüğünde hoş olmuyor değil mi?
1: Yok, hiç olmadı. Dönmese miydik acaba? Dünya Kupası'ndan devam mı etseydik? Galatasaray'da da John Duran transferi bitti deniyor Ercan abi. Bugün Ayhan söyledi, bitti diye. Ayhan söylediyse doğrudur.
0: Doğru.
1: Demek ki bitmiş.
0: Ya acaba nasıl bir performans o? Ben hakikaten çok merak
1: ediyorum. Çok merak ediyorum.
0: Çünkü... kendisi herhalde bu konuda bayağı istekli John Duran'ın da ve bence kulübe de evet ben kendimi kanıtlayacağım mesajını verdi herhalde.
1: Tabii Galatasaray'ın hiç gündeminde yokmuş John Duran. John Duran kendisi ısrar etmiş Galatasaray'a gelmek için.
0: O zaman menajeri şöyle aracılığıyla. Bu düşünceyi ilerletelim. Icardi olmuyor demek ki.
1: Icardi'nin sözleşmesini bugün 30 Haziran mı? Evet, 30 Haziran son günü zaten. Hala bir cevap yok Icardi'den, demek ki olmayacak.
0: Bugün bitiyor sözleşme değil mi?
1: Evet, 10 artı 4 de artık net diyebilirsek ki ben hala yani bu federasyona güvenmediğim için hala değişebileceği noktasındayım.

0: Şu 10 artı 4 kuralında Icardi'nin olması mümkün görünmüyor.
1: Şu anda öyle. Ben de öyle gördüm.
0: John Duran kiralık olarak gelecek. John Duran uyuyor 10 artı 4 Ercan abi.
1: Uyuyor değil mi?
0: Evet. John Duran uyuyor. 22 yaşında John Duran.
1: O da bir avantaj.
0: Kiralık şöyle yapabilir mi Galatasaray diyeceğim. Mesela çok iyi performans verdi. O zaman bonservisini alır mı? Alırsa kurala uyar mı? Ama ne zaman alabilir? Aldığında Ocak ayı olur diyelim en erken. O zaman da 2003 doğumlu. Yok, Ocak ayında alsa da oluyor.
1: Evet.
0: Ocak ayında alsa da yine o artı 4 kontenjanına uyuyor John Duran.
1: Satın alma opsiyonlu mu acaba gelecek bir de? İşte kiralık satın alma opsiyonlu mu?
0: Şimdilik kiralık dedi Ayhan. Satın alma opsiyonuyla ilgili bir bilgi yok.
1: Çünkü çok yüksek bir bedeli aldılar onu Suudi Arabistan'a.
0: Evet. John Duran ismi bitti.
1: Öyle deniyor.
0: Bonservis ödemeyecek. Bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
1: Aynı maaş mıydı? Tabii ki 20 milyon euro.
0: Yok. Maaşı çok düşük olacakmış. Galatasaray'dan istediği maaş 4 milyon euro Ercan abi. Ben çünkü demiş ki Galatasaray'da oynamak istiyorum. 4 milyon euroya gelecek.
1: Normal o zaman değil mi? Alınabilir.
0: Tabii 4 milyona John Duran kumarı oynanır.
1: Evet. Kulübün yaptığı harcamalara bakarsan neden olmasın kulüpleri?
0: Tabii tabii. Ha bir şey olacak mı acaba? Kiralama bedeli olacak mı? Onu bilmiyorum. Kiralama bedeli yok, ödenmeyecek. Kiralama bedeli de yok.
1: O zaman tamamdır ya.
0: Değil John mi? Duran tabii artı dörde de uyan bir oyuncu olduğu için Galatasaray'da hani madem bu kadar istiyorsun sana vereceğimiz fiyat bu kadar demiş. John Duran da çok ısrarcı olduğu için gelmek istemiş. Kendini ispatlamak istiyormuş yeniden.
1: Hep beraber göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe'de olmadı.
0: Olmadı.
1: Rusya'da hiç olmadı.
0: Orada da olmadı.
1: Zenit'e gitti. Zenit'te Augusto'yu aldı Trabzonspor'da.
0: Felipe Augusto.
1: Evet. 15 milyon artı 5 milyon euro bonuslar. Bayağı yüksek bir bedele Zenit Augusto'yu aldı.
0: Sonuçta yani mantıklı bir transfer olarak görünüyor bende.
1: Evet.
0: Yani kağıt üstünde 4 milyon euroya kiralama bedeli yok. Maaş güzel. Galatasaray için 4 milyon iyi bir fiyat. Osimhen'in yedeği olacak bir oyuncu, problem çıkarmazsa
1: bazen ikisiyle de faydalanabilirsin.
0: Oynayabilirler. Evet. İkisi de atlet.
1: Evet. Bir de çok genç. 22 yaşında.
0: 22 yaşında çok genç bir oyuncu. Bence iyi bir transfer gibi. Devamında belki satın alma opsiyonu kullanılabilir. Eğer istenirse.
1: Ve performansı çok iyi olursa.
0: Çok uzun süredir konuşuluyor ve hep söylenen şey John Duran çok ısrarcı gelme konusunda. Galatasaray istemiyordu ama şu anda anladığım kadarıyla 10 artı 4'te büyük ölçüde kesinleşince, fiyatı da makul gelince Galatasaray burada okey düğmesine basmış.
1: Ya da o artı 4'lerde hakikaten iyi oyuncular bulacaksın. Ama oyuncuları dediğim gibi iyi oyuncu dediğinde de 35 oluyor. 40.
0: Artı 4'lerde evet. Yani genç oyuncu.
1: Ya da Trabzonspor'un başardığı gibi yıldız adayı bulabileceksin.
0: İşte orada da şey
1: yapar
0: mısın? O da çok
1: mısın? Kolay değil.
0: Sabır gösterir misin?
1: Tabii her sabır geçerli mi? Yeter mi? Oyuncu kendine gelebilir mi? Beşiktaş örneğini verdik. Olmadı onlarda.
0: Olmadı. Ne kadar gösterebilirsin? Ya da Livakovic için bir açıklama geldi Ercan abi. Dinamo Zagreb teknik direktörü Kovacevic diyor ki iyi performans sergiledi, biz takımda tutmak istiyoruz ama sözleşmesi de devam ediyor. Onun kaleciliği kalitesi tartışılmaz. Ama biz

0: Fenerbahçe'den de bir indirim bekliyoruz diyor bonservisi konusunda. Ben onun indirim... burada devam edeceğine inanıyorum diyor mesela Kovačević.
1: E tabi. Yalnız Fenerbahçe'de o indirimi nasıl indirim yapacak? Yani yıl sonu indirimler oluyor %60, %70. Öyle bir indirim bekliyor Dinamo Zagreb bence.
0: Muhtemelen. İşte ne diyorlar? İşte efsane Kasım indirimi. Mesela.
1: Değil mi?
0: Böyle bir indirim. Çok memnunum diyor performansından. Kalırsa ben benden daha mutlusu olmaz diyor Kovačević. Teknik direktör.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fenerbahçe'de transferde öne çıkan isimlerden biri de Andre oldu Ercan abi. Corinthians forması giyiyor, 20 yaşında orta saha Andre. Ancak onun durumu Fred'e bağlıymış. Yani Fred ayrılırsa Andre ismi Fenerbahçe'nin bir numaralı tercihi olacakmış. Ama henüz Fred'le ilgili İsmail Kartal da kararını vermemiş.
1: Fred'le ilgili tabii bir karar vermek, çünkü İsmail Kartal'la diyalog her zaman iyi olan bir oyuncu. Onun zamandaki performansını da göz önüne getirelim. Mutlaka hazırlık maçlarında bir şans verecektir Fred'e. Ondan sonra bir karar verecek. Daha transferin bitmesine bayağı bir süre var.
0: Şimdi şöyle bir baktığımızda bazı haberler de var. Özellikle yabancı kuralı ile ilgili tepkiler de gelmeye başladı. Şöyle bir kronoloji de aslında hazırlanmış. Kim daha önce ne dedi yabancı kuralıyla ilgili? Bugün 10+4'ün son karar olduğunu federasyon açıkladı. Bu yılın Mayıs ayında Okan Buruk demişti ki biz son 16'yı gördük. Hayallerimiz var. Biz genç oyuncuları yetiştiren takım olmak istemiyoruz. Tecrübeli oyuncularla ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabiliriz demişti. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı yine Mayıs ayında. Ben değişeceğini düşünmüyorum demiş mesela Mayıs ayında Ertuğrul Doğan.
1: Evet, daha Mayıs ayına döndük.
0: Evet.
1: Ve bu geçmişte yapılan açıklamalar.
0: Dursun Özbek.
1: Biz de o zaman değişmez dedik.
0: Evet, değişmez demiştik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu bizim için uygun değil. Rakiplerimiz çünkü istedikleri kadar yabancı oynatabiliyorlar demiş yine Mayıs ayında. Serdal Adalı önce hakemlere değinmiş. Yabancı sayısı önemli değil. Önemli olan hakemlerin kadrosu. Eğer hakemler iyi olursa bu ligi 10+4 veya 10+10'la oynamak, yani hakemler kötü olursa 10+4 ya da 10+10 fark etmez demiş. Ama Dursun Özbey'e katılıyorum demiş.
1: Evet.
0: Önder Özen hocamız için bir problem yok açıklamasında bulundu biliyorsun bu ayın başında.
1: Evet. O da yapacak bir şey yok dedi.
0: Evet, yapacak bir şey yok dedi. İsmail Kartal göreve geldiğinde de elimizde çok fazla oyuncu var. 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz şeklinde bir açıklama yapmış.
1: Evet.
0: Galatasaray'da yine Can Uzun seferberliği var deniyor.
1: Çok yüksek bonservis Mehmet.
0: 60 isteniyor.
1: Ya o bonserviste bir indirim olur mu? Hadi olsun diyelim 54. Yani şu anda Eintracht Frankfurt'un acayip bir indirim yapacağını pek tahmin etmiyorum.
0: Hele hele bu 10+4'ü onlar da duydu şimdi.
1: E tabi.
0: Can yerli oyuncu, ne kadar değerli.
1: Sizin ihtiyacınız var.
0: Evet.
1: Ben de bu parayı istiyorum.
0: Çok diyecek. Değerli bir oyuncu oldu. Aşikar Galatasaray için Can'ın. O yüzden geri adım atacaklarını ben düşünmüyorum şahsen. Galatasaray'da da ama yani teknik heyetin de açıklamalarına baktığımızda, röportajlara, oyuncuların da açıklamalarına baktığımızda bir 10 numara eksikliğini bu sezon hissettiklerini söylüyorlar. Mertens sonrası bir boşluk oluşmuş orada.
1: O doldurulmadı.
0: Peki Can bu profil mi?
1: Pek değil. Değil mi?
0: Bir Mertens profili değil. Hala bir Bruno Fernandes ısrarı da var gibi Galatasaray'ın.
3: Orayı zorlayacak gibi duruyor sarı kırmızı.
1: Tabii olarak. Fernandez'in Manchester United'daki performansı, Premier Lig'in asist kralı. Bir de Manchester United'ın onun bırakma niyetinin pek yüksek olduğu kanaatinde değilim. Zorlayabilir de. O da bayağı bir bonservis yapabilir.
3: Şimdi bu bugün ve dün, hatta son 3 gündür diyeyim ben, demek ki bir haberler alıyor Galatasaray muhabirleri. Bruno evet. Fernandes'le Galatasaray mutlaka görüşecek diyorlar.
1: Bir görüşme olabilir. Tabii burada Manchester'la da görüşmek gerekiyor ama. Yani top Manchester United'da.
3: Ya öyle bir hayalleri var anladığım kadarıyla. Evet. Yani Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirlere baktığımızda biraz daha sesleri bu konuda yükseldi. Yani bir görüşme mutlaka olacak, Galatasaray bir hayal kuruyor diyorlar.
1: Onu hep kolay beraber değil. Göreceğiz.
3: Kolay değil. 2028'e kadar sözleşmesi var. Yıllık 10 milyon euro talep, yıllık 10 milyon verebiliriz demiş Galatasaray.
1: Bonservis. Çok yaşam evet. Arka arkaya bu alerjik bir hapşırık oldu.
3: Evet. Bonservis de 30-35 milyon euro bandı.
1: Yetmeyebilir biliyor musun?
3: Şimdi 30-31 yaşında, çok iyi bir sezon. Yani kalitesi tartışılmaz tabii.
1: Daha 2 sene Premier Lig'de kesin iş yapar.
3: Yapar. Şimdi bir hayal kuruyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz oyunculara ihtiyacınız da var. Şimdi Bernardo Silva olmadı. Bruno Fernandes belki biraz daha yüksek bir profil Bernardo ile kıyasladığımız.
1: Evet, Bernardo da Real Madrid'e gitti.
3: O da Real Madrid'e gitti. Şimdi Bruno gelmek ister mi istemez mi? Carrick'le de çok iyi bir uyumları oldu. Performansı çok arttı. Ama zorlayacak belli ki Galatasaray.
1: Önümüzdeki günlerde bunu iyice görebiliriz.
3: 22 asistler Can abi. Müthiş değil mi?
1: Ya, ligin ikinci yarısında çok iyiydi bence.
3: 31 gol katkısı. 37 maçta süre almış. 9 gol 22 asist.
1: Öyle değil mi?
3: Yani tam yani aradığınız Mertens bulundu.
1: Evet.
3: Oyuncusu da tuzlu.
1: Bayağı.
3: Tuzlu bir oyuncu. Can Uzun için hala Galatasaray ısrarcı deniyor. Yine haberlere baktığımızda Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta da Vlahovic ismi sanki ısınıyor gibi geliyor bana.
1: Evet, dün Burak'la da konuştuk. Ben spor gazetesi La Gazzetta dello Sport şöyle, Juventus kararını artık ver demiş. Vlahovic'e. Ya olumlu ya olumsuz. Bu Vlahovic'in de kararı bekleniyor. Herhalde onun da ayın 30'u bugün, onun da bitiyor sözleşme. Resmi olarak.
3: Evet, Vlahovic'in sözleşmesi bitiyor. Nercan abi.
1: Dün Juventus'un oyuncu tarafına bildirdiği temsilcisine, bir an önce kararını versin, biz de alternatiflere yöneleceğiz diyor. Yani evet. İtalyan medyasında okudum bunu.
3: Şimdi şöyle, Vlahovic 85 milyon euro bonservisle transfer edilmiş. Gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu.
1: %100.
3: Yani 85 milyon mesela
1: euro
3: ki Osimhen bile 75 milyon euroyu gördü maksimum, değil mi?
1: Evet.
3: Şimdi Vlahovic 85'i görmüş bir oyuncu. Sıkıntı Vlahovic'in yaşadığı sakatlıklar ve bazen de takım içinde hani uyumsuzluğu deniyor. Şimdi, Juventus'un da vazgeçme nedeni bu olarak gösteriliyor.
1: Riskli bir transfer değil mi? Olursa i̇şte tamam, mükemmel transfer. Ama risklerini saydın sen.
3: Şimdi Juventus CEO'su diyor ki Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor. Şimdi bu çok üzerinde durulması gereken bir açıklama. Sen 4 sezon önce 85 vermişsin oyuncuya. Ve tabii, şimdi para kazanmadan elinden çıkmasına izin veriyorsun.
1: Ve artık dün de İtalyan medyasına yazdığına göre bir karar ver diyor. Spalletti yalnız olursa fena olmaz diye düşünüyor.
3: Ama işte CEO da diyor ki planımız arasında yok.
1: Ya ama orada teknik direktör önemli tabii kararı.
3: Ya, ya

0: Da şöyle bir şey olmuş olabilir Mercan abi. Vlahovic 8 istedi diyelim ki Juventus. Benim teklifim 4 kardeşim. Kabul ediyorsan et.
1: Bence öyle zaten. Öyle olmuş zaten. Yani takımda maaş dengelerinde demişler en yüksek Kenan Yıldız'a veriyoruz. sana onun üstünde ya da ona yakın para veremeyiz demişler. Bu da net haber.
0: Ona göre sen kararını ver. Kabul ediyor musun? Söylenen bu. Evet. Etmiyor musun? İşte Vlahovic de alternatifleri şu anda değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Ama dediğim gibi 85'e 4 sezon önce transfer yaptı bu adam.
1: Evet. Ya Vlahovic'e tabii teklif vardır da en iyi teklifi bence buna da inanıyorum. Beşiktaş yapmış olabilir mali anlamda.
0: Muhtemelen Beşiktaş yapmıştır bence de.
1: Çünkü buradaki ödeme vergi avantajlarını da düşünmüştür Vlahovic'in temsilcisi. Fakat Vlahovic de acaba bana yine Milan'dan çünkü İtalya'nın kalbur üstü ekibi bir anda teklifte bulunmuş olabilir Milan'da ya da Napoli.
0: Bunlar belki da Como.
1: Belki Como.
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
1: Aklını karıştırmış olabilir.
0: Como'da da bu seviye oyuncu yok.
1: Evet. Bu da
0: Yunan bir golcüleri var ama Pavlidis şey seviyesinde değil, Vlahovic seviyesinde değil.
1: Bu yüzden zor.
0: O yüzden gelen haberlerde, bana Beşiktaş muhabirlerinden gelen haberlerde Temmuz'un sonuna kadar bekleyeceğini söylüyorlar onlar da Vlahovic'in. Yani hemen bugün yarın karar vermeyecek diyorlar.
1: Bu oyuncu ama kampı kaçırıyor.
0: İşte istersen hazırlıyor. Kabul edersen ben beklemek istiyorum diyormuş.
1: Ya o,
0: sen bekler misin onu bilemeyiz.
1: Beklenmemesi daha doğru bir karar değil mi?
0: Yani beklenmemesi
1: sezon
0: daha doğru.
1: Sezon başında hiçbir antrenman görmemiş oyuncudan ilerleyen, bir de sakatlığı tekrarlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence i̇şte, büyük risk.
0: Ya orada işte Önder Özen'in, alo ben Önder Özen, bu adamın problemi ne kardeşim, bizi biraz anlatın demesi lazım.
1: Bence öğrenmişlerdir.
0: Juventus cephesine.
1: Hayır, öğrenmişlerdir.
0: Ya mutlaka, mutlaka. İşte sakatlık, nüksedebilen bir sakatlık mı? İşte arkadaşlarıyla uyumu nasıl? Nasıl bir karakter? Bunu analiz etmiştir.
1: Arkadaşlarıyla uyumu, burada Vlahovic örneğini vermiyorum. Yani A ismi, B ismi, C ismi. Uyum olmazsa başarı biter. Takımın huzuru bozulur.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Ya bunu mutlaka işte hem İtalyano hem Önder Özen analiz etmiştir. İtalyano'nun da Fiorentina'dan öğrencisi zaten. Tanıdığı bir isim. Muhtemelen o da konuşmuştur. Kefil oluyorum ben demiştir Vlahovic'e.
1: Olabilir.
0: Oyuncu olarak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Vlahovic'i konuşuyorduk. 3 kez konuşmuş İtalyano Vlahovic'le Mercan, evet, abi. Vlahovic zaman istemiş. Dediğimiz gibi alternatifleri değerlendiriyor anladığımız kadarıyla Vlahovic. Beşiktaş'ın bir başka gündemindeki isim de Leandro Trossard. Arsenal 20 milyon euro istiyor. Beşiktaş kabul etmiş bunu haberlere göre. Şu anda Trossard'la anlaşma zemini arıyormuş.
1: Çok kaliteli bir oyuncu, gelirse bayağı renk olabilir.
0: Şimdi grup aşamalarında Dünya Kupası'nda da yer alan isimlerden biri. Grup, evet, aşamasında en fazla şut pası veren oyuncu Trossard.
1: Bir de birebirde de iyi.
0: Birebirde de iyi. Suudi Arabistan'dan bir teklif var kendisine. El Diraiya, ki ligin yeni takımı.
1: Evet.
0: Onlar da devredeler. Şimdi Arsenal'deki performansı tabii çok üst düzeyde. Finalde de, Şampiyonlar Ligi finalinde de ilk 11 başlamıştı. Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'de 174 maça çıktı. 36 gol, 34 asistlik performansı var. Yani 70 gol katkısı.
1: Bayağı Beşiktaş'a gelirse faydalı olacak bir oyuncu tipi. Bunu kabul edelim.
0: Belçika milli takımında da 54 maçta 14 golü var.
1: Yeni asistleriyle daha çok dikkat çeken bir oyuncu olduğunu söyleyeyim.
0: Evet. Yani Trossard olursa gayet iyi bir transfer.

0: bu sene çok sakatlık yaşadığı için ancak sonlarda Juventus'ta forma giydi. Bunu zaten futbol severler de gayet net biliyorlar. Bu bazı negatif oluşumlara yol açabilir takım içinde.
1: Şimdi Ercan abi, bir kez daha hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde de söyledik tabii ki Vlahovic'in performansını bu sezon sakatlıklarla mücadele ettiğini. Sezon başında bu sezon Serie A'da oynama fırsatı buldu. Kasım ayında sakatlandı. Nisan sonuna kadar.
0: Sezonu kapatmış gibi. Sezonu kapatmış gibi oldu.
1: 5 ay. Yani ilk 11 başladığı maç sayısı 11. Oyuna sonradan girdiği maç sayısı 8. 18 maçı sakatlık dolayısıyla kaçırmış. 18 maç. 970 dakika süre almış.
0: Bence çok az.
1: 2024-2025 sezonuna bakayım. Orada da 1784 dakika süre almış. Kaçırdığı maç sayısı sakatlık dolayısıyla 6.
0: Daha az değil mi?
1: Bayağı. Daha az. Yani ilk 11 başladığı maç sayısı 21. Sakat olduğu maç sayısı da 6.
0: Evet.
1: 6 maç normal.
0: O olabilir. Bir o kabul edilebilir.
1: Kabul edilebilir. 2023-2024 sezonuna bakayım. Orada da kaçırdığı sakatlık dolayısıyla kaçırdığı maç sayısı 3. Yani bir geçen sezon sıkıntı.
0: Evet.
1: O da tekrar etmeyecek, nüksetmeyecek bir sakatlıksa Vlahovic ismi üzerine yoğunlaşılabilir bence.
0: Ama tabii riskliyse o konuda da yapacak bir şey kalmıyor.
1: İşte abduktor sakatlığı denilen bir şey. Hı-hı. Bu nükseden bir şey mi? Onu bilemiyorum.
0: Onu tabi insanları biliyor tabi.
1: Evet. Bakayım, kronik mi diye arattım şimdi.
0: Evet.
1: Kronik değildir. Ama doğru tedavi edilmezse veya tam iyileşmeden spora geri dönülürse uzun süreli bir sakatlık haline gelebilir.
0: Kas benim. Sakatlığı mı?
1: Evet, kasık ağrısı.
0: Önemli.
1: Evet, yani buraların iyi incelenmesi lazım. Zaten bunu da Beşiktaş Sağlık Heyeti bizden daha iyi biliyordur.
0: Evet.
1: Vlahovic Türkiye'ye 12 milyondan aşağı gelmem diyor, hatta 15 istiyor diyenler var. Dinleyicilerimizden biri öyle yazmış. Beşiktaş 8 teklif etmiş. Ama daha yukarısına tabii bonservisi de elinde olduğu için muhtemelen bir de imza parası işin içine girebilir Ercan abi.
0: Olabilir.
1: 8 maaş olur.
0: Ama daha da yükseltmez sanmıyorum.
1: İşte 2'de imza parası gibi her yıl 3'e bölerler onu. 10 milyon civarında bağlanabilir Vlahovic.
0: Olur mu? Bekleyip göreceğiz.
1: Bekleyip görelim. Kurallar değişir demiş bir dinleyicimiz. Burası Türkiye, bir günde neler değişiyor demiş.
0: Tamam, 5. kez sürede oldu. Değil mi?
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Artık son bölümdeyiz. Şimdi Galatasaray Lemina ile de anlaşmıştı Ercan abi. Ama bu 10+4 kuralının belki biraz esneyebileceğini düşünüyordu. Şimdi evet. Acaba orada da bir problem olur mu düşüncesi de akıllara gelmedi değil. Çünkü Lemina'nın kalmasını istiyordu Okan Buruk. Stoperi de yedeklediği için. Hani hem sağ stoper oynayabiliyor, sol stoper oynayabiliyor. Gerektiğinde sağ bek bile kullanabiliyorsun Lemina'yı. Orta sahada zaten
0: esas yeri.
1: Esas yeri. Her maç 90 dakika oynamasa bile 60'er dakika, 70'er dakika, zaman zaman 2 maçta bir 90 dakika rahatlıkla oynayabilen bir oyuncu. Bildiği de bir oyuncu, onu istiyordu kadroda ama şimdi 10+4'te Lemina'nın daha bir üst versiyonu mu daha mantıklı olur? Bu düşünce de muhtemelen Galatasaray teknik heyetinin aklından, zihninden geçiyor.
0: Olabilir. Neden olmasın? Tabii.

0: Şimdi bir dinleyicimiz mesela demiş ki Torreira, Lemina, Jakob, Sara, Şallahi, bunları gönderirim ben diyor. Tabi göndermek de kolay değil. Kamavinga, Turam, Can, Curtis Jones ve Salih Özcan'ı alırım diyor. Keyfime bakarım diyor. Ama işte böyle yazmak kadar kolay olmuyor onları almak, tabii, göndermek. İşte o maliyetleri hesaplamak. Bu arada Salih Özcan için de İtalyano olumlu rapor vermiş Ercan abi.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş için bir alternatif olabilir mi? Ya da orta sahada bir ilaç.
1: Orta sahada faydalı olacak bir oyuncu. Geçen sene istediği şansları bulmadı ama milli takımda oyuna girdiği anlar ya da oynadığı zaman
0: kendini gösterdi.
1: Kendini gösteren bir oyuncu Salih. Ben Beşiktaş'ta bir de Orkun'la beraber orta sahanın bayağı iyi olabileceğini düşünüyorum eğer alınırsa.
0: Bir de yerli.
1: Tabii.
0: Ben de pozitif bakıyorum açıkçası Salih'e. Şimdi daha
1: bayağı orta sahasını güçlendirir Beşiktaş'ın, onu kabul edelim.
0: Şimdi ama bu 10 artı 4 geçtiğimiz zamanlarda da olmuştu, yıllarda da olmuştu. Türk futboluna negatif yansımıştı. Şimdi nasıl negatif yansıyor? Bir kere ihracımız duracak. Futbolcu ihracı.
1: Yerli piyasa çok pahalı olacak. Yani Türkiye'den başka takımdan oyuncu aldığında 2 yerine 4 vereceğim. O kesin.
0: İhraç duracak. Oyuncu ve de gurbetçilere büyük bir akın olacak yine.
1: Tabii.
0: Yani işte yurt dışında oynayan Türklere de takımlarımız gidip Türkiye'ye getirmeye çalışacaklar.
1: Ya Türkiye pazarı da orada hareket olacak. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularla temaslar artacak. Mecbursun, başka çaresi yok.
0: Evet, yani bu kısıtlama çok da faydalı bir şey değil. Yani yurt dışında oynayan işte Salih Özcan gibi, Zeki Çelik gibi oyuncuların Türkiye'den talipleri de doğal olarak artacak. Çünkü yerli kontenjanı, yerli milli oyuncular, belli bir kalitesi olan oyuncular, bu tarz oyunculara da dediğim gibi talepler Türkiye'den artmaya başlayacak. Yani biraz ciddi masaya yatırmak lazım. Öyle yabancı sayısını düşürdük, Türkiye oyuncu fabrikasına döndü mantığı mı var bilemiyorum. Yani o mu düşünüldü kısıtlayarak? Mantık o, ne, onu oturtamadım.
1: Yabancı oyuncularla bir de sen yetiştiriyorsun, başkası alıyor. Mantığı çok önemli bence. Onun faydası ne? Uzun vadede ne getirir? Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Yani mesela işte kimler karşıysa kulüplerden, diyelim işte Fenerbahçe bir temsilci göndersin, Galatasaray bir tane göndersin, Okan Buruk, örnek veriyorum. İşte.
1: Evet.
0: Federasyon başkanı da savunsun. Bir taraf doğrularını söylesin, işte bu 10 artı 4 şu şu şu nedenlerle yanlıştır desin. Bir tarafta desin ki hayır, şu şu şu nedenlerle doğrudur. Biz ikna olalım halk olarak.
1: Bunu keşke daha önce yapsalardı.
0: Evet.
1: Bu ortaya çıktığında. Şimdi bunda da geç kalındı.
0: Tabii
1: geç kalındığı için.
0: Transfer sezonu başladı.
1: Çok daha önceden yapılması gerekiyordu.
0: Planlamalar yapılıyor şu anda.
1: Evet.
0: Hala işte değişebilir diyen, ümitle bekleyen takımlar var. Bir de seneye de herhalde bu federasyon kalırsa 8 artı 6 olacak.
1: Kural. Daha şimdiden değil mi?
0: Evet, yani seneye de kalırsa bu federasyon, önümüzdeki sezon olağan genel kurul var Türkiye Futbol Federasyonu. Belki başkan değişikliği olacak, daha erken olmazsa yeni yönetim belirlenecek. Ya bu federasyonun planlaması her sene ikişer ikişer azaltmaktı.
1: Yani şu sayıyı var. Acaba başka bir aday çıktı diyelim. Tabii çıkabilir değil mi adaylar?
0: Tabii ki.
1: Daha serbest bırakacağım dedi mesela. Buna göre planlama yaptığındaki kulüplerin durumu ne olacak o zaman?
0: İşte o da kötü olacak. Şimdi sen mesela diyelim ki 40'lık oyuncuya 60 vermek zorunda kaldın genç diye.
1: Evet.
0: Genç almak zorundasın ya hani. O zaman gelecek sene de serbest bırakıldı. Verdiğin 60'ta kaldın.
1: Zarar ettin.
0: Zarar ettin.
1: Ne olmuş olacak? Yani bana da öyle bir görüntü olarak geliyor.
0: Hı hı. Şimdi yabancı konusu hep karışık demiş dinleyicimiz. 300 milyonluk kadroyla 15 milyonluk kadroya sahip Anadolu takımının karşısına çıkıyorlar. Sonra da şampiyonluktan öteye gidilmiyor demiş. İngiltere'den erken futbolda bu var işte, gördük. Almanya, Paraguay'a elenebiliyor değil mi?
1: İspanya Yeşilburnu yenemiyor.
0: Yenemiyor. İşte Türkiye, Avustralya'ya yenilebiliyor.
1: Paraguay'a
0: yenilebiliyor. Bunlar Hollanda dışında var.
1: Çok sıcak örnekler olarak söyleyeyim.
0: Ne sıcak örnekler bunlar? Bunlar futbolun içinde var. Türkiye'nin attığı 3. gol ofsayt değil mi demiş dinleyicimiz. Ben golü bile hatırlamıyorum. Çok geride kaldı bu.
1: Çok.
0: 3. gol nasıldı ya?
1: Kaan'ın attığı gol.
0: Yok ofsayt değil yok. Canım. Yok yok şimdi. Ofsayt değil. Bakıyorum yorumlara bir yandan da. Tabii ya, biraz da yurt dışına gidelim. Ercan abi. Çünkü uzun süredir beklenen bir resmi açıklama vardı. Değil mi? Enzo Maresca.
1: Evet. Manchester City'nin başına geldi.
0: Bu resmi açıklama sonunda yapıldı. Enzo Maresca. Şimdi orada da bir değişim bekleniyor. Guardiola ne yapacak? Bir ses soluk yok.
1: Guardiola ile beraber çalışan bir isim Maresca. Hı hı. Ya Premier Lig'in oyun sistemini bütün takımların çok iyi bilen bir isim. Tabii ki oyun sistemini değiştirmek, tamamıyla değiştirmek risk.
0: Bunu konuştuk seninle.
1: Evet. Evet, bu risk. Ona yakın bir tercihle yola devam edecek bence. Öyle değil mi?
0: Ya en doğrusu bu olur.
1: Ya tamamıyla değiştirmek de çok radikal bir karar olur. City de buna uyum sağlayabilir mi? City'nin tabii taraftarı galibiyetlere alışık. Başarıya alışık. Bir yandan o galibiyetlerin azalması bir uyumsuzluk da getirebilir. Böyle riskler de var.
0: Şimdi Julian Alvarez ismi gündemde Barcelona'da. Şimdi
1: 500 istedi ama Atletico.
0: Şimdi yüzlük bir teklif yapmıştı.
1: Real Madrid 150 yaptı.
0: Şimdi Barcelona diyor ki ben bir de 130'u deneyeyim.
1: Ama 150 yapan var Real Madrid.
0: 150'ye de karşılık bulamadı.
1: Bulamadı evet. Bulamadı.
0: Şimdi ne olacak?
1: İki takımda da oynar.
0: Çok rahat oynar. Şimdi Barcelona hani parası yok deniyordu, problemleri var deniyordu ama bayağı da para harcama konusunda istekli gibi görünüyor herhalde.
1: Demek ki o işi toparladılar biraz.
0: Demek ki evet toparlanmış. Hatta şimdi ya The Athletic'te bir haber çıktı ki The Athletic'i de ben ciddiye alırım.
1: Evet.
0: Barcelona Harry Kane için menajeriyle temas kurdu haberi çıktı Atletik'te.
1: Hatta Bayern Münih'ten de şöyle Harry Kane'le ilgili kulüpte yola devam ediyor açıklaması geldi dün. Hı hı. Öyle bir haber de var.
0: Sözleşmesi ama 2027'de bitiyor acaba 27 sonrası için mi bir olabilir. Hazırlık?
1: Şimdiden düşünebilirler.
0: Barcelona'da.
1: Değil mi?
0: Olabilir. Ama Barcelona'nın bu maddi problemleri çözdüğü aşikar.
1: Ortaya çıkmış durumda.
0: Ortaya çıktı. Yani bayağı bol keseden girdiler transfer piyasasına. Emre Mor Fenerbahçe'den ayrıldı. Nijmegen'le deneme antrenmanlarına çıkacakmış.
1: Nereden nereye?
0: Ya çok da yetenekli çocuk gerçekten. Ama yani yetenek yetmiyor demek ki.
1: Yetenek profesyonel yaşam çok önemli.
0: Evet. Onu bulamadı. Kariyeri boyunca Emre Mor. Gerçekten muazzam bir yetenek. Bu konuda kimsenin negatif bir şey söylediğini duymadım Emre ile ilgili. Herkes çok yetenekli olduğunu söylüyor. Ama o yetenek sahaya yansımıyor Ercan abi.
1: Bu zamanında maalesef. Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un bayağı yüksek bir bedel ödeyerek transfer ettiği Emre Mor'un Nijmegen'le deneme antrenmanlarına çıkması çok hazin bir çöküşün hikayesidir. Hı hı.
0: Gerçekten de öyle. Şimdi TFF'den bir açıklama geldi şimdi. Onu paylaşayım. Bilgilendirme ve teşekkür başlığı altında bir açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. Dünya Kupası performansından duyulan üzüntü paylaşıldı. Arizona'daki kamp merkezi seçimi, FIFA'nın uyguladığı sistem, kamp değişikliği süreçleri, sıcak hava koşullarına karşı alınan önlemler ve Amerika'ya varış tarihiyle ilgili detaylı bilgilere yer verildi.
1: Evet, ne demişler kampçılar için acaba?
0: Şimdi açıklamayı ben istersen okuyayım, kısa kısa özet geçeyim. Hı hı. Şimdi şöyle diyor TFF açıklamasında. A milli takımımızın 20

0: 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda sergilemiş olduğu performans, başta Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımız olmak üzere kalbi Türkiye için atan herkesi derinden üzmüştür. Milli takımımızı desteklemeye gelen, sabahın erken saatlerinde ekranları başında milli takıma destek veren tüm seyircilerimize samimiyetle teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz deniliyor. Kamp merkezi için çok fazla haber ve yorum yapılmıştır ve bunun neticesinde bir açıklama yapılması zaruri olmuştur. Kamp merkezi konsepti yalnızca bir otel ve antrenman sahası seçiminden ibaret olmayıp emniyet güçleri, özel güvenlik, ulaşım, havalimanı operasyonları, tıbbi tesisler ve yerel makamlarla koordinasyonu içeren bütünleşmiş bir organizasyon yapısıdır. FIFA, ev sahibi şehirler, tesisler ve ilgili kurumlarla bu yapıyı adaylık sürecinin en başından itibaren planlamakta ve tüm organizasyonu bu çerçevede oluşturmaktadır. Üç coğrafi bölge ayrılmıştır bu konu için. 42 direkt finaliste seçim hakkı tanındı ama playoff takımlarına tebliğ edildi. Siz burada kalacaksınız deniyor kısaca
1: Evet.
0: açıklamada. Ve bundan hareketle playoff takımlarının turnuvaya direkt katılım sağlayanlara göre kamp merkezi konusunda daha dezavantajlı konumda olacağı en baştan bilinen bir gerçekti. Milli takımımız ön seçim hakkından yararlanarak birinci tercihi olan kamp merkezine yerleşebilmiştir diyor. Açıklamada Türkiye Futbol
1: Birinci
0: Federasyonu.
1: tercih çöl yani.
0: Evet, yani şöyle demişler. Demek ki daha beterleri varmış, değil mi?
1: Daha neresi olacak ki? Çöl yani zaten.
0: Evet, daha demek ki daha kötüleri sunulmuş milli takımımıza. Bunun dışında kamp merkezi ile ilgili açıklama böyle. Önlemlerimizi aldık diyor sıcak hava ile ilgili yine Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamasında. Çok uzun bir açıklama, özet geçmeye çalışıyorum. Milli takımımız maçlardan 2 gün önce sabah saatlerinde iklim koşullarına daha erken adapte olabilmek için karşılaşmaların oynanacağı şehirlere yolculuk etmiştir. Bu sayede Arizona'da 7, maçların oynandığı şehirlerde de 6 saha antrenmanı yapılması mümkün olmuştur. Güneşin etkisini kaybettiği saatlerde antrenmanlarımızı Arizona'da yaptık diyor yine federasyon.
1: Evet.
0: Tıbbi ekipman ve aksesuarlar yanımızda mevcuttu. Gerektiğinde bunları kullandık yine diyorlar. Sonuç olarak demişler, uluslararası turnuvalarda sportif performans, teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillenmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası hazırlık süreci boyunca tüm planlamalarını FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirmiş, A milli takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkanları seferber etmiştir. A milli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kamp merkezi ile ilgili geçirilen süreç yukarıda anlatıldığı şekilde olup kamuoyunun bilgisine sunarız deniliyor.
1: Evet. Bence bu defteri kapatalım Mehmet, değil mi?
0: Evet yani elendik artık. Bir de şu var Ercan abi, yani başarısız olununca her şey göze batar.
1: Tabii.
0: Ama biz işte bir numaralı tercih bu ya. Diyelim ki en kötü tercihi yaptık. En rezil yerde kaldık. Gruptan çıksaydık. Son 16'ya kalsaydık. Çeyrek finale kadar gidip İspanya ile orada eşleşseydik, oynasaydık. Bunların hiçbiri konuşulmayacaktı.
1: Kesin.
0: Tek kelime edilmeyecekti.
1: Kesin.
0: İşte bunun örnekleri var. İşte Arjantin için ne deniyordu? İşte Messi'ye biat etmeyen takıma giremez. Messi işte takım arkadaşlarının hep önünde kendini görüyor. Messi şöyle, Messi böyle. Ama Arjantin kazandıkça bunların hiçbiri konuşulmaz oldu.
1: Ve kupayı aldı mesela geçen kupayı.
0: Evet, Suudi Arabistan'a yenildi. Bunlar yine gündeme geldi ilk maçta. Ama sonra gittiler, kazandılar, kazandılar. Kazandıkça bunların hiçbiri konuşulmadı. Mesela bu
1: Kesin
0: sene de
1: öyle.
0: konuşulmuyor.
1: Şu ana kadar sıfır.
0: Sıfır, değil mi? Ya şimdi de var. Messi sahaya çıkmadan takım arkadaşları çıkmıyor mesela.
1: Ama o bir saygı tabii.
0: Evet.

0: Ya Messi'ye bakışı ayrı Arjantinli oyuncuları.
1: Ama yenilseler o zaman denecek ki
0: ya acaba yine problem
1: İşte
0: mi
1: problem mi var? Niye bunlar çıkmıyor sahaya? Niye Messi böyle bir işte zorunluluk getirdi takıma gibi dedikodular olacaktı. Biz de yenilince tabii ki bunlar hep göze battı. Hayat böyle. Geçen sene işte Galatasaray'da kötü gittiğinde bazı futbolcularla ilgili haberler çıkmıştı, hatırlayacaksın.
0: Tabii tabii.
1: İşte Fenerbahçe kötü gittiğinde öyle haberler çıkıyor. İyi giderken ama bunların hiçbiri konuşulmaz. Biz de kötü gittiğimiz için her şey göze battı.
0: Ve sonuçta zaten elendik.
1: Sonuçta da elendik gitti. Olay biraz da bundan ibaret. Sevgili Vedat, galiba süremizin sonuna geldik. Ercan abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler herkese, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo!

1 Temmuz 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ki Dünya Kupası'yla başlangıcı yapacağız. Şu anda son anları oynanan mücadelede ev sahiplerinden Meksika, Ekvator önünde 2-0'lık skorla üstün durumda. 90 artıda Ekvator'da 90 artı 5'te Hincapié direkt kırmızı kart gördü Ekvator'da. Elini ağzına doğru götürdü, kapattı ve rakibine bir şeyler söylüyordu tartışma esnasında. Rakibi de aynı Mert Müldür'ün yaptığı gibi hakeme itirazda bulundu. VAR uyardı. VAR'da Vinčić pozisyonu izledikten sonra direkt olarak kırmızı kartını gösterdi. Ekvator maçı 10 kişi tamamlayacak. Onlar açısından Dünya Kupası zaten çok iyi başlamamıştı ama son maçtaki galibiyetle beraber Almanya önündeki 2-1'lik skorla bir üst tura çıkmayı başarmışlardı. Ama buraya kadar gidebildi Ekvator. Meksika grup aşamasında da gol yememişti. Bu karşılaşmada da şu ana kadar 90 artı 7'ye kadar geldik. Gol yemedi Meksika ve adını son 16 turuna yazdırmak üzere. Goller ilk yarıda geldi Meksika'dan. 22'de Quiñones, bu turnuvanın dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. O da 4. maçında 3. golünü attı. 31'de Jiménez'in attığı golde de asisti yapan oyuncu oldu. Quiñones yine maça damgasını vurdu. Mora, genç oyuncu Meksika'da, o da ilk 11'de forma şansı buldu ve bir eleme maçında forma giyen en genç ikinci oyuncu olmayı başardı Dünya Kupası tarihinde. Rekor Pele'ye ait 1958 Dünya Kupası'ndaki Galler maçında. 17 yaş 241 günken Pele forma giyiyor bir eleme maçında, yani grup aşaması sonrası maçta. Mora da 17 yaş 259 gün 18 günle bu listede ikinci basamakta yer aldı genç oyuncu. İkinci yarının başlarında da neredeyse 59'da oyundan çıktı. Evet, maçın ben de bitmesini bekliyorum. Şu anda bitmiş. Meksika 2, Ekvator 0. Dünya Kupası'nda Meksika adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Gece 12'de başlayan maçta da Fransa İsveç'i beklendiği gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fransa tabii ilk golü bulana kadar biraz zorlandı. İlk gol 45'te Kylian Mbappe'den geldi, Dembele'nin asistinde. Mbappe dar alanda topu çok iyi sağına çekip uzak köşeye iyi bir plaseyle golü attı. Fransa'yı 1-0 öne geçirdi ki ilk yarıda skorun daha da farklı olabileceği pozisyonlar var. Özellikle Olise'nin şık vuruşunda top direkten dönüyor. Ama Fransa'nın gol atacağı belliymiş karşılaşmada. İkinci yarıda 53'te Olise'nin asistinde Barcola bu sefer golü atan isim oldu. Skor 2-0'a geldi ve 74'te yine Olise'nin pasında, ki Olise 2 golde de çok ince paslar gönderdi takım arkadaşlarına, Mbappe bir kez daha sahneye çıktı. O da turnuvadaki 6. golünü attı. Dünya Kupaları tarihinde de gol sayısını 18'e yükseltti. Klose'nin 16'sıyla başlamıştı Mbappe, onu geçti ve Lionel Messi'nin de genel klasmanda bu 19-18 bir gol gerisine geldi. Mevcut Dünya Kupası gol krallığında da Messi ile sayıları eşitlemiş oldu Kylian Mbappe. Ama daha da fazlası var cebinde gözüken. Kylian Mbappe gerçekten çok iyi bir turnuva geçiriyor şu ana kadar. Farklı bir rekorun da sahibi oldu bugün attığı iki golle Mbappe. Ondan da yine program içerisinde sizlere bahsedeceğim. Olise de bu Dünya Kupası'nda 5 asiste ulaştı. Bu da gerçekten çok sık görülmeyen bir istatistik. Onunla ilgili bir bilgi de var. Ondan da birazdan bahsederiz. İsveç, onlar da tabii grup aşamasında Tunus galibiyeti, son maç Japonya beraberliği, Hollanda'dan fark yemişti İsveç. Fransa önünde de pek varlık gösteremeden karşılaşmadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Fransa maç boyu 25 şut rakip kaleye gönderdi. 12 isabet buldu. 3-24 xG İsveç 8 şutta kaldı. 0-70 gol beklentisi üretebildi. Fransa'nın bir de 2 direkten dönen topu var. Biri Olise'nin az önce bahsettiğim
pozisyonu.

Beklendiği gibi tek taraflı bir karşılaşma oynanmış. Fransa aldığı bu galibiyetle birlikte son 16 turunda Paraguay'la eşleşti. Paraguay turnuvanın enteresan takımlarından bir tanesi. Bizim maçta gördük, Almanya maçında gördük. Penaltılar sonucu Almanya'yı da mağlup etmeyi başarmışlardı. Şimdi karşılarına Fransa geliyor. Bakalım Fransa karşısında da aynı oyunu aynı şekilde, iyi şekilde oynayabilecekler mi? Yoksa ABD maçında olduğu gibi dağılıp gidecekler mi? Gerçekten merak konusu. Tabii beklenti aslında biraz ABD maçı gibi olması Fransa. Çünkü gerçekten çok formda gözüküyor turnuvanın ilk 4 maçına bakıldığında. Bir belki ilk maçın ilk yarısı Senegal maçı kötüydü ama ikinci yarıyla birlikte gerçek Fransa'yı onlar da gösterdiler. Ve dün akşama dönüyoruz. Saat 20'de Fil Dişi sahiliyle Norveç karşı karşıya geldiler. Fil Dişi sahilinde kaleci Fofana, Agbadu Ulayi Süper Lig'de forma giyen oyuncuların ilk 11'de çıktığı bir takım vardı. Ama Fil Dişi sahili için maç iyi geçmedi. 39'da Nusa'nın golüyle Norveç mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. Hatta golden sonra da Haaland ve Sørloth'ta net pozisyonlar yakaladı. Norveç farkı ilk yarı bitmeden 2'ye çıkarabilirdi. Olmadı. İkinci yarıda şans Fil Dişi sahilin ayağına geldi. Oyuna sonradan giren Diallo 74'te Pepe ile girdiği Verkaç'ta ceza sahası içinde topu çok iyi soluna çekti. Çeker çekmez de şutunu attı. Ve kaleci Nilan'dı mağlup etmeyi başarıp skora dengeyi getirdi. Ama bu gole cevap gecikmedi. 86'da Patrick Berg'in asistinde Haaland topu adeta boş kaleye gönderdi. Çok da net bir vuruş yapamadı Haaland. Kontrol etmeye çalışırken sanki top gol oldu. Ama gol oldu. Haaland da turnuvada 5. golüne ulaştı ve takımını son 16 turuna taşıdı. Norveç peki son 16 turunda kimle eşleşti? Brezilya ile eşleşti. İki takımın tarihte 4 maçı varmış. Brezilya'nın da hiç galibiyeti yokmuş bu eşleşmelerde. Bu da enteresan bir istatistik. Bakalım bu seri devam mı edecek yoksa Brezilya favori olarak çıkacağı karşılaşmada galibiyet alabilecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Az önce Meksika turu geçti dedim Ekvator önünde. Tabii sonraki turdaki muhtemel rakibini de söyleyeyim. Henüz belli değil. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibiyle oynayacak Meksika. O maçta bu akşam oynanacak çarşamba akşamı. Saat 19'da güzel de bir saat. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesini de takip edeceğiz. Evet, Dünya Kupası'ndaki gelişmeler dün akşamdan bu sabaha kadar. Şimdilik bunlar maç özelinde. Tabii istifalar devam ediyor. Uruguay'da Marcelo Bielsa, Hollanda'da Ronald Koeman başarısız geçen Dünya Kupası'ndan sonraki Uruguay grup aşamasına veda etti. Hollanda son 32 turunda Fas'a elenerek veda etti. Bu iki teknik direktör de istifalarını duyurdular. Günün dikkat çeken gelişmelerinden birkaç tanesi buydu. Fenerbahçe'den dün bir açıklama geldi. UEFA'dan bir ceza geldi. Sarı lacivertli ekibe 7 milyon euro. Fenerbahçe bir ceza ödeyecek. Ondan bahsedeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralıyla ilgili dün gün içerisinde yine bir açıklama yaptı. Son dönemde kuralın esnetilebileceği, tekrar eski haline gelebileceği konuşuluyordu. Ama Türkiye Futbol Federasyonu dedi ki hayır, biz geçen yıl ne ilan ettiysek onunla devam ediyoruz. 10 artı 4 geçerli bu kuralla devam edileceğini duyurdu Türkiye Futbol Federasyonu. Transfer gündemine dair tabii ki haberler var. Özellikle Beşiktaş cephesinde Trossard transferi kanat için bir başka isim Lloriente dün gündeme geldi ki adı son belki 3-4 transfer döneminde sürekli Süper Lig takımlarıyla anılan bir isim. O gündeme geldi. Bunun gibi haberler var. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da program içerisinde onlardan da bahsederiz. Diyelim 7-10 olmuş saatlerimiz. Uzun da bir giriş yaptım. Şimdi şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Dünya Kupası'na başlamadan önce bir hatırlatma da yapayım. Bugün teniste Wimbledon'da milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci tur karşılaşmasına çıkacak. Amerikalı rakibi Liu önünde. Gördüğüm kadarıyla 14.30 mücadelenin başlama saati. Esport ve Esport Plus da bildiğim kadarıyla veriyor turnuvayı. Zeynep'in maçı da gün içerisinde takip edilebilir. O da birkaç gündür aslında bahsediyorum alıştırdı bu tarz galibiyetlere Wimbledon'da ve diğer Grand Slam'lerde. Şu anda eşleştiği rakibi de ilk turdaki rakibine göre sıralamada çok daha geride olan, ilk yüzün dışında olan bir isim. Yani Zeynep'in favori olarak çıkacağı bir karşılaşma, bir galibiyet hiç şaşırtıcı olmayacak Zeynep Sönmez için. Ona şimdiden başarılar dileyeyim. Bir de aslında birkaç gündür haberlerini görüyorum ama değinmedim. Şimdi değinecek fırsat geldi. U17'de basketbolda Dünya Kupası karşılaşmaları oynanıyor. Orada da milli takımımız iyi bir başlangıç yaptı turnuvaya. Onu söyleyeyim. Şu ana kadar 3 maç yaptık. 3 galibiyet aldık. Yeni Zelanda'yı geriden gelip 112-100 mağlup ettik. Slovenya'yı 87-66 mağlup ettik. Ve dün akşam da Porto Rico önünde 98-77'lik bir galibiyet geldi. Sanıyorum gruptaki son maçımız da bugün oynanacak. Venezuela ile karşı karşıya geleceğiz. Hedef tahmin ediyorum ki 4-4 olacak. U17 milli takımımızda da Ömer Kutluay, İbrahim Kutluay'ın oğlu, o performansıyla şu ana kadar dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Diğer isim Darius Karutasu. Bu iki oyuncu bizim hücumda sayı yükümüzü taşıyan oyuncular. Ömer Kutluay dün 32 sayısının yanında 12 asist 7 rebound yapmış. Yeni Zelanda maçında 39 sayı 9 asist 7 rebound yapmış. Slovenya önünde de 26 sayı 10 asist 9 rebound. Triple double'a yakın bir performans göstermiş Ömer Kutluay ki hani ben maçların tamamını izlemedim ama o Ömer Kutluay'ın sekansları paylaşılıyor sosyal medyada. Gerçekten çok yetenekli, çok özgüvenli gözüken bir sporcu. Babası gibi olma yolunda ilerliyor. Hala tabii yaşı çok genç ama o potansiyeli olan bir isim. Bildiğim kadarıyla da Real Madrid'de altyapıda forma giyiyor. Genç oyuncu. Hem tabii ki ona hem milli takımdaki diğer sporcuları da turnuvanın geri kalanı için başarılar dileyim. Evet, bu hatırlatmayla başlamak istedim. Dönüyorum tekrar Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda sabaha karşı biraz gecikmeli başladı Meksika-Ekvator mücadelesi. Çünkü maçın oynanacağı stadyum çevresinde bir işte gök gürültülü, şimşekli bir fırtına oldu. Önce yarım saat maçın geç başlayacağı duyuruldu. Sonra bir saat dendi. Bir saatte de başladı. Saat 4'te başlaması planlanan maç 5 itibariyle başladı. Az önce biz yayına girdikten sonra hatta karşılaşmanın bitiş düdüğü çaldı ve Meksika aslında az gollü geçmesi beklenen maçı az gollü kazandı. 2-0'lık skorla kazandı. Ama goller ilk yarıda geldi. İlk yarı ben de Ali abi de gördüm iddiadaki yazısını. O hatta skor vermiş 0-0. Ben ilk yarı 0 demiştim. Az gollü 0-0'lık bir başlangıç bekliyorduk ama Meksika Ekvator önünde iyi bir oyunla demek ki ilk yarıya başlıyor. 22'de Quiñones'in golüyle

0: öne geçiyor. O da bir kontrada ekvator savunmasını dengesiz yakalıyor. Ceza sahasına giriyor. Sağına çekip iç tarafa vurup golünü atıp takımını da 1-0 öne geçiriyor. 31'de bu sefer asist yapan oyuncu Quiñones ekvator çıkarken topu kaptırıyor. Jimenez'in tabii gol vuruşu burada iyi bir gol vuruşu. Quiñones'in asisti kağıt üzerinde asist ama gol tabii ki Jimenez'in becerisiyle geliyor. Ve Meksika ilk yarıdan iki farkı yakalıyor. Oyun olarak da okuduğum kadarıyla daha iyi oynayan, daha gole yakın gözüken taraf Meksika. Ve bu üstünlüğü de karşılaşmanın sonuna kadar sürdürüyor. Ekvator pek geri gelemiyor. Pek o sinyalleri veremiyor ikinci yarı. Değişiklikler yapsa da Meksika kalesini gole kapattı ve karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Onlar için de gerçekten olağanüstü bir başlangıç oldu. Herhalde bu kadarını onlar da hayal etmiyorlardı. İlk 3 maçta gol yemediler. 3 maçı kazandılar. 4. maç Ekvator gibi bir takımdan yine gol yemediler. Ekvator savunmasını ya da duvarını belki demek lazım aşmayı başardılar ve adlarını da son 16 turuna yazdırdılar. Neden duvar diyorum Ekvator için? Zaten bilenler biliyordur ama Güney Amerika elemelerinde de çok az gol yiyerek Ekvator buraya gelmişti. En az gol yiyen takımıydı. 5 gol yanlış aklımda kalmadıysa elemelerde sadece yedikleri. En az geride oynayan takımdı yine elemelerde. Bu Dünya Kupası'nda da iyi başlamadılar. Fil dişi sahilinden son dakikada gol yediler ama Almanya'dan da fil dişi sahilinden de sadece birer gol yemişti Ekvator. Yani bir maçta 2 gol yediği en son Ekvator'un 26 maç önceymiş. Yani 26 maçlık bir seride bir golün üzerinde kalesine gol görmeyen bir takım bahsettiğimiz Ekvator. Yani bu da savunmada ne kadar aslında iyi olduklarını gösteren bir istatistik ama Meksika ilk yarıda yarım saat içinde neredeyse Ekvator ağlarına 2 gol birden gönderdi ve rahat diyebileceğimiz bir galibiyeti aldı son 32 turu karşılaşmasında. Bu 26 maçlık seride Ekvator sadece 11 gol görmüş kalesinde. Hani maç başına yediği gol sayısı yarımdan bile az Ekvator'un. Ama Meksika önünde yeterli olmadı Ekvator'un bu performansı. Meksika'da bir sonraki turda şimdi İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibini bekleyecek. Büyük ihtimalle tabii İngiltere'nin gelmesi muhtemel. İngiltere ile de çok çetin bir karşılaşma olabilir. Onu da tabii ki saati el verirse izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bir detay da girişte bahsettim. Gilberto Mora turnuvanın heyecan veren genç yeteneklerinden bir tanesi. O da bu karşılaşmaya ilk 11'de çıktı ve 17 yaş 259 günle Dünya Kupaları tarihinde bir eleme maçında yani grup aşaması sonrası bir maçta forma giyen en genç ikinci oyuncu olmayı başardı. Rekor Brezilya efsane Pelé'nin 1958'de o da 17 yaş 241 günlükken Galler maçında forma giyiyor ilk 11'de. Rekorun sahibi Pelé'den sonra daha önce Gavi geliyormuş 2022'deki Dünya Kupası'nda. Gilberto Mora da Gavi'yi geçip listede kendine ikinci basamakta yer buldu. Maçta çok etkili oldu mu tartışılır. İlk oyundan çıkan oyuncu oluyor Meksika'da 59'da. Yerini Gutierrez'e bırakıyor ama o da bu anlamda tarihe geçtiği bir karşılaşmayı geride bıraktı. Yani Meksika için gördüğüm kadarıyla hani bir sakatlık görmedim. Maçta hiç kart görmemişler. Bir ceza durumu yok. Gol yemeden çıktılar. Bundan iyisi Meksika için Şam'da kayısı.
1: Meksika 1970 ve 86 Dünya Kupalarında kendi ülkesinde düzenlediği Dünya Kupalarında çeyrek final oynamıştı. Bu kupada da tabii onu geçmeye en azından onu yakalamaya çalışacaklar ama olası bir İngiltere eşleşmesi duruyor önlerinde. Fakat şu ana kadar turnuvanın en dengeli takımlarından biri Meksika. Hücumda verimliler. Oynadıkları rakipler karşısında goller buldular. Savunmada problem yaşamıyorlar. İlk 3 karşılaşmada kalelerine sadece 5 isabetli şut gelmişti. Bu karşılaşmada da bir şekilde durdurmayı başardılar Ekvator'u. Dolayısıyla şu an için onlar adına müthiş bir turnuva gidiyor. Gol yemeyen başka takım var mı turnuvada?
0: İspanya Arjantin ne oldu onlar?
1: Arjantin 7.
0: 3-1 bitti.
1: İspanya da 7 galiba. İspanya 7 gol. Yani gol yemeyen ya 1 ya 2 takım kaldı. Onlardan biri de.
0: İspanya yemedi.
1: İspanya yemedi mi?
0: Uruguay maçı 1-0. Suudi Arabistan 4-0. Yeşilburun adaları 0-0. Hala İspanya
1: evet,
0: o zaman gol yemedi.
1: İspanya ile Meksika.
0: Avusturya maçı var yarın onların da.
1: Yani ondan büyük ihtimal yemezler. Ama 4 karşılaşmada Dünya Kupası'nda gol yememek. Ekvador gibi savunması gerçekten çok sağlam bir takımı ilk yarıda çözebilmek. Ondan sonra skoru tutabilmek. Meksika için çok çok iyi. Peki bundan sonra Meksika'da maç var mı?
0: Bilmiyorum açıkçası.
1: Zannedersem orada bir şeyler olacak. Dezavantajlar olacak. Kendi ülkelerinden çıkacaklar diye biliyorum. Son 16 ile mi? Çeyrek final.
0: Miami'de galiba bu karşılaşma mı? Yok. Miami değil. Bir sonraki.
1: Bende birkaç tane şey var. Oradan bulmaya çalışırım. Turnuva takvimi var.
0: Çeyrek finaldeki 4 maç Amerika'da gözüküyor benim önümdeki kaynakta. Şu an o bilgi var. Boston, Miami, Los Angeles, Kansas'ta oynanacak.
1: Yok, İngiltere, olası İngiltere maçı da Meksiko City'de. Son 16 maçı. Yani bir karşılaşmayı daha Meksika iç sahada oynayacak. İç saha avantajını yaşayacak. Ondan sonra devam edebilirlerse
0: Miami.
1: Miami'ye gidiyorlar. Yani iç saha için bir avantajları kaldı. Bir maçları kaldı. Ama o da tabii İngiltere karşılaşması olduğu için son derece önemli. Ondan sonra zaten ne Kanada'da ne Meksika'da başka maç kalmıyor. Bir son 16 karşılaşması daha var. Kanada'da, Vancouver'da. Başka yok. Bu da tabii Meksika için bir dezavantaj. Çünkü gerçekten iyi bir seyircisi var. Güzel statları var. Kendi sahasında oynuyor. Büyük bir avantaj. Onu da şu ana kadar çok iyi kullandılar. Ekvador açısından da hani daha iyisi olabilirdi diye düşünülüyor. Herkes düşünüyor. Sonuçta çok çok iyi savunma yaparak geldiler buraya. Yani 18 karşılaşmada 5 gol yemek öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama burada yani istedikleri kadar iyi sonuçlar alamadılar. Özellikle bu maç mesela biraz daha Meksika'yı zorlayıp biraz daha hani turu geçme, çünkü çok dengede gözüküyordu bu. Biraz daha Meksika tabii ki sağ avantajıyla, seyirci avantajıyla işte 45'e 55 gibi düşünülebilirdi ama maçta senin de söylediğin gibi Ekvator pek istediklerini yapamamış.
0: Şimdi Meksika şöyle bir yine bilgi önümde var. 1986'dan sonra ilk kez bir eleme turu maçı kazanmışlar. Bundan önce 8 maç üst üste oynamışlar bu grup aşaması sonrasında. Hepsini kaybetmiş, elenmiş Meksika. O seriyi onlar geride bırakıyorlar. Onlar açısından önemli bir başarı. Bir bilgi de ilk 4 maçında Dünya Kupası başlangıcında gol yemeden kazanan da Dünya Kupası tarihindeki 3. takım olmuş Meksika. İtalya 1990, Brezilya 1986 en son böyle başlangıç yapan takımlar, ki gerçi İspanya buna dahil olamaz çünkü ilk maçını kazanamadı onlar. Meksika bu anlamda tek kalacak bu Dünya Kupası'nda. Hayal ettiklerinin dediğim gibi ötesinde bir başlangıç diye düşünüyorum. Böyle bir başlangıcı bence onlar bile düşünmüyorlardı. Maçta son anlarda bir kırmızı kart oldu. Ekvador'da Hincapié, Arsenal'ın oyuncusu, 90+5'te VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Nasıl gördü? Aynı bizim maçta Mert Müldür'le Almiron arasındaki pozisyon gibi bir tartışma var. İki oyuncu arasında Hincapié elini ağzına götürüyor, bir şey diyor ve aynı Mert Müldür gibi oyuncu Vinci'ye dönüp bak ne yaptı bana diyor ve VAR burada hemen devreye giriyor. Çok kısa izletiyor zaten, elini ağzına götürdüğü andan başlattı VAR. Vinci işte çok kısa izledikten sonra anonsunu yaptı. Hincapié'ye direkt kırmızı kartı gösterdi. Bu turnuvada yanılmıyorsam ikinci kez bu uygulama yapıldı. Hincapié gibi hani üst düzey bir oyuncunun da, ki Almiron da aslında öyle bir oyuncu ama buna aldandılar. Bu kural henüz tam tabii oturmadı herhalde kafalarında. Ya da maç belki bitiyor, bilmiyorum artık. Hincapié onu göze aldı ve kırmızı kartı gördü. Maçın kaderini etkileyen bir kart değil. Zaten maç orada bitti gözüyle bakılıyordu. O yüzden de Ekvator cephesi biraz sinirliydi. Tartışmalar vardı. Hincapié de kırmızı kartı gördü. Daha ama akan oyunda bu kartı veren bir hakem olmadı. Hep VAR uyarısıyla geldi. Akan oyunda bakalım hangi hakem ilk görecek, tespit edecek de verecek.
1: Akıl oyunda ama çok zor değil mi ya?
0: İşte tartış.

0: Ve ikisi de aynı dili konuşuyor. Mesela bu bizimkine göre daha şey. Hani kötü bir söz söyleme olasılığı daha yüksek. Yani Almiron Mert Müldür'e ne söyledi bilmiyoruz ama burada mesela hani 2-0'ın verdiği sinirle, artık elenmenin siniriyle orada kötü bir şey söylemesi Hinkapié'nin daha yüksek olasılık. 2-2 bu şekilde kart oldu. Yeni kurallardan biri bakalım. Yani ilerleyen bölümde bir başka oyuncu böyle bir acemilik yapar mı? Ben de merak ediyorum. Çünkü artık eleme turları hiç hataya yer yok. Bilmiyorum, bir tane daha çıkar mı böyle bir kart?
1: Yani ben de çok beklemezdim ama çıkıyor demek ki, o sinirine hakim olamıyor oyuncular. Çok farkında değiller. Bilinçli yaptıkları bir şey değil diye düşünüyorum. Dün Murat Feyzi Tanır'la bir tweet attı. O dikkatimi çekti. Şimdi onu buldum. Diyor ki UEFA FIFA'ya muhalefetine yeni oyun kurallarında da devam ediyor. Paraguay maçımızda Almiron'un kırmızı kart gördüğü ağız kapatarak konuşma cezalandırmasını UEFA uygulamayacak. Benzer şekilde sahayı terk etmeye verilecek olan kırmızı kart da UEFA tarafından uygulanmayacak. Yine 3 dakikalık su molası da UEFA'nın turnuvalarında uygulanmayacağını UEFA kendi açıklamış. Bu kamuoyuyla paylaşıldığını ben görmemiştim ama Murat Feyzi Tanrı'ya güvendiğim için onun bu bilgilendirmesini okuyorum.
0: Bütün su molalarında ıslık yükseliyor stadyumlardan.
1: Bugün de olmuş. Maç normalde bir saat geç başladı ya, su molası olmuyor aslında. Fakat hakem ilk yarıda su molasına götürmüş takımları. Orada da yine bir tepki olmuş. Çünkü ertelenen maçlarda en azından gidilmeyeceği söyleniyordu. Bir maç daha olmuştu, Fransa'nın maçıydı galiba. İlk yarıda da gidilmemişti zaten geç başladığı için. Ama burada gidildiğini okudum. Şimdi maçı izlemedim ama önümdeki bilgi notunda o var. Bu da tabii çok büyük bir tartışma. Bununla ilgili Diego Armando Maradona'nın da 2018'de mi bu Dünya Kupası'nın Amerika'ya verildiğinin açıklandığı sene, bunlar kesin böyle devrelerin ortalarında reklam molaları verirler tarzı
0: Hadi
1: bir
0: ya.
1: çıkışı varmış. Bir öngörüsü varmış Maradona'nın. Eğer yapay zekanın ürettiği bir video değilse Maradona bugünleri öngörmüş daha o yıllardan. Dün önüme düştü. Bu yeni Twitter'ın dil özelliğiyle birlikte artık dünya gündemine insan hakim olabiliyor. Dün bir bakayım dedim Dünya Kupası'ndaki maçlarla ilgili bilgiler. Sonra gün boyunca oraya baktıkça yabancı bir sürü hesap, Paraguay hesabı yok, Almanya hesabı yok,
0: Peki
1: bilmem
0: orada dil
1: ne.
0: ayarını nasıl yapıyorsun? Bana sürekli İspanyolca şeyler geliyor. İspanyolca çeviri tweetler geliyor.
1: Ben hiçbir ayar yapmıyordum.
0: Rastgele önüne
1: Neye
0: mi düşüyor?
1: tıkladıysam büyük ihtimal ona dair şeyler
0: Hmm.
1: getiriyorlar sonrasında.
0: Ben de ne alaka? Bana sürekli İspanyolca.
1: Sen bir İspanyolca belki tıklamışsındır, ondan sonra gelmeye
0: Bir
1: başlamıştır.
0: şey yapmama gerek yok yani, ekstra bir
1: Yani
0: şey.
1: ben yapmadım. Bir ayar yapmadım.
0: Ya ben çok Hispanik bir dünyada yaşıyorum yani şu an. Hani
1: Bende de öyle.
0: oraya hakimim yani. Oranın şeyleri geliyor, oranın düşünceleri geliyor. Mesela hiç şeyden gelmiyor. Örnek veriyorum. Başka bir Fransızca mesela bir tweet çevirisi yapılmıyor bana.
1: Bakayım şimdi bende nasıl tekrar. Opta Jorge'nin tweet'i geliyor mesela. Jorge hangi ülkenin şeyi?
0: O da İspanyol'dur.
1: CONCACAF. CONCACAF'ın direkt şeyin. Kuzey Amerika mı oluyor CONCACAF?
0: Yok.
1: Ne
0: Orta ve
1: Amerika?
0: Kuzey, Orta ve Kuzey
1: Orta ve
0: Amerika.
1: Kuzey Amerika. Onun mesela tweet'i. Güzel şeyler de geliyor
0: Geliyor
1: açıkçası.
0: geliyor, güzel
1: Hoşuma
0: tweetler var.
1: gidiyor. Çok farklı mesela bilgiler, çıkarımlar. Mesela biri şöyle, onu da like'lamıştım. Ne demiş? Uluslar Ligi Avrupa takımlarının Güney Amerika takımlarıyla olan rekabetinde Avrupa'nın pek işine gelmedi diyor. Daha az maç yapıyorlar şu an. Güney Amerika takımlarıyla azlık maçları döneminde daha çok Güney Amerika takımlarıyla maç yaparken, şimdi kendi işlerinde Avrupalılar sürekli maç yapıyorlar. Güney Amerika'nın bu işte topu istemeyen düzeni, ya da Kuzey Amerika'nın da olabilir benzer şekilde, buna pek alışık değiller gibi onların tarzına demiş. Mesela bir Twitter kullanıcısı yabancı, bu önüme düştü. Bayağı da tabii ilgi çeken tweetler önüne düşüyor insanın, milyon etkileşim alan. Mesela bir tanesi buydu önüme düşen.
0: Peki aynı güçteki takımların genelde kendi seviyesindeki ekiplerle oynaması da etkili değil mi bunda?
1: Evet, o da olabilir. A liginde işte Fransa,
0: Aynen.
1: Belçika, İtalya,
0: Yani
1: ne bileyim
0: oradaki
1: kendi
0: şey de
1: arasında
0: ortadan kalktı. Ben
1: güçsüzü
0: zayıf,
1: nasıl
0: evet, bir
1: çevireceğim.
0: zayıf takım olarak kendimden daha güçlü bir ekiple oynayarak kendimi geliştirme fırsatım, ya da tam tersi sen güçlü takım olarak kapanan bir takımı açma fırsatını da artık pratikte pek
1: Azaltıyorsun. Eleme
0: azaltıyorsun.
1: maçlarında tabii oynuyorsun ama Uluslar
0: Evet.
1: Ligi'nde o fırsatın yok büyük
0: Sonuçta
1: oranda.
0: hazırlık maçı gibi düşünülüyor ama o da ortadan kalktı.
1: İşte böyle bir çıkarım.
0: İyi ve kötü tarafları var.
1: Ben de

0: Aklıma kısmen yattı. Tamamen doğrudur diyemem. Güney Amerika takımları iyi başladı ya da Afrika takımları mesela. İşte FAS'ın diğer 10 takımın 9'u bir üst tura çıktı Afrika'da. Böyle bir tespit. Mesela farklı şeyler hoşuma gidiyor öyle şeyleri görmek.
1: Dün Ekvador bir isabetli şut atmış Meksika'ya.
0: 6 oldu toplam o zaman.
1: Aynen. Yani
0: Meksika'nın
1: 4
0: kalesine
1: maçta
0: gördüğü.
1: 6. İnanılmaz bir rakam bence isabetli şut olarak.
0: Aynen. Kalesinde de gol görmedi. Toplam şut 7 şut çekebilmiş Ekvator. Dediğin gibi bir isabet, 5 isabetsiz, bir engellenen şut, bir topu da direkten dönmüş Ekvator'un. Evet, 7.36, bir araya gidelim. WhatsApp'a şu an bakamadım çünkü kayıtlı değil. Reklam arasında WhatsApp'ta bir kaydedeyim. Oradan gelen mesajlar varsa onlara bakayım. Sonrasında da Fransa-İsveç maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
8: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi yaklaşık %60 bandına ulaştı. Avrupa yakasında Edirne istikametle E5'e dikkat. Büyük Beylikdüzü'nden Büyükçekmece'ye bir kaza trafiği var. Yine Edirne önünde Tem'de Çatalca'ya doğru çalışma etkisiyle yoğunluk kötü durumda. Ancak özellikle E5'i mümkünse Beylikdüzü Büyükçekmece hattında içeriden atlatmak gerekir. Tem'de Hastal'da ikinci köprü yönünde hem kronik yoğunluk hem kaza trafiği var. Basın Ekspres Kiterli'de Tem yönünde kaza oldu. Çift yönlü Güneşli Kiterli dur kalkları başladı. Bir de Avrupa Tem'de yine Kuzey Otoyol'da. Olimpiyat Stadyolu ayrımı öncesinde Kuzey Yolda Altınşehir'e doğru otobüs arızalandı. Bir başka otobüs arızası E5'ten geldi. Avcılar Şükrübey'de Beylikdüzü yönünde arızalı otobüsler müdahale sürüyor. Köprülerde Avrupa yönlü yoğunluk etkili. Çamlıca rampasından 1. köprüye yaklaşık yarım saat. Hem de Ümraniye'den 2. köprüye de en az yarım saat dur kalk içinde kalacağımızı hatırlayalım. 3. köprü ve Marmara Otoyolu açık. Avrasya Tüneli'nde de şimdilik bir yoğunluk görmüyoruz. Ankara'da trafik kazası otobanda Anadolu Bulvarı'nda Öveçler istikametli çevre yolu köprü altında meydana geldi. Bölge yoğunlaştı. Kursaklara doğru kuyrukta uzadı. Aynı zamanda merkezde Turgut Özal Bulvarı'nda Ankamur gerisinde de dur kalk trafiği kronik olarak başladı. İzmir'de kaza arıza yok ancak çevre yolunda Bornova öncesinde Bayraklar Tüneller bölgesi yoğunlaştı. Aynı zamanda Anadolu Caddesi'de Karşıyaka geçişlerinde hız kesti. Genel itibariyle şehir merkezi şimdilik hareketli. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz WhatsApp'tan gelen mesajlara bakmaya başladık. İlk gelen mesajda Ulay da ilk 11'deydi. Onu neden söylemiyorsunuz diye yazmış bir dinleyicimiz. Ama ben söyledim direkt Ulay, Agbadu, Fofana Süper Lig'den 3 oyuncu dedim. Dinleyicimiz demek ki kaçırmış. Ki Ulay'ı özellikle ikinci yarıda fena değildi. İyi uzun toplar, oyunun yönünü değiştiren toplar atıyordu. Ama tabii o merkezdeki rotasyonda Sangare, Kessie'de Ulay'ı en kolay gözden çıkarılacak isim olduğu için bence oyundan çıktı ki çıktıktan sonra da Diallo girip golü de attı. O maça birazdan geçeceğiz. Paraguay Fransa'yı da geçsin, Montella'ya artık bir şey demeyeceğime söz veriyorum demiş bir başka dinleyicimiz, ismini yazmamış WhatsApp'ta. Bir başka mesaj, bu mesaj kimden? Ben niye isimleri göremiyorum WhatsApp profillerinde? İkidir ismi olmayan kişilere mi denk geldim? Ayar mı değişmiş? Hep isim çıkardı orada en azından bir tane. Genel olarak turnuva o kadar zevksiz, maçlar o kadar renksiz ki 10 dakikadan fazla izleyemiyorum. Çoğu maçın XG oranları da beni doğruluyor. Yeni neslin neden futboldan uzaklaştığını anlamak zor değil demiş.
1: Pek katılmıyorum. Dün mesela ben Fransa maçının ilk yarısını izledim. Özellikle ilk yarının ikinci bölümü çok güzel bir karşılaşma oldu. Çok fazla pozisyon vardı. Fransa dünyaları kaçırdı ilk yarıda. İkinci yarıda da devam etmişler. Norveç maçı fena değildi genel olarak. Yani ben o kadar çok böyle çok kötü bir turnuva, hiç 10 dakikadan fazla maç izlenmiyor demem. Bütün tribünler dolu. Stadyumlar güzel. Zeminler güzel. Saatler konusu yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok Amerika kıtası. Saatlerde oynama da Amerika kıtasının büyüklüğüyle alakalı. Çünkü hani bir gün maç 19'da, bir gün 20'de, bir gün 22'de, bir gün 23'te, bir gün 00'da, öyle bir sıkıntı var. Farkındayım ama hani özetleri takip ederek, işte sosyal medyayı takip ederek, izleyebildiğiniz maçları izleyerek bence çok keyif alınabilecek bir turnuva. Ve hani şimdi eleme turları da başladı. Artık böyle turnuvanın seviyesinde olmayan ya da turnuvaya geldiğinde hani bir şeyler yapabileceğini düşündüğün ama o performansı sergileyemeyen takımlar da elendiği için artık buraya gelen her takımın belli bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. O yüzden daha da iyi olacak karşılaşmalar. Son 32 turunda şu ana kadar oynanan mücadeleler hep yakın geçti. Son dakika golleri oldu.
0: Son iki maça kadar bu gece ve sabaha karşı olan hep çok geç çözüldü ya da uzatmada ya da penaltıda çözüldü.
1: Aynen öyle. Yani.
0: Fransa, İsveç, Meksika, Ekvator ayrıştı ama ondan önceki her maç, dünkü Norveç maçı dahil, son anlarda ya çözüldü ya işte uzatmada falan çözüldü.
1: Hani böyle dünyanın en iyi turnuvası ya da son yılların en iyi turnuvası demem ama bu kadar da gömmezdim.
0: Mehmet Ünlüoğlu da bu elini ağzına götüren futbolcular kuralı mı bilmiyor yoksa o an unutuyor mu? Alışkanlık olduğundan dolayı mı bu hareketi yapıyorlar? Bu seviyede anlam veremiyorum demiş. Bence alışkanlık henüz.
1: Değil mi? İkinciye daha yakın yani.
0: Yani bilmemesi mümkün değil yani. Zaten oyunculara Dünya Kupası öncesi kurallar şey yapılıyor, paylaşılıyor hakemler tarafından. O yüzden bilmemeleri, dinlemiyorlarsa gerçi bilemiyorum. O paylaşılıyor da oyuncular ne kadar konsantre, o da tartışılır ama biliyorlardır, görmüşlerdir yani.
1: Yok, bence alışkanlık. Kesin biliyorlardır. Dün Norveç maçı sırasında spiker arkadaşımız Hünkar Mutlu'ydu galiba. O söyledi. Sol bakene penaltılarla ilgili soru sorulmuş. O da bence güzel bir cevap vermiş. Hani penaltılara çalıştık ama işte böyle 80 bin kişinin önünde 120 dakikanın sonunda size turu getirecek ya da sizden turu götürecek penaltı atmakla antrenmandaki penaltıları atmak farklı demiş. Hani tabii ki pratik insanı daha iyi hale getiriyor, orası kesin. Ama bir de o işin psikolojik ve baskı tarafı var. Maçta da öyle oluyor. Yani adam kuralı biliyor mutlaka. Ama o anda o nabızla, o sinirle, o yorgunlukla unutabiliyor.
0: Aynen öyle. Peki penaltı deyince aklıma şey geldi. Dün belki görmüşsündür. Almanya penaltı atışlarına kaldığında Kimmich takım kaptan olarak gidiyor takım arkadaşlarına. Atar mısın, atacak mısın? İşte Goretzka hayır diyor. Yanında bir başka futbolcu kimdi mesela? Anton hayır diyor. Bir isim daha var. Yine atması beklenen 6. penaltı için. O da hayır diyor. Ve Tah kariyerinde hiç penaltı kullanmamış. Evet. Tah o sorumluluğu almak istiyor. Haliyle biraz da mecbur kalıyor belki. Ve Tah gidip o penaltıyı kaçırıyor. Bu da hem bir eleştiri konusu olmuş

0: o penaltıdan kaçanlar için. Hatta sonra yine o Twitter'da sana özel kısmında Ronaldo'nun galiba bir 2016'da mı bir takım arkadaşı kullanmak istemiyor penaltılarda. Hayır diyor, kullan ne olursa olsun, hani kaçırabilirsin ama kullan diyor. Mesela öyle motive ediyor. Galiba sonra da o futbolcu atıyor penaltıyı. Bunlar tabii zor konular dışarıdan hakem kesmek ama
1: Fatih Terim, Tugay Kerimoğlu repliği aklımıza geliyor.
0: UEFA. Şey neydi?
1: Hocam vuramıyorum. Bir şut da mı çekemeyeceksin diyor ya. Hocam vuramıyorum, vursam vururum diyor.
0: O baskıdan etkilenen futbolcular oluyor bu. Yani Goretzka dediğin oyuncu Bayern Münih'in yıllardır Alman bir takımın oyuncusu ama o an istememiş.
1: Valla sakatlığı yoksa
0: Yok ya sakatlık falan
1: benim çok kabul edebileceğim bir şey değil. Yani sen koskoca milli takım oyuncususun ve milli takım seviyesinde daha büyük bir turnuva yok. Daha önemli bir turnuva yok. Ülkeni temsil ediyorsun. Yani orada işi bir savunma oyuncusuna bırakmak ne bence kabul edilebilir, bir de oyuncu açısından da ayıp. Yani sen hayatında hiç penaltı atmamış tahım penaltısına takımın kaderini bırakıyorsun o zaman, o sorumluluğu almayarak. Ya sen penaltı attın mı attın daha önceden. O tecrüben var. O zaman sen at. Yani neden korkuyorsun? Neden çekiniyorsun? İşte kaçıracağım diye korkuyor. Ya kaçırırsam diye düşünüyor. O anda özgüveni yok. O sorumluluğu almak istemiyor. Ama vallahi bence çok ayıp. Yani ta şey demiş zannedersem. Hani gene olsa gene atmaya çalışırım demiş. Öyle oyuncu lazım. O sorumluluğu alacak oyuncu lazım. O da hani zor bir penaltı attı. Hani üstten avuta çıktı. Ama helal olsun. Yani o sorumluluğu aldı. Öteki atmam ne demek ya, penaltıyı Dünya Kupası'nda?
0: Peki ne yapacaksın? Yaptırımın ne
1: Hiçbir
0: olur?
1: şey yapamazsın. Ne yapacaksın yani? Ama ben bozulurdum yani. Takım kaptanı olsam, teknik direktör olsam mesela. Yani orada Fatih Terim'in yerine koyuyorum mesela kendimi. Oyuncuya bakıyorsun. Yani oyuncu mesela o vuruşu yapamayacak mı? Yapacak tabii yani. Yani istemiyor ama, anladın mı? Bahane öne sürüyor yani. Dediği gibi yani 10 metreden topu vuramayacak mı profesyonel oyuncu? Vuracak. Ama istemiyor yani. O sorumluluğu almak istemiyor orada. Ya kaçırırsam stresi, korkusu var. Düşünsene sen teknik direktörsün ya da takım kaptanısın. Bir şey soruyorsun. Vallahi ben bozulurum.
0: Dün yine sana özel kısmında gezinirken, dün bayağı gezinmişim. O kadar farklı şeyler geliyor ki aklıma böyle. Mesela Baggio'nun herkes 94'te kaçırdığı penaltıyı hatırlıyor. Peki Baggio'nun 90'da ve 98'de seri penaltı atışlarında da gol attığını biliyor muydun mesela?
1: 90'dakini biliyorum galiba. 98'i hatırlamıyorum.
0: 98'de de atmış seri penaltı atışlarında ama mesela ben hep o 94'te kaçırdığıyla tabii ki Baggio'yu hatırlıyorum. Bu da normal, anormal bir şey değil de. Attığı da varmış iki farklı Dünya Kupası'nda o seri penaltı atışlarında. Ama yapıştığı şey tabii ki o finalde
1: Tabii bir de
0: kaçırdı.
1: son penaltı, final.
0: Yani o kaderden kaçamamış Roberto Baggio. Evet, 7.49 saatlerimiz, Fransa maçına geçeceğiz dedim bu bölümde ama dinleyici mesajları ve biraz benim aklıma gelenlerle birlikte konu saptı. Bir başlangıç yapalım. Bir giriş yapalım Fransa-İsveç mücadelesine. Gece 12'de başlayan bir maç. Dün de aslında konuştuğumuz gibi Fransa'nın genelde rahat kazanması beklenen bir karşılaşmaydı. Gece maç 12'de başladı. Ben izlemedim hiç. 2.30 civarı bir uyandım. Dün de böyle çok iddialı konuşan dinleyiciler vardı işte. Paraguay maçı şöyle böyle. Ben de bir bekleyin hani ne olur ne olmaz demiştim. Gece merak edip yapmayacağım iş. Maç skoruna baktım. 3-0'ı görünce dedim beklendiği gibi geçmiş karşılaşma, herhangi bir sürpriz yok. Sabah da golleri gördüm. Gerçekten Olise yine karşılaşmaya damga vurmuş. Hem kaçırdığı pozisyon, direkten dönen şutu, hem yaptığı iki asist. Sen onu canlı izleyemedin. İkinci yarıda geldi goller. De iki asisti Michael Olise'in. Ama olağanüstü ara paslar. Mbappe'nin ilk goldeki bitirişi, ikinci goldeki koşusu ve yine bitirişi, uzak köşeye plaseleri. Onlar da üst düzey goller. Kalite kokan bir takım Fransa ve her maçta şu ana kadar o kaliteyi gösterdi futbolcular. Bu maç mesela Dembele pek maça herhalde giremedi ya da gol katkısı yok en azından. Maçta nasıl oynadı bilmiyorum ama Mbappe ve Olise yetti Fransa'nın galibiyeti için.
1: Evet, yani ben de maç için biraz heyecanlıydım çünkü Fransa takımı giderek daha da iyileşiyor gibi, giderek sanki daha fazla alışıyorlar gibi turnuvaya. Şimdi düne kadar 3 karşılaşmada 10 gol

0: atmışlardı. Ama 10 golün dağılımı da 4-3-3 şeklindeydi. Şimdi bir maçta yine 3 gol attılar. Bu da şu anlama geliyor. Oynadıkları 4 maçta en az 3 gol attılar. Ve Dünya Kupası standardı. Bu bence Fransa takımı ile ilgili birçok şey anlatıyor.
1: Dünya Kupası tarihinde üst üste 5 maçta da 3 artı gol atan ilk takım olmuşlar. Final maçını
0: Finali
1: da
0: de ekliyorlar. Kaybettikleri
1: eklersen
0: maçı da ekliyorlar.
1: Dünya Kupası tarihine geçmiş Fransa.
0: Yani bu
1: Hop yapar
0: çok çok
1: istatistik.
0: ekstra bir istatistik. Hadi ötekini sayma çünkü 4 sene önceydi. O tabii Dünya Kupaları şeylerini bağlıyorlar, istatistikleri bağlıyorlar da o zaman farklıydı, şimdi farklı. Ama bu Dünya Kupası'nda ortalama 3 golle, minimum 3 golle gidebilmek çok önemli. Bundan önceki 16 karşılaşmanın 15'inde zaten minimum 2 gol atmışlardı. Bu konuda herhalde ellerine su dökebilecek başka bir takım yok şu an Fransa milli takımının. İşte bir önceki karşılaşmada Dembele ortaya çıktı. Mesela dün ben Esport'taki yayında yine söyledim yayından önce. Dedim ki Mbappe 2 gol atar bu karşılaşmada. Yani çünkü bir önceki karşılaşmada gol atamaması demek Mbappe'nin. Yani bu karşılaşmada mesela İsveç için kötüye işaretti. 2 gol atması bence son derece normaldi. Ve hani 2 golden fazlasını atabilirdi. Mesela sen Barcola diyorsun. Düzeltiyorum. Olise diyorsun. Olise'ye baktım 6 şutla tamamlamış karşılaşmayı. O da bir kez.
1: Mbappé'nin servislerini değerlendiremedi
0: Evet,
1: diyordu
0: evet. Yani ikinci
1: özetle.
0: yarışımda özetini izledim. Yani dün gol atmak için çok uğraşmış. İlk yarıda müthiş bir plasesi vardı. Bir kez direğe takıldı. Ama yani şu Fransa takımının hücum hattını kim nasıl durduracak? Ya da hani Fransa işte 3 gol ortalamasıyla gidiyor. 2'ye düşse bu Fransa takımına kim 3 gol atacak? Nasıl atacak? Çok kolay değil şu an Fransa'nın önünde durabilmek. Savunma olarak da yani skora bağlı bir konsantrasyon düşüşleri oluyor. Yoksa hani skor örnek veriyorum. Norveç maçında mesela golü bulduktan sonra gol yediler. Yani rahatladıktan sonra gol yediler. O konsantrasyonları üst seviyede kaldıkça savunmaları da çok iyi. Dün mesela Upamecano'yla Saliba birkaç pozisyonda hızını ve fiziğini kullanarak çok iyi müdahaleler yaptılar ilk yarıda. Dün kadroda iki değişiklik yaptı klasik kadrosundan. Mesela sol bek pozisyonu biraz tartışmalı gibi gözüküyor. Çünkü Hernandez normalde kalitesini şu an istenilen seviyede yansıtmadığını düşünüyorum ben. Mesela Fransa takımına baktığında sanki orası biraz böyle bir şey gibi. Takımın ortalama standartının altında gibi. Luka Dean'i tercih etti. İleride de Douye yerine Barcola'yı tercih etti. Tchouaméni ile Rabiot'u zaten çok tutuyor. Mbappé'ye dokunmuyor doğal olarak. Olise'ye dokunmuyor doğal olarak. Dembele de oradaki standartta hemen ikisinin arkasından geliyor. Ona da çok fazla dokunmuyor. Ama mesela daha Cherki bu takımda hani yetenekleri paralelinde katkı veremedi. Daha o katkı verebilir. İşte dün Barcola gol attı. Ama mesela dün de Dembele boş geçti. Şimdi bir sonraki karşılaşmada mesela Dembele sahneye çıkabilir. Bununla birlikte İsveç'in de biraz cesur bir kadro ile çıktığını düşünüyorum. Yani dün Ayari, Elanga, Gyökeres ve Isak aynı anda sahadaydı. Hani topu aldıklarında ya da işte geçiş yakalayabildiklerinde etkili gözükebilecek bir takım. Fakat topu geri kazanmada ya da oyun böyle gitgele döndüğünde çünkü Fransa'ya o fırsatı verdiğinde hani çok çok zor. O işi de biraz sanki Graham Potter risk alarak oynadı. Yani ilk yarının bir ikinci bölümü var. Örnek veriyorum sen mesela Fransa ilk yarı bir oynasan herhalde kafanı taşlara falan vurdun. O gol ne zaman gelecek? Nasıl
1: Oynadım.
0: olmuyor diye. Ha?
1: Öyle yazdım.
0: Oynadın mı? Ha? Yani öyle yazan vardır. Hani ilk yarı Fransa galibiyeti, ilk yarı 1,5 gol üstü yazan vardır. Mesela dün olmaması, hani ilk yarı bir oldu da, mesela ilk yarı 1,5 gol üstü olmaması tamamen şanssızlık ve biraz işte kaleci şeyi faktörüyle olmadı. Dün Fransa'nın yani ilk yarının ikinci bölümündeki oyunu öyle Dünya Kupası'nda çok durdurulabilecek bir futbol değil.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz Fransa-İsveç mücadelesini konuşuyorduk. Kylian Mbappe bu karşılaşmada 2 gol attı. Turnuvadaki, güncel turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Toplam Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını da 18'e yükseltti. O listede Messi şu anda 19 golle zirvede. Mbappe ikinci, Klose'nin de 16 golle üçüncü olduğunu söyleyelim. Mbappe dün ya da bu sabaha karşı bu gece şöyle tarihe geçti. Eleme turu maçlarında 9 gole ulaştı 9. maçında Kylian Mbappe grup aşaması sonrası ve Dünya Kupası tarihinde bu eleme turlarında en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Kime aitti rekor ya da kimlere aitti biliyor musun?
1: Eleme turlarında mı?
0: Evet.
1: Bilmiyorum.
0: Leonidas ve Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo 8'er gol atmışlar daha önce, ki Leonidas 5 maçta 8 gol atmış. Ronaldo 10 maçta 8 gol. Mbappe 9 maçta 9 golle bu listede ilk basamağa yükseldi. Listede Pele, Vava, Fonten gibi isimler de var. Mbappe bir kez daha bu şekilde tarihe geçti. Cristiano Ronaldo'nun 5 eleme maçında gol olmadığını, Messi'nin de yanılmıyorsam 5 gol olduğunu söyleyeyim bu turlarda. Yani Mbappe'nin yaptığı iş henüz 27 yaşında bir futbolcu olarak gerçekten olağanüstü. Önünde en az 2 Dünya Kupası var gibi gözüküyor. Bu rekorları da çok farklı seviyelere çıkartabilir. Çünkü Fransa bir de hep iyi jenerasyonlar bulan, bulacak gibi gözüken bir ülke. Çok büyük bir şans Mbappe açısından da.
1: Dün fizik olarak çok diriydi. Gol vuruşları çok çok iyiydi. Bir pozisyonda maç 0-0 iken böyle bir yarım metre ofsaytta kaldı. Hakem devam ettirdi. Gol vuruşunu yaptı orada. O vuruş çok iyiydi. Gol oldu. Sonra attığı ilk golde yine çok temiz bir vuruş yaptı. Çok yetenek isteyen bir vuruş yaptı. Rakibini birebir aldıktan sonra topu çekip anında vurdu. İkinci gol az önce gördüm. Yine öyle. Bayağı diri, bayağı formda, bayağı moralli. Takım için oynuyor gözüküyor. Takımla uyum yakalamış gibi gözüküyor.

0: çünkü öyle Real Madrid'deki gibi kopuk bir durum yok takımdan. Takımla beraber gözüken bir kaptan var. Bu da Fransa için avantaj. Yalnız şunu da unutmayalım, bir dinleyici yazmış. Çok da doğru söylüyor. Dün Olise'nin röveşatası gol olsaydı kupanın en güzel golü olacaktı. Yani direğe çarptı. Çok şanssız Olise, henüz golü yok. Kaç asist oldu? 4 mü?
1: 5.
0: 5 asist oldu. Golü yok ama yani turnuvaya beklenildiği gibi. Yani damga vurması beklenen isimlerden biriydi. Onu yapıyor. Ama mesela şöyle de olabilirdi Olise çok rahat. Bu 4 karşılaşma sonunda yani 3 gol 5 asist, 4 gol 5 asist gibi böyle olağanüstü bir şey yakalayabilirdi. O gol vuruşlarında olmadı yani. Bazısında iyi vuramadı, bazısında şansı yok. Ama röveşatası hakikaten olağanüstüydü. Bir tane de top var. Dönen topa Dembele vurdu. Boş kaleye, uzak köşeye vurmak istedi. Yani normal bir vuruş yapsa hani kalecinin kurtarma ihtimali yok. Böyle falso uzak direği düşündü Dembele de. Yani dün Fransa 3 tane attı. Bir 3 tane daha çok rahat atabilirdi İsveç'e. İsveç'in zaten hani savunmasının problemli olduğu Hollanda maçında çok net bir şekilde gözükmüştü. Yani İsveç açısından da zaten Dünya Kupası'na gelmeleri biraz şeydi, mucizeydi. Çünkü çok felaket bir, çok kötü bir eleme performansından sonra sonuncu oldular. Uluslar Ligi'nde yaptıklarıyla playoff'la gelmişlerdi. Ama onlar da hani Ayaris'iyle işte Gyökeres ve Isak bence iyi turnuva oynadılar. Artı dün Bergwijn de çok fazla faul yapmasına rağmen benim izlediğim bölümde o da iyiydi. Yani elde iyi bir kadro var. Herhalde bir daha o kadar kötü bir şey geçirmezler. Eleme dönemi geçirmezler. Biraz savunma, takım savunması sıkıntılı gözüküyor. Fakat kuzey takımları içerisinde hani şu an Norveç'i direkt olarak kadro olarak ayırabiliyorsun. Sonra herhalde İsveç gelir. En sonda da Danimarka kalmış gibi gözüküyor.
1: Şu an için.
0: Şu an için. Hani normalde Danimarka bu takımların genelde hep önünde olurdu. Ama şu an bireysel yetenek, oyun olarak Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya dersin herhalde.
1: Bir de dün İsveç'te Isaac Hien de yokmuş. Savunmada stoper. Aslında takımın stoperdeki en etkili ismi. Onsuz oynamak da herhalde İsveç'i pek iyi etkilemedi. Diyelim İsveç elendi, Japonya elendi, Hollanda elendi.
0: Aynı grup.
1: Aynı grup. F grubu. Dün Doruk Keskin yazmış. Bu F gruplarından henüz Dünya Kupası tarihin boyunca bir şampiyon çıkmamış.
0: Yani.
1: 82'den beri 6 grup en az oynanıyormuş Dünya Kupaları ama F grubundan herhangi bir şampiyon çıkmamış. Şampiyon çıkarmaya geçtim. Son 16 turuna kalan bir takım olmadı F grubunun. Bu da enteresan oldu. 3 takım bir de çıktı. Yani 2 takım da değil. 3 takımın 3'ü de hemen ilk turda elenmekten kurtulamadılar.
0: Ama zaten hani İsveç'in Fransa'yı eleme ihtimali yok. Çok çok yani kupanın en büyük sürprizi olurdu şu ana kadar. Belki kupa bittiğinde de en büyük sürpriz olurdu. Japonya kime elendi?
1: Brezilya'ya.
0: Yani o da hani çok şey değil. Nasıl söyleyeyim sana? Hani böyle şaşıracağım bir şey mi? Bir de Hollanda mı?
1: Evet, Fas.
0: Yani. Zor eşleşmelerle oynamışlar. Asıl F grubunun yolu niye öyle, o araştırılsın. Yani karşısına bunlar niye çıkarılmış, o araştırılsın esas. Yani adamların hani Fas'a, Brezilya'ya ve Fransa'ya elenmek çok da böyle eleştirilecek bir şey değil bence.
1: Peki maçla ilgili bir detay bilmiyorum benim elimde. Ha, şu vardı. Mbappe golden sonra galiba Deschamps'ın annesini anmış diye okudum.
0: Deşampa koştu. Onlar sarıldı ilk golden sonra,
1: İlk
0: ilk
1: golden
0: golden
1: sonra.
0: sonra. Bütün takım oraya gitti zaten.
1: Maç sonunda da oyundan alırken 85'te Mbappe'yi Deschamps önünde eğilen o hareket var ya, saygı hareketi. Mbappe'ye karşı onu yapıyor. Onu gördüm ben.
0: Valla
1: Saygı
0: dediğim gibi yani
1: gibi.
0: o bakınca zaten oyuncuların vücut diline, takım arkadaşlarına, gol sevinçlerine hemen anlıyorsun. Yani takımla beraber mi, takımdan ayrı mı, ego var mı ortada, yok mu? Yani Mbappe bu konuda aslında herhalde iyi yönde kendini en fazla geliştiren oyuncu oldu. Çünkü turnuva öncesi yani o Kante'den kaptanlık pazı bandını alması, konuşulanlar, söylenenler pek böyle bir hava yoktu
1: Sen maçlarını izledin.
0: açıkçası.
1: Herkes bencil, kendine oynuyor, bu takımla
0: Evet,
1: ilgili bazı
0: aynen
1: endişeler
0: öyle.
1: dile
0: İki tane
1: getiriyordu.
0: hazırlık karşılaşmasında hani sanki topu alan başka bir şeyler yapıyor gibi, bir şey yapmaya çalışıyor. Ötekiler izliyor. Topu alan da kendi kendine bir şey yapmaya çalışıyor gibiydi.

0: Tabii hala o şey var takımda. Örnek veriyorum. Şimdi o kadar fazla hücum ediyorlar, o kadar fazla birebirler oluyor ki hani o şutlar gene çekiliyor ama aynı zamanda paslar da veriliyor. Koşular da yapılıyor, koşular da boş kalmıyor. O benim izlediğim karşılaşmalarda mesela koşular genelde boş kalıyordu. Burada mesela ikinci yarıda bir tane pozisyon var. Barcola yok, Olise topu önde istiyor. O top mesela önde servis ediliyor. Bir koşu yapılıyor, o pası atıyor. Bunlar önemli Fransa için. Böyle bir hücum hattıyla bir de o uyumu yakalarsa işte ki yakaladı gözüküyorlar. Yani Fransa'nın tarafında Fransa'yı rahatsız edebilecek İspanya var. Başka bir takım kalmadı. Yani Fransa dün söyledim oturduğu yerde Almanya ve Hollanda'nın elenmesini izledi. Şimdi Fransa'nın da yolu açıldı. Öteki taraftan İspanya gelecek gibi gözüküyor. Yani diğer taraftan da Arjantin ya da İngiltere, Brezilya. Sanki bu 5 takımdan 4'ü yarı final oynayacak gibi. Pek başka bir alternatif bence kalmadı.
1: Fas bir şey yapabilir mi Fransa'ya? Bir sonraki turda Kanada'yı Fas eledi. İşte Fransa Paraguay eledi. Fas Fransa.
0: Yani ben size soruyu sorayım. Fransa'ya Fransa'yı elemek için bence 90 dakika sonunda minimum 2 gol atman gerekiyor. 2 gol de belki uzatmaya yeter. Öyle düşünün. Yani kim Fransa'ya 2 gol atar 90 dakikada ya da 3 gol atar. Çünkü Fransa şimdi klasik şeyim değmesin, nazarım değmesin ama.
1: Sen bu sene Trabzon'a yaptın. Aynen. Şimdi aklıma geldi.
0: Valla 2 tane atar gibi gözüküyor minimum her karşılaşmada. 2 tanesi var gibi gözüküyor Fransa'nın. O şekilde değerlendirmek lazım. Mesela beni şu korkutuyor. Fransa-Arjantin finali. Arjantin nasıl çıkartacak o golleri? Çok zor yani. Çok zor. İspanya zor. Yani Fransa ile yarı final oynadığı zaman. Fas zor. Atarlar, gol atarlar. Ama işin savunma tarafında nasıl durduracaklar Fransa hücumcularını? Öyle bakınca yani şu an Fransa bir numaralı aday gibi gözüküyor. Mesela İngiltere evet hala çok iyi bir kadro ama oyun ona paralel gitmiyor. Mesela Fransa daha yükselirken İngiltere daha düşüyor. Brezilya dengeli gidiyor. Ama mesela bu Brezilya takımıyla Fransa takımını finalde karşılaştır. 98 finali gibi olabilir. Hı hı. Hani Arjantin'le oynatıyorum. Tamam Messi bir tane atıyor ama 3 tane de yiyorlar.
1: Peki Yamal'ın dün Fransa ile ilgili söylediklerini gördün mü?
0: Ne demiş? Biri söyledi de çok konuşamadık programda bir böyle
1: Fransa
0: konuşuldu.
1: Fransa 2 yıldır bizi yenemedi. Bu yüzden bizden daha iyi oldukları söylenemez. Çok iyi seviyedeler, harika oyunculara sahipler ama kimsenin üzerinde olduklarını düşünmüyorum. Bana göre İspanya'dan daha iyi bir takım yok diyor mesela. Lamine Yamal.
0: Yani İspanya'dan daha iyi bir takım. Yani İspanya'nın o istediğimiz seviyede olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Büyük ihtimalle Yamal da düşünmüyor. Belki takımına moral vermek için söyledi. Özgüvenle alakalı olabilir. Fakat hani İspanya'da şimdi Yamal oynuyor. Yamal oynamaya devam edecek. Nico Williams?
1: Yok.
0: Yok. Evet. Yani oraya kimi koyuyor?
1: Bayana'yı koyuyor.
0: Bayana'yı koyduğu zaman orası zaten dur bana topu ver. Bir topu tutayım, bir döneyim. Bir çalım atayım. Ne demek istiyorum? Yavaşlıyor. Oyun yavaşlıyor. Şimdi Nico Williams olduğu zaman bir tarafta Yamal olduğu zaman Yamal'ın çözemediği noktada topu hemen öteki tarafa atıp orada başka bir birebir yakalayabiliyorlardı. Ya da Oyarzabal merkeze geliyordu. Nico'yu kaçırıyordu. O merkeze geldiği zaman orta sahadaki pas trafiğine katılıp yine kanatlardan birini kaçırabiliyorlardı. Şimdi böyle bir oyun düzeninde bir tarafı direkt rakibiyle birebir oynayacak, rakibin üzerine gidecek bir kanat oyuncusundan biraz daha merkeze yönelik bir oyuncuya çevirdiğinde oyunun temposu ciddi şekilde düşüyor. Şimdi Fransa takımını izliyorsun. Dün mesela ikinci yarıda bir tane pozisyon var. İsveç atak yaparken topu kaybediyor. Şimdi bir koşu geliyor Barcola'dan. Barcola'nın topu attıkları zaman bitti yani olay orada. Çok fazla yapabileceğim bir şey yok artık. Ama mesela o topu Bayern'e atsan ne olacak? Gidemeyecek yani. Yani topu tutar, top sende kalır. Ama o pozisyonun bir geçiş olma ihtimali çok düşük İspanya'da. Yani belki Nico Williams bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi hani sağlıklı olsa tamam o zaman katılırdım Yaman'ın söylediklerine ama şu an gene bence biraz uzaklar Fransa'dan.
1: Peki Pino öyle bir oyuncu değil mi? Jeremy Pino. Hızlı bir kanat oyuncusu değil mi o?
0: Yani oynatır mı onu sence?
1: Yok etmiyor da hani özellik olarak Williams en yakın kadrodaki alternatif yani, o mu?
0: Olabilir ama oynatacak mı?
1: Bir maç Gavi oynadı ilk maç. Aha. İspanya'da. Genelde de Bayana'yı tercih etti sol tarafta. Ferran'ı düşünmedi pek solda. Ferran da bir aday. Ama o da çok da bir Williams kadar hızlı bir oyuncu değil.
0: Hani mesela Ferran da bir hafif bir problem yani. Çok iyi oyuncu ama ben bu kadar iyi oyuncu olup bu kadar net pozisyonları harcayan az isim tanıyorum.
1: Hani son böyle maçını harcadı.
0: Harcadı. 1-0'ken harcadı karşı karşıya. O hani şeyden bahsediyorsun değil mi? Direğin üzerine hafif böyle çarpıp çıkan toptan bahsediyorsun. Yani bu bitiricilik problemi mesela İspanya ile Fransa'yı karşılaştırdığında gene İspanya'nın aleyhine gözüküyor. Mesela Oyarzabal da çok çok iyi bir bitirici değil. Dün o yüzden söyledim yani mesela Mbappé'nin bakın karşılaşmadaki offside'den attığı gol dahil vuruşlarına o kadar özgüvenli ve sert vuruyor ki almış onu yani o gittiği belli. Barcola'nın gol vuruşu öyle temiz. Dembele bir önceki karşılaşmada uzak köşeye antrenman yaptı adeta. Yani bu maçta da bir tane atabilirdi, atamadı. Bir yerde şey de gol atacak. Yani Olise de gol atacak. Olise de herhalde şeyle kapatmaz, golsüz kapatmaz. Bu kadar fazla pozisyona giren, bu kadar fazla zorlayan oyuncu. Çok fazla Fransa güzellemesi oldu farkındayım. Ama sesli düşünüyorum. Hani sesli düşündüğüm zaman üzülüyorum. Diğer yani Arjantin için nasıl olacak? Arjantin olarak da çözemiyorum yani. Hı hı. Nasıl olacak yani Arjantin şimdi o gol nereden gelecek? Kimden gelecek? Nasıl gelecek?
1: Özgün Gökoğlu da İspanya takımı oyuncuları birbirini tanıyor. Aynı takımdalar. Pedri, Torres, Yamal. Uyumlular. Bence İspanya alır demiş herhalde iki takımın.
0: Fransa ile kıyasladığında.
1: Maçı yapsa İspanya alır demiş. Mehmet Ünlü da 2024'te İspanya Fransa'yı kıyaslarsak diyor. İki takımda performans olarak ne gibi farklılıklar var? Fransa 2024'de başlarken de aynı şekilde favoriydi. İspanya turnuvayla birlikte ön plana çıkmıştı. Turnuva öncesi çok büyük beklenti yoktu demiş. Zaten İspanya 2022 Dünya Kupası'ndan elenmişti değil mi Fas'a? 2024'te de Fransa'nın favori tam hatırlamıyorum ben de nasıl başladı.
0: Fransa zaten hani 2016'dan falan beri büyük ihtimalle her katıldığı turnuvada kadro olarak favori gözüküyor. Hani Fransa'nın ilk kez favori olduğu bir turnuva ya da işte en büyük iki favoriden olduğu bir turnuva yaşamıyoruz. Öyle bir kadrolar var ki artık gelenek oldu. Hani Fransa'nın kupaya götüremediği ikinci 11'i gördünüz mü? Ha ha ha. Üçüncü 11 çıkıyor. Ama herkes haklı onları hazırlamakta. Fakat hani mesela İspanya takımında uyum var demiş dinleyicimiz. Fransa'da yok mu mesela? Hani Fransa takımı birbirine çok uzak, kopuk gözükmüyor.
1: Burada hani kulüp takım avantajı. Kubarsi oynuyor. Hı-hı. Başka Barcelona şeyini düşünürsen Pedri var, Yamal var.
0: Tamam.
1: Ki milli takımda da o kulüp şeyi var bu arada. Fransa'dan ama, daha kulüp takımı gibi.
0: Ama İspanya ön attı. Fransa'nın ön attı. Yani Doué, Barcola, Dembele, Mbappe de o takımdaydı. Yani orada da bir şey var. Birbirini tanıyan oyuncular var.
1: Ama tartıda yine de ya İspanya senin çok ağır gibi,
0: İspanya,
1: basıyor açıdan.
0: İspanya şey olarak öyle. Yani takımın geneli olarak öyle. O kesin. Ona hiçbir itirazım yok.
1: 8-15 birkaç yine mesaj okuyalım. Öyle reklam arasına gidelim. Mustafa Dürüst Meksika şu ana kadar turnuvada hiç gol yememiş. Bu da ilginç diyor. Evet. Program içerisinde biz bahsettik. Federasyon Başkanı Hoca dahil herkes görevine devam edecek demiş. Turnuvaya bakıyorsun. 9 ülke federasyonunda istifalar var. Şimdi ne olacak? Yeni başarısızlıklara yelken mi açacağız? Sizin düşünceleriniz neler de demiş Murat Bey'in sorusu. Dün geceden bu sabah Hollanda'da Koeman istifa etti. Uruguay'da da Marcelo Bielsa istifa etti. O listeler yapılıyor. İskoçya istifa etti.
0: Çekya.
1: İşte Çekya hocası etti. Koeman. Güney Kore etti. Tunus'un ki görevden alındı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa ettiği haberi hep yapılıyor. Onu ben teyit etmedim ama herkes yazdığı için söylüyorum. Bizde evet şu ana kadar öyle bir istifa federasyon ya da hoca nezdinde olmadı. Kylian Mbappe sadece Fransa takımında oynuyor demiş Serkan Demirci. Bir iki sene için

0: bedelsiz PSG'ye geçerse şaşırmayın, tarihten bir not diye paylaşmış bunu. Deschamps bu turnuva sonrası görev bırakacak, yerine Zidane gelecek deniyordu. Eğer kupa alınırsa sizce Zidane gelebilir mi demiş. Ama sanki bu turnuvadaki yapacaklarından bağımsız Deschamps
1: Evet,
0: bırakacak deniyordu. O yüzden
1: evet.
0: gelebilir yani, şampiyon olsa da olmasa da. Zidane'ın yerinde olsanız maçları izlerken nasıl bir ruh hali içerisinde olurdunuz demiş Anıl Ergün. Bu hoca olarak geleceği için mi, yoksa Fransa'nın efsane oyuncusu
1: Rahattır ya Zidane.
0: olduğu için mi?
1: Zidane rahattır. Keyiflidir. Yani şu an herhalde Fransa milli takımının başına geçerken çok büyük şey yaşamazsın. Sıkıntı yaşamazsın.
0: Burada kastettiği tabii tam detay olarak ne mesela? Mbappe kendisinden çok daha ön plana çıktığı için mi Fransa'da? Hani Zidane'dı bugünden
1: Ya.
0: önce Fransa. Platini, Zidane. Değil mi? İki oyuncu sayarsın. Yıllar önce gidersen Fonten. Mbappe şu an istatistik olarak hepsini geride bıraktı. Net şekilde.
1: Ya herkesin kendi dönemi var. Kendi döneminde yaptıkları var. Sonuçta Zidane'ın döneminde de Zidane en büyüklerden biriydi. Şu an işler değişti. Onun egosunu yapacak adamlar değil bunlar. Ya Fransa takımında en büyük zorluk kimi oynatayım zorluğu. Yani zorlukların en güzeli bir teknik adam için.
0: Barcola'yı mı oynatayım, Douay'ı mı, Cherki mi mesela? Bu üç oyuncunun birine yer var.
1: Aynen
0: İlk
1: öyle.
0: 11'de sadece. Dembele, Olise, Mbappe kesin. O dördüncü oyuncu değiştiriyor zaten. Bir maç Douay, bir maç Barcola. Cherki ile hiç başlamadı.
1: Evet.
0: Ama belki onun da zamanı gelir. Diyelim 8-17 saatlerimiz, reklam arasına gidelim. Aradan sonra da dün akşamki Norveç Fildişi sahili maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Oh!

At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.20 saatlerimiz fil dişi sahili Norveç maçıyla devam ediyoruz. Dün saat 20'de güzel bir saatte başladı karşılaşma. Eminim futbolu seven dinleyicilerimiz ekran başına oturmuşlardır, bu karşılaşmayı sonuna kadar takip etmişlerdir.

0: Maç hani keyifli bir maçtı. Çok hani müthiş tempo yoktu elbette ama goller vardı, bireysel yetenekler vardı. Türkiye'de özellikle Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor taraftarları kendi oyuncularını izleme fırsatı buldular. Ulayi bu karşılaşmada Dünya Kupası'nda ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı. Benim de biliyorsunuz çok beğendiğim bir oyuncu. Agbadu Beşiktaş'ın oyuncusu, o da ilk 11'de çıktı ki zaten turnuva genelinde tercih edilen bir oyuncu stoperdi. Singo'nun sakatlığı vardı, o yoktu. Fofana da Rizesporlu kalede başladı. Trabzonspor'dan hatırladığımız Pepe yine fil dişi halinde ilk 11'deydi ve Norveç tarafında da Sørloth, eski bir Trabzonsporlu olarak Trabzonsporlar için aslında duygusal da bir karşılaşma olmuştur. Hele bir de Ulay ile Sørloth karşılaşma içerisinde böyle birkaç pozisyonda yan yana geldiler top Sørloth'tayken ve Ulay'ın o pozisyonlarda başarılı müdahalelerini gördük. Benim aklımda iki pozisyon kaldı. Ulay oralarda başarılıydı. Genel olarak bence Ulay de iyi bir karşılaşma oynadı. Özellikle ikinci yarıdaki başlangıcı, topu dağıtması, solda buluşup sağ uzun pas, sağda buluşup sola uzun pas, birebirler bulmasını sağladı takım arkadaşlarının. Bence fena oynamıyordu ama 60 olduğunda, skorda da 1-0 geride olduğu için fil dişi sahili teknik direktörü onu oyundan çıkardı. Daha hücum karakterli bir oyuncu olan Amad Diallo'yu sahaya sürdü. Forvet Boni çıktı, Vahi girdi. Zaten bu gol, bu değişikliklerden sonra gol de geldi fil dişi sahilinden. İlk yarıda da Norveç Nusa ile bir gol buldu. Aslında yerleşik bir savunmaya karşı Norveç golü buldu. Rakibini öyle dengesiz yakaladı, söylenemez. Nusa'nın karşısında fil dişi sahilinin sağ önü Pepe vardı ceza sahası içerisinde ama onun da bir hücum oyuncusu olmasının belki dezavantajıyla Nusa'ya yakın duramadı. Nusa da topu sağına çok iyi çekip hızlı bir vuruşla, müthiş bir plaseyle uzak köşeye kalecinin de üzerinden topu gönderdi ve Norveç'i 1-0 öne geçirmeyi başardı bu golle. İkinci yarıda dediğim gibi o değişiklikler geldi. Norveç'te değişiklikler geldi. Ve Fildis halinde golü 74'te Diallo ile oyuna sonradan giren isimle geldi. Gol de gerçekten güzel bir gol. Diallo'nun topla sağ çaprazdan buluştuğu, Pepe ile bir ver kaça girdiği, karşısına savunma çıktığı anda hemen topu sona çekip hemen vurduğu bir pozisyon. Dün hani Mbappe'nin gollerinde de, Nusa'da da, Diallo'da da benzer aksiyonlar var. Yani topu çekip hemen plase yapıyorlar. Diallo'nunki belki bunlar arasında en zoruydu diyebilirim. Çok daha hızlı davranması gerekiyordu. Çünkü savunma yetişiyordu topu çektikten sonra. Ve kalecinin yanından, savunmanın da yanından topu ağlarla buluşturdu. Fil dişi sahilini maça ortak etti. Ama bu beraberlik pek uzun sürmedi. 74'teki golden sonra 86'da Norveç aslında yine sette diyebileceğimiz bir atakta. Öyle dengesiz yakalamamışken. Ama nasıl fark yarattı Norveç? Mesela ilk golde bir bireysel yetenek fark yarattı. Bu golde de hareketlilik fark yarattı. Berk bu takımın işte 6-8 numarası olarak oynayan oyuncu ceza sahasına doğru ekstra bir koşu yaptı. Boşa çıktı. Orada Sangare adeta uyudu. İlk golde Pepe'den bahsettim. Bence hatalı. Mesafe çok veriyor. Sangare bir defansif orta saha oyuncusu olarak tabii ki daha uyanık olması gerekiyor ama o da Berg'i takip edemedi. Berk orada farkı yarattı. 3 oyuncuyu üzerine çekti. İçeri çıkardı top. Daland bomboş kaldı. Kalecinin de yanından. Çok güvenli bir vuruş yapamasa da adeta kontrolüyle gol attı Erling Haaland. Çekemedi. Gole acaba o yüzden mi sevinmedi diye de düşündüm. Çok içine mi sinmedi vuruşu Haaland'ın. Maç sonu da çok donuk bir Erling Haaland gördük. Rakibe saygıdan da olabilir tabii ki. Bilemiyorum iş dünyasında neler yaşıyor ama hem golden sonra hem galibiyetten sonra çok böyle şaşkın bir hali vardı. Baba tribünde çok daha heyecanlıydı Haaland'ın. Duygularını daha belli ediyordu ama Haaland'da hiç onu görmedik. Sonuçta onlar için de tarihi bir galibiyet oldu. Onların da 38'den sonra herhalde Dünya Kupalarında bir eleme turu galibiyeti gelmiş. Tarihi bir olay ama Haaland'ın sevinci pek coşkulu olmadı. Maç sonu öyle takım arkadaşları da koşmadı. Ben ona da baktım. Haaland öyle tek başına kaldı. Galibiyet golünü atan isim. Sonra takım arkadaşları da sevinmeye devam etti. Norveç bir önceki maç o dinlendirdiği oyuncuların performansıyla bu karşılaşmayı kazandı. Turnuva yolunda da bakalım şimdi neler yapacaklar. Rakibi de son alt turunda Brezilya oldu Norveç'in.
1: Sürpriz ülkelerden biriydi. Sürpriz beklentisi olan ülkelerden biriydi. Şu ana kadar da o beklentiyi karşıladı Norveç. Buraya kadar gelmeyi başardılar. Dün şimdi karşılaşmayı izlerken ben biraz daha böyle hani pozisyonlu gollü bir karşılaşma olur diye bekliyordum açıkçası. İlk yarıdaki su molasında ya bir dakika dedim biz ne oluyoruz ne izliyoruz biz böyle dedim. İstatistiklere baktım o dakikada. Norveç'in bir şutu vardı Mert. İlk 23-24 dakikada gol beklentisi 0.03'tü.
0: Haaland da galiba 3 kere topla buluşabilmiş ilk yarım saatte.
1: Evet.
0: İkisi kendi ceza sahasında herhalde bir duran topu uzaklaştırmak için.
1: Doğru içinde. Bir tane uzaklaştırması vardı. Ondan sonra field işine baktım. 2 şut 0.16 gol beklentisi. Yani aslında ilk su molasına kadar oyunda neredeyse hiçbir şey yoktu. Yalnız su molasından sonra ben açıkçası field işini daha çok beğendim. Daha rakibin üzerine gitmeye çalışan, daha fazla aksiyon peşinde olan takım gibi gözüküyordu. Norveç'te tabii itiraz ettiğim konu yani Sørloth'un kullanıldığı yer. Orada olduğu zaman Sørloth'un çok fazla bir verim verme ihtimali yok açıkçası. Hani ya yaklaşacak iyice Haaland'a ya da tek Haaland'la oynayacaksınız gibi bence Norveç takımına baktığın zaman. Çünkü mesela takımda şimdi Berge var. Dün mesela Berge de sahada böyle tam olarak ne yaptığını anlamadım. Hani oynuyor merkezde ama bir oraya koşuyor bir buraya koşuyor. Toplu oyunun içinde yok. O da böyle kayboldu. İkinci bence defo da oydu takımdaki. Ve hani ya Norveç'te beklentilerin altında derken işte olağanüstü gol geldi Nusa'nın. Dün herhalde herkes bu karşılaşmada atılan gollerin güzelliğine şaşırmıştır. Yani Diallo'yu sen söyledin. İşte Nusa zaten acayip ama Haaland'ın attığı golde de yani Berk'in 3 kişi arasından o topa böyle çok hafif dokunup o 3 kişinin arasından geçirmesi de bence müthişti. Hani Haaland topu kontrol edemedi, top kaleye gitti, gol oldu ayrı hikaye ama orada Berg'in o dokunuşu yapmasa yani herhangi mesela ayağın içiyle yapsa, topun altına daha fazla girse yani orada yapılabilecek en optimum hareketi seçip müthiş dokundu orada topa. Harikaydı bence. O çok hoşuma gitti Berg'in dokunuşu. Ve Norveç öne geçti o golle. Yani fil dişinde tabii dün hani hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri bence santrafordu. Net şekilde Boni. O da hiç oyunun içine giremedi. Onlar da hani Diomande'nin ve işte diğer tarafta Pepe'nin çok fazla bireyselliğine kaldılar hücum performansı olarak. Santraforu bir türlü oyun içine sokamadılar. Bekler geldiğinde de ki hani özellikle Konan mesela iyi bindirmeler yaptı. Ama o da yetenek olarak biraz takım ortalamasının gerisinde gözüken bir oyuncu. Fakat tüm bunların yanında bence asıl problemleri duran top kullanımıydı.
0: 14 korner kullanmış.
1: Evet ya yani 14 Filiz korner sahibi. Kullandılar. 14 kornerin zaten 7 tanesi Diomande'nin topu nereye koyup koymadığıyla geçti karşılaşmada. Yok hakem geliyor. Sinirlerini öteki oraya koyuyor. Ondan sonra bir orta yapıyor. Hani sanki Süper Lig'de bir takım izler gibiydik kornerlerde. Neden diyorum hani bizde zaman zaman söylüyor ya hiç mi çalışmıyorsunuz? Hiç mi organizasyon yok? Yani hani bilmiyorum belki vardır. Mutlaka bir şeyler düşünmüşlerdir. Ama sahaya hiç yansımadı. Yani sıradan bir izleyici, benim gibi bir izleyici 14 tane korner kullanıyorsun bir eleme karşılaşmasında. Yani neredeyse hiçbirine vuramadın. İlk yarıda Ayer sadece kendi başına 7 tane uzaklaştırma yapmış. Bütün fil dişi takımının ilk yarı uzaklaştırma sayısı 2. Ayer'in tek başına 7. Yani bu işte zaten santraforun hiç oyuna giremediğini ve fil dişinin de topu yanlış yerlere gönderdiğinin bir hani oyunuyla fil dişinin son artık final pasında tercihlerin ne kadar yanlış olduğunu bir göstergesi. Yani Ayer o topu uzaklaştırdı. Bu topu

bu uzaklaştırdı. Ve uzaklaştırırken de dikkat et, yanında öyle ekstra bir şey yoktu. Hani bir santraforla ikili mücadeleye girersin, hava topuna çıkarsın. Öyle bir şey yoktu. Ayer hemen hemen tüm toplara boş ve rahat bir şekilde vurdu. O yüzden de fil dişi aslında bence dün önemli bir fırsatı kaçırdı. Norveç karşısında. Bir de üzüldüğüm nokta fil dişi adına. Mesela ikinci yarıda golü bulana kadar yine fil dişi daha iyi etkili gözüküyordu. Golü buldular, kontak kapattılar.

0: hata düşünmeyen, düşünemeyen takım görüntüsündeyken gol oldu. Gol olduktan sonra hani ivmeyi, fil dişini devam ettirmesini bekleyecekken maçın gene şeyi, gidişatı Norveç'e geçti. Değişiklikler de Norveç'te bence etkili oldu. Yani Sörlot'u çıkarması, Oscar Bobo alması, ondan sonra Sheldrop'u alması, bunlar hep Norveç'in işine yaradı. Zaten dikkat et, yani Oscar Bobo hareketli oyuncu. Sheldrop hareketli oyuncu. Ondan sonra Haaland hareketli. Ödegaard mesela, o bölümde Ödegaard acayip sorumluluk aldı. Topla sürekli buluştu. Sürekli hat arasına girdi. Sürekli pas verdi, aldı. Berk hareketli oyuncu. Öyle olunca da Norveç hem topa sahip oldu birbirinden sonra, hem de rakibin çıkmasını da engelledi. Ki hani o anda dediğim gibi normalde maçın ivmesinin fil dişinde olması gerekirdi. Ve Norveç kazandı. Bir de eleştirilmeyeceksem, dün söyledim gene söyleyeyim, Pedersen'i de beğeniyorum. Bek olarak. Allah günah yazmasın ama.
1: Sağ bek.
0: Evet. Beğendiğim bir oyuncu. Biraz yetenek olarak şeyi var. Ama çok fazla bindirme yapan, çok mücadele eden, sevdiğim oyunculardan bir tanesi Pedersen'de.
1: Nerede oynuyor Pedersen?
0: Atlanta'da. Atlanta'da.
1: Torino gözüküyor ama.
0: Pardon. Torino. Doğru.
1: 2000 doğumlu bir oyuncu.
0: Evet.
1: Pedersen. Bakıyorum. Piyasa değeri de 3,5 milyon euro gözüküyor.
0: İşte o yüzden zaten günahıma yazmayın dedim. Linç etmeyin dedim.
1: 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi var. Alınabilecek bir oyuncu.
0: Tabii, ya burada beğenilmez ama.
1: Normalde Rierson değil mi? Sağ beki. Onun evet. Sakatlığından dolayı burada, dün spiker de söyledi.
0: Burada beğenilmez yani. Pedersen'i buraya getirirsen, özellikle büyük takımlara getirirsen, hani bu yeteneksiz bir adamı nereden buldun dersin. Ama ben böyle seviyorum işte. Mücadele edecek. İleri destek verecek. Gittiği zaman birazcık da pasta yapabiliyor. Hani son şeylerde karar tercihleri yine sıkıntılı. Sevdiğim bir oyuncu.
1: Orada az önce bahsettim. Rierson'un sakatlığında ya Arsnes'i ya Pedersen'i evet. kullanacakmış. Pedersen'den yana hakkını kullanıyor. Pedersen'i maçın sonuna doğru çıkarıp Arsnes'i
0: evet.
1: aldı. Skor henüz o zamanlar 1-1 iken. Sol bekte Möller Wolf oynuyor. Onun alternatifi de Bodo Glimt'ten Bjorkan, hatırlayacaklardır. Galatasaray maçında da bayağı hata yapmıştı Bjorkan. Berk yine bu takımın aslında rotasyon oyuncusuydu değil mi bu karşılaşmaya kadar orta sahada?
0: Berk çok 11'de tercih etmiyor. Ama yani
1: ya bir önceki maçta
0: geldi. Berk de mesela bu karşılaşmada normalde hani o pozisyonda çok oynadığını ben görmedim. Sola yakın oynadı mesela bu karşılaşmada. Hani böyle kanada yakın oynadı neredeyse. Belki o Sörlot yüzünden mi öyle düşünüyorlar? Hani Sörlot tam bir kanat değil, oraya destek versin diye mi düşünüyor Sörlot bilmiyorum.
1: Sörlot sağda ama.
0: Pardon. Doğru. Kanada yakın oynattı Nusa ama gene de. O ya da Nusa'ya destek vermek için mi öyle oynatıyor? Tam olarak bilmiyorum. Anlamadım orayı ama normalde hani Bodo'da çok öyle görmüyorsun. O bayağı defansın önünden top alan bir oyuncu normalde Berk. Merkezde çok daha fazla var. İşte zaten o yüzden dedim. Yani Berge mesela dün böyle orta sahada dolaştı gibi gördüm ben. Onu da severim Fulham'dan. O da çok beğendiğim oyunculardan biridir ama öyle bir şey vardı, tercih vardı. Fakat Norveç takımı da herhalde tarihi boyunca bireysel yetenek anlamında böyle oyuncuları bir araya zor getirir. Tek tek baktığında hani şu takımda Ayer de dün çok iyi maç oynadı. Kalecileri de belli bir seviyede. Pek öyle bir şey yok takımın. Eksiği yok.
1: Dün Larsen oyuna giremedi.
0: Evet.
1: Crystal Palace'ın santrforu. Jens Petter Hauge, o da Bodo Glimt'te dikkatleri üzerine çeken bir isim. O da kanat rotasyonunda şu an 5. sırada gibi gözüküyor. İlk 11'de Nusa ve Sörlot. Oyuna sonradan girenler de Bob ve Sheldrup oldular. Hauge'ye fırsat gelmedi. Bu arada Nusa'dan Leipzig kanadı. Karşısındaki Diomande de yine Leipzig kanadı. İki Leipzig'di. Karşı karşıya geldi. Diomande'nin tabii orada daha çok fark yaratması beklenirken Nusa farkı yaratan oyuncu oldu. O da 2005 doğumlu bir oyuncu. Nusa da belki turnuvadan sonra bir transfer yapabilir. Piyasa değeri de 32 milyon euro gözüküyor oyuncunun kendisinin. Diyelim 8.36 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
3: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Tevfik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim şu anda. Avrupa'ya doğru köprülerde ve tünelde yoğunluk var. Köprü 1'de geçtiğimiz dakikalarda meydana gelen bir kaza vardı. Müdahale sağlandı ama yoğunluk geride Uzunçayır'a kadar etkisini artırdı. Uzunçayır'dan köprüye ulaşmak ortalama 40 dakika. Tüneli kullanmak daha mantıklı. Ortalama yarım saatte şu anda tüneli kullanarak Avrupa yakasına geçmek mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği ise Ümraniye'de başlayacak. Ortalama süre kaybı yarım saat. Anadolu yönünde ise tünel köprülerde yoğunluk yaşanmıyor. Yakın katılımlardan Akkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk ortalama 30 dakika kaybettirirken Kavacık katılımı da 30 dakika kaybettirecek. Göksu katılımda ise ciddi bir yoğunluk görmüyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, iskeleler değerlendirilebilir. Olay yerleri var. Büyükçekmece Sampası'nda erken saatlerde bir otobüs ile bir binek aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir saat sonra TÜYAP hizasında da yine Edenönü'nde meydana gelen kazayla beraber yoğunluk geride şu anda Haramdere'ye kadar etkisini artırdı. Bölgedeki süre kaybı 1 saat. Ve bu noktadan kaçmaya çalışanlar Büyükçekmece içinden ilerlemeye çalışıyor. Alternatif yollar için radyo trafik uygulamamızı kullanmayı unutmayın. Sahil yolunda Bakırköy'de Yeşilköy'e doğru bir kaza var. Sağ marjinal viyadüğünde Vatan yönünde kaza var. Bir de Şile yolunda Yeni Doğan Altı geçidinden sonra Şile yönünde bir kaza meydana geldi. Bu noktalarında ayrıntıları 104.2'de. Ankara'dayız. Ankara'da yoğunluk %70'lerde. 4 kaza var. Fahrettin Altay Caddesi, Etlik yönü, Konya yolu, Gölbaşı yönü, Türk Kızılay Caddesi merkeze doğru, Eskişehir yolunda Polat yönünde kazalar var. Detaylar 88.4'te. İzmir'e geçtiğimizde ise İzmir'de yoğunluk %40'larda. 3 araç arızası var. Sabuncubeli Tüneli Manisa istikameti, İstanbul Caddesi Bornova yönü, Çevreoğlu Bornova istikametinde araç arızaları var. Detaylar ise 102.5'te. Uygulamamızda da tüm rota planlamalarınızı yapabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz. Erling Haaland dün golünü attı. Kaç gol oldu Norveç milli takımıyla?
1: Norveç milli takımıyla dün geldi istatistik. 60 mı?
0: 60 oldu. 53 maçta yaptı bunu Erling Haaland. Norveç gibi bir milli takımla 53 maçta 60 gol atmak tarihi bir başarı olsa gerek. Mbappe'nin mesela milli takımda 102 maçta 62 golü var. Dünkü gollerle birlikte. Yani geceki gollerle birlikte aynıydı. Maça çıkana kadar Mbappe 60'a atmıştı. Ki yarı yarıya az maç oynamış Erling Haaland. Acayip bir istatistik.
1: Son 13 maçta
0: da 25 gol atmış.
1: 3 maçta 13 maçtır üstte gol atıyor Norveç
0: takımı. Evet, son 13 maçın hepsinde gol atıyor Haaland ve 25 gol rakip filelere göndermiş. Dünkü golüyle birlikte turnuvada da 5 gole ulaşmayı başardı. Olağanüstü istatistikler. Yaş olarak Mbappe'den 2 yaş daha genç. Ama milli takım dezavantajı var tabii ki Dünya Kupaları için. Ama Norveç için maç başına 1 golden fazla şu anda Erling Haaland'ın istatistiği.
1: Zaten bütün olay milli takım kalitesiyle alakalı. Gerçekten de. Evet, hani az önce bahsettik, Norveç'in kadrosu iyi. Şöyle böyle, ama hani Fransa kadrosuyla kıyaslayamazsın. Yanına bile gelmez. O bakımdan çok büyük bir iş yapıyor. Dünya Kupası'nda da kaç maç oynadı? 4 maçta 5 gol mü oldu? Bir maçta oynamadı galiba.
0: Oynamadı 3. maçta.
1: Değil mi? 4 maç.
0: 3 maç.
1: 3 maç 5 gol mü?
0: Evet.
1: Çok acayip gerçekten.
0: Bu turnuva farklı oluyor gol konusunda. Çok sayıda oyuncu daha 4 maçlar biterken 5 gol, 6 gol, işte 4 gollü Dembele, Vinicius gibi isimler de var hali hazırda. Tarihin herhalde. Gerçi çok sayıda maç oynanacağı için o rekorun kırılması muhtemel ama bu kadar aynı anda oyuncunun gol attığı nadir turnuvalardan biri olacak. 2026 Dünya Kupası bu gidişte öyle gözüküyor.
1: Ama mesela oyuncu bazında çok maç değil, bir karşılaşma arttı. Yani 7 idi, maksimum 8 oynayabiliyorlar evet. Şimdi.
0: İşte rakipler biraz belki kolaylaştı.
1: O bence söylenebilir. O daha önemli bence. Hani grup aşamasında bir rakip çok daha kolay bir rakip olduğu gibi bir mantık bence daha doğru. Çünkü hani turnuvada maç sayısı evet ciddi şekilde arttı ama bireysel anlamda tek maç. Bir son 32 tur eklendi. Hı hı. Normalde genel olarak bakıldığında. Ama acaba gol kralı kim olur?
0: Yani Norveç'in tabii şimdi Brezilya ile oynayacak. Elenmesi muhtemel. O yüzden Messi, Mbappe. Gerçi Vinicius da vites arttırırsa.
1: Kane.
0: Kane biraz durdu gibi ama Kane de tabii sonuna kadar götürürse adaylardan biri olur.
1: Dembele bir hat-trick daha yaparsa 7 olur.
0: Yani Dembele de olabilir. Bu isimlerden herhalde biri olur. Başka bir isim
1: ama yani
0: çıkmaz.
1: Çok büyük ihtimalle ya Mbappe ya Messi olacak.
0: Yani gözüken evet.
1: Çünkü yolları da daha kolay. Ya mesela Arjantin'in önünde Kolombiya var. Çeyrek finalde. Hı hı. Şimdi Arjantin iki tane görece rahat maç oynayacak.
0: Yeşil bunun adalarıyla oynayacak. Sonra da Avustralya-Mısır eşleşmesinde galibiyle oynayacak.
1: Yani şimdi Messi'nin önünde iki tane görece rahat karşılaşma var. Ondan sonra Kolombiya var. Kolombiya'yı geçerlerse de büyük ihtimalle Brezilya'ya da şey var, İngiltere var. Fransa'nın da İspanya maçına kadar çok bir şey yok. O yüzden hani Mbappe ile Messi.
0: Şu an Mbappe 6 gol 2 asist. Messi 6 gol asisti yok. Haaland 5 golde. 4 gollü Dembele ve Vinicius var. Sonra 3'er gollü Deniz Undav, Manzambi, İsmail Asar, Kinones, Cody Gakpo, Broby, Mateus Cunha, Harry Kane, Just, Yeni Zelandalı olan Visa, Kongo'dan Jonathan David, Saibari, Kai Havertz gibi isimler geliyor. Buradan herhalde 3 gollü bir Kane söylenebilir. Cunha belki vites yükseltirse Brezilya ile aday olabilir. Kinones bilmiyorum ne kadar daha götürecek Meksika'da. O da iyi bir başlangıç yaptı turnuvaya. Adaylar bunlar Dünya Kupası gol krallığı için. Şimdi Norveç son 16 turunda Brezilya ile eşleşti dedim. Dün o istatistik de paylaşıldı. Brezilya daha önce Norveç'e 4 maç yapmış. Fakat hiçbirini kazanamamış.
1: Allah Allah.
0: Evet. Brezilya'nın oynayıp kazanamadığı tarihinde tek rakibi Norveç'miş.
1: Allah Allah.
0: 4 maç.
1: Ne zaman oynamışlar bu maçları? Tarihler?
0: ona bakayım. Neyse notlarım arasına.
1: Çünkü Brezilya'nın yani 2002 öncesi ve 2002'den işte biraz daha sonrası nasıl olur da yani Norveç'i yenememişler?
0: Şimdi 2006-2007'de bir hazırlık maçı 1-1 bitiyor. 98 Dünya Kupası'nda Norveç Brezilya'yı grupta 2-1 mağlup ediyor.
1: 98'de?
0: Evet, Brezilya'nın
1: finale
0: çıktığı turnuvada grupta Norveç yenmiş. 97'de hazırlık maçında Norveç 4-2 yeniyor.

0: Ve 88'de yine hazırlık maçında Norveç'le Brezilya 1-1 berabere kalıyor. İki Allah beraberlik, Allah. İki mağlubiyet.
1: En yenisi 2006 olmasına rağmen?
0: Evet, 2006'da.
1: Vay, çok
0: biri de Dünya Kupası bu. Olması. 4 maç. Norveç yenilmemiş şu ana kadar Brezilya'ya. Bu da bu maçı tabii daha farklı bir noktaya taşıyor.
1: İyiymiş.
0: Göreceğiz bakalım, Brezilya tabii ki favori olarak çıkacak karşılaşmaya ama tarihte böyle. Şu ana kadar galibiyeti yok Norveç'e karşı ve oynayıp da yenemediği tek takılmış Norveç. Brezilya'nın bütün futbol tarihi boyunca. İlginç bir eşleşme bizleri bekliyor. O tarafta da Brezilya Norveç'in galibi Meksika ile ya da İngiltere Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Yol o şekilde. Artık yolları da böyle yavaş
1: yani
0: yavaş.
1: Meksika İngiltere oynayacak.
0: Yani öyle gözüküyor. Brezilya Norveç bu dört takımdan bir tanesi yarı finale mi çıkıyor diyeceğiz.
1: Yarı finale çıkıyor işte.
0: Çeyreğe çıkıyor. Brezilya şeyden biri yarı finale çıkıyor. İngiltere'den
1: o taraf olduğu
0: çeyrek
1: için
0: finale çıkıyor.
1: Yarı finale çıkıyor. Oradan biri yarı finale gidecek.
0: Hayır, Arjantin'de yarı finale oynayacaklar bu takımlar.
1: Tamam işte, ama oradan bir tanesi yarı finale gidecek.
0: Ha, ben şeyi dedim. Brezilya veya İngiltere çeyrek finalde karşı karşıya gelecekler.
1: Orada karşı karşıya gelebilirler ama muhtemelen. İşte Brezilya, Norveç, İngiltere, Meksika bu takımlardan bir tanesi yarı final oynayacak. O yarı finalde de Arjantin tarafından gelecek takım olacak. O da Arjantin ya da Kolombiya olacak gibi gözüküyor. Hani normal gidişatta. İşte o yüzden orası ya Arjantin, Kolombiya ya da işte Brezilya, İngiltere gibi normali o olacak yani.
0: Evet. Dün yine maç sonu Norveçliler klasik sevinçlerini yaptılar. Ødegaard önderliğinde. Ben canlı takip edemedim o esnada ama videosu sonra düştü. O da turnuvanın renklerinden biri oldu. Norveçliler açısından. Benim notlarım bunlar. Maçla ilgili.
1: Evet. Yani Ulay'dan bahsettik mi?
0: Ben bahsettim biraz.
1: Evet. Yani Ulay'da performans aralıkları olabilir. Çok genç oyuncu olduğu için. Dün mesela çok iyi oynadı mı? Hayır, dün çok iyi oynamadı.
0: Ben ikinci yarı beğendiğimi söyledim. O 60'a kadarki bölümde yön değiştiren uzun pasları bence güzeldi.
1: Fakat bence en önemli nokta bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Bence oraya bakmak lazım. Oyunu zaten olgun bir oyun. Hani Ulay'ın öyle top ayağına geldiği zaman panik yapan, ne yapacağını bilmeyen bir genç oyuncu acemiliği yok bu yaşta. Ulay'da fizik olarak zaten belli bir seviyede. Yani bu oyuncularla bu seviyede oynayabildiğini gösterdiği için ona olan ilgi devam edecektir. Tabii eleseler işte biraz daha parlasa Trabzonspor için iyi olurdu. Ama bence herhangi bir scout yani Ulay'a baktığı zaman şey dememiştir. Yani biz tamam, önemli değil, buna bakmayalım artık dememiştir. Tam tersi, hani bu seviyede oynayabileceğini kanıtladığı bir Dünya Kupası oldu bence.
0: Bir de benim dün hoşuma giden, bahsetmediğim, vücudunu da çok iyi kullanıyor. Dar alanda rakipleriyle o kalçasını koyup topu saklayabiliyor kendinde. Vücudunu koyup rakibi arkada bırakıp ileri doğru topla dripling de yapabiliyor. Yani meziyeti çok farklı, yani çok oyuncuda yok bence bu özellikler. Zaten benim ilk anda o yüzden çok hoşuma gitmişti Ulay'ın performansı. Sonra bir sallandı ama Dünya Kupası'yla birlikte tekrar kendine geldiğini gördük. Trabzonspor'da kalırsa ve bu performansı gösterirse Trabzonspor için iyi. Kalmazsa, satış olursa yine Trabzonspor için iyi. Buradan çok kötü bir şey çıkmaz inşallah diyeyim. Yani böyle bir yeteneğin ben harcanmasına
1: çıksın istemem. Sakatlık falan bir şey de olmadı. O da çok olmadı. Sıkıntılı olurdu. O da olmadı çok şükür. O yüzden senin dediğin gibi oradan kötü bir şey çıkmaz yani artık.
0: Agbadu, o da oynadı ama herhalde çok dikkat çekti diyemeyiz performans olarak dünkü karşılaşmada da.
1: Çok dikkat çekmedi ama genelde sırıtmadı da. Hani böyle çok sakar bir görüntüde değildi kesinlikle. Standart bir performans gösterdi.
0: Fofana yediği golde yapabileceği ilk golde çok bir şey yok. İkinci gol zaten orada Sangani, bence Bergi kaçırması en büyük hata. Orada bir sıkıntı yok. Singo zaten sakatlandı. O forma giyemedi. Fil dişinde de bu erken elenmek aslında takımlarında bir anlamda, özellikle Beşiktaş'ın işine geldi eleme dönemi için. Agbadu'ya da yakın zamanda kavuşacak. Hatta Orkun Kökçü de haberlere göre tatilini biraz erken kesip erken şekilde kampa katılacakmış ki Mitchell'in maçlarında

0: oynayabilecek düzeye gelmek istiyormuş oyuncu da. O da bir not. Takımlar biraz bu yüzden de izliyorlar herhalde Dünya Kupası'nı. Bir taraftan gönül herhalde ilerlemeye de istiyordur, piyasa değerleri artsın diye. Ama özellikle erken eleme turunda oynayacak takımların oyuncuları için de elenmek taraftar için daha öncelikli de gibi bir şey vardır orada. Kafa karışıklığı diye düşünüyorum. Evet, maçlarla ilgili detaylar bunlar. Birkaç dinleyici mesajı okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Tezcan Bey İzmir'den, ben yorumlara ve sosyal medyaya bakıyorum da Haaland'da çok abartılmıyor mu? Adamın ayağını al da at diye pası veriyorlar, o da boş kaleye atsın artık bir zahmet demiş. Van Nistelrooy'u, Eto'yu, İbrahimovic'i, Berbatov'u, Forlan'ı, Inzaghi'yi, Drogba'yı izleyen biri olarak Haaland çok basit geliyor bana. Ne bileyim demiş, ısınamadım oynadığı futbol demiş. Bence çok anormal değil bu bakış açısı dinleyicimizin. Haaland göze çok hoş gelen bir futbol, çok teknik, işte Messi'de gördüğümüz ya da diğer oyuncularda gördüğümüz meziyetler yok. Bu herkese hitap etmeyebilir ama Haaland kendi işini bence çok iyi yapan bir oyuncu. Fizik kalitesi çok iyi, savunma arkası koşuları. Mesela hiç ofsayta neredeyse düşmeyen bir oyuncu olması, ofsayta bu kadar takıntılı olması bile başlı başına bir santrforda bence olması gereken bir özellik. Yani Osimhen'i görüyoruz sürekli, adam hala yan taraftan gelen ortalarda çok ofsayta kalıyor. Haaland bunu yemiş yutmuş artık. O işi çok iyi yapıyor. Ama görsel olarak bana da hitap etmiyor mesela Haaland.
1: Haaland'ın nasıl bir oyuncu olduğunu bu sene içerisinde çıkan bir video çok iyi göstermişti. Dinleyicimize onu tavsiye ederim. Manchester City'de attığı bütün golleri böyle tek bir editte toparlamışlardı. O zaman anlıyorsunuz zaten Haaland'ın neyi iyi yapıp neyi yapamadığını. O video vardır. Böyle 4-5 dakikalık bir videoydu. Haaland'ı bütün gollerini arka arkaya bağlamışlar böyle tek gösterim. Bir yerden sonra çok net bir şekilde Haaland'ı anlıyorsun nasıl bir golcü olduğunu. Evet, dinleyicimizin söylediği doğru, hani sen de söylüyorsun, herkes farkında. Yani topla böyle müthiş işler yapan bir oyuncu değil ama yaptığı işi de hani onun kadar üst seviyede yapan bir ya da iki tane oyuncu var. Yani gol sayıları hiçbir zaman yalan söylemez. Bu kadar fazla gol atan bir oyuncunun, işte tekrar söylüyorum, neyi yaptığını anlayabilmek için o videoyu şiddetle tavsiye ederim ben.
0: Yusuf Yel, Afrikalı büyücünün tahmini, Arjantin bu turda elenecek, kupayı da Portekiz kazanacak dedi. Galiba Portekiz Meksika finali diye bir şey okudum. O bu Ganalı büyücüden mi gelmişti emin değilim.
1: Valla Portekiz Meksika finalini söyleyip bir de tutturursa.
0: Bir tanesi gitti şey, Hollanda şampiyon olacak dedi. Bir tane Alman mı?
1: Profesör.
0: Profesör. O patladı daha son iki turunda. O şans işi yani, onu kimsenin zaten bilmesi mümkün değil. Arada tutunca da işte reklamları oluyor bu isimlerin. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nı galiba bilmiş o profesör. Onu da
1: Aynen
0: bilemedim.
1: öyle.
0: Galatasaray zamanında nasıl Frank de Boer'u aldıysa bu sene Van Dijk'ı da alabilir mi? Alırsa sol stoperde mi oynar, sağda mı? Bir yandan da Abdülkerim bu ülkenin bir değeridir, yedekte kalmasını da istemem. Bir Galatasaraylı olarak derdimize bakın demiş dinleyicimiz. Yani evet, Van Dijk'ı alsın Galatasaray da onu sonra bence düşünürsünüz. Davinson'da da ayrılabileceği konuşuluyordu. O yüzden Van Dijk gelirse Abdülkerim yine oynayabilir. Ama Van Dijk son yıllarda hep sol stoper oynuyor bu arada, onu söyleyeyim. Liverpool'da da. Gerçi Hollanda'da da değil mi, sol stoper oynadı. Bu maç 3'te oynadılar, Ake sol stoperdi ama 4'lüde sol bekte Van de Ven, sağ stoper Faneke gibi
1: İki
0: oynadı.
1: tarafta da oynar ya. Takımdaki duruma göre.
0: Sağ ayaklı zaten.
1: Aynen,
0: Normalde
1: ihtiyaca göre.
0: sağda da oynayabilir ama son dönemde alışkanlığı hep sol stoper Van Dijk'ın, onu söyleyeyim. Turnuvanın en iyi sağ beki Hakimi bence demiş. Az önce sen
1: Pedersen.
0: Norveç sağ bekinden bahsettin. Hakimi'den bahsetmiş. Dün Fildişin'de Due'de bir uzun toptaki kontrolüyle dikkat çekti. O Neymar'da falan gördüğümüz şık kontrolü yaptı. Keyifliydi. Diallo bütün Vikingleri ipe dizerek attı. Ragnar Lothbrok da dahil, helal olsun demiş. Dizi karakteri sanki. Bu Vikinglerdeki Ragnar Lothbrok, ona bir gönderme. Norveç Japonya'dan daha iyi takım. Brezilya karşısında bir sürpriz yaparlarsa hiç şaşırmam demiş Ahmet Bey. Daha iyi takım mı bilmiyorum da daha kaliteli takım Norveç derdim ben. Takım olarak bence Japonya daha iyi takım.
1: Bireysel yetenek olarak
0: Bireysel
1: da.
0: yetenek, ama Japonların bir Haaland'ı, bir Ödegaard'ı, bir Sörloth'u, bir hatta Nusa'sı bile şu an Yok, Mitoma olsa farklıydı da Mitomasız.
1: Fakat işte mesela fil dişi önünde oyunu pek alamayan bir Norveç gördük. Hani dengede bir rakip. Oyunun büyük bölümünde fil dişi daha etkili gözüktü. Mesela Brezilya'da Fas maçında da Japonya maçında da saha içerisinde iyi geri dönüşler yaptı. Bayağı bir rakibi zor duruma düşürdü. Bence Norveç'in işi çok kolay değil Brezilya önünde. Ben Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum o maçı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası. Radyo
2: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet,
5: Dünya Kupası'ndan haberlerle yine karşınızdayım. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı ve dün gece toplam 3 karşılaşma oynandı. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Mexico City Stadyumu'nda ağırladığı Ekvador'u Quiñones ve Luis Jimenez'in golleriyle 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Meksika sonraki turda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Fransa İsveç engelini 3 golle geçti. Kylian Mbappe attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkarıp Messi'yi yakalarken Michael Olise de yaptığı 2 asistle asist sayısını 5'e yükseltti. Fransa son 16 turunda Paraguay'la karşılaşacak. Günün ilk maçında ise Norveç Fildişi sahilini Erling Haaland'ın 86'da attığı golle 2-1 mağlup ederek turladı. Norveç son 6 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'ndan erken elenen takımlarda istifalar devam ediyor. Hollanda'da Ronald Koeman, Uruguay'da da Marcelo Bielsa görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde. 19 İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23 Belçika Senegal, gece 3 ABD Bosna Hersek.

0: açıklamayla başlıyoruz. Dün açıklamaların ilki yabancı kuralıyla ilgili geldi. Dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesine yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Aslında haberler bu kuralın tekrar esnetilebileceği yönünde geliyordu muhabirlerden ama TFF yine seti çekti bu açıklamasıyla. Artık son olur mu yine emin olamamakla birlikte Temmuz ayına da geldik. Yani bu saatten sonra da gerçekten değişmemesi lazım artık bu açıklamadan sonra.
1: Ya burada tabii bir kulüpler açısından durum var. Bir de TFF açısından bir durum var. Şimdi bu karar alındı. Bu karar ne zaman tebliğ edildi kulüplere?
0: Bir sene önce.
1: Bir sene önce. Şimdi ben sana desem ki Mert, bir sene sonra senin oturduğun ev yıkılacak. Sen de planını ona göre yap. Sen herhalde planını ona göre yaparsın. İşte ev alacaksan ev alırsın. Kiraya çıkacaksan kiraya çıkarsın. Ama şuna demezsin herhalde. Ya yıkılmaz. Bir şey olmaz. Ben inanmıyorum Ali'ye. Öyle bir şey olmaz. Şimdi kulüpler biraz öyle.
0: Diyebilirsin bu arada.
1: Ne?
0: Diyebilirsin çünkü geçmişte o kadar fazla kural değişti ki Türkiye'de. Ha işte. Yani şey önlerinden gitmeyelim. Türkiye'de kural değişmedi mi? Açıklama
1: tamam işte
0: kuralda.
1: Kulüpler zaten o yüzden yapıyor. Oraya getireceğim konuyu. Tamam mı? Bir şey söyleniyor mesela kulüplere. Şimdi bir sene önceden adamlar tebliğ etmiş. Demişler ki böyle olacak yani. İlki böyleydi. 2 artı 2 idi. Şimdi 10 artı 4 olacak diyorlar. Kulüpler ha tabii de, tabii tabii diyorlar yani. Olur olur tabii tabii. Biliyoruz olur. İnanmıyorlar yani.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Öyle bir problem var. İnanmıyorlar. Biliyorlar ki onu değiştirebilecekler. Çünkü senin söylediğin gibi defalarca değişti. O baskıyla beraber. Yani sana bir sene önce söylenmiş bir şeyi normalde planını programını ona göre yaparsın. Çünkü bu sana özel söylenmiyor ki. Yani A takımına sen böyle yapacaksın, B takım o şekilde devam edecek denmiyor ki. Herkes o regülasyon içerisinde eşit. Yani sana zarar veren bir şey öteki takıma da zarar veriyor. Dolayısıyla adam sana diyor ki sen bunu ona göre planla, ona göre yap. Ama sen de büyük takım olarak inanmıyorsun. Olmaz diyorsun. Biz bunu değiştiririz diyorsun. Ondan sonra iş son dakikaya geliyor. Federasyon böyle bir açıklama yapıyor. Mahmut Usta diyor ki bize göre skandal bir açıklama. Niye skandal bir açıklama? Bir sene önce size söylediler. Bak kural doğru yanlış hiç orada değilim. Hiç orada değilim. Onu tartışabiliriz. Doğru da olmayabilir. Hiç itirazım yok ona. Ama Türk futbolunun halini anlatmak açısından, büyüklerin davranışını anlatmak açısından söylüyorum bunu. O kadar şımarıklar ki, o kadar eminler ki kendilerinden, değiştirebileceklerinden. Ondan sonra olmayınca da vay efendim nasıl olmaz, skandal da şöyle de böyle de böyle şey mi olur? Söylendi biliyorsunuz. Ona göre yapın, yok. Çünkü değiştirebilirler. O bakımdan komik geldi bana. Yani ben de federasyondan beklemiyordum. Senle burada konuşmaya başlamıştık zaten. Bir de daha dün galiba dile getirdim. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray aynı tarafta olunca, aynı düşüncede olunca ben kesin değişir diye bakıyordum. Yabancı kuralını esnetirler diye bakıyordum. Federasyon sürpriz yaptı. Federasyonun kendisi açısından olumlu. Hatta çok olumlu. Çünkü kurumlar böyle güven kazanırlar. Yani bunun gibi 5 tane şey al, karar al. Ondan sonra kulüpler 6. şeyi bildirdiğinde ona göre artık kendilerini ayarlarlar.
0: Mesela yabancı varla ilgili de duruşu bu sezon netti.
1: Evet.
0: Öyle kaldı. Evet. Yabancı hakem konusunda da netti. Öyle kaldı.
1: Evet.
0: Yabancı kuralında da şu ana kadar öyle kaldı.
1: Aynen. İşte bunun gibi 3-4 tane daha al.

0: Zaten kulüpler bir dakika tam bunlar bir şey söylüyorlar. Biz buna bakalım ona göre ayarlayalım kendimizi derler. Ama işte yani öyle bir federasyon öyle federasyon yönetimleri olmadı ne yazık ki.
1: Hatta şey bekleyeyim abi, MHK'nin de hep arkasında durdu mesela
0: Doğru.
1: federasyon.
0: Doğru.
1: Hiç orada da geri adım atmadı.
0: Evet.
1: Dört madde saydım galiba
0: Aynen.
1: son bir sene içinde, hiç geri adım atmadılar.
0: Kulüpler de yıllarca bu düzene alışık oldukları için pek inanmadılar. Yani bunun böyle olabileceğine. Hatta işte sen diyorsun ki böyle söylendi ama acaba mı? Sende bile hala şey var bak. Yani
1: Var, açık
0: bu
1: kapı bırakıyorum ben.
0: sana da geçmiş. İnsanlara da geçmiş durumda yani. Kimse şaşırmazdı. Yani dün federasyon o açıklamanın tam tersini yapsaydı deseydi ki hani bu kuralı bir sene daha erteliyoruz. Ne bileyim geçen seneki gibi devam edecek. Biz burada senle şaşıracak mıydık? Değil mi? Normal beklenen oldu diyecektik. Fenerbahçe Galatasaray istedi. İşte zor durumdalardı. Ayarlayamıyorlardı.
1: İşte Dünya Kupası'nda da başarısızlık geldi. Biraz güçsüz federasyon,
0: Aynen öyle.
1: zayıf.
0: Çok normal gelecekti bize. Mesela federasyonun bir sene önce aldığı bir kararın arkasında durması garip geldiği için şu an konuşuyoruz. Bu mesela enteresan Türk futbolu için. Ama dediğim gibi bunu yabancı kuralının şu anki hali doğrudur, yanlıştırdan bağımsız söylüyorum. Ona göre değerlendirmeyin. Yani federasyon 10 artı 4 kuralı doğrudur, arkasında diretmelidir, odur budur orada değilim. İnsanlar bazen anlayamıyorlar. O yüzden söylüyorum bunu. Orada değilim ben. Türk futbolunun nasıl bakıldığına, Türk futbolunun nasıl yönetildiğine bir pencere açmak istiyorum. Yani büyükler inanmıyordu buna. O bakımdan enteresan oldu. İşin diğer tarafında şimdi zorlanacaklar. Yani ellerinde bu kadar fazla yabancı varken, bu kadar pahalı kontratlar varken yani 10 tane yabancının sadece yaş sınırının olmaması 4 tanesinin 2003 ve sonra 2003 değil mi? Yanlış söylemedim.
1: 2003 yeni transferler için, ama geçen sezondan devam ettiriyorsan Archie Brown gibi 2002'lerde dahil
0: Tamam.
1: olacak o listeye.
0: Yeni
1: Yeni
0: transferlerin
1: sözleşme için
0: 2003 ve
1: 2003.
0: sonrasında olması yani aslında 2003 dediğinde de yani kaç yaşında oyuncudan bahsediyoruz? 18 yaşında oyuncudan bahsetmiyoruz aslında. Hani 2003 öyle çok acayip genç bir yaşta değil futbolda. Onu da unutmayalım. Hani kulüpler biraz yangın yapıyor fakat bahsettiğimiz ilk 2003. Yani bizim 2005'li doğumlu oyuncumuz milli takımın yıldızı. Arda. Real Madrid.
1: Kenan da öyle.
0: Kenan da
1: 2005.
0: öyle. Direkt yıldızı.
1: Can Uzun
0: Can Uzun.
1: 2005.
0: Hani 2003 öyle ya hani ne yaptılar ya? Çoluk çocuk mu oynayacak?
1: Semih Kılıçsu 2005.
0: Öyle bir durum yok. Şimdi kulüpler ona göre bir politika belirleme çalışması gerekecek ama kısa zamanda gerekecek yani. Ona da hazır değiller ne yazık ki. Ben ne yapayım şimdi kulüpler inanmıyorsa? Artı bir de mutlaka söylemem gerekiyor. Mesela Kulüpler Birliği yani gene hiçbir gücünün olmadığını bence bir kez daha ortaya koydu.
1: Değilse güçlü mü olacaktı
0: E
1: sence?
0: tabi. Tabi. Yani Kulüpler Birliği'nde birbiriyle kavga etmek, arada çay içip pasta yemek için toplanıyorlar. Yani eğer mesela şöyle bir durum var. Şimdi Kulüpler Birliği toplanıyor. Neden toplanıyor? İşte kulüplerin ortak bir görüşü var. Kulüplerin ortak bir görüşü var. Diyorlar ki hani siz böyle bir karar aldınız ama işte biz kulüpler olarak şöyle düşündük. Böyle zor durumdayız. Hani gelin bunu değiştirin. Ya da daha bir orta yol bulalım. Ama bunun çalışması mesela federasyon onu söylediği anda başlaması lazım Kulüpler Birliği'nde. Yani federasyon dedi seneye böyle olacak. Kimsenin umurunda değil bak bir sene boyunca. Kimsenin umurunda değil. Çünkü birbirleriyle kavga ediyorlar. Benim penaltım verilmedi. Senin penaltındı, ofsayttı, hakemdi, vardı. Bir sene birbirlerini yiyorlar. Yumurta kapıya dayanıyor. Kulüpler Birliği federasyonla görüşecek yabancı kuralı için. Ya komik gelmiyor mu size? Bu açıklandığı anda diyeceksin ki Fenerbahçe olarak ya Galatasaray kardeşim bak böyle gelecek sene senin bu kadar yabancın var, benim bu kadar yabancım var. Beşiktaş biz bunu halledemeyiz. Ne diyorsun? Evet doğru. Biz bununla alakalı bir şey yapalım, çalışma yapalım. Trabzonspor ne diyorsun? Göztepe katılıyor musun? Katılmıyorum. Peki tamam. Kulüpler Birliği'nde 12 kulüp bu kuralı doğru bulmuyor. Bunu lütfen revize edin. Yani bu yavaş yavaş işlenir. Yavaş yavaş anlatılır. Ama artık transfer sezonunun açılmasına resmi olarak açıldı mı?
1: Tabii.
0: Açıldı değil mi?
1: Evet.
0: Haziran sonundaydı değil mi? Yani artık transfer sezonunun içine gelmişiz. Ligin başlamasına kısa süre kalmış. Resmi sezonun başlamasına kısa süre kalmış. E sen şimdi Kulüpler Birliği olarak biz görüşeceğiz. Ya geç kaldınız arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Geç kaldınız yani birbirinizle kavga etmekten. Ne oldu o zaman Kulüpler Birliği? Kulüpler Birliği neden var? Mesela bunu çözemeyecekse Kulüpler Birliği, bunun bir problem olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu çözemeyecekse, yani Kulüpler Birliği neden var? Biri bana söylesin lütfen. Hani neyi çözdü Kulüpler Birliği bugüne kadar? Ve bundan sonra neyi çözebileceğini düşünüyor ki devam ediyor Kulüpler Birliği. Hani arada şunu okuyoruz. İşte Kulüpler Birliği toplandı saat 14'te. Kulüpler Birliği'nde başkan değişti. Kulüpler Birliği'nde kavga ettiler. O ona bunu dedi, bu bunu şunu dedi. Kulüpler Birliği'ne şu takımın temsilcisi gelmedi. Kulüpler Birliği toplantısı gitti, bitti. İşte basına açıklama yapıldı. O da olmadığına göre, yani Kulüpler Birliği diyorsan ve bu yabancı kuralıyla alakalı olarak bir mantıksızlık düşünüyorsan, buna daha önceden eğilip şey yapıp ne derler? Hani federasyon bir sene önce böyle olacak dedi. Kulüpler Birliği de o zaman bir açıklama yapsın. Desin ki şu sebeplerle federasyonun bu yabancı kuralını doğru bulmuyoruz. Kulüpler Birliği olarak da değiştirilmesini talep ediyoruz. Bunun için çalışacağız. Şu kadar kulüp böyle düşünüyor desin. O zaman diyelim ki en azından bir planları programları vardı. Uğraştılar. Lobi yaptılar. Başarılı oldular ya da olamadılar. Ama tekrar söylüyorum yani sezon başlamak üzere sen bir araya geliyorsun. Aa bu kural olmadı, itiraz ettik federasyona. Federasyon da hani ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar kötü yönetilirse edilsin, karşısında böyle bir Kulüpler Birliği varken, hani bir de karşındaki rakip de önemli ya. Rakip değiller ama normalde ikisi de Türk futbolunun çıkarı için çalışması lazım da. Hani bazen çatışıyorlar ya fikir olarak. Ama karşında böyle organizasyon olarak yerlerde olan bir şey varken, Kulüpler Birliği varken federasyon da istediğini yapıyor.
1: Yani burada senin söylediklerinden benim çıkardığım şey şu. Aslında federasyon Kulüpler Birliği belki en başta itibaren organize çalışsa da bu kuralı aynı şekilde uygulamaya devam edebilirdi. Ama sen yöntemin ya da sürecin doğru yönetilmediğini düşünüyorsun.
0: Tabii yani federasyon,
1: hani siz aynen doğrusunu yapın, doğru taktikle örnek veriyorum. Sahaya çıkın, kazanırsınız, kaybedersiniz zaten o.
0: Aynen
1: değişir.
0: Öyle. Yani sen üzerine düşeni yap Kulüpler Birliği.
1: Sen onu yapmadığını düşünüyorsun Kulüpler Birliği.
0: Yani yumurta kapıya dayandıktan sonra itiraz ediyorlar. Federasyonla görüşeceksin de mesela. Hani kamuoyunu anlattın mı? Bir kamuoyu yarattın mı? Federasyon bunu yaparken mesela neden istemiyorsunuz? Yani istememenizin sebebi de. Biz biliyor muyuz Kulüpler Birliği neden istemiyor?
1: Ben Galatasaray'ınkini biliyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için daha iyi transferlere ihtiyacı var. Şimdi kadro daha zayıf olacak. Başarı ihtimali daha da azalıyor gibi şey Galatasaray'dan aklımda
0: kalan. Bu Galatasaray'ın tezi. Mesela Fenerbahçe neden istemiyor? Çünkü çok yabancısı var.
1: Olabilir, o da bir tez.
0: Peki çok yabancısı var diye senin şeyini değiştirebilirler mi? Bu kuralı değiştirirler mi? Ya benim çok yabancım var. Sen böyle yaptığın zaman ben ekonomik olarak zarara uğrayacağım. Kadromu kuramayacağım. Ben sana bir sene önceden söyledim. Ona göre yapsa. Hatta iki sene önceden söyledim. Nasıl? Çünkü yol haritası daha önce belirlenmişti. Sen onu yapmadın. Eğer öyle düşünüyorsan işte o zaman senin gibi düşünen kulüpleri yanına alıp konuşman lazım. Ya kardeşim ben Fenerbahçe olarak zor durumdayım ama Göztepe, Samsun, Beşiktaş o da zor durumda. Bakın bizim sesimizi dinleyin. Yani ben sadece kendim için konuşmuyorum. Bak bu adamın da kadrosunda bu kadar yabancı var. Sözleşmeler bu kadar uzun. Yani bana rasyonel bir şey söyle federasyona. Biz istemiyoruz. Ne? Herkes ayrı telden çalıyor. Herkesin derdi ayrı, anladın mı? Kimse Türk futbolunu düşünmüyor ki orada. Herkes bireysel takılıyor. Ama sen kulüpler adı üzerinde Kulüpler Birliği yani daha iyi bir isim olamaz. Herkesin alırsın şikayetlerini ya da şeyini katıldığını. Ya böyle böyle 12 kulübün derdi bu. 3'ü okey diyor. Ama biz çoğunluk olarak Kulüpler Birliği olarak böyle düşünüyoruz. Lütfen bunu yapın. Sen bunu yapmıyorsun. Ondan sonra da hani varlığını devam ettiriyorsun. Yani yarın kapatsınlar Kulüpler Birliği'ni. Türk futbolunda ne değişir?

0: ne değişir? Hani soruyorum herkese. Yarın Kulüpler Birliği diye bir şey yok. Hani Galatasaray mesela kendini savunamayacak mı? Kulüpler Birliği kapatıldığında. Yani Fenerbahçe zor durumda mı kalacak mesela Kulüpler Birliği kapatıldığında? Ya da herhangi bir Anadolu kulübünün hayatında olumlu ya da olumsuz yönde bir şey değişecek mi Kulüpler Birliği olmadığı zaman hayatımızda? Bunların cevabı belli olduğuna göre o zaman Kulüpler Birliği ile alakalı olarak bizim bile konuşmamız bazen şey oluyor, abes oluyor yani. Bilmiyorum, bana bu şey çok düşündürdü bu konu. Diğer şeyden bağımsız. Öteki tarafta da bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Hani 10 artı 4 olduğunda ne katkısı olacak kulüplere?
1: İşte daha az ya da daha genç oyuncu sayısı daha fazla olacak. Normalde oraya artı koymadığında genelde daha tecrübeli oyuncu alma yönünde şeyleri oluyor başarı için. Günlük başarı için. O yüzden biraz daha belki satış konusunda kulüplerin lehine olabilir artı dörtlük opsiyon. Yani o oyuncuların bir sonraki satıştan en azından pay alma şeyleri var. Yıllık ücretleri belki daha az olacak. Çünkü daha pahalı oyuncular getirdiğinde yine getiriyorsun. Maaş yükleri de çok fazla. Ama hani Türk futbolunun çok iyiliğine mi? Onu ben de bilmiyorum. Hani.
0: Yani kafanızı çalıştırın. İleride satabileceğiniz oyuncular alın.
1: Yani.
0: Maaş bütçesini o kadar arttırmayın. Evet. Yani başka bir yerli oyuncularla alakalı sana bir avantaj sağlar mı?
1: Yerli'de de şimdi Hüseyin abi yazdı. Bu şeyi değiştirdiler aslında. Türkiye'de yetişmiş oynama uygunluğunu şey yaptılar. Kaldırdılar. Türkiye'de yetişmiş oyuncu mecburiyeti federasyon tarafından kaldırıldı şu anda Süper Lig'de. Yurt dışından yani Almanya'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten getirip Türk oyuncuları.
0: Türk pasaportlu oyuncuları.
1: Evet. Onları şey yapabiliyorsun.
0: Yani orada aslında kulüpler lehine bir şey yapılmış.
1: Aslında kolaylaştırma evet. Aslında yapılmış. Türk futbolunun kötülüğüne bir evet. Şey bu. Yani Türk futbolu derken Türkiye'deki yerel takımlar ve futbolcu için kötü bir şey. Hani sen burada yetişmiş bir oyuncu yerine İsveç'ten, Almanya'dan bir oyuncu getirip Türk. Ona o forma şansını verebiliyorsun.
0: O kotayı o şekilde, Türk kotasını o şekilde doldurabiliyorsun.
1: Yine UEFA'ya katılan takımlar için mecbur yine kendi ülkende yetişmiş oyuncu sayısının minimum 8 olması gerekiyor liste 25 kişilik olduğunda. Ama federasyon içinde, lig içinde öyle bir kota yok şu anda. Bu kulüpler lehine ama kulüplerin bununla ilgili bir isyanı yok çünkü lehine olan bir durum.
0: İşlerini kolaylaştıran evet. Bir durum.
1: Yani burada amaç kulüpler için tabii ki Türk futbolunun iyiliğidir. Kendi gelecekleri olduğu için şu an 10 artı 4'e isyan ediyorlar. Bu kuralla ilgili herhangi bir eleştiri.
0: Ses yok. Peki orada UEFA regülasyonuna paralel olması gerekmez mi?
1: Bence daha doğru olur UEFA'yla.
0: Hele
1: çünkü Avrupa'ya katılan da en az 4-5 takımımız
0: oluyor. Tabii Avrupa'ya katılan takımlar
1: oluyor.
0: İçin tekrar bir matematik olması gerekecek çünkü.
1: Ki yine de bu kural böyle diye o Avrupa'ya katılan takımlar buna uymayacaklardır. Yine Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısını belli bir sayıda tutmaları gerekiyor.
0: Aynen.
1: Yani o yine lazım. Bu belki Anadolu takımlarının İşine gelebilir. Avrupa'da olmayacak.
0: Avrupa'ya gitmeyecek takımlar.
1: Öyle düşünebilir. Diyelim araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 58.750 dolardan işlem görmekte. 59.000'in de altına fiyat sarktı. Sabaha karşı hatta 57.818 dolara kadar bir iğne atmış. Oradan tepki alıp tekrar 58.000 doların üzerine çıkmış fiyat. Bu ara pek güçlü görünmüyor. 60.000'in altında bayağı bir kalıcılık sağladı. Bu tabii pek iyi bir haber değil Bitcoin'in kısa vadeki şeyi için. TL olarak da 2.728.028'de şu anda.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. Dünya Kupası'nda son 32 tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması var. İngiltere 1.16'lık oranıyla maçın favorisi. Demokratik Kongo'dan 90 dakika içinde bir galibiyet bekliyorsanız 11.55'lik bir orana sahip az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.84, 2.5 gol 6, 1.65. Karşıtı gol varın oranı 2.60. Turnuvadaki yine en yüksek oranlardan biri olsa gerek 2.60'lık oran. 23'te Belçika-Senegal mücadelesi var. Belçika 1.95'te çok favori gibi değil. Bir adım önde Barış abinin tabiriyle. Ve gece 3'te de ABD ev sahiplerinden Bosna Hersek'le oynayacak. 1.26 ABD galibiyeti. Bugün hem İngiltere hem ABD'nin rahat kazanması bekleniyor oranlara bakıldığında. Belçika Senegal'de de Belçika bir adım önde olsa da Senegal'de en iyi üçüncüler kontenjanından çıkmıştı. İyi bir kadrosu var onların da. Belçika da çok formda değil. İlk iki maç onlar da Mısır ve İran'a puan kaybetmişlerdi. O yüzden her sonuca açık bir mücadele diye görüyorum ben Belçika-Senegal karşılaşmasını.
3: Valla İngiltere-Kongo mücadelesi tabii İngiltere galibiyete çok yakın ama sanki 2-3 gol barajını geçmez gibi gözüküyor. 2-3 gol denenebilir orada. Belçika-Senegal senin dediğin gibi hani bu Belçika'ya güvenir misin? Açıkçası pek güvenmezsin. Turu geçebilirler ama sen yarın gelsen burada desen ki Senegal 2-1 kazandı. Hani kimse çok şaşırmayacaktır. Ya da maç berabere bitti. İşte penaltılarla Belçika eledi. Gene şaşırmazsın. Belçika'dan yani geride kalan karşılaşmalarda tamam bir son maçı farklı kazandılar ama genelde oyun olarak pek kimse tatmin olmadı. Senegal'de belli olmaz. Tehlikeli takım. O maç enteresan olabilir. Amerika-Bosna maçı da yani ben Bosna'yı hiç beğenmedim açıkçası. Buraya kadar geldiler ama pek beğenmedim. Amerika'nın pek zorlanacağını düşünmüyorum ben.
0: Orada da Amerikalıların Bosna'yı çok fazla küçümsediği videonun ortaya çıkması. O bir tane muhabir, kadın bir muhabir bir küçümsedi. Tam ne dediğini hatırlamıyorum.
3: Küçümsemedi diye. Haritada yerini bilmiyorum dedi.
0: Ama yani, böyle şey gibi bu Amerikalıların genel hani burnu evet, biraz havada.
3: Burnu havada değil, bilmiyorlar gerçekten. Ben bunu daha önce anlattım. Yani Amerika öyle bir yer ki dünyanın geri kanalıyla ilgilenmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Hani
0: şey için, Fransa'yı biliyorlar mesela. Ne? Fransa için Fransa, diyebiliyorlar mı?
3: Fransa takımını biliyor ama. Tamam, Fransa yani. Takımını biliyor.
0: Fransa için duymuş, diyemediğini
3: Paris'i duymuş.
0: Bosna Hersek için tamam diyebiliyor mı? Ama.
3: Hani o farklı ama şimdi yani. O da normal. Ama hani bunu böyle hani şey yapma ya Bosna çok kötü takım falan. Biz kesin yeneriz. Bosna kim? Öyle bir şey yok. Bilgisi yok. O ülkeyle ilgili bilgisi yok. O ülkenin futboluyla ilgili bilgisi yok. O ülkenin futbolcularıyla ilgili bilgisi yok. O yüzden de bilmiyorum diyor. Hani onu da tekrar söylüyorum.
0: Böyle, özür diledi ama bu kadın sonra.
3: Tam özür diledi. Baskılardan özür diledi. Orada onu söylerken öyle bir havası yok. Ben dinledim. Muhabiri dinledim orada şey olarak. Bantını izledim sonra tekrardan. Onların haber şeyleri de öyle. Dilleri de öyle. Yani dinlerken birçok yerde görüyorsun onu. Onlar için tabii normal olan davranışlar bazı insanlar için ofansif olabiliyor. Ama ben öyle bir hava görmedim. Bosna oradan bir şey çıkarmış ama. Bir motivasyon çıkarmış.

0: yapmış kendine.
1: İtalya'dan da çıkardı onlar değil mi? İtalya'yla
0: Doğru.
1: oynadıklarında
0: Doğru.
1: seviniyorlardı İtalyanlar yarı finalde
0: Doğru
1: falan.
0: eşleştiler diye seviniyorlardı. Bosna bir şey çıkarmış ama tabii hani ne kadar etki olur bilemiyorum.
1: Evet, oranlar çok net. ABD lehine 1.26, tekrar hatırlatayım. Ben bilmiyorum, bu karşılaşmalarla ilgili çok kafamda yine canlanmadı.
0: Yani
1: Dün
0: çünkü çok affedersin Türkiye mesela gidiyorsun konu Türkiye diyorsun. Böyle bakıyor falan hani boş bakıyor. İşte duymuşsa İstanbul'u duymuş oluyor. Başka da hiçbir şey bilmiyor mesela. Sıfır bilgi. o kadar yok ki adamlarda. Yani varsa yoksa orası. Orayla takılıyorlar.
1: Peki ben dün iddiada dünkü maçlarda 3'te 2 yaptım. Norveç maçında enteresan bir bahis bence iddia hatalı paylaştı. Ben onu hemen kullanayım dedim. Norveç'in XG'si 1.25'i geçeri 1.80 oran vermişlerdi. Fil dişine de 1.80'i geçeri 1.80 oran vermişlerdi. Ters açacaklardı büyük ihtimalle. Yanlış açtılar. Çünkü Norveç favori. Norveç'in XG'sinin daha yüksek olması lazım. Ben hemen bir cinlik yapıp
0: Onu mu
1: onu
0: aldın?
1: yazdım ama sonra tabii oranı düşürmüşler.
0: Düşmüşler.
1: 1.80'den 1.40'a kadar akşam düşmüş geldi ama oran düşüktü. Belki ilk anda değerlendiren için yüksek bir oran vardı. Böyle arada hatalar oluyor bu arada iddiada da. Onları kovalayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben bütün oranlara bakmaya çalışıyorum. Mantıklı gördüğümü dün mesela gördüm, tak diye
0: Aldın.
1: değerlendirdim. 1.25'lik oran. İkinci yarıda gerçi biraz zor geldi. 1.25'te sonlarda o golle birlikte geçildi. 1.25'lik oran maç kaçta bitti kontrol etmedim. 1.46'ya çıkmıştı Haaland'ın golüyle. O geldi. Fransa maçında ilk yarı 1 dedim, o da 45'te biraz zor geldi. Diğer maçta da sen 0-0 oynadın Meksika Ekvator ilk yarı. Ben ilk yarı 0 dedim. Ama ilk yarıdan 2-0 oldu, o beklentilerin dışında
0: O maçta
1: gelişti.
0: da kim bilir ilk yarı 1,5 gol üstünde oranı neydi?
1: Tabii çok yüksektir.
0: İlk yarı 1,5 gol üstünde oranı çok
1: Ama
0: yüksekti.
1: mantıklı değildi yani, bakınca
0: Tabi
1: takımların durumuna.
0: oynamazdım normalde. Ben Fransa maçında Fransa ev sahibi gözüktüğü için ev sahibi 2,5 gol üstü demiştim. O geldi.
1: Ama o da
0: Hatta
1: yani
0: çarpı 2 de olabilirdi yani.
1: daha kolay gelmesi gerekiyordu.
0: Normalde. Diğer maçta da 2,5 gol üstü demiştim. Çünkü ben yazıyı yazdığım zaman iddiaya alternatifler açılmamıştı. Erken yazdım. Dün ben de 3'te 2'de kaldım. Sen bugün yaptın mı tercihlerini?
1: Yok işte, daha
0: Daha
1: bir
0: yapmadın.
1: karar veremedim. Bugün teniste Wimbledon'da yine karşılaşmalar var. İddiada o maçlara bahis yapabilirsin. Zeynep Bin maçının oranlarını yine göremiyorum.
0: Gün içinde belki açarlar.
1: Diğer maçların hepsi açık. Kadınlarda gördüğüm kadarıyla bayağı hepsi var. Bir tek Zeynep'in maçı açılmıyor mu? Türklerin ben bulamıyorum çünkü son dönemde hiç bulamıyorum. Bakıyorum program esnasında, tabii bakıyorum. Gün içinde tekrar etmiyorum, bakmıyorum ama Świątek'in, Rybakina'nın, Anisimova'nın bütün neredeyse favorilerin bahisleri açık. Ama şu an Zeynep'in maçının bahisleri yok. Zeynep'in maçı da 14.30 gibi gözüküyor başlama saati. Gün içerisinde onu da takip edeceğiz.
0: Radyo Spor Ligi'nde ne durumdasın?
1: Radyo Spor Ligi'nde de şu an ilk yüzün kıyısındayım.
0: İlk yüzün kıyısındasın.
1: Kıyısındayım yani, iç tarafındayım. Yine girdim, ilk yüzdeyim de oralarda biraz riskli. 95.yim.
0: 95.sin.
1: Evet. 0-0 demişim Meksika Ekvator maçına. O
0: Seni üzmüş.
1: yaramadı bana. Sen 2-1 demişsin. Sen 14.sün şu anda.
0: Evet.
1: Ve liderle de 16 puanlık fark var. Murat Ertaş şu anda lider. Bir başka Ertaş, Serkan Ertaş 5.
0: Evet.
1: Kardeşler mi acaba? İlk 5'te. Bayağıdır da ilk 5'teler. Mehmet Ünlü 3. Şu anda. Öner Urçum. Arada Instagram'da kendisiyle yazışıyorum. Faydalı önerilerde bulunuyor bana.
0: Dördüncü basamakta.
1: Dördüncü basamakta. Victorious
0: İkinci
1: Mitli
0: basamakta.
1: dinleyicimiz ikinci
0: Evet.
1: basamakta.
0: Bundan sonra rekabet yükselecek. Bakalım.
1: Sen tercihlerini yapmamışsın daha bugün.
0: Yok, ben yazdıktan sonra maçları iddia.com'a yazdıktan sonra tercihleri
1: Çoğu
0: yapıyorum.
1: yazmış bu arada, ilk 20'deki herkes neredeyse yazmış.
0: Evet.
1: Ben de henüz
0: Hedefim
1: yazmadım.
0: ilk yüz içerisinde kalmak.
1: Fatih Tekke, hoş geldin
0: Evet.
1: yayınımıza.
0: Aynen.
1: Yükseltmedin mi hedefi?
0: Ne?
1: Fatih Tekke'yi eleştirirken iyiydi.
0: Hedefi
1: Hedefi
0: yükselttim tabii canım. O espri
1: söyle.
0: olarak söyledim
1: Tamam.
0: bunu.
1: Gerçeği alalım.
0: Şu an 14. basamaktayım. Artık bundan sonra ilk 10

0: diğer insanların daha az, daha fazla yanıldığı bir karşılaşmada her şey değişebiliyor. O yüzden de inşallah ilk 10 hedefim çok yüksek bir hedef değildir.
1: Mesela şu an 18. olan bir dinleyicimiz 29 basamak yükselerek 18.'de
0: Evet.
1: ulaşmış. 47'den 18'e kadar gelmiş. Yani birkaç maçla dengeler değişiyor. İngiltere Kongo'da herhalde minimum 2 puan alır herkes. Eğer
0: Tabii.
1: İngiltere bir sürpriz
0: Tabii.
1: yapıp berabere falan bitirmezse ya da kaybetmezse. Orada farkı bilmek önemli. Diğer tarafta Belçika Senegal'de sürpriz deneyen çıkar.
0: Çıkar.
1: Beraberlik yazan bence çok çıkar. Senegal yazan zannetmiyorum az olur ama beraberlik çıkar. ABD Bosna'da da burada da farkı bilmek önemli olacak gibi gözüküyor kağıt üzerinde.
0: Aynen öyle.
1: Orada da 3 fark mı yazacaksın? 2 fark mı? İkisinden biri herhalde.
0: Sonra işte yarı final bonusları
1: Ve gol
0: artı
1: krallığı.
0: gol krallığı ve şampiyon.
1: Ha, şampiyon da var.
0: Şimdi o bonuslar var. Orada da 6 tane bonus var.
1: Hop.
0: 4 puandan 24
1: 4
0: puan var
1: puan,
0: ortada.
1: 24 puan.
0: O 24 puanda da böyle mesela fark yaratabilirsen 8 puan ne bileyim aşağısıyla ya da yukarısına yaklaşabilirsen o zaman dengeler değişecek. Bakalım heyecanlı bir yarış devam ediyor.
1: Peki diğer kullanıcıların bonuslarına bakabiliyorsun değil mi?
0: Bakabiliyorsun. Evet,
1: Şimdiden. Yani
0: görebiliyorsun.
1: onların neler
0: Onların neler yazdığını herkes birbirini görebiliyor açık.
1: görebiliyor. Şimdi ben de onu bulmaya çalıştım da
0: Onu şeyden daha kolay buluyorsun
1: buldum.
0: bilgisayardan.
1: Mesela Murat Ertaş Dünya Kupası'nı kazanan İspanya olur demiş lider olan. İkinci olan Victorious Fransa demiş. İspanya Fransa gözüküyor. Altıncı Özgür Bağ Portekiz demiş mesela. Ha,
0: Evet.
1: pardon, o gol kralı için Portekiz demiş. Bir an kaydı. Bir dinleyici bonusları yazmamış 10. olan Yiğit GS.
0: 10. şu an 10. ve hiç bonusları yok mu?
1: Şey var galiba. Grupları yazmış. Dünya Kupası kazananıyla gol krallığı boş gözüküyor şu anda.
0: Nasıl ya?
1: Şey
0: Çünkü
1: yazmış. Grupları yazmış.
0: hani grupların liderlerini yazmadan
1: Yazmış.
0: 10. basamaktaysa
1: Yok,
0: dünyanın en
1: yazmış.
0: iyi tahmincisi olması
1: Yok,
0: gerekir.
1: yazmış. Şeyi de yazmamış. 4 yarı finalisti de yazmamış.
0: Görmedi herhalde.
1: Herhalde onu diğerlerinde
0: Herhalde
1: olduğu gibi.
0: görmedi. Yani yoksa çünkü grup liderleri yazıp diğerlerini nasıl yaz? Yazık etmiş ama.
1: Evet, yani
0: Bayağı
1: bir
0: başarılı çünkü.
1: 15 puan geride şu anda. İlk 10'da bitiremeyecek ama belli ki. İkinci olan Victorious A grubunun liderliği için Çekya'yı yazmış. Gitmiş oradan. 4
0: Ama
1: puan.
0: ona rağmen işte başarılı.
1: Ama Türkiye yazmamış. Mesela ABD yazmış oradan.
0: İşte biz de Türkiye yazdık.
1: Kurtarmış. Başka da sürpriz.
0: Türkiye ile Japonya şu an benim kaybettiğim bonuslar.
1: Türkiye ile Japonya. Mesela o bonusları doldurmayan Yiğit GS Kolombiya'yı lider yazmış. Bir de Portekiz'in önünde gruplarda. Yani oradan artı 4'ü bulmuş. Ama diğer bonusları boş bıraktığı için dezavantajlı
0: Evet,
1: olacak.
0: orada güzel bir şey var. Güzel tahminler var. Yalnız benim oynadığım bir lig var. Başka bir lig. Orada 27 kişi oynuyor. Barış abi de orada. Oradaki rekabet Şampiyonlar Ligi rekabeti seviyesinde.
1: Kaç puan ayırıyor mesela birle ona
0: Şu an
1: örnek
0: ben
1: verelim.
0: mesela liderin 20 puan gerisindeyim. Yakalama şansım imkansıza yakın. Fakat şöyle söyleyeyim. Dün mesela Norveç maçının skor tahminine ilk 10 kişiden 9'u 2-1 yazmıştı. Diğeri de 3-1 yazdı.
1: Ha.
0: Acayip bir şey yani.
1: Sonda bir kontrol oldu
0: Ne?
1: da.
0: Ya sonda kontrol oldu da hani
1: Şey oldu.
0: böyle öyle söyleyeyim sana. Bildim herkes biliyor yani mesela. Ve şeyde de çok az yanılıyor insanlar. Taraf seçmede. Mesela Meksika şey maçı, Ekvador maçı. Ben düşündüm bir saat düşündüm şimdi. Beraberlik olabilir mi? Ekvador kitleyebilir mi? Bir beraberlik yazayım mı 90 dakika için? Ondan sonra 2-1 Meksika yazdım. Ondan sonra bir açıyorsun. Mesela yani beraberlik yazan 3-4 kişi var. Herkes full Meksika çekiyor.
1: Bir fark çekiyordur bir de
0: Bir
1: büyük.
0: fark çekiyor. İşte 1-0 yazıyor, 2-1 yazıyor. Anladın mı? Öyle bir şey var yani. Bir tane hata yaptın mı darmadağın paramparça oluyorsun. Orada oynamak çok keyifli. Müthiş yani. Oradan çok keyif alıyorum. Anında böyle bakıyorum şey açıldığı zaman. Çünkü maç başladığında
1: Hemen,
0: görebiliyorsun ya diğer
1: evet.
0: insanlar ne yazmış diye.
1: Lider Murat Ertaş da yazmış bize WhatsApp'tan. Serkan Ertaş kardeşim değil ama uzaktan akraba demiş.
0: Murat Ertaş birinci kalmaya devam ederse ona simit ayran. Hediyemiz var.
1: Evet.
0: Biraz sinirlendireyim kendisini.
1: Kendi zaten tweet'in şeyini WhatsApp mesajını gördün mü bugün attı
0: Yok, ne
1: 8.55'te?
0: demiş?
1: İzmir'den Murat. Arada

0: iki tipten bahsedip bizi motive edebilir misiniz? Sonuçta simit ayran var işin sonunda demiş.
1: Ha, gerçekten mi?
0: Evet, 8.55'te bugün atmış.
1: İyiymiş. Evet,
0: ben onu güzel. Görüp mü simit ayran?
1: Hediyeyi bilen yani şey gibi, bizim verdiğimiz ödül TFF'nin şampiyonluk ödülü gibi. Hani hiçbir şeyi karşılamıyor. Hani yaptığınız masrafı, harcadığınız emeği, zamanı hiçbir şeyi karşılamıyor.
0: Bir aydan fazla emek harcıyor,
1: evet,
0: ama.
1: Bir teselli. Zaten bunda şey de çok önemli. Gerçekten maç kaçırmamak, hepsine tahmin girmek, işte bonusları girmek, o disiplin de önemli. Benim bir tane daha grubum var. 3 kişi oynuyoruz orada. Mesela bir arkadaşım benim gibi full hepsini giriyor. Diğeri mesela 3 maç giriyor, birini unutuyor. Aa, ben bonuslar mı vardı diyor. Yani
0: onun devam etmenin bir anlamı yok.
1: Ediyor. Olur. O da ediyor yani. Yok, ama mesela
0: sen de niye devam ediyorsun?
1: Ben çünkü hepsini aynı tahmini verdiğim için. Yani
0: zorlanmıyorsun.
1: Benim için 10 senelik bir iş oraya tahmine girmek.
0: Abi 20'de 3 Ertaş varız demiş. Eyüp Ertaş yazmış. Eyüp Ertaş da mı var ya?
1: Ertaş dominasyonu var.
0: Eyüp Ertaş'ı göremedim ama bakacağım. Ha, varmış. Eyüp Ertaş 21. gözüküyor. Evet. Enteresan. Bir akrabalık var mı Ertaşlarla acaba? Farklı bir Ertaş mı acaba, dinleyicimiz yazarsa memnun oluruz. 9.38 ara vakti.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
7: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Yaklaşık %60'lık yoğunlukla İstanbul trafiği şu an Avrupa yakasına ve Anadolu'ya doğru geçişlerde sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Birinci ve ikinci köprü trafiğinde yaklaşık yarım saatlik etkiler var ama geride E5'te Bostancıyan yol girişinde Harem'e doğru bir trafik kazası var. Yine Yeni Sahra'da Gebze'ye doğru yaralanmalı bir kaza haberi aldık. Avrupa yakasında Büyükçekmece Esrampası bitiminde Edirne önünde bir trafik kazası söz konusu. Aynı zamanda Büyükdere Caddesi Maslak'ta da Levent'e doğru kaza etkisiyle yoğunluk devam ediyor. Ankara'da trafik yoğunluğunu etki eden kaza noktalarından ilki Samsun yolu. Merkeze doğru Mustafa Tuna alt geçidinde kaza oldu. Kazım Kerbekir Caddesi Anadolu Meydanı'na gelmeden bir başka kaza var. Bir de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Kızılay yönü Menekşe 2 sokak ayrımına gelmeden bir kaza oldu. Ayrıca havalimanı yolunda havalimanına doğru tünel öncesi bir de araç arızası var. Döndük İzmir'e. İzmir'de yoğunluk seviyesinin yaklaşık şu anda yine şehir merkezinde konuşlandığı bir bölüm var. Altınyol'da Karşıyaka'ya doğru Zafer Payız'ın köprüsü altında araç kaldı. Geriye kuyruk oluşuyor. Aynı zamanda biraz da dışarı çıkacağız. Belkahve Tüneli Kemalpaşa istikamette orta şeritte kaza var. Yoğunluk geriye Bornova'ya doğru uzamaya da devam ediyor. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik mobil uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz, az önce 21. olan Eyüp Ertaş, Serkan Ertaş onun abisiymiş. Murat ise uzaktan akrabaymış. Bayağı akrabalık ilişkileri var Radyo Spor Kiktip Ligi'nde. Şimdi son bölümde ne konuşacağız? Başlangıcı dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kamp yeriyle ilgili yaşanan tartışmalar üzerine yaptığı uzun ve detaylı açıklamayla devam edelim. Okumayacağım açıklamayı. Çok uzun çünkü. Ama sende bıraktığı etkiyi sormak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu tabii kurumsal bir ağızla yapıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ya da yöneticilerin böyle sıcağı sıcağına yaptığı değil. Yazılı, kurumsal, iyi bir giriş şeye. Kamuoyuna bilgilendirme ve teşekkür diye başlıyor. İyi bir giriş yapıyorlar bence yazılı olarak. Çok böyle taraftarları irite edici bir ton yok açıkçası açıklamanın başında. Sonrasında da madde madde, başlık başlık şeyleri yazmışlar, süreci anlatmışlar. Ve özünde hani çok fazla yapacak bir şeyimiz yoktu. Ya getirmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Burada elemelerden gitmemizin dezavantajından bahsediliyor. Biz direkt bileti alamadık. Direkt alanlara daha öncelik, elemeden gelenlerin de yerleri belliymiş ve diğer elemelerden gelenler de kendilerine ne verildiyse orada kamp yapmışlar açıklamaya göre.
1: Peki şöyle bir şey düşünülmüş mü federasyonda? Ya biz elemeleri geçersek nereye gidebiliriz? Bir alternatifimiz var mı? Bir çalışma yapalım diye düşünülmüş
0: orada
1: mü peki?
0: Orada da lojistik sebeple hani FIFA onay vermedi gibi bir ifade var sanki. Hani zor bunun değişmesi artık hani o saatten sonra gibi. Ben öyle hatırlıyorum açıklamanın bir noktasında. Hani FIFA pek sıcak bakmamış. Zaten o
1: kamu... Ama hayır da demiyor. Yani sana hani bunu yapamazsın, edemezsin demiyor. Öyle bir yaptırımı yok senin üzerinde. Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Biz İspanya'nın ardından grupta ikinci olabiliriz. İkinci olursak playofflar yoluyla Dünya Kupası'na gidebiliriz. Kurallar çekildi. Bizim grup belli. Acaba ona göre bir çalışma yapıldı mı? Yoksa şeye kadar beklenip ne derler? Son Kosova maçına kadar beklenip Kosova maçından sonra biz ne yapıyoruz mu oldu?
0: Seyahatle ilgili yine bir bilgilendirme vardı da Nisan ayının ilk haftasında FIFA'nın liderliğinde playoff takımlarına yönelik çevrim içi operasyon toplantıları yapılmıştır. Takip eden hafta ise TFF yetkilileri FIFA tarafından belirlenen kamp merkezini konaklama yapılacak ve kullanılacak tüm şeyleri kapsayacak şekilde bir keşif seyahati gerçekleştirmiştir. Teknik ekipten de katılım sağlanmış. Mayıs ayı başında da ikinci beyet son planlamayı gözden geçirmek üzere bir ziyaret daha yapmış. Yani biz bileti aldıktan sonra Amerika'ya gitmişiz. Evet.
1: Yani bileti aldıktan sonra FIFA diyor ki bakın siz burada kamp yapabilirsiniz. Gelin bir bakın. Bizimkiler de tamam diyorlar. Anladığım kadarıyla hay hay diyorlar. Gidiyorlar. Tesis inceleniyor. Bakılıyor. Ve ondan sonra tesisle alakalı bir problem görülmüyor.
0: Görülüyor. Şöyle bir nokta var. TFF heyetinin Nisan ayında gerçekleştirdiği keşif ziyareti sırasında iklim koşulları hakkındaki çekinceler FIFA'ya iletilmiş olup hem tesis hem de operasyonel süreçlerle ilgili bazı değişiklikler talep edilmiştir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi tesis değişikliği yapmanın operasyonel nedenlerden dolayı tavsiye edilmediği cevabı alınmıştır.
1: Operasyonel
0: diyor.
1: Neden nedir? Bana söyleyebilir misiniz? Operasyonel neden nedir? Ben onu pek anlayamadım. Ya acaba neyi kastediyorlar operasyonel neden olarak? Hani düşünüyorum. Çünkü sen bir futbol takımısın. Sezon öncesi hazırlık maçı yapacaksın. Bunu Avrupa'da yapabileceğin bazı merkezler var. Bazı kamplar var. Onlar zaten sadece bu iş için kurulmuş. Mesela gidiyorsun, orada kalıyorsun. O genelde otelin çok güzel bir şeyi oluyor. Çim sahası oluyor. Hatta birden fazla çim sahası oluyor. İşte oyuncuların rahatlaması için böyle gölet kenarında şeyler oluyor. Ne derler? Yürüyüş parkurları oluyor. Ağaçlar içinde böyle bir yer oluyor. Orası onun için yapılmış oluyor. Bazen de daha başka bir şey tercih ediyorsun. Ne derler? Yer tercih ediyorsun. Daha yüksek olabiliyor. Daha soğuk olabiliyor. Genelde bu Avrupa'daki yerler iklimle de alakalı ama aynı zamanda takımlar orada toplandığı için maç yapmak da kolay oluyor o bölgelerde. İşte daha çok Avusturya oluyor. Zaman zaman Slovakya oluyor takımların gittiği gibi. Almanya zamanında bizim takımlar çok gidiyordu. Operasyon herhalde bu

0: anlama geliyor. Yani oradaki tesisin kolay ulaşımı, ondan sonra belli ölçüde kapalı olması, imkanlarının olması, değil mi? Bu olması lazım operasyonel. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim. Hani ben oraya gittiğim zaman bir maç yapacaksam o maçın doğal olarak 4 saat uzaklıkta olmaması gerekiyor. Yani oraya yakın bir stadyum, en azından oynanabilecek bir stadyum olması gerekiyor. Bunun gibi şeyler düşünüyorum ben. Aklıma bunlar geliyor. Dolayısıyla yani operasyonel pek anlayamadım. Neyi çözemediklerini, neden şikayet ettiklerini. Ama bu senin söylediklerinde hani bizim tarafın çok da ısrarcı olmadığını da ben çıkarayım yapıyorum. Hani bir şeylerden görmüşler, söylemişler. FIFA'da yok demiş, böyle olacak. Tamam mı demişiz? Onu mu anlayalım? Ne diyorsun?
1: Anlayabiliriz.
0: Evet yani. Eğer bir çekince varsa o çekinceler de yani bu söyledikleri yaklaşım da pek şey değil. Geçer akçe değil. Mesela senle biz bir şey konuşuyoruz. Sen bir çekincem var diyorsun. Ben de hayır diyorum, böyle olacak diyorum. Sen de diyorsun ki tamam peki o zaman. O zaman ben şunu anlarım yani sen çok şey değildin. Hani inanarak söylemedin o söylediğini. Ya da senin için çok fazla bir şey ifade etmiyordu. Yani benim seni ikna etmem çok zor olmadı. Hani biz bir şeyler söylemişiz, FIFA yok demiş, tamam mı demişiz. Demek ki o kadar çekinmiyoruz. Ben onu anlarım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hı hı. Eğer öyleyse de öyledir. Belki o an şey gelmedi. Onlara çok büyük problemler olur gibi gelmedi. Belki düşünmediler etraflıca. Zaten konuşulan da o. Yani dikkat edersen burada konuşulan ya tesis çok kötü bir tesis, milli takımı nerede çalıştırdınız demedi ki kimse. Tesisin devasa ve büyük olduğu açık. Ama ne konuşuldu? İşte sıcaklık çalışmayı etkiledi mi? Evet etkilemiş olabilir. Artı tesisin coğrafi konumu bizim en fazla seyahat eden ülkelerden biri olmamıza yol açtı mı? Açtı. Bir de otelin şartları konuşuldu. 3 tane konu konuşuldu. Tesisle alakalı olarak. Şimdi sen FIFA'ya sıcaklıkla ilgili bir şey söylediğin zaman adamın oradaki sıcaklığı değiştirme ihtimali yok. Sana alternatif bir şey sunması lazım. Yani çünkü sıcaklık dediğin zaman bir numaralı sebep olur. Bir numaraya o yükselir. Örnek veriyorum otelin kalitesi belki biraz daha uzak bir otelde kalınarak çözülebilir. Ama havayı değiştiremeyeceğine göre senin orada eyvallah demen gerekiyor. Eğer senin için ciddi bir çekinceyse. Ama ciddi bir çekince değilse adama bunu söylemen adam ne yapacak yani? Evet öyle yani şartlar bu deyip geçecek. Demek ki bizi üzerine düşmedik. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Onu anlıyorum bu konuşulanlardan. Ve yine gördüğüm hani bizim giden heyet ya da TFF yetkilileri başka bir alternatif üzerinde pek yoğunlaşmamış. Oradaki şartlar bakılmış, bazı eksikler görülmüş, bazı olumlu yönler görülmüş. Tamam demişiz ve devam etmişiz gibi benim anladığım. Ondan sonra çıkınca da hani diyorlar ki operasyonel nedenler nedir yani tam olarak? Pek doyurucu değil bence o kısmı işin.
1: Sıcaklıkla ilgili de açıklamada antrenmanların tamamının güneşin etkisini kaybettiği saatlerde yapıldı, akşam saatlerinde yapıldı. Söylenmiş ki bu maç saatleri de hep akşam olacağı için iyi denmişti, onu hatırlıyorum. Diğer yandan da şöyle devam ediyor açıklama. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde de sıcaklıklar buraya göre düşük olsa da yüksek nemden dolayı çalışma şartlarının takımlar için büyük güçlükler oluşturduğu gerek yetkililer gerekse medya mensupları tarafından dile getirilmiştir demiş Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında. Bir de bu seyahat tarihiyle ilgili bir eleştiri mi oldu artık o jetliği atlatamayan futbolcular Uğurcan
0: Uygun söyledi evet.
1: Falan. Orada da hani herkes hangi tarihte gittiyse biz de o tarihte gittik. 11 günlük bir adaptasyon süreci planlamıştık. 2 Haziran'da gittik diyorlar. Hani diğer takımlarından farklı bir şey yapmadık diyor. Türkiye Futbol Federasyonu kendini öyle savunmuş. Sonuç olarak da hani biz tüm imkanlarımızı seferber ettik takımın en iyi şartlarda hızlanabilmesi için diyor federasyon. Bilmiyorum artık kamuoyuna nasıl geçecek ama.
0: Sana geçti mi?
1: Bana kısmen geçti. Yani ama tabii detayını bilemiyorum Ali abi. Yani senin dediklerine karşı çıkmıyorum. Israel ise değişebilir miydi? Değişebilirdi belki, bilmiyorum. Hani değişmeye de bilirdi.
0: Ama ısrar ettiği noktada da onun bir şey olması gerekmez mi? Kendi çözümümüzün olması gerekirdi.
1: Kendi başına bir şey yapamazsın ama burada.
0: Hayır yani şöyle.
1: Bir şey onay almadan bir şey yapamazsın.
0: Onay alacaksın ama diyeceksin ki ben bakın siz buraya söylediniz. Biz buraya uygun gördük. Onaylarsanız oraya gidelim. Mesela öyle bir şey sunmuş muyuz acaba? Bir çözümle gitmiş miyiz? Pek öyle gözükmüyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey söylenmiş. Biz böyle tamam okey demişler. Olabilir demişiz burada. Çok büyük bir problem yok demişiz. Onu görmüşüz ve kabul etmişiz gibi. Benim anladığım. Yani eğer bu söyledikleri çekinceler yüksek dozajda olsaydı bizim şeyde milli takım cephesinde, federasyon cephesinde, o zaman derdik ki yani bakın biz burada kalmayalım. Şurada böyle bir tesis bulduk. İşte güvenlik açısından bir sakınca yoksa biz burada kalalım mesela. Çünkü aynı zamanda bir güvenlik şeyi de var. Değil mi? Onu ayarlaması lazım aslen. Ama işte kapalı bir tesis bulursun ya da o tesisi sen kapatırsın. Kendin için korunaklı hale getirirsin. Mesela öyle bir alternatifle gitmemişiz gibi gözüküyor. Biz bu sıcakta çalışmak istemiyoruz. Biz daha kuzeyde. Şimdi diyorlar ki mesela Güneydoğu. Güneydoğu'ya niye gidiyorsun ki? Sen zaten maçları batıda oynadın. Ne alakası var yani? Öyle bir dünya yok yani. Bu açıklama da saçma.
1: Gitmek için değil. Yani sıcaklığın düşük olduğu yerlerde bile nem problemi var, evet, demek istiyor orada. Tamam. Maç bizimki de.
0: Daha kuzeye çıkarsın. Kuzeye çıkmaya çalışırsın. Onu yaparsın. Yani benim oraya giden insanların gördükleri ve söyledikleri daha çok geçti bana. Hani oradaki şeylerle alakalı olarak, şikayetlerle alakalı olarak.
1: Onlar bana da geçti. Onlarla ilgili benim bir çekincem yok.
0: Yani
1: ben ama
0: öyle bir hani yalan dolan manipülasyon algı olduğunu düşünmüyorum. Orada konuşulmuş. Orası pek beğenilmemiş. Benim gördüğüm bu.
1: Tabii canım.
0: Pek hoşlarına gitmemiş.
1: Benim fikrim.
0: Onlar bana geçti. Ha, bu noktada ama şunu da dile getirmek gerekiyor. Yani bu başlı başına turnuvada bizim başarısız olma sebebimiz değil. Buna da sığınamayız. Bu çocukça olur. Bu etkenlerden biri oldu. Etkiledi. %3 etkiledi, %5 etkiledi ama etkiledi. Kötü yönde etkiledi.
1: Yani ben süreci tam olarak bilmediğim için bu işler nasıl oluyor? Mesela bu şey haberinden sonra daha da konuşuldu. 4-5 farklı ülke yerlerini değiştirdi dendi, haber çıktı ya. Bir milliyette miydi neydi? Ondan sonra bir yangın yeri oldu ama mesela o kadar fazla takımı da değiştirmediğini geçenlerde ya bu açıklamada ya İbrahim Hacı Osman'ın kendi söylemişti. Bir takım sadece o değişikliği yapmış. Fransa mı demişti? Şimdi onları tam bilmediğim için net bir hani federasyon hatalı ya da değil benim bir yorumum yok. Ama açıklama özelinde geçti bana, yani çok karşısında değilim. Süreci tam
0: böyle,
1: hakim olmadığım
0: için. Böyle durumlarda
1: için.
0: Zaten hani size sunulan herhangi bir teklife hayır diyorsanız bir de çözümümüzün olması gerekir. Yani sadece durduk yere de hayır diyemezsin. Bir çözümle gitmen gerekiyor gittiğin yere. O bence bizde pek yokmuş. Ona hazırlanmamışız. Benim gördüğüm bu.
1: Bir de şey yaptı son olarak. Bizim hani Amerika ile aramız iyi, Infantino ile aramız iyi. Aslında hani yaptırım şeyimiz, gücümüz var ki federasyon ne diyor? Biz antrenman şey maçlardan 2 gün önce o yerde antrenman yapabildik diyor. Normal takımlar 1 gün önceyken. Biz 2 gün boyunca antrenman o işte maçı yapacağımız statta mı dediler orada yapabildik diyor. Aslında bu şeyimiz de var. İkili ilişkilerden gördüğüm kadarıyla ama olmamış bir şekilde, bilmiyorum. Evet, 9.56 bugün kulüp gündemine pek giremedik. Hiç giremedik. Artık öğlen belki ya da en kötü yarın bahsederiz diyelim. Veda edelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok...
1: Kısa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için şu an itibariyle 0212-363-0434, 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çay sokacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487, 0538-052-1487'de. WhatsApp attığımız konu çok. Yabancı kuralını konuşacağız. Ama yabancı kuralında da şunu söylemek istiyorum. Ben, ya arkadaş, sevgili kulüpler, kulüp başkanları, sevgili yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, isyan ediyorsunuz. Ama Futbol Federasyonu toplantılarına gittiğiniz zaman, aman öğleden sonra benim uçağım var, hemen bir an önce gitmem lazım deyip her şeyi okeyliyorsunuz. Sonra da durum ortada işte. Bak dün ne dedi? Riva, Hacı Osmanoğlu çiftliği diyorum ben artık oraya. Bundan sonra öyle oldu. Bir de şimdi yani sevgili Mecnun Başkan'ın da bir yeğeni varmış. Orada çalışmaya başlamış. Onu da soracağız. Hakikaten yani Riva ne olmuş? Nereye gidiyor? Sayın Başkan Erman Toron'la dedi ki bir kişi dedi ama bakıyorsun çok kişi var. Mecnun Başkan'ın aynı şekilde yani... Ben bunları konuşmaktan sıkıldım. Sizler dinlemekten sıkıldınız, bıktınız ama değişen hiçbir şey oldu. Hiçbir şey yok. Değişen bir şey yok abi. Hak edenlerin oturmadığı, hak etmeyenlerin oturduğu bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi var şu anda. O yüzden kulüp, dün bakıyorum açıklamalar işte o kulüp isyan ediyor, bu isyan ediyor. Abi bırakın bunları ya. Bırakın. Mali Genel Kurul veya X bilmem ne genel kurullarına gidiyorsunuz, destek veriyorsunuz. Sonra bak değişmiyor hiçbir şey. 10 artı 4 dedi. Ben dedi geçen yıl bunu kurdum, ona göre hazırlığını yapsaydın dedi, bitirdi. Kulüpler şimdi isyan ediyor. 12 artı 2 yok, Kulüpler Birliği böyle istiyoruz bilmem ne. İşte hiçbir şey yapamıyorsunuz abi. Futbolun patronu Kulüpler Birliği mi, Riva mı? Kararınızı verin. Günaydın.
4: Günaydın Aygün kardeşim.
3: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
4: Ekrem Demir ben, İstanbul. Hayırlı sabahlar olsun.
3: Teşekkürler, hoş geldin. Olsun. Sağ olasın.
4: Güler yüzlü, bol kazançlı günler geçirdin.
3: Cümlemize, Allah razı olsun.
4: Ben bir konu için aradım seni. Dillendirirsen de sevinirim.
3: Tamam.
4: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar, sezonu açıldı, hayırlı olsun.
3: Diyorsun.
4: Dün...
3: 40 yıldır bu laf var ama biliyorsun.
4: Gün, rahmetli. Öncal Uluç. Rahmetli okumuyorum onu ama o...
3: Allah rahmet eylesin.
4: Hep genelde aynı şeyi söyledi.
3: Öncal Uluç. Hı hı.
4: Devam ettiler Fenerbahçe düşman olan.
3: Şimdi sonra de, Rasim Ozan söyledi bir ara.

0: Sonra rahatsız
1: tarama
0: bozan...
1: Tarama özürlü.
0: Tarama özürlü kim?
1: Alo.
0: Duyuyorum duyuyorum, tarama özürlü dedin.
1: Ha, Aygün kardeşim, tarama özürlü bir vatandaşımız var, gazeteci, yılların gazetecisi. Şimdi o başladı, onun devraldı nöbeti. Hani tabirle ona da diyorlar ya Gargamel diye, biliyorsunuz.
0: Biliyorum
1: Serhat Bey,
0: Serhat
1: kendileri. Şimdi o başladı. Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Hep aynı terane, hep aynı terane, hep aynı terane. Yine bu sene de geçmiş olsun herhalde. Başladı. Sezon açıldı.
0: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı başka?
1: Canının sağlığı güzel.
0: Kendine
1: kardeşim.
0: Çok
1: hayırlı
0: iyi bak.
1: Yayınlar olsun.
0: Görüşmek üzere. Saygılar.
1: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Sezonu açıldı. Herkese hayırlı olsun.
0: Peki. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağ ol. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Geçen hafta sizden bir istekte bulunduk. Kaya Bey'e teşekkürler, konuk aldınız. Fakat aynı gün feci bir grip oldum. Üzerinize afiyet. Yine kendime geldim ama programı o kadar tekrar yayından dinledim. Mükemmel bir yayın olmuş. Tebrikler, ben Yaşar. Diyecektim ki Yaşar Bey acaba grip oldum, dinlemedim, bir daha çağrılmasın diyecek diye düşündüm bir an. Okurken onu hissettim. Geçmiş olsun sevgili kardeşim. Yaşar kardeşim. Hakikaten Kaya Çilingiroğlu efsane oldu ya. Abi bine yakın mesaj geldi. Bine yakın. Binlerce mesaj geldi ya. Ben zaten sevgili Kaya Çilingiroğlu'nun yorumlarını çok beğeniyorum. Bak mesela Nihat Kahveci'yi de çok beğenirim. Onu da bakalım belki alacağız yayına ya. Bakalım bir konuşayım Nihat Kahveci. Bak bilmiyorum bağlanır mı bağlanmaz mı? Tabii bunlar farklı yerlerde yayın yapıyorlar. Sözleşme imzalıyorlar. Onu öğreneceğiz. Gerekirse cebimden tazminatını ödeyeceğim. 1-2 milyon. Neyse baksana. Milli takım bile 14 milyon da almış. Neyse tazminatını ödeyeceğim cebimden. Nihat'ı çıkartmaya çalışacağım buraya. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Hoş geldin.
2: Hoş buldum. Gaziantep'ten Adem.
0: Ne var yani? Sen Adem.
2: Nihat Kahveci'ye versen ne olacak abi?
0: Vallahi güzel yere gider abi Nihat Kahveci'ye.
2: Abi Kaya Çilingiroğlu olsun, Nihat Kahveci olsun. Vallahi programın var ya, reyting yapar.
0: Eyvallah. Yemin yok, yapar. Benle yapmıyor zaten değil mi? Doğru söylüyorsun. Onları çıkaralım, reyting yapalım diyorsun Adem. Doğru söylüyorsun. Adem'e bak ya. Hemen iki dakikada sattı bizi, gördün mü? Nihat Kahveci ve Kaya Çilingiroğlu'na sattı bizi iki dakikada. Helal olsun Adem.
2: Tamam. Ha. Şimdi
0: seni nasıl değiştireceksin abi? Adem bunu nasıl değiştireceksin çok merak ediyorum.
2: Şimdi objektif oldukları için, sen de şimdi objektif konuştuğun için.
0: Yok geçti. Olmadı. Yok oradan dönmez. Oradan dönmez
2: abi. Yok o vallahi bak.
0: Yemin dönmez Adem ya. Dönmez. Dönmez oradan bırak. Dönmez. Dönmez.
2: Şimdi ha, az önce hani Riva'yı, Riva'mı kulüpler dinledi diyordun ya.
0: Evet.
2: Abi şimdi Riva'nın önüne geçemeyiz. Bu bir gerçek. Yani ne sen ne ben ne bir başkası. Bunların önüne geçemeyiz. Hani her zaman söylüyorum abi, şu federasyon başkanlığına adaylığını koy.
0: 60 kulüp onay versin, koymazsam namerdim. Bak o kadar ne. 60 kulüp onay versin bana. Yemin ediyorum koyacağım adaylığımı.
2: Ya Aygün abi şimdi biz her gün bağlanıyoruz. Her gün biz bu futbolu konuşuyoruz değil mi?
0: Evet.
2: İnan biz bu federasyon içine gelsek biz bunu bunlardan daha çok yani daha düzgün, daha şeffaf bir şekilde yaparız. Yani futboldan anlamayan insanların bu futbola el atmaları, isim yapmaları, yani futbol dünyasını gerçekten bizim ülkemizde yok edip bırakıyorlar. Yani isimden başka bir şey değil ya.
0: Doğru, doğru.
2: Yani ticaretle uğraşan adam spor içine giriyor. Nasıl isim yapabilirim? Ya şu kulübü satın alsam yapabilirim. İşte yönetici olsam yapabilirim. Mesela bizim Fenerbahçe'de de var. Bir iki tane şimdi geldi. Yöneticilik yapıyor. Şimdi dilime geliyor. Girdim ki boş ver diyorum. Söylemez diyorum. Ben mesela Meksika'da ben futbola döneyim abi. Yöneticiler falan şey etmeyeyim de. Sen de zaten olmayacaksın belli. Federasyon başkanı.
0: Aynen,
2: her gün böyle, her gün böyle tartışır.
0: Aynen. Toparlayalım Adem. Toparlayalım. Çok dinleyici var.
2: Şimdi Edson Alvarez'imiz vardı bizim değil mi?
0: Evet.
2: Kiralık aldığımız.
0: Evet.
2: Biz yarın bu futbolcuyu arar mıyız aramaz mıyız?
0: Bir şey diyemem.
2: Ben ararız yine geliyor.
0: Ben arayacağımızı pek ihtimal vermiyorum ama pek.
2: Ben çünkü Dünya Kupası'nda Meksika'da oynayan futbolcular, bizden giden futbolcuları söylüyorum ama şimdi arar mıyız aramaz mıyız?
0: Zaman gösterecek yani, diyelim.
2: Zaman gösterecek abi, iyi yayınlar.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Yavuz kardeşim 60 mesaj. Günaydın Aygün abi. Bugün araba yükledik demiş. Çok pardon. Plakadaki 42'yi Konya'daki detayına dikkat çekerim demiş. Mesafe Frankfurt, Konya sadece 3100 kilometre. Allah yardımcın olsun.

0: olsun sevgili kardeşim. Almanya'dan sevgiyle selamlar Yavuz Baysal'a da. Aman kardeşim, acele etme. Yavaş yavaş, sakin sakin gel. Tamam mı kardeşim benim? Sana iyi yolculuklar, iyi tatiller dileyelim tekrar. Kısa bir aramaya gidiyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe turumuz ile devam edecek. 10.30'dan itibaren Fatih Demirkol'la 11.30'a kadar birlikte olacağız. Toplam bir saatini çalıyorum dedim. Tamam abi, al dedi. Onunla her şeyi konuşacağız. Riva'yı konuşacağız. Milli takımı konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Beşiktaş'ta da önemli gelişmeler var. Galatasaray'da da transfer çalışmaları var. Her şeyi konuşacağız diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, günaydın demiş Aygün abi. Sinan, ben bugün ne spor konuşsam var ne de gündem, yoruldum demiş. Sadece selam vermek istedim. Bazen insanın en çok ihtiyacı hiçbir şey konuşmadan hal hatır sormaktır. Sana ve ekipteki herkese sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gün diliyorum demiş. Sinan kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Aygün abi, yayınlar, çok enteresan bir halkız. Biz bu yüzden Montella bizi benzedi. Hep bahane, hep bahane. Turnuvadan elenen takımların hocaları başarısız oldu. Hakikaten ya, bugün iki tane daha istifa etmiş. İstifa edene edene, ama biz Allah'tan Mustafa Demirkaya teşekkür ederim. Biz Allah'tan 62 şut attık. Amerika'yı yendik. Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel. Allah'tan razı olsun Sayın Montella'ya. Bu rezaleti yaşatan millilerimize giderken 250, dönerken 250 olmak üzere toplam 500 bin euro prim verdik. Bu rezaleti bize yaşatan millilerimize sit alanı ilan edilen yerden villa vermeyi düşünüyoruz. Bu rezaleti yaşatanlar koltuktan oturmaya devam ediyor. Ama dün görüyorsun işte, normal şartlarda istifa etmesi gerekenler maalesef istifa etmiyorlar diyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
7: Günaydın abi. Mehmet, ben İstanbul'dan. Nasılsın abi?
0: İyi Mehmet, sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
7: İyi, teşekkür ederim abi. Sağ ol abi. Vallahi az önce mesaj yazan arkadaş benim duygularıma tercüman olmuş abi. Ben söyleyecektim onları da.
0: Ya.
7: Abi bir de şey diyeceğim, Sayın Hacı
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
7: Hep haksızlığa uğramış abi bu.
0: Çok,
7: yani
0: çok çok.
7: Ben anlamıyorum.
0: Hakikaten üzülecek durumda adam ya. Ben çok üzülüyorum. Yani üzüntülü değilim.
7: Biz şu an kahroluyoruz abi yani.
0: Maalesef. Çok gerçekten haksızlık yaptık onlara gerçekten. Bak 65 tane şut attık biz ya. Yapmayın bunları. Bu abi kadar yani, eleştirmeyin bunları ya. Yapmayın abi, arkadaşlar.
7: Siz medyanın suçu bu yani.
0: Doğru söylüyorsun. Bizim suçumuz.
7: 65 tane şut çekilmiş abi yani. Bunu haberlerde manşet olarak ne yapıyorsunuz abi? Niye haksızlık yapıyorsunuz abi? Yani
0: Sinan Akçıl'ın bugün bir dinle, bak bir şey unutma Mehmet. Sinan Akçıl'ı dinledim yayına girmeden önce. Twitter'da vardı bir görüntüsü. Hadi bir marş falan yazdı ya, bir şarkı yazdı milli takımla ilgili. Evet, o şarkı abi. Neden olmamış biliyor musunuz?
7: Neden abi?
0: Merih'le Hakan Çağlanoğlu istememiş abi. Adam aynen bunu söylüyor. Merih ve Hakan Çağlanoğlu istemediğinden dolayı diyor. Olabilir diyor. Şarkıyı beğenen de oldu diyor. Beğenmeyen de oldu diyor. Ama bu ikili istemediğinden dolayı şarkı olmadı diye. Açıklaması peki, var adamın ya. Ben şok oldum abi.
7: Koca milli takımın anahtarı bu iki futbolcuya mı aitti?
0: Evet abi. Enteresan bir şey ya.
7: TFF Başkanı kendini Türkiye...
0: Ve şöyle devam ediyor. Montella. Şöyle devam ediyor Mehmet, unutma. Arda Güler diyor kaptan olmalı diye de açıklamasının devamında var. Ben şaşırdım abi. Bu kadar etki mi bu ikisi ya? Merih ile Hakan Çağlanoğlu. O zaman abi, milli takım bitmiş abi.
7: Abi ben şöyle söyleyeyim. Ben Adana'daydım abi. Yeni geldim. Annem rahatsızdı da.
0: Geçmiş
7: ben
0: olsun.
7: Teşekkür ederim abi. Sağ ol abi. Amerika maçını izleyemedim bir tek. İzleyemedim maçta da Hakan Çağlanoğlu olmadığında Arda Güler harikalar yapmış abi. Hmm,
0: doğru. Doğru. Hakan yoktu. Yani, doğru. Arda da çok iyiydi. Doğru.
7: Yani demek ki abi...
0: Bu ama şunu da söyleyelim. Amerika'da 8 eksikte çıktı Mehmet. Bunlar bak, ben bunu söylediğim zaman bana insanlar... Amerika 8 eksikte çıktı arkadaşlar. Onu da abi söyleyelim.
7: Evet, itirazım yok. Evet. Hı? İtirazım yok ama sonuçta Hakan Çalan olmayınca Arda Güler'in bir kendine
0: geldiğini görüyoruz. Doğru. Doğru.
7: Yani haklısın. burada bir uyanmaları gerekiyor abi.
0: Doğru. Son cümleni abi, alalım sevgili canım abi, Mehmet'im şöyle, benim. Sana da geçmiş olsun, annene de geçmişler olsun.
7: Abi. Son cümlem şöyle abi. Hani bazen yönetici deriz ya, istifada bir hizmettir diye.
0: Evet.
7: Ben de buradan Hakan Çalan ve Mehmet Demir'e sesleniyorum abi. Bırakın abi. Bununla biz hizmet sayalım abi.
0: Doğru. Abi, sağ ol kendine. Cengiz Çetin. Ya bu Cengiz hakikaten sen 6. isim mi güçlü senin kardeşim bilmiyorum. Şimdi bu UEFA'dan Fenerbahçe ceza geldi ya. İşte sosyal medya yıkılıyor falan filan. Biz de dedik zaten yani bir ceza gelecek. Hatta bazı gazeteci arkadaşlar transfer yasağı falan. Hatta dedim ki ya SPK açık şirket dedim. Bunları nasıl söylüyorsunuz dedim falan. Ondan sonra bir anda panik girdi bunlar. Baştan iş alacaklar anlayınca. Efendim 15 milyon eurolar gelecek dedi. Ben dedim ki gelecek rakam 7 falandır dedim. 7-7,5 geçmez dedim. Burada yayınlarda hatırlıyorsunuz. 7 geldi. 7 mi ya? 7 geldi dedim. 7 milyon euro geldi. Bu para da şöyle arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. Yani bu para... Daha Fenerbahçe kulübün itiraz hakkı var. Fenerbahçe Spor Kulübü itiraz edecek. Sayın Az Yıldırım dün zaten söyledi bununla ilgili itiraz yapacak. Bu para da böyle kulübün kasasından Fenerbahçe'ye diyelim ki onaylandı. İtiraz süresi onaylandı veya rakam biraz daha indi veya aynı oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynamış olduğu maçlardan tıkır tıkır yavaş yavaş kesilecek. Öyle büyüttüler ki sevgili Cengiz Çetin'e hak veriyorum. Şimdi Cengiz demiş ki ama sadece Fenerbahçe ceza almadı demiş. Ben hatta Cengiz senin... Yazmış olduğun şeyi ben biraz daha açıklamak istiyorum. Strasbourg 25 milyon ceza almış. Aston Villa 22,5 milyon euro. Fenerbahçe 7 milyon euro. Fiorentina 6 milyon euro. Chelsea 3 milyon euro. Newcastle United 3 milyon euro. Nottingham Forest 2,5 milyon euro. AEK 500 bin. Nice kulübü de 450 bin euro ceza almış. Yani sanki öyle bir anlattılar ki dünyada bir tek Fenerbahçe bu cezayı almış gibi verdi arkadaşlar. Olmadığını görüyorsunuz. Sevgili Cengiz helal olsun. Ben bu konuyu konuşacaktım. Sen erken davrandın. Dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Günaydın.
8: Günaydın. Günaydın Aygün abi. İzmir'den arıyorum. Ayhan ben. Nasılsın?
0: Ayhan iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin.
8: Teşekkür ediyorum abi. İyiyim. Mesaj da attım aslında. Futbol konuşmayalım. Spor konuşmayalım aslında bu ülkede.
0: Şimdi düştü Ayhan. Bak şimdi önüme düştü. Bak Ayhan. İzmir'den Ayhan, Aygün abi boşver futbol konu. İzmir, Urla'ya gel de beraber denize girelim, tekneyi açılalım, balık tutalım diye. Bak şu an düştü önüme mesajın. WhatsApp evet, mesajın. Abi. Doğru mesaj mı? Doğru değil mi?
8: Doğru doğru. Hı. Aynen o abi.
0: Hı. Söyle dinliyoruz seni Ayhan seni.
8: Aygün abi biz birkaç gündür federasyon başkanının, ben şimdi aslında çok daha başka şeyler söyleyeceğim ama yani gücümüz yok bunları söylemeye.
0: Gücümüz var da Rütük var biliyorsun. Gücümüz var. Allah'a çok şükür her şey gücümüz var.
8: Düşüncelerimizi söylediğimiz için zaten hani düşüncelerimizi dile getiremediğimiz için birçok şey başımıza geliyor zaten. Hı hı. Aygün abi, federasyon başkanının ilkokul mezunu olduğundan konuşuyoruz. Bu ülkeyi yöneten milletvekillerinde bile ilkokul şartı, lisan şartı aranmıyor. Bu ülkeyi yönetirken bile ilkokul mezunu olmak yetiyorken federasyon başkanının ilkokul oturması pek bana abes gelmiyor. Ayrıca benim kızım daha önce de yayınlarda dile getirdim ben bunu. Benim kızım okçuluk sporcusu. 13 yaşında 6 yaşından beri lisans maşallah olarak
0: be,
8: yapıyor.
0: Maşallah.
8: Aygün abi 225 bin TL para verdik ve biz yay takımı aldık.
0: Ha, çok pahalı bir spor biliyorsun okçuluk. Çok pahalı.
8: Bu yay takımını yurt dışından getirseydim eğer fiyatı 100 bin liraydı Aygün abi.
0: Vergiye bak TL'ydi. Aradaki vergiye bak. Değil mi? Vergi. Bak, vergi mi aradaki? Yani, bilmediğim için söylüyorum. Vergi değil mi aradaki rakam farkı?
8: abi
0: yurt dışından getirsen, yurt dışından gitsen 100 bin alacaktın ama gene bir vergiyle mergiyle aynı rakama gelecekti. Öyle mi anlamaya çalışıyorum? Doğru mu anlamaya çalışıyorum?
8: Şimdi şöyle, kendisi örnek veriyorum, yurt dışına gitse, lisanslı sporcu olduğu için alsa gelse 100 bin liraya alıp gelecek. Ama alıp da getiremiyorsunuz. Yine geldiğinde yine vergi ödüyorsunuz işte dediğiniz gibi.
0: Aynen aynen vergi. Doğru. Yazık ve ya. Aradaki farkı. Bir tane yerine 2,5 tane alabiliyorsun.
8: Ekstradan pahalı.
0: Doğru.
8: Şimdi bir de şunu dile getireceğim Aygün abi. Yani 16 milyon dağıtılıyor şeylere.
0: 16 milyon euro. 16 milyon euro.
8: 16 milyon euro. Bakın normal şartlarda bu ülkede futbolcu, sporcu yetiştirmek ailelerin maddi manevi dahline kalmış bir durumda.
0: Doğru.
8: Şimdi biz lisans parası ödüyoruz. Samsun'a yarışmaya gönderiyoruz. Yol ücreti.
0: Yol ücreti ödüyorsun. Yol yemek ödüyorsun. Doğru.
8: İzmir'den 40 tane sporcu getiriyor. Spor Bakanlığı bir otobüs ayarlayıp ya da bir araç ayarlayıp 40 tane sporcuyu alıp Samsun'a götüremiyor mu Aygün abi?
0: Götürmesi gerekir.
8: Uçak parasını biz veriyoruz.
0: Her şey biliyorum. Veya ben bildiğim için söylüyorum. Biliyorum. Spor yazarlarının birinde yüzme takımı vardı. Biliyorum. Oradan biliyorum. Yani velilerin durumunu ben de çok iyi biliyorum maalesef. Ama
8: yani
0: ama milli takım futbolcularımız 16 milyon euro alıyor maalesef.
8: Evet evet. Yani federasyon başkanıyla alakalı değil. Sporla alakalı tüm kurumların istifa etmesini istiyorum Aygün
0: Peki,
8: abi.
0: Çok doğru söylüyorsun. Liyakatlı, içinden bilen, hak eden insanların orada oturması lazım. Sonuna kadar katılıyorum kardeşim.
8: Ailelerin, sporcuların yaşadığı sıkıntıları bilen, ayağında ayakkabı. Ya biz aramızda para topladık, burada bir çocuğa ayakkabı aldık Aygün abi.
0: Yazık günah ya.
8: Belki bu ileride milli sporcu olacak bu çocuk.
0: Yazık. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak. Sağ ol, kendine çok iyi bak. Günaydın yayından İngiltere'den Erkan. Erkan da güzel bir göl kenarından bir resim atmış. Teşekkürler. Aygün abi, Kırklar Elinden Tayfur abi, İrfan Can Kahveci, Mert Müdür, Cengiz, Çağlar, Levent, Mert Hakan, bu adamlar hemen vedalaşmalı olmaz abi. Olmaz abi. İsmail Hoca İrfan Can Kahveci ile ısrar eder. O bölgeye transfer olması da geçmiş olsun demiş. Aygün abi, kuralı %99.9 değişir mi sence demiş, yabancı kuralı. Valla tribün oynamazsa kulüp başkanları değişir. Bak, tribün oynamazlarsa. Şimdi önlerinde kulüpler birliğinin yetkisi var. Ne yetkisi var? Toplarsın imzayı, seçime götürürsün federasyonu. Yetkin var. Hadi kullanın abi bunu. Değiştirin. Yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Günaydın.
9: Selamun aleyküm Aygün abi.
0: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
9: İstanbul'dan Ahmet abi.
0: Ahmet hoş geldin. Ahmet hoş geldin.
9: Hoş bulduk abi. Ben Galatasaraylıyım.
0: Hoş geldin abi.
9: Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Abi yabancı kuralı değişmeyecekmiş galiba.
0: İşte onu konuşuyorduk Ahmet. Onu söylüyorduk zaten. Yani kulüpler birliğinin elinde bazı yetkiler var. Kullanırsa değişir. Ama tribün oynamazlar. Tribün oynuyorlar ya bizimkiler, çıkıp camialara mesaj veriyorlar ama toplantılara gittikleri zaman da her şeye evet diyorlar. Anladın mı Ahmet?
9: Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben Galatasaraylıyım. Hı. Ya bundan en çok zararı görecek olan da mesela Fenerbahçe bence. Abi ne gerek var? Fenerbahçe'de niye zarar diyorsun? Elinde bir sürü kontratlı oyuncu var. Bunları nasıl göndereceksin abi? Göndermek istesen alacak takım da 5 verecekse 1 lira veriyor. Diyor ki zaten sınır var, gönderecek diyor. Mecbur diyor. Yani her türlü kulüpleri zarara sokuyor. Bir de abi 20 kere değişmiş bu kural galiba ya. 20
0: evet,
9: kere.
0: Aynen doğru.
9: Türk futboluna şimdiye kadar ne katmış abi? Bana birisi anlatsın. Allah rızası için. Ya desin ki şöyle bir katkısı olmuş. Ya kabul edeceğim. Ya zaten sen altyapıdan futbolcu yetiştirmiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Zaten milli takımda oynayan futbolcuların yarısından çoğu da yurt dışı yetişme abi. Şimdi yani şöyle söyleyeceğim abi. Altyapıda bak, ben artık söylüyorum abi. Bu benim amcamın oğlu, dayımın oğlu, işte bu doktorun oğlu, bilmem neyin oğlu. Bunlar bir torpil yapın geçsin. Yani bunlarla ya eminim vardır abi. O yüzden bence yetişmiyor. Yani sen 10 yılda bir Burak Yılmaz yetiştirmişsin. 10 yılda bir Selçuk İnan yetiştirmişsin. Semih Şentürk yetiştirmişsin. Arda Güler yetiştirmişsin. 10 yılda bir bunları yetiştiriyorsan milli takımdan kusura bakma abi, bir yere varamazsın zaten.
0: Doğru.
9: Yani bilmiyorum abi, ben mi yanlış düşünüyorum? Yani kural değişmesiyle bu işi çözebileceklerini zannediyorlarsa zaten 20 kere değişmiş, hiçbir şey çözülmemiş. Bence çok yanlış bir şey abi. 2013'te Ebro gibi bir sağ bekimiz vardı abi, sırf kural yüzünden. O gitti, onun yerine Tarık Sandalları, Veysel Sandalları.
0: Tarık Sandalları geldi. Doğru.
9: Doğru mu abi? Yanlış mı söylüyorsun?
0: Doğru söylüyorsun. Ben, doğru.
9: Ya abi iyi yerli oynasın. Ben karşı değilim ama yani gidip de 1 liralık yerliye de 5 liralık alıp yani hiçbir başarı da olmazsa yani bence çok kötü bir şey. Diyeceklerim bu kadar Aydın abi. Bilmiyorum kardeşim. Yanlış düşünmeysen sen söyle abi.
0: Sonuna kadar haklısın kardeşim. Teşekkürler, kendine çok iyi bak kardeşim benim. Sağ olasın.
9: Görüşürüz abi.
0: Sağ
9: Allah razı olsun.
0: 2005-2027 arasında yani son 20 yılda dinleyici almayalım istersen. 2005-2006'da 6 artı 2 imiş, sağdaki yabancı 6 imiş. 2007-2008'de 6 artı 1, sağdaki yabancı 6. 2008-2009 6 artı 2, sağdaki yabancı 6. 2009-2010'da 6 artı 2 artı 2, sağdaki yabancı 6. 2010-2011'de de gene 6 artı 2 artı 2, sağdaki yabancı 6'ymış. 2011-2012'de aynı. 2013-2014'te 10 tane yabancı, sağdaki yabancı 6. 2014-15'te 5 yabancı, sağda 5 yabancı varmış. 2015-2016'da 14 yabancı, sağda sınırsızmış. 2020-2021, bomba değişmiş ya. 14 yabancı. Devam edeyim. 2022-21-22'de 8 artı 6'ymış, sağda 8 yabancı. 2022-23 8 artı 3, sağda 8 yabancı. 2023-2024 14 yabancı işte. 2024-2025, 2023-2024 ve 2024-2025'te 14 yabancı. Şimdi ne oldu? 2026-2027 ne dedi? TF 10 artı 4 dedi. Ben yoruldum ya. Vallahi ben yoruldum. Allah kulüplerimize sabır versin. Dünyada, Patagonya'da bile, Patagonya liginde bile bu kadar yabancı kuralı değişmemiştir. Bak ne size söyleyeyim. Bu kadar ne ya, son 2005 ile 2020'den arası 5 10 15 16 kez kural değişmiş ya. 16 kez. İnanılır gibi değil ya. Alalım son bir dinleyici. Tevfik artık Hacı Osman'ın çiftliği der miyiz demiş. Çiftliğe çiftliğe çevirdiğini söylemiş Serkan Sarıefe kardeşimiz. Abi Kaya Çilingiroğlu, Nihat Kahveci'den sonra Berhan Bey'i de bekliyoruz demiş. Güzel. Abdullah diye yazmış. Güzel. İyi yayınlar sevgili Özbek. Zagreb maçı öncesi mutlaka Guiseri ile mutlaka bir sol stoper transfer edilmeli. Osterwald asla o bölgede olmaz. Geçen sene yaptığı hatalar hala akıllarda. Bu maçı ıskalayamazsınız. Dosta düşmana gözdağı vereceğimiz bir maç bu. Ve tabii ki Greenwood bu senenin olmazsa olmazı. İlk turda kadar bu 3 transfer bizi uçurur. Sıcak bir Ayvalık gününden selamlar demiş Nedim Küçe'de. Teşekkürlerimizi iletelim. Ona da iyi tatiller dilerim. Aygün Bey yayından Antalya'dan Sadi 14'ten 16 verecekmiş milli takıma. Tamam öyle de 14 artı 2. Yabancı kuralı gibi 14 şeyden geldi. Dünya Kupası'ndan geldi. 2 de cepten koydular. Yani cepten dediğin federasyonun kasasından. Toplam 16. 16'yı da attılar abi işte. Artı Villa. Bu dinler demek ki var ya, ben sana söyleyeyim. Kupayı mupayı kazansa yandık ha. Ben harbi diyorum bak şimdi. Biz elenmeye bunları verdikse. Düşünemiyorum abi. Kupayı kazansa ne alır? Ne verirler bunlara? Ha? Ne verir? Miami'de ev. Verir abi. İbrahim Hacı Osmanoğlu abi bu. Miami'de yapacağı arazi şeyden villalardan birer de villa Miami'den de verir. Bursa'dan Murat Şahin Aygün abi. Abi John Duran durumu nedir? Sözleşme bazı özel maddeler koymuş. Büyük ihtimalle anlaşma imza atacak. 4 milyon euro gibi bir para alacakmış yıllık. Artı herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecekmiş ama görüşmeler çok olumlu diye bir bilgi var. Seni Bodrum'da bile dinliyorum. Tatilde bile senin yayınını merak ediyorum. İlker Ateş'ten sonra Lider Gazetesi sen demiş. Zeki Men Beşiktaşlı. Vallahi Zeki helal olsun sana be. O deniz kenarında püfür püfür eserken benim sesim de böyle değil mi? Ne güzel gelir ya. Yanında da sabah olduğu için güzel bir Nescafe değil mi? Şahane. Afiyet olsun. İyi tatiller diliyorum sevgili Zafer Bey de. Günaydın.
10: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
10: Erdoğan ben.
0: Erdoğan Bey hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
10: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kupayı kazansalar da herhalde ülkenin anahtarını...
0: onu söylemek istedim. Aklıma geldi onu söylemeyeyim dedim. Belki de Miami'den bir arsa marsa bulursa orada belki villa yaparsa oradan verir diye düşündüm.
10: Kesinlikle.
0: İmara açık bir arsa Miami'de.
10: Ya bir şey dikkatimi çekiyor Aygün Bey. Muhtemelen sizin de dikkatini çekmiştir ama o kadife sesli, genelde kadife sesli sizsiniz ama kadife sesli gür ses tonuyla konuşan bir spordan sorumlu devlet bakanımız var.
0: Ha, Osman Aşkın genelde, bak.
10: Evet.
0: Bakan hakikaten meydanda yok ya.
10: Evet. Açılışlarda genelde o ses tonuyla, kadife sesiyle, gür sesiyle böyle konuşma yapıyor. Ama uzun zamandır yani genelde dikkatimi çekiyor.
0: Ben de dikkat. Hakikaten şimdi
10: olaylarda hiçbir açıklama yapmıyor.
0: Yapmadı.
10: Normalde kendisinin bulunmuş olduğu bakanlığa ait bir branş.
0: Doğru.
10: Spor. Dikkatimi çeken hani hiçbir açıklama yapmıyor. Çok sessiz kalıyor bu durumlarda. Siz onu neye bağlıyorsunuz?
0: Demek ki bir arkadan bir şey gelecek.
10: Anladım.
0: Ne demek istedim anladın.
10: Anladım. Tamam.
0: Sessizlik belki ondan.
10: Belki.
0: Peki teşekkürler.
10: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Yücel Akçelik. Günaydın Aygün abi. Uzun zamandır sana yazmıyordun. Fenerbahçe'ye gelen cezaların sorumluları cezayı ödeyecek mi? Yeni sezonda Fenerbahçe'ye başarılar dilerim demiş. Tabii itiraz süreleri falan filan var. Onları tekrar söyleyelim. Sevgili kardeşim bununla alakalı değil. İbrahim kardeşim demiş ki 11-12-13. Maddelerle alakalı değil. O maddelerle alakalı değil kardeşim. Bilgin olsun. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin abi. Herkes şikayetçi TF'den. Neden ise icraat yok. Kulüpler Birliği pasta yiyip çay içip gitmek için varlar sanırım demiş. Pasta yiyorlar, çay içiyorlar. Ara ara da birbirlerini yiyorlar. Birbirlerine sert tepkilerde bulunuyorlar. Sonra da çıkıyorlar dostluk mesajları falan filan. Inter Milan. Kısa bir ara.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
12: Reklam.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Bankam, bank kartıma değil.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0541

0: Hadi tekrar bu konuya dönelim. Riva dedik, tam çiftlik dedik. İşte federasyon başkanının yeğenleri, kuzenleri, kayınbiraderleri, başkan vekilinin yeğeni. İşte ne yaptık? 62 şut attık. Büyük başarı elde ettik. 8 eksikte çıkan Amerika'yı yendik. Belki de 1000 galibiyete bedel bir zafer elde ettik. Büyük umutlarla 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nın 6 günde elenerek geldik. Futbolcular bunu yaşatan futbolculara Allah razı olsun dedik. Giderken 250, dönerken 250'den olmak üzere 500 bin euro para verdik. Artı imarı kapalı olan yerden villa vereceğiz inşallah. İmar çalışmaları devam ediyor. Sit alanı zaten orası. Artı bir de bugünün bombası, bence konuşması gereken en önemli konulardan bir tanesi de Sinan Akçıl'ın açıklamaları, ki Etkili Haber diye bir yere yapmış açıklamayı, videosu da var, dinledim videoyu da. Milli takıma yapmış olduğum marşı diyor, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral istemediği için olmadı diyor. İnanılır gibi değil. Şu an attığımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Sevgili Fatih, yerimize hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ne diyorsun? Dinleyebildin mi son dediklerimi Fatih'ciğim?
1: Dinledim. Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Yani şimdi bu konularla alakalı bizim şaşırıyor olmamız tuhaf değil mi?
0: Aynen. Normal alışmamız lazım, biz doğru söylüyorsun.
1: Şimdi en başta şunu sorgulamamız gerekmez miydi bizim? Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu. Futbola bakışı nasıldır? Futbol organizasyonu nasıldır? Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Sayın Hacı Osmanoğlu bu göreve gelirken size şeyi mi vaat etti? Ben Fransa Futbol Federasyonu'nun organizasyonunu, İngiltere Futbol Federasyonu'nun organizasyonunu çok iyi inceledim. Bu konuyla alakalı liyakat sahibi mükemmel bir ekip kurdum. Onları işte bilmem kaç aydır, kaç yıldır oralarda eğitime gönderdim. Şimdi bizim marketingimizden milli takım operasyonuna, altyapılardan ülkedeki futbol departmanlarına kadar, organizasyonuna kadar her şeyi planladım. Ve daha önce de yaptığım şeyler gösteriyor ki ben işte okuduğum okullar, üniversite kariyerim, onun dışında yaptığım eğitimlerle zaten futbolun gelişen dünyaya adaptasyonu konusunda önemli bir temsilciyim. Dolayısıyla beni seçin mi dedi. Ne bekliyorduk biz? Sayın Hacı Osmanoğlu'nun geriye dönük hatırladığım, federasyon başkanlığından önce hatırladığım ilk olayı şu. Trabzonspor başkanı iken hakemleri soyunma odasına kapattı.
0: Doğru.
1: Saatlerce alıkoydu. Hiçbir şey olmadı. Kurşunlanan Fenerbahçe otobüsüyle ilgili tutuklu iki şüpheli ile ilgili o dönem işte emniyet müdürlüğüne gitti, çıkışta serbest kalmaları sağlandığı şeklinde haberler çıktı.
0: Doğru.
1: O dönemler hatta bir oradaki içerideki şüphelilerden birinin annesi senin yüzünden sen yaktın diye ifadeler kullandı. Ben bunları hatırlıyorum.
0: Doğru söylüyorsun, bunlar konuşuldu.
1: Şimdi Fransa Futbol Federasyonu'nun organizasyonu, işte İngiltere Futbol Federasyonu'nun organizasyonu, gelişen teknolojilerin futbola uyumu falan gibi vaatlerle gelmedi ki. Sayın Hacı Osmanoğlu buydu zaten. Yani şimdi bugünkü açıklamaları, Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalar, Erman Toroğlu'nu da tebrik ederim.
0: Çok ben de çok beğendim. İnanılmaz gazetecilik yapmış.
1: Gitmiş, konuşmuş. Ve cevap hakkını kullanıyorum deyip Sayın Hacı Osmanoğlu'nun tercihi de bu olmuş. Şimdi bütün ülke şu anda Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere milli takım organizasyonunu suçluyor, sorguluyor, yargılıyor. Bir sürü soru var kafalarda, bir sürü iddia var. Acayip iddialar, işte az önce senin de bahsettiğin gibi efendim 16 milyon euro dağıtılmış ama bunun Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral tarafından keyfe keder dağıtıldığına dair iddialar, bir sürü iddia var değil
0: çok
1: mi ortada?
0: Var,
1: olacak
0: doğru.
1: İş değil, olur mu ya böyle şey diyeceğimiz bir sürü iddia var. Ve Sayın Hacı Osmanoğlu çıkıp kamuoyu önünde, arkadaşlar buyurun ben buradayım, arkadaşlar da burada, hepsini cevaplayacağız. Neydi soru, bir alalım soruları demek yerine Erman Toroğlu'na açıklama yapıyor. Ona da bazı konularla ilgili bunları yazma diyor. Orada gazetecilerin röportaj esnasında yaşadıkları şeyler vardır. Evet, off the record diye geçen. Bunu yazma deyince, rica edilince onun yazılmadığı şeyler vardır.

0: de kafamızda bir dünya soru işaretiyle yine ortadayız. Yani oradaki tercihi bile Sayın Hacı Osmanoğlu'nun futbola bakışını, iletişime bakışını, Türkiye'ye bakışını gösteriyor. Bunu yargılayamayız, sorgulayamayız. Sayın Hacı Osmanoğlu zaten buydu. Benim şaşırdığım nokta şu. Biz niye şaşırıyoruz ya? Yani ne oldu, ne bekliyorduk ki, niye şaşırıyoruz?
1: Belki değiştirmiş, değişmiştir diye bekledik belki de. Değişir Sayın diye Hacı düşündük Osmanoğlu, belki de.
0: Sayın Hacı Osmanoğlu kaç yaşındadır?
1: Değişmez tabii. Herhalde 70 vardır tahmin ediyorum. Bir bakayım ben ya.
0: 50 olsun ya, 50 olsun.
1: Ben bilmiyorum hakikaten. Belki uçuyorum.
0: Genç gösteriyor Sayın Başkan. Genç böyle şey gayet iyi görünüyor, fit görünüyor. 50 diyelim Sayın Hacı Osmanoğlu'na. Yani 50 yaşına gelmiş bir insan buraya kadar nasıl geldiyse, hangi...
1: 60 yaşındaymış. Geldiyse, 60.
0: 60 yaşında işte, ama 50 gösteriyor, helal olsun. Nasıl geldiyse bundan sonra da bunlarla gidecek. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları ya da bu yaşananlar niye bizi şaşırtıyor? Zaten biz oradaki bir de yani tamam şöyle bir şey. Senin söylediğine şöyle katılabilirim Aygün abi. Diyebilirsin ki arkadaş tamam da federasyon başkanı olduktan sonra öyle açıklamalar yaptı, öyle icraatlar yaptı ki biz değişeceğini düşündük, değişeceğine inandık diyebilirsin. Ama zaten federasyon başkanı olduktan sonraki açıklamaları da, uygulamaları da, federasyondaki kadro organizasyonu da, iletişime bakış tarzı, iletişim şekli de çok farklı mıydı?
1: Değil.
0: Yani dolayısıyla hani biz zaten bir yola çıkıyoruz ama sonra yola çıkarken ki şartlarımızı göz önünde bulundurmadan hayalini kurduğumuz bir hedefimiz oluyor. Nedir? İşte biz yani işte bahsettiğim gibi dünya çapında örnek teşkil eden organizasyonlar gibi organizasyonumuz olsun falan diyoruz ama öyle bir şeyimiz yok ki elimizde, öyle bir materyalimiz yok. Öyle bir şeyle, organizasyonla yola çıkmamışız zaten. Olacağı buydu kısacası. Elimizde taze fasulye var. Tamam mı? Patlıcan var, patates var. Çok güzel ama bunlar.
1: Yaz yani yemeği var. Diyorsun ha.
0: Efendim yaz yemeği değil mi? Çok severim yani,
1: çok, ben de çok severim.
0: Fakat abi sen şey diyorsun, niye kuyu kebabı gelmedi? Niye Adana önümüze konmadı? Güzel bir döner niye koymuyorsunuz kardeşim ortaya diye şaşırıyorsun. Ben de diyorum ki abi elimizde taze fasulye var zaten. Hani siz niye böyle kuyu kebabı
1: farklı bir
0: falan
1: şey istiyorsun diyorsun.
0: Diyorum. Ben de ona şaşırıyorum. Senin şaşırmana şaşırıyorum.
1: Ne bileyim abi. Şaşırıyoruz işte gördüğün. Ama ben bir şey sana söyleyeceğim. Yani hakikaten şimdi hep bunu konuşuyoruz. Bu iddialar hep vardı. Şimdi Sinan Akçıl'ın söylediğine göre bakarsan da milli takımın yazılan şarkıyı bile eğer Hakan Çalhanoğlu aldırtmıyorsa sevgili Fatih Demirkol, demek ki o dedikodular diyorlarız işte, kadroyu da Hakan Çalhanoğlu yapıyor tarzındaki düşünceler de o zaman doğrulanmış oluyor bunun açıklamaya göre baktığın zaman. Sinan Akçıl'ın açıklamasına baktığın zaman.
0: Adam, şimdi ben burada
1: federasyon başkanı Sinan Akçıl'ı çağırmadı mı? Bir milli marş yap diye çağırmadı mı sevgili Fatih? Ben öyle hatırlıyorum. Sinan evet. Akçıl'ı gitti. Ben hemen yapıyorum dedi. Tık tık tık tık. Beğenirsin beğenmezsin. Bir kısım beğendi. Ben beğenmedim. Ben beğenmeyenler tarafındayım. Ama bir kısım da beğenmedi. Bir kısım beğendi. Ama sen milli takım kaptanı biz bu işini istemiyoruz deme hakkında yok abi ya. Bu kadar etkili olamaz bir Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım üzerinde. Olmaması gerekir.
0: Kurumların kendi kuralları yoksa çalışanların vicdanına kalır.
1: Evet doğru. O da bu işte.
0: Yani şimdi çok basitçe söylemek gerekirse Haber Global televizyonu. Ben Haber Global televizyonunda çalışıyorum. Kapıdan içeri girdiğim andan itibaren hareketlerimin ne olacağı çok belli. Kapıdaki güvenlik arkadaşları sabah selam veririz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sohbet ederiz. Sonra işte o X-Day'lerden, arama cihazlarından geçeriz falan hepimiz. Ben şey diyebiliyor muyum mesela? Kardeşim değiştirin bunu. Ben aranmayacağım. Ben elimi kolumu sallayarak gireceğim içeri. Deme şansım var mı?
1: Yok.
0: Yok. Kurum kural koymuş. Evet. Demiş ki hepiniz buradan bu şartlarla geçeceksiniz. İçeri girerken güvenlik prosedürleri uygulanacaktır demiş. Benim hayır kardeşim ben öyle istemiyorum, böyle istiyorum deme hakkım var mı? Yok.
1: Yok.
0: Bu benim vicdanıma mı kalmış? Hayır. Kuralları var burada.
1: Kural neyse o.
0: Çok net. Aynı şekilde radyo sporunda kendine ait.
1: Tabii aynı şey. Var. Aynı. Bütün kurumlarda öyle zaten.
0: Yetebilir misin? Abi yok ben bunu değiştiriyorum. Eğer sana o yetkiyi verirlerse derlerse ki sana Aygün Özepek, kafana göre takıl kardeşim. Sen ne istiyorsan o. Derlerse senin vicdanına kalırız. O zaman kapıdaki güvenlikte, öğlen çıkan yemekte, çayın ikram şekli de her şeyi sen belirlersin. Bugün böyle istersin, yarın öyle istersin. Hakan Çalhanoğlu'nu suçlayamayız. Merih Demiral'ı suçlayamayız. Gerçekten böyleyse bile. Organizasyon bu arkadaşların vicdanına kalıyorsa o zaman şey deriz. Ya bu arkadaşlar niye böyle bir vicdana sahip deriz. Ama orada milli takım söz konusu. Türkiye Futbol Federasyonu yani futbol adına bu ülkede ve bu ülke adına yurt dışındaki bütün organizasyonun çatı kurumu orada sorumlu. Orası ne derse o olur. Ha orası derse ki kardeşim burası babanızın çiftliği kafanıza göre takılın derse o zaman işte futbolcunun vicdanına kalırsın. Kimi kural koymaya çalışır, kurallara uygun hareket etmeye çalışır, ben demez biz der. Kimi de der ki aileden ne gördüyse ben ne dersem o olur, Ali Kıran baş keselim kardeşim der. Şimdi bizim zaten şöyle bir sorunumuz yok mu Aygün abi? Bir önceki milli takımı hatırla. Birim kavgaları,
1: tabii canım.
0: Kavga gürültü, işte silah çekmeler falan. Bir önceki milli takımı hatırla, daha öncesi. İşte cip var mıydı, yok muydu bilmem ne. Hep futbolcunun vicdanına kalmadık mı biz? Yani başkanlar değişti, yönetimler değişti, futbolcular değişti, teknik direktörler değişti. Ama biz hep yıldızların vicdanına kalmış organizasyonlar gördük. Demek ki bu yönetimin de suçu değil. Biz ülke olarak bunu talep ediyoruz galiba. Mesela ben en çok izlenen dizilerden biriymiş. Onun kısa bir bölümü biraz önce önüme düştü. İzlemiyordum zaten. Aile diye bir dizi. Yani ülkenin en yakışıklı adamı Kıvanç Tatlıtuğ. İşte yine en popüler aktrisi Serenay Sarıkaya.
1: Serenay Sarıkaya izledim ben onu, şahane bir şey.
0: İkisi değil mi? Yani ben ilk bölümünde izleyince aman Allah'ım neymiş bu falan deyip bir daha da izlememiştim. Bir bölüm önüme düştü. Şimdi bu ikisi karı koca Kıvanç Tatlıtuğ'la Serenay bir okula gidiyorlar veli olarak.
1: Tuvaletteki muhabbeti mi anlatacaksın? Tuvaletteki olay mı?
0: Evet. Günün sonunda öğretmeni kapıyı kapatıp patır patır dövüyorlar.
1: Öğretmeni değil o. Öğretmen değil o. Dövdüğü, sana söylesem, diziyi çok iyi bildiğim için sana söylüyorum.
0: Lütfen.
1: Çocuğu, onun çocuğuyla tartışıyor, kavga mavga ediyor. Kıvanç'ın çocuğunu okuldan atıyorlar. Geliyor ya bir tane veli, okuldan gönderdik tamam. Diyor. O da diyor ki bak gördün mü diyor, böyle böyle deyince. Sonra dönüyor tamam. Ki Serenay'a diyor ki biz diyor şimdi de okuldan ilişkimiz kesildi mi kesildi. Ben diyor her şeyi yapabilir miyim diyor, yapabilirsin deyince. Gidiyor. O sırada o veli tuvalete giderken tabii hoş olmayan şeyler. Onu da söyleyeyim. Tasvip etmediğim şeyler. Tamam. Bu film dizi olduğu için söylüyoruz. Gidiyor orada aynen. Onu onunla kavga ediyor diyelim. Kavga ediyor
0: tamam,
1: zaten tasvip etmiyoruz.
0: Tamam biz bunu talep. Şimdi diyor ki ben ne de, cümle çok güzel bir cümle. Oradaki cümleyi çok iyi yakalamışsın. Teşekkür ederim. Diyor ki Kıvanç Tatlıtuğ ben artık istediğimi yapabilir miyim? Medeni ülkelerde her istediğinizi yapamazsınız. Özgürlük başkalarının sınırlarına kadardır. Ben tepem attı onu da döverim, bunun da ağzını burnunu kırarım. Bir okulda darp ederim adamı. Başka bir veliyi, başka bir çocuğun babasını ben döverim, anasını döverim falan.
1: Yapamazsın.
0: Öyle güzel yerleştirildi ki o zaman Hakan Çalhanoğlu da diyor ki eğer diyorsa iddialar o ya.
1: İddialar o tabii ki.
0: Ben kafama göre takılırım, ben istediğimi yaparım diyor. Çünkü biz bunu talep ettik, ülke olarak bunu talep ediyoruz, bu hoşumuza gidiyor. İşte Merih Demiral istediğini söyler. Yarın Merih gider, Ahmet gelir. Ahmet istediğini söyler. O zamanında bir önceki nesilde Arda istediğini söylüyordu. Burak istediğini söylüyordu. Selçuk ne isterse o oluyordu. Caner racun kesiyordu. Biz onlara dedik ki ya kardeşim böyle milli takım mı olur? Bizim çocuklar gelsin dedik. Bak bizim çocukların haline bak. Ne tartışıyoruz şu anda?
1: Maalesef.
0: Çünkü biz ülke olarak bu kuralsızlığı, vandallığı, böyle mafya mufya işlerini, asarım keserimcileri falan çok seviyoruz, bayılıyoruz ve bunun üzerine kurulu bir kültürümüz var. O yüzden Hakan böyle yapınca da ağrımıza gitmesin. Başarılı olunca bu arkadaşların bu tarz işlerini ayakta alkışlayıp o dizileri büyük bir keyifle izleyip başarısız olunca nasıl böyle yaparlar diye sorma hakkımız yok. Çok basit bir kural vardır. Derler ki bir çocuk için söylenir bu. Pediatrideki kurallardan biriymiş. Bir çocuk ya kedidir ya aslandır. Dışarıda aslan içeride kedi olmaz. Yani siz çocuklara ne yapmak

0: gerektiğini anlatırken kurallar içinde uygun her şeyi olması gerektiği gibi yaşayan bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız kurallara uygun davranması gerektiğini evde de öğreteceksiniz, dışarıda da öyle davranması gerektiğini öğreteceksiniz. Dışarıda orman kanunu, az kes, parçala, kır, içeride ben ne dersem onu yap diye bir şey yoktur diye bir cümle geçmişti. Çok hoşuma gitmişti. Biz orman kanunlarına göre çocuklar yetiştiriyoruz.
1: Maalesef.
0: Orman kanunlarına göre sporcularımız var. Orman kanunlarına göre dizilerimiz, filmlerimiz var. Hiç kimse şey istemiyor. Kurallar, saygı, başkasının hakları, medeni yaşamak, beraber yaşamak, paylaşmak, bunları düşünmüyoruz biz. Ya futbolumuz da öyle zaten. Hani futbol konuşuyoruz şu anda. Çok basitçe anlatayım. Fransa'nın futboluna, İspanya'nın futboluna bakın. Bugün ayakta alkışladığımız futbol. Oyunu, sahayı, topu paylaşıyorlar. Yani bir kişi, bir kahraman gelsin, bizi kurtarsın, tek başına alsın, üç kişiyi çalınmasın, 90'a taksın diye bir beklenti yok. Bunu yapmaya çalışana kızıyorlar. Diyorlar ki paylaş. Senin işin tek başına şov yapmak değil. Burada beraber, beraber bir şey yapacağız. Ve dünyanın geldiği nokta takım oyunu, takım oyununa uyumlu kişiler. Bizse hep kahraman bekliyoruz. Arda çıksın, tamam mı? Beş kişiyi çalımlasın, vursun gol atsın, biz havalara uçalım. Arda'mız var, Kenan'ımız var, Hakan'ımız var falan. Öyle bir şey yok. Takım olamazlarsa hiçbir işe yaramıyor. Bak, yaramadı. Sıfır çektik, geldik. Amerika'yı saymıyorum. Yedekleriyle oynayan, gruptan çıkmış, dinlenen, aktif dinlenme yapan bir takıma karşı galip geldik. Aynen, aynen. Tebrik ederim. Tamam ama sonuç, sonuç elendik zaten yani.
1: Elendik. Fatih'cim çok kısa bir reklam arasına gidelim. Müsaade edersen aradan sonra da zaten gelen mesajlar da var. Onun hepsini konuşacağımı söyleyeyim. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Milli takım kısmını yavaş yavaş kapatalım istersen sevgili Fatih. Ekleyeceğim bir şey var mı bu konuyla ilgili? Milli takımla alakalı söylemek istediğin.
0: Şöyle bir şey var. Onu hemen söylememiz lazım. En son federasyon bir açıklama yaptı. Dedi ki kamp yeri çok tartışılıyor ama
1: Arizona.
0: Kamp yerini FIFA bize verdi. Hatta bize 2 günde izin verdiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yani yatıp kalkıp dua edelim. Ne kadar iyi insanlar. Arizona'nın çölünün ortasına bizi gönderip sonra da 2 gün antrenman yapmamıza izin vermişler maçlardan önce. İnanılmaz. Yani böyle gözlerim falan yaşardı.
1: Ben de okurken böyle çok duygulandım.
0: Bir duygulandın değil mi? Sen de duygulandın.
1: Ben de duygulandım.
0: Şimdi buradaki hikaye şu. FIFA diyor ki arkadaş ben burayı verebiliyorum size. Özellikle playoff'tan gelen takımlara en son yerler kalıyor. Burada FIFA'ya da hani kızıyoruz mu diyoruz. Zaten neyse tamam. Yani kızdığımız nokta ne? Arizona'da antrenman mı yapılır, kamp mı yapılır? Bunu nasıl uygun görüyorsunuz? Buna kızarım. Yoksa en sona kalmışız. Elinde ne varsa veriyor adam. Fakat diyor ki eğer diyor beğenmezseniz o zaman istediğiniz bir yerde siz kamp organizasyonunu yapabilirsiniz. Doğru. Ama masraflar size ait. Ben karşılamam diyor.
1: Doğru.
0: Ve federasyonumuz da ekonomik davranmak için diyor ki biz diyor o kampla ilgili bölümü kendimiz yapmayalım. Çocuklar tamam Arizona'nın çölünde ne yapalım antrenmanlarını yapsınlar. Bizim paramız yok. Başka bir yerde kamp yapma ihtimalimiz yok. Hatta Arizona ilk açıklandığında yanlış olmasın 7 kişilik bir ekip gönderiliyor. First class Amerika'ya uçuyorlar. Doğru. İncelemeler yapıyorlar. Araştırmalar yapıyorlar. İnanılmaz bir şey. Geri geliyorlar burada kamp yapacağız diyorlar. Oraya gitmeye gerek yok ki. Zaten orada yapacaksın.

0: Siz oraya niye gittiniz? Arkadaş burası çok sıcak, 48 derece, yani olmaz, buna bir alternatif bulalım. Los Angeles mı, Francisco mu, efendim ne bileyim Kanada mı, başka bir yer bulalım. Bu çocukları pişirmeyelim, bak bu Dünya Kupası neyse ne, parası ne kadara mal oluyor? İşte lafın gelişi söylüyorum, 1 milyon dolara mal oluyor.
1: Galiba 1,5'ta 2 milyon dolar arası bir fark ödeseymişiz, farklı yerde yapabilirmişiz.
0: Yapabilirmişiz. Evet. Federasyon diyor ki ama FIFA bize verdi. Niye ikinci bölümü açıklamıyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani federasyonun işi nedir? Bu tür durumlarda problem çözmek değil midir? Paramız mı yoktu? Hakikaten yok muydu paramız? Yani oraya gidenler, oraya gidip işte elini cebine atmadan harika bir Amerika tatili yapan insanların masraflarını bir çıkarıp ortaya koysak mı acaba? Veya federasyon mesela dese ki arkadaş bizim toplam oradaki masrafımız ve federasyona yüklediğimiz işte eşimiz, dostumuz, akrabamız, alamızın oğlu, teyzemizin kızı, hepsini çoluk çombalak hep beraber götürdük ya, şu kadar bir masrafımız vardı, eğer onları götürmeseydik aslında milli takım çok daha medeni bir yerde kamp yapabilirdi diye bir anlatsa bize mesela, o zaman biz de karar versek doğru yapmışsınız ya da yanlış yapmışsınız desek kamuoyu olarak. Şimdi burada çok enteresan bir şey var Aygün abi.
1: Güney Kore
0: başarısız oluyor, eleniyor, elenir elenmez böyle futbol mu olur diye teknik direktör eleştiriliyor devlet başkanı tarafından. Adam hemen istifa ediyor.
1: Ama bir şey söyleyeyim. Güney Kore hocasının açıklamasını yaparken adamın suratını buzla kaplıyorlar. Suratını göstermiyorlar. Televizyonda gördün mü o görüntüyü? Görmüşsündür belki.
0: Görmedim.
1: Oo, fakat basın toplantısına yani... bak. Ülke televizyonu verirken adamın suratını buzla şey yapıyorlar, kapatıyorlar. O rezalet.
0: Ya ben bunun da çok abartı olduğunu düşünüyorum ama yani olaya bakışları bizi utandırdın. Elenmek önemli değil. Böyle futbol mu olur?
1: Aynen.
0: Bu kadar ciddiyetsizlik mi olur diye adamı yerden yere vurdular. Adam direkt istifa etti. Sonra ne oldu? Bu milli takım organizasyonu Dünya Kupası'na gitmek, vergi mükelleflerinin verdiği vergilerle oldu. Orada siz ülkenin vatandaşının vergilerini çarçur ettiniz diye soruşturma açıldı.
1: Doğrusu
0: Federasyon başkanından oraya giden malzemecisine kadar herkes soruşturuluyor şu anda. Ne harcadınız? Neden harcadınız falan diye. Olaya bakışları bu noktalarda.
1: Japonya'da galiba öyle bir şey yaptı değil mi? Japonya'da mı öyle bir şey yapmış? Öyle bir şey okudum galiba. Halktan özür diledi Japonya başkanı.
0: Özür dilediler. Elendik diye.
1: Aynen. Yani onlar neredeyse... da bir araştırma, inceleme yapacağız. Bunun sebebini araştıracağız falan filan diye. Son dönemde bak teknik direktörler birer birer istifa ediyorlar.
0: Evet, en son Hollanda'da
1: gitti. Kuman da istifa etti. Ya bir ama bizdeki başarı da öyle değil mi Fatih? Amerika'yı yendik. 1000 tane galibiyete be. O 1000 tane galibiyete zafer. Beden ne demek? Zafere beden ne demek Hakan şey Fatih ya?
0: Zafer bile galibiyet de değil abi. Yani orada sen okurmuş. Dinlerken böyle nefesim sıkıştı. Yani mesela Faroe Adaları karşısındaki galibiyetin de galibiyettir. Zafer değildir ya. Diyor ki zafer. Yani zafer nedir? Fransa'yı yenersin zaferdir değil mi? Yani
1: evet.
0: Almanya'yı yenersin zaferdir. Diyor ki 1000 zafere bedel. Yani nasıl bir ortam var milli takımda? Nasıl bir kafayla bu cümleleri kullanıyorlar? Bak bir de bu burası şeydir biliyorsun abi. Futbol takımlarında en son basınla konuşulurken, basına açıklama yapılırken mümkün olduğu kadar minimize edersin. Yani söylemek istediğin o kadar çok şey vardır ki ama onu üstürüplü söylemek için mümkün olduğu kadar dilini ısırıp en az haliyle söylersin. Şimdi basına çıkıp bu 1000 zafere bedeldi diyorsan içeride ne konuşuyorsun Allah bilir. Hani içeride neler söylüyor acaba Montella?
1: Fatih bir şey sana söyleyeyim. Bir şey sana söyleyeyim. Sen şimdi Fenerbahçe'de iletişimdeydin. Önemli de evet, pozisyondaydın. Evet. Şunu sana sormak istiyorum. Aslında bu tarz açıklamalarda off the record diye arkadaşlar bu kısımları görmeyin diyebilirlerdi. Maalesef bunlar orada yaşanmadığını görüyoruz. Biraz orada iletişimsel hatalar da olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela İbrahim Hacı Osman'ın açıklamalarına baktığın zaman iletişim hataları var. Montella'ya baktığın zaman inanılmaz iletişim hataları var. Mesela sizler biraz daha toparlardınız. Bunun eksikliğini de yaşıyor milli takım.
0: Ama orada şey çok önemli. Yani orada iletişimdeki arkadaşlara da alan verirsen yaparlar. Yani biz çalıştığımız dönem işte Fenerbahçe'nin organizasyonu şöyleydi. Bütün futbolcular ama bütün, hatta Nani ile bu konuda kavga etmiştik biz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben ne söyleyeceğimi bilirim demişti. Ben de ona demiştim ki ben senin kim olduğunu çok iyi biliyorum Nani. Senin kariyerini de çok iyi biliyorum. Fakat sen beni bilmiyorsun. Ben sana anlatayım. Ben Anelka, duydun mu hiç hayatında Anelka diye bir ismi? Roberto Carlos, Alex gibi yıldızlarla çalıştım. Onlar bu kurallara uyuyordu. Ben Fatih olarak konuşmuyorum. Kulüp adına seninle konuşuyorum. Ben seninle her röportaj öncesinde bazı konuları konuşmak zorundayım. Bazı konularda seni uyarmak zorundayım. Şimdi sen de buna uymak zorundasın demiştim. Çünkü kulüp arkamdaydı.
1: Evet.
0: Yani kulüp bana diyordu ki senin böyle bir yetkin ve sorumluluğun var.
1: Doğru.
0: Bu adam garip bir şey söylerse senden sorarım hesabını, ama konuşmadan önce senin bu adamla oradaki kimse, Van Persie, Nani beni ilgilendirmez. Burada Fenerbahçe forması giyen bir futbolcu konuşmadan önce sen onunla bir araya geleceksin. Neler konuşacağı, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyaracaksın.
1: Doğru.
0: Diye yetki veriyordu. Biz de o zaman bütün futbolcularımızla bütün röportajlar öncesinde konuşurduk. Dikkat etmeleri gereken şeyleri, muhtemel soruları, kullanılan ifadelerin ne anlama gelebileceğini.
1: Bir de kimin ne sorduğunu, kimin neler ne niyetle geldiğinde falan biliyorsun Fatih.
0: Abi seninle beraber çalıştık kaç yıl. Her basın toplantısı öncesinde biz seninle diğer basın mensubu arkadaşlarla oturup ne var ne yok havadan sudan bilmem ne konuştuktan sonra ne soracağım falan deyip senden almaya çalışırdım ben.
1: Doğru.
0: Niye? Çünkü gidip futbolcuya ya da yöneticiye ya da başkana birazdan sana muhtemelen şöyle bir soru gelecek diye söyleyebilmek için.
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Onun için de senin basın mensubuna dokunabilmen lazım. Onunla gerçekten samimi diyalogların olması lazım. Karşılıklı win-win bu. Herkes işini yapıyor, herkes rolünü oynuyor. Kimse kimseye müdahale edemez.
1: Doğru.
0: Ama
1: kadar
0: bunların tamamı büyük bir organizasyon. Sen milli takımda iletişim departmanına bu yetkiyi, bu çalışma alanını, bu konfor alanını verirsen adam zaten işini yapar. Ama sen kimsin, sen karışma, sus bir falan dersen o adam da zaten karışamaz. O zaman iletişimde neden bu kadar büyük hata oluyor diye soramayız. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu'nun herhangi bir konuşması, basın toplantısı öncesinde ya da sonrasında iletişimdeki arkadaşlar, profesyonel arkadaşlar bir girin bakalım ne düşünüyorsunuz dediğini zannetmiyorum. Ben ne söyleyeceğimi bilirim diyordur muhtemelen.
1: %100 öyle diyordur.
0: Muhtemelen, çünkü açıklamalardan onu görüyorum ben, hiçbir profesyonel.
1: Ya bana bunu mu öğretiyorsunuz, ben ne konuşacağımı bilirim diyordur, %100 diyordur, %100.
0: Çünkü içimden ne gelirse öyle konuşuyorum diyor.
1: Aynen,
0: her seferinde.
1: Aynen. Fatih'cim yine çok kısa bir reklam aramız var, oraya gidelim, aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada dün akşam oynanan Fildişi sahili Norveç mücadelesinde bir üst tura yükselen ekip 2-1'lik skorla Norveç oldu. Fransa-İsveç karşılaşması Fransa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve bu skorla Fransa son 16 turuna çıktı. Son 32 turunda bu sabah yapılan maçta ise Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçların ardından kupa da şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa ve Meksika bir üst tura çıkan takımlar oldu.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. İletişim konuşmuştuk ama yavaş yavaş istersen biraz da federasyonun farklı bir bölümüne girmek istiyorum müsaade edersen. Dün itibariyle baktığımız zaman 10+4 kuralını resmen açıkladı. Değişmeyeceğini söyledi ama Kulüpler Birliği 12+2'de ısrar ediyor. Sen nasıl görüyorsun yabancı kuralının değişip değişmemesiyle ilgili neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
2: Şimdi kural bugün değişmedi. Yani ya da bugün konmadı, dün konmadı, neyse. Bir yıl önce federasyon dedi ki arkadaşlar önümüzdeki sezon, yani 2025-26 sezonu öncesinde dedi ki bu sezon böyle ama önümüzdeki sezon, yani 26-27 sezonunda kural böyle olacak dedi.
1: Doğru.
2: Kulüpler de 2 gün önce ya da 3 gün önce neyse bir araya geldiler ve dediler ki kural böyle olacakmış.
1: Sanki ama yeni duyuyorlarmış gibi değil mi?

0: ne yapalım? Ya, federasyonla konuşalım, bu böyle olmaz dediler. Sonra evet ya biz bir konuşalım, bu böyle olmaz diye karar verdiler. Federasyon dedi ki arkadaş ben söyledim ya size. Kulüpler diyorlar ki yok ama öyle olmaz, yani bizim elimizde çok yabancı var. Şimdi zaten bu anlattığım süreç, kronolojik sıra olayın ne noktada olduğunu bize gösteriyor. Ama işte kulüpler zor durumda, işte yurt dışına karşı biz işte nasıl mücadele edeceğiz? Ya o zaman bu kural konuşulurken söyleseydiniz. Abi biz Şampiyonlar Ligi oynayacağız, UEFA oynayacağız. Bak adamlar işte bilmem kaç oyuncuyla geliyor falan deseydiniz mesela. Ve o zaman federasyon da deseydi ki ne yapalım? İşte şöyle yapalım. Federasyon ona göre bir şey düşünseydi. Bu kulüplerin plansızlığı, programsızlığı, günlük yaşayışıyla alakalı. Kurumların devamlılığı vardır. Yönetimler değişir ama kurumun devamlılığı vardır. Dolayısıyla sizin dün söylediğinizde bugün söylediğiniz başka olamaz. Olmamalıdır. Sizin bir politikanız olmalıdır. Ve mesela işte kulüpler diyorlar ki arkadaş elimizde çok fazla yabancı var, bunları ne yapacağız? Yeni yabancı almak istiyorsun. Elindekileri çıkarmak istiyorsun. Alacağın oyuncular da ortada. Yani uluslararası arenada seni taşıyacağını iddia ettiğin kaliteli oyuncular ve kalite katacak, seni yukarı çekecek olduğunu düşündüğün yabancılar da ortada. Şimdi tek tek saydırmayın bana. Hepsi için söylüyorum bunu. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un tırnak içinde söylüyorum sosyal medya ağzıyla çöp olarak kabul edilen yabancılarını, çuvalla verilen paraları şimdi burada tekrar konuşmaya gerek yok. Herkes biliyor. Yani siz o yetkiyi alsanız da 15 artı 5 bile olsa yedek kulübesi dahil kadronun içi o çöplerle dolmayacak mı? Bir şey yapacaksanız var olan kuralla yapın. Ustalık da orada zaten. 10 tane yabancı izin veriyor zaten adam. Artı 4 tane daha veriyor. Hani 23 yaş altı olsun diyor. Kötü bir şey demiyor ki. 11 kişiyle oynanıyor futbol. Hatırlatırım. Bazen unutuyorlar. Futbol 11 kişi ya. Sahaya 11 kişi çıkıyorsun arkadaş. 14 yabancı neyine yetmiyor? 10 yabancı neyine yetmiyor? Bu tarafı önemli. Yani bunu şey yapmamız lazım. Konuşmamız lazım. Ama diğer tarafı var. Federasyon kanadı. 10 artı 4 kuralı Türk oyuncuların yetişmesi, gelişmesi için verilmiş bir kuraldır gibi lanse edilmesi de bana baştan beridir komik geliyor.
1: İnandırıcı neden? Gelmiyor değil mi?
0: Abi hiç evet inandırıcı, yani inandırıcı kelimesi çok nazikçe söylenmiş. Naif bir cümle. Tebrik ediyorum seni. Ben daha kestirmeden komik kelimesiyle karşılıyorum. Çünkü şöyle, yani senin alt liglerinde bile yabancı oyuncular var. Forvetler yabancı. Kaleciler yabancı. Ondan sonra Allah Allah bizim milli takımda niye forvet yok ya falan diye birbirimize bakıp soru soruyoruz. Çok komik geliyor bana. Sonra Süper Lig'deki takımlara bak. Forvetlerini sayalım mı? Bir tane Türk sayın bana bakayım. İlk 10'daki takımların forvetlerine bakın.
2: Yok ki.
0: Yani diğerlerine de bakalım da hani şey olarak iddialı takımlardan bahsediyorum. İkinci ligin forvetini de milli takıma koymayacağız yani.
2: Herhalde.
0: Sağ bek, sol bek arıyor şu anda bütün kulüpler. Takımlar. Kulüpler hep yabancı arıyorlar. Dikkat ediyor musun?
2: O da yok.
0: Mesela 8-10 numara aranıyor. 10 numara özellikle aranıyor. Hep yabancı. Hiç yerli isim gördün mü sen şu ana kadar?
2: Hayır.
0: Görüşülen, yok. Haberleri geçen bilmem. Ya Ahmet diye biri varmış. İşte 10 numara. Çok da iyiymiş. Hatta Alanya'da, Gaziantep'te, Hakkari'de neyse. Ya şu çocuğa bir bakalım falan diyorlar mı? Hayır abi, yabancı aranıyor. Şimdi bu da kümülatif bir bence hastalık. Çünkü taraftar yabancı istiyor. Türk görünce bir burun kıvırıyorlar. Şimdi yani falan diyorlar. Tamam neden öyle diyorlar? Çünkü altyapıların rezalet. Ey Türkiye Futbol Federasyonu 10 artı 4 kuralını koydum. Ben Türk çocukların önlerini açtım demekle olmuyor ya o iş. Yani bunu söylemiş olman Türk çocukların önünü açmış açtığın anlamına gelmiyor. Sen altyapılarda ne yapıyorsun? O alt yaş gruplarında neler yaşanıyor? Ne fırıldaklar dönüyor? Artı o çocukları kimler yetiştiriyor? Bu yetiştiren ekibin kimse o arkadaşlar. Yetiştirmeyle ilgili bilmek başkadır, öğretmek başkadır. Yetiştirmeyle ilgili nasıl eğitimleri var? Hangi seçim şartlarından geçtiler? Yetiştiricilerin yetiştirilmesi için nasıl bir organizasyonunuz var? Federasyon olarak bunu nasıl

0: kontrol ediyorsunuz gibi sorular var kafamda mesela. Hani böyle Türkiye Futbol Federasyonu, alt yaş grupları falan derken böyle ben de heyecanlanıyorum. Allah'ım diyorum, ne nasıl şeyler. İşte ne Türkiye Futbol Federasyonu gelişim direktörlüğü falan deyince böyle elim ayağım titriyor. Diyorum ki Allah'ım neler geliyor, bak nasıl büyük isimler falan diyorum.
1: Sonra
0: Süper Lig'in şampiyonluğa oynayan kulüplerinin alt yapılarının 18, 19, 15 yaş gruplarının suni çim sahayı 3'e bölerek antrenman yaptıklarını görünce diyorum ki hakikaten 10+4 Türk futbolcuların önünü açıyormuş. Altyapılara inanılmaz yatırım yapıyorlarmış. Tebrik ediyorum diyorum kendi kendime. Sen demiyor olabilirsin, o senin sorunun.
1: Ben demiyorum Fatih'ciğim. Bu ülkede çünkü biliyorsun bir kural çıktı, kanun çıktı, işte vergilerden belli bir kısmını altyapılara yatırın falan, oraya biraz çoğaltın şey yapın dediler. O parayı da gittiler yabancılık transferlerine kullandı kulüpler. Onu da söyleyelim. O paralar da yabancı transferlerine kullanıldı Fatih. Eskişehir'den selamlar Aygün Bey. Sıcakta şantiyede çalışmaya devam ediyoruz. Seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkürler Eskişehir'e. Ramazan Bey'e de sevgilerimizi dedim. Fatih, yavaş yavaş milli takım kısmını kapattık. Yabancı kısmını konuştuk ama reklama gidelim Yücel. Çünkü Fenerbahçe kısmına geçmek istiyorum. Bir dakika sonra reklam var. Fatih'i de bölmek istemiyorum. Çok da güzel gidiyor şu sohbetimiz. Yüzlerce mesaj geliyor. Kısa bir ara, aradan sonra Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Radyo Spor.
5: Evet, Ters Köşe. Bir anda durunca dedim, ne oldu dedim ben de. Evet, Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum. Sevgili Fatih, Fenerbahçe'de biliyorsun Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını devam ediyor. Tabii ki sakatlıklar oluşmaya başladı. Vedat Muriç, dün de Talişkan'a dün akşam MR'ı çekilmiş. Onun da durumu herhalde bugün yarın belli olur ama bir şanssızlık da var. Öte yandan transfer durumu var. Bir yandan UEFA'dan gelen ceza var. Neler söylersin?
6: Şimdi bu sakatlıklar sezon öncesi kampında genellikle şöyle oluyor. Futbolcuların tatilden döndükleri için kas gruplarında yüksek şiddetli antrenmana dayanıklılık olmuyor. Yani tatil verdiğiniz anda, kasları durdurduğunuz anda alıştığı o periyodun dışına çıktığı için vücut bırakıyor. Onun tekrar kendine gelmesi için bir hazırlık gerekiyor. Bu ön hazırlık kapsamında da şu anki teknoloji size şeyi veriyor. Bu futbolcunun şu kas grubu alarm veriyor. Burada laktik asit oranı çok yükseldi, kas gerilmeye başladı diye size önden bilgi geliyor. Burada işte şey önemli. Az önce hani yetki futbolcunun isteğine bırakmama hali falan var ya. Buralarda özellikle büyük kulüpler, işte ben bu aralar Paris Saint Germain'i kafayı taktım.
5: Luis Enrique, yoğunlaşıyorsun sen oraya çünkü. Paris Saint Germain'e yoğunlaşıyorsun. Hissediyorum.
6: Arteta ile Luis Enrique ikilisi benim için şu anda çok ekstra merak konusu. Yani onlar hakkında ne bulsam okuyorum, ne bulsam izliyorum. Çünkü çok acayip bir şey yapıyorlar ve futbolun evrildiği nokta onların gittiği yer. Dolayısıyla bir ara işte Klopp'a, bir ara Pep Guardiola'ya çokça böyle takılmıştım. Şimdi bunlar şey yapıyorlar. Futbolcunun bu laktik asit oranı ya da işte kas gerilim oranı çok arttığında futbolcuya diyorlar ki sen kenara çekil bakalım. Sen bugün dinleniyorsun. Futbolcu orada şey diyemiyor. Yo, ben antrenman yapacağım diyemiyor. Tamam diyor. Ve aktif dinlenme üzerine, diğer kaslara yüklenme üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. İşte eltırcı kullanılıyor, yer çekimi ortadan kaldırılıyor falan gibi bir sürü detay var. Su çalışmaları falan var. Ve böylelikle futbolcunun o kas grubu korunuyor. Şimdi Vedat Muriç'in sakatlanma şekli aşırı hırs. Talisca'nın sakatlanma şekli aşırı hırs. Çok yükleniyorlar. Ve hazırlık kampında bu kadar yüklendiğinizde...
5: Yüklenmeden kastın futbolcu kendi mi yükleniyor yoksa antrenman programının yüklenmesi mi?
6: Ya orada şeyler var. Ben nasıl sakatlandığını öğrendim. Orada sakatlanma esnasında da yine bir şey, pas organizasyonu var. Yüksek şiddetli koşu gerektiriyor falan. Oralarda normalde koruması lazım futbolcunun kendini ama artık Vedat nasıl büyük bir hırsla yeni sezona hazırlanıyorsa kontrolü kaybediyor ve çok fazla yükleniyor kendine. %100 de koşmaya çalışıyor. Mesela oralarda aslında %100 tercih edilmez, tavsiye de edilmez. Bir yüklenme etabındasın çünkü. Kasları hazırlıyorsun falan ya. İlk etapta bir haftada falan böyle futbolcunun hep kontrollü olması istenir ama ya o da iyi niyetle şey yapamıyor. Duramıyor yani. Normalde durması lazım. Bir frene basması lazım. Fazla yüklenince kas atıyor. O da bayağı pahalıya mal oldu. Normal şartlarda 6 haftaya kadar uzarmış bu.
5: Doğru.
6: Çünkü ikinci dereceye yırtık ve ciddi bir kanama varmış. Ama işte Vedat'ın kas grubu çok güçlü. Daha erken toparlar diye 4 haftaya falan toparlar diye tahmin ediyorlar ama orada da şey var Aygün abi. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişemiyor.
5: Evet, yetişemiyorsun.
6: Yani iş uzarsa bir de hani yetişemiyor. Bu arada antrenman da yapamayacak. Yani normalde bu süreci bir ayı yüksek şiddetli antrenmanla geçirmesi ve bütün sezonu idare edecek kas gücü toplaması, dayanıklılık, devamlılık, kuvvetli devamlılık çalışması lazım. Aerobik dayanıklılığı bir kere oturtması lazımdı ki anaerobik dayanıklılığı rahat yapabilsin. Sonra ona geçmeleri lazımdı. Şimdi aerobik dayanıklılığı bile yapamadan sezona başlayacak. Bu konuyla ilgili benim hayatımdaki en önemli örneklerden bir tanesi Emre Belezoğlu'dur. Emre Belezoğlu 2008'de Fenerbahçe'ye gelmeden önce askere gitti. Ben de aynı dönem askerlik yapmıştım. İkimiz de askerden döndük yeni tezkere. Birbirimize selam verdik. Emre Hoca o zaman demişti ki bana. Abi ben sezon öncesi kampı görmedim. Ciddi korkularım var dedi. Hakikaten bütün sezon sakatlıkla geçti. Yani çünkü o yükleme dayanıklılık bölümüne katılamayan futbolcu mutlaka problem yaşıyor. Dikkat edin Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupalarının dönüşlerinde hep oralarda uzun süre kalmış oyuncular, o turnuvalara kalmış oyuncular sorun yaşarlar. Ya performans çok düşer ya ciddi sakatlık yaşarlar. Şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra da o yıldızları göreceğiz. Oraya orada
5: düşüş yaşam anlamında göreceğiz diyorsun. Düşüş tabii, yaşam tabii, anlamında göreceğiz. Tabii.
6: Yani doğru. Mutlaka şey ama kimse sakatlanmasın tabii.
5: Tabii ki.
6: Yani temenni etmeyiz. Ama ciddi performans düşüşleri göreceğiz. Kümülatif yorgunluk başlayacak falan. Dolayısıyla hani bunun kendi içinde bazı planlamaları var. Çeşitli kademeleri var. Oralarda biraz dikkatli olmak lazım ama futbolcu da çok hırslı oluyor. Bir an önce işte kendini göstermek istiyor. Bir an önce hazırlanmak istiyor. Bazen fren pedalına basmayı unutuyorlar. Orada da sakatlık oluyor işte.
5: Peki transferle alakalı neler söylersin? Biraz geç kalınmadı mı? Neler dersin?
6: Yani şöyle bakmak lazım. Sayın Aziz Yıldırım kampa biz transferleri yetiştiririz diye
5: evet.
6: Planlamasını, öngörüsünü söylemişti. Ama iki şey var. Bir tanesi mali tablo. Şu anda kulübün kasasının rahat olmadığını duyuyoruz. Tabii yani bunu kulübün açıklaması lazım. Biz şimdi bir şeyler söylüyoruz da yani bu söylediklerimizin ne kadar karşılığı olduğunu bilmiyoruz. Çünkü elimizde belge yok. Hani girip kulübün muhasebesine ne oluyormuş

0: bir gösterin bakayım bize, şu rakamları bir çıkarın deme şansımız olmadığı için ne oluyor? Biz de oradaki yöneticiden duyduğumuz kadarıyla efendim futbolcuyla konuşuyoruz, menajerle konuşuyoruz, işte futbola yakın kaynaklarla kulübe yakın kaynaklarla konuşuyoruz. Ondan aldıklarımızı söylüyoruz kamuoyuna. Orada şöyle bir şeyden bahsediliyor. 118,5 milyon euroluk bir limit var. 150 milyon euroluk maaş var. Aradaki fark zaten şu anda Fenerbahçe'yi çok zorluyor. Satması lazım önce. Biz zaten hatırla abi, seninle bütün yayınlarda aşağı yukarı 3 aydır falan bunu söylüyoruz. Önce satması lazım. Fenerbahçe'nin önce bir satışçı bulması lazım. Önce eldekileri bir çıkarması lazım falan diyorduk ya. Yani bu ciddi bir sorun. Şu anda alabilir ama önce bir satışı da planlamak zorunda. Bir, ikincisi şu anda borçsuzluk kağıdı için Şampiyonlar Ligi gibi, UEFA gibi, UEFA'nın organizasyonlarına katılan takımlardan şey isteniyor.
1: Borçsuzluk kağıdı. Şu
0: anda bütün ödemelerin yapıldığını bana belgele diyor UEFA. Futbolcusu, profesyoneli, herkes benim alacağım yoktur kağıdı imzalar. Bu da UEFA'ya gönderilir. O kağıdın alınabilmesi için var olan birikmiş borçların, birikmiş ödemelerin, maaşların falan bitirilmesi lazım. Bunun için 35 milyon euroya ihtiyaç varmış şu anda. Benim aldığım bilgilere göre 46 milyon euro diyebiliyordum. Ben 50'yi geçti diyorlar. Bir gelir gelmez ödeme yapmış yönetim. Kendi aralarında toplayıp yapmışlar çoğunu da. Çünkü kasada para yokmuş. Şimdi bir 35'e daha ihtiyaç varmış. Onu çözmeye çalışıyorlar.
1: 20'de, 20 mi 22'de şey geldi, Şerif geldi.
0: Şerif geldi, evet. 22 Şerif geldi. Gendouzi'nin de bonservisinin taksitinin bir bölümü şimdiye tekabül etmiş. Zaten Sayın Aziz Yıldırım şey demişti seçim öncesinde. Biz 60 milyon euro gibi bir limitimiz var diye tahmin ediyoruz. Biliyoruz, böyle söylüyorlar bize. Bilmiyorum, girince göreceğiz demişti. O 40 milyon diye şimdi haber gelmeye başladı. 40 milyonsa 20 milyonu zaten Şerif'e gitti. Hadi diyelim ki 5 milyon Gendouzi'ninkine gitti. Bunlar ciddi ödemeler. Yani çok büyük miktarda ödemeler. Ve şimdi o 40 milyondan hiçbir şey kalmadı. Siz bonservisiyle bugün Girassi'yi alamazsınız. Çünkü öyle bir bütçeniz yok. Öyle bir limitiniz yok yani. Evet. Onu demeye çalışıyorum. Girassi bugün 42 milyon.
1: 42, Charlotte'da yani. 35'lerde zaten. Sayın Saadettin Saran o zaman temasa geçtiğinde 35 milyon euro demişti.
0: 35. Doğru. Dönemde. Onlar da aşağı düşmüyorlar. Charlotte'un evet. Gitmesini istemiyorlar. Charlotte'da 15 milyon euro garanti artı bonus istiyor. 3 yıllık sözleşme istiyor. Yani bunları yapmak gerçekten çok zor. Şimdi burada belki dinleyicilerimiz şey diyebilir. Ya sen şimdi yönetimi mi savunuyorsun?
1: Hiç alakası yok. Tablo neyse onu söylüyorum.
0: Şartları söylüyorum. Tabloyu söylüyorum.
1: Tabloyu söylüyorsun.
0: Ya yönetim ne yapar bilmiyorum. Yönetim yarın çıkar, açıklama yapar, şöyle çözdükler, çözme şeklini anlatır. Bir şekilde çözer. Aa bak çözdüler deriz. Şu anki durumu söylüyorum. Sen bana dedin ya niye transfer yapılmıyor? Bu yüzden yapılmıyor. Yani onu söylüyorum ben. İşte Greenwood meselesi var mesela. Greenwood'a 60'tan açtılar kapıyı. Şimdi en son 50'ye kadar düşmüşler ama 50 milyon euro. Yani anlatabiliyor muyum abi?
1: Mümkün değil.
0: Hani ya versinler alsınlar diyenler oluyor bazen. Bir veremiyorsun, öyle bir limitin yok. İki abi 50 milyon euro ne kadar ediyor? Bir hesap makineniz varsa bir zahmet bir hesap yapın yani. Çünkü kulüpler Türk lirası kazanıp euro harcıyorlar. Yani çarparken Türk lirası üstünden çarpmak lazım. Yani kaç tane bilet satmak, kaç forma satmak, kaç tane sponsorun gelirini oraya bağlamak lazım. Ha diyeceksiniz ki, diyebilirsiniz ki horon bilmeyen sahneye çıkmasın. O zaman yönetim bilmiyor muydu bunları diyebilirsiniz. Ona da yönetim cevap verecek. Yönetim diyecek ki biz geldik böyle bir tabloyla karşılaştık. Sonra arkadaşlarla bir planlama yaptık. Şöyle çözdük. Böyle toparladık. Şöyle bir yol haritamız var diyecek mesela. Bunu açıklayacaklar diye tahmin ediyorum. Bugün yarın bir basın toplantısı olur. Bir sponsorluk anlaşması olur. Bir şekilde açıklarlar diye tahmin ediyorum. Ama bizim dışarıdan gördüğümüz bu.
1: Evet, satışlar yapılmak zorunda. Oradan gelen parayı kasaya koyacaksın. Sponsorlarla belki biraz daha desteklemeye çalışacaklar. Çoban en son zaten geldi. Tabii belki Sayın Başkan tekrar görüşmeler yapıyor Çobani sahibiyle. Belki oradan da yine bir şeyler olabilir Fatih. Bilmiyorum.
0: Olabilir.
1: Kolay yani, değil yani para bulmak
0: bütün,
1: şu anda.
0: Bütün opsiyonları kullanmak zorunda zaten yönetimin. Baktığımız zaman yani Sayın Ali Koç, Sayın Hakan Safi, Sayın Mehmet Ali Aydınlar, efendim Sayın Murat Ülker, atma gelenler bunlar. Hepsine gidilecek diye düşünüyorum ben.

0: 7 milyonluk yani, ceza ile ilgili düşünceni alayım son olarak sevgili Fatih. Gelen UEFA'dan gelen ceza ile ilgili.
1: Yani işte %84'ü %70'den fazla olmaması lazım. 71 bile olsa ceza yenecekken %84'ü kullanılmış. Böylelikle ceza alınmış bile bile lades yani bu. Çünkü hani kulübün içindeki hukuk departmanı da aynı zamanda işte UEFA ile ilişkiler, dış ilişkiler departmanı da bunu biliyordur. Mutlaka biliyordur. Mutlaka söylemişlerdir yönetimlere. Ya bakın biz ceza yiyeceğiz demişlerdir. Bile bile o ceza yendi 7 milyon euro. Ama burada 7 milyon euro bir şekilde ödenir bence. Yani bir şekilde çözülür. Oradaki sorun şu ama. Bu cezayla bitmiyor abi. UEFA diyor ki 3 yıl boyunca senin her hareketini kontrol edeceğiz evet. diyor.
0: Artık mali disipline giriyor.
1: Hı-hı. Evet ve niye sıkıntı bu? Çünkü çoğu zaman bizim kulüpler şöyle yönetiliyor. Bütün kulüpler için söylüyorum bunu. Kasa kolaylığı diye bir şey var. Senin paran var. Zaten biliyoruz var abi. Yani. Şimdi o paradan o paradan iş sıkıştı. Alacağımızı alamadık. Vadesi gelmedi. Tık. Sen çıkarıyorsun mesela kasa 50 milyon euro atıyorsun. Ortaya atarsın yaparsın. 50 milyon euro senden alınca biz onu kayıtlara geçmiyoruz.
0: Doğru.
1: Sonra alınacaklar alınınca işte tahsilatı sana yapıyoruz. Ama kasa kolaylığı o gün çok önemli. Çünkü bir transfer bitecek. Bilmem ne olacak. Paraya ihtiyaç var.
0: Ali Bey o zaman dönemde çok yaptı. Aziz Bey yaptı. Saadet Bey yaptı. Yani tabii. Bütün başkanlarımız aslında bu kasa kolaylığını yaptı. Onu da söyleyeyim değil mi sevgili Fatih?
1: Tabii canım. Tabii yani.
0: Sayın mecbur. Başkanım,
1: zaten en çok yaptığı şeylerden bir tanesi.
0: Kasa buydu kolaylığı.
1: Yani ne zaman sıkışsa hemen kulübün bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Hı. Ama o çok önemliydi. Çünkü o an sıcak paraya ihtiyaç var. Yok. Para yok. Ne yapacağız? Aygün Özüpek'ten rica edeceğiz. Yani şimdi bunu yapamıyorsun. UEFA ensende. Sen şimdi bir yere ödeme yaptın diyecek ki bir dakika. Nereden buldunuz bu parayı diyecek. Al başına belayı. Ama bu mali disiplin kontrolü olmasaydı 7 milyon euro ile birlikte böyle bir kontrol olmasa nispeten yönetimin eli biraz daha rahat olacaktı. İşte kasa kolaylığıyla falan günü kurtaracaktı. En son UEFA ile işte bildirilirken ya da işte en son bu mali tablo bildirilirken toparlama yapılabilirdi. Şu an her hareket kontrol edilecek demektir. Bu da gerçekten zor.
0: Sevgili Fatih'cim son olarak çok teşekkürler. Şahane bir yayın oldu. Gelen mesajlara da çok teşekkürler. Çok da fazla ilgi vardı WhatsApp'tan. Bir kısmını da okuyamadım. Herkesten özür diliyorum. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
1: Özellikle o şantiyede çalışan arkadaşlara çok selamlar. Hmm. Ne kadar zor şartlarda.
0: Şartlar altında.
1: Evlerine, çocuklarına, ailelerine rızık götürmek için mücadele ettiklerini
0: alın terleri dökerek
1: biliyoruz.
0: Doğru söylüyorsun.
1: İnşaatta çalışanlar, işte bu sıcakta fırında çalışanlar, o ateşin karşısında çalışanlar, hepsi yani şu an bizi dinlemekte olan çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan, mücadele eden, hayatla savaşan herkese bütün kalbimle selamlarımı gönderiyorum.
0: Çok teşekkürler sevgili Fatih, yayınımıza bağlandığın için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi
0: görüşmek üzere. Evet hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor!
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
9: 1990 Dünya Kupası Fransa-Brezilya finalinin öncesi. Ronaldo, efsane Ronaldo'dan bahsediyorum, odasında bir anda fenalaşıyor. Arkadaşları hemen yanına gidiyorlar. Titreme var, köpükler var. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen alıyorlar, müdahale ediyorlar, kliniğe götürüyorlar. Kalp kontrolü yapılıyor. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Hatta listeye Edmundo yazılıyor. Ama şöyle bir iddia var. Sponsorlar araya giriyor. Büyük bir sponsor var. Diyor ki Ronaldo oynamak zorunda. Ne olursa olsun sahaya çıkacak. Ronaldo sahaya çıkıyor, bir hayalet gibi. Hiçbir şey yapamıyor. Fransa Dünya Kupası'nı kazanıyor. Acaba kalpte mi problem oldu? Zehirlendi mi? Başka bir müdahale mi? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama o maç öncesi şöyle bir gerçek var. Ronaldo hayatının en önemli rahatsızlıklarından birini yaşıyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor!
10: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
11: Bankam.com bank kartıma bin.
6: Radyo Spor.
10: Reklam.
6: Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
12: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
13: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
14: Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ben Ufuk Çakır ve bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba. Yeni ayın ilk günü, yeni umutların ilk günü. Bakalım bugün İstanbul ve Elazığ yarışlarında kimler koşacak, nasıl performanslar sergileyecek hepsini değerlendireceğiz. Ayrıca Hong Kong şu anda başladı, sonra Güney Afrika Fairview başlayacak. Amerika'da da 3 tane yarış var. Delaware, Horse Show, Indianapolis ve Santiago olması lazım. 3 tane de Amerika yarışı gece koşulacak ki hepsine bahis oynama şansımız var, ama her zaman dediğimiz gibi sorumlu bahis oynayalım. Her yere saldırmayalım. Bütün hepsini oynamayalım ki hedef yapıp çalıştığımız yerlere oynayalım. Elazığ'a hedef yapan, buraların

0: geldiğinde, Serkan bağlandığında onunla devam edelim. Başta Atabeyli ile başlayacağız. Birinci koşuda şartlı 4 yarışta 2400 çimde 4 Büyükkor Arapların yarışında başta Atabeyli yazacağız ki Atabeyli son 3 yarışını Vedat Abiş ile koştu, ikisini kazandı. Birinde de 4. oldu ama bugün mesafe 2400'de geçen sene kazanmışlığı da olsa bugün belki birazcık da zorlanacağını düşünüyorum. Onun için yanına 5 numaralı Motor ve 8 numaralı 10 yaşına gelmesine rağmen Nibol'u yazdı ki motorda startta kalmasa mutlaka iyi sonuçlar alacak bir isim. 1.58 dedik birinci koşu, 3 safkanla geçtik. İkinci koşu handikap 16, 1600 şimdi koşulacak bir yarış ve 1 numaralı Live Your Freedom. Halis Karataş'la koşacağı yarışta Atman Ekürsin safkanı şampiyon Halis Karataş'la ilk defa çime çıkacak. Çime çıkacağı bu yarışta yine başta değerlendirelim. AGF'de 53 almış ama ilk çim yarışında neler yapacak ben de merak ediyorum. Onun için yanına 7 numaralı Darkman, 8 numaralı Filius Ventus ve 4 numaralı Sirius Vega ilavelerini yaptım. Bu 4 safkanla başta Live Your Freedom yazmış olsam da özellikle 7 numaralı Dark Money'den iyi bir yarış bekliyorum. Onun da son 2 yarışını Bursa ve İstanbul'da yarıştan çıkmıştı. Bugün koşacak ki Görkem Özçelik'le koşacak ve 55,5 kilosuyla bir sürpriz yapabilir. Cazip durumda çıkmış Dark Money. Üçüncü koşuda hemen bu üçüncü koşuda yorumlayayım. Sonra Serkan'la Elazığ'a devam edelim. Sonra ikinci altılı İstanbul için yine beraber devam ederiz. Bunları tekrar ederiz. 8 numaralı Antolin. Başta yazacağım, sonra 1 numaralı Another Moment ve 2 numaralı King of Time değerlendirebilir. İstanbul'a geri dönelim ama Serkan attayken Serkan'ı alalım. Serkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abi. Haftanın ikinci Elazığ programından herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Elazığ'da uzun zaman sonra 7 koşu
0: görüyoruz. Evet ya, 7 koşu var Serkan. 7 koşulu bir yarış benim ki güzel. En azından tek altılıya yoğunlaşıp tek altılıyı kurmak için avantaj var. Ama başta bir Gazi koşusu konuşalım hafta sonu. Beyefendi hipodromunda önemli yarışlar vardı, güzel yarışlar vardı. Yeditepe koşusu vardı, Haliç koşusu, Nesine Hanım Fartalar koşusu, Kocatepe koşusu ve Zübeyde Hanım koşusu, yine Ali Rıza Bey koşusu, Nene Hatun koşusunda müthiş bir loko sugar vardı ama en önemlisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna koşulan, 1927'den beri kesintisiz şekilde koşulan Gazi koşusuydu. Ne diyorsun Gazi koşusunu Bayın Alçakan kazandı ve nasıl koştu, yarış nasıl gelişti, yarış ona mı koştu, onun avantajına mı oldu, ne düşünüyorsun Gazi koşusuyla ilgili?
1: Yani biz daha önce seninle bu konuyu yine bu programda değerlendirmiştik hafta sonu, cumartesi günü. Zaten iki isim tutuyordum. Birisi Drill One, diğeri de Final Çakan'dı. Hatta videolu olarak da hesaplarımızda paylaşmıştık. Abi yani şunu söylemek istiyorum. Zaten Drill One'ın yaşamış olduğu yarış öncesindeki problem bence yani koşunun da talihini değiştirdi. Çünkü aslında tam da istediği gibi bir tempo belki bulamadı Drill One. Önlerde çünkü Jazzrunner'ın bu şekilde 2-3 gidip bekleyeceği kimsenin aklına gelmiyordu. Çünkü cezası yasılmış bir ismin yani ön tarafta kendi sürüsüne fedai koşmak adına ortada dolaşan bir bilgi vardı. Yani bilgi kirliliğiymiş aslında. Jazzrunner çıktı Fatih Üstten Bebek. Gidenlerin arkasında tuttu, tutunca tempo çok yüksek olmadı. Halis abi zaten ben onların direkt kafaya çıkmayacağını evet biliyordum yani ben öyle düşünüyordum. Dediğimiz öngördüğümüz gibi oldu. Bayın Alçakan çok iyi bir yer tuttu. Hatta o virajın orada Ayhan Kurşun'a herhalde orada bir seslendi, ayrıl dedi, biraz açıl dedi. O araya girince orada zaten kazandı.
0: Biz Ercan abinle seyrettik.
1: Abi şimdi şöyle bir şey var, çok ilginç olan ilk defa bir ekürü birinci yılında bu önemli koşuyu kazanıyor ki çok yüksek bir yatırım yapmış bir ekürü Nalçakan ekürü.
0: Emrah Nalçakan'ı pazar günü yine bu programda konuk olarak alacağız. Onun da düşüncelerini, Bay Nalçakan'ın hikayesini onun ağzından öğreneceğiz. Programımıza konuk olacak. Ondan da hikayeyi baştan sona dinleme şansımız olacak inşallah.
1: Yani bir de hatırlıyorsan eğerlemede bir tane safkanları problem yaşamıştı. Evet. Çok ondan daha umutlulardı yani. Evet. Ondan daha umutlulardı ama o yaşadığı talihsiz sessizlik sonucu böyle bir

0: artık Allah'ın bir lütfun, bir ödülü mü? Yani böyle bir sıkıntı sonrası bu ismin kazanması. Hatta buna bir yarış, işte başka jockey söylenirken Halis abi Ankara'da binince, onunla da uyumu beğenince bence Halis abi de doğru tercihi yaptı. 100. yılda bana göre Halis abiye yakışırdı.
1: Evet, yakıştı. Yani doğru taktikle koşan yarışı kazandı gibi bir sistem oldu şeyde. Gazi koşusundaki hak edilmiş bir zafer. Emrah Bey'e de soracağım.
0: Ertel Bey'i benim için evet. Brando aynı keza Ertel Ekürüsü'nden. Upamecano dediğimiz gibi mesafeden ama başka sorunları da var. Wijbengil bence performansı o ilk metrede dışarı sapmasa, orada tempoyu biraz yükseltmese daha mı biraz daha ilk 5'te kendine yer bulabilir miydi? Yani bu da şeyler içerisinde var tabii ki. Real One'ın o yarış öncesi yaşadığı sorun. Ki sana şey soracağım, Mandrake'yi soracağım.
1: O da
0: mesela.
1: O da sorun yaşadı. Onun için yarış içinde ayağına bir basma olmuş. O yüzden Müslüm Çelik de zorlamadan, zaten çime ilk yarışıydı, zorlamadan gelmiş. The Real One'da yarış öncesi bir sorun yaşamış, yarışta da bunu yükseltmiş gibi görünüyor. Bakalım bundan sonraki yarışlarda o da nasıl bir performans sergileyecek. Hepsinin ayakları düz bassın, sağlıklı uzun bir yarış hayatları olsun diyelim. Elazığ'a geçelim. Elazığ'da birinci koşu Maiden var mı? 7'li plase 7'li gayen oynayacakları bir tavsiye.
0: Abi cazip bir ismim var. Voyasap'ın son yarışındaki genel performansını çok beğendim ben. Bu pistte ilk kez koşacak olması sıkıntı yaratmazsa 53 kilo. Özellikle bir yarış önce kapalı gözlü kulaklık takısı çıkarttığında sonlara kadar önde geldi ve orada da iyi isimlerin yanında mücadele etti. Bence bugün 53 kilo siklet alacağı dil baylavesi Voyasap için etkili olabilir. İlk sırada onu yazdım. İkinci sırada iyi duyumlar aldığım Mehmet Doğan binemiyor. Ondan ötürü Mehmet Aşkaya dekler olmuş. 4 numara Lady Topçu. Son idman pistinde 39 içinde çok iyi görünüyordu. Daha sonra 1 numara Aspuva, son zamanlarda özellikle Hüseyin Altınkul için çok yükselen formu var ve inanılmaz şekilde ki son programda Footloss uzun aradan sonra koşmayan isimle kazandı. Berfin Gelin'le kazandı. Bence son Elazığ programında tercihleri gayet iyi. Uspava'da Gutköre Firdestal, yani baba kısa mesafe önde çıktığı yarışlarda çok etkili olabilir. Sancar Ekürüsü de öyle meydan koşacak bir ekürü değil. Son olarak da hayatın ilk yarışı tatminkar olan 2 numara General Marcela diyeceğim. Ama Voyasap risk alınabilir.
1: Cazip Voyasap %5'lerde şu anda, sabitine bakmadım ama ona da bakacağım. İkinci koşu şartlı 4'e geldiğimizde 13 Safkan görüyoruz. Warrior Lion 13 numara Safkan favori çıkmış. Ne diyorsun bu koşuya?
0: Yani son iki yarışları böyle bir üst gruplarda mücadele etmiştik. 2 Ferro 63 kilo sikleti var ama 63 kilo ile kazandığı Ferit Yardımcı ile bir yarış vardı. Baktığında o zaman Iron Line'ı saklı kapıları geride bırakmıştı, El Intocable'leri. Ben bu tip bu yarışlarda özellikle son yarışının iç ölçeğinin ön tarafa çıkamadı çünkü. 2 Ferro bugün bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Atlamayalım, çok cazip çıkabilir. İlk sırada onu yazdım. İkinci sıradan 3 numara Chime Breaker diyeceğim. Chime Breaker'da şöyle bir detay verebilirim abi. Bu normalde ön taraflara gidebilen bir isim ama şimdi yarışın dış start, her zaman bir start çeken bir isim. Dış start çektiği yarışta özellikle son yarışında bekleyerek de kazandı Şanlıurfa pistinde kapanış gününde. Ama bu ismin Elazığ'daki performansları da çok etkili. Bu pistteki koşmuş olduğu yarışta 4 galibiyet aldı, 5 kere de ikincilik, ki burada iyi isimleri geçtiğini görüyoruz. Baktığımız zaman ben Elazığ pistini de yadırgamayacağını düşündüğüm bu ismi ikinci sıradan yazdım. Üçüncü sıradan 11 numaralı British Breeze deyip, çünkü önlere yakın gidecek isimler lazım. Bir yerden sonra yarışı çalabilir British Breeze. Onu üçüncü sıradan yazdım. Dördüncü sıradan 13 numaralı Warrior Line. Son yarışı iyi isimlerin arkasında dördüncü, ki o geçildiği isimler grup mücadelelerde boy gösteriyor. 13 numara Warrior Line sonrası son yarışı burada tatminkar olan 4 numara Çağ'ın deyip 1-13-11-13 4 şeklinde 5 isimle geçtim abi.
1: Evet, burayı da 5 isimle geçtik. Bir daha sıralarsan 1 numaralı Kiki Ferro ile başladık. 1-10-13-11
0: 1-3-11-13-4
1: 1-3-11-13-4 Ankara'daki yarışlar iptal olmayacak mı diyor. NATO zirvesi var diyor Adnan Bey. Hiç duymamıştım Adnan Bey herhalde.
0: Abi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey. Bugün İstanbul'da Bugün İstanbul'da yılın en sıcak günü olacak.
1: Evet.
0: Bence yarışları yani KCK'nın ilerleyen saatleri böyle akşam saatleri yani öyle bir şey almasını yani daha uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Evet,
0: yani
1: bir de jokeylerle alakalı gelecek hafta bir konuyu konuşabiliriz. Deklerelerle ilgili onların da bir etkisi olabilir.
0: %40 olayı evet abi onlar.
1: Evet. Gelenlerle alakalı onların da bir protestosunu görebiliriz ama yaşayalım da. Öyle konuş.
0: 1 milyonluk yarışsa evet tamam yaşayalım abi.
1: Evet. Geldik 3. koşu handikap 14 1700 kum 15 safkan Huayra ve 13 9 13 ekürü 2 numaralı Kadıköy güzeli 4 çevik devranı ekürü. Ne diyorsun bu koşuya?
0: Ya Tonkiçiba uzun mesafelere çok etkili koşabilen bir isim. Bence bugün ön tarafta temponun yüksek olacağı yarışta ki Florensen ve Kadıköy güzeli gibi süratli isimlerin olduğu yarışta illaki tempo olacak. Bunları yakın takip edecek Tonkiçiba, Mehmet Aşkaya ile ilk kez bir araya geliyor. Şansı yüksek. Rakiphanesinde 7 Blue Ransom kulvar avantajı var ki son özellikle kazandığı yarıştaki problemlerin nedeniyle yarış aşamasına geç başlamış bir isim. Özellikle baktığımız zaman son yarışında önde tempo yaptı, kazandı. Kurtel ekürüsünden çıkma bir isim. 7 numara Blue Ransom 2 sıraya aldım. 3. sırada National Hero diyeceğim. Bu isim Maiden kazandıktan sonra hep etkili koşuyor. Hep yarışın içerisinde var ama bir türlü kazanamıyor. Bugün bunu kazandırabiliriz çünkü kulvar avantajı da var. Orta taraftan çıkıp önlerde erken yerini alırsa şansı yüksek. Önde tempo yüksek yarışta ekür avantajı çevik devranına yarar. 14 numara King Boreas. Bu ismin aslında uzun mesafeleri daha iyi yapar. Önde tempo olacağı yarışta Ahmet Hasan Bayar'la katıldığı son yarışını çok beğendim. Çok gerilerde takip etmese mücadelenin içinde olacaktır. Özellikle burada bir bomba isim var. O da Huayra. Ben burada bir yarış gördüm. Buna baktığım zaman inanılmaz müthiş bir pedigriye sahip Altın Başak annesi ki üst gruplarda grup mücadele kazanmış bir isim. Baktığım zaman ben ondan da önemli bir sürpriz bekliyorum. 6, 7, 8, 4, 14 ve 9.
1: Evet 6, 7, 8, 4, 14, 9 dedik. Burayı da kalabalık tuttuk. Geldik 4. koşuya 3. ayak ve şartlı 3 bir yarış. Şartlı 3 yarışta da 12 safkanımız var Serkan.
0: 10 aradan sonra katılmış olduğu 4 yarış sonrasında Diyarbakır'da kazanan bir debdebe gördük ki o gün de bizde bankoydu Özgür Ordu İdaresi'nde. İshak Yavuz'la şimdi Ferit Yardımcı da problem yani attan düştükten sonra tekrar dönemedi. İshak Yavuz'la deklar oldu. Özellikle son yarı ki biliyoruz katı zamanını son anda geçilen bir isim. Katı zamanı gibi bir isme son anda teslim olan bir isim. Ben bakıyorum bugün gidişata Kılıç, Bataş, Tepe, Çelik, Temel, Nesip gibi hep bekleyen isimlerin olduğu yarışta ki tek böyle ön tarafa gidebilecek Vital var. O da 205 günlük aradan geliyor. Bence Depte'de 3 kul var çıkıyor. Vital'in önünde konumlanır. Bir beyaz bayrak ayın yarışı yapar diye düşünüyorum. İshak Yavuz'a Depte'de ile ilk yarışını kazanmış olur. Ben Depdebe'yi banko olarak öneririm. İlk banko olarak.
1: Evet ilk bankomuz Depdebe oldu 4 numaralı Depdebe bankosuyla. 5. koşuya geldik 4. ayak. Şartlı 2 bir yarış 3 yaş araplar 1200 metrede kumda koşacaklar. Az yarış koşmuş isimler var. 3 tanesi yarış kazanmayı başardı. Gümüş Çelik, Telli Dereli ve Elif Naz Hanım AGF'de bu üçlü rakiplerini ayırmış durumda. Serkan Çömez buraya ne diyor?
0: Ama baktığım zaman ben bugün ön tarafta daha rakiplerine göre iyi çıkış yapıp ön tarafta konumlanabilecek bir Gümüş Çelik görüyorum. Son yarısına dil bağı alınca ne kadar farklı koştuğunu bize gösterdi. Rakiplerini yanına yaklaştırmamak inanılmaz bir eşkale sahip bir isim. Ben çok beğendim ki son yarışında özellikle aynı gün yapılan Maiden yarıştan 3 saniye daha iyi yaptı. Ve o gün koşulan şart 3 mücadeleyle aynı dereceyi elde etti. Yani Gümüş Çelik'in boş bir isim olmadığını düşünüyorum. Baktığımız zaman rakiplerine bence uygun rakipleri yanında start alıyor. Telli Dereli hem starta girişte sıkıntılar yaşıyor. Biraz böyle yarış içerisinde tedirgin oluyor. Elif Nizam gerilerde bekliyor. Diğer rakiplerinden de baktığım zaman Gümüş Çelik ayarında bir isim göremedim ve ben yine bugünün ikinci bankosu olarak bir numara Gümüş Çelik'i önermek istiyorum.
1: Evet. 5. koşuda da Gümüş Çelik bankosu geldi. Debdebe Gümüş Çelik 2 tane banko arka arkaya Serkan Çömez'den. Maiden'a geldik. Dişilerin Maiden'ı 1200 kum ve burada da Empress Girl ilk yarışındaki ikincilikle dikkat çeken bir isimdi. 3 hafta aradan sonra Mehmet Ali Aktürk de bu sefer yarışa katılıyor. Var mı cazip bir isim Serkan?
0: 9 numaranın çok bahsediyorlar abi. 9 numaranın

0: numarayla
1: başlıyor.
0: Evet abi, Feda Kahraman'dan ek üstünden çıkma bir isim. Love Girls. Baktığımız zaman hazırlıkların yeterli olduğunu öğrendik. İlk sıra onu yazdık. İkinci sırada 7 numara Lady Çevik diyeceğim. Çünkü özellikle idman pistindeki iyi görüntüsü var. Son işinde 41-26 akışlı bir görüntüsü vardı. Mehmet Alaktürk'le çalışıyor. Çalıştı ama İshak Atak tercih etti. Ben onu mutlaka yazdım. 5 numaralı Empress Girl'ün o ikinciliğiydi. Mehmet Alaktürk yani ekürülden ötürü ona tercihlediğini öğrendik. Onu 3. sıraya yazdık. Ama bence günün en zor ve en sıkıntılı yarışı burası. Ben şablonumda kapattım. Ama ilk sıralama vermek isteyeceksen 9, 7, 5, 3, 10, 8 ve 2 bende ilk planda olacaksın. Ama kendi şablonumda 2 tane tek olunca burayı kapatmayı tercih ettim.
1: Evet, 9, 7, 5 ama öncelikli söylediğin ilk 3 isimdi ama ilave yapılabilecek çok safkan var burada.
0: Çünkü çok sıkıntılı bir maiden. Evet. Çok problemli.
1: Yani burada da safkanların bir yarış karakterleri de biri öne düşebiliyor, çok farklı koşabiliyor. Bugün ilk yarışlarında bunu yapamamış isimler bugün önde bir anda kendilerine yer bulabilirler diyelim. Buraya şu kalabalık tutmalarını tavsiye edelim. Ve handikap 15'e dişlerin yarışına geçelim. 1600 kumda günün son koşusunda Elazığ'ın kapanışında 16 safkan var. Serkan Çömez kimleri yazacak?
0: 8 numara Creamy Fire ile başlayacağım. Buraya geldikten sonra hep etkili bir yarışlar koştu. Artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Ben ilk sıraya onu yazdım. İkinci sıradan 11 numara 3 Nur diyeceğim. Son yarışında böyle bir ara ön taraflara gelir gibi oldu. Fena bir görüntü ortaya koymadı. Azak Demir'in tercihi kıymetli. 12. sıraya yazdım. 3. sıradan 7 numaralı Melis Hanım diyeceğim. Melis Hanım özellikle çok ilginç bir detay verebilirim abi burada. Baktığınız zaman sürekli koşup bir türlü kazanamama yönünde sıkıntıları var. Elazığ pistinde 34 kez koşup bir kez kazandı. 8 kere de ikinci oldu. Yani hep iyi koşuyor ama bir türlü kazanamıyor. Yine İshak Yavuz var. Onunla ilginç olan şu 3 kere koşup bir kere kazanması. Evet. Ben ondan dolayı 3. sıraya yazdım. 4. sırada bugünün iyi yarış beklediğim idman pistinde birlikte çalıştıkları ki ben Mahmut Ünlü'yü böyle çok kuponuma yazan bir
1: kişi değilim.
0: 4 numara Biyotisi iyi gördüm idman pistinde onu yazdım. Yine ön grubu yasa takip edecek Bohemia diyeceğim. 8-11-7-4-3 şeklinde günü kapatacağım abi.
1: 8-11-7-4-3 dedik ve Elazığ'da bu şekilde kapadık. Serkan ağzına sağlık, çok başarılar diliyorum. Çok iyi şanslar olsun bugün.
0: Teşekkür ederim Mustafa abi, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Evet, Serkan Çömez'le Elazığ'ı konuştuk, değerlendirdik. İstanbul'a biz başlamıştık Serkan'dan önce. Hemen onları hatırlatayım. 1 numaralı Atabeyli ile başladık. Kazanabilir ama ben 5 numaralı Motor ve 8 numaralı Nibolu'yu rakip olarak görüyorum dedim. İkinci koşta ilk defa çime çıkacak için Leave Your Freedom 1 numaralı Safkan'ın yanına at yazdık. 7 numaralı Dark Money, 8 numaralı Filius Ventus ve 4 numaralı Sirius Vega. Benim buradaki önerilerim olacak. Üçüncü koşta The Anatolian. Başta tuttuğum isim, son yarışı ikincilikti. Bu sefer şartlı dörtteki ikincilikten sonra 53 kilo ile şartlı üçte kazanabilir. Ben başa yazdım. İki tane de rakibi var. Onlar da favoriler çıkmış gibi. Bir numaralı Another Moment ve iki numaralı King of Time. 8-1-2 de üçüncü koşta değerlendirilebilecek isimler ki yedili Ganyan, yedili Plase orada başlıyor. Dördüncü koşu şartlı bir, ilk defa koşacak 14 safkan var. 14 safkan içinde bir iki tane duyduğum da isim var. Onları da başa önereceğim size. Vedat Abiş'le koşan 11 numaralı şanslı adam. Özellikle Ankara'da hazırlanıp geldi. İyi geldiği bilgisi var. 13 numaralı Trilyeli'nin İstanbul'daki hazırlıklarını takip eden dostlar onu çok beğeniyorlar. Özellikle son işini de beğenmişler. İstanbul'da kumda iç pistte yapmış bir iş çalışmasını. Orada beğenmişler. Ayan kurşun üzerinde 11-13 özellikle yazacağımız iki tane isim. Hüküm Bey de İstanbul'da uzun zamandır hazırlanan bir isim. Hüküm Bey de yazmadan olmaz. AGF'de bakıyorum şu anda favori Hüküm Bey çıkmış ve Pota'nın padişahı Hişman Çizik'le koşacağı yarışta dördüncü şanslı isim olarak gözüküyor. 11-13-5-9 benim bu şartlı bir yarıştaki ikinci altının başlangıç ayağındaki sıralamam. Handicap 14 yarışta 2 numaralı My Chakra öncelikle yazılması gereken isim. 1300 metrede yine Bursa'da kavuşmuş, kazanmıştı. Handicap 14 kazanmıştı bugünkü gibi. Yine bugün de ihmal edilmemeli. 12 numaralı Glonass

0: İkinci olduğu yarışta Maiden'daydı. Hala Maiden bir isim, 53,5 kilo olması avantajına sürprizi yapabilir ve 3 numaralı Angel of Time'la 4 numaralı Wolfshine'de bugün burada değerlendirebilecek isimler olacak benim adıma. 2-12-3-4 günün 5. koşusundaki 4 safkanım. 6. koşuda şartlı 4 yarışta ben 1 numaralı Torun Yusuf tarafındayım ki sabahtan Severus Snape favoriydi. Ben de sevinmiştim Torun Yusuf favori çıkmadı diye ama bakıyorum şimdi Torun Yusuf AGF'de ilk sırayı almış. Bu safkanın o başarılı yarışlarından sonra Bursa'daki kısa vade, İstanbul'daki kısa vade 7, Bursa'daki şartlı 5 yarışlarındaki tatminkar performanslarından sonra 60,5 kilo olsa da bugün kazanacağını düşünüyorum. Burada Torun Yusuf bankosu yazdım. 7. koşta İnebolu'nun yanına o bir çelik ekledim. İnebolu %69 AGF çıkmış. Bayağı bir favori. O da son yarışını Çim'de İstanbul'da kısa vade 6 kazanmıştı. Ondan önce İstanbul'da sentetikte başarılı performansları var. İstiyorsanız İnebolu tek, istiyorsanız 4-6 şeklinde orayı da geçin derim. Şartlı bir koşu, 8. koşu. Burada da yine 4 safkan önereceğim. Gürdalan başta çok önerildi bugün. Kazanabileceği hakkında da bilgiler var. İstanbul'da Yasin Demirkaran çok iyi hazırlamış safkanı. Gürdalan dileyen tek yazabilir. Halis Karataş üstünde ilk yarışında hani bir aksilik olur, bir sıkıntı yaşarsa yine duyduğum isimlerden, özellikle iyi koşacağını beklediğim isimlerden Kuyumcu Han Ekibüsü'nün 14 numaralısı Pavlas'ı, 4 numaralı Davut Paşa, Yüksel Göktürk'ün safkanı Akın Sözen'le çok şanslı ve 12 numaralı Samar Bey'de sürpriz yapabilecek isim. Şartlı bir yarışta sıralamam 9-14-4-12 şeklinde bu koşuda ki zor bir koşu olduğunu söyleyeyim. 9 numaralı Gürdalan gelmezse ortalık baya bir karışacakmış gibi duruyor. İlk yarışları ne olacağı da belli değil tabii ki. Ve kapanışta da 8 numaralı Kanatlanan, 12 numaralı Taya Kadın, 1 numaralı Zinamin ve 2 numaralı Maviladin deyip 8-12-1-2 ile kapanışta İstanbul'da yapacağız. Böylece İstanbul'da böylece bitirmiş olacağız. Radyo Spor'da Son Düzün sundu. Foto finişledik. Günün yarışlarını konuştuk. Son Düzlük'te yine kampanyalarımız devam ediyor. Oradaki kampanyalardan yararlanmak için Son Düzlük'e üye olup kampanyalar sayfasını ziyaret edip kampanyalara katılım yapmayı unutmayalım diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finiş sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalırsın.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
7: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedik. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
10: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Fenerbahçe'yi yakından takip eden İrfan 25 olacak. İrfan 25 ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ardından Hasan Yavuz Bakır bizlerle birlikte olacak. Çünkü transferde Çaykur Rizespor'da oynayan Mithat Pala ve Taha Şair'in ismi önemli kulüplerle anılıyor. Bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Kendisiyle bunu konuşacağız. Sonrasında Hakan Gündoğar, kendisiyle Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Önemli isimler masada. Sonrasında Galatasaray bölümünde dün de birkaç tane özel haber verdi. Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak. Saat 13 diliminde ise konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Bilindiği üzere Reşat Yılmaz'la her çarşamba günü 13-10-14 arasında soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Kendisi ikinci bölümde konuğumuz olacak. Sorularınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Bu mesajların hepsini kontrol edeceğim. Satılmış Bey yazmış. Günaydın, iyi yayınlar. Anadolu'nun güzel insanı Salim kardeşim. Selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Çalışma ekibinize de kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Derfin Yunus Tane yazmış. Selamun aleyküm kardeşim. Hoş geldin. Hoş gördük Salim'im. Öncelikle dinleyicilerimize, konuklarımıza ve Radyo Spor ailesine sevgiler, saygılar. Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. Bunu da kutlayalım. Teşekkür ederim. Derfin Yunus Tane'yi hatırlattığı için. Musa Bey yazmış. Merhaba, iyi yayınlar. Fatih Terim'in federasyon başkanı olma olasılığı nasıl, değerlendirebilir misiniz? Bu sorunuzu ikinci bölümde yanıtlayalım. Bu soruyu Reşat Hoca ile konuşalım. Onun öncesinde yayınımızdaki konuklarımızla konuşalım. Adnan Çal selamlarını iletmiş. Teşekkür ederim.

0: Bir mesaj var ama Ramazan Bey'den anlamadım. Kusura bakmayın lütfen. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler, Fenerbahçe'yi yakından takip eden İrfan 25. İrfan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: İyi Salim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim İrfan abi. Nasılsın, nasıl gidiyor çalışmalar? Sen de hem gazete hem de sosyal platformlar bir hayli yoruluyorsun. Bunu da belirteyim.
1: Valla güzel gidiyor. Allah bol basın diyelim. Güzel gidiyor. Fenerbahçe'de işler aslında Vedat Muriç sakatlanana kadar işler iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Vedat Muriç belki de Fenerbahçe'de sakatlanmaması şu mevcut tabi da. Bütün taraftarların sakatlanmasını en son isteyeceği kişiydi. Hatta sakatlanmaması gereken bir oyuncuydu. Ama bir adresinde bir kısmı yırtık saplandı ve yaklaşık bir ay sağlardı uzak kalacak. Yani en az 3 hafta ama 3-4 hafta arası sağlardı uzak kalacak oyuncu. Dolayısıyla Bournemouth maçında sağlara yetişmesi oldukça zor.
0: Yani evet.
1: Büyük ihtimalle ilk maçta kaldı yağmaz. Hatta ikinci maçta daha iyi. Orta bir sakat sürecinde nasıl oyuncu ölçülecek tedaviye. Oyuncunun o tedavi vereceği cevabı al ama büyük ihtimalle ilk maçın kadrosunda olma ihtimali oldukça zayıf olduğunu ifade edebilirim. Diğer taraftan tabii Karışkan'ın da hafif bir sakatlığı vardı. O da ayak bileğine bir darbe almıştı biliyorsun. O da dünkü antrenmanında çalıştı takımları izleme ancak tek bir amacıyla Fenerbahçe transgeci içi sıkı tutuyor. Tek bir amacıyla MR'a götürdü ama MR'ında ciddi bir sorun yok Karışkan'ın. Karışka Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Diğer taraftan sezon başında operasyonu geçirmişti Nene. Onun tedavi süreci devam ediyor. Ve oyuncunun da onun da Avusturya kampında takıma dahil olması ve ağzından da artık yavaş yavaş takımda bir işte çalışmalara katılması bekliyoruz. Çünkü tedavi sürecinin sonuna geldi. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan Diego Carlos kamp çalışmalarındayken davet edilmesine rağmen katılmamıştı. Artık bugün itibariyle şöyle bir durum söz konusu. Kiralık sözleşmesi olan futbolcular sözleşmede 30 Haziran tarihi itibariyle son ediyordu. Fenerbahçe yönetimi de kendisini kamp çalışmalarına davet etmesine rağmen Diego Carlos'a ulaşılamamıştı. Temsilcisine ulaşılamamıştı. Fenerbahçe yönetimi bugün için bir artık son tarih bulmuş Diego Carlos'a. Diego Carlos'u gelmediği günler için zabıt tutuldu Fenerbahçe. Cezai yaptırım uygulayacak. Zaten satılması planlanan oyunculardan bir tanesi. Aslında İsmail Kartal onu ilk etap kamp çalışmalarında görmek istiyordu. Çünkü Diego Carlos Como'da iyi performans sergilemişti. Como'da zaten oyuncu kadroda tutmak istiyor. Ama diğer taraftan şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin yani Diego Carlos'un transfer süreci içerisinde kendisiyle yollarını ayrılmasını bekliyoruz. Salim. Bugün zaten yarın itibariyle de topuk yaylası kamp çalışmaları sona eriyor Fenerbahçe'de. Yarın son idmanını yapacak. Ardından 3-4 Temmuz tarihi itibariyle yapacak. 5 Temmuz'da da hazırlık maçlarını oynamak üzere Avusturya'ya 10 günlük kamp için Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe. Orada 3 tane hazırlık maçı yapacak. Ardından İstanbul'a dönecek ve İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibinin şeyi bekleyecek.
0: Peki bu hazırlık maçları hangi takımlarla?
1: Avusturya takımlarıyla aslında Linz takımı var. Avusturya'da geçen sezon şampiyonu, Avusturya Ligi'nin şampiyonu olarak tamamlayan takımla yapacak. Diğer şimdi takımların isimden hatırlayamadı ama genellikle Avusturya takımlarıyla oynayacak. Sana bak 3 tane hazırlık maçı var.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25. İrfan abi, bende bir bilgi var. Şumuradoğlu'la ilgili. Eldor Şumuradoğlu. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var mı?
1: Şumuradoğlu Fenerbahçe'nin geçen sezon da ilgilendiği bir isimdi. Aslında geçen sezon devre arasında Fenerbahçe Sayın Saatçin Saran yönetiminde Başakşehir ile temas kurdu ama Başakşehir oyuncu için 15 milyon euro civarında hatta daha da fazla bir bonservis bedeli istemişti. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Tabii o bölgeyi Fenerbahçe güçlendirmek istiyor. Forvet atmayı güçlendirmek istiyor. Cirasi ile görüşmeler devam ediyor. Aslında transfer listesinin ilk sırasında Cirasi var. Ama diğer taraftan oyuncu için istenen bonservis bedeli oldukça yüksek. Bu konuda Borussia Dortmund ile pazarlıklar devam ediyor. Tabii Fenerbahçe'de Cirasi transferi olmama ihtimaline karşı alternatif isimlere de yöneldiğini söyleyebilirim. Teknik direktör İsmail Kartal da daha hareketli, zaman zaman kanatlarda da forma giyen oyuncu, yani bir forvet istiyor. Zaten pivot forvet olarak Vedat Buric'i Fenerbahçe transfer etti. Diğer satan transfer edildiğinde forvetin ise farklı bir profil olması istiyor. Şumurodov da biliyorsun 10 numara mevkiinde de oynuyor. Zaman zaman kanatlarda da forma giyebilen bir isim. Aynı zamanda oldukça etkili de bir forvet. Fenerbahçe'nin ilgisi var ama Başakşehir tabii istenilen bonservis bedelini verirse ancak sanal kadroya katabilir. Orada da yüksek bir bonservis bedelinin bulunduğunu biliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25 sohbetimiz devam ediyor. İrfan abi, kiralıktan dönen oyuncular var. Az önce de zaten bahsetmiştin. Bu noktada kiralıktan dönen oyuncular hangileri düşünülüyor?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen yani 7 tane futbolcusu vardı. Yurt dışında Real Betis'te kiralık oynayan geçen sezon Hamza var. Roma'da kiralık olarak forma giyen Thiago Carlos, yine Mimovic, Ömer Payet, Livakovic yine Muzakat'ta kiralık olarak forma giyecek. Ardından İrfan Can Elibayat, Samsun'da dönüş yaptı kaleci. Cengiz Ünder ve Şiktaş kiralık, bunlar o da dönüş yaptı Fenerbahçe'de. Şu an Topikayla Sözleşten'de kamp yapıyor İrfan Can Elibayat ve Cengiz Ünder. Yine İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da, BKO Kasımpaşa kiralık. Bu kiralık oyuncular döndü ama bu kiralık oyunculardan bir çoğuyla yollar ayrılacak. Onu söyleyelim. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder, onların Avusturya kampına gitmesi bekleniyor. Orada diğer oyuncunun da son durumuna bakacak. İrfan Can Kahveci şimdi zaten takımda kalacağını söylemişti. Ama yabancı futbolcular açısından baktığımızda bu oyunculara Fenerbahçe gelen teklifle değerlendirmek istiyor. Amrabat için değerlendirmek için kadroda tutmak istiyor. Thiago Carlos Pomo kadroda tutmak istiyor. Livakovic Dinamo Zagreb kadroda tutmak istiyor. Onun bonservisini almak istiyor ama Dinamo Zagreb Livakovic için 3 milyon euro gibi bir bonservis bedeli önerdi. Hatta teknik direktörü de şu açıklamayı yapmıştı. Livakovic ve Hırvatistan milli takımında dünya şampiyonasının gösterdiği performans nedeniyle övgülerde bulunmuş. Onu kadroda tutabilirsek bizim için ben çok mutlu olurum ifadesi kullanmıştı. Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'de resmi görüşmeler devam ediyor ama Fenerbahçe'de oyuncuyu yani böyle düşük bedelle göndermek istemiyor. Fenerbahçe'nin beklentisi en az 7 milyon euro gibi bonservis bedeli. Diğer taraftan Dinamo Zagreb'in önerdiği rakam ise 3 milyon euro. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Amrabat için Real Betis'in bir teklifi var. Real Betis oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Fenerbahçe'nin yine beklentisi 10 milyon euro üzerinde bir bonservis bedeli. Diego Carlos için keza yine aynı şekilde. Ömer Fayad için Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Kocaeli Spor'un bir ilgisi olduğu ifade ediliyor. Alanya Spor'un bir ilgisi olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan Mimovic belki de yani şu anda teklif gelmeyen sporculardan bir tanesi ama onun da Kızıl Yıldız'ın bir ilgisi var. Ama bonservis bedeliyle satılma ihtimalini çok düşük görüyorum ben Mimovic'in. Geçen sezonda, bir sezonda zaten kiralık olarak forma gitti ama hatta satın alma opsiyonunu gönderilmişti. Kulüplere satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Sadece kiralıkların durumları böyle. Yani birçok oyuncular kiralıkta belki bir iki tane futbolcu kalır ama diğer tüm futbolcularla yollar ayrılacak. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten 21 tane yabancı oyuncusu var. Biliyorsun Amara Diop'ta da profesyonel sözleşme imzaladı. Vedat Buric de yabancı kontenjanda oynayacak. Dolayısıyla sözleşmesi devam eden 21 tane yabancı futbolcusu var. Bu futbolculardan yeni transferler de yapılacağını bahsettikçe sağ kanat, ön forvet, stoper mevkilerine transfer yapılacağını düşündüğümüzde en az 10 tanesiyle yolların ayrılması gerekiyor. Yani 10+4 kuralıyla +4 kural aslında Fenerbahçe açısından baktığımızda +4 kuralına uyan isimler var. Fenerbahçe konuda rahat, Nene var, Archie Brown var, Amara Diouf var, Şerif var. Zaten bu 4 isimde kadroda yer almasını bekliyoruz. Tabii bu isimlerin haricinde en az 10 tane futbolcu Fenerbahçe'nin yollarına ayırması gerekiyor. Fenerbahçe'nin transferden daha çok aslında baktığımızda bu yabancı futbolcularla yoldan ayırmada sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Zaten daha önce yayınlandı da ifade etmiştim. Gelecek yönü yönetiminin en büyük sorunu bu olacak diye. Bu oyuncularla minimum zarar, maksimum bonservis gelirleriyle elinden çıkarabilirse hem maaş bütçesinde yer açmış olacak Fenerbahçe, hem limitini artırmış olacak elde edeceği bonservis gelirleriyle. Bu açıdan bu oyuncuların gönderilmesi çok önemli. Diğer taraftan 15 Temmuz'a kadar da Fenerbahçe UEFA'ya kadrosunu bildirmek zorunda. Fenerbahçe adına zaman daralıyor. Şans en azından belli mevkiler için yetişmedi. İşte Vedat Muriç için sakatlığı planlar alt üst etti. 15 günlük bir süreç var Fenerbahçe'nin kadrosunu vermek için. Bu 15 günde Fenerbahçe adına oldukça yoğun geçeceğini söyleyebilirim. Gerek gidecek oyuncular, gerek ise gelecek oyuncular açısından.
0: Grassi'den bahsettin. Grassi transferi daha önce çok sıklıkla yazılmıştı. Hatta anlaşma aşamasında olduğu belirtilmişti. Greenwood konusu nedir?
1: Şöyle söyleyeyim. Greenwood konusunda da Fenerbahçe aslında oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncuyla evet. Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Roma ile Fenerbahçe Greenwood konusunda bir transfer rekabeti içerisinde. Evet. Greenwood için Roma 4-5 milyon euro bir yıllık ücret konusunda prensip anlaşmaya vardı net. Fenerbahçe'nin Greenwood önerdiği rakam ise bunun iki katı. Dolayısıyla oyuncu gelmek istiyor. Ama diğer taraftan Marsilya kulübünün 50+5 milyon euroluk bir bonservis bedeli isteği var ve bunda geri adım atıyor. Fenerbahçe de bu rakamı, bu bonservis bedelini ödemek istemiyor. Ve pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor. Fenerbahçe'nin önerdiği rakam ise 30 milyon euro artı 5 milyon euroluk bir bedel. Yani bu rakamlar aşağıya çekerse Fenerbahçe uzun bir transfer eder. Acele etmiyor Fenerbahçe. Ama diğer taraftan Roma'nın da ısrarlı bir ilgisi var. Roma da o rakamı vermek istemiyor 50 milyon euro. Ama Marsilya da bu rakamın aşağısına satmak istemiyor. Oyuncusunu uygun bir bedelle kadroya katmak istiyor. Diğer bu açıdan baktığımızda pazarlıklar devam ediyor gibi gözüküyor. Ama orada bir sıkıntı yaşarsa Greenwood konusunda alternatif isimlerle de yönelecek. Burada alternatif isimler Brian Diaz gibi isimler söz konusu. Burada Karim Adeyemi Borussia Dortmund'dan yine Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir kanat oyuncusu. Bu oyuncular için temaslarını sürdürecek ama Greenwood'dan vazgeçmiş değil. Sadece burada bonservis konusunda yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bonservis bedeli anlamında ödeyecek olan limiti sınırlı. Kısıtlı bir limiti var Fenerbahçe'nin. Bu limite bu sezon Şerif'in bonservisi de ekleniyor ve bu dolayısıyla 22 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kadroya katılmış Şerif. Dolayısıyla onun limitini de bu sezon eklediğiniz zaman Fenerbahçe'nin oldukça kısıtlı bir limiti var. Fenerbahçe'nin limit artırması. Yani bu limiti nasıl artırabilirsin? Bu açıdan baktığımızda işte yeni sponsorluk anlaşmaları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda limitin otomatikten artar. Futbolcu satışıyla limitini artar. Yeni gelir kaynakları yaratırsan limitini artar. Dolayısıyla kısıtlı bir limitim var. Zaten UEFA'dan ceza geldi Fenerbahçe'ye. 7 milyon euro para cezası. Ceza niye geldi? Gelirinin 100 lira gelirin varsa %70'in geliri kullanman gerekirken Fenerbahçe %84 kullanmış. Dolayısıyla gelirinden daha fazla harcama yaptığın için UEFA'dan para cezası aldın. Şimdi UEFA'nın gözü senin üzerine daha fazla olacak. Dolayısıyla şimdi taraftar transfer ekliyor. Ama şu var. Yani bu transferleri yaparken böyle hani 50 milyon euro versin transfer yaptın. Bunlar çok olacak işler değil. Çünkü limitin çok kısıtlı. UEFA'nın gözü de zaten senin üzerinde. Dolayısıyla pazarlıklar yapılarak belli bir noktaya uygun bonservis bedeli noktasına geçip ondan sonra transferler yapılması planlanıyor. Biraz daha sabretmesi gerekiyor taraftan.
0: Peki kaleci konusu İrfan abi. Kaleci noktasında Livakovic geri dönüyor. İrfan Can Ayırbayat geri dönüyor. Tarık'la sözleşme uzatıldı. Ederson var.
1: Fenerbahçe'nin 5 kalecisi var şu anda. Hepsi de bence kaliteli kaleciler.
0: Evet.
1: Yani İrfan Can Ayırbayat, Tarık Çetin, Mert Günok bunlar yerli kaleciler. Livakovic dönüyor. Hırvatistan milli takımında Dünya Şampiyonası'nda öne çıkan isimler de performans anlamında iyi de performans veriliyor. Beşiktaş'ın da bir ilgi olsa olduğu ifade edildi Livakovic'in ama Livakovic'in Hırvatistan'a dönmek istediğini biliyoruz. Özellikle Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor ve bu konuda da yönetime Dinamo Zagreb'e oynamak istediğini söylediğini biliyoruz. Bu

0: isimlerden. İrfan Can'a Eri Bayat Livakovic'le yollara ayrılacaktır. Üç kaleciyle Tarık Çetin, Mert Nok ve Ederson'la da yola devam edeceğini düşünüyorum. Ama Ederson'la tabii Dünya Şampiyonası sonrası bir görüşme yapacak Sayın Aziz Yıldırım. Oyuncu kadroda tutmak istiyorlar. Ama oyuncu ayrılmak isterse o zaman gelen teklifleri Fenerbahçe değerlendirecek.
1: Çok teşekkür ederim İrfan abi değerli yorumların için. Bütün bilgileri aktardın. Pozisyon pozisyon transfer ateşinde değerlendirdin. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Ek olarak şunu söyleyebilirim.
1: Tabii ki.
0: İsmail Kartal sosyal toplantısında Osterwolde'nin kalacağını söyledi.
1: Evet.
0: Şimdi aslında ilk planlarda bir sol stoper transferi yapılması hedefleniyordu. Bunun için Malansar'la uzun süre görüşmeler yaptı Fenerbahçe. Menajeri İstanbul'a geldi, görüşmeler yaptı. Evet. Malansar'ın yıllık ücret talebi vardı. 8 milyon euro gibi bir net ücret yıllık ücret istiyordu. Fenerbahçe ise 5-6 milyon euro yıllık ücret artı yıllara 3 yıla yayılacak şekilde 6 milyon euro bir imza parasıyla oyuncunun transferini gerçekleştirdi. Ama İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle birlikte burada bir değişiklik olduğu gibi geliyor. Yani stoper transferinde pek acele etmeyecek gibi gözüküyor Fenerbahçe. Çünkü Osterwolde kalacak dedi. Osterwolde'nin kalacağı bir senaryoda Fenerbahçe'nin yine yeni sezona da Çiftliğin yer Osterwolde ikilisi. Arkasında belki Çağlar bir yerli stoper tavsiyesiyle yola devam olasılığı da oldu.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde İrfan 25'ti. İrfan abi çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Salim. İyi çalışmalar.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İrfan 25'ti. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Alo. Pardon. Hasan Yavuz Bakır hattımızda. Şimdi Hasan Yavuz Bakır hattımızda sohbetimiz sürüyor. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Salim kardeşim.
0: Hasan Bey, yani artık biz sormaktan sıkıldık ama siz de cevaplamaktan sıkıldınız ama devamlı haberler yer alıyor. Özellikle iş transferde. Mithat Pala ile ilgili, Taha Şahin ile ilgili, son olarak Taha'nın ismi Galatasaray ile Mithat Pala'nın ismi Trabzonspor'la anıldı. Bunun yanı sıra sizin de yapmış olduğunuz iki tane takviye var. İsterseniz takviyelerden başlayalım. Transfer dönemini sıcağı sıcağına açtınız. İki önemli takviye geldi. Neler söylersiniz?
1: Evet, normalde biz uzun yıllardan beri genç ve gelecek vadeli oyuncular konusunda hassasiyet olan bir kulübü.

0: bu yılda transfer politikası anlamında benzer bir çalışma takip ediyoruz. Bu anlamda Aris ve Bakayoko ile anlaştık. İkisi de genç, ikisi de genç yaşına rağmen dikkat televizyon top oynamayı başaran değerli oyuncular. Aris sol bekte, Bakayoko stoperde görev yapıyor. Bu iki oyuncu artık Rize Spor forması giyecek. Dün Rize'ye geldiler. Bugün de takımla beraber sezon ilk antrenmanda takımla beraber çalışacaklar. Her iki oyuncunun da Rize Spor'a hayırlı olmasını diliyorum. Biz oyuncularımızdan mutluyuz. Her ikisinin de kısa zaman içerisinde adaptasyon sürecinden sonra Süper Lig'e ve Rize Spor'a renk atacaklarını düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyelim her ikisi için de.
1: Mithat ve Taha konusunda zaten tavrınız net Hasan Bey bu noktada.
0: Yani şunu biz hakikaten siz sormaktan biz de cevap vermekten evet. Aslında tık ama şöyle bakıyoruz, reklamın hiç kötüsü olmaz diye bir tabir var. Çok sık kullanılır. Oyuncularımızın Türk futbolunun önünde komitif kulüpleriyle anılıyor olması değerli bizim için. Biz bu anlamda tekliflere açık olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Ama bugüne kadar her iki oyuncumuzla ilgili kulübümüze ulaşan herhangi bir teklif olmadığını net bir şekilde vurgulamak istiyorum.
1: Bugüne evet. Kadar Mithat Bala ve Taha Şahin için teklif almadınız Sayın
0: evet.
1: Bakır.
0: Evet.
1: Peki tekrardan Rize Spor'a döndüğümüzde iki takviye yaptınız. Var mı yaşanacak transfer gelişmesi? Hangi pozisyonlara takviye düşünüyor kulübünüz?
0: Biraz tabii bu kamp dönemi bugün başladı. Üç etaptan oluşuyor. Rize, Erzurum ve Slovenya. Biraz kampın gidişatına göre kamptaki oyuncularımızın bu anlamda işte kiradan dönen oyuncularımız Adal Veretmanviç, Mamet Faye gibi birçok oyuncumuz kiralıktan döndü. Onların kamptaki performansları da tabii belirleyici olacak. Yine takımda kalan oyuncularımızın kamptaki genel durumları, tüm bunların analizini hocamız tabii ki yapacaktır. Ama biz bir anlamda transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Rize Spor o takım için özellikle önümüzdeki süreçte 4-5 takviye de yapmayı planlıyoruz. Bunlar işte orta sahada, kanatta, forvet hattında bu takviyeleri yapacağız. İnşallah güzel bir süreç geçer bizim açımızdan.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yavuz'u Bakır, sohbetimiz sürüyor. Hasan Bey, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan oyuncular vardı Çaykur Rizespor'da. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz bağlantıda şunu söylemiştiniz. Karar aşamasındayız demiştiniz. Satın alma şartlarıyla alakalı. Satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğünüz isimler var mı?
0: Oyuncularımızla ilgili geçen hafta Kesper, Halil, Augusto ve Pierrot'la ilgili zaten mesajımızı yayınladık. Bu arkadaşlarımıza size verdikleri katkı ötürü teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Özellikle Samet ve Halil, diğer oyuncumuz, diğer milli oyuncumuzun sonra katkısının büyük olduğuna değindik. Augusto'yla devam etmeme karar aldık. Pierrot aynı şekilde. Stagnan konusunda süreç devam ediyor. Belki tekrar Stagnan'la devam edebiliriz. Bunu hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki bir hafta içerisinde bu süreç netleşir. Stagnan dışında diğer oyuncularımızla devam etmeme konusunda karar aldığımızı belirtmek.
1: Dünya Kupası'nda takımınızı temsil eden oyunculardan birisi de Fofana. Performansıyla göz doldurdu Fofana. 4 maçta fil dişinin kalesini korudu. 4 gol yedi. Gol yemediği maç sayısı 2 idi. Önemli bir performans. Fofana'nın da yurt dışından takip edildiğine dair bilgiler var. Kulübünüzün kapısını çalan oldu mu yurt dışından? Özellikle de Fransa Lig 1'de piyasası olan bir oyuncu Fofana.
0: Fofana aslında bize gelmeden önce Premier Lig'e gitme aşaması olan bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Biz bu oyuncuyla ilgili hem kalemizde emin bir kaleciye teslim ettik hem de futbolcu geliştirip satmakla ilgili politikamızın parçası olarak bakıyoruz oyuncuya. Evet, dün akşam maalesef talihsiz elendiler. Keşke devam etseydi diye bir isteğimiz olduğunu belirtmek isterim ama Fofana çok

0: genç bir tercihimiz. Bu anlamda Fofana konusunda turizmimizin önümüzdeki süreçte mutlaka teklif alacağını düşünüyoruz. Henüz bir teklif yok ama kulübümüz bu anlamda tekliflerle ilgili mutlaka gelen teklifleri değerlendirecektir. Fofana ile ilgili performansı daha da artacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz hep beraber.
1: Özellikle Fofana'nın transfer sürecinde de konuşmuştuk Hasan Bey. Bir fırsat transferiydi sizin adınıza ve bu fırsat transferini çok iyi değerlendirdiniz. Bu tarz transferleriniz devam edecek mi? Yani sizin kulüp olarak politikanız özellikle de son dönemlerde, son 3 yılı baz aldığımızda gelecek vadeden potansiyeli olan oyunculara yöneliyorsunuz ve bununla birlikte tecrübeli isimler de geliyor.
0: Evet, iki tane genç oyuncu kattık kadromuza. Bu anlamda önümüzdeki süreçte tabii ki tecrübeli oyuncularla da kadromuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aslında şu an baktığımız zaman takımımızda Laçi gibi, işte ondan sonra Taylan gibi, evet, her ne kadar genç olsalar dahi Taha ve Mithat gibi, Olovoyun gibi, Ali Sov gibi tecrübeli isimler de kadromuzda var. Ama biz tabii ki genç oyuncularla ilgili ilgimiz yüksek ama aynı zamanda futbolun tecrübe gerektirdiği, futbolun tecrübeyle beraber daha da başarılı bir hale geldiğini biliyoruz. Onun için bu anlamda illa genç oyuncu, sadece genç oyuncu değil, aynı zamanda tecrübeli, takıma katkı sağlayacak oyuncu konusunda arayışlarımız devam edecek.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Hasan Yavuz Bakır sohbetimiz sürüyor. Hasan Bey, dün Mesut Özil ile bir işbirliği yaptınız. Bu işbirliğinin detayları nelerdir?
0: Bir görüşmeydi sadece. Şunu söyleyebilirim. Altyapıda Rizespor Akademi ile ilgili kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda Mesut Özil gibi marka birisinin çok da dünya futbolunun efsanesinden faydalanmak, onun tecrübelerinden faydalanmak, onunla bir nevi beraberce ilerlemekle ilgili bir amacımız var. İnşallah bunu, bu süreci beraber gerçekleştireceğiz. Şüphesiz Mesut'un Özil'in özellikle buradaki deneyimleri çok büyük. Rizespor'la ilgili bu işbirliğinin çok olumlu sonuçlar vereceğini ve bu sürecin daha yeni başladığını, ilerleyen günlerde tekrar bir araya geleceğini söyleyebilirim. Mesut Özil'in tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalanmak üzerine bir inşa aşamasındayız şu anda. Kendisi de bu konuda sağ olsun bizim bu girişimimizi olumlu cevapladı. İlerleyen zamanlarda bunu hep beraber göreceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, direkt altyapıdaki model için uygun görüldü. Bir işbirliği var bu noktada. Doğru biliyorum değil mi? Kulüpte mesela üst seviyede görev alma durumu söz konusu mu?
0: Herhangi bir görev almıyor zaten, yanlış anlaşılma olmasın. Sadece Mesut Özil altyapıdaki çalışmalarımızla ilgili bir nevi işbirliği yapıyoruz. Mesut Özil'in, evet, deneyimlerinden faydalanmak gibi, onun bu alandaki tecrübelerinden, dünya futbolundaki akademik çalışma, altyapıdaki çalışmaların modernizasyonu ile ilgili süreçte yine Mesut Özil'in bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanmak gibi bir amacımız var. Haricinde Mesut Özil'in sporla herhangi bir resmi profesyonel bağlantısı olmadığını belirtmek isterim. Biz Mesut Özil'in bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak için bir girişimde bulunduk ve bu girişim şu anda pozitif bir şekilde ilerliyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, çok teşekkür ederim. Çok çok
0: İyi
1: sağ
0: olun. İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır'dı. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından Gençler Birliği'ndeki transfer gelişmelerini konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1990 Dünya Kupası, Fransa-Brezilya finalinin öncesi. Ronaldo, efsane Ronaldo'dan bahsediyorum, odasında bir anda fenalaşıyor. Arkadaşları hemen yanına gidiyorlar. Titreme var, köpükler var. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen alıyorlar.

0: ile unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma bir. Umran Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
7: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak. Arda Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
8: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen de iyiyim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar.
7: Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Gençler Birliği'nde bir kongre kararı alındı. Yakın zamanda evet. Bir kongre olacak. Kongrede tekrardan aday olacak mısınız? Son durum nedir?
8: Sen de şöyle, yönetim içerisinde bir kısım arkadaşlarla ciddi görüş ayrılığına düştük. Ondan dolayı da böyle bir karar aldık. Normalde benim bir planım vardı esasında, Eylül-Ekim ayı gibi yapacaktım. Çünkü birkaç arkadaşımla zaten çalışmamız sıkıntılı gidiyordu. Hani sayı daha da artınca kulübün menfaati için öne çektik bunu Temmuz ayında. 25'inde 18'i ilki, 25'i ikincisi. Büyük ihtimalle 25'inde olur bir kongre yapacağız. tabii ki aday olacağım, şey yapacağım yani. Şu anda devam ettirdiğim işlerim var gençlerle ilgili. Onları devam ettirmek istiyorum açıkçası. Hani devam eden işler, onları bitirmek istiyorum daha doğrusu. Ondan sonra bakacağım yani, dediğim gibi. Ama böyle bir sürece girildi.
7: Tekrar başkan adayı olacaksınız. Yönetimde muhtemelen değişimler olacak. Yeni takviyeler var mı?
8: Takıma mı, yönetime?
7: Yönetime.
8: Yönetime tabii ki. Yani görüştüğümüz arkadaşlarımız, iş adamlarımız birkaç gündür bu konu ortaya çıkınca arıyorlar beni, sağ olsunlar. Hani girmek isteyen bayağı bir iş adamı insan var Ankara'da. Çeşitli meslek gruplarına sahip. Bakalım, görüşüyoruz, şey yapıyoruz, bir liste hazırlarız.
7: İsim sponsorluğu konusunda Natura'yla sözleşmeniz devam ediyor değil mi?
8: Yok, hayır. Natura grubuyla bitirdik. Natura dünyasıyla bitirdik.
7: Evet.
8: 30 Haziran itibariyle, özür dilerim, 15 Haziran'da bitmişti. Daha doğrusu 30 Mayıs'ta bitmişti. Biz 15 gün hani görüşmeler sürdüğü için biraz uzatmıştık 15 gün içerisinde. Ama 15 Haziran'da yeni sezon için anlaşamayacağımız ortaya çıkınca tamamen bitirdik.
7: Peki yeni isim sponsoru olacak mı? Bu noktada camianın reaksiyonu nedir?
8: Valla ben o gün de söyledim. Yani bana bunu bir basın toplantısında sordular. Hani camia istemiyor dediler. Ben de kendime şunu net söyledim. Oradan gelecek rakam neredeyse bütçemizin %10'una 15'ine denk gelen bir rakam. Yani bunu camia işte kongrede bana çıkıp da ya biz bu parayı şuradan toparlayabiliriz derse olabilir, olmayabilir. Ama benim bildiğim bir iş adamı olarak hani gördüğüm şey, bu paranın öyle bir yerden gelme ihtimali yok şu anda Gençler Birliği'ne. Dolayısıyla bence yapılması, isim sponsorluğu şart, ama bundan dediğim gibi kongreden önce camiadan böyle bir şey gelir. Biz böyle bir formül bulduk, şöyle bir çözüm yolu önerisiyle gelirlerse isim sponsorluğunu iptal ederiz.
7: Peki Sayın Başkan, hemen Cuma gününe dönelim. Cuma günü Kulüpler Birliği'nde önemli bir toplantı vardı. Yabancı kuralı, finansal fair play, harcama limitleri, bütün her şey detaylıca masaya yatırıldı. Siz de o toplantıda yer alan isimlerden birisiydiniz. Neler yaşandı? Dün Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nin talebinin kabul edilmediğini ve 12

0: 10 artı 4 kuralının devam edeceğini açıkladı.
1: Valla şöyle söyleyeyim. Orada ben şeyi anlayamadım. Niye? Çünkü hani büyük bir çoğunluk bu 10 artı 4 kuralının geçen seneki 12 artı 2 yanlış hatırlamıyorsam şekilde devam etmesini istediler. Çünkü yani şimdi 4 tane genç oyuncuyu bulup 10 tane yaş grubu önemli olmayan oyuncuyu bulmak gerçekten çok zor şu anda.
0: Evet.
1: Yerli oyuncuların fiyatları çok ciddi bu kurallardan dolayı abuk subuk rakamlara çıktı. Yani geçen sene 300-400 bin euro oynattığınız yerli oyuncular bu sene 800 bin-900 bin eurolardan bahsetmeye başladı. Yani bunun için bunun düzeltilmesi lazımdı. O gün de toplantıdan sonra ne oldu bilmiyorum ama toplantıda büyük çoğunlukla hani böyle bu talep dile getirildi. Ama federasyonun bir bildiği vardır. Bir şey diyemiyorum. Ben kimseyle görüşmedim. Ama bir şekilde kabul edilmedi. Belki daha sonra fikir değiştiren kulüpler oldu. Belki bizim gibi isteyen kulüpler azınlığa düştü. İnanın bilmiyorum detayını. Ama o gün bu talep vardı.
0: Yani toplantıdaki talebiniz sizin kulüpler birliği olarak 12 artı 2 idi.
1: Yani kulüpler birliği adına bir şey söylemeyeyim ama bizim çoğunluk olarak orada gördüğüm kulüp temsilcileri 12 artı 2 yani geçen seneki kuralı tekrar bir sene daha uzatalım diye görüşüldü. Büyük çoğunlukla buna destek verdi. Ama olmadı. Niye olmadığını bilmiyorum açıkçası.
0: Sizin masaya getirdiğiniz bir teklif vardı aslında Sayın Başkan. O da şuydu. 10 artı 2 artı 2 artı 2 toplamda 6 genç oyuncu ve 10 tane yaş aranmaksızın yabancı oyuncu. Bu öneri gündeme geldi mi?
1: Yok, o öneri görüşülmedi. Yani gündeme gelmedi. Hani haklı şeyleri vardı. Herkes bu genç oyuncuları bulup getirmenin zorluğundan ve şeyden bahsedince direkt geçen sene gibi 12 artı 2.
0: Özür diliyorum. 12 artı 2 artı 2 idi sizin talebiniz.
1: Evet. Yani 12 artı 2, 2 olarak direkt şey yapılsın dendi. Yani ki herkes de büyük çoğunlukta ona hemfikir olduğu için biz çok fazla kendi talebimizde ısrarcı olmadık. 12 artı 2 olsun dedik. Yabancı kuralında. Çünkü dediğim gibi yani hani herkes geçen seneki şeyin daha rahat ellerinizi rahatlatacağını söyledi. Biz de uyduk o karara.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Arda Çakmak sohbetimiz devam ediyor. Arda Bey Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sözleşmesini evet. Feshettiniz. Mbaye Diagne dışında var mı bir ayrılık? 17 Mbaye yılda...
1: Niang.
0: Mbaye Niang. Düzeltiyorum. Mbaye Niang ayrıldı.
1: Evet.
0: Siz direkt bir ödeme yapıldı da diyebiliyorum.
1: Evet.
0: Direkt karşılıklı anlaşma sağlandı. Mbaye
1: Niang'la. Anlaşma sağlandı. Karşılıklı feshettik sözleşmesini. Evet.
0: Onyekuru konusu geçelim. Var bir de.
1: Valla Onyekuru konusunda şu anda bir şey yok. Onyekuru dediğim gibi Metin Hoca hani düşünür mü düşünmez mi şey kadroda onu bilmiyorum ama şu anda bizim sözleşmeli oyuncumuz kampa da davet ettik kendisine. Kampa gelecek, antrenmanlarına çıkacak. Artık kamp sezon öncesi kampta hocamız karar verecek kendisiyle ilgili gelişmelere.
0: Peki Sayın Başkan transfer teklifi alan oyuncularınız da var. Bunlardan birisi Ousmane Diabete. Brentford'un evet. Bir teklifi vardı. Oyuncuyla yapılan sözleşmede bonservisi noktasında yapılan sizden önceki yönetim yaptı diyebiliyorum o sözleşmeyi. Bonservisinin %50'si size ait, %40'ı eski kulübüne ait, %10'u da menajerlik şirketine ait. Brentford'un 2,5 milyon euroluk bir teklifi vardı size %50'lik dilim için. Son durum nedir bu konuyla alakalı?
1: Valla şöyle dediğiniz gibi Osman Diabate'nin sözleşmesi bizden önce yapılmış. Dediğiniz rakamlarla yapılmış. Bizim gençler bile olarak oradaki hakkımız %50, %40'ı eski takımının, %10'u da menajerlik şirketinin bir bonservis şeyi var. Sözleşmesi var.
0: Evet.
1: Brentford da bize kolay bonuslarla bir 2,5 milyon euro gençler birliğinin payına bir teklif geldi. Biz de bunu kabul etmedik. Yani %50'si 2,5 milyon euroya gelen. Hani karşı tarafla neye anlaştılar onu bilmiyorum. Hani 2,5 mu verdiler, 1 mi verdiler, 500 mü o tarafı bilmiyorum ama bizim %50'lik kısma gelen rakam buydu. Ben de şey kabul etmedim çünkü o arkadaşı sporcu kardeşimizin daha büyük bir potansiyeli var. Hani bu sene biz onu ortaya çıkartırsak çok daha yüksek rakamlara satabiliriz diye bir beklentimiz var. Daha 18 yaşındaki bir arkadaşımız bu. O yüzden biz de teklifi o an için şey yapmadık. Hani tekrar yeni bir teklifle gelirler mi ya da başka bir kulüp gelir mi onu da bilmiyorum açıkçası şu anda. Ama Osman da şu anda bizim sözleşmeli futbolcumuz.
0: Bendeki bilgi siz Diabate için %50'lik dilim için 4,5-5 milyon euro bandında net ücret istediğiniz yönünde. Doğru mu Sayın Başkan?
1: Yok ya, biz öyle bir şey, yani net 4,5-5 milyon euro falan olmasın dedik ama yani Gençler Birliği'nde şimdi şöyle piyasaya baktığınız zaman Sayın Bey, o kadar yüksek fiyatlara çıktı ki oyuncu bedelleri. Yani bugün Osman gibi potansiyeli olan bir çocuğu gidip Gençler Birliği 2,5 milyon euroya Afrika'dan ya da bir yerden bulma ihtimali çok zor. İşte evet. Ayrıca böyle gelecek, çocuk da ilahiyette olacak, kendi de bir şeyler yapacak ki bir potansiyel ortaya çıksın. O yüzden yani hani biz rakamı az bulduk. Yoksa bir 4 milyon getirin, 5 milyon götürün öyle bir tek şeyimiz olmadı bizim kimseye. Beklentimiz, ben net söyleyeyim, 4 milyon euronun altında bir teklifi Gençler Birliği hakkı için ben düşünmem.
0: Peki Sayın Başkan, bu oyuncuyla alakalı Brentford dışında bilgi alan var mı?
1: Var, birkaç kulüp daha şey yaptı. Gene Premier Lig'den bir takım başvurdu. Fransa Ligi'nden bir takım başvurdu ve Türkiye'den bir takım başvurdu.
0: Türkiye'den hangi takım?
1: Yani bunların isimleri bizde kalsın, şey yapalım.
0: Yani ben Galatasaray diye duydum ama bilmiyorum.
1: Yok yani ismi boş verin. İsmi önemli değil Türkiye'deki takımın. Ama diğer takımların da ismini vermem açıkçası. Ama Brentford'un ismi çok yazılıp çizildiği artık herkes tarafından bilindiği için resmi olarak da kendi menajerlerin aracılığıyla böyle bir şeyle geldikleri için onun ismini söylüyorum ama diğer takımların şeyinde hani var, dediğim gibi Fransa'dan var, gene İngiltere'den var ve şeyden var, Türkiye'den bir takım var. Teklifi yaptı. Hani teklif değil de şartlar konusunda böyle bir ön bilgi aldılar.
0: Şey evet yaptılar. Şartlarını sordum.
1: Biz de detaylarını anlattık kendilerine.
0: Peki Sayın Başkan, iç transferi konuştuk. Dış transferde de birçok oyuncunun ismi sizinle anılıyor. Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Metehan'la ilgileniyor musunuz?
1: Valla şu anda biz Türk yerli oyuncu havuzunda yaklaşık 20-22 oyuncu var. İnanın detaylı ben bilmiyorum. Sadece listeler var bizim Metin Hoca ile şeyde Cemcan kardeşimizde, genel sportif direktörümüzde. 20-22 oyunculuk bir havuz var. Trabzonspor'dan, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Göztepe'den bildiğim kadarıyla oyuncular takibimizde. Ama isim olarak inanın aklımda değil. Bunlarla da ilgileniyoruz. Çünkü şey, yerli oyuncu şeyimizi biraz arttırmak istiyoruz biz. Biliyorsunuz bu kural seneye 8+6'ya dönüşüyormuş.
0: Evet.
1: Ben de onu o gün öğrendim açıkçası, net söyleyeyim. Yani böyle bu şekilde giderse yerli oyuncuların şeyi bence daha da artacak.
0: Fiyatı.
1: Tabii. Yani şimdi 8+6 deniyor önümüzdeki sene. Yani ciddi sıkıntı olur o zaman.
0: Peki daha önce programımızda söylemiştiniz Sayın Başkan. Onur Alp Çevikkan, İrfan Can Eğirbayat ve Cihan Çanak. Bu oyuncular noktasında var mı bir gelişme?
1: O şöyle, Onur Alp ve Cihan'ı hocamız istiyor. Metin Hoca'nın yerli şeyinde. Diğer isim kimdi?
0: Onur Alp Çevikkan ve İrfan Can Eğirbayat. Kaleci pozisyonu için.
1: Ha, şöyle. Onur Alp ve Cihan Çanak'ı bizim hocamız kesinlikle istiyor.
0: Evet.
1: Yerli oyuncu şeyimizde, rotasyonumuzda olsun diye düşündüğü oyunculardan. Yani Trabzon'la da bu konuda bir iki görüşmemiz oldu. Sporcular da herhalde sıcak bakıyor ama tabii Trabzonspor'un kendi kararı, bu oyuncuları satmak mı istiyorlar şey mi? O hocaların ve teknik heyetin kararını bekliyoruz orada ama biz bununla ilgili ben de girişimlerde bulundum. Hocamız da girişimlerde bulundu. Biz bu oyuncuları yerli rotasyonumuzda kullanmak istiyoruz. İrfan Can'ın Eğirbayat'ın da bir arayış şartlarını, şeylerini sorduk kulübüne ve kendisine. Hani ona da bakıyoruz şu anda. Ama net bir gelişen bir şey yok. Fakat diğer iki oyuncuyla ilgili Trabzonspor'a girişimimiz oldu açıkçası.
0: Yani Emre Mor da mesela size yazıldı en son. Şu anda boşta oyuncu.
1: Benim hiç haberim yok valla.
0: Yani devamlı isimler de yazılıyor Sayın Başkan. Birçok isim, yani bugün ben de... Yani,
1: Sayın Bey şöyle, yani birçok isim yazılıyor, şey yapıyor ama biz o gün mesela Kulüpler Birliği'nde de birçok kulüp başkanımızla, değerli başkanlarımızla sohbet imkanı bulduk.
0: Evet.
1: İnanın şu anda futbol ekonomisi çok sıkışık bir durumda. Yani bütün takımlar sponsor bulmakta zorlanıyor. Efendim ne bileyim, yayın gelirlerinde ciddi düşüşler var. Diğer gelirlerde ciddi azalışlar var. Birçok şey, dernek ve kamu şey, nasıl söyleyeyim, hani kamu kuruluşu değil de dernekler ve sivil toplum kuruluşları yardımlarını azalttı rakamsal olarak. Her kulüpte varmış bu, yani bugün sohbet ettik. Herkes de aynı sıkıntı var. Hani şimdi böyle bir ortamda çok böyle

0: ile dışarıdan transfer yapmak ne kadar doğru olur, ne kadar şey olur onu da bilmiyorum. Çünkü yerli oyuncuların da fiyatları gerçekten bayağı bir artış sağladı. Gösterdi geçen seneye göre. Hani ben Metin Hoca'ya da geçen toplantı dedim. Hocam altyapıdan kaç tane alabiliyorsan al. Al 5, 6 hani yedek oyuncularımızı en azından altyapıdan alalım ki maliyetleri, bütçeyi düşürelim. Yoksa bu maliyetlerle yani çok zor bizim gibi kulüplerin ayakta kalması.
1: Peki Sayın Başkan, yani bununla ilgili kulüpler birliği olarak ortak bir karar alacak mısınız? Yani mesela yerli oyuncu noktasında, transfer noktasında alt limit ve üst limit olarak veya mesela bu MLS liginde oluyor, MLS'de Amerika'da. Herhangi bir transfer döneminde bir futbolcuya MLS'de bir takım teklifi yaptığında, resmi teklif çıktığında, şartlarını sorduğunda demiyorum, resmi teklif çıktığında direkt bu noktada resmi teklif yapıldığında başka bir kulüp o transferde sürece dahil olamıyor. Ya, formüller yani, var mı masada? Çünkü sizin ifade ettiğinizi burada yayınımızda birçok kulüp başkanı hem üst liglerden, süper ligden, hem birincilikten, ikincilikten, üçüncilikten her kulüp başkanı dile getiriyor. Yani burada yerli oyuncuların oynaması, şans bulması ülkemiz futbol adına önemli ama bu bir kazanç meselesi haline geldiğinde işler değişiyor tabii.
0: Ya şöyle söyleyeyim, kulüpler birliğinde böyle bir görüşme falan olmadı. Hani ileride olur mu onu da bilemiyorum. Ama şunu ben net söyleyeyim, ben kendi kulübüm için söylüyorum. Ben Mehmet Hoca ile görüştüm. Cemcan hocamıza da söyledim, sportif direktörümüze. Dedim ki ben seneye en az 4-5 tane PAF oyuncusunu yukarıda tutun kadronuzda ki maliyetlerimizi aşağı çekebilelim. Yani ben atıyorum alternatif elimde sağ bekim var, sol bekim var. Atıyorum tamamen mevkileri, orta sağım var. Sağ açığım, sol açığım var. Bu oyuncular eğer benim pas takımımda var ve potansiyelleri varsa A takıma bunların yedeğini almayalım. Bu çocukları kadroya alalım dedim. Metin Hoca ve Cem Hoca da bu konuda bir çalışma yapıyorlar. Kimleri değerlendirebiliriz, ne yapabiliriz? 5 oyuncu demek bugün nereden baksanız hani Türkiye liginde 5 tane yedek oyuncuyu bile alsanız şu anda 10-15 milyonlar aşağı para isteyen yok. 50 ile 75 milyon lira arası bir tasarruf demektir bu. PAF takımından 5 oyuncu yukarı alabiliyorsanız siz alternatif rotasyonunuzun içerisinde minimum bu oyuncular şu anda 10-15 milyon lira arasında değil dışarıdan aldığınız Süper Lig'deki futbolcular. PAF takımından bunları, gençlerin altyapısından bunları sağlıyorsanız siz bunu birkaç milyon liraya çözersiniz. Bu da nereden baksanız 50 ile 75 milyon lira arası bir tasarruf demek kulüp için ki çok büyük rakam bence gençler bile.
1: Evet.
0: Yani bunların üzerinde şu anda biz kafa yoruyoruz açıkçası. Hani altyapıdan kimleri yukarı alabiliriz, bizim geniş kadromuzda kimler yer tutabilir onları da düşünüyoruz bu taraftan. Bakalım, çalışmaya devam ediyor.
1: Peki siz orada bütün konuları konuştunuz Kulüpler Birliği'nde. Dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Müslüm Bey yazmış. Sayın Başkan'a sorar mısın Salim Bey? Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerden memnunlar mı? Bu konuyla ilgili fikirleri nelerdir diyor.
0: Valla şöyle söyleyeyim, biz Gençler Birliği camiası olarak söyleyeyim, diğer kulüplerin kendileri şimdi yani özel bir toplantının detayını burada konuşmam doğru olmaz.
1: Zaten tüm detaylar basına sızdı Sayın Başkan.
0: Ya onlar kendine yani kim ne dediyse ben kendi dediğimle
1: doğru Sayın Başkan haklısınız.
0: Gençler Birliği Spor Kulübü adına söyleyeyim. Bizim de geçen sene memnun olduğumuz ve olmadığımız birçok maç oldu. Gençler Birliği'nin de canının yanında birçok maç oldu. Hakemlerimizin çok güzel yönettiği maçlarımız da oldu. Dolayısıyla genel olarak bizim açımızdan hani çok böyle şey memnun muyuz değiliz. Ama çok da böyle hani şey değil. Arada bir sezon geçti Gençler Birliği için, öyle söyleyeyim. Canımızın yandığı maçlar da oldu. Lehimize kararların çıktığı maçlar da oldu. Hani ben kendi başkanlığım dönem için söyleyeyim. Biz o kadar da hani böyle ortadayız. Ya ben direkt diyemem ki biz memnun değiliz ya da çok memnunuz diyemem. Ben memnun da olduğum günler oldu, olmadığım da günler oldu. Direkt 50-50'yiz şu anda. Gençler Birliği olarak.
1: Peki Sayın Başkan, kongre kararı aldınız. Kongre süreci başlayacak. Dün basında yer alan bir haber vardı. Siz takip edebildiniz mi bilmiyorum. Avukat Çağrı Çetin, birçok yönetim kurulu üyesi ve sizinle ilgili iddiaları vardı. Şikayetçi de oldu. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Açıklama yapmak ister misiniz?
0: Valla neyden şikayetçi olduklarını bilmiyorum. Hani şikayetçi oldukları bir şey var.

0: varsa götürürler, Cumhuriyet Savcılığı'na başvururlar. Ben de giderim, bildiğimi anlatırım. Devletimizin kanunu bellidir, kitabı bellidir.
1: Evet.
0: Ona göre de bir karar verilir. Ama neyle ilgili, ne suç durusunda bulmuşlar bilmiyorum. Hani bir kişi varsa derse ki Arda Çakmak geldiğinden bu yana Gençler Birliği finansal anlamda şu sıkıntıya soktu. İnanın hemen gitsin başvurusunu yapsın, zevkle gider cevabını veririm.
1: Evet.
0: Bildiği ve elinde bir belge varsa. Sportif anlamda hep söylüyorum, ben başkan olduğum gün bu takım 11 puanla 17. sıradaydı. Öyle böyle ben bu takımı dikte tuttum.
1: Evet. Yani, kupada da yarı
0: kupada
1: final
0: oynadınız. Bir yarı final oynadık. Şey yaptık. Şimdi yani hani bunların yanı sıra bana diyorlarsa ki işte bir kısım şeyler, işte efendim siz bu üyeleri attınız. Attık. Yani üye herkese izin de verdim ben. 15-20 gün dedik ki arkadaş buyurun, Gençler Birliği sizin isimlerinizi, atıyorum Salim Manav ismini şeye aldık, askıya aldık. Şu eksiklerinizi Salim Bey tamamlayın, yazılı başvurunuzu yapın, hemen sizi alacağız dedik. Evet. Yani 2000 küsür kişi ben bu listeye isim yazdım, askıya aldığımız listeye. İnanın başvuran ya 20 kişiydi ya 25 kişiydi. Ya bu kadar Gençler Birliği'ni seven bir adam gelip de demez mi? Arkadaş ben size, beni niye askıya aldınız, şunu bana bir söyleyin, ben eksiğimi tamamlayayım. Ya 20 kişi ya 25 kişi yaptı yani bunu.
1: Evet.
0: Yani hani geldiğimden geliyorum ya, geldiğimden beri ben bunlarla uğraştım. Derlerse ki ya şurada bir tane futbolcu transfer ettim. Bakın geldim geleli Gençler Birliği'ne parayla bir tane oyuncu transfer edebildim ben. O da Cihan Çanak. Verdiğimiz para ortada, çocuğun, sporcunun performansı ortada.
1: Evet.
0: Diğer bütün oyuncular benden önce alınmıştı. Benden önce sözleşmeler yapılmıştı. Ben o kadroyla devam ettim. Ha, benim tek yaptım hoca konusunda iki defa, üç defa hoca değiştirmek oldu. Ama hocaların hiçbirine de giderken zaten kendileri de talep etmedi. Çalıştıkları dönem dışında bizden bir şey isteyen olmadı. Çalıştıkları dönemin paralarını verdik. Ne ekstra bir tazminat verdik, ne bir şey. Zaten öyle bir şey olsa ben kulübe yansıtmam. Kendi cebimden veririm öyle bir şeyi. Hiç kimseye de şey yapmam. O konuda söz sahibi etmem. Hani bunun dışında, bu anlattığım konular dışında kiminle bildiği varsa hepsinden tek tek rica ediyorum. Götürüp ellerindeki bütün belgeleri, bilgileri bir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu da bulsunlar benim hakkımda. Ben de gideyim anlatayım. Devletin kanunları, kitapları karar versin kim haklı kim haksız. Ama böyle dedikodu içerisinde yok onu duyduk, yok bunu ne yaptık işte kulaktan evet. duyduk, yok onu birisi görmüş ama bana söyledi filan. Bunlar güzel şeyler değil ya. Yani evet. dediğim gibi bilen ne varsa hemen götürsün şey yapsın.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bak kendine, sayın. Teşekkürler. Bay bay.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Arda Çakmak'tı. İkinci bölümde görüşmek üzere, kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Radyo Spor.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Radyo Spor.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada dün akşam oynanan Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesinde bir üst tura yükselen ekip 2-1'lik skorla Norveç oldu. Fransa-İsveç karşılaşması Fransa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve bu skorla Fransa son 16 turuna çıktı. Son 32 turunda bu sabah yapılan maçta ise Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçların ardından kupa da şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa ve Meksika bir üst tura çıkan takımlar oldu.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Bugün İstanbul ve Elazığ programlarını sizler için analiz edeceğiz. 9 koşu var İstanbul'da. 2 kez, 2 yarışta ilk kez koşacak olan safkanların buluştuğu mücadeleyi izleyeceğiz. 4. koşu ile birlikte şartlı bir mücadelenin ilk ayağı önümüze çıkıyor. 5 numaralı Hüküm Bey çok iyi hazırlandı. Bakın bu safkanın kazanma ihtimali yüksek. Ancak ben biraz startının 11 olmasından dolayı kalabalık tutabilirsiniz düşüncesindeyim. Şöyle bir öneride bulunayım. Ya 5 numaralı Hüküm Bey tek ya da şöyle 3 numaralı Gümüş Kılıç uzun süreden beri hazırlanıyor. Dikkat. 4 numaralı Gün Doğmuş. Yine 6 numaralı Karanlık, 10 numaralı Selim Talha, 11 numaralı Şanslı Adam ve 12 numaralı Taner'den, özellikle Taner'den'i de sizlere ısrarla öneririm. 5 öncelikli, daha sonra 3, 4, 1, 6, 10, 11, 12. Bir kez daha sayayım şartlı bir mücadele ilk ayağı İstanbul için. 5 öncelikli, daha sonra 3, 4, 1, 6, daha sonra 10, 11, 12 ve 13 şeklinde. İkinci ayakta ise çok süratli bir yarış bizleri bekliyor. 6 numaralı Shining Life ve 5 numaralı Prince Ege rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. 3 numaralı Angel of Time da önlerde bekleme yapmanın avantajını kullanabilir. Sıralamam 6, 5 ve 3 ikinci ayakta. Üçüncü ayakta 1 numaralı Torun Yusuf, 3 numaralı Elikon, 6 numaralı Gregos. Özellikle bu 3 safkanın rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. 1, 3 ve 6 şeklinde 3. ayağı dikkate almanızı tavsiye ediyorum. 4. ayakta 2 isim, 4 numaralı İnebolu, 6 numaralı O Bir Çelik ikilisini yine rakiplerinin bir adım önünde görerek 2 isimle geçmenizi yeterli buluyorum. 5. ayakta Bankom, 9 numaralı Gürdalhan. O kadar iyi hazırlandı ki Halis Karataş bile geldi, çalışmasında bulundu. Dolayısıyla bugün eğer startının ters olmasından etkilenmezse Gürdalhan bu yarışı kazanabilir, Banko olarak öneriyorum. Son ayak zorlu. Benim ön plana çıkardığım isimler içerisinde 6 numaralı Cabire Sultan ve 11 numaralı Bolga var değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu iki isimden sonra sizler tuttuğunuz isimleri bütçeler ölçüsünde bu ayağa ilave edebilirsiniz. Yani Altırganya'nın son ayağı 6-11. Ancak sizler tuttuğunuz safkanları buraya doldurarak bütçeniz ölçüsünde bir şablon oluşturabilirsiniz. Bu şekilde İstanbul programını tamamladık. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052

24-87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538-052-1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Sonrasında Hakan Gündoğar ve Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak ikinci bölümde. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, ilk bölümde de sıcağı sıcağına bağlantılarımızı yapmıştık. Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor basın sözcüsü bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Çaykur Rizespor'un iç ve dış transferini, Mesut Özil ile yapılan anlaşmayı sorduk. Kendisi de detaylandırdı. Ardından Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak bizlerle birlikte oldu. Arda Çakmak'la da Gençler Birliği'ni konuştuk Sayın Başkan'la. Fenerbahçe bölümünde hattımızda konuğumuz İrfan 25'ti. İrfan 25 ile birlikte gündemi değerlendirdik. Fenerbahçe'nin transfer gündemini ve Avustralya kampını konuştuk. Kendisi hazırlık maçı yapılacağını, burada 3 hazırlık maçı yapacağını Fenerbahçe'nin ifade etti. Bununla birlikte kaleci transferi konusu, Grassi konusu, Greenwood konusu, hepsini masaya yatırdık sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz bağlantı sağlandı. Reşat Yılmaz, kendisiyle her çarşamba günleri bağlantı yapıyoruz. Reşat Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim sevgili Salim. Herkese hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Reşat Hocam, hemen bir mesajla başlayalım. Selamlar Reşat Yılmaz Hocam. Hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda bazı maçlarda skandal hakem kararları olsa da yeni kurallarla birlikte oyunu kesmeyen, kartları yerinde kullanan hakemler de izledik. Örneğin son yıllarda Torreira niye kart görmüyor diyenlere ders verdi hakemler. Hocam resmen bileklere basıldı. İkili mücadelelerde devam diye düşünüyorum. Değerli görüşlerinizi alabilir miyim? Sevgiler, saygılar demiş Derfin Yunustane.
1: Selam olsun kendisine de. Valla evet. Ben Dünya Kupası'nda şunu söyleyeyim. Hakemlerin çok iyi maç yönettiğini düşünüyorum. Artı varı da çok güzel kullanıyorlar. Yani hakemlerle ilgili çok aman aman bir sıkıntı yok. Gayet iyi yönetiyorlar bence. Tabii ülkemizde birçok şeyden etkileniyor hakemlerimiz. O yüzden de çok sağlıklı maçlar yönetemiyorlar. Ama görüyorsunuz Dünya Kupası'nda hakemler hakikaten de çok iyi maçlar yönetiyorlar. Hatta VAR hakemleri de yeni çıkan kurallar dahilinde çok iyi işler çıkartıyorlar. Onları tebrik ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, Dünya Kupası'ndaki maçları da takip ediyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Sürpriz sonuçlar var. Ne dersiniz hocam?
1: Ya işte artık mesafeler kapanıyor. Yani önemli olan takım oyunu. Bireysel yeteneklerle bir yere kadar ilerleyebiliyorsunuz. Ama takım oyunu oynadığınızda başarılı oluyorsunuz. İyi sonuçlar alabiliyorsunuz. İşte bugün Hollanda elendi. Fas'a, işte Almanya'nın elenmesi, yani bunlar sürpriz gibi gözüküyor ama gerçekten de takımlar, turnuvalara çok iyi hazırlanan takımlar var. Takım oyunu çok iyi oynuyorlar. Evet. Bireysel yeteneklerle bir yere kadar gidebiliyorsunuz çünkü. Dolayısıyla bu sürprizler bundan sonra karşılaşmalarda da olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, dikkatinizi çekmiştir. Birçok milli takımda, Ekvador'da, Uruguay'da, Almanya'da teknik direktörler istifa kararı aldı. Bu istifa kararları da direkt paylaşılıyor. Siz de takip ettiğiniz istifa kararları paylaşılıyor. Ülkemizde bir istifa bekliyor musunuz?
1: Yok, bizde olmuyor maalesef. Ama görüyorum, sosyal medyada görüyorum, birçok ülkede teknik direktörler istifa ediyor. Hatta futbol federasyonları da istifa ediyor. Ama bizde maalesef şu ana kadar bir şey yok. Şunu söyleyeyim, belki şunu düşünüyor işte futbol federasyonu başkanı ya da Vincenzo Montella. 24 yıl sonra işte biz Dünya Kupası'na

0: Türk milli takımını götürdük. Evet. Çok başarılıyız gibi düşünceler hakim anladığım kadarıyla. O yüzden de akıllarından istifa geçmiyor. Ama oraya götürmek tabii ki bir başarı, eyvallah. Ama orada dikkat çekici sonuçlar alabilmek, gruptan çıkabilmek, bunlar önemliydi. Bence bir takımımız başarısız oldu. Yani Amerika maçı ben ölçü olarak görmüyorum. Çünkü Amerika 9 tane oyuncusunu, 8-9 tane oyuncusunu rotasyonda oynatmadı. Ve garantilemiş bir takımdı, rahat bir takımdı. Ve biz, ya küçümsemiyorum eyvallah ama son dakikada attığımız gol 2-2 iken onların kaçırdıkları, yani bunları göz önüne aldığınızda bana bir ölçü olarak gelmiyor Amerika karşılaşması. Ha, bir gerçek var ki Türk milli takımı iki karşılaşmada kazanabileceği maçlardı bu karşılaşmalar. Bu karşılaşmalarda teknik direktör hataları, oyuncuların ayaklarının yere basmaması, iyi analiz edilmemesi rakiplerin nihayetinde bu sonucu doğurdu. Dolayısıyla yani Paraguay'dan ya da Avustralya'dan ya da Amerika'dan Türk milli takımın neyi eksik ki yani? Burada önemli olan konsantrasyon, motivasyon, iyi hazırlanmak, iyi rakibi iyi analiz etmek, doğru ilk 11'de çıkmak, doğru oyuncu değiştirmek, doğru hamleler. Bunlar çok önemliydi. Maalesef Montella'da sınıfta kaldı bu Dünya Kupası'nda.
1: Hocam, Trabzonspor 4 transferini açıkladı. Hem sizinle hem de dinleyenlerimizle paylaşalım. Trabzonspor, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'le sözleşme imzalandığını açıkladı. Resmi duyuru yaptı. Bunu da paylaşmış olalım. Bu konuyla ilgili hocam, yapılan transferlerle ilgili değerlendirmeniz nedir?
0: Valla aldıkları oyuncular, işte Samet zaten herkesin bildiği bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor takımından da özellikle tandemde sıkıntılar yaşadı. Aşikar. Ne derece katkı sağlar Samet, onu hep birlikte göreceğiz. Onun dışında Melih Kabasakal bence doğru bir transfer olur diye düşünüyorum. Türk statüsünde bir de. Dolayısıyla yaptıkları transferler doğru transferler bence.
1: Peki hocam, gelen sorular da var. Yani Melih Kabasakal ve Samet'le ilgili şunu söyleyebilirim hocam. Samet Akaydın'la ilgili milli takım noktasında eleştiriler oldu ama Samet Akaydın Çaykur Rizespor'da kariyerindeki en iyi dönemi geçirdiğini ifade edebilirim. Bilmem katılır mısınız görüşüme?
0: Katılırım. Katılırım. Neden katılmayayım? Yani deneyim, tecrübe anlamında da işte yurt dışına gitmesi, Fenerbahçe'de oynaması, bu sene hakikaten çok iyi bir sezon geçirmesi önemli. Yerli statüsünde bile. Dolayısıyla yani mesela Savic diyoruz. Trabzonspor takımında Atletico Madrid'in herkesin tanıdığı, bildiği bir oyuncu ama mesela ben performansından çok memnun değildim Savic'im. Onu söyleyeyim.
1: Hocam Savic'le ilgili yani sakatlık durumu da etkiledi diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Sıklıkla.
0: Ya olabilir. Olabilir.
1: O deneyimi, yani tecrübesine Stefan Savic'in bir şey diyecek yok ama bu sezon oynadığı maç sayısı Süper Lig'de 22 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart.
0: Ya hem öyle hem de oynadığı karşılaşmalarda yani o Atletico Madrid'de izlediğimiz Savic gibi değildi hakikaten.
1: Evet.
0: Hatta rahmetli Orhan Kaynak yardımcı antrenör, biliyorsun sen de yakından tanıyorsun.
1: Evet. Mekan cennet olsun.
0: Yani onunla da konuştuğumuzda hakikaten o da söylüyordu yani performansının çok yeterli olduğundan bahsetmiyordu.
1: Evet. Bazı oyuncular için hocam 30 üzerindeki yaş sıkıntı olabiliyor. Bunlardan birisi de Savic. Şu anda 35 yaşında. Oynamış olduğu kulüpler çok çok iyi kulüpler ama ifade ettiğiniz gibi yani burada kontrol ettiğimde Partizan'dan City'ye gidiyor. Bir sezon City'de, ardından Fiorentina dönemi, Fiorentina'da 3 sezon oynadıktan sonra 2015'te Atletico Madrid'e gidiyor. 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ve Atletico Madrid'de de aralıksız 9 sezon oynuyor.
0: Yani oradaki performans hakikaten iyiydi.
1: Evet.
0: Ama Trabzonspor'a geldikten sonra ben o performansını göremedim. Yani. Onu da söyleyeyim. Tabii ki 35 yaş belli bir seviyede ama
1: yani dönüşlerde problem olabiliyor hocam. Saha içindeki reaksiyon anlamında bunu söylüyorum.
0: Tabii oluyor. Dönüşlerde evet. Oluyor, hamlelerde oluyor. Zaten oyuna, topu oynaya çok iyi başlatan ya da çok iyi uzun toplar atabilen bir stoper değildi. Yürekli, cesur bir oyuncuydu. Ama Atletico Madrid'deki performansını göremedik Trabzonspor'da.
1: Evet. Hocam şimdi çok kısa bir aramız var. Hatta bekler misiniz? Ardından tamam. Sorularla devam edelim. Çok teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Bankam Tombank, kartıma bin.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Tekrardan merhaba.
1: Tekrardan merhaba. Hoş bulduk.
0: Hocam gelen sorular var. Hemen bu soruları da cevaplayalım. Kontrol ediyorum gelen soruları. Salim Bey, iyi yayınlar. Reşat Hocama sorar mısınız? Fenerbahçe transferde geç kaldı mı? Emre Bey yazmış İstanbul'dan.
1: Geç kaldı sorusunu, yani geç kaldı değil de Dünya Kupası'nı da bekliyorlar bence. Ya tabii kadro planlaması özellikle 3 büyük takım için, Fenerbahçe için çok kolay bir hadise değil. Yabancı kuralı var ve memnun olmadığınız yabancılar var. Onları bir çırpıda gönderebilmek çok kolay değil. Tazminatları var sözleşmeyle devam eden oyuncuların. Dolayısıyla yeni alınacak oyuncularla ilgili çok ciddi bonservis ücretleri isteniyor. Takıma uygun profilde oyuncu bulmak kolay değil. Uygun fiyatlı oyuncu bulmak kolay değil. Dolayısıyla çok kolay bir hadise değil. Biraz sürecin uzaması da Dünya Kupası'ndan kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum.
0: Hocam, İspanya'dan, Malaga'dan Ertuğrul Bey'den selamlar var. Aleyküm yazmış. Selam. İspanya Malaga'dan Ertuğrul, ben selamlar sana ve hocama. 5 oyuncu değişikliğinin penaltı atışları, 5 oyuncu değişikliği penaltı atışlarını etkiliyor mu? Ayağı iyi oyuncular yorulduğu için oyundan çıkıyorlar ve yedek oyuncular penaltı atmak zorunda kalıyor. Ne düşünüyorsun demiş hocam size?
1: Doğru düşünüyorum. Doğru söylemiş. Evet, yani genelde penaltı atışlarında oyun zekası, top tekniği yüksek oyuncular daha iyi penaltı atarlar. Soğukkanlı olmak da çok önemlidir penaltılarda. Tabii oyun içerisinde özellikle oyun zekası, top tekniği yüksek olan oyuncuların oyundan alınması sonrasında işte yedekten giren oyuncular tabii onlar gibi olmuyor. Tabii birçok takımda dengeler çok farklı. Mesela bir Fransa'ya bakın, giren çıkan oyunculara bakın. İşte Arjantin'e bir bakın. Dolayısıyla İspanya'ya bakın. Oralarda çok bir şey fark etmiyor ama diğer takımlarda bu gerçekten de bir handikap oluyor.
0: Güzel insan, selamlar, iyi yayınlar. Türkiye Futbol Federasyonu ne yapmak istiyor?

0: saatlerin dünya kadar yabancı futbolcusu var. Saçma sapan yabancı kuralı uygulamak nedir? Madem ki uygulamak istiyorsun, 10 artı 4 kriterli yabancı kuralını kulüplerin göndermek zorunda olduğu yabancıların maliyetini ödemesi lazım. Ben yaptım olmaz, saygılar demiş Tuncay Bey. Katılır mısınız yorumuna?
1: Valla katılırım. Tabii ki yani yabancı kuralıyla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Dolayısıyla artık taşların yerine oturması lazım. Kulüplere de birazcık kulak vermek lazım. Ülkemizde ekonomi çok bozuk. Özellikle kulüplerimizdeki ekonomi inanılmaz seviyelerde. Dolayısıyla biraz daha esnek olması lazım. Biraz önce Gençler Birliği Başkanı röportajını sen dinledin. Tabii Anadolu kulüplerinin yaşadıklarını tahammül etmek çok zor değil. Yani Anadolu kulüplerinin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu da aşikar. Dolayısıyla hepsini bir arada tutup onların serzenişlerine de kulak vermek gerekir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, Adnan Bey'e çok teşekkür ederim. Güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Güzel düşüncesi için. Burhan Bayrakçı yazmış. Fatih Hoca'yı eleştirmiş. Direkt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili ismi geçtiği için görüşüne saygı duyuyoruz. Salim kardeşim, iyi yayınlar, başarılarının devamını dilerim demiş dinleyenimiz Halil Demir. Teşekkür ediyorum. Halil Demir de iyi bir Beşiktaş taraftardır. Hüseyin Mecit de hocam hem size hem bana hem Batıkan'a hem de Derfin Yunustane'ye selamlarını iletmiş.
1: Aleyküm selam.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Fatih Terim'in federasyon başkanı olma olasılığını nasıl değerlendirirsiniz? Beşiktaşlı Murat Akarsu ben demişim.
1: Yani deneyimli, tecrübeli. Şu an gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerin başında geliyor Fatih Terim. O kadar donanım var. Ama yaşadığı bir süreç de var. Dolayısıyla böyle bir süreçte yani öyle bir işte YouTube'dan böyle bir çekim yapıp atmak, ne bileyim yani birçok insana göre Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda oynuyor ya da amir takım teknik direktörlüğünde oynuyor gibi yorumlar yapılıyor. Ama zaman içerisinde göreceğiz. Yani Fatih Terim'in Futbol Federasyonu Başkanı olması benim için yani şey değil yani. Olabilir. Neden olmasın? Yani bu kadar deneyimli, tecrübeli, donanımlı bir teknik adamın Futbol Federasyonu Başkanı olması. Hep böyle iş adamlarından işte bakın İbrahim Hacı Osmanoğlu daha evveliyatında neler yaptı? Ya, hakemle rehin aldı ya. Rehin aldı, rehin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra Futbol Federasyonu Başkanı oldu ya. Ya. Ülkemizde olmayacak bir şey yok ama bir bakalım. Bir de bunun içinden gelmiş. Teknik direktör olarak çok büyük başarılar yakalamış Fatih Terim olsun. Bir görelim.
0: Peki hocam, siz görüştünüz mü?
1: Yok. Yok.
0: Yakın zamanda arayacak mısınız hocayı?
1: Yani hoca Adana'ya geldiğinde görüşebiliyoruz ancak hocayla.
0: Onun evet, en son Nisan ayında gelmişti. Bir de kendisi adına bir müze yapıldı. Bunun da altını çizelim.
1: Sarıçam Belediyesi yapıyor. Evet.
0: Sarıçam Belediyesi Fatih Hoca ile ilgili bir müze yaptı. Bunu da paylaşmış olalım. Memleket Adana'da.
1: Peki, eski stadı adı verilmişti. Okullara adı verildi. Fatih Hoca'nın biliyorsun Adana'da. Şimdi müze yapılıyor.
0: Evet. Peki hocam, bir değişim bekliyor musunuz siz? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda değişiklikte etkin rol oynayan ikincilik, üçüncülük ve birincilik kulüp başkanları. Delege sayısı çok çok fazla ve geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Geçtiğimiz seçimi hatırlayalım. Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen, sayın başkan istemeyen alt lig kulüpleriydi. Alt lig kulüpleri orada belirleyici oldu ve Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi.
1: Vallahi şunu söyleyeyim, normalde Dünya Kupası'ndaki aldığımız sonuçlardan sonra Futbol Federasyonu Başkanı kendi isteğiyle, iradesiyle istifa etmesi, Montella'nın istifa etmesi doğal olan buydu. Ama görünen o ki işte koltuk acayip bir şey yani. O koltuğa oturduğunuz zaman kalkmak istemiyorsun. Dolayısıyla görünen o ki ne İbrahim Hacı Osmanoğlu Futbol Federasyonu Başkanı ne de teknik sektörü Vincenzo Montella istifa etmeyi düşünmüyoruz. Ama kamuoyuna baktığınızda, spor dünyasına baktığınızda taraftarlı taraftarsız ki herkes Futbol Federasyonu Başkanı'nın değişmesinden yana. Yani bununla ilgili de Anadolu kulüplerinin falan çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan hükümetin ne düşündüğü,

0: Sayın Cumhurbaşkanımızın ne düşündüğü, onun tercihleriyle Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiliyor. Hatta teknik direktör bile bence onun düşüncesiyle göreve getiriliyor.
1: Peki hocam, devam edelim gelen sorularla. Musa Akarsu'nun sorusunu cevapladık. Peki sizin görüşünüz nedir? Az önce ifade ettiniz. Fatih Hoca'nın olması gerektiğini söylediniz. Hatta ben bununla ilgili röportaj da yapmıştım. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'da. Yılmaz Hoca, bu konuda aday değilim. Fatih Hoca ile ilgili ve Mustafa Hoca ile ilgili, Mustafa Denizli Hoca ile ilgili, Şenol Hoca ile ilgili çok önemli ve güzel açıklamalarda bulunmuştu. Hep diyoruz ya, futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin. Basketbolda bu şekilde ilerleniyor, diğer branşlarda bu şekilde ilerleniyor diye. En azından sporun içinden gelenler yönetiyor hocam.
0: Vallahi şunu söyleyeyim, ben Yılmaz Hoca'yı çok severim. Sürekli de görüşürüm Yılmaz, evet, Hoca'yla. Benim hocalığımı da yapmıştı Adana Spor'da. Ama görüşmemizi hiç kesmedik. Yani telefonda görüşürüz sürekli hocayla. Hatta İstanbul ya da Adana'da yüzde de görüştüğümüz çok olmuştu. Mustafa Deniz de çok güzel bir örnek mesela. Artık Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük gibi ihtirası kaldığını düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir insanın kabul de görür diye tahmin ediyorum. Kabul de görür Futbol Federasyonu Başkanı olduğunda. Kabul de görür. Dolayısıyla böyle bir tercih de çok iyi olur diye tahmin ediyorum. Tabii yukarıdakiler ne düşünür onu bilmiyorum.
1: Yani Mustafa Hoca'nın şöyle bir avantajı da var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta görev aldı. 3 takımla da şampiyonluk yaşadı.
0: Evet. Tabii.
1: Tarihte bir ilk hocam.
0: Yani milli takımımızda da başarıları var.
1: Evet.
0: Galatasaray'la Avrupa'da da başarısı var. Dolayısıyla yani itiraz da kalmadı artık. Yani Fatih Hoca mesela teknik direktörlük yapmak ister. A milli takımıyla ya da Galatasaray'la. Ya da yurt dışından, evet, bir takımda. Ama Mustafa Hoca'nın artık ben öyle görüyorum. Vücut dilinden öyle görüyorum. Konuşmalarından öyle görüyorum. Yani teknik direktörlük itirazı kaldığını düşünmüyorum. Artık bundan sonrasında olursa Futbol Federasyonu Başkanlığı Mustafa Hoca'ya da çok yakışır diye tahmin ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, Beşiktaş'ın transferleriyle ilgili bir soru var Taner Bey'den. Zaten birazdan hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar olacak. Hakan abiyle bunları değerlendireceğiz. Ben de Beşiktaş'la ilgili bir özel haber hazırlıyorum. Yayınım içerisinde Ajans Spor'dan haber paylaşıldığında sizlere de aktaracağım. Beşiktaş'taki son durumla ilgili ne dersiniz hocam? Çünkü şöyle, Beşiktaş'ın Temmuz ayının 3. haftasında maçı var. Rakip Midland. Beşiktaş'ta birçok oyuncu kadroda düşürülmüyor. Yerli ve yabancı. Kamp çalışmaları başladı. Kamp çalışmaları devam ederken kaleci eksikliği de göze çarpıyor. Emre, evet, Bilgin var şu anda az kaleci konumunda. Diğer 3 isim de altyapıdan getirildi. Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatılmadı. Görüşmeler var ama henüz somut adımlar yok. Somut gelişmeler yok. Nubel listede. Almanya'da veda etti. Nubel'in transfer süreci hızlanacaktır diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki hocam fikriniz nedir? Değerlendirmeniz, düşünceniz nedir?
0: Beşiktaş'a geçerken
1: buyurun hocam.
0: Agbetu'yu seyrediyorum. Stoper Agbetu'yu.
1: Evet.
0: Yani şöyle baktım, Agbetu ağır, topu çok iyi kullanan bir stoper değil. Yani bu transferi devre arasında aldılar. Serkan Rençber ile Sergen Yalçın nasıl bir onay verdi diye böyle kendi kendime düşünüyorum. Onun Dünya Kupası'nda oynaması çok bir şey ifade etmiyor benim için. Ama yani böyle bir stoperin transferi nasıl okey verdiler? Nasıl yani, ben mi yanlış görüyorum diyorum zaman zaman. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın çok ciddi transferlere ihtiyacı var sevgili Salim. Özellikle mesela kaleci pozisyonu önemli Beşiktaş için. Stoper mevkisi önemli. Orta saha önemli. Forvet önemli. Yani bununla ilgili nokta transferlere ihtiyacı var Beşiktaş kulübünün. Bununla ilgili mutlaka ki çalışmalar yapılıyordur. Ama kadro planlaması dünya futbolunda her kulüp için çok önemli. Real Madrid için ne kadar önemliyse Beşiktaş için o kadar önemli. Evet. Barcelona için ne kadar önemliyse Gaziantep FK için de o kadar önemli. Ama Beşiktaş gibi büyük bir kulübü yönetiyorsanız ki

0: Serdarlık Başkanı ben çok severim. Abisini de çok severim. Benim yöneticiliğimi de yaptılar. Başkanlığımı da yaptılar. Görüştüm de insanlar. Çok başarılı olmasını çok arzu ediyorum. Serdarlık Başkanı. Çok düzgün bir insandır çünkü. Dolayısıyla kadro planlamasında işte birilerine inanıyorsunuz. Bir futbol, artık bir futbol aklı deniyor ya. Futbol aklı kimse. Mesela Serkan Reçber'den ben çok umutluydum. Ama baktım Akbetu falan, yani bunlar Beşiktaş'ın oyuncuları değil. Üst düzey oyuncular değil. İstediği kadar Dünya Kupası'nda oynasınlar. Dünya Kupası'nda yetersiz birçok oyuncu oynuyor. Dolayısıyla tercihleri iyi olması lazım Beşiktaş takımının. Biraz da bence gecikiyor Beşiktaş. Yani Fenerbahçe için konuşmuyorum ama Beşiktaş'ın çok fazla oyuncu ihtiyacı var.
1: Evet. Peki hocam, yani ben de Agbadu konusunda aynı fikirdeyim. Oyuncu zaten, oyuncunun birçok maçını da Premier Lig seviyesinde izlemeye çalışmıştım. Daha önce Fransa Lig 1'deydi. Oyuncu özelinde şunu söyleyebilirim. Zaten Wolverhampton küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşmemişti ama lige veda etti. Bundan dolayı da iyi bir ücret karşılığında takımdan ayrıldı. Çok ağır kaldığını düşünüyorum hocam.
0: Aynen, aynen. Ağır bir oyuncu. Topu iyi de kullanamıyor. Dün evet. Akşam da görüyorsun. Uzun top atıyor. Nereye attığı bellisiz. Topu oyuna iyi sokamıyor. Yani birebir hamlelerde sıkı. Sadece güçlü. Bu kadar. Güçlü. Ama ağır. Manevraları iyi değil. Topu oyuna iyi sokamıyor. Dolayısıyla yani üst düzey bir stoper değil. Net söyleyeyim. İstediği kadar İngiltere'de oynasın. İstediği kadar Dünya Kupası'nda oynasın benim gözümde.
1: Hocam onun yanına açıklarını kapatabilecek çok iyi bir stoper lazım. Hızlı.
0: Yani yazık, günah ya. Şu verilen paralara üzülüyor insan yani.
1: Evet. Yazık. Hocam son bir soru var. Birçok soru var. Yayın için teşekkür ederim Salim demiş. Derfin Yunus'tan'a biz teşekkür ederiz dinledikleri için. Teveccühleri için. Hocam sevgiler saygılar, İstanbul'dan Müslüm Çelik ben. Spor Bakanımız milli takımla bu kadar olay olup müdahale etmemesinin nedeni nedir demiş. Bu kadar dahil olup neden müdahale etmiyor demiş Müslüm Bey.
0: Ya şimdi hakikaten ne güzel yazmış. Bravo valla. Spor Bakanımızı görüyorsun işte. İşte bu playoff maçlarında galibiyetlerden sonra işte Amerika'ya giderken gittiğinde orada burada her yerde bir resmini falan görüyorsunuz yani. Açıklamalarını falan görüyorsunuz. Ama başarısızlıktan sonra sus pus. Spor Bakanı. Nedense yani. Yani sorumluluğu kimse üstüne almıyor ya. Çok normalmiş gibi. Bu kadar üst düzey yetenekli oyunculara sahibiz. Ama biz iki maç gol dahi atamadan 0 puan. Son maçı ben hala ölçü olarak almıyorum. Bu başarısızlığın üstüne Spor Bakanı'ndan ses seda çıkmıyor. Çok ilginç.
1: Evet. Yani burada hocam, yani bu genel bir durum hocam aslında ya. Bu her zaman böyle değil midir hocam? Mağlubiyet öksüz çocuk gibidir. Yetim çocuk gibidir. Kaybettiğinizde, mağlup olduğunuzda...
0: Eskiden bir deyim vardı Salim. Şerefli mağlubiyetler vardı. Evet. Çıkarsın çatır çatır oynarsın. Şanstır, şudur, budur. Girmez, etmez. Bir tane gelirler, atarlar sana, mağlup olursun. Yani o ayrı bir şey.
1: Ya öyle ama ben yani burada genel anlamda hocam ifade ettiğiniz gibi biraz sıkıntılar var. Bu konuda haklısınız.
0: Yani bu sıkıntıları gidermekte tabii Spor Bakanı da yani hiç Spor Bakanı gibi konuşmuyor ki ya. Spor Bakanı gibi davranmıyor ki ya.
1: Evet.
0: Yani galibiyetlerde resim vermekte, röportajda varlar ama başarısızlıkta çıkıp ortaya işte gerekli tedbirleri alacağız denmez mi bunlar yani, konuşun yani, gerekli tedbirleri alacağız, evet başarısız olduk, erdemliktir ya, başarısız olduk, doğru, çok daha iyi şeyler bekliyorduk, doğru, gerekli önlemleri alacağız diye bir açıklama yap ama ya maalesef hiçbirisinden ses çıkmıyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için, görüşmek üzere, hoşçakalın, sağ olun hocam.
0: İyi günler.
1: Sağ olun, görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası

0: şöyle bir iddia var. Sponsorlar araya giriyor. Büyük bir sponsor var. Diyor ki Ronaldo oynamak zorunda. Ne olursa olsun sahaya çıkacak. Ronaldo sahaya çıkıyor. Bir hayalet gibi. Hiçbir şey yapamıyor. Fransa Dünya Kupası'nı kazanıyor. Acaba kalpte mi problem oldu? Zehirlendi mi? Başka bir müdahale mi? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama o maç öncesi şöyle bir gerçek var. Ronaldo hayatının en önemli rahatsızlıklarından birini yaşıyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahibinden.

0: hattında. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası. Radyo
2: Spor. Reklam. Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dün gelen çok güzel bir mesaj vardı. Kendisine de çok çok teşekkür ederim. Fikret Bey, Fikret Güzeller Bey benimle ilgili bir mail atmıştı. Çok teşekkür ederim Fikret Bey. Mesajınızı ilettiler bana. Çok çok sağ olun. Ve yani çok çok mutlu oldum mesajınızı okuyunca. Bunu tüm samimi duygularımla ifade ediyorum. Bir talebi vardı Fikret Bey'in. Bir programınıza altyapıdan yetişen, gelecekte A takım seviyesinde olabilecek oyuncuları alabilir misiniz diyor. Konuk olarak alabilir misiniz? Bu noktada da direkt mesajlarını iletmiş, numarasını da yazmış. Kendi kitabını da iletmiş bize. Çok çok sağ olun mesajınız için. Çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Kitabıyla ilgili de bu noktada bize bana bir link göndermiş. Bu linki de indirdim. Kitabınızı da okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kitabın ismi de Moderatör'dü. Moderatör isminde bir kitap yazmış kendisi Fikret Bey. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. En kısa zamanda da size ulaşacağım. İfade ettiğiniz gibi altyapıdan yetişen oyuncular olabilir bu noktada. Türk futbolunun gelişmesi anlamında, örnek olması açısından veya altyapıdan çıkıp, kulübünün altyapısından çıkıp Türk futbolunda önemli yerlere gelen isimler olabilir. Bu noktada araştırmalar yapacağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Çok çok sağ olun. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. 0538 052 14 87 0538

0: 38-052-14-87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Galatasaray ve Süper Lig kulüplerini yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Ferhat Kızıltaş. Ferhat hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok sağ ol. Teşekkür ederim Ferhat. Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun. Süper Lig kulüplerine ait de bilgileri paylaşıyorsun. Dün de gündeme gelmişti John Duran konusu. Bana da birçok mesaj geldi. John Duran'la ilgili son durum nedir? Ajans Spor'dan ve Radyo Spor'dan arkadaşımız Ayhan Şensoy Temmuz ayının ilk haftasında transferin resmen açıklanacağını ifade etti. Neler söylersin bu gelişmeyle ilgili?
1: Yani şunu söyleyeyim öncelikle. Galatasaray'da John Duran süreci bir aydır var. Çünkü evet. Zaten menajeri Yasir Asfiler'in menajeriydi.
0: Şantanlık evet sen bunu gelmişti. İfade etmiştin daha önce.
1: Evet. Ben sorduğumda şu an böyle bir gündem olmadığını söylemişlerdi. Onun haricinde daha sonraki süreçlerde Galatasaray bu işte yabancı sınırının da değişme ihtimali her ne kadar yüksek görünse de dünle beraber bu süreç biraz daha hareketlendi. Zaten John Duran Galatasaray'ın tüm şartlarını kabul eden bir oyuncuydu. Çünkü Galatasaray kendisinin biraz disiplinsiz içeren hareketlerinden çekindiği için kendini garanti altına almak istedi. Maliyeti de çok uygun göründü şu an için. Yeni kotaya da uyuyor. 2003 doğumlu. Ondan dolayı Galatasaray 5 milyon euroluk bir maliyetle bu riske girilebileceğini düşünüyor. John Duran'la ilgili artık çok da bu transferde bir engel teşkil edecek bir durum yok. Sadece Galatasaray'ın artık oyuncuyu çağırması bekleniyor. Yani artık resmi imzayı bekliyor oyuncu. Kampta da olmak istiyor. Ben de dün söyledim TV Spor yayınında. Oyuncu muhtemelen Galatasaray'ın 7 Temmuz'daki sezon açılışında olmasa bile Avusturya'daki çalışmalarda, oradaki hazırlık maçlarında olabilir. Ama tabii ki İstanbul'daki kampa katılma durumu da yüksek ihtimal.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş. Sohbetimiz devam ediyor. Peki Ferhat, iş transferde kadroda düşünülmeyen oyuncular var. Kiralık gitmesi planlanan oyuncular var. Bunun da altını çizelim. Galatasaray'da Ahmet Kutucu, Halil, Dervişoğlu, Eyüp, Gökdeniz Gülbüz, Can Armando Güner kiralık olarak ayrılabilir. Kazım Can'a gelen teklifler var. Samsun Spor ve eski kulübü Başakşehir kiralık olarak forma giymişti Başakşehir'de. Oyuncuyu istiyor. Ne dersin bu konuyla ilgili?
1: Yani Galatasaray'da düşünülmeyen birçok oyuncu var. Bunlardan bir tanesi de senin saydığın gibi. Yani Ahmet Kutucu, işte Metehan var, Kazım Can var. Zaten talipleri de var. Süper Lig'de özellikle. Ahmet de zaten Çorum Birinci Lig'den Iğdır FK ve Süper Lig'den yine Rize Spor'un ilgilendiğini biliyoruz. Galatasaray biraz daha bekleyecek ama muhtemelen yeni sezonda daha fazla forma giymek isteyeceği bir takıma gitmek istemesinden dolayı bu ayrılık gerçekleşecek gibi görünüyor. Diğer tarafta Metehan da zaten bir Pogon'la görüşme süreci vardı yurt dışı ile ilgili. O süreçte şu an tıkanmış durumda. Onu da Süper Lig'den isteyen takımlar var kiralık. Kazım Can aslında o konuda çok beğeniyor. Mücadelesinde bir örnek gösteriyordu. Geçen sene çok sürpriz bir şekilde Başakşehir'e gitti. Çok süre aldı mı tartışılır. Hani çok da süre alamadı açıkçası ama kritik maçlarda yine oynadı. Ama Galatasaray'da şu an için Eren Elmalı, Jakobs ve arkasına Kazım Can tabii ki o da haklı olarak daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Muhtemelen kiralık ayrılacaktır. Ama Başakşehir'in ben de bu süreçte yeniden kadrosuna katmak isteyeceğini düşünüyorum. İstanbul oyuncunun düzeni var. Oyuncu bence biraz daha bu süreçte Başakşehir'e daha yakın. Çünkü oradan biliyorsun hani Bertuğ çok fazla gündeme geliyor. Galatasaray'da şu an çok soğusa da o gündem. Bu transfer o aşamada gerçekleşebilir. Onun haricinde Galatasaray'da Can Armando Güner geçen sene geldi. Yani neredeyse hiç göremedik yani. Hiç forma şansı bulamadık. Türkiye Kupası'nda kısa bir dakika aldı. Onun da açıkçası birincilik takımlarının kiralık olarak kadrosuna görmek istediğini biliyoruz. Şu an net bir şey yok. Birçok oyuncu daha var. Hani Galatasaray, Aston Villa süreci çok yavaşladı. Aston Villa oraya daha farklı isimlerle ilgili bir planı var. Kanat oynayabilen oyunculara gittiler biraz daha. Sonra Roman Salay İngiltere'den Everton, Nottingham, Liverpool kendisiyle ilgilenmişti. Hatta devre arasında Liverpool'un bir ilgisi vardı. Biraz daha onlar da farklı isimlere yöneldiler. Ama yabancı sınırından dolayı zaten Galatasaray'ın şu an transfer yapması için Mauro Icardi'nin de ayrılığını düşününce
0: evet.
1: Sara, Roland Salah gibi isimler gittiğinde Galatasaray ancak eklemeler yapabilecek. O yüzden şu an için ayrılığa en yakın isim olarak ben yine de Galatasaray'ı görüyorum bu isimler arasında.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş. Sohbetimiz devam ediyor. Ferhat, ben haberini yapmıştım.
1: Evet.
0: Kevin De Bruyne'nin şartları soruldu. Ya, düzeltiyorum. Menajerler aracılığıyla önerildi Kevin De Bruyne. Şartları sorulan oyuncular var yurt dışından. Özellikle de bu 10+4 kuralına uyan oyuncular. +4 kontenjan için. Bu konuyla ilgili var mı gelişme?
1: Yani Kevin De Bruyne Napoli'ye gittiğinde çok şaşırmıştı çoğunluk. Hani
0: evet.
1: Yeni bir meydan okuma olarak da dile getirildi. Ama çok da oldu mu açıkçası? Hani büyük bir performansı oldu mu? Yaş olarak zaten kendisi 35 yaşına girdi kısa bir zaman önce. Tabii ki büyük bir tecrübe yine. Ama Galatasaray gelirse çok fazla da tepki çekilir mi? Ben çekileceğini düşünmüyorum ama Mertens de zaten 34 yaşında gelmişti Galatasaray'a. Ama biraz profiller çok farklılar. Oraya benim bildiğim Galatasaray eğer Can Uzun'dan istediği sonucu alamazsa biraz daha orada genç bir isme gidilmek isteniyor ve potansiyel bir isim hani. Ama Can'la ilgili süreç olumsuz olursa Kevin Demir'in yabancı sınırındaki o boşluğa göre tek sezonluk bir çözüm olarak tabii ki gündeme gelebilir ama ben o tarafın şu an çok sıcak olmayacağını düşünüyorum. Hani daha çok farklı isimlere gidiliyor. O, yani ilk aday da zaten Can Uzun. Çünkü Can Uzun'un Bundesliga'da kalma isteği var. Doğru ama Galatasaray'ın buradaki ilgisi aileyi çok memnun ediyor. Dursun Özbek de zaten bu kadar maliyete gireceksem sonraki satışı mümkün olan bir oyuncu alayım mantığında. O noktada ben daha çok açıkçası Can Uzun'la ilgili sürecin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Kevin De Bruyne'den ziyade.
0: Evet, Can Uzun noktasında da gelişmeler yaşanıyor. Bunu da söyleyelim. Gelen mesajlar var. Bunları da okuyacağım. Can Uzun noktasında bendeki bilgi Galatasaray'ın sözlü teklifi 30 milyon bonservis artı 5 milyon euro bonus. Sonraki satışından %15 pay şeklinde kulübünün 50 milyon euro seviyesinde bir isteği var. Bild'deki haberi gördün mü? Alman Bild gazetesinde yaklaşık 3 hafta önce bir haber yer almıştı. Galatasaray Can Uzun istiyor. İstemesinin en önemli sebeplerinden birisi Türk milli takımında oynuyor olması değil. En önemli sebeplerinden birisi yerli oyuncu olması ve
1: evet,
0: gelecek vaat etmesi yabancı kuralı.
1: Doğru.
0: Direkt Alman Bild gazetesi de ülkemizdeki gelişmeleri takip ettiği için gazeteci arkadaşlar yabancı kuralının yansıması olarak o transferi duyurmuşlardı.
1: Ya aslında yabancı sınırıyla ilgili çok bir etkisi var mı? Hani bu sınırın değişme ihtimali yüksekken bile Galatasaray Can'la ilgileniyordu. Çünkü gerçekten kalitesine evet, güveniliyor. Hani kalitesi evet, biraz Galatasaray'ı heyecanlandırıyor. Normal şartta da milli takıma da sürekli oynayan bir oyuncu olsa, son dönemde o sakatlığı yaşamasa, rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bugün Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın seviyesinde olabilir. Yani hiç alamazsın bir yıl sonra belki. Bu sene bence bir şans. Zaten Galatasaray'ın düşündüğü teklif 35 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay. Ama Frankfurt da zaten kendi değerinin farkında. Sonuçta oyuncu Bundesliga'da evet bir sakatlık yaşadı. Top Möller ayrıldıktan sonra bir yere geldi. Kısa bir arasında çok da olumlu gelişmeler yaşanmadı. Sonra yeniden sağlığa geri döndü sakatlık sonrası. Hani zaten canı alabiliyorsan en uygun zaman ama bu sene de alamazsan zaten ben bir sonraki sezonda da çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Kenan Yıldız ve Arda Güler seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Piyasa değeri olarak da. Hani
0: evet,
1: sadece yabancı sınırı değil. Yani Galatasaray yerli evet ama genç potansiyelli. Bundan dolayı gidildi biraz da.
0: Yani bu noktada şunu da ifade edelim. Yani Can milli maçlarda da gördük. Kilidi açabilme becerisi var. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde ve Galatasaray Dries Mertens'ten sonra bu boşluğu aradı.
1: Fazlasıyla. Yani geçen sene dolduramadı.
0: Net bir şekilde dolduramadı. Bunu söyleyeyim.
1: İlkay Gündoğan geldi. Daha farklı bir profil. Sakatlık sonrası İlkay hiç geri dönemedi bence.
0: Doğru.
1: Orada zaten Lemina, Torreira, Sara oynadı daha çok. Yunus Akgün oynadı bir de. O noktada Mertens tabii kilit çözen, üreten bir oyuncu. bazen sahada koşmuyor dediğiniz oyuncu size anahtar pası atıp gol atmanızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla Mertens'ten de farklı bir oyuncu aslında Can. Hani tarzı da birbirine çok benzemiyor ama.
0: Evet ama o ikinci bölgeden o hani kilidi açma diyoruz ya. Üçüncü bölgeye dikine kat edişler.
1: Mesela yani Kadıköy'de direkt oynanan hazırlık maçında herkes atılırlar. Dünya Kupası öncesi.
0: Evet.
1: Makedonya'ya karşı. Can'ın orada çok güzel bir asisti vardı mesela. Evet. Gayet topu adrese teslim etmişti. 8 oynayabilir mi? Tartışılır ama Okan Hoca onu en çok santrofonun arkasında düşünüyor. Zaten o bölge şu an bence Galatasaray için boş görünüyor. Orası boş. Zorda kalırsanız santrofor da oynayabiliyor ki Frankfurt da o bölgede çok da oynadı. Daha sonrasında kanatlara da atabilirsiniz. İçe girerek gayet iyi oynar. Şut açısı da yakalar. Çok da ters şutları var. Gerilmeden inanılmaz kalçadan şutlar da çıkarabiliyor. Yakından da izlemiştik Frankfurt Galatasaray maçında Almanya'da. Ben oradaydım. Gerçekten 19 yaşındaydı o dönem. İnanılmaz muazzam bir kalitesi vardı. Yani topu ayağında tutuşu, kontrolü, sakinliği, bitiriciliği. Sanki 26-27 yaşındaki bir olgunluk içerisinde olan bir futbolcu gibiydi. Zaten etkilenmişti Galatasaray o dönem. Şu an ihtimal olduğu için bu şansın üzerinden gidiliyor.
0: Evet. Peki gelen mesajlar da var. Bu mesajları da hemen kontrol ediyorum.
1: Tabii.
0: Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray bu işleri çok iyi yapıyor. Türk kalitesi yerinde, Can Uzun'u da arar, Şimşir'i de alsın. Yine bu sene şampiyon olur. Diğer sene şampiyon olur. Galatasaray'ın gittiği yolla ilgili Oğuzhan Bey doğru bir yol olduğunu savunuyor. Katılır mısın yorumuna?
1: Yani şampiyon olmak istiyorsanız bence yabancıdan ziyade yerli kaliteniz her zaman iyi olacak.
0: Evet.
1: Hani evet, zaman zaman yabancı oyuncular ön plana çıkar ama mesela Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu sonrası yayınladığı kliplere bakın. O kamera arkasındaki görüntüde. Orada daha çok yerli oyuncular ön planda sürekli. Takımı bir araya getiren, işte aidiyet duygusunu yükselten, yabancılara kulübü anlatan. Ama bunların tabii biraz da performans eşdeğer olması lazım. Galatasaray'da çok fazla var. Barış Alper'i sayabiliyorsun. Uğurcan Çakır var. Abdülkerim Bardakçı var. Yunus Akgün var. Eren Elmalı oynuyor solda. Yani bu noktada çok şanslı bence Galatasaray. Mesela yeni yabancı kuralı açıklandı. Ben her zaman söylüyorum. Bence Galatasaray ve Trabzonspor bu konuda çok rahat. Ama temel sıkıntı şu. Yerli kalitesi doğru. Süper Lig için iyi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bazen bu yeterli olmayabiliyor. Çünkü orada çok farklı bir rekabet var. Daha net oyunculara gitmeniz gerekiyor. Ama Süper Lig özelinde gerçekten Galatasaray'ın diğer kulüplerine nazaran inanılmaz bir yerli avantajı var. Bugün Fenerbahçe'de yerli oyuncu olarak kimi sayabiliyorsunuz? Mesela yani şu an bakıldığında Kerem Aktürkoğlu var. Hani onun haricinde işte bu sene oynarsa İrfan Can Kahveci. Mert Hakan Yandaş zaten formasından uzak. Hani gerçekten o yerli kalitesi hem Beşiktaş'ta sorun oldu hem Fenerbahçe'de. Bunun bence en iyi karşılığını Galatasaray aldı net şekilde geçen sene ve son zamanlarda. Bu sene de o konuda çok şanslı. Yani Galatasaray yabancı sınırı böyle devam ederse bence diğer kulüplerle arasında ciddi bir fark açılır. Ama aynı konuyu Şampiyonlar Ligi için söyleyemiyorum ben.
0: Evet. Ben de özel bir haber yapmıştım. Dinleyenlerimize söylemiştim Ferhat. Hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaşalım.
1: Tabii.
0: Ajans Spor'da yayınlandığında yayında da Radyo Spor yayınında da paylaşacağım demiştim. Beşiktaş Osman Diabate'nin transfer şartları hakkında bilgi aldı. Daha önce Brentford, Newcastle United ve Fransa Lig 1'den bir takım oyuncuyla ilgilendi. Yakından ilgileniyor. Menajeri aracılığıyla kontak sağladı bu takımlar. Trabzonspor'da Diabate'nin şartlarını sormuştu. Osman Diabate. Osman Diabate de gelecek vadeden önemli oyunculardan birisi. Henüz 18 yaşında.
1: Gençler Birliği'ndeki diyorsun değil mi?
0: Evet, Gençler Birliği'nde oynuyor. Ön libero pozisyonunda oynuyor.
1: Ya geçen sene herkes hatırlar. Türkiye Kupası'ndaki o son maçlarda süre alınca gerçekten inanılmaz bir performans ortaya koymuştu. Özellikle Volkan Demirel'li Galatasaray maçı. Herkes evet. Hatırlar. O maçta sahadaydı diye hatırlıyorum ve çok konuşulmuştu. Hani kısa bir zaman sonra 19 yaşına girecek. Ya, tabii böyle potansiyelleri kaçırmamak lazım. Yani Beşiktaş o bölgede bir uygunluğu da var. Salih Uçan da ayrıldı.
0: Bugün. Evet.
1: Hastanede zaten devam edilmeyecek. O da gönderildi. Yani şu an için düşünüldüğünde bu tarz profiller bence çok da risk alınır mı? Yani maliyete bakınca bence alınabilecek riskler.
0: Bir son dakika, kaynakta belirtelim. Barış Yurduseven'in haberi. Fenerbahçe Grassi transferini bitirmek üzere. Bu bilgiyi de aktarmış olalım transfer ateşinde. Az önce TRT Spor'dan yakından tanıdığımız Barış abi, Barış Yurduseven'in yapmış olduğu bir haber. Bunu da paylaşmış olalım.
1: Tabii Vedat sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin acil bir eyleme geçmesi gerekiyordu. Çünkü çok kritik Şampiyonlar Ligi playoff maçları oynayacak.
0: Evet.
1: Grassi de bu alanda gerçekten kaliteli bir oyuncu.
0: Çok teşekkür ederim Ferhat. Değerli yorumların için çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sana da iyi çalışmalar ve iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ferhat Kızıltaş'tı. Gelen mesajlar var. Hemen o mesajları da okuyalım. Muammer Özmen. Çok sevdiğim, yakından tanıdığım bir isim. Sevgili Sezer Özmen'in babası. Selamlar. Şu anda Radyo Spor'da seni zevkle dinliyoruz taksi durağımızda. Yolun açık olsun, iyi yerlere geleceksin Salim kardeşim demiş ve altyapılarla ilgili dile getirmiştik sorunları. Özellikle de dünkü yayınımda ifade etmiştim. Altyapılardaki temel problemlerden bahsetmiştim. Ve şunu ifade etmiş. Altyapıdan tırnaklarıyla tırmalayan, iyi yerlere gelen ama şanssız bir ayak kırığıyla bizleri üzen kardeşin Sezer de iyi bir örnek bence demiş. Evet, Sezer Özmen hem karakteri hem kişiliği hem de futbol sahasındaki mücadelesiyle güzel bir örnek oluşturdu. Muammer Bey'e de, Muammer amcaya da selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyorum kendisine mesajı için. Yayınımızı noktalıyoruz. Batıkan kardeşim yayınımızı bitirmemizi söyledi. Bugün önemli konu ve konuklarımız vardı. Konuklarımızın açıklamalarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Bankam.com Bank kartım hadi.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Radyospor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyospor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
7: Merhabalar, merhabalar abi.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor Evetri'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi bize Radyo Spor'un WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün Mert Elam'la birlikteyiz. Genco Boran'ın da kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.
1: O bugün bence senle birlikteyiz. Pazartesi yoktun. Dün yoktun.
0: Aha.
1: Bugün ilk günün bu hafta Etrik'te.
0: Doğru. Dün Ercan abiyle çekimi tamamladık. Hyundai'nin Dünya Kupası biliyorsun Radyo Spor'da da giriyor.
1: Çok güzel anlatıyor Ercan abi.
0: Çok iyi anlatıyor gerçekten. Ben de çok seviyorum. Onunla ilgili yeni bölümleri çektik. Güzel hikayeler bulduk gene. Ercan abiyle onu çektik. Tam da saat 14'te çekebildik. Yakındaydım aslında sana. Bir kapı uzaklıktaydım.
1: Evet, farkındayım.
0: Bir kapı uzaklıktaydım sana.
1: Nedense 14'e hep denk geliyor o çekimlerde. Basın toplantıları gibi oldu.
0: Vallahi güzel bir tesadüf oluyor.
1: Maçlar gibi geçen.
0: Güzel bir tesadüf oluyor. Ben böyle reji ekibine bakıyorum. Kaçta yapabilirsiniz diyorum gözlerimi açarak.
1: Yoksa sen mi yönlendiriyorsun?
0: Keşke ben yönlendirsem de.
1: Reji ekibi mi yönlendiriyor?
0: Evet, onların saatine göre.
1: 14 şey mesela yapıyoruz. Bu kadar saat dilimi içerisinde 14.
0: Ercan çıkıyor. Abiye göre de düşünüyoruz.
1: Ha, gerçi onda 15'te yayını var değil mi? Doğru.
0: Aynen. Ercan abiye göre de düşünüyoruz.
1: Doğru, mantıklı 14 o zaman.
0: Öyle. Evet Mert Elam, günlerden çarşamba, bir taraftan Dünya Kupası devam ediyor. Bir taraftan bugün Trabzonspor ve Beşiktaş'tan açıklamalar geldi.
1: Beşiktaş'ta da taraftarı heyecanlandırma ama.
0: Yo, bence taraftar heyecanlanabilir.
1: Niye? Salih Uçan gidiyor diye mi?
0: Yani sonuçta tabii diğer iki oyuncu kiralık.
1: Zaten gidecekler.
0: Onlar gideceklerdi.
1: Aslani ile Jota Silva.
0: Ama ben bu kadar kalabalık kadrolarda oyuncuların da ayrılmasının, özellikle performansı düşük, beklentileri karşılamayan, uzun süredir takımda olan ve bir türlü o çıkışı yapamayan oyuncularla yolların ayrılmasının çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Fakat mesela Aslani ve Jota Silva transferleri de hiç olmadı neredeyse.
1: Olmadı.
0: Hiç olmadı yani, değil mi?
1: Olmadı yani, sen Endidi yerine Aslani'den biraz umutluydun.
0: Çok umutluydum.
1: Çok umutluydun ya da, ama olmadı.
0: Çok umutluydum derken şöyle, çok umutluydum. Hani geriden topu kullanma becerisi olarak Beşiktaş'a bir şey katar diye düşünüyordum. O pozisyonda oynamadı ama.
1: Evet,
0: Endidi ile beraber oynadı. Onu göremedik yani.
1: Jota'yı da Sergen Hoca pek tutmadı. Hani daha fazla süre alabilirdi kesinlikle. Jota Silva Aslani'ye kıyasla ama... Onda da belki şeyi konuştuk ya, sözleşmesinde belli başlı maddeler mi vardı acaba opsiyon devreye girmesin diye. Ben ona yordum Jota'nın bu kadar az kullanılmasını. Ama olmadı günün sonunda. İki oyuncu da istikrarlı, güzel, iyi performanslar veremediler. Başka da bir veda olmadı bugün. Salih oldu. Salih
0: Peki Uçak. Öyle bir madde olmasa, mesela Jota kanat rotasyonda tutacağım bir oyuncu olur muydu?
1: Ha, yine tutmazdım büyük ihtimal ama daha fazla süre verirdim. Yani Raşitsa'ya verdiğim şansı ya da Cengiz'e verdiğim şansı ya da belki zaman zaman Mustafa'ya verdiğim şansı Jota'ya verirdim. Jota çünkü oyuna girdiği maçlarda bazen bazı iyi sinyaller verdi.
0: Goller attı.
1: Goller attı. Belli bir potansiyeli var ama tabii tam gerçek şeyini de kimini de göremedik belki şimdi. Gördüğüm kadarıyla devam etmezdim. Ama daha fazla süre alsa belki kafa karıştırabilirdi oyuncu. O, ona hiç fırsat vermedi Sergen Yalçın. Belki dediğim gibi sözleşme konusu olabilir. Belki oyuncunun tarzı Sergen Yalçın'ın pek tarzı değil. Mesela diyor ya, Ernest Muçi benim takımımda olmaz, oynamaz diyor. Tutmuyor mesela. Jota gerçi onun döneminde, Sergen Hoca'nın döneminde transfer edildi. Ama orada da hep şey dendi. Sergen Hoca istemiyordu, başka oyuncu istiyordu. Jota geldi gibi. Bir önyargı da olabilir Sergen Yalçın'da. Bir şekilde olmadı o transfer ama daha çok oynasa belki kafa karıştıracaktı.
0: İşte bazı oyuncularla kiralık olarak anlaşmanın da avantajları bunlar. Yani tutmadığı zaman çok fazla başını ağrımadan yolları ayırabiliyorsun. Neticede Beşiktaş, Jota Silva ve Aslani kiralık olan iki oyuncuyla yolları ayırdı. Darısı Raşitsa'nın başına desem ayıp olur mu?
1: Daha yeni doğum günü kutladı oyuncu.
0: Tamam, ben de daha yeni doğum günü kutladım.
1: Hı hı.
0: Orada duygusallaşmaya çok gerek yok.
1: Yani şaka yapıyorum tabii ki yani. Ama sözleşmesi olduğu için herhalde, maaşı da yüksek olduğu için kolay kolay yol ayrımına gidilmeyecek gibi anlıyorum. Ama 10+4'te de o 10 haktan birini Rashid Say kullanmak da çok mantıklı değil Beşiktaş açısından. Tekrar kadroya böyle bir bakayım dedim. Can Keleş hala takımda.
0: O da gözüküyor, gidecek ama.
1: Gidecek ama değil mi? Çerni şu an kanat rotasyonda var.
0: Başka yok.
1: Devrim var bir de genç takımda. Başka da gerçekten yok Beşiktaş'ın kanat rotasyonu. Hani ihtiyacı var ama Rashid Say değil tabii ki o oyuncu. Bence de şu anda gönderilse yeridir Rashid Say. Başka öyle bir oyuncu var mı? Normalde o 14 kişilik rotasyonda olup yeni sezonda olmaması gereken bir isim. Herhalde Jalo'ya Agbadu Udokay mesela. O da fazla mı? 3 tane 23 yaş üzeri stoper. Agbadu, Jalo, Udokay.
0: Ya orada normalde rotasyonda şimdi 10 kişi kaldığın için ya bir tanesinin genç olması gerekir. Yani daha doğrusu 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekir.
1: Ya da iki tane iyi yerli.
0: Aynen öyle. Ya da ikisinin Türk olması işte. Tabii yani 4 kontenjanlık bir şeyde mevkide üçünü yabancıya ayırmak hücum hattında olur. Yani o da kanat rotasyonunda olur. Şimdi Beşiktaş klasik bir 4-2-3-1 oynayacağını düşünürsen, öyle oynatırsa ya da 4-3 oynatırsa 4 tane 5 tane kanat oyuncusuna ihtiyacı var. O kanat oyuncularını zaten Beşiktaş'ın elinde yerli ve üst seviyede bir kanat oyuncusu yok. O yüzden oraya harcamak gerekir. Çünkü santraforun, hatta santraforların zaten yabancı olacak. Hı hı. Öyle düşün. O yüzden harcarsan bir tane, hatta Beşiktaş'ın iki beki de yabancı olacak.
1: Bir tanesi ama o artı 4 kontenjanda olacak. Sol bek Uattara 2004'lü galiba.
0: Yaş olarak kurtarıyor.
1: O artı 4'ten kurtaracak. Sağ taraf Murillo o onluk dilime girecek. Yedeği Taylan olacak. Gökhan gidecek. Solda da Rıdvan'la o Uattara olursa Uattara. Olmazsa yine genç bir oyuncu.
0: Kale yabancı. Mesela kalenin yerli olması burada yine ciddi bir avantaj getiriyor.
1: Kale yabancı, bir de yaş olarak da onluk dilime girecek bir kaleci olacak. Yerli bir opsiyon ben okumadım açıkçası, birinci kaleci olması.
0: Yok zaten yabancı kaleci alacak Beşiktaş, orası yabancı. Belli. Şimdi kale 1, sağ bek 2,
1: Agbadu 3,
0: 2 stoper 4, sol bek hadi kurtardı dedin.
1: Artıdan.
0: Merkezde Endidi. Olaytan'la Endidi var. Hı-hı. Olaytan kurtarıyor mu?
1: Olaytan kurtarmıyor.
0: O da mı kurtarmıyor?
1: Olaytan 2001'li olması lazım. 2000. Gerçi Olaytan kurtarıyor. Düzeltiyorum. 2002'di. Geçen sezon geldiği için kurtarıyor Olaytan. Artı kontenjanda.
0: Bir dakika, şimdi tekrar hesap karıştı. Kaleci 1. 2 tane stoper. 3. Sağ bek 4. Endidi 5. Ondan sonra geriye 5 kontenjanın kalıyor.
1: Hı hı. Oh. 6.
0: Hı hı.
1: Çerni 7. Rashid Say da takımda ama hani gönderirsen şu an 7 oyuncum var.
0: Ya işte 7 oyuncum var.
1: Hani daha
0: bir tane gönderirsen 7 oyuncum var. 3 tane hakkın kalıyor. Bir tanesi kesin santrafor. 2 tane de kanat kalıyor. O zaman Rashid Say'ı mecbur göndermesi lazım Beşiktaş'ın. Gönderip genç bir potansiyel alması lazım.
1: Evet. Artı olarak da Olaytan ve sol bek olursa şu anda onlar gözüküyor. 2 tane daha yine belki bir kanada, bir başka nereye olur. Merkezde de çok eksik şu anda mesela Beşiktaş. Şu an gelecek sezon kadroda olabilecek Kartal var alternatif olarak. Hani Endidi, Orkun, Olaytan üçlüsü haricinde. Kartal. Başka da hani Amir kalır mı mesela? Amir de olmaz. Kartal kalıyor sadece. Hani şimdi Transfermarkt'ta mesela Al-Musati var. Amir var. Onana var. Elan Ricardo var. Fahri Keremay var. João Mario da hala gözüküyor mesela.
0: Evet. Yani onlar zaten kampta da yoklar. Salih Özcan.
1: Ha bugün evet. Gelirken
0: Beşiktaş'ta
1: okudum.
0: Beşiktaş'ta doğal şüphelilerden bir tanesi.
1: 2,5 milyon euro beğenmemiş diye haber
0: evet.
1: var.
0: 2,5 milyon euro beğenmemiş Salih Özcan. Salih Özcan o hamlelerden biri olabilir.
1: Mantıklı Salih. Yani rakam mantıklı değil ama profil olarak herhalde böyle bir isme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Salih de şu an olağan şüphelilerden en mantıklı gözüken isim. Bonservisi elinde değil mi?
0: Hı hı.
1: Salih'in Dortmund'da bittiği için. Mantıklı Salih.
0: Evet, Beşiktaş'ta böyle 3 tane ayrılık oldu. Beşiktaş hala bir iyi bir seviyede bana göre 11 çıkartabiliyor ama rotasyon çok ciddi şekilde zayıfladı Beşiktaş'ta ve Mitchell'in turu öncesinde hani Beşiktaş'ta da belki bir, belki iki transfer olur ama üç transfer olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden Beşiktaş geçen seneki kadrosuyla Mitchell'in karşısına çıkacak. İşte Dünya Kupası'nda oyuncular birer ikişer dönmeye başladı. Yani Oh elendi, Agbadu elendi, Murillo elendi.
1: Orkun elendi.
0: Orkun elendi. Hani Beşiktaş'ta işte kalede şimdi Emre Bilgin var mesela. Sağ bekte dönerse Murillo, sol bek Rıdvan. Hı hı. Ondan sonra Agbadu döndü. Yanına Jalo'yu koyduk. Ondan sonra merkezde Orkun, Olaytan. Kim oynayacak başka?
1: Endidi.
0: O olacak.
1: Bir sol tarafta açık gibi.
0: İşte Çerni, bir tarafta Raşitsa.
1: Ha, Raşitsa.
0: Ya da Olaytan'ı kaydıracak oraya. Kartal'ı koyacak. Merkezde senin söylediğin gibi.
1: Ya da sola Semih'i koyacak mesela.
0: Ya da öyle bir şey yapacak.
1: Semih de kadro.
0: Aynen. Hani ondan sonra ileride de o. Bu 11 ile çıkıyor Beşiktaş. Ama bu 11'in 12'si, 13'ü, 14'ü ciddi şekilde Beşiktaş'ta şu an sıkıntılı. Ama zaten Beşiktaş hani teknik yönetimi de, futbol direktörü de herkes biliyor durumu. Durumu ortada. Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var. Daha da gidecek oyuncu da olabilir herhalde Beşiktaş'ta. Belki duruma göre Beşiktaş Udokai'yi gönderecek. Belki Jalo'yu gönderecek. Bir tane tercih yapılacak. Belki şu an onlar hani teknik direktör tarafından da gözlemleniyor oyuncular. Oyun anlayışına göre, kalitesine göre, uyumuna göre. Onlardan biri gidecek. Belki orada işte başka bir hamle yapacak Beşiktaş. Bunları göreceğiz. Evet, şimdi sizlerden mesajlar geliyor. Mesajlara döneceğiz. Ondan sonra mesajların ardından da Trabzonspor'a bakacağız. Bugün Trabzonspor'da Kapa sürekli mesaj attı. Bip bip bip Kapa öttü böyle yani sürekli. Sinirlenmiştir şeydekiler. Sürekli mesaj geldiği zaman insanın siniri bozulur ya.
1: Tekte atmadılar değil mi? Ha? Öyle tek, yani tekte hepsini değil de ayrı ayrı bildirimler
0: ayrı ayrı yaptılar. Onlara bakacağız. Trabzonspor'da da biliyorsunuz transfer hızlı başladı. Çok da iyi gidiyor. Onları biraz konuşacağız. Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz. Sizin mesajlarınıza bakacağız dediğim gibi. Ama saatlerimiz 14.15 oldu. Bu arada biliyorsunuz Wimbledon'da da Zeynep Sönmez'in karşılaşması var. Onun normalde başlama saati 14.30 civarı olacak. Amerikalı rakibiyle karşı karşıya gelecek Zeynep ikinci turda. Zeynep Sönmez'e de şimdiden başarılar diliyoruz. Esport ve Esport Plus'tan bu karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Zeynep'in rakibi de Lee mi Liu mu?
1: Liu.
0: Liu. İkisi beraber.
1: Ben öyle okuyorum. Amerikalı bir
0: Liu.
1: Herhalde Uzak Doğu asıllı.
0: Evet,
1: diye.
0: Uzak Doğu asıllı bir Amerikalı. Şu an dünya sıralamasında 146. basamakta. Zeynep 51. basamakta. Zeynep'in ilk turdaki rakibi Wimbledon'un 27 numaralı seri başıydı. Bu rakibi biraz daha mütevazi bir rakip olarak gözüküyor. İki tenisçi daha önce karşı karşıya gelmemişler. Onu söyleyelim. Ve Zeynep'e bir kez daha, Zeynep Sönmez'e bir kez daha başarılar dileyerek ilk aramıza gidelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-18 saatlerimiz Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'da. Sabah sporunu değil, Hattrick dinliyorsunuz. Genelde öyle diyorum. Sabah sporunu diyorum. Bu girişi orada sabah sporunu
1: Öyle mi?
0: yapıyorum.
1: Ben
0: Neyse, Allah'tan Hattrick doğruyu bulduk.
1: Beşiktaş'ın tweetlerine bakıyordum sen konuşurken de yeni vedalar geldi.
0: El Bilal Ture
1: Beşiktaş'ta. Evet, ve Cengiz Ünder.
0: Ve Cengiz Ünder. Cengiz Ünder zaten Fenerbahçe ile kampta. El Bilal Ture nerede bilmiyoruz ama ben alınabilir diye düşünüyordum. El Bilal Ture'nin bonservisi Beşiktaş gidebilir diye düşünüyordum açıkçası. Hani bu bahsettiğimiz oyuncu grubu içerisinde eğer gidilecekse bir oyuncunun arkasından El Bilal Ture olması gerekirdi geçen seneki performansla bana göre. Orada da senle reklam arasında konuştuk. Acaba sakatlık artı, hani ben sakatlık dedim, sen de pahalı dedin.
1: 15 küsür milyon euro değil mi? Öyle bir şeyler
0: Ha,
1: konuşuluyordu.
0: 15 milyon eurodan herhalde orada bir şey yaparlardı diye düşünüyorum.
1: İndirim.
0: İndirim yaparlardı.
1: Yani olabilir tabii ki. Hala bu arada transfer edilebilir. Şu an veda ediyor ama bu almayacağı anlamına da gelmek zorunda değil Beşiktaş.
0: Yani bu kanatta oynayan oyuncuların bir tanesinin bir şekilde santrafor pozisyonunda da oynayabiliyor olması takımlara avantaj sağlayabiliyor. İşte maç içerisinde ona yaklaşması ya da sakatlıklarda direkt olarak onu kaydırmak bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda fizik gücü de bayağı kuvvetliydi oyuncunun ama bir sakatlık problemi daha önceden de konuşulmuştu zaten. Söylenmişti. Olmadı, onu da Beşiktaş tercih etmedi şimdilik.
1: Orada da tabii Trossard şu anda en çok konuşulan isim aslında. Yani Ture'nin şimdilik olmama sebebi daha iyisini düşündüğü için
0: Beşiktaş.
1: Beşiktaş Ture'yi düşünmüyor. Bir de veda açıklamalarına bakarken bir farklılık gördüm. Salih'e daha farklı bir teşekkür edilmiş, kiralıklara daha sade bir teşekkür, ama kiralık oldukları için herhalde Salih uzun yıllardır
0: Evet.
1: takımda. Ona ilk başta Salih Uçan'a teşekkür ederiz diye bir başlıkla veda etmişler. Diğer kiralıklara geçici transferle kadromuzda yer alan X'e işte kulübümüze katkıları için teşekkür eder diye bir metin kullanmış Beşiktaş da. Sonradan fark ettim aradaki farkı.
0: Şimdi mesela bütün bu yolların ayrıldığı kiralıklarla konuşmak isterdim.
1: Neyi? Sergen Hoca'yı mı?
0: Sergen Hoca'yı, kulübü, takımdaki havayı, o çünkü kısa süre kaldılar. Mutlaka kendi fikirleri, şeyleri var, gözlemleri var. Mesela ben Önder Özen'in yerinde olsam hepsiyle konuşurdum. Tek tek bütün sözleşmesi biten kiralıklarla onlardan iyi şeyler gelebilirdi. Geri dönüşler gelebilirdi. Murat Yergök, enteresan bir soyad. Sabah yayınlarınıza o kadar alışmışım ki bugün sabah yayını podcast'ten dinlerken Mert Bey'in bahsettiği bir konuya WhatsApp'tan mesaj yazdım. Ama birkaç dakika sonra fark ettim canlı olmadığını demiş. Bir başka dinleyicimiz İzmir'den Sedat. O, Semih ve Mustafa Hekimoğlu seneyi çıkaramaz mı sizce demiş. Sanırım cevabı siz de biliyorsunuz.
1: Yani şartlara göre tabii ki olabilir ama Beşiktaş'ın hedeflediği noktayla örtüşmüyor şu anda bu saydığı üçlü. Hani başka bir evrende olabilirdi bu üçlü. Ama Beşiktaş şu an öyle bir evrende yaşamıyor. Yani Beşiktaş'ın evreni Vlahovic, Trossard gibi isimler varken kimse Semih, Mustafa ile sezona başlamaz yani.
0: Evet.
1: Bir de şey aklıma geldi. Ben geçen düşündüm. Vlahovic mesela Beşiktaş'a yazılıyor. Mesela Fenerbahçe'ye niye hiç yazılmıyor? Fenerbahçe'de neden ilgilenmiyor Vlahovic'le? Fenerbahçe'de iyi bir santrfor arıyor. Girassi, Sörloth, Watkins bile yazıldı. Ben Vlahovic'in ismini hiç Fenerbahçe'yle yan yana görmedim. Profil olarak da bu saydığım isimlerden çok farklı bir oyuncu değil. O da dünya çapında bir oyuncu. Neden sadece Beşiktaş ilgileniyor gibi gözüküyor, en azından haberlerde öyle. O garip geldi bana.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Bonservis elinde bir de şimdi. Girassi
0: Evet.
1: 30 milyon euro, 35 milyon euro. Sörloth'a aynı. Watkins öyle bonservis verecek Fenerbahçe'ye. Burada sadece imza parası vereceği bir oyuncu var ve yetenek olarak da daha iyi bile diyebilirsin bir kısmından. Yani Girassi'den falan bilmiyorum. Ben daha yetenekli buluyorum. Ama yazılmıyor mesela Fenerbahçe.
0: Barcelona'ya haber göndermiş okuduğum kadarıyla. Size gelmek istiyorum diye. Barcelona pek ilgilenmemiş
1: Onlar Alvarez'i isteyecek
0: Vlahovic'le.
1: herhalde.
0: Böyle biliyorsunuz futbol dünyasında menajerler haber de taşıyor. Hani futbolcular gelmek istiyor, ne düşünürsünüz diye. Bunu yabancı basında okudum. Tabii doğrulatamam, ne kadar gerçekçi olduğunu da bilmiyorum ama böyle bir şey okudum. Geçen sene Osimhen etkisi yapacak düşüncesiyle John Duran Fenerbahçe'ye geldi. Bu sene John Duran Osimhen'in yedeği olarak Galatasaray'a gelmeyi kabul ediyor. Galatasaray'da başarılı olursa Fenerbahçe taraftarının tepkisi nasıl olur?
1: Bir de hangi şartlarda geliyor gördün mü?
0: Galiba bedava geliyormuş.
1: Kiralama ücreti yok. Yıllık da 4 milyon euro diyorlar. John Duran için. Galatasaray'ın ödeyeceği.
0: Yani Fenerbahçe'deki yıllık ücreti 20 milyon euro değildi. Ama tabii 4 milyon eurodan da fazlaydı. Benim bildiğim
1: 12-13 civarında.
0: Aynen 12-13 milyon euro civarında bir yıllık ücreti vardı Fenerbahçe'de. İşte 12 milyon euro aldığını düşünürsek 3'te 1 fiyatına Galatasaray'a gelirse artı kiralama bedeli de Galatasaray ödemezse tabii Fenerbahçe için çok kötü olurdu. Yani başlangıçta yani 3-0 geride başlıyorsun. Başarılı olur mu? Valla ben denemezdim John Duran'ı. Hiç iyi şeyler duymadım. Takım içindeki davranışlarıyla alakalı olarak. Hani geldiği zaman ben de çok heyecanlanmıştım Fenerbahçe'ye. Çok büyük potansiyeli aldığını düşünüyordum Fenerbahçe'nin. Ama tabii huyunu suyunu, sazını cazını pek bilmediğimiz için orada öyle konuşmuştum. Ama hani geçen sene duyduklarımdan sonra Galatasaray'ın ben riske ettiğini düşünüyorum. Gereksiz yere. Yani Galatasaray içinde bir problem yok. Takımda bir problem yokken ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Evet hani yaşı 10+4'e uyuyor. Evet belli bir potansiyeli var. Ama ciddi defoları da var. Ben yapmazdım ya John Duran tercihini.
1: Ben de yapmazdım.
0: Bilmiyorum yani.
1: Yani 2003 doğumlu ve sonrası başka bir santrfor bulabilir Galatasaray herhalde. Ama bu şartlarda tabii bulabilir mi onu da bilmiyorum. Kiralama bedeli yok. Yıllık 4 milyon euro iyi bir anlaşma. Ama başka bir genç oyuncu da bu şartlar bulunabilir mi şimdi? Mesela Fenerbahçe Şerif gibi genç bir oyuncu alabilmek için 20 küsür milyon euro bonservis ödemek durumunda kaldı. Yıllık ücreti Duran kadar değildir ama maliyeti yüksek mesela oyuncunun. Duran da 4 milyon euro sadece. Ve başarılı olursa da herhalde bir zorunlu olmayan opsiyonla birlikte kadroya katma şeyi de olabilir. Ama başarısız olursa da sadece 4 milyon euroluk bir operasyon olur. Galatasaray'da herhalde o asıl harcaması gereken parayı 10 numara ve orta sahaya harcamayı düşündüğü için o şartlarda mantıklı geliyor ancak. Ama yine de riski tabii ki.
0: Tabii belki şöyle ufak bir avantajdan bahsedebiliriz. Şimdi Aston Villa'da büyük bir çıkış. Çok büyük bir bonservis bedeliyle Al Nassr'a gitti. Şimdi Al Nassr'ı da tutunamadı. Fenerbahçe'de tutunamadı. Zenit'e tutunamadı. Mesela kaç takımda daha tutunamayacak da hangi takım Duran'a şans verecek?
1: Daha bu oyuncu 22-23 yaşında.
0: Evet yani onun için de bence erkenden böyle kariyer ciddi anlamda bir sekteye uğradı. Mesela şu an başarıya ihtiyacı var. Tekrar bir kendini hatırlatmaya ihtiyacı var. Yani normalde bu adamın şu an milli takımla Dünya Kupası'nda olması lazım. Bu yeteneklerle.
1: Kolombiyalı.
0: Evet Kolombiyalı. Dünya Kupası'nda olması lazım. Kadroda olması lazım. Yani 11 oynasın demiyorum ama o potansiyelli bir adamı Dünya Kupası'na götürürsün. Şimdi Zenit'te problem, Fenerbahçe'de problem, Al Nassr'da problem. Doğal olarak yok milli takımda. Bir başarıya ihtiyacı var. Yani eğer öyle bir motivasyon devşirdiyse kendine Galatasaray onu sağlar. John Duran'a. Ama işte güvenir misin? Yani hani bir de Galatasaray herhangi bir oyuncunun da rehabilitasyon merkezi olabilecek aşamayı çoktan geçti. Galatasaray'ın da kendi standartı var artık. Bilemiyorum yani. Zaten bu Galatasaray transferi yaparsa Duran'ın performansı Galatasaray'la alakalı olmayacak. Tamamen Duran'la alakalı olacak bence. Futbola bakış açısıyla. Yani kendi karar verirse oynamaya çok başarılı olabilir. Fenerbahçe'deki gibi hareket ederse de Galatasaray'da zaten 6 ayda gönderir Duran'ı.
1: Duran da çok şey değil mi? Böyle Fenerbahçe'ye bilenmiş o yüzden de çok Galatasaray'a gelmek istiyor gibi bir de. Hani motivasyonu kariyerimi yeniden canlandırayımdan ziyade Fenerbahçe'ye hani tabiri caizse gücünü göstereyim gibi bir şey hissediyorum ben dışarıdan. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ben öyle görüyorum. Çünkü o paylaşımları değil mi Davinson'un paylaşımının altına derbi sonrası Fenerbahçe'leri bayağı sinirlendirmişti. O motivasyon bilmiyorum ne kadar mantıklı, ne kadar oyuncuyu yükseltir. Orada da benim bir çekincem var Duran konusunda.
0: Evet, Zeynep Sönmez'in Wimbledon karşılaşması başlamak üzere.
1: Isınmayı da mı bitirdiler hemen?
0: Isınmaya yeni çıktılar galiba.
1: Şimdi mi çıktılar?
0: Şimdi çıktılar galiba. Daha yavaş yavaş sporcular ısınacaklar. Liu'ydu değil mi?
1: Liu.
0: Liu. ve Zeynep Sönmez'in, Claire Liu ve Zeynep Sönmez'in karşılaşması az sonra başlayacak. Şimdi Ankara'dan Onur. Beşiktaş Nübel ile ilgilendi. Almanya elendi. Fildişi elendi. Agbodu dönüyor. Kore elendi. Oh dönüyor. Orkun dönüyor. Bu kadar iyi gelişme beni korkutuyor demiş.
1: Bir yerde bir sıkıntı olmalı. Değil mi?
0: Bir yerde bir sıkıntı olmalı.
1: Bir sakatlık haberi mi bekliyor mesela?
0: Aman aman de.
1: Hani onu mu kastediyor? Şeyde oldu ya Fenerbahçe'de Vedat Muriç.
0: Başlıyorlar galiba Mert. Direkt başlıyorlar evet.
1: Normalde buçuk şeyi... diyor dedikleri buçukta giderler. 10 dakika sınırlar 40 geçe falan başlardı ama bayağı.
0: Yok, şey değil bu pratik an değil.
1: Başlıyor. Evet, evet başladı.
0: Evet Lyon'un servisiyle Zeynep Sönmez'in Wimbledon ikinci turundaki maçı başladı. İlk puanı da Liu aldı. Dediğim gibi şu an servis atıyor. Zeynep Sönmez'e sonsuz başarılar. Biz de tabii arada size skoru, maçtaki gelişmeleri söyleyeceğiz. Kenan Beşiktaş'ın Salih Özcan transferini yapması gerekiyor demiş. Udokai'nin, Endidi'nin ve Çerni'nin direkt yollanması lazım demiş Serkan Bey.
1: O zaman yabancı kalmıyor zaten Beşiktaş'ta. 4 falan kalıyor. Az önce 7 saydık. Raşit sayı da saymadık hatta 8-10'la. Takımda oyuncu kalmıyor yani. Bilmiyorum. Şey konuşuluyor bu arada. Endidi'nin gönderilip oraya daha farklı bir profil düşünüldüğünü okudum. Fırat Güner demişti galiba.
0: Vlahovic haberleri biraz ciddi olmaya başladı. Sizce başarılı olur mu gelirse demiş. Valla Mert söyledi. Kalite olarak çok üst düzey oyuncu. Juventus'la yaşadığı problem daha çok maddi problem gibi gözüktü. Bu arada Liu servis attığı oyunu rahat kazandı.
1: Sıfıra karşı.
0: Sıfıra karşı kazandı. Zeynep maça peki başlayamadı. Şimdi servisi Zeynep Sönmez atacak Liu karşısında. Yani Vlahovic Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bir santrafor. Eğer uyum sağlarsa bence çok başarılı olur.
1: Boy var, pos var, güç var. Dribling becerisi var. Belli bir seviyenin üzerinde bitiricilik var. Yani kafasını sahaya verebilirse, çünkü bazen skandallarla da anılıyor ki İstanbul gece hayatı da etkili olabilir onun kariyerinde. Sahada kafası olursa çok fark yaratır. Yani bu ligde işte Osimhen'in, Onuachu'nun yarattığı farkları düşününce En-Nesyri bile fizik gücüyle değil mi? Ne kadar fazla gol attı. Vlahovic bir de oyun içinde daha da aktif bir isim. Yani ben performans vermemesi için o sağ dışındaki sıkıntılarından başka bir sebep göremiyorum.
0: Halil Demir, geçen hafta Mert Elam 5 gün yoktu. Ali abi şikayet etmeden program yaptı. İşi gereği bir gün gelmedi diye Mert Elam hemen yoktu falan demeye başladı demiş.
1: 5 gün mü yoktu?
0: Herhalde ona öyle gelmiş. 5 gün yoksun gibi gelmiş.
1: Bir cuma sabahı yoktum. Bir de perşembe öğlen yoktum. 2 gün, 2 sefer ya.
0: Beşiktaş'ta fahiş artan kombine fiyatlarıyla alakalı olarak konuştunuz mu demiş. Bir şey konuşmadık konuyla alakalı olarak. Evet mesajlar bu şekilde. Şimdi Zeynep Sönmez servis atıyor. Sette 1-0 geride ve 30-0'da önde servis attı. Oyunda Zeynep Sönmez diyelim. 14-32 ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra az önce söylediğim gibi Trabzonspor'daki gelişmelere bakacağız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1990 Dünya Kupası Fransa-Brezilya finalinin öncesi. Ronaldo, efsane Ronaldo'dan bahsediyorum, odasında bir anda fenalaşıyor. Arkadaşları hemen yanına gidiyorlar. Titreme var. Köpükler var. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen alıyorlar, müdahale ediyorlar, kliniğe götürüyorlar. Kalp kontrolü yapılıyor. Oynayacak mı oynamayacak mı? Hatta listeye Edmundo yazılıyor. Ama şöyle bir iddia var. Sponsorlar araya giriyor. Büyük bir sponsor var. Diyor ki Ronaldo oynamak zorunda. Ne olursa olsun sahaya çıkacak. Ronaldo sahaya çıkıyor. Bir hayalet gibi. Hiçbir şey yapamıyor. Fransa Dünya Kupası'nı kazanıyor. Acaba kalpte mi problem oldu? Zehirlendi mi? Başka bir müdahale mi? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama o maç öncesi şöyle bir gerçek var. Ronaldo hayatının en önemli rahatsızlıklarından birini yaşıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Bankam Bank kartım hadi. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wimbledon'da Zeynep Sönmez ikinci tur karşılaşmasına çıktı. İlk oyunu kaybetti. 1-0 geride. Şimdi servis attığı oyunda avantaj Zeynep'te ve skoru, daha doğrusu seti 1-1'e getirmeye çalışıyor. Zeynep Sönmez biraz daha rakibine göre servis attığı oyunda zorlandı. Zeynep Sönmez ama tabii servisi kırdırmamak daha maçın başında son derece önemli. Şimdi İki sporcu da çizgide bir
1: İyi bir
0: rally
1: halde var,
0: var.
1: evet.
0: Aynen.
1: Hava da biraz rüzgarlı aldık ikinci
0: Aldık
1: oyunu
0: evet.
1: 1-1 oldu.
0: Bir

0: Bugün kap açıklamaları üst üste geldi. Trabzonspor zaten transferin hızlı takımıydı. 1 Temmuz itibariyle 8 transfer Trabzonspor'da bitmiş oldu. Hı hı. Samet Akaydın, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal, Meta Mimaroğlu, Noah Saviola, Malinowski, Lopez Cabral ve Ernest Muçi. Kimin ismini söylemedim? Malinowski'nin. Ruslan Malinowski. Hı. Onun da ismi Ruslan Malinowski. Bu 8 transfer Trabzonspor'da bitmiş oldu. Trabzonspor'da enteresan bence konulardan bir tanesi de bu isimlerin hepsi basında çıktı ve bütün transferler de bitti.
1: Değil mi? İptal olan olmadı.
0: Hiç bunlarda. Olmadı.
1: Mesela Sigankov çıktı ama bitti gözüyle bakılmıyordu. Hı-hı. İstendiği söyleniyordu. Zaten hala bir belirsiz ama bitti gözüyle bakılan herkes bitti. Bir Mitat Pala da konuşuldu. O da şu ana kadar olmadı ama o da yine bitti denmemişti.
0: Evet.
1: Bir yalanlama olmuştu. Bu da iyi değil mi Trabzonspor için?
0: Bence iyi. Bence iyi. Melih Kabasakal 22,5 milyon lira bonservis bedeli 3 taksitte. 2+1 yıllık anlaşma ve ilk yıl maaşı 30,5 milyon lira. Meta Mimaroğlu bonservis elinde 1+1 yıllık anlaşma. Gelecek sezonki maaşı 27 milyon lira. Thierry Karadeniz 5 yıllık anlaşma, 80 bin euro imza parası, 80 bin euro maaş. Çok uygun bir transfer olarak gözüküyor. Samet Akaydın bonservis elinde 2+1 yıllık anlaşma ve gelecek sezonki maaşı 43,5 milyon lira. Trabzonspor'un transferleri bunlar. Şimdi bu transferler içerisinde hani Melih, Metehan, Samet ve hani şeyi de söyleyelim hadi. Tabii deneme gibi de Thierry Karadeniz 11 oyuncusu yok. Tamamen bence rotasyonu güçlendirmek için yapılan transferler. İşte seninle sabah konuşuyorduk Trabzonspor'un merkezini. Hani Ulay'ın olası satışında ne olur ne biter diye. Mesela işte oraya yapılan bir hamle. Melih hamlesi. Kanatta Trabzonspor'da boşluk var. Oraya Metehan bir şey olarak geldi. Rotasyon oyuncusu olarak geldi. Ve diğer tarafta da stoperde Samet. Tabii Samet hani milli takım oyuncusu, ilk 11'i zorlayabilir mi? Tabii ki zorlayabilir. Ama şu aşamada hani direkt olarak Weivu ve Batagov varken Samet de rotasyon oyuncusu olacak. Yerlilerden böyle bir şey yaptı Trabzonspor.
1: Valla Batagov iyileşene kadar Savic, Weivu gibi gözüküyor. Ama Savic de sık sakatlandığı için Samet'e de forma şansı gelebilir. Hı hı. Eğer üçüncü bir takviye olmayacaksa, ki Ahmet Can da konuşuyordu bir ara. Öyle bir takviye yoksa Samet Batagov dönene kadar beklediğinden de fazla forma şansı bulabilir. Bu 8 transferden 3'ü sol açık bu arada. Saviolo, Metehan ve Thierry Karadeniz. Thierry daha çok geleceğe yatırım. O U19 takımıyla da değerlendirebilir diyordu başkan birkaç ay önce yaptığı açıklamada. 7 transfer A takıma. Ama gidenlerin yerine henüz isimler gelmedi. Mesela kaleci gitti. Onan'ın sözleşmesi bitti. Kaleci yok. Sağ kanat gitti. Şu ana kadar takviye yok. Augusto gitti. Augusto'nun muadili bir transfer de şu anda yapmadı Trabzonspor. En az bir 3 transfer daha yapacak gibi gözüküyor bu matematikte. Hatta daha bile fazlası olabilir.
0: Zeynep Sönmez 2-1 geride şu ana kadar servis atan oyuncular oyunu kazanmayı başardılar. Fakat Zeynep'in çok üst perdeden maça başladığını söyleyemeyiz. Rakibi Liu servis attığı iki oyunu daha rahat kazandı Zeynep'e göre. Zeynep de servis attığı oyunu kazandı ama biraz daha zorlandı. Şu an oyuncular arada ve 2-1 geride diyelim. Evet, Trabzonspor'da böyle bir gün geçirdik. Açıklamalar geldi kaptan. Ama Mert'in de dediği gibi hani 11 bazında Onana ile ilgili bir açıklama mı oldu? 2 tane mesaj geldi bir anda.
1: Onana ile anlaşmanın tamam olduğu söylenmişti.
0: Tamam, onu biliyoruz. Resmi bir şey yok. Resmi bir şey yok. Evet. Yani Onana gelecek gibi gözüküyor. Tamam, onu biliyoruz zaten ama Mert dedi ki hani resmi açıdan şu an o giden oyuncular yerine, ayrılan oyuncular yerine yeni bir isim gelmedi Trabzon'da. Şimdi 8 transfer oldu

0: hani 4-5 tane daha olur gibi gözüküyor. Trabzonspor'da.
1: En az 3-4-5 olur.
0: Öyle bakarsan gene çok büyük bir değişim değil mi? Hani hep bunu konuşuyoruz. Ama bu da her sene yaşanıyor takımlarda. Yani Trabzonspor mesela geçen sezonu başarılı geçirdi. Lig macerası. Artı üstüne Türkiye Kupası. Fakat takım yine büyük bir kabuk değişimi yaşayacak. Tabii hani bazı ayrılıklar kaçınılmazdı.
1: Mişça, Vakeme.
0: Vakeme gibi ayrılıklar kaçınılmazdı Trabzon'da. Hani Zubkov belli ki ayrılmak istedi. İşte Felipe Augusto, o da alınan bonservis yüzünden belki hani gitmesine şey oldu, razı oldu Trabzonspor. Ama yine bayağı bir değişim oluyor yani.
1: Takımda. Ama zaten Trabzon geçen sezon çok dar bir rotasyonla da oynuyordu ligin ikinci yarısında. Hani sol kanat rotasyonu bir Vakeme'ye bakıyordu. Hı-hı. Mustafa zaman zaman oynuyordu. Oraya mesela iki takviye olması kadar doğal bir şey yok herhalde şu an. Olegbe'de gittiği için. O mecbur.
0: Mesela Löwik de ayrılıyormuş.
1: Evet, o da eski takım Molde'ye dönecekmiş. Onu da gördüm. Mesela evet, o olmayabilirdi. Yani Cabral transferi yerine Löwik'ten faydalanabilirdi Trabzon ama belli ki orada pek bir ışık görmedi Trabzonspor. Olegbe'de olduğu gibi hemen yarım sezonda bileti kesti. O biraz fazla gibi. Mesela stoper rotasyonu da eksik gözüküyordu Trabzonspor'un. Samet takviyesi ki bu sezon bir de Avrupa'sı var Trabzonspor'un.
0: Tabii.
1: Geçen sezon sadece ligdi.
0: Tabii.
1: O yüzden biraz daha derin bir rotasyon normal. Sol bekte işte Löwik dedik, pardon. Sağ bek mesela hala alternatifi var mı? Şu anda sağ bekin yok.
0: Yok.
1: Pina. Ozan ve herhalde Mustafa Cabral arasında dönecek sağ bek rotasyonda. Cabral çünkü sağ bekte oynayabiliyor. Merkezde Ulayi'nin gitmesi muhtemel herhalde o yüzden bir takviye düşünüldü. Malinovski transferi, ben biraz ona yoruyorum. Yani biraz fazla gözükmekle birlikte bu fazla gözükmesinin sebebi sanki geçen sezon daha dar bir rotasyon oynaması gibi Trabzonspor'un. Bir de o mecburi yaptığı satışlar. Zubkov ve Augusto transferlerinin etkisi olabilir.
0: Erkan Doğan Dünya Kupası ile ilgili bir mesaj atmış. Diyor ki dün akşam Fransa'da Olise'nin gol atmasını çok istedim ama olmadı. Gerçekten mükemmel oyuncu demiş. Ayrıca Fransa'ya da teşekkür Dünya Kupası'nda bize bu futbolu izlettiği için.
1: En son Barcola o çalımdan sonra iki kişiyi ya da üç kişiyi aynı anda yatırdıktan sonra soluna çekti. Orada içeri çevirse Olise bomboş. Herhalde onu da atardı. Orada da Barcola biraz tabii o çalımı attıktan sonra bencillik yaptı.
0: Oluyor aynı.
1: Olabilir yani, o çalımı ben de atsam büyük ihtimal ben de kaleyi düşünürdüm. Ama içeri çevirse bomboş. Olise atacaktı onu.
0: Evet, Wimbledon'da Zeynep Sönmez Liu karşılaşmasında set 2-2'ye geldi. Az önce de söyledim, oyuncular servis attığı oyunları şu ana kadar kazandılar.
1: Zeynep galiba ilk defa rakibinin servisinde ilk puanı aldı. 0-15 şu anda Zeynep Liu'nun servisinde.
0: Galiba ikinci oyunda da aldı.
1: Aldı mı?
0: Aldı.
1: Hadi ya.
0: Aldı ya, 15 ya 30'du. Zeynep almıştı. Şimdi bu oyunda 15-0 Zeynep önde. Tabii servis kırarsa burada ciddi bir avantaj elde edecek. Servis kıran seyirci. Az önce hava biraz daha böyle bulutlu gözüküyordu. Şimdi güneş açtı İngiltere'de, Wimbledon'da. Bakalım dışarı vurdu. 0-30 oldu.
1: Zeynep.
0: Fenerbahçe için iyi bir haber verelim. Tarişka'nın MR'ında herhangi bir soruna rastlanmadı Fenerbahçe'de. Neden önemli? Çünkü Vedat Muriç sakatlandı. Vedat Muriç'in sakatlandığında yeni santrafor gelmezse Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi elemesinde büyük ihtimalle Talisca yine santrafor pozisyonda oynayacak. Hani Sidiki Şerif de oynayabilir ama geçen seneki düzen devam edebilir sanki. Yani Talisca, Asensio, işte Kerem sağ tarafta, Nene'yi mi oynatır artık bilmiyorum. Belki İrfancan oynar. İrfancan oynar. Öyle bir şey için Talisca durumu önemliydi. O Fenerbahçe açısından iyi haber gibi gözüküyor. Kayt'ın açıklamaları var. Fenerbahçe'de güzel
1: orada
0: şeyler söylemiş.
1: Bir şey neye takıldın? Not aldım. İyi anlattın, bir şeye takıldım. Senin de vurgu yaptığın bir şey, şimdi bulacağım, hemen okuyacağım onu.
0: Tamam.
1: O kadar fazla şey laklamışım ki.
0: Bulamadım.
1: Şunu kastediyordu aklımda kaldığı kadarıyla. Hani o taktiği, oynatmak istediğiniz oyunu oyuncuya geçirmek önemli diyor Dick Kuyt.
0: Onu gördüm ben de.
1: Sen aklıma geldin onu okurken de. Yani bir teknik direktör için gerçekten Hangi taktikle oynatırsa oynatsın onu oyuncuya geçirebilmek bir meziyet. Onu geçirebilen hocalar fark yaratıyorlar. Mesela bugün Bielsa'nın bu toplantılarda oyuncuların sıkıldığını anlattığı video denk geldi. Luis Enrique de artık mesela geçen seneki röportajında oyunculara çok gereksiz bilgiler vermiyorum artık. Çünkü sıkılıyorlar. En önemli bilgileri
0: özet geçiyorum diyor. Yani.
1: Evet. Bielsa boğuyor büyük ihtimalle. Oyuncuya da geçirmek lazım. Zeynep bu arada 3-2 yaptı. Servisi kırdı.
0: Evet, servisi kırdı. Zeynep Sönmez çok iyi başlamadı demiştik. Ama yavaş yavaş herhalde ısınıyor ki bu oyunu kazanmayı başardı. Ve genelde hani tenisteki kritik noktalardan biridir. Böyle 2-2 iken 3-2'ye getirmek. Çünkü servis attı oyunu kazanırsa Zeynep 4-2. Ondan sonra seti biraz daha kolaylamış olacak.
1: Bu çocuğun giydiği üst de çok güzel ya. 2'dir. Bu çocuğu çekiyorlar yakın planda.
0: Ha, sen şeye, tişörtüne baktın.
1: Tişörtü.
0: Tamam, gidersem sana bundan alacağım.
1: Wimbledon'a mı gideceksin?
0: Gidersem alırım. Gideceğimi düşünmüyorum ama bir yerde görürsem bunu alırım. Ben de beğendim çünkü. Güzel.
1: Değil mi? Yani güzel. Çocuklara özel değilse, yetişkinlere de varsa alınabilir. Vardır. Çok güzel. Zeynep yine bu arada şu anda şeyde arada oyun o kitabından bazı pasajları okuyor. Çok gizli şekilde. O artık kaplı da defter. Ne olduğu
0: bir yerden görülsün istemiyor.
1: Evet.
0: Enteresan bir motivasyon gerçekten Zeynep için.
1: Görmediğimiz güzel bir şey yani bundan önce. Zeynep'e kadar ben böyle molalarda falan okuyan ve bunu sürekli yapan birine denk gelmemiştim.
0: Trabzonspor'la ilgili şunu da tabii söylemek gerekiyor. Ulay'ı dün turnuvaya veda etti. 61 saatte çıkan bir haber. Brentford Ulay için Trabzonspor'a 30 milyon euroluk bir teklif yaptı diye. Kimi yerde de 32 milyon euroluk bir teklif yapıldığını yazmışlar. Trabzonspor da oyuncu için 40 milyon euro istiyormuş. Tabii hani 30 milyon euro, 32 milyon euro teklif edildiyse, Trabzonspor'un da istediği rakam 40 ise bu anlaşma olur.
1: Olur.
0: Öyle çok uzak bir şey değil. 35-36'ya birkaç şeye, bonusa bağlarlar bu işi. Bakalım o da hani hemen Dünya Kupası sonrasında bir anda pat diye bakalım gerçekleşecek mi? Onu da bir taraftan merak etmiyor değilim.
1: Vallahi erken olursa Trabzonspor'un da işine gelir herhalde. 40 milyon euro kendi istediği şartlarda bir de olursa kafası rahatlar. Oyuncunun da Trabzon'da hani önüne bakar. Eğer sona doğru kalırsa hani takımda kalacak mı kalmayacak mı planlama bile değişebilir. Erken olmasında bence fayda var. Brentford mesela oyunculara çok yüksek bonservisler veriyor mu diye baktım. Bu sezon bir 43 milyon euro Ouattara'ya vermişler.
0: Hmm. Başka?
1: Bournemouth'tan. Brentford istiyor değil mi? Bournemouth mu istiyordu? Ben mi karıştırdım? Şimdi
0: Brentford istiyor.
1: Brentford, tamam,
0: Brentford
1: doğru. Istiyor. 42 vermişler bir. Geçen sene en yüksek 33 vermişler Igor Tiago'ya.
0: O da bu sene çok büyük şey yaptı. Fark
1: zaten
0: yarattı.
1: Milli takıma gitti. Ondan önceki sene bir 26-8-25'lik harcamalar var. 19'lar var. Yani tarihinin en pahalı ikinci transferi olur. Trabzon istediği şartlarda gerçekleşirse.
0: Evet. Brentford daha önceden Türkiye'den transfer yaptı biliyorsunuz. Yunus Emre'yi aldı.
1: Burada Watkins'i de zamanında 34 milyon euroya satmışlar şeye, Aston Villa'ya. Watkins de bunlardaymış.
0: Evet, bu işleri yapan bir kulüp. Evet, Zeynep Sönmez Liu karşısında 3-2 önde. Şu an servis atıyor. Bu oyunda 30-15 geride. Bu oyunu kazanırsa tabii servis kırmanın avantajını da yaşayacak. Şimdi Montella hocamıza bir mesajım var. O da şu. Ekvador'un teknik direktörü de görevinden ayrılmış.
1: Evet. Hedefini gerçekleştiremediğini söylüyor.
0: Hocam, hani aklında olsun. Hani
1: böyleleri de var.
0: Böyleleri de var.
1: Şey de bıraktı. Hollanda.
0: 15-40 oldu. Eyvah. 15-40. Panik yapayım mı?
1: Yapma ya. Ha? Daha çok var.
0: Gerçi hani bir şey olmuyor. Sadece avantajını kaybedecek. Yani, hani.
1: Bir daha servis kırabilir.
0: Bir daha servis oyunda kırabilir. Ama tabii kazanırsa çok çok iyi olacak.
1: Bu teknik direktörü tanıyor muydun daha öncesinde?
0: Tanımıyordum. Arjantinliymiş.
1: Sampaoli'nin ekibindeymiş yıllar boyunca.
0: Hmm.
1: Onun yardımcısı. Genç de biri. 40'lı yaşlarında. 40'lı yaşlarda. La Liga'da falan da görev almış bir isim. O ekolden yani Sampaoli ekolinden bir isim.
0: Evet, Zeynep servis kırdıktan sonra servisini kırdırdı. 3-3 oldu setlerde. Bir şey değişmedi. Şimdi bir kez daha Amerikalı raket Liu servisini atacak. ve oyun başlayacak. Bu iyi olmadı tabii.
1: Evet ya, 4-2 olsa kaybetti. Çok
0: 4-2 büyük olsa seti olacak. Çok büyük ihtimalle Zeynep kazanırdı. Bakayım şöyle bir mesajlara. O tişörtü bana da alın almışken demiş.
1: İzleyen biri mi yoksa bize güvenip mi aldı?
0: Bilmiyorum mi? İzliyor mu izlemiyor mu da.
1: Ama çok güzel. Çok şey hoşuma gitti.
0: Söylemiş. Şöyle bir soru sormuş dinleyicimiz. Teniste servis atmanın ne gibi bir avantajı var? O kadar izliyorum ama servis atma avantajlı yönünü çözemedim demiş.
1: Teniste servis atmak çok büyük avantaj canım. Nasıl avantaj olmasın yani? Direkt bak servisten sayı alamadı gerçi ama
0: ace yapıyordun.
1: Rakibine göre 1-0 önde başlıyorsun yani iyi bir servis atarsan. Kötü atarsan tabii dengeye geliyor hemen oyun ama olay o zaten, o avantajı veriyor sana o servis. Çok teknik anlatamadım da servis avantajı ya.
0: Evet 0-30 oldu Leo'nun servisinde.
1: 30-0.
0: 0-0 kaç?
1: 30-0 yani Leo önde.
0: Leo önde.
1: Zeynep geride şu an.
0: Zeynep geride. Evet. Bakayım şöyle bir mesajlara. Mert'in söylediği tişört sadece çocuk içinmiş. İngiltere'den Erkan. O zaman Alp'i alırız ya. Allah Allah. Bizde adam çok.
1: Ne aradı? Baktı da şey yaptı. Onu buldu da linkini, yetişkinde olmadığını gördü.
0: Valla ne bileyim. Şimdi bakmış görmüş.
1: Wimbledon'ın resmi şeyinde shop'unda vardır. Herhalde oradan buldu.
0: Evet. Gelelim Dünya Kupası'na. Bugün Dünya Kupası'ndaki karşılaşmaları söyleyelim size. Dünya Kupası'nda bugün saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Ve arkasından da saat 23'te Belçika ile Senegal mücadelesi var. Sonra bir de ev sahibi Amerika'nın rakibi Bosna olacak. O karşılaşmada sabah 3'te Türkiye saatiyle. Şimdi burada İngiltere Kongo önünde, Amerika Bosna önünde net favori olarak gözüküyor ama Belçika Senegal mücadelesinde Belçika bir adım önde olsa da öyle kimse çok güvenilir bir şekilde Belçika kazanır diyemiyor. Ama bugün güzel karşılaşmalar var. Keşke Amerika Bosna mücadelesi mesela Belçika Senegal'le yer değiştirseydi. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
1: Öyle mi?
0: Vallahi öyle, ben Amerika izlemeyi daha çok seviyorum. Bosna'yla da bir gönül bağımız var. Yani Belçika Senegal'i tercih ederim. Belçika çünkü bir şey de oynamıyor. Yani sıkıcı bir futbol oynadığı için Belçika'yı pek bugün açıkçası izlerim ilk yarıyı. Belki 60-70 dakikada izlerim ama o maç biraz beni cezbetmiyor.
1: Peki İliman Ndiaye niye bu kadar rotasyonda geride Senegal'de? Bilmiyorum. Senin de çok beğendiğin bir oyuncu. Ben son maçta da değil mi çok oynadı mı?
0: Son maçını Ndiaye izlemedim ben Senegal'in.
1: Mesela son maçta yine yedek İliman Ndiaye.
0: Gene yok.
1: Ki biraz rotasyon var.
0: Hoca taktı bize.
1: Mesela
0: burada muhtemeli yazmışlar ama mesela.
1: Yanlış hatırlamıyorsam 3 maçta da 11 değildi. Aha. İliman Ndiaye.
0: Yok değildi. 3 maçta 11 değildi. Burada muhtemel yazmışlar bilmiyorum neden.
1: Neye göre acaba?
0: Ama mesela muhtemel yazarken de şeye değil. Yani 4-3-3'te sağ öne yazmışlar. Mesela oyuncu.
1: Merkeze de değil.
0: Merkeze değil. Benim o biraz daha merkezde olması gerektiğini düşünüyorum. O rolde olması gerektiğini düşünüyorum ama orada G'ler var. 2G'ye artı Kamara'yı koymuşlar. Muhtemel 11'de. Evet bakalım bugünkü karşılaşmalar nasıl olacak? Zaten süremizin de sonuna gelmişiz. Dün Fransa'yı izleyen herkes Fransa'dan bir kez daha etkilendi. Dünya Kupası'nı sabah bayağı geniş geniş konuştuk. Hani bu adamlar Dünya Kupası'nda ne diyor diye düşünürseniz Sabah Spor'un podcast'inden takip edebilirsiniz. 4-3 mu oldu?
1: 4-3 oldu. Rakibi önde.
0: Zeynep geride. Bakalım orada da durum nasıl olacak? Evet. Bizden sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Spor Kazanı'nda da Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki karşılaşmasından an be an siz de skoru takip edebileceksiniz. Onu söyleyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.

0: Bank kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bank kartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Net gigafiber hızında TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa ve Meksika bir üst tura yükselen takımlar oldu. Son 32 turunda bu akşam 2 ve yarın sabahta 1 maç oynanacak. Bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Belçika ile Senegal mücadele edecek. Karşılaşma saat 23'te başlayacak. Son 32 turunda yarın sabah saat 3'te de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları, Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Bugün sevgili Ercan abiyle birlikte yine yayındayız. Pazartesi günü olduğu gibi. Selamlar abi, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Pazartesi günü uzun uzun son 32 eşleşmelerini konuştuk. Bazıları oynandı. Ciddi sürprizler var. Şok içerisinde bugün tekrardan buraya geldim.
3: Şu var. İki dev olarak değerlendireceğiz tabii. Değil mi Burak?
2: Tabii.
3: Almanya ve Hollanda. Ki Almanya futbol severler gayet iyi biliyorlar. Dünya Kupası'nda 8 finali var. 4 şampiyonluğu var. Hollanda'nın başarıları ortada. Avrupa şampiyonlukları, 2 final. Öyle değil mi? Hatay final Hollanda'nın. Yanılmıyorsam.
2: 3 final. 2010 galiba.
3: 74-78.
2: 74-78 evet.
3: 3 final. Fakat iki takım da bekleneni veremedi. Ve dediğim gibi kupaya veda etti.
2: Yani şöyle bakıyorum abi, Hollanda baltayı taşa vurdu diyebilirsin. İyi bir takımla oynadılar çünkü penaltılara kadar gitti ama Almanya'nınki çok eleştiriye açık bir elenme oldu Paraguay karşısında.
3: Almanya gibi kadrolara bakalım, sahaya çıkan oyuncuları değerlendirelim. Ona baktığımızda arada bayağı bir güç farkı var. Bütçe anlamında söylüyorum. Fakat Paraguay inanılmaz ikili sıkıştırmaları çok iyi yapan, çabuk kapanan, savunmada az hatayla oynayan bir yapıya sahip olduğunu bu karşılaşmada da gösterdi.
2: Bizim maçımızda yaşananlar tesadüf değilmiş, onu anladık.
3: Ve Almanya'nın yediği golde, dikkat edersen Almanya çabuk hataya çıkmak istiyor. Kayarak bir müdahale. Alman takımı Enzisoy'u unutuyor.
2: En tehlikeli oyuncu bu arada Paraguay milli takımında.
3: Ya top ceza sahası için ortalandığında orada unutulan bir oyuncunun vurduğu kafayla Uruguay zaten 1-0 öne geçtikten sonra işiniz zor, ben sana söyleyeyim.
2: Almanya bu arada skora dengeyi getirirken çok zorlandı. Arada yarım saatlik bir sekans var.
3: Evet.
2: İlk golle.
3: Evet. Kolay bayağı oldu. Zorlandı. Ama dediğim gibi normal koşullarda Almanya'nın tur atlaması lazım.
2: Yani işte şey var abi. Burada Paraguay'ın kadro kalitesi farkından bahsettim. Şu an Paraguay takımında Avrupa'da en genel geçer oyunculardan biri Enzisso. Strasbourg'da oynuyor. Evet. Strasbourg'da oynayan bir oyuncu Alman milli takımını alamazsın mesela. Önünde bu kadar şey, bir kalite farkı var iki takım
3: %100 arasında. Ama Alman takımında da Enzisso gibi hareketli, rakibin dengesini bozacak oyuncu sayısı çok az. Bunu da kabul edelim.
2: Ya burada zaten abi Almanya'nın bireysel performanstan ziyade oyun olarak Paraguay'ı ezip geçmesi gerekmiyor mu ya?
3: %100 gerekiyor Burak. Ya ben hatta Almanya rahat kazanır diye düşünüyordum.
2: Burada dikkatimi çeken bir şey, yukarıda da konuştuk yayına girmeden abi. Almanya'nın 8 kere final yaptığından bahsettin ki önceki programda da söyledik. Yine dinlemeyenler için söyleyeyim. 22 kez düzenlenen bir turnuvanın 3'te 1'inden daha fazlasını Almanya finalde mücadele ediyor. Yani geliktisi evet. Buranın. Evet. Ama geçmişe gittiğimizde sen dediğimi de daha iyi doğrulayacaksındır abi. İyi Alman milli takımlarında genel olarak gerçekten Alman oyuncular vardı. Şu an Alman milli takımının ilk 11'deki oyuncuların yarısı devşirme.
3: Değiştirme, Almanya'da doğup büyümelerine rağmen tabii akademi ve yine de Alman akademisi altyapıdan geçmelerine rağmen devşirme oyuncular. Alman oyuncular yok, az.
2: Dünkü ilk 11'e bakıyorum abi. Deniz Undav, Pavlovic, Emecha, Sané, Brown, Rüdiger, Tah. 11 kişinin 7-8 tanesi devşirme. Alman milli takımları böyle değildi benim anımsadığım kadarıyla.
3: Değildi ve demek ki bulamıyorlar ya da bu kadar altyapıya ve akademik eğitime önem veren bir ülkenin önemli maç kazandıracak oyuncu çıkaramaması da tartışmaya açık bir konu Burak.
2: Ki herhangi alelade bir ülkede değil abi, Almanya. Ve şöyle bir şey açtım şu an önüme. 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'nın Arjantin'i 1-0 yendiği maçta abi. Sence kadroda kaç devşirme oyuncu vardır ilk 11'de?
3: 3 mü?
2: 2. Mesut Özil ve Jerome Boateng. Geri kalan isimleri de bir yad etmiş olalım burada. Klose, Müller, Toni Kroos, Schweinsteiger, Lahm, Mats Hummels, Höwedes, Neuer gibi isimler var.
3: Kadroyu saydın. 2 isim var. Ama şimdi baktığında çok daha farklı bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Bu da tabii takımın yıldız oyuncusunun olmaması, bunun ortaya çıkmaması. Bahsettik ya oyunculardan, Klinsmann'lar, Kroos'lar, bu tarz daha da eskilerden baktığımızda Matheus'lar.
2: Lothar Matheus
3: mesela, Balak, Schweinsteiger, Philipp Lahm. Ya bu tarz oyuncular ağırlığı olan ve Almanya'nın rahat galibiyetler aldığı bir sistemin içindeydiler. Bunları bulmuşlardı. Şimdi niye bulamıyorlar? Bu bana çok enteresan geliyor.
2: Ya dünya futbolunda bu kadar ağırlığı olan bir oyuncu yok şu an ilk 11'e baktığımda mesela. Söylediğim bence çok kıymetli bu anlamda. Yani işte Wirtz'in Liverpool macerası ilk senede çok hüsran dolu
3: bence
2: geçti.
3: Bence milli takım da öyle Burak.
2: Turnuva genelinde katılırım. İşte burada bir Havertz belki bulunduğu kulüpte katma değer yaratıyor diyebilirim. Diğerleri Avrupa'da da çok ağırlı olan oyuncular değil.
3: Kim Musiala mesela istenileni veremedi.
2: Sakatlıktan yeni dönmüştü. Evet, iyi de gözükmedi.
3: Veremedi, onu kabul edelim. Ki kendisi birebir de adam eksilten bir oyuncu. Maçın başlangıcını da hayal edelim. İki santrafor olarak kapalı beşli Paraguay savunmasına karşı dengeyi bozmak için Deniz'i ve Havers'i düşündü Nagelsmann.
2: Çift santrafor
3: çıktı. Şimdi bu teoride iyi bir düşünce. Fakat Deniz kayboldu. Havers'i de iyi kontrol ettiler. Ve bu yüzden hiç karambol anı meydana getiremeyip etkili olamadılar.
2: Ya burada istatistiklere bir göz gezdirdim abi. Almanya'nın topa %76 sahip olmasına rağmen gol beklentisi sadece 1.57. Yani demek ki etkili hücumlar üretemedi tıpkı bizim gibi Almanya. Biz de 35 şut attık diye elimizden geleni yaptık algısı yaratmaya çalışıyorduk ya, Almanya'da da aynı durum var. Almanya'da dün 21 şut atmış ama sadece 1.57 gol, XG gol beklentisi var. Ya,
3: istatistiklere tamamen bakarsan biraz yanılabiliyorsun. Bunun önemli sebeplerinden biri hemen scoreboard'a bakmak. Ne yazıyor orada? Paraguay'ın penaltılarla tur atladığı yazıyor. Normal sürede Almanya'nın Paraguay'ı yenemediği yazıyor. Bu eksikleri de gördüğünde Nagelsmann'ın söylediğine Alman medyası da katılmıyor. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Nagelsmann'ın ifadeleri de bizim Vincenzo Montella'nın basın açıklamasını herhalde iletişim sorumlusu Almanya'nın kopyala yapıştır yaptı. İstatistiklere baktığınızda çok iyi oynadığımızı görebilirsiniz.
3: Bence o eski bilinen Almanya'yı göremedik.
2: Bu bir Alman teknik direktörün yapacağı bir açıklama da değil abi bu arada.
3: Bence de değil.
2: Şu an mesela gözünde canlandırabiliyor musun? Ben de genel Jürgen Klopp'un ya da işte ne bileyim tutup Hansi Flick'in böyle bir açıklama yapabileceğini ben gözümde canlandıramıyorum.
3: Ya şöyle bir gerçek de var. Şimdi bakıyorum Alman takımına. Jürgen Klopp gelirse bu kadroyla iş yapar mı? Mesela onu düşünüyorum Burak. Yapabilir mi?
2: Nagelsmann'dan daha iyi olabilir abi. Ne kadar başarılı olur tutup bir dünya kupası alabilir mi? Bence kadro o kadar işte Fransa'ya, Arjantin'e, İspanya'ya bakınca, İngiltere'ye bakınca heyecan yaratmıyor. Çok bir potansiyeli yok ama bundan daha iyi olabilir oyun anlamında en azından.
3: Olabilir.
2: Ya burada çünkü Klopp'un faydalanabileceği önemli oyuncular var abi işte. En basitinden Wirtz'in çok kötü gözüktüğünden bahsettik ya. Orijini 10 numara olan bir oyuncu. Turnuvada sağ kanat kullanmıştı mesela. Wirtz gibi zamanda Firmino'yu alıp sahte forvet yaparak kariyerini bambaşka bir noktaya götürmüştük Klopp. Yani
3: kesinlikle öyle.
2: Eldeki malzeme iyi kullanıldı mı o benim için ciddi soru işareti.
3: Sanki pek kullanılamadı.
2: Çok mı? Yani çok iyi bir kadro değil ama bundan daha iyisini. Paraguay'a elenmezdi mesela bu kadro o kadar.
3: Ya en azından bir çeyrek final görebileceğini tahmin ediyorduk.
2: Net katılırım. Burada biraz fatura Nagelsmann'a çıkacaktır diye düşünüyorum. Yollar ayrılır herhalde. Bir sabır gösterirler mi? Bu ikinci turnuva abi.
3: 2 yıllık sözleşmesi varmış da. Ama tabii bana git derlerse de giderim diyor.
2: Tazminatımı alırım.
3: Ya o ne demek? 2 yıllık bedelini öderler ve gider.
2: Burada Dick Advocaat'la arasında bir atışma vardı biliyorsun. İşte evet. Ben 78 yaşına kadar teknik direktörlük yapmayacağım diye. Dick Advocaat'ın da bir yanıtı vardı. Ben genç yaşta Bayern Münih'ten tazminat alıp ayrılmadım tabii. Şartlar farklı diye. Ve bir tazminat daha kaldırıyor galiba. Nagelsmann şu an öyle gözüküyor. Bir reklamımız varmış abi. Dilersen ona çok kısa gidelim. Sonrasında devam edelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Reklam.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden sizlerle sevgili Ercan Taner'le birlikte. Evet abi, Almanya'nın aldığı sonuçtan, Nagelsmann'ın olası ayrılığından bahsediyorduk. Kısa bir reklam vermiştik. Kaldığımız yerden devam edelim istersen.
7: Edelim. Ya şu gerçeği de unutmayalım. Yani teknik direktörler konusunda şimdi az önce reklam arasında bunu değerlendirdik. Şampiyon Bayern Münih'in teknik direktörü yabancı. Vincent Kompany.
6: Belçikalı bir hoca.
7: Evet. Ve tabii Belçika milli takımı futbol kariyeri de önemli. Niko Kovac, Dortmund'un hocası. O da Alman değil.
6: Hırvat.
7: İlk iki. Şimdi bu, acaba teknik direktör Almanya'da yetişememe konusunda mı problem? Jürgen Klopp dışarıda şu anda.
6: Bir futbol şirketinin konsorsiyumun yöneticiliğini yapıyor, evet.
7: Tabii onun milli takıma gelişi Alman futbolunda bir hamle olabilir mi? Çünkü Jürgen Klinsmann'la birlikte tekrar bir toparlanma gibi bir şey yaşamışlardı.
6: Kendi iç geçmişe dönerek biraz daha çözüm üretmek adına diyorsun. Yeni teknik direktör sıkıntısı var. Hatta iki takım söyledin. Üçüncüyü de ekleyeyim. Leipzig'de mesela Martin De Michelis'i getirdi.
7: Arjantin'de. Evet. Ya bunlar bana teknik direktörlük konusunda biraz problemler var gibi geliyor.
6: Yani öyle gözüküyor. Ki bu arada mesela söylediklerinden hani yeni hoca çıkmıyor vesaire diyoruz ama Bayern Münih teknik direktör getirirken gidip şey getirdi. Hani Guardiola'yı getirdi de Alman hoca getirmedi değil. Genç bir teknik direktör getirmesine rağmen orada tercihini Alman'dan yana kullanmadı mesela.
7: Evet. Bayağı riske girdi. Burnley'i çalıştırıyordu.
6: Küme düştü.
7: Kompany. Küme düşmüş takımın teknik direktörünü getirdi.
6: Karşılığını alıyor ama. Alman peki abi, daha önce İtalyan futbolu için de konuştuk. Alman futbolundaki bu çöküntü diyebiliriz herhalde. Bu üst üste turnuvalarda hüsran çünkü.
7: Üç turnuva.
6: Neye bağlayabiliriz bu çöküntüyü?
7: Ben kesinlikle çok önemli oyuncu yetiştirememelerine bağlıyorum. Ya bu Alman takımında ezberebilirdik değil mi?
6: 2014 Dünya Kupası kadrosunu saydık. Üzerinden 12 sene geçti mesela. Tamamını saydık.
7: Ezberebiliyorduk Almanya'yı. Her zaman çok önemli oyuncular yetiştirdiğini de biliyorduk. Bu kadro var ya, unutulur gider.
6: Valla abi, çok da iyi hatırlanacağını zannetmiyorum. Unutulmaları onlar için de daha iyi olabilir.
7: Hayır, unutulur gider bu kadro. İkonik bu kadroda en ikoniği kaleci Neuer. 40 o, yaşında.
6: O da eski jenerasyondan yine. Bu
7: eski jenerasyon tabii.
6: Yeni mamullerden biri değil.
7: Ya Wirtz'e Liverpool'daki döneminden sonra acaba Alman milli takımıyla Nagelsmann'la toparladın mı diye düşünürken.
6: Daha kötü oldu.
7: Çok kötüydü bence.
6: Muziala, Nagelsmann, ya düzeltiyorum, Muziala, Wirtz, orada potansiyel vadeden Havertz hariç bütün oyuncular turnuva genelinde çok kötüydü bana sorarsan.
7: Evet.
6: Havertz'i beğendim ama abi. Dün de en çok çabalayan oyuncu oydu baktığımız zaman.
7: Ya şimdi Almanya, Hollanda, şöyle bir konu açsam, senin de fikrini merak ediyorum. Bir sene boyunca Dünya Kupası'na gelmeden lig, Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa'daki diğer maçlar, kendi organizasyonlarındaki kupa, lokal kupalar. Bir yerde oyuncular çok sıkıldım bilinçaltında diyebilirler mi? Çünkü Hollanda'da oynayan oyuncuların çoğu Hollanda liginde oynamıyor.
6: Hepsi çoğu İngiltere eksenli, hatta öyle söylüyor.
7: Öyle değerli. Almanya'da oynayanlar, tamam Almanya'da oynayan var da çok maçları var.
6: O da elit bir lig tabii. 60 maç yazabiliriz abi herhalde senede. Kupalar, Avrupa.
7: Bu
6: Avrupa
7: bence doğru. Çok önemli gibi geliyor bana. Sana nasıl geliyor bilmiyorum ama ben bunu biraz önemli olarak değerlendiriyorum.
6: Burada peki abi geçmiş döneme kıyasla mesela maç yükü böyle büyük milli takımlarda, büyük takımlarda oyuncular için her zaman fazlaydı. Şimdiki oyuncularda genel bunun yansıması neden biraz daha farklı oluyor? Bu arada katılırım, takvim itibariyle hani Mayıs'a kadar 60 maçı bitiriyorsun, daha bir ay oh demeden yine 1,5 aylık turnuvanın da boyu uzadı mesela. 32 takımdan 48'e çıktı, yıpratacak zaten, ona hiçbir şey söyleyemiyorum.
7: Yani şunu söyleyebilirim, 1,5 ay bence çok uzun bir süre.
6: Hele ki yazın. Burada Avrupa elemesi oynayacak bir sürü oyuncu da var. Mesela 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde elemeler başlıyor.
7: Nasıl olacak bu iş?
6: Ne ara tatil yapacak insanlar?
7: Ya elenenler tatillerini iyi yaparlar.
6: 15 gün falan, o da herhalde.
7: Ama iyi.
6: Hiç tabii diğerlerine göre çok daha iyi.
7: Ya mesela Fransa'da Mbappe sezona nasıl başlayacak La Liga'da merak ediyorum.
6: Sakatlık riski çok yüksek bence bu durumun. Çünkü şey var abi, burada senin sakatlığa yatkınlık olmasa da adelelerde bir yıpranma payı oluşturuyorsun ya, bir hasar bırakıyorsun netice itibariyle. Hani dışarıdan çok güzel sağlıklı gözüküyor ama müsabık sporlar çok tehlikeli. Dize yük biniyor, bileklere yük biniyor, kaslara yük biniyor, bele biniyor. Yani bu kadar senede 100 maç oynatırsan bir oyuncuya Dünya Kupası dahil, yine yeni sezonun takvimi de sene sonuna kadar koyuyorum, 100 maç normal bir insan bünyesi kaldırmaz.
7: Bence de. Mümkün değil. Antrenmanı var bu işin.
6: Tabi haftada 3 tane de en azından antrenman yaptığını düşünüyorum Avrupa'da.
7: Ne olacak bu işin sonu?
6: Bu hiç sağlıklı bir şey değil abi. Eskisi gibi böyle 40'lı yaşlarını gören çok fazla oyuncu göremeyiz bence bu düzlemde.
7: %100 aynı kanaatteyim. Ya oyuncular bırakır zaten.
6: Bıkkınlık da gelir tabi. Burada hani senede 100 maç oynamak kolay bir şey değil. Eskiden böyle rakamlar yoktu ama abi. O da enteresan. Ne oldu da mesela bu maç adedi arttı, ben onu tam olarak idrak edemedim.
7: Takım sayısı yükseldi. Liglerdeki sayı da yükselince... Bu sefer fikstür bayağı sarkıyor. Avrupa enteresan oldu. Şampiyonlar Ligi, Kupa 2, Kupa 3.
6: Format değişti, kupa sayısı
7: arttı. Format değişti. Kendi liglerinde kupa var.
6: İngiltere'de iki tane var.
7: İngiltere'de
6: hatta.
7: İki tane var. Vallahi nasıl olacak? Ben hakikaten o zaman da Dünya Kupası'nda geçen sene mesela yine hiç şey olmadı. Dinlenemedi birçok kulüp.
6: FIFA Kulüpler Dünya Kupası diye bir çok özür diliyorum zımbırtı çıkarttığı için FIFA. Yani tamamen yalap şalap yapılmış. İçinde Barcelona'nın olmadığı mesela bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası yaptılar.
7: Enteresan değil miydi?
6: Ya bu tamamen reyting için yapılmış bir şey değil mi mesela? Orada Barcelona Liverpool nasıl olmaz?
7: Bence öyle. Hatta o oyuncular çok mutlu olmuşlardır olmadıklarına.
6: Ya bir de şey var abi, kimse yani düzenli yapılan bir organizasyon değil, kupanın bir ağırlığı olduğunu düşünmüyorum. Bence birçok oyuncu umursamıyor kupayı mesela.
7: Dünya Kulüpler Şampiyonası devamlılığı gelir mi diye çok merak ediyorum.
6: Benim hafızamda kalan abi, FIFA canı sıkıldıkça yapıyor. Mesela Corinthians'ın 2012'de Chelsea'yi yendiği kupayı hatırlıyorum. Ondan sonra kim kazandı onu bile anımsamıyorum. Baksam evet. Şu an belki aklıma gelir ama yani mesela şöyle olsa, 2 yılda bir bu kupa düzenli yapılsa, çünkü kulüplerin FIFA sıralamasına göre alıyorlar ya.
7: Evet.
6: Orada insanlara bir motivasyon olsa, ilk 20'ye girelim kupaya katılalım, ama bir daha ne zaman olacak onu da bilmiyoruz. Belki 10 sene sonra olacak.
7: Takvimde yazmıyor değil mi şöyle?
6: Yok. Tamamen hasbelkader.
7: Yani kesinlikle bu artık 2 yılda bir olacak diye takvimde yok değil mi?
6: Henüz öyle bir açıklama yok tabii.
7: Çünkü sadece Amerika'ya bir şov olarak yapıldı değil
6: bu
7: mi?
6: Bu turnuvaya hazırlık olarak.
7: Bu turnuvaya hazırlık bir şov olarak yapıldı. Ondan sonra da ya da şu ülke ev sahibi, burada yapılacak diye bir şey var mı?
6: Yok henüz hiçbir şey. Bir de gerek var mı abi mesela bu 60 maçlık maratondan bahsediyoruz. Zaten 2 yılda bir oyuncular ortalama Dünya Kupası, Avrupa Kupası ya da işte Copa America, Dünya Kupası, Avrupa Kupası. Böyle zaten bir takvim varken bir de araya bunu sokup insanları hiç hayattan bezdirmeye gerek var mı mesela?
7: Bence yok. Kesinlikle yok.
6: Ya bir de bu kadarı şey var abi, hani burada bizi dinleyen dinleyiciler özelinde de söylüyorum, herkes için de, sadece sporcu da değil, futbolu çok seven bir insan da tiksindirirsin. Her şeyin belli bir dozu var. Doz aşımı olursa mide bulandırır.
7: Şöyle bir gerçek var. Maçı resmen ne yapıyorsun? Seçiyorsun izleyici olarak.
6: Hepsini izleme iştahı kalmıyor.
7: Artık gitmez. Canın sıkılır, izleyemezsin ki.
6: Burada abi ben şöyle bir şey düşünüyorum genel hayata da dair. Çok sevdiğin bir şeyi de çok fazla ya da çok kolay elde edersen kıymeti kalmıyor. Biraz ona hasret kalman lazım.
7: Aynen öyle. O psikolojiye her zaman katılırım.
6: Şey düşünüyorum mesela. Bazen aksilikler olduğu zaman kendimi şöyle telkin ediyorum. Her zaman her şey sürekli iyi gitse iyi şeylerin de kıymeti kalmayacak. Onu da ciddiye almayacağım. Bazen kötü şeyler
7: dünya böyle. Dediğin doğru.
6: O yüzden biraz es vermekte fayda var. 1,5 ay turnuva. Temmuz'da ortasında turnuva bitecek. Eleme maçları başlayacak. Biz yine hani hiç durmadan maç izlemeye devam edeceğiz. Hani bu kötü bir şey değil ama olayı mesleki değil de keyfi anlamda futbol izleyen insanlar için bir süre sonra baygınlık geçirtirecek. Ya yani
7: birçok insan o tarz maçları seyretmiyor.
6: İşte.
7: Biliyorum ben. Ya ne yapacak adam? Ya futbol tam böyle Dünya Kupası hariç ya da Avrupa Futbol Şampiyonası hariç öyle bakalım. Çok önemli turnuvalar hariç. Yazın öyle oturup arka arkaya maçlar öyle bir oyun değil. Yaz tatili denilen bir gerçek var.
6: Herkes için.
7: Çocuklar, işte yazda imkanları olup gidenler. Öyle bir gerçek var.
6: Yani...
7: Ya zaten kışı seyrediyorsun her hafta. Bir yere gitmiyorsan.
6: Her hafta hafta içi bile var artık Avrupa Kupa falan derken. Ya, o konuda bir açlığımız yok. Bir de şey var abi. Ne denir ona? Bunun biraz daha kapital kaygılarla biraz daha para kazanmak için artık böyle bir sistem oluşturulduğunu düşünüyorum. O da yanlış bir yaklaşım bence.
7: Hayır, şu var. NBA'ye ara verilmiyor mu?
6: Veriliyor. Orada da 82 maç var bu arada normal sezonda.
7: Tabii, ama bayağı bir ara verilmiyor mu?
6: Neredeyse Ekim sonuna kadar. Haziran'dan. NFL'de de öyle bu arada.
7: Ekim'de yaz ligi var ama kimsenin bitiyor. Umurunda değil.
6: O da genç oyuncular biraz pratik yapsın diye. Kim zaten evet. Bir kaygıları yok o konuda.
7: Düşün. Bayağı bir ara var değil mi?
6: NFL'de öyle abi. Ekim'de başlıyor, Şubat'ta bitiyor. Çok ciddi bir ara var. Amerikan futbolunda da mesela.
7: Ya bu yüzden Ekim'de başlayıp Şubat'ta bitiyor. Belki süre de fazla uzun değil dikkat ediyorsan.
6: 17-18 maç oluyor. NBA'de mesela 82 maç var diyoruz ama ona göre de bir es vermişler adamlara senin dediğin gibi. Futbolcuları bu kadar hırpalamaya gerek var mı mesela?
7: O zaman bir es vereceksin. Ya mesela 2 ay en azından 1,5 ay ya da 2 ay maç olmayacak. Özlemez misin?
6: Özleriz tabii. Sezonu iple çekeriz abi. Mesela şey var. 2024'te Avrupa Şampiyonası Copa Amerika varken madem şimdi bu sene de Dünya Kupası var. Geçen sene niye soktun o kulüpler Dünya Şampiyonası'nı araya?
7: Amerika'nın isteğiyle.
6: Ya benim
7: bir de çok büyük ödüller vereceğim dedin.
6: Para ödülleri cazipti ama oyuncuların yılgın tavırlarını gördük sahada. Onların da öyle bir kaygısı yok. Para onların cebine girmiyor nasıl ya.
7: Tabii canım.
6: Tam Amerikan spor sistemine dönüyor galiba futbol. Biraz da kapital.
7: Avrupa'da buna birileri dur diyebilir.
6: UEFA'dan mutlu musun?
7: Hem UEFA'dan hem de kulüplerden ya da oyunculardan. Hatta oyuncular der ki yani biz o zaman maaşları düşürelim. Bu maçlara gitmeyelim.
6: Burada
7: ya gelirimi düşürüyorum ben. Sözleşmem ama Mayıs'ta itibaren donar. Yeni sezonda Ağustos'ta başlarım.
6: Burada abi balık baştan kokar diyerek olayın sorumlusu olarak FIFA'yı ele alabilir miyiz?
7: Alırız.
6: Infantino.
7: Yani Infantino ve ekibi neredeyse ya şöyle söyleyeceğim bu Dünya Kupası'nı 2 yılda bir yapalım bile dile getirdiler. O zaman Dünya Kulüpler Şampiyonası ne olacak diye sormuşlar. Cevap yok tabii.
6: Şeyi bekliyorum abi burada iyi kazanç varmış diye bir kere Amerika'da bir kere Suudi Arabistan'da bir kere Katar'da öyle bir örüntü için alsınlar Dünya Kupası'nı onlar da rahatlasın biz de beklemeyin. 2034'ün mesela yine Suudi Arabistan'da bu sefer yapılması bekleniyormuş.
7: Ya şimdi 2034'de zaman var.
6: Her şey olabilir tabii.
7: Tabii konjonktürü de biliyoruz değil mi?
6: Güncel olarak kolay değil.
7: Ya şu an itibariyle çok zor.
6: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim abi Eurolig'in de şimdi manasız bir şekilde yapmak istediği onlar da biraz bu. Sisteme ayak uydurmaya çalışıyor. Şöyle bir Süper Kupa organizasyonu varmış Eylül ayında. Abu Dhabi de düzenlenecekmiş mesela. Eylül ayında Abu Dhabi de bu şartlarda organizasyonu nasıl düzenleyeceksin? Bir, iki ne gerek var buna?
7: Bir de takımlar duruma bakarlar. Bunu kabul edebilirler mi? Ya kabul edilmesi pek kolay değil. Bu savaş tehlikesi ve savaş devam ettiği sürece Abu Dhabi'ye kim gidecek? Hangi takım gidip oynayacak onu?
6: Bir de Final Four'un da Abu Dhabi'de yapılması planlanıyor bu arada. Mayıs ayında.
7: Gelecek Mayıs'a kadar bayağı bir süre var.
6: O köprünün altından daha çok sular akar abi bence.
7: Bence de.
6: Yani o Süper Kupa ile ilgili de şeyi söyleyeyim mesela. Aynı mentalite olduğu için basketbol konuşmak değil. Orada bakış açısı üzerinde bir şey söyleyeceğim. Son şampiyon Olympiakos'u almışlar. Son finalist Real Madrid almışlar. Bu iki takım zaten oynadı. Bir daha niye iki takım karşı karşıya geliyor? Ondan önceki şampiyon Fenerbahçe'yi almışlar. şey bu, işleyiş bu. Bir de Dubai Basket'i almışlar ev sahibi diye. Bu dört takım niye gelip bir arada turnuva oynuyor? Hiçbir mantığı yok.
7: Dubai Basket ne kazandı?
6: Vallahi hiçbir şey kazanmadı abi. Güzel bir Abu Dhabi'de Final Four düzenlediler geçen sene.
7: Evet, de, hayır, takım olarak ne kazandı?
6: Hiçbir şey kazanmadı.
7: Dubai'de yapabilirsin de başka baba bir takımı daha alırsın oraya. Dubai Basket'te salonda tribünden seyretsin.
6: Panathinaikos al mesela.
7: Öyle değil mi?
6: Amaçsız abi, işte yapmak için yapılıyor yani. Tamamen gelir kaygısıyla yapılmış bir şey. Bu şeyde bu meşhur Birleşik Arap Emirlikleri Beyzli Havayolu şirketiyle öyle bir anlaşma yapmışlar ki sponsorlukla. Ki bu arada bizim 15 sene orada isim sponsor olan firmanın 4 katını falan ödüyorlar. 2 senede bir Final Four orada düzenlenecek, Süper Kupa yapılacak. Yani bildiğin orada yaptıkları sözleşmeye para kazanmak için kafalarına göre organizasyon tertip ediyorlar.
7: Bu arada Beşiktaş'ın da Euroleague olayı önemli oldu Burak.
6: Evet.
7: Burada... Ya sadece bir yıllık kesin mi bir yıllık, yoksa uzayabilir mi süre?
6: Abi burada bir yıl C lisans olarak geçiyor bunlar. Orada kendi play-in'e ya da play-off'a atarsan öncelik kazanıyorsun. Bir sene daha uzatabiliyorsun kontratını. Eğer bu play-in ve play-off potasının dışında kalırsan da yine Euro Cup şampiyonu eğer gelemediği takdirde önceliği sana veriyorlar lige katkılarına ötürü. Ama orada tabii iyi bir sezon geçirmen şart. Kendi garanti altına.
7: O zaman öyle bir takım kurmaları lazım.
6: O da biraz zor. Yani şu açıdan söylüyorum. Haziran'ın sonuna geldik. Avrupa'da büyük taşlar yerinden oynadı çoktan.
7: Yine de oyuncu ya da basketbolcu diyelim daha da geçire bulunabilir herhalde.
6: Burada önemli örnekler var abi. Geçen sene mesela Final Four yapan Valencia'nın en önemli 4 oyuncusu çaylaktı. Euroleague piyasasından alıp getirmediler. Doğru çalışırsan bir şeyler çıkabilir.
7: Bence Beşiktaş'ın koçu da gayet iyi.
6: Çok iyi bir koç.
7: Bu yüzden de seyirci desteği işte, çok zor deplasman olacak Euroleague takımları için. İyi takım olursa.
6: Basketbol gelişim merkezinde oynanması planlanıyor abi. 12 kişilik bir kapasite olacak. Ben burada şeyi bekliyorum.
7: 12 bin kişilik değil mi?
6: Hı hı. Partizan'da Kızıl Yıldız'daki gibi Beşiktaş'ta da biraz daha basketbol seyircisi futboldan geldiği için orada biraz daha yaklaşım farklı, salon sporu gibi değil. O Kızıl Yıldız Partizan gibi bir atmosfer olabilir orada.
7: Olabilir. Bu yüzden de bir play'in yaparsa çok muazzam olabilir.
6: İlk sezon için çok başarılı olur bence de. Ki fena bir bütçeyle de gelmiyorlar anladığım kadarıyla.
7: Bana ve iyi bir sponsor bulunacağı, sponsorlar bulunacağı söylendi.
6: Muhtemelen iyi hazırlıklar yapılacaktır. Bakalım Avrupa basketbolunun en tehlikeli şey nedir biliyor musun abi? Bu genelde çok dile getirilmez, hoş bir şey değil ama. Yani çok da bu bir itham olmadığı için rahat konuşuyorum. Menajer kapanına düşmeyeceksin. Çok tehlikeli.
7: Bu bütün sporlar için öyle.
6: Futbolda da öyle tabii.
7: Ya bütün sporlar için söyleyebiliriz bunu. Takım sporlarında öyle.
6: Jorge Mendes'ten bahsediyorduk. Mesela Avrupa'da da Mişko Rajnatovic diye Beo Basket diye bir şirket var.
7: Evet.
6: Yani Beo Basket'le iş yapan takımlarda Beo Basket'in genelde 4-5 tane oyuncusunu görürsün. Galatasaray'da bu yüzden bir tane sportif direktör ayrıldı bir ay önce. 5 tane oyuncuyla ön anlaşma yapıldı. Hepsi 30 yaşının üzerinde, geçmişte sakatlık yaşamış oyuncular. Burada menajer bağlantısına ötürü duyduğum kadarıyla rahatsızlık olup yollar ayrıldı mesela. Bu Tonga'ya düşmemek lazım.
7: Kesinlikle öyle.
6: Devam edelim abi. Bakıyorum reklamımız var mı diye bir yandan. Göz göze geliyorum. Galiba şu an iyiyiz. Yarış aramız var ilerleyen dakikalarda ama araya bir şey sıkıştırabilir miyiz diye bakacağım. Maçları kısa kesmemek adına bir iki mesaj alalım istersen abi reklama alalım. Kadar. Ben Hüseyin Mecit Ahmet... Öz Ölçer'le alakalı bir şey almış ama devrik bir cümle olmuş. Ahmet abi yakında dönecek diye ümit ediyoruz.
7: Tabii. İzinde şu anda.
6: Cümleyi tam anlayamadım ama izni bitecek herhalde yakında Ahmet abinin. Şu an bir sıkıntısı yok. Ercan abi hoş gelmişsiniz. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Radyo spor çalışanlarına. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
7: Amin, teşekkür ederiz.
6: Hep iyi insanlarla karşılaşırsınız. Umarım Galatasaray kimleri alıyor, iyi ki varsınız demiş. Vallahi bir John Duran söylentisi var abi, istersen kısaca.
7: John Duran'ın dışında şu anda net bir hamle yok.
6: Görünen o. Bir yarış aramız varmış abi, dilersen ona gidelim sonra devam edelim.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
10: Şövalye koşusu için 14 Taybaks için de hazır. Start verildi. İstanbul'da 4. koşu olan şövalye koşusu başladı. 4 numaralı gün doğmuş rakiplerine göre geç çıkış yapan Safkan oldu değerli izleyenler. Liderlik içinse 6 numaralı karanlık öne atak yaptı. Dışından da 11 numaralı şanslı adam geldi. Bu iki Safkan arasındaki liderlik mücadelesinden içerideki 6 numaralı karanlık öne çıktı. Bir boy farklı 6 numaralı karanlık lider. 6 numaralı karanlığı bir boy kadar geriden 11 numaralı şanslı adam takipti. İçeride ise 3 numaralı gümüş kılıç var. Onun dışına gelen Safkansa bu metrelerde 14 numaralı Varda Kosta oldu. Varda Kosta'nın 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Mihrali. İçeride ilerleyen Safkan 10 numaralı Selim Tahla oldu. Selim Tahla'nın 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 12 numaralı Taner'den. En dış kulvarda 13 numaralı Trilyeli var. 9 numaralı Pota'nın padişahı bariyer dibinde yer tuttu. Onun da 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı Hüküm Bey sırasıyla Taylar Düzlüğe yaklaştı. 6 numaralı karanlık düzlüğe döndü çıkmayı başardı. Dıştan 11 numaralı şanslı adam onu yakalama çabasında. Daha geriden 3 numaralı gümüş kılıçın atakları var. Bariyer dibinden 9 numaralı Pota'nın padişahı. En dış kulvardan da 13 numaralı Trilye gelme çabasında. Son 200'e yaklaşılırken 6 numaralı karanlık lider ama orta kulvardan 11 numaralı şanslı adamın dışından 3 numaralı gümüş kılıçın atakları var. Son 100'e yaklaşıldı yarışta. Dış kulvardan geldi 3 numaralı gümüş kılıç içindeki rakiplerini yakaladı. 11 numaralı şanslı adam da mücadeleyi bırakmadı. 11 numaralı şanslı adam şimdi yarım boy fark yaptı. 3 numaralı gümüş kılıç takipte. 11 numaralı şanslı adam ve 3 numaralı gümüş kılıç. Fotoyu beraber geçen Safkanlar oldu. 6 numaralı karanlık koşuyu 3. olarak tamamladı. 12 numaralı Taner'den 4. oldu. 13 numaralı Trilyeri de koşuyu 5. olarak tamamladı değerli izleyenler. 3 numaralı gümüş kılıç mı yoksa 11 numaralı şanslı adam mı kazandı? Birincilik kararı varış hakemlerine kaldı.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor.
12: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
7: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten Pickles'tan. Pickles'ın özelliği çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya müzesinde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da Dünya Kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda, kimin evinde ya da kimin çantasında?
12: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor!
3: Reklam.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul, Ankara ve İzmir yollarına dair özet bilgilerle karşınızdayız. İstanbul'da yavaşlama saati itibarıyla Avrupa'dan Anadolu'ya doğru köprü trafiklerinin artmaya başladığını görüyoruz. Birinci köprünün Avrupa-Anadolu yönü Çağlayan'dan yoğunlaşmaya başlayacak. Yıldız katılımının bayağı yoğun olduğunu görüyoruz. İncelikuyu açık ama Büyükdere Caddesi'nde Maslak ve Levent'te de trafik yoğunlukları yaşanıyor. Öte yandan köprü 2'ye doğru Hastal'da başlayan yavaşlama Galatasaray Stadı önünde dur kalka geçecek ve burada da Levent katılımı yoğun, Etiler ve Baltalimanı katılımları daha iyi. Avrasya tünelinde sadece giriş trafiği var. Sirkeci iskelesinde önemli bir problem görmüyoruz. Avrupa yönünde ise sadece 1. köprüde Altunizade köprü aralığında bir kalabalık olacak ama 10 dakikada sizi köprüye ulaştıracağı için çok da yol değiştirmeye gerek olmayan bir bölge olduğunu söylemek mümkün. Başkent Ankara'ya baktığımızda etkili bir trafik yoğunluğunun Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandığını görüyoruz. Gazi Üniversitesi sonrasında başlayan yoğunluk Gümüşdere Kavşağı'na doğru etkili bir biçimde devam edecek. Bu nokta da Keçiören Kavşağı itibarıyla trafiğin tamamen açıldığını söylemek mümkün. Öte yandan yine ara ara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda da trafik yoğunluklarının yaşandığını söyleyebiliriz. İzmir'den gelen bilgilere baktığımızda orada da trafik yoğunluk derecelendirmelerinin %50 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Çevre yolunda Buca istikametinde otogar kavşağı sonrası taş şeritte meydana gelen araç arızasıyla yine hemen hemen aynı lokasyonda Buca istikametinde Kemalpaşa Köprüsü üzerinde sol şeritte meydana gelen trafik kazası buraları yoğunlaştırıyor. Yine Ankara Caddesi'nde Limak istikametinde Egemen Köprüsü üzerinde meydana gelen kazayla çevre yolunda Menemen istikametinde Sasalı Kavşağı öncesindeki sol şeritteki trafik kazası da buraları yoğunlaştıran olaylar. Bunlar tabii ki özet bilgiler. Daha detaylı ve anlık bilgiler için radyo trafik frekanslarını dinleyebilir. Radyo trafik mobil uygulamamızı ücretsiz olarak cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Hoşçakalın.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
4: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan abiyle. İstersen bir iki mesaj da alıp maçlara öyle dönelim abi. İlginç bir mesaj çünkü şu anda gözümün önüne geldi. Beşiktaş büyü yaptı. Kendi oyuncularımızı ve transfer yetmek istediklerimizin hepsini eledik. Bugün de Senegal'e başarılar, Belçika'yı da elettireceğiz demiş bir dinleyicimiz.
6: Evet, Trossard konuşuluyor Beşiktaş için.
5: Evet.
6: Trossard da Beşiktaş'ın oyunun içinde bence iyi bir ucum aklı olur alınırsa.
5: İhtiyaç var.
6: Kesin var. Ya bizim ligde de ben bayağı iş yapabileceği kanaatindeyim.
5: Abi teknik kapasite olarak sanki Trossard bizim ligde yürüyerek skor katkısı yapabilir gibi hissediyorum. Zaten çok süratli bir oyuncu değil ama.
6: Değil, fakat şöyle bir özelliği var. Oyun zekası çok iyi bence.
5: %100 katılırım ve 10 numara oynatabilirsin, sahte forvet oynatabilirsin, sola atabilirsin. Hani rotasyon yapman gereken durumlarda da faydalı bir isim olabilir.
6: Her zaman iş yapabilir.
5: Bugün Senegal'liyiz o zaman, devam edelim. Bolu Mengen Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen. Sevgiler, Ercan abiye de selamlar.
6: Çok teşekkür ederiz, sağ olsun.
5: Bir sezonda Harry Kane 61, Erling Haaland 51 gol atıyor. Bizimkilerde de 15 gol atan adamın forvet deyip peşinden koşuyoruz. Ayrıca adam lig başlamadan sakatlanıyor. O kadar da gol atmasını beklemiyoruz ama hiç değilse sakatlanması. Kime istinaden söylendi acaba bu?
6: Buruç değildir herhalde. Ne?
5: La Liga'da 20.

0: 3 gol atan Vedat Muriç'e bu ifade bana çok geçmedi ya.
1: Bana da. Bilmiyorum, isim aklıma gelmedi.
0: Burada gizli özne çok düşündürücü. Şimdi şeyi düşünmek lazım. Haaland'ı Mallorca'ya koysan 51 gol atacak mıydı mesela?
1: Mümkün değil.
0: Yani ya da Kane'i.
1: Mümkün değil.
0: O yüzden bence haksız eleştirilere girmeyelim. Bursa'dan taksici Serhat, iyi yayınlar Burak Bey. Ercan abiye de selamlar, sevgiler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Otomotiv firmalarında bir dakikada bir araba üretimiyle insanı insanlar yerini robotlara bıraktı. Futbolda da keyiften endüstrisel futbola geçildi ve daha sıkıcı bir hale geldi demiş.
1: Bazı maçlar hariç katılmak mümkün değil.
0: Yani genel futbolun yönetilme şekli maalesef biraz buna doğru
1: geliyor. Maalesef.
0: Bakalım. Maçların çoğaltılması bence para nedeniyle yapıldı demiş bir dinleyicimiz Mustafa Özdil. Hemfikiriz bu konuda herhalde.
1: Maalesef para.
0: Mesajları okur musun diye özel bir rica gelmiş dinleyicimizden. Mesajına bakalım. Hakan Yılmaz. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Hakan. Ercan abinin Norveç ve Meksika tahminleri tuttu. Acaba İngiltere ve Belçika maçları için ne düşünüyor? Sürpriz bekliyor mu yoksa hatasız devam ederler mi demiş.
1: Ben İngiltere'nin her maçında sürpriz beklerim. Ne olacağı belli değil çünkü İngiltere'nin. Onu söyleyeyim.
0: Erken gol yerse işin rengi değişebilir.
1: Değişebilir. Fakat İngiltere'nin kadrosu da bayağı üstün.
0: Fransa'dan sonra en iyi kadro bence turnuvadaki.
1: Bence de. Bravo. Ama o maç için kesin bir şey söyleyemem.
0: Yani burada Kongo'nun erken bir gol bulması işleri değiştirebilir.
1: Belçika'nın Senegal'den daha tecrübeli olduğunu söyleyebilirim.
0: İsim isim bakınca tabii.
1: Ya, o tecrübe, bir de bu turnuvada en önemli mevkilerden biri kaleci.
0: Courtois var.
1: Dünyanın en iyi kalecilerinden biri Belçika milli takımının formasını giyiyor.
0: Öteki tarafta da Senegal'de Edouard Mendy'nin durumu şüpheli, oynamayabilir akşam. Bu da belirleyici olabilir abi.
1: Olabilir. Ya Belçika'nın tecrübesi ama İngiltere'nin bundan sonra hele tek maçlarda, İngiltere kaç turnuvada penaltılarla elendi biliyorsun.
0: Ve son Avrupa Şampiyonası finalinde de son maçta gitti mesela.
1: Ya o yüzden Hollanda da öyle. Gitti zaten Hollanda. İngiltere'de elenip gidiyor.
0: Burada abi Paraguay bence herkese bir ibret alem olmuştur. Herkes bundan sonra daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum.
1: %100.
0: Hiç kimse rahat bir şekilde...
1: Ben Tuchel'in ama çok kontrollü oyun yapısının Demokratik Kongo maçında bile devam edeceği kanaatindeyim.
0: Andorra maçında bile etti abi. Rakip seçici, o konuda rakip seçici.
1: Evet, Andorra maçı 2-0 bitti. Millet 5-0, 7-0 bekliyordu. Böyle tahminler vardı. Bu yüzden ben büyük bir ihtimalle Tuchel'in o takıma dikkatli olacağız, sistemi bozmayacağız maç toplantısında bunları söyleyeceğine eminim.
0: Bir kalite standart var, her maçta aynı şeyi anlatıyor, sağ olsun. İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat. Ercan abiye sormak isterim. Bu yeni kurallar bizim ligimizde bu sene uygulanacak mı? Ağzı kapatıp konuşma kısmında özellikle çok merak ediyorum. Bir de bizde futbolculara kalk kalk diyebilecek cesarete sahip bir hakem var mı demiş.
1: Zor o. Ya her hakem onu yapamaz zaten de. Biz genelde uygulanıyor. Ya UEFA tarafından açıklanırsa. Çünkü Avrupa'da Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Ön elemeler başlıyor. Kupa 1, Kupa 2. Ben uygulanacak gibime geliyor. Tabii net bir açıklamayı bilmiyorum.
0: İlk sorudan bak hiç soru işareti yok bende. Ağzını kapatma kısmını merak ediyorum diye. Bizde gayet haymazlık var zaten. Oyuncular rahat rahat birbirine hakaret edebiliyor. Hakem hakaret edebiliyor. Biz
1: ağzını kapatmadan konuşsa İspanyolca zaten yine bir şey olmazdı. Değil mi?
0: Orada belki de hiçbir kötü bir şey söylemedi. Bilmiyoruz ki.
1: Bilmiyoruz.
0: Yani o da ilginç. Bakalım. İyi yayınlar. Futbolla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. İyi ki varsınız. Ercan abiyi çok seviyoruz. Sergen attı, şampiyonluk geldi, hala kulaklarımızda demiş.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun.
0: Vedat Muriç Lazio'da 2 gol attı. Bu arada bu Vedat Muriç ile alakalıymış bu Kane ve
1: evet,
0: Haaland benzetmesi. Muriç'in gol ortalaması sezonluk 10-12. Muriç'ten bahsediyorum demiş. Evet. 10-12 dediğiniz zaman Serie A ve La Liga. Onu bir altını çizmek lazım. Biz o standartlarda bir lige sahip değiliz.
1: Biraz bizim lig daha yüksek. Bu sene de gol krallığında ikinci oldu.
0: Yani Mbappe'nin arkasından bu
1: ve
0: arada.
1: Ve küme düştü Mallorca. Düşün.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim abi. İspanya Ligi'nde Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden Etafe bu sene 38 maçta 32 gol attı. Vedat Muriç küme düşen Mallorca'da 23 gol attı.
1: Düşün.
0: Demek ki
1: çok
0: kadar
1: iyi bir örnek
0: değil
1: verdin.
0: La Liga'da gol atmak demek ki o kadar kolay değil.
1: Değil.
0: İyi yayınlar Burak Bey, Ercan abiye selam. Ben İstanbul'dan Hakkı Akman. Fenerbahçe hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim sizleri.
1: Fenerbahçe tabii sezonu açtı. Şimdi bir hem Avrupa'ya hem hazırlık maçlarına önce bakacağız. Fenerbahçe'nin kadrosu geçen sene şampiyonluğa oynadı kadro. Bu kadro zaten bunu oynayabilir. Bunu gösterdi.
0: Eksilen biri yok.
1: Mutlaka yine bir arayışlar devam edecektir. Belki ayrılanlar olabilir. Ama ben yine şampiyonluğun kuvvetli adaylarından biri olarak görüyorum.
0: Doğal olarak.
1: Doğal olarak tabii ki.
0: Merhaba. Az önce söylediğime bir tepki gelmiş abi. Trossard yürüyerek gol atar dediniz. Her sene böyle büyük umutlarla yorum yaparak beklentiyi çok yukarı çıkarıyoruz. John Duran Dosimhen'i geçer dendi. Sonuç ortada. Ayrıca Vedat Muriç bir aydan fazla sürebilir sakatlığı için diyorlar. Fenerbahçe acaba baltayı taşa mı vurdu demiş. Burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene burada bana çok tepki gelmişti. Bir programda John Duran'ın ben başarılı olmayacağını düşündüğümü söylemiştim. Çünkü
1: evet.
0: Kariyeri boyunca en iyi döneminde bile çok sorumluluk almamış, disiplin problemleriyle ön plana çıkan ve hazır bir golcü değil, henüz 21 yaşında, tecrübe olarak da problemleri vardı. Olmayacak dedim diye linç edilmiştim. Bugün aynı yerden mesela başka bir eleştiri gelmiş.
1: Trossard'da şampiyon Arsenal'in oyuncusu.
0: Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı abi ilk 11'de.
1: Evet, ben futbol aklı olarak çok iyi diyorum. Faydalı olacak.
0: Ben de yürüyerek skor katkısı verir söyleminin arkasındayım bu arada. Premier Lig'de yapıyorsa burada herhalde bir şekilde yapar diye düşünüyorum.
1: Yapması lazım.
0: Bu arada Vedat Muriç'in anladığım kadarıyla bir durum hamstring. Bir ay dendiğine göre birinci derece bir yırtık olabilir.
1: Ya belki oyuncunun tabii kuvvetli bir bünyesi var ama Vedat Muriç'in. Çalışmalara daha önce de başlayabilir.
0: Daha da Fenerbahçe'nin vakti var. Bir de dediğim gibi güzel kura çektiler abi Şampiyonlar Ligi elemesine. Yani o ilk maçı bir şekilde Vedat'sız da kurtarabilir Fenerbahçe.
1: Kurtarabilirler.
0: Ercan abiye sorum. Bu sene Beşiktaş'ın mı işi zor, Fenerbahçe'nin mi? İyi yayınlar demiş Refik Keskin. Belki Galatasaray'ın da zor olabilir. Bilemiyoruz ki, daha çok zaman var.
1: Zaman var. Ama kağıt üzerinde söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kadrosu daha az oyuncuya ihtiyacı var.
0: Hazır bir takım.
1: Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın ya 7 oyuncu alacak deniyor. Belki bu 8 de olabilir. Beşiktaş'ta daha tabii ki diğer teknik direktör geldi. Beşiktaş'ı bekleyeceğiz, göreceğiz.
0: Bir de burada şey vardır abi, en temelinde atanına tutanın iyi olacak diye. Şu an Beşiktaş'ın hem golcü hem kaleci arıyor olması bile zaten hani daha müşkül durumda olduğunu gösteriyor.
1: %100 öyle ya. Vlahovic ile Nübel mi yoksa başka isimler mi, bunu göreceğiz.
0: Nübel'in hakkında genel bir yorumun var mı abi? Vlahovic çok konuşuldu, herkes konuşuyor. Nübel biraz daha Türk futbol seyircisi için kapalı kutu. Hani Stuttgart Fenerbahçe maçlarında falan izleyenler oldu ama.
1: Ben Nübel'in sakin ve arkadaşlarını rahatlatacak bir tarzı olduğunu söyleyebilirim.
0: Stuttgart'ta ben de beğendim. Sebastian Hönes'in sisteminde tabii. Kalede güven veren oyuncular.
1: Alman milli takımının şu anda kadrosunda.
0: Onlar da
1: Dünya Kupası'ndaydı.
0: Onlar da elendi.
1: Evet.
0: Yani enteresan, Beşiktaş'ta Adana'nın her oyuncunun bir şekilde turnuvaya veda etmesi.
1: Evet, onlar da elendi.
0: Vallahi Arjantin şampiyonu olsun istediğim için acaba ajans tarafında bir Beşiktaş Mbappe haberi yapsam mı diye düşündüm bir yandan da, ama bakalım, devam edelim. Son 2-3 mesajımızı alalım, sonra maçlara dönelim abi istersen.
1: Hay hay.
0: Dünya Kupası'nda Fransa Arjantin gibi gözüküyor turnuvanın ilerleyen kısmı. Bir nevi rövanş olacak gibi, hala transfer yapmamasını nasıl yorumluyorsunuz takımların demiş Ercan abi diye eklemiş.
1: Dünya Kupası olduğu için birçok kulüp oyuncularını beklemeye almıştır Dünya Kupası'nda olan, devam eden. Ve ona göre fiyat politikası belirleyecekler. Hangi oyuncuyla konuşulursa konuşulsun mutlaka bu kupanın bir etkisi var. Bu yüzden bir transfer yapmak kolay değil şu anda. Onu söyleyeyim.
0: Bir de burada şey de var abi, transfer yapmadan halihazırda maç oynayan oyuncular için sakatlık riskini de bir göz önünde bulundurarak biraz orada acele etmemekte fayda var bence.
1: Tabii ki.
0: Fransa-Arjantin konusunda ne dersin? Burada iki farklı soruyu yani düşünüyorum.
1: Böyle final yoluna doğru giderken ben bir maçlara baktım. Brezilya hep elenmeden giderlerse Brezilya-Arjantin yarı finali var.
0: Çok fena.
1: İkisinden biri gidecek.
0: Burada mesela bir Arjantin...
1: Ya Fransa Arjantin mi diyorsun? Brezilya Arjantin mi var?
0: Burada şeyi düşündüm abi. Arjantin daha iyi oynuyor ama Scaloni'ye nazaran da orada Ancelotti daha korkmuş bir figür açıkçası.
1: Ancelotti böyle maçların uzmanlarından biri. Tek maçların. Eliminasyon.
0: Japonya maçında konuşuruz. Gördük bir örneğini. Bir aramız varmış abi. İstersen bir reklama gidelim. Sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim Spor Kazanı'na. İstersen maçlara dönelim abi.
1: Dönelim.
0: Brezilya Japonya ile başlayalım. Diğer maçları da konuşacağız. Almanya Paraguay ile girmiştik. Brezilya iyi gözüktü. Japonya iyi dayandı. Son dakika Martinelli 2-1 ile maçı Brezilya'ya geçirdi.
1: Şimdi arada kalite var.
0: Bariz.
1: Bunu kabul edelim. Japonya'nın oyunu iyi oynamak istemesi, temposu, bunlar hep kayda değer. Alkışlanacak görüntüler. Fakat arada kalite farkı var. Maçın ikinci yarısında Japonya ortaya hiçbir şey koyamadı.
0: Bittiler.
1: Bence bittiler.
0: Yine de takdir ediyorum abi mücadelelerini. Yani çok iyi bir grup aşaması. Üzerine zor bir kura çektiler. İlk yarıda bir şekilde baş kaldırmaya da çalıştılar Brezilya'ya.
1: Ki onlar Hollanda'ya da attıkları golle mücadele 2-2 sona erdi.
0: Kafa gol attılar bir de. O 1.90 boy evet. Ortalama Hollanda savunması.
1: Ancelotti'nin dikkat ettiysen oyun sistemine ısrarla topun yükseldiğini gördük Japonya ceza sahasında. Çünkü kafa topunda Japonya savunması karşılamada başarılı değil.
0: Burada tabii takımın boy ortalamasının kısa olması da bir etken. Ancelotti'nin burada iyi çalıştığını da gördük dediğin gibi.
1: Ancelotti ve ekibi bence çok iyi çalışmışlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Burada pazartesi de konuştuk ya, yani göze çok hoş gelir gelmez ama Ancelotti ve Tuchel gibi teknik direktörler bu gibi turnuvalarda çok tehlikeli. Onu gördük.
1: 1.90 dakika uzatma ve penaltılarda bu isimlere dikkat etmek lazım. Ya bence bunu başaran nadir teknik direktörlerden. Öyle söyleyebilirim.
0: Brezilya tur atlayan taraf oldu Japonya eşleşmesinde. O rakibi de belli oldu bu arada. Dün Titanların Savaşı demiştik bu arada bu maç için öncesinde. Norveç Fidiş sahilini 2-1 geçti. Haaland'ı yalnızlaştırmaktan bahsettik. Haaland yine çıktı, golünü attı.
1: Bayağı hayalet oyuncu konumuna düştü değil mi?
0: İstediklerini uyguladılar aslında.
1: Onu uyguladılar. Bunu başardılar. Hatta Haaland gol vuruşu yaparken acaba dedi gol olmayacak mı diye bir hamlesi var biliyorsun.
0: Orada dokundu. Topa top yavaş yavaş süzüldü zaten, aynen.
1: Tabii kalecinin onu anlayamaması Haaland için çok büyük bir avantajı oldu. Yine de attı golünü. Gollerini atmaya devam ediyor. Makine çalışıyor, gol makinesi.
0: Yalnız insan çok tehlikelidir abi. Bu dışa vurumu bazen böyle olabiliyor.
1: Değil mi?
0: Çok yalnız bırakılmadı. Dün gördük yani. Haaland'ın ısı haritasına bakıyorum abi. Haaland'ı gerçekten yalnızlaştırmışlar. Pas istatistiklerine bakayım mesela. Maç boyu neler yapmış diye. Sadece abi rakip ceza sahası içerisinde 4 kere topla buluşabilmiş. Burada kaçırdığı pozisyon sayısı kaç biliyor musun abi? Haaland gibi bir golcünün. sadece bir. İki pozisyona girebilmiş maç boyu. Demek ki fil dişi işini aslında iyi yapmış.
1: Bayağı iyi yapmış. Ben Agbadou'yu da beğendim. Onu söyleyeyim.
0: Bir 5 milyon koydum üzerine.
1: Ya olabilir. Fakat şu var. Agbadou'nun yanında kontrollü oyuncu olduğu zaman Agbadou bayağı iş yapabilir.
0: Dün Kosono da fena gözükmedi.
1: Yani bunu bir kez de gözümüzle görmüş olduk.
0: Transfer çalışmaları için Beşiktaş'a bence de güzel bir referans olabilir dünkü tablo.
1: Olabilir. Ya Agbadou tamam. Bu takımda oynar. Net ve rahat. Bunu görmüş oldum ben. Ama yanındaki oyuncu önemli.
0: Yanındaki oyuncu bu arada şey dediydi. Kosono hani biraz daha dengeli bir stoper olmasına rağmen çabuktu da mesela. Orada Agbadou'nun fiziksel zafiyetlerini de kapatacak bir stoper tandemi vardı. Güzel gözüküyordu.
1: Evet. Ya mesela Beşiktaş'ta Emirhan çabuk bir oyuncu.
0: Sakarlı olmasa bence oraya direkt yazılır aslında.
1: Ama çok hata yapan bir oyuncu.
0: Burada stoper seçiminin çok doğru yapılması lazım. Beşiktaş mesela bu konuda senelerdir muzdarip. Jalo'dan çok beklediğini alamadın kötü olmamasına rağmen.
1: Evet.
0: İşte yine benzeri şekilde Udokai seneler önce aslında bazı futbol akılları veto etmesine rağmen getirildi. Hala gönderilmeye çalışıyor. Bir katkı alamadın çok fazla. Nokta atışı yapmak lazım artık bence.
1: Bayağı acele etmemek de lazım. Transferdeki en büyük handikap o. Acele etmeyeceksin.
0: Vakit var önünde Beşiktaş'ın. Yani şey Midland maçına bugün gelse zaten transferin yetişmesi yine kolay olmayabilir. Kampa katıldı etti falan. O yüzden gerçekçi olmak gerekiyor. Bence çok acele işe şeytan karışır. Hiç gerek yok.
1: Evet. Koca bir sezon var önünde.
0: Dün Norwich için neler söylersin abi? Fil dişinden konuştuk. Onlarda da senelerdir sol bak kendi birlikte büyüyen bir milli takım var. Oyuncular gençti. Haaland'lar, Ödegaard'lar.
1: Ya şöyle bir gerçek var. Norwich savunma ortası problemli. Hatta Haaland'ın maçtan sonra yaptığı bir açıklama var. Şöyle diyor, Brezilya karşısında çok yüksek bir şansımız yokmuş gibi geliyor bana dedi.
0: Bu takımı kamçılamak için yapılmış bir açıklama mı abi yoksa öz eleştiri olarak mı bakıyorsun?
1: Ben öz eleştiri olarak şöyle bakıyorum, savunmaların ortası ağır. Dikkat edersen Norveç'in.
0: Östigard, Hayer, Hegem dün oynayan bunlar biraz ağır oyuncular. Tabii.
1: Ağır oyuncular. Brezilya'da Vinicius. Sonra diyelim ki Endrick.
0: Rafinha.
1: Bunlar önemli oyuncular değil mi?
0: Önemli. Birebir de adam eksiltebilen hızlı da oyuncular.
1: Sıkıntı tehlike meydana getirebilirler.
0: Burada mesela hani Norveç'in fiziksel avantajlarından bahsettik ya. Buna karşın Brezilya'nın da savunma hattı oldukça fizikli. O Gabriel Marquinhos ikilisi şu an turnuvanın en iyi stoper ikililerinden biri bu arada net şekilde.
1: Ben çabukluklarını da beğeniyorum.
0: Çabuklar, teknik kapasite var, fiziksellik var. Şu an herhalde Upamecano Saliba ile birlikte en iyi stoper tandemi
1: evet.
0: Bu turnuvada.
1: Topu oyuna sokma. Müthiş bir şey bence.
0: Brezilya stoperlerinin de busu meşhurdur abi ya. Bak şu an bakıyorsun işte Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalistinde şefi Brezilyalı. Öteki finalist Arsenal evet. Şefi Brezilyalı. Şimdi ikisi birlikte oynuyor. Yani Norveç'in artı yönleri Brezilya'ya karşı çok işe yaramayabilir söylemine katılıyorum.
1: Ben de katılıyorum.
0: Eşleşme olarak heyecanlandırdım seni. Burada hani ne bileyim Brezilya fil dişi falan olsa herhalde daha iyi olur muydu? Çok bir şey fark etmezdi herhalde.
1: Pek sanmıyorum. Yani fil dişi iyi takım elinden geleni yaptı ama buraya kadar.
0: Bu kadar geldi elinden.
1: Evet.
0: Devam ediyorum abi dün. Yine bu arada sana bir mesaj gelmiş. Onu da çok kısa paylaşmış olayım. Sevgili Ümit Alaca yazmış. İyi yayınlar Ercan Bey'in maç anlatımlarını çok özledik diye.
1: Teşekkür ederiz sevgili Ümit Alaca'ya. Çok sağ olsun.
0: Devam ediyorum. Fransa İsveç'i çok rahat güle oynaya zorlanmadan bazen vites düşürerek bazen arttırarak 3-0 geçti.
1: Ben İsveç'in maça başlangıcındaki agresifliği anlayamadım. Dün maç başladı ya kayarak müdahaleler, faullü tehlikeli hareketler. Bana biraz garip geldi Burak.
0: Burada şeyi anımsıyorum abi. Biz basketbol oynarken mesela bazen rakip bize nazaran çok dişliyken ben özellikle faul yapardım karşımdaki oyuncuya. O da şey tabii mental olarak karşındakini biraz yıpratmak.
1: Ama Fransa yıpranmaz.
0: Programa girmeden onu konuşmuştuk ya. Evet. Bunu bizim milli takımımıza yapsan, Almanya'ya dünkü yapsan oyuncular bence çok illallah edip maçtan düşebilirdi ama Fransa'daki oyuncuların umurunda değil.
1: Çok değişik bir kadro. Yedek kulübesi de dahil. Hatta turnuvaya alınmayanlar da dahil. Kadroya alınmayanlar. Ben Fransa'nın böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorum.
0: Yani oyuncuların mental olarak dirayeti şey gibi, Bruce Lee gibi. Yani çivili yatakta falan yatıyor olabilirler. Öyle zannediyorum.
1: Olabilir.
0: Yani İsveç bir şey denedi. Biraz da sertliği arttırarak yıldırma
1: evet,
0: politikası.
1: Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız dedi Potter maçtan önce. Bayağı esasında havaya girmişler. Öyle başladı maç. Fakat sonra karşılarında çok büyük bir güç var. Bu turnuvanın Darth Vader. Öyle diyebiliriz.
0: %100. %100. Yani Fransa'ya karşı çok bir şey yapmak çok İsveç ayarında bir takım için mümkün değildi. Dün hiç davarlık gösterdiklerini düşünmüyorum. Yani bu oyuna yaklaşımları, sertlikleri birken futbol anlamında Fransa istediğini kısa sürede aldı, bitirdi maçı.
1: Bu İshak düzelir mi?
0: Abi İshak'ı ben şeye çok benzetiyordum bu arada. Çok üzgünüm o yüzden kariyerinin bu noktaya gelmesine. İşte topu taşıyabilmesi, dribbling kabiliyeti, uzun ince bir golcü olması falan. Thierry Henry'i bana çok anımsatıyordu. Çok üzüldüm.
1: Ama öyle bir oyuncu değil.
0: Henry gibisi yok tabii.
1: Yani öyle bir oyuncu değil. Sonra Gökereş uzun süre kalır mı Premier Lig'de?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Bir fırsat gelirse Arsenal daha iyisini alır.
1: Bence de alır. Öyle gözüküyor. Ya İshak Liverpool'da uzun süreli kalır mı? O bile bir soru işareti bence.
0: Ya, sağlık durumunu toparlarsa belki, bence İshak potansiyel olarak biraz daha Gökeres'in üzerinde bir oyuncu ama Gökeres yani biraz sanki abartılıyormuş gibi geliyor artık bana.
1: Bana da.
0: Turnuvada istatistiklerini de söyleyeyim abi sana. Yani bu arada Tunus'un olduğu bir gruptalardı. O da aldatmasın, gol attıysa. 1 gol 2 asist turnuvada. Bu adam Arsenal'la şampiyon. 75 milyon euro yatırım yapılmış bir golcü. Bu bence korkunç bir istatistik.
1: Başarısız.
0: Ya burada Haaland'ların, Messi'lerin, Mbappe'lerin 5-6 gole çıktığı bir yerde takımının bu kadar merkez oyuncularından biriyken böyle bir istatistikle bitirmen bence de başarısız. Orada şeyi beğendim abi. Ayari diye bir orta saha oyuncusu var Brighton'da.
1: Fena değil. Bir de İsveç'te 7 numara genç oyuncusu.
0: Elanga.
1: Fena bir oyuncu değil o da.
0: Onun da şöyle bir olayı var abi. Yanlış hatırlamıyorsam Nottingham Forest'ta müthiş bir sezon geçirdikten sonra geçen sene 60 milyon 70 milyon civarına Newcastle United aldı. Geçen sene skor katkısı bile yapamadı neredeyse.
1: Evet.
0: 3 gol 1 asistle bitirmiş sezonu.
1: Ya esas bir isim geldi aklıma. Valtemade.
0: Çok büyük hayal kırıklığı. Yarışımız varmış abi. Voltemade biraz konuşulmaya değer bir şey. O yüzden reklamdan sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: 4 numaralı Wolf Şahin 8'e doğru gidiyken az farklı bir liderlik temin etti. Farkı bir boyuna kadar taşıdı. İç kulvardan 8 numaralı Yeşil İnce ona eşlik etmeye başladı. 2,5 boy kadar geride. Üçüncülükte 3 numaralı Angel of Time var. 12 boy kadar gerisinde 8'in hemen sonrasında dördüncülüğe yürüdü. 6 numaralı Shining Life 2,5 boy kadar geride iç kulvarı. 1 numaralı Ray Scorpion tuttu. Onun dışında 12 numaralı Glonus var. 2,5 boy kadar geride. Öndeki mücadeleye katılmaya çalışan bir diğer isim 7 numaralı Sirena. Sirena'nın 2 boy kadar gerisinde dışarıda 2 numaralı My Chakra. İçeride 5 numaralı Prens Ege sırasıyla düzlükteyiz. 400 geçmek üzereyken 4 numaralı Wolfshine koşun lideri. Dışarıdan yaptığı ataklarla 12 numaralı Glanus öndeki rakibi yakalamaya çalışıyor. Ortada 3 numaralı Angel of Time var. Aralardan 6 numaralı Shining Life ile önceki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Şimdi içeriden gelen 6 numaralı Shining Life ve dışarıdaki 12 numaralı Glanus ön plana çıktı. Rakiplerinden ayrıldılar. Son metre yakın aralarına geliyorlar. Dışarıda 12 numaralı Glonus, içeride 6 numaralı Shining Life. İçerideki 6 numaralı Shining Life rakibine hakim olarak koşuyu kazandı. 12 numaralı Glonus ikinci oldu. 4 numaralı Wolfshine üçüncü olurken 3 numaralı Angel of Time dördüncüydü. 7 numaralı Sirena ise tabelayı tamamladı. 6 numaralı Shining Life 5. koşu. Handikap 14 mücadele İstanbul'da jokeyi Ali Yıldız'la kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ercan abiyle bir isim ortaya atmıştık. Üzerine tabii biraz konuşmak gerektiği için araya önce bir gidelim dedik. Nick Voltemade, 95 milyon euroluk, aynı zamanda 1.95'lik bir golcü müsveddesi.
1: Ya bu kadar kötü bir performans. Ben inanamıyorum. Newcastle United nasıl 95 vermiş? İngiltere'de de biliyorsun böyle çok hatalar yapılıyor.
0: Meblağ büyüyor İngiltere'den bir takım istediği zaman oyuncuyu tabii.
1: Büyüyor tabii. Yani ben biraz enteresan görüyorum sen.
0: Abi ben şöyle bir şey tespit ettim. Geçen hafta da konuştuk. Bundesliga'dan Premier Lig'e giden topçular olmuyor.
1: Bir türlü olmuyor, evet.
0: Wirtz, ilk döneminde Havertz, Füllkrug denen de olmadı. İşte bakıyorum başka kim var diye. Yani Frimpong gitti Alman olmamasına rağmen, milli takımı almadılar mesela. Bundesliga'dan İngiltere'ye giden oyuncular nedense olmuyor.
1: Ben de şaşırıyorum.
0: Benzer dedikler. Tempolu aslında ikisi de. Premier Lig daha sert bir lig bu arada. O başka bir şey tabii ama.
1: Arayı şöyle değerlendirelim bence. Bundesliga o kadar sert değil.
0: Daha kısık futbol var.
1: Ve Premier Lig'de bazen tempo çok yükseliyor. Üst düzey takımlar var ya, ilk 5 içinde yer alan. Onlarla zaten karşılaştığında bayağı yıpranıyorsun.
0: Düdük toleransı da çok yüksek bu arada. Futbol sert de oynanıyor sadece.
1: Bundesliga'da yok o.
0: Evet.
1: Tolerans yok. İkili mücadelelerde hakem hemen faulü veriyor. Ama Premier Lig'de oyun devam ediyor, bırak.
0: Olmuyor Premier Lig Bundesliga denklemi. Yani Voltemade de
1: bunlardan biri. Kalecilerde de dikkat edersen kornerlerde bayağı Almanlar kızdı. Ya dediler, İngiltere Premier Ligi'ni hakem seyretmiyor mu? Hani Almanya'nın ağlara giden faul olan bir golü vardı. Bayağı kızdılar, itirazlar.
0: Klopp'un bir açıklaması var.
1: Klopp'un da açıklaması var. Ama Premier Lig'de dikkat et, devam ediyor oyun. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde faul veriyorlar. O yüzden de o korner, ya faulle karışık olan korner taktikleri Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapmadı.
0: Klopp açıklamasında tam söylediğin şeye değindi bu arada abi. Eğer Almanya'ya verilen gol iptal olması gerekseydi Premier Lig'de Arsenal şampiyon olamazdı dedi, duran toptan bulduğu gollerle.
1: Evet. Ya benim aklıma da o geldi.
0: Bunun bir standartının olmaması çok kötü abi. Bu kadar yoruma açık bir şey midir mesela hakem nezdinde?
1: Ya kale sahası içinde kaleciye yapılan faullere çok dikkat ediyorlar. Çünkü kalecinin hakimiyeti, topu çıkıp almak istiyor. Orada kaleciye şarj yaptığın anda hemen dengesi bozuluyor. Normal şarj diye bir şey var mı? Var. Ama bu normal şarjı ayırt etmen lazım. Normalden faule doğru olay evriliyorsa, faullü harekete,
0: hemen virgül koyacaksın.
1: Hemen virgül ve düdük. Çalıyor, faulü veriyorlar.
0: Bu özellikle Arsenal'ın mesela West Ham maçında attığı golde de çok fazla konuşuldu. Kaleciye müdahale eden ya da kaleciyi perdeleyen çok fazla var.
1: Çok.
0: Kalecinin açısını kapatan, kaleciyle sırtıyla temas kuran bir şekilde. Yani darbeli değil ama kalecinin orada...
1: Ya şimdi esas taktik, faul yapmadan perdeliyorsan o zaman tamamdır, golü attın demektir.
0: Bana hiç etik gelmiyor abi.
1: Kalecinin yapacak bir şey kalmıyor orada.
0: Bana hiç etik gelmiyor abi.
1: Ama perdeliyorsun, faul yok.
0: Temas yok tabii.
1: Perdeleme var. Ya futbolun içinde bu taktikler var.
0: Ki duran toplardan işte Arsenal örneğini verdik yani, ne kadar bu sene fark yarattıklarını, kaç gol attıklarını, şampiyon oldular bu şekilde, en büyük silahları oydu.
1: Evet.
0: Enteresan. Almanya'nın verilmeyen golü de, ama Almanya'da da şimdi şunu söyleyeyim. Bir
1: bence faul. Ben sana söyleyeyim.
0: Burada o zaman asıl referans Premier Lig değildir diyebilir miyiz bu konuda?
1: Benim öyle, evet. Perdeleme dışındakilere o temas olduğu anda kaleciye artık yani... Temas tamam, topa yükselebilir santrafor ya da stoper, değil mi? Uzun. Kaleciyle beraber. Yine faullü bir hareket olursa geçmiş olsun.
0: Yani ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum bununla alakalı. Bence Almanya açısından hayırlı oldu bir soğuk duş, tokat etkisi olması. Yani çünkü burada çeyrek finale, yarı finale eskaza gitseler Nagelsmann'la devam edecek, sistem sorgulanmayacak şimdi, ama bir reforma gidilebilir sanki bu soğuk duş etkisi.
1: Olabilir. Yani. Neden olmasın?
0: Daha hayırlı olur. Evet, Fransa-Paraguay eşleşmesi var. İki takımdan da bahsetmişken. Paraguay Almanya'ya eleyerek büyük bir işe imza attı ama yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.
1: Ya Paraguay, ben Almanya'yı eledim. Tabii ki Fransa maçında da bambaşka, yine bir kişinin iki kişilik performans sergileyeceği bir Paraguay izleyeceğiz. Güçleri yeter mi taktiksel anlamda ve oyuncu kalitesine baktığımızda? Yetmesi zor.
0: mucize olur. Ama Almanya maçında da çok Paraguay'dan yana kimse düşünmüyordu. Yani öyle bir sürpriz olsa çok ilginç olur. Ya,
1: Fransa çünkü önüne gelene 3-4 tane atıyor.
0: Dinlene bir daha abi. Kastırmıyor. Dinlene,
1: evet. İstediği zaman net gol pozisyonlarına giriyor. İşi çok zor.
0: Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Norveç maçında 34 dakikada 3 gol attı Fransa. Dün de İsveç maçında 45-74 arası 30 dakikada 3 gol attılar.
1: Ya gayet başarılılar bence.
0: Yani.
1: Ya Paraguay karşısında bu Dünya Kupası'nın eğer Fransa elenirse Paraguay'a en büyük sürprizidir bence.
0: Abi yani
1: %100 kaç veriyorsun sen Paraguay'a şans?
0: 10. Az mı?
1: Ben %5 veriyorum mesela. Paraguay'ın Fransa karşısında anca şansı %5.
0: Ha, Paraguay'ın savunmasını bu kadar kimsenin açamıyor olması şimdiye kadar diyeceğim. Amerika'da 4 tane attı bu takıma ya.
1: Amerika daha Paraguay ne olduğunu anlamadan yalnız mükemmel başladı maça. Çok tempolu. 6. dakikada öne geçti. Bunu başarabiliyorsan zaten, ama Paraguay bu sefer çok sağlam defansla çıkıyor, başlıyor oyuna.
0: Ya burada hele ki ilk golü Paraguay attıysa hayırlı işler. Dün gördük işte, Almanya 1-1'e getirmek için bile ne kadar zorlandı.
1: Ama Fransa diyelim ki erik duruma düştü. O kadar zorlanır mı? Ben sanmıyorum.
0: Ha, Fransa öyle bir takım ki bak şu an mesela ekranda özeti var. 3-0'dan sonra o lisenin yaptığı bir yarım vole mi denir? Röveşata'ya mı?
1: Yarım vole, hatta uçarak vole, nasıl tarif edeceksek. Gol olsa Dünya Kupası'nda en iyi gol seçilebilirdi.
0: Puşkaş'a kadar bile gidebilir, öyle söyleyeyim.
1: Olsaydı. O direkten dönmeseydi.
0: Fransa maç 0-0 iken denemeleri bu şekilde. Bir reklamımız varmış bu arada. Kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim abi.
11: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Son 13 dakikamızı eşleşmeleri değerlendiriyorduk. Burada Fransa Paraguay karşısında Paraguay'a şans vermedik.
1: Ben %5 verdim.
0: Ben de 10 verdim. Yani çok ihtimal vermiyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta ilginç bir sürprizle burada olacak mıyız? Devam ediyorum abi. Dün Hollanda-Fas mücadelesi vardı. Fas penaltılarla Hollanda'yı geçerek son 16 turunda ev sahibi Kanada'nın rakibi oldu.
1: Fas o 4 sene öncesinin başarısını devam ettiriyor Dünya Kupası'nda. Sanki Avrupalı değil mi kadro? Fas Afrika'da ama kadro Avrupalı. Oynadıkları tempoyu çok beğeniyorum. Yeri geldiğinde topu kaptırdıklarında hemen geri alma. Kanatları iyi kullanma. Hollanda'ya attıkları beraberlik golü mesela. Duraklama anları artık maçta 90 dakika bitmiş durumdaydı. Van Dijk'ın hemen arkasından vurulan bir kafa vuruşu.
0: Diop.
1: Ve dikkat edersen uzatmalarda topa tamamıyla sahip olan Hollanda'nın artık penaltılara kalması için zaman geçirdiği anlar var.
0: Hollanda hiç üretken bir maç geçirmedi abi, yok, öne geçmesine yok. Rağmen. Gol beklentisi Hollanda'nın 0-24.
1: Çok az. Zaten Kuban ayrılmış biliyorsun. Bugün açıklandı.
0: Çok erken bir reaksiyon olmuş.
1: Değil mi? Bayağı hemen ayrılmış. Hollanda iyi oynayacağına kötüledi.
0: Grupta da iyi gözüküyordu oysa ki.
1: Bayağı dengeli, pozisyona giren, rakiplerini zor anlar yaşatan bir takım görüntüsü vardı Hollanda'da.
0: Çok enteresan saydın.
1: Ama tabii bu Fas'ın Hollanda'dan daha kaliteli bir takım olduğunu da ortaya koyuyor.
0: Fas'ta şu anda bazı oyuncular Avrupa'dan ciddi talep görüyor. Boadi diye bir oyuncu var. Lille'de oynuyor 18 yaşında mesela. Şu an 80-100 milyon eurolar konuşulmaya başlandı. Orta sahada.
1: Normal.
0: Saibari biliyorsun Bayern Münih'e gitti 55 milyon euroya.
1: Normal.
0: İlginç oyuncular var. Gerçekten göze de hoş geliyor Fas'ın oynadığı futbol. Ben çok keyif alıyorum izlerken.
1: Tabii. Ya bu Fransa-Fas maçı ne olur diye merak ettiğimde bak o maçta dururum.
0: Seyir zevki güzel olabilir.
1: Ya mükemmel bir maç izleyebiliriz.
0: Ya burada mesela turnuvada çok büyük olarak baktığımız İngiltere, Brezilya gibi takımlara bakınca, hatta grup aşamasındaki bir iki maçta İspanya'ya bakınca Fas şu an Fransa ve Arjantin'le birlikte turnuvada en iyi futbol oynayan takım diyebiliriz belki de.
1: İki takım öyle gözüküyor Fransa ile beraber. Fransa, Arjantin ve Fas. Bunlar ön planda. İngiltere o kadroyla çok daha iyi oynaması lazım. Peki Burak, Portekiz'in kadrosu kötü mü?
0: Şampiyonluk
1: adayı
0: kadro.
1: Problem var.
0: Orada
1: Ronaldo problemi var. İç durum pek huzurlu değil galiba orada.
0: Ya onların da mesela eşleşmesini merak ediyorum. Ne olacak Portekiz Hırvatistan? Kötü de bir kura çektiler. Bu kadar iç işleri sıkıntılıydıkken orada erken bir gol yiyip mental olarak da bir çöküntü içerisine girerlerse o maç kabusa döner.
1: İşi iyi bilen tam bir turnuva takımı Hırvatistan. Onunla oynuyorlar. Ya, çok kolay geçeceği kanaatinde değilim ben Portekiz-Hırvatistan mücadelesinin Portekiz açısından.
0: Ben bu arada abi bu işi bilen bir takımla oynamaya ilaveten Hırvatistan'ın teknik direktörünün de Roberto Martinez'e nazaran maç içi müdahalelerle maçı daha rahat çözebilecek, daha o anlamda mahir bir hoca olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Zlatko Dalić.
1: Şöyle yılların deneyimi. %100 yani sana katılmak mümkün değil bu konuda. Ve Hırvat takımında böyle stresli maçları oynayan oyuncu sayısı var. Deneyimli oyuncu sayısı fazla.
0: Modric, Kovacic, Brozovic.
1: Ya bu oyuncular ya Portekiz zorlanacak galiba o maçta. Ben öyle düşünüyorum.
0: Vallahi ben Hırvatistan'dan yanayım ya. Bu tamamen subjektif, kendi yorumumu yapıyorum. Yani şey değil, bunda taraf olmakta bir beis yok. Netice itibariyle Dünya Kupası keyif almaya çalışıyoruz.
1: Tabii canım.
0: Ben Hırvatistan'dan yanayım.
1: Hırvatistan. Balkanlar'da. Değil mi?
0: Tabii.
1: Bize bayağı yakın.
0: Vize problemi var ama işte. Diğer Sırbistan, Makedonya gibi vizesiz olsa çok tatlı olur gerçekten.
1: Hırvatistan bu yüzden de zorlayacak diyelim.
0: Tabii. Bir de şey var abi biliyorsun, bu Game of Thrones'un Dubrovnik diye Hırvatistan'ın güneyinde çektiler. Şimdi turistik olarak da patladı Hırvatistan mesela. Herkesin
1: tabii
0: merakı var.
1: Bir zamanların İzlanda'sı gibi.
0: Evet. Ama işte dediğim gibi Balkan ülkelerine çok güzel giriş çıkış yapıyoruz. Bu vize mevzu hakikaten yoruyor Hırvatistan'da. Biraz daha bütünleşik olmamız lazım diğer Balkanlarla olduğu gibi. Devam ediyorum abi. Bugünün maçlarına bakalım istersen. Dün bu arada Meksika, Ekvador'u yenerek.
1: Meksika Dünya Kupalarında hep iyi sonuçlar almıştır. Onların da amacı şöyle bir yarı final görebilir miyiz acaba?
0: son 16 atlar. Bugün rakiplerini belli olacağı mücadeleden bahsedelim istersen. Meksika için oradan da bir okuma yaparız üzerinden. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Stadyum'da Atlanta'da oynanacak karşılaşma.
1: Maç zor. Çünkü İngiltere'nin klasik bir beklentisi, bekleyişi var saha içinde. Hemen rakibe üstünlük kurup sağlı sollu kanatları kullanıp bayağı uzun süreli pres yapıp bunaltmıyor.
0: Dinlendiriyor maçı, demliyor.
1: Maçı dinlendiriyor, İngiltere'nin ve Tuchel'in oyun tarzı bu. Demokratik Kongo'da beşli bir savunması var. İşte Masuaku nasıl oynayacak, ben çok merak ediyorum bu akşam. Ki fena değil Dünya Kupası'nda. Bir süreklilik kazandı, istikrarı iyi Masuaku'nun. Ya ben Demokratik Kongo'nun da İngiltere'yi zorlayabileceğini ama yine İngiltere'nin o bireysel ve Harry Kane farkının ortaya çıkabileceğini biraz düşünüyorum.
0: Yani abi geçen hafta bir benzetme yapmıştık, hatırlarsın. İngiltere şey gibi, hani 200 beygir bir arabayla sağ şeritte 60'ta gidiyor İngiltere'ye.
1: Çok iyi benzetmeydi. Yani 60-65.
0: Yani şu kadroyu daha iyi bir hocanın eline versen ya da farklı futbol mentalitesinde, işte Guardiola örneğini sen vermiştin daha önce, evet, de. Guardiola'nın elinde bu kadro ne olurdu merak ediyorum. Yani savunma hariç takımın belden yukarısı inanılmaz iyi.
1: Ve bu takımda dediğin gibi her an sonucu değiştirebilecek yıldızlar toplu İngiltere.
0: Kenardan Rashford'u getiriyorsun abi, böyle bir lüksün var.
1: Ya, bu yüzden Saka var değil mi?
0: Saka var, kenardan Rashford geliyor, işte Bellingham'dan orada bahsedebilirsin. Bakıyorum şimdi yine
1: Harry bir kadroya. Harry Kane'i unutmayalım hiçbir zaman.
0: Harry Kane zaten orada alfa oyuncu kesinlikle. Watkins var Harry Kane'in arkasında.
1: Bir de çok deneyimli bir kalecisi var.
0: Ben çok beğenirim bu arada Jordan Pickford'u. O da enteresan aidiyeti olan bir kaleci. Yani büyük takımlarda oynayabilirdi sanki.
1: Fakat bırakmadı ve İngiltere milli takımında da çok istikrarlı görüntüsü var.
0: Çok da beğenirim bu arada.
1: Ya klas bir kaleci Pickford.
0: Jordan Pickford bugün. Peki bu eşleşmenin kazananıyla Meksika arasındaki mücadele için bir öngörün var mı abi? O da zor ve kısır bir mücadele olabilir gibi. Hangisi çıkarsa çıksın.
1: Uzama ihtimalini çok yüksek görüyorum eğer İngiltere tur atlarsa. Meksika-İngiltere maçını. Sen ne dersin? Bence o maç uzar. Öyle çok bir havası var.
0: Katılıyorum. Statik bir maç olacak. Yani hani çok gollü olmaz. Uzamasa bile 1-0'da falan biri üstüne yatar öyle bitirir diye düşünüyorum. Uzama ihtimalini de ben de yüksek görüyorum bu arada.
1: Öyle bir maça benziyor.
0: Can sıkıcı bir maç.
1: Ya şu var şimdi, can sıkıcı diye önceden tabii değerlendiriyoruz.
0: Öngörü tabii.
1: Öngörü. Kağıt üzerinde öyle ama. Dakika 4. Bir tane gol attı İngiltere. Ne olacak? Meksika bastıracak. İngiltere maç boyunca savunma mı yapacak? Hiç sanmıyorum.
0: Yani orada Meksika'nın belli bir noktadan sonra yorgunlukla birlikte savunmada vereceği açıkları değerlendirebilir İngiltere ama Tuchel olduğu için mesela Şampiyonlar Ligi finalinde de bu sene Arteta'da gördük ya, 86 dakika 1-0'a yatmaya çalışır mı diye de aklımın bir kenarında bir endişe barındırıyorum.
1: Ya da Meksika attı maçın hemen başında. İngiltere, Tuchel ne yapacak? Bütün riskleri almak zorunda.
0: Tabii,
1: ama o riskleri yok. Saatine bakıp 55'ten sonra mı alacağız diyecek. Öyle bir şey yok herhalde.
0: Yani takıntılarını bir kenara bırakman lazım o noktada.
1: Eleniyorsun çünkü.
0: Bir de herhalde son 16'da ya da son 32'de İngiltere elense orada Tuchel'in de koltuğu çok ciddi tehlikeye girer diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Evet abi, saatler 23 kuşağında bize mesaj atan çok sayıda Beşiktaş taraftarının dört gözle beklediği mücadele Belçika-Senegal karşı karşıya geliyor.
1: Oh, Belçika-Senegal.
0: En zor maç bu herhalde.
1: Ne demiştik bugün programımızın başında? Tecrübe. Tecrübe kimde var?
0: Belçika.
1: Belçika'da var. Beşiktaş taraftar niye mesaj atıyor? Trossard için.
0: Bitsin de gelsin diye bakıyorlar.
1: Evet. Senegal Belçika karşısında zorlayabilir mi? Daha çabuk oyuncuları var. Forvet attı Belçika savunmasını biraz sallayabilir. Bunu da söyleyebilirim.
0: Nicolas Jackson, Mane, Sar. Tehlikeli, evet, üçlü.
1: Bunları da unutmamak gerekiyor. Fakat dediğim gibi tecrübe burada ön plana çıkacak. Öyle bir maç.
0: Belçika'yı öne koyabiliriz o zaman.
1: Sen ne diyorsun? Ben Belçika'yı deneyim olarak öne koyuyorum bu maçta.
0: Yani burada teknik direktör olarak da Rudi Garcia gibi bir Avrupa futbolunu bilen bir teknik direktörler var. Gerçi öteki tarafta Pap Thiou da kötü bir hoca değil ama. Yani hücum hattına bakınca deneyim olarak Belçika önde ama savunma mesela atletizm olarak bence çok büyük bir maçta kırmızı alarm veriyor Belçika tarafında.
1: Mısır maçında da onu hissettim ve gördüm. Belçika'nın Mısır'la oynadığı maçta.
0: Mısır'dan da daha tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum ben Senegal'e mesela.
1: oyuncuları daha tehlikeli.
0: Daha çabuk orada İsmail Asar gibi Sane gibi. Evet. Topla çabuk süratlenebilen, kendine pozisyon yaratabilen oyuncular var. Biraz ortadayım mı maçta?
1: Ya biraz sen ortadasın. Ben de Belçika biraz tecrübe olarak ön plana çıktı diyorum. Bakalım hangimizin dediği olacak.
0: Burada da şey var artık, Belçika için köprüden önce son çıkış. Yani en azından kürsü yapacaksa bile, bu turnuvada yapamazsa bir daha çok zor zaten uzun bir dönem.
1: Birçok oyuncusu vedalaşacak.
0: Tabii. Lukaku, De Bruyne.
1: Lukaku. Belki Courtois.
0: Yani burada geriye pek bir şey kalmayacak. Onlar için de tabii farklı bir anlamı var. Burada sen Belçika'dan yana oldun. Ben biraz daha ortada kaldım. Saat gece 3, sabaha karşı 3'te Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek son maçımız. Burada da gönlüm Bosna'dan yana ama Amerika ağır basıyor.
1: %100 ben de Bosna'nın tur atlamasına çok sevinirim. İşin gerçeği yalnız Amerika'nın oyun tarzı ve kadrosu da Bosna'yı çok zorlar. Amerika Birleşik Devletleri tam bir rotasyon yaptı bizim maçta. Ki buna rağmen yine goller buldular. Gol yollarında zorluk çekmeyen bir takım. Bosna o kadar süper oyunlarla gelmedi buraya kadar. Onu da söyleyelim.
0: Kolay bir gruptan geldiler.
1: Ama çok kolay hata yapan ve takım savunmasını pek olumlu olarak değerlendiremediğim bir takım ama gönlüm Bosna'dan yana.
0: Hantal bir takım ama Amerika'ya karşı işleri zor olsa da ben de Bosna Hersek kazansın istiyorum.
1: Ben de isterim.
0: Bugünün eşleşmeleri bu şekilde. Yarın yine aynı saatlerde burada olacağız. Bakalım bugün bize neler gösterecek.
1: Ya bence bugünün belki de ya kağıt üzerinde en rahat gözüken takımı Amerika.
0: Katılıyorum.
1: Diğer bütün maçlarda rahatlık yok. Ya ne Senegal rahat, ne Belçika rahat.
0: Ne İngiltere rahat.
1: Demokratik Kongo zaten rahat değildir.
0: Bugün ilginç bir gün olacak abi. Hani kağıt üstüne ne kadar heyecan verici maçlar var bilmiyoruz ama çok diken üstü bütün takımlar için.
1: Öyle gözüküyor.
0: Bak ama bugün güzel yanı bu arada erken kuşak. 19 ve 23 kuşağında iki maç var. Hani normal gündelik
1: hayatımız. Evet, 12'ye kalmıyor.
0: Çok saptırmadan gündelik hayatımız. Bir de bütün işleri bitirip kafamızı yastığa koyabiliriz gibi duruyor. Evet.
1: Ya 3 maçı çok geç tabii.
0: 3 maçı çok geç. Tabii orada açık söyleyeyim. Bosna Hersek biraz daha acaba dedirtseydi izlemek isterdim ama o heyecanım yok.
1: Öyle bir görüntüsü yok, evet.
0: Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten, Pickles'tan. Pickles'ın özelliği, çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya Müzesi'nde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da Dünya Kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda, kimin evinde ya da kimin çantasında?
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
4: Reklam.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bankam Kombank kartıma bin.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Şart 4 mücadele başladı. 2 numaralı Another Banger çıkıştan sonra rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisinde kaldı. 4 numaralı Ohio Man de 2 boy geriye düştü. 7 numaralı Luke News ilk viraja doğru giderken rakiplerine düştü. Farkı 1-1,5 boya kadar taşıdı. 3 numaralı Alkioni karşı düz yaklaşırken ikinciliğe sokuldu. 2 boy kadar geride dışarıda 3.'lükte 1 numaralı Torun Yusuf var. Bariyer dibinden 6'ıma Gregos kendini gösterdi. Gregos 2 boy kadar geride 5.'lükte takip ediyor. 5 numaralı Severus Snape onun da 5-6 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Ohio Man 1600 geçirken 2.5 boy kadar geride son sırada. 2 numaralı Another Banger şeklinde safkanlar 1400'e doğru gidiyor. Liderlik 7 numaralı Luke News da yine takipte iç kulvarda. 6 numaralı Grey Ghost var. Dışarıda 3 numaralı Alkioni yerini korudu. Onların hemen 1,5 boy kadar gerisinde dışarıda 1 numaralı Torun Yusuf var. 2,5-3 boy kadar geride ortada 5 numaralı Severus Snape. Onun 3-4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Ohio Man. Onun da 3-4 boy kadar gerisinde son sırada 2 numaralı Another Banger şeklinde safkanlar son 800 yaklaşıyor. 7 numaralı Luke News kaçıyor. Fark yine 1-1,5 boy kadar. 3 numaralı Alkioni yine yakın takibini sürdürüyor. 3.'lüğe iç kulvardan 6 numaralı Grey Ghost hamle yaptı. Hemen dışında 4.'lükte 1 numaralı Torun Yusuf. Hemen içinde 5.'lükte 5 numaralı Severus Snape. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Ohio Man. 3 boy kadar geride 2 numaralı Another Banger şeklinde 6. koşuda son 600 geçiliyor. Düzlüğe çıkılmak üzere 7 numaralı Luke News liderliğini koruyor. İç kulvarda 6 numaralı Grey Ghost var. Dışarıda 3 numaralı Alkioni. Hemen içinden hareketlenen 5 numaralı Severus Snape oldu. Dışarıya 1 numaralı Torun Yusuf açıldı. İç kulvardan 2 numaralı Another Banger. En dış kulvardan 4 numaralı Ohio Man gelmeye çalışıyor. 300'den sonra farklar erimeye başladı. İç kulvardan 6 numaralı Grey Ghost liderliği aldı. En dış kulvardan 4 numaralı Ohio Man'in de atakları var ancak bariyere yaslanan 6 numaralı Grey Ghost son metrenin lideri. Pistin ortasından 4 numaralı Ohio Man etkili geldi. Şimdi iç kulvardaki rakibiyle fark etmeye çalışıyor. 6 numaralı Grey Ghost lider dışarıdan 4 numaralı Ohio Man geliyor. İki safkan yakın ele çizgi geçtiler. 1 numaralı Torun Yusuf ve 5 numaralı Severus Snape de yine 3.'lük için yakın ele çizgi geçen safkanlar karar var şeklinde kaldı. 2 numaralı Another Banger ise son ataklarıyla tabelayı tamamladı. Dışarıdaki 4 numaralı Ohio Man mi yoksa bariyere yaslanan 6 numaralı Grey Ghost mu bu zevkli mücadeleden galip ayrıldı? Karar varış hakemlerine kaldı.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org
15: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
16: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Boyalı Alan'da sizlerle birlikteyiz. Programın ilk bölümünde Avrupa Basketbolu'nu, ikinci bölümünde de NBA'yi değerlendireceğiz Avrupa Basketbolu için. Anıl Yazar bizimle birlikte olacak. Anıl Yazar hoş geldin.
17: Hoş bulduk Emirhan, yayınlar.
16: Teşekkür ederim. Nasılsın?
17: İyiyim. Tabii Dünya Kupası gündemin arasında, Dünya Kupası yoğunluğunun arasında basketboldaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Orada da sıcak gelişmeler oluyor. Birazdan seninle konuşuruz zaten.
16: Yaklaşık bir saat boyunca Boyalı Alan'da izleyicilerimize basketbolda son gelişmeleri aktaracağız. Tabii ki açılışta da söylediğim gibi seninle birlikte Euroligi, Avrupa basketbolunu, ligimizi değerlendireceğiz. Şimdi tabii Fenerbahçe ile başlamak isterim ben. Geçen yılın şampiyonu Fenerbahçe aslında da transfer dönemine çok önemli bir hamleyle başlıyor. Shane Larkin hamlesi, devamı da gelecek gibi gözüküyor. Euroligin de doğal favorileri arasında zaten Fenerbahçe yıllardır. Nasıl değerlendirirsin hamleyi?
17: Yani Shane Larkin ile Anadolu Efes arasındaki zaten bağın oldukça zayıfladığını söyleyebilirdik. Yani bu sezon zaten sakatlığından ötürü Larkin'den neredeyse hiç faydalanamadı Anadolu Efes. Sezonun son bölümüne doğru, yani Mart'tan sonra açıkçası biraz daha Larkin'e Anadolu Efes'te daha fazla dakika alırken gördük ama yani sezon başındaki planlamada zaten Anadolu Efes'te hem takım olarak çok fazla 50. yılda çok büyük bir hayal kırıklığıyla sezonun noktalanmasının ardından Larkin'in de Anadolu Efes'le birlikte o arasındaki bağın biraz zayıfladığını söyleyebiliriz. Ki zaten Anadolu Efes'in de bu sezon biraz aslında kadro kalitesi, kadro profilini diyelim, kaliteyi demeyin, kadro profilinde bir bence küçülmeye gittiğini söyleyebiliriz her anlamda. Yani bir işte bu sezonki harcanan parayı düşündüğümüzde, yani bütçeyi düşündüğümüzde, bu sezon daha geride kalan sezon daha doğrusu ki bütçeyi düşündüğümüzde, bu sezonki Anadolu Efes'in bütçesinin ve hedefinin daha çok bir Euroleague'de playoff'a girebilme takımı hüviyetine bürüneceğini Anadolu Efes'in söyleyebiliriz. Larkin muhtemelen tabii bunu da bence yine göze aldığını söyleyebiliriz. Larkin'in bunu da göz önüne aldığını, bunu da

0: Gollü karşılaşmaları izliyoruz. Hepsini değerlendireceğiz. Fil dişi geriye düştüğü karşılaşmada Norveç karşısında 85. dakikada Haaland'ın golüne engel olamadı. Aslında genel olarak baktığımızda iyi bir oyun sergileyemedi fil dişi sahili. Norveç sahada hem fiziksel hem de taktiksel olarak daha iyi bir görüntü çizdi. Ve tabii ki santrafor noktasında Haaland gibi bir güce de sahip oluyorsanız bulduğunuz fırsatları gole çevirmek daha kolay oluyor. Norveç fırsat tepmedi. Fil dişini 2-1 ile geçti. Yann Diomande de turnuvaya veda etti. Turnuvanın yıldızlarından bir tanesiydi o da. Onun dışında Beşiktaş'tan Akbodu, Galatasaray'dan Wilfried Tsingo ve Trabzonspor'dan Olay ile tatillerinin ardından muhtemelen ülkemize geri dönecekler ve takımlarına katılacak isimler. Fransa'da da yine Mbappe galibiyette ön plana çıktı. 3 golün atıldığı karşılaşmada 2 gol Kylian Mbappe'den geldi ve Dünya Kupası tarihinde 18. golünü kaydetti ve bu turnuva özelinde de 6. golünü atmış oldu. Lionel Messi ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor ve bu turnuva sonunda da muhtemeldir ki Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başaracak Kylian Mbappe. Acayip bir hücum hattı var Fransa'nın. Bunu hep belirtiyoruz zaten. Dembele, Olise, Barcola, Mbappe hücum hattı. Olise de asistleriyle takımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Harika bir turnuva geçiriyor. Henüz gol yok ama asist krallığında zirvede yer alıyor. Olise Meksika'da Ekvator karşısında hata yapmadı. 2-0'lık galibiyet geldi. Quiñones ve Raul Jimenez takımın en önemli iki parçası Ekvator karşısında galibiyeti getirdi. Biz de hem dünün karşılaşmalarını hem de bugünü Nesine yorumcularından Yiğit Ayık'la değerlendireceğiz. Yiğit hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de, sağ ol.
0: Dünya Kupası serüveni devam ediyor. Yavaş yavaş son 32'yi de bitireceğiz. Son 16'ya doğru yaklaşıyoruz. Dünün karşılaşmaları 3 maç vardı. Ya turnuva bize gollü maçlar izletiyor. Yani genel olarak pozisyonlu gollü karşılaşmalar izliyoruz. Her turnuva öncesinde insanların bir ön yargısı oluyor ama çok ön yargıyla bakılacak bir turnuva gibi değil. Dünün karşılaşmalarını ve genel olarak turnuvayı nasıl değerlendiririz?
1: Yani açık konuşmak gerekirse abi, dün bence Fransa-İsveç maçı ve Meksika-Ekvator maçını dışarıda bırakırsan fil dişi Norveç maçı bayağı keyifli ve eğlenceli geçti diyebilirim. Özellikle yani iki takımın da hem oyun arzusu hem de oyun temposu, evet bir 45'te 65 arası böyle tempo biraz düştü gibi oldu ama ya ister istemez hani takımların da biraz kontrollü oynama isteğinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum bu. Ama onun geri kalanında bence maç tam olarak Dünya Kupası standartlarında tam bir eleme maçı kıvamındaydı, onu söyleyebiliriz. Açıkçası fil dişinin elenmesi beni biraz üzdü. Yani iki tane underdog takım karşı karşıya geldi. Keşke daha güçlü takımlara karşı bu iki takım mücadele etseydi ve ilerleyen turlara kadar kalabilseydi ama yani burada forveti daha iyi olan taraf ağır bastı diyebiliriz abi. Yani ön sezisi, forvetinin ön sezisi çok daha iyi olan taraf turu geçen takım oldu diyebiliriz burada. Yine fil diş sahilleri bence son 10 dakikalık periyotta yine pozisyonlar buldu. Üretkenlikten uzak bir görüntü sergilemedi ama yani orada herhalde birbiri korumak amaçlı yapılan değişikliklerin de ne kadar hatalı olduğunu gördük fil diş sahillerinde. O yüzden fil diş sahilinde. O yüzden ben açık konuşmak gerekirse abi hani hem oyuncu değişikliklerini hem de oyun olarak da maç genelinde Norveç'in daha üstün olduğunu gördüğüm için çok fazla şey yapmadım. Nasıl diyeyim? Ya bu sonuç beni şaşırtmadı. Öyle söyleyeyim.
0: Dün ben burada dinleyicilerimiz de anımsayabilir. Fransa'nın galibiyetini 2.5 üstünü ve Mbappe'nin 2 golünü ön plana çıkarmıştım. Hakikaten Dünya Kupası'nın çok farklı oynuyor Mbappe ve katılır mısın bilmiyorum ama bu turnuvada bence Messi'yi geçecek.
1: Yani şöyle abi, Mbappe de aslında hani ya bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Ben çok gol sayısına takılmıyorum. Hani Messi'nin daha fazla gol atacağını düşünüyorum dedi ama tabii o biraz böyle zarf 60 büyük ihtimalle.

0: Mbappe ama ya açık konuşmak gerekirse abi Arjantin'in üretim temposuna göre Fransa'nın üretim temposu biraz daha düşük kalıyor. Arjantin üretim temposu. O yüzden yani Fransa'da çok yetenekli, çok böyle pozisyon hazırlayan oyuncular var. Hakikaten Olise başta olmak üzere, Barcola başta olmak üzere. Yani burada bence de Mbappe turnuva sonunda sanki Messi geçer gibi duruyor. Bana da öyle geliyor. Ki yani bu yaşında Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olması, işte bu turnuvada ve bir önceki turnuvada da yaptıkları vesaire. Yani düşünüldüğünde hakikaten Mbappe'nin dünya futbolu için de ne kadar özel bir oyuncu olduğu, ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar beğenmeyeni de çok olsa bile.
1: Şimdi Norveç'in rakibi Brezilya olacak. Fil dişini geçtiler. Bence turun %51'de favorisilerdi ama Brezilya karşısında şanslarını nasıl görüyorsun? Brezilya'da Japonya karşısında epey bir zorlandı çünkü.
0: Abi böyle bakmak lazım bence. Ancelotti doğru taktiği bence ikinci yarı başlamadan önce soyunma odasında buldu. Biraz böyle milli takımı andıran bir oyun vardı ilk yarıda Brezilya'nın, hatırla. Daha fazla böyle kapalı savunmayı açmak için yan pas yapan, işte Japonya merkezinin arasına oyuncu yerleştiren ama ya oyuncuların dönmesine asla izin vermeyen bir Japonya savunması vardı. Zaten kilit açmakta çok zorlandı Brezilya ilk yarıda. Japon oyuncuların biraz daha böyle fiziksel olarak da hani boy dezavantajı göz önüne alındığında ya Brezilya'nın biraz daha böyle sanki kenar ortasına gitmesi gerektiği, biraz daha içeri daha fazla orta denemesi yapması gerektiğini anlayınca işler birazcık Brezilya lehine kırılmaya başladı. O Japonların zafiyetini bir şekilde kullandılar ama ya özellikle Japonya'nın hani ya tabii ki de bu genetikle alakalı bir şey ama yani bu boy zafiyeti olduğu sürece yani dünya kupalarında özellikle bir şey başarmaları, ileri gidebilmeleri çok da mümkün gözükmüyor. Ama hani oyun kalitesi olarak bence hani bir Avrupa takımına özellikle mesela Belçika'ya göre çok çok daha üstünler. Hani bence eğer bugün Belçika turu geçerse Senegal karşısında hak edilmemiş bence bir sonun altı olur Belçika için baktığında. Ama Japonya'nın mesela daha fazla ileri gitmesini isterdim mesela işte. İlk 8'e kalmasını isterdim. Çeyrek finale kalmasını isterdim mesela Japonya'nın. Ama dediğim gibi yani burada dezavantajlı durumlar Japonya adına herhalde Brezilya karşısındaki mağlubiyeti açıklayacak nedenler olabilir diye düşünüyorum.
1: Turnuva başlamadan önce hemen hemen bütün futbol severlerin favorisi Fransa'ydı. Şimdi turnuvaya katılan bütün takımları, son 32, son 16'ya kalan bütün takımları birden fazla kez izleme fırsatı bulduk. Senin için favori Fransa mı?
0: Abi kesinlikle Fransa. Yani ben biraz böyle Arjantin'i ön plana koyuyordum takım savunması nedeniyle ama ya biraz Dünya Kupası da şey önemser biliyorsun ki. Hücum gücünü önemser. Biraz daha kilit açma, biraz daha defansif takımlara karşı ne kadar çare üretebiliyorsunuz? Bu Dünya Kupası'nın ya da işte büyük turnuvaları kazanmada en önemli etken olur. Ya ben burada Fransa'nın yetenek bareminin çok yukarıda olduğunu düşünüyorum ve ya hakikaten ya biri dursa bir diğeri çıkıyor. İşte gördük mesela işte Norveç maçında Mbappe sustundu, Dembele çıktı.
1: Şimdi Fransa ile ilgili şöyle devam etmek istiyorum ben. Herhalde 2010 İspanya'dan sonra en ağır basan takım olabilir gibi geliyor. Ya onun dışında hiçbir takım bu kadar ağır basmıyordu. Katılır mısın? Evet, yani kağıt üzerinde baktığımızda hakikaten oyun anlamında ve kadro kalitesi anlamında en son 2010 İspanya, Iniesta'lı, Xavi'li, ya o Barcelona altyapısını kullanan İspanya milli takımı turnuvalarda bu kadar hakim ve kağıt üzerinde bu kadar net bir favori olarak gözüküyordu. Fransa özelinde de yani yine 2022'nin bence favorisiydi. Arjantin'e verdiler kupayı. Zaten arka arkaya Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası finalleri oynamayı başardılar. Ama en iyi jenerasyonu şimdi yakaladılar bence. Hep zaten yüksek bir hücum hattından, kaliteli hücum hattından bahsediyorduk ama Olise'nin gelmesi, Dembele'nin temposu ve değişmesi, Mbappe'nin çıktığı seviye herhalde benzersiz bir Fransa milli takımı.
0: Yani şunu söylemek gerekiyor. Ben ses kesildiği için kusura bakmasın dinleyenler. Bence 2010 İspanya'nın hani bir rakibi vardı o turnuvada. Hollanda'yı sayabiliriz mesela direkt hani rakibi olarak. Oyun olarak da bence Hollanda hani kafa tutmaya çok yakın bir klasmandaydı İspanya'ya. Ama bu turnuvada oyun olarak öyle yaklaşan var mı hücum anlamında diye düşünüyorum. Öyle bir hücum takımı yok şu anda. Fransa gibi bir hücum takımı yok ama savunma anlamında bakacaksak mesela iyi bir savunma takımı olması nedeniyle hani Arjantin belki kafa tutabilir diyoruz. Hı hı. Ama onun haricinde oyun gücü olarak Fransa'ya çok yaklaşan bir takım var mı diye soracak olursam bence yok. Yani o yüzden bence bu Fransa 2010 İspanya'ya göre çok çok daha kupayı kazanmaya ağır basan bir takım olarak ön plana çıkıyor benim gözümde.
1: Bu Fransa'nın en büyük eksikliği herhalde bir önceki turnuvalardaki Pogba, Kante, orta saha ikilisi. Eğer ki onlar da olsaydı bu turnuvada mesela Prime Pogba, Prime Kante izleyebilseydik biz herhalde herhangi bir rakiple kıyaslamamız çok mümkün olmazdı ki zaten şu an bile aslında yakından geçen bir ülke yok.
0: Ya kesinlikle abi %100. Yani o yüzden yani baktığımız zaman hakikaten böyle bireysel oyuncu kalitesine bakıyorsun, orta sahalara bakıyorsun. Yani bugün Florentino Perez olsam mesela Fransa milli takımından 5 tane 6 tane ismi kadrona katmak istersin evet. Abi baktığında. Yani hani Mbappe'm var işte Çağmen'im var diye hani değerlendirmezsin. Dersin ki ben buradan bir 5-6 tane daha oyuncu alayım da hakikaten bir Los Galacticos'u kurayım dersin. O yüzden ya baktığımda yani komple bir takım. Yani bu takımı yenmek için abi sadece savunma yapmak ya da sadece çok iyi bir hücum takımı olmak yetmez. İkisini çok kompakt bir şekilde yapıp bir de üstüne yetenek kalitesiyle bu oyunculara karşı cevap vermen gerekiyor. O yüzden ya baktığında gençli bir jenerasyon Fransa. O yüzden bundan sonraki turnuvalara da böyle hem Euro'ya hem de işte Dünya Kupası'na çok damga vuracakmış gibi duruyor. Hani böyle üst üste o İspanya'nın başardığı başarıları sanki Fransa devralabilirmiş gibi geliyor. Hani Dünya Kupası, önce Dünya Kupası, sonra Avrupa Şampiyonası, sonra tekrardan bir Dünya Kupası kazanıp böyle bir triple yapabilecek takım hüviyetinde bence Fransa. Yani 12 yıla böyle damga vurabilir gibi geliyor bana. Pardon, 10 yıla böyle damga vurabilir gibi geliyor bana.
1: Meksika 2-0 kazandı, Ekvator'u mağlup etti ve bugün muhtemelen rakibi belli oluyor. İngiltere veya Demokratik Kongo olacak rakibi. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Turnuvanın gol yemeyen tek takımı Meksika aslında. 4 maçta hiç gol yemediler ve 7 tane gol attılar.
0: Ya bir de kimle oynadıklarına da bakmak lazım ya. Kimle oynadıklarına da bakmak lazım. Şimdi bir de şöyle bir avantajları var abi. Azteca'dan dışarı çıkmayan bir takım yani Meksika. Bu da bence turnuva genelinde konuşulması gereken bir konu. Neden Meksika sürekli maçlarını Azteca'da oynadı? Neden sürekli tamam bir ev sahibi olabilirsin ama Azteca stadyumunun sana ne kadar artı yazdığı daha önceki geçmişteki turnuvalarda da hani karşına çıkan bir durum aslında baktığın zaman ve FIFA'nın buna karşı bir önlem almıyor oluşu. Hadi neyse Ekvator dersin ki yine rakım olarak da biraz daha bu duruma alışkın diyebilirsin ama abi oraya gelen bir Avrupa takımı ya da oraya gelen bir Kuzey Amerika takımı ya da atıyorum bir Afrika takımı yani inanılmaz derecede zorlanacak abi. Yani bütün koşullar aslında Meksika lehine oluyor. Maça 1-0 önlü Meksika başlıyor. O yüzden zaten farkındaysan da yine böyle maça hızlı başlayan taraf Meksika oldu. Böyle
1: evet hemen 2-0 yaptılar.
0: Aynı ilk 25 dakikaya böyle hemen damga vurdular. İstedikleri skoru aldılar. Sonrasında tamamen biraz daha böyle skoru kontrol etmeye çalışan bir Meksika izledik. Yani ben bir adım daha fazla ileri gidebileceklerini düşünmüyorum. O yüzden bence burada eleneceklerdir. Yani İngiltere de çıksa, Kongo da çıksa bence burada Meksika'ya ben çok şans tanımıyorum. Bir sonraki turda.
1: Dünün karşılaşmalarını konuştuk Yiğit Ayık. Ufak bir reklam arası, daha sonrasında bugünü konuşacağız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
10: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Radyo Spor.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Yiğit Ayık'la Dünya Kupası değerlendirmelerimize devam ediyoruz. İngiltere Demokratik Kongo karşılaşması yaklaşık bir saat sonra başlayacak. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Yiğit, nasıl bir maç bekliyorsun?
8: Yani abi, büyük ihtimalle işte Kongo'yu daha böyle derinde karşılayan işte kanat oyuncularıyla işte nasıl diyeyim, hem Spenga ile hem de Mbuku ile beraber Vissa'nın da biraz böyle nasıl anlatabilirim bunu, orta sahaya gelerek biraz daha oyun kurulumuna yardım ettiği bir Kongo bekliyorum.
7: Vissa biraz Harry Kane da profilinde oynuyor bu arada milli takımda.
8: Şöyle bu arada Newcastle'da bence o kadar iyi bir sezon geçirmedi ama Dünya Kupası'nda tabii bazı oyuncular için performans artışı olabiliyor. Vissa da tam olarak bunu yansıtıyor özellikle Kongo adına, ki onun katkısı çok kıymetli. Ya çünkü zaten yetenek baremi olarak baktığımda Kongo çok böyle ahım şahım bir takım değil. Tabii ki de bu maçın favorisi İngiltere ama yani turnuvada öyle maçlar gördük ki, işte mesela Paraguay. Özellikle Almanya-Paraguay maçı. Almanya'da mesela İngiltere gibi grupları çok böyle iyi oynamayarak üst tura çıkan bir takımdı. Şimdi böyle takımlar mesela bir üst turda maçı daha çok isteyen, daha böyle kendisine karşı sertlik gösteren rakiplere karşı afallayabiliyorlar. Kongo'da ya büyük ihtimalle mesela bir Paraguay taktiğiyle sahaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben benzer bir senaryonun İngiltere adına da yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani bakıyorum kadrosunu Kongo'nun, özellikle tamam ilk 11'de çok böyle öne çıkarabileceğim bir Vissa var. Ama arkadan gelecek oyuncular işte Kakutosu olsun, Bongondosu olsun, Bakambusu olsun, Banzası olsun. Yani özellikle bence Alanya'da da fena bir performans göstermedi. Elia Meşak olsun. Yani bu oyuncular böyle çok tehditkar. Yani yedekten büyük ihtimalle hani biraz İngiltere'yi nasıl diyeyim? Ya ben her zaman şuna inanırım. Topla daha fazla oynadığın zaman özellikle daha fazla yorulursun futbolda. Top senin ayağında değilken topun peşinden biraz daha şey yaparken, işte topu mesela özellikle takip ederken çok daha az yorulursun. Çünkü sadece blok olarak kayıyorsun, takım bloğu olarak kayıyorsun ve takım bloğu olarak karşılıyorsun. Ama aksine topu koşturmak bence topun peşinden koşmaktan çok çok daha zor bir senaryo. Tam olarak İngiltere'yi bu açıdan biraz şaşırtmak isteyecektir diye düşünüyorum Kongo. O yüzden ben İngiltere'nin daha fazla topu koşturacağı, Kongo'nun ise topun peşinden koşacağı bir maç oynayacağını düşünüyorum. Ya burada özellikle bir geçiş hücumundan Kongo golü görebiliriz diye düşünüyorum. Ben Kongo'ya çok böyle oranlara bakıyoruz. Biraz daha düşük oranlar İngiltere'nin ama Kongo'ya da böyle nasıl diyeyim, bu oranlar böyle çok şey gelmiyor bana, açık konuşmak gerekirse. Çok dengeli gelmiyor.
7: Ya bunu Portekiz karşılaşmasında da Kongo gösterdi ve erken geriye düşmesine rağmen oyundan asla kopmadı. Ve artık bu bir ölüm kalım maçı. Yani hani kaybettik, bir sonraki maç bakarız gibi bir ihtimal yok. Daha disiplinli olacaklardır. Şimdi Kongo'nun gol atması demek, ben İngiltere'nin de böyle gol atamadan maçı bitireceğini düşünmüyorum. Karşılıklı gol var seçeneğine götürüyor beni, ki o da 2.55.
8: Valla çok güzel oran. Ben açık konuşmak gerekirse bir deplasman gol alıp çekilmeyi düşünüyordum maç öncesi ama karşılıklı gol varın oranı da çok tatminkar. Onu da söylemek lazım.
7: Gollü bir maç izler miyiz peki? Ya 2.5 üstüne gider mi?
8: Şöyle ki bence eğer golü İngiltere atacak olursa, ilk golü, Kongo'nun cevap vermek adına biraz daha açıldığı bir maç izleyebiliriz. O da işte maçı biraz daha kopartabilecek, biraz daha İngiltere lehine döndürebilecek bir senaryo olur. O yüzden burada gollerin gelmesi de çok olası, muhtemel yani.
7: Yani bu sezonu acayip geçiren bir Harry Kane var, milli takımında kaptanı ve muhtemeldir ki bu turnuvayı kazanırlarsa Ballon d'Or'un da sahibi Harry Kane olur. Harry Kane özelinde bir tercihin var mı veya genel olarak baktığında şimdi ilk 11'ler de zaten belli, bireysel oyuncu tercihleri arasında var mı bir opsiyonun?
8: Abi ben Vista'nın özellikle savunmaları da tanımasından dolayı ben burada bir Vista'nın gol atar veya asist yapar tercihine bir bakmak istiyorum. Şimdi oransal olarak da bir hemen göz atıyorum ona. 3.25 oranı var mesela. Onun haricinde de mesela değerlendirmek isteyenler varsa Van Bissaka faul yapar ve faul alır tercihi bence çok kıymetli geliyor bana. Fiziksel olarak özellikle işte Premier Lig temposuna ayak uydurabilecek oyunculardan birisi ve zaten yıllardır da Premier Lig'de oynadığı için Van Bissaka'nın ne kadar sert bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Tempolu bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Hem faul alıp hem de faul yapabileceğini düşünüyorum ben burada. Onun haricinde de Harry Kane'in bir golü İngiltere kazanır. Hani değerlendirmek isteyenler varsa İngiltere kazanır diye düşünen dinleyenlerimiz varsa bence kıymetli bir oran diye düşünüyorum. Mesela şey de çok kıymetli. Masuaku faul yapar ve faul alır. Evet. Sen de çok yakından biliyorsun.
7: İkisini
8: yani
7: de çok iyi yapar bu arada.
8: İkisini de çok iyi yapıyor. O yüzden bence 1.60 oran güzel bir oran.
7: Marcus Rashford turnuvanın genelinde mesela ilk 11'de yer alamadı ama gol de attı ki bence bu milli takımda olmaması büyük eksiklik. Barcelona'da da kötü bir sezon geçirmedi. Hatta ben Barcelona'nın Rashford yerine Gordon tercihine de bayağı şaşırdım. İkisinde çok büyük bir yaş farkı yok. Barça'da da Rashford bu yıl 14 gol 11 asist ki görev verildiğinde her kritik anda sahneye çıktı ki hani son şampiyonluk maçlarından bir tanesi Real Madrid karşısında da harika bir gol atmıştı. Ben burada Rashford'un mesela golünü de tercih ederim.
8: Yani mantıksız demem abi, öyle söyleyeyim sana.
7: Maduike de milli takımın önemli isimlerinden bir tanesi ama burada ben biraz daha hani Maduike tarafından uzak duruyorum. Saka zaten çok enteresandır, Arsenal'da forma Saka'nın, milli takımda Maduike'nin.
8: Ya Maduike'yi ben biraz abi şeye benzetiyorum ya. Next Generation Raheem Sterling'e benzetiyorum. Yani biraz hareketler falan da benziyor. Biraz sıkıntılı bence. Benim düşüncem. Bence mental olarak da zihin yapısı biraz Sterling gibi. Hani ben karşımdaki adamı geçersem giderim. Geçemezsem de kalırım, yapabilecek bir şey, yapacak bir şey yok. Kalırım. Top benim ayağıma gelsin. Ben yapabildiğim kadar ya sıfıra inerim ya da çekerim soluma. Açabiliyorsam ortamı açarım ya da çekebiliyorsam şutumu çekerim mantığında. Biraz takım savunması kısmında bence eksikleri var. O yüzden bunu geliştirmeden bence çok üst seviyede kalması da mümkün değil. O yüzden Maduike'nin biraz böyle savunma yardımını yapması gerekiyor diye düşünüyorum özellikle. Tamam, hücum olarak adam eksilmenin, çalım atlanın çok büyük önemi var. Onu biliyoruz ama yani futbolda tabii ki de ahenk içinde bir takımın 11 oyuncunun ahenk içinde oynadığı bir oyun olduğu için ya bir oyuncunun bile saha içerisinde yaptığı olumsuz bir hareket sahadaki diğer 10 tane oyuncuya çok negatif yansıyor. O yüzden dediğim gibi.
7: Bir yarışa gidiyoruz. Sonrasında gidelim. Kalan iki maçı da konuşacağız.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: şeyler çıkardı. İçeriden yürüdü, 4 numara dizisiyle ikincide sokuldu. 800'ün hemen sonrasında üçüncükte takip ediyor 3 numaralı kızı onları. 2 boy kadar geride 4. 11 numaralı Bolga yürüdü. Bolga'nın 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 17 numaralı Elma Pınar var. 3 boy kadar geride 16 numaralı Gökmila. İçinde 2 numaralı Mavi Ladin. 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Cabire Sultan. Dışında 12 numaralı Taya Kadın. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Zinam'ın sırasıyla düzlüğe çıkıldığı iç kulvarda. 4 numaralı Distile koşunun lideri fark. 4 boy kadar pistin ortasından 3 numaralı Yalık Kızı kendini göstermeye çalışıyor. Gerilerden 6 numaralı Cabire Sultan'ın da atakları var. Bariyere yakın 4 numaralı Distile son 200 geçirken lider fark 4-5 boy kadar 6 numaralı Cabire Sultan ikinciye sokup öndeki rakibiyle fark etmeye çalışıyor ki sonlarda farkta erimeye başladı. Yine de 4 numaralı Distile lider 6 numaralı Cabire Sultan giriyor. 4 numaralı Distile lider 6 numaralı Cabire Sultan gelse de 4 numaralı Distile koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Cabire Sultan ikinci oldu. 11 numaralı Bolga üçüncü olurken 1 numaralı Zinam'ın 12 numaralı Taya Kadın bakıyorum iç kulvarda 3 numaralı kızı ve dışlarında 14 numaralı kızım Atik arasında tabelanın diğer basamakları nasıl oluştu? Karar varış hekimlerine kaldı. İstanbul'da günün son koşusunu 4 numaralı Distile Ömer Faruk Özen'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Devam ediyoruz. Programın da artık son bölümündeyiz. Belçika, Senegal, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek karşılaşmalarını konuşacağız. Yiğit, gecenin bence karşılaşması Belçika-Senegal karşılaşması. %50-50 bence hatta. Yani bir tarafa ağır basmıyor benim gönlüm. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili?
6: Abi benim tercihim biraz bir tarafa ağır basacak. Özellikle ben Belçika'yı hiç beğenmiyorum oyun olarak. Bu Almanya kıstasında da olduğu gibi işte İngiltere kıstasında olduğu gibi bence Belçika da biraz olsun şu 48 takımlı Dünya Kupası'nın nimetlerinden faydalandı gibi geliyor bana. Bir üst tura çıkmayı hak ettiler gibi geliyor bana. Yani şunu söylemek lazım. Yani Trossard'ın son maçtaki oyununu beğendim ama kalan takım geneline baktığımız zaman böyle bir kadroda ve ilk 11'de sanki bir kimya problemi var gibi geliyor bana. Yani biraz böyle rakibi açmakta zorlanıyorlar. Oyuncuların birbirlerinin nerede olacağını, sahada işte nereye koşu atacağını ya da işte nereye koşu atacağını, işte nerede topla buluşacağını bilme konusunda biraz böyle problemler yaşadığını gördüm. O yüzden ya Senegal daha derli toplu bir takım. Özellikle işte Afrika takımlarının bu turnuvada hani başardıklarını da görünce ben Senegal'i bir adım önde görüyorum Belçika'ya göre ki bence kadro kalitesi olarak da yetenek seti olarak da Senegal'in oyuncularının ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum Belçika'ya göre. O yüzden ben burada turu kim atlar bahsinde Senegal tarafına yönelmeyi daha makul buluyorum, onu söyleyeyim sana.
5: O da 2-11 oran. Ya Belçika'ya baktığımız zaman Trossard'ın Beşiktaş'la adı çok fazla anılıyor. Milli takımda da iyi bir Dünya Kupası geçiriyor ve Belçika'nın en iyi hücum oyuncusu şu an. Yani en yeteneklisi değil Kevin De Bruyne var. En iyi bireysel çalım atabilen değil Doku var. Ama hakikaten en verimlisi gibi şu ana kadar gözüküyor. O yüzden ben bu maç özelinde de Belçika golleri de gelecekse Trossard'ın skora katkı sağlayacağını, bu yüzden hani gol veya asist yapar kısmında Trossard'ın bireysel tercihlerine de gidilebileceğini düşünüyorum.
6: Hı hı. Kesinlikle abi, ben de sana katılıyorum.
5: Var mı ekstra mesela senin favorin Senegal? Senegal'de hangi oyunculardan ne beklersin?
6: Yani şunu söylemek gerekiyor. Bence burada İlman Ndiaye'den ben bir skor katkısı bekliyorum abi. Yani gol ya da asist olmak kaydıyla bir gol katkısı bekliyorum. Yine İsmail Assar böyle benim çok beğendiğim oyunculardan birisi. Sezon genelinde de yani özellikle çok iyi performanslar ortaya koydu. Premier Lig'de Crystal Palace formasıyla. Hani ben burada iki oyuncu tercih edeceksem ya İsmail Asar'a giderim ya da Liman Ndiaye'ye giderim. Onu söyleyeyim.
5: Bu sezon
6: ama hani sürpriz bir şey isteyenler de olursa dinleyenlerden bence Papgay isabetli şut çekebilir gibi geliyor bana gün özelinde.
5: Uzaklardan deneme yapabiliyor da. İsmail Asar da bu sezon 21 gol, Premier Lig'de 9 gol kaydetti. Konferans Ligi'nde 9 gol kaydetti. Önemli bir gol silahı Senegal adına. Belki isabetli şutları vesaire de dediğin gibi denenebilir. Gol veya asist yapar beklentisinde de Senegal'de herhalde favori oyunculardan bir tanesi. Çünkü Jackson'a bakıyorum. Jackson bana çok güven vermiyor. Mane de artık biraz yaş aldı. Son karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek karşılaşması. Amerika turnuvadaki tek mağlubiyetini bize karşı grubun son maçında yaşadı. 3-2 kazanmıştık. Ama genel olarak tempolu bir Amerika var. Hızlı oynayan bir Amerika var. Bosna'ya baktığımızda da daha durağan, daha bekleyen oyun oynayan bir Bosna Hersek mevcut.
6: Yani şimdi ben burada biraz Amerika'nın tempoyu arttırmasını beklediğim için Bosna'nın genç oyuncularının da özellikle Alay Begoviç ve Bayraktarev için biraz bu tempoya ayak sağlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden 2.5 üst böyle çok aklımdaki tercih olarak ön plana çıkıyor benim. Ama yani dediğim gibi böyle Bosna'nın geride bekleyip Amerika'nın çokça fazla topa sahip olduğu bir mücadele izlersek de bence bu Bosna'nın çok yararına olmaz gibi geliyor. Çünkü evet, özellikle hem Pulisic gibi hem Tilman gibi iki tane bence çok adam eksiltmeye yatkın bir oyuncu var ve Weston McKennie'nin de bu sezon hem Juventus'ta hem de işte Amerika'nın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda ceza sahası içerisine ne kadar koşu attığını görüyoruz. Yani burada Balogun'a böyle sanki yardımcı bir forvet olarak ön plana çıkıyor Weston McKennie. O yüzden ya ben burada çok şey yapabileceklerini düşünmüyorum Boston'un, eğer tamamen geriye yaslanıp da rakibi beklediği bir senaryoda çabuk kırılabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben burada tempolu bir maç olmasını bekliyorum. İki tarafın da birbirine oyununu dikte ettirmesini bekliyorum. 2.5 üst böyle çok makul bir tercih olarak benim kafamda yer edindi. Bunu söyleyeyim abi maç önüne baktığım zaman.
5: Boston aslında buraya çok iyi oynayarak gelmedi. Yani Kanada karşısında öne geçtiler ama Kanada'nın maç boyunca baskısını izledik. Sonrasında İsviçre'ye mağlup oldular. İsviçre 4 golü bir galibiyet aldı ve son maç Katar galibiyetiyle gruptan çıkmayı başardılar. Ben Amerika Birleşik Devletleri karşısında Bosna'nın çok fazla bir şey üretebileceğini düşünmüyorum. Bosna adına zor bir maç olacaktır. Muhtemel 11'lerde Edin Dzeko santraforda gözüküyor ama yani ben Dzeko'yu çok sevmeme rağmen bu karşılaşmada oynaması zaten hali hazırda baskı yiyecek bir Bosna'nın ileriye çıkışlarında problem yaşatabileceğini düşünüyorum. Biraz daha ben Amerika tarafındayım. Pulisic, Balogun tarzı yetenekli oyuncuların Amerika Birleşik Devletleri'nde skora katkı sağlayacağını düşünüyorum ben.
6: Ben de aynı görüşteyim abi. Senin gibi düşünüyorum.
5: Yiğit ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Çok güzel değerlendirmelerde bulunduk. Dünü konuştuk, bugünü konuştuk. Eklemek istediğim bir şey var mı?
6: Abi dinleyenlere alacakları bahislerde ya da düşüncelerinde bol şans diliyorum. Umarım güzel bir futbol gecesi olur bizim adımıza da. Çünkü ya bazı maçlar var hakikaten, dün mesela Meksika-Ekvador maçını 35. dakikadan sonra seyretmek biraz zulüm haline geldi. Yani böyle karşılaşmalar çok olsun istemiyoruz. Özellikle işte bugünün karşılaşmaları biraz daha çekişmeli karşılaşmalar olduğu için bence keyifli geçecektir gün. Dinleyenlere bol şans dileyerek ben de sana teşekkür edeyim.
5: Radyo Spor dinleyicilerinin hepsine bol şans diliyoruz. Emre Can Demirci'nin yorumlarıyla sizi baş başa bırakıyoruz biraz sonra.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
7: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
3: otobüs.
4: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
5: Bilyoner.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Taraf yorgun, müzik kesiyor.
8: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
15: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların tahminleriyle, değerlendirmelerimle sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bu akşam da her zaman olduğu gibi yine 3 karşılaşma bizleri bekliyor. İlk olarak saat 19'da Türkiye saatiyle İngiltere, Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecekler. Dünya Kupası'nda son 32 turunun sürprizlerle başladığını söyleyebiliriz. Daha doğrusu çok net bir tane sürpriz vardı. Almanya, Paraguay'a elendi. Fas tabii ki son yarı finalist olarak ve oldukça güçlü bir takım olarak belki galip gelmesi çok da sürpriz olmayan bir takım, ama bir başka Avrupa temsilcisi, yine güçlü bir takım olan Hollanda'yı onların kupa dışına itmesi de bence dikkat çekiciydi. Aslında bu eşleşmeler bize biraz şunu da gösterdi. Topa sahip olmaya dayalı, taktiksel açıdan topa sahip olma anlamında kusursuza yakın fakat bitiricilik noktasında istikrarsız Avrupa ekipleri uluslararası arenada iyi savunma yapan, dirençli, farklı konfederasyon rakiplerine karşı zorlanabiliyorlar. İngiltere grup aşaması performansıyla bence benzer sorunlar yaşayabileceğini gösteren bir takım görüntüsündeydi. Hırvatistan ve Panama'yı mağlup ettiler ama Gana mücadelesinde kilidi açamadıklarını hatırlıyoruz. Genel anlamda da zaten hem oyuncu bazında hem de taktiksel anlamda çok net bir İngiltere ben izleyemediğimiz kanaatindeyim. Yani oyun olarak net bir planları var gibi gelmedi bana. Oyuncular çok tecrübeli ve kaliteli olsalar da üzerlerinde çok büyük bir baskı olduğunu da ayrıca belirtmek lazım. Tabii ki konu İngiltere olduğu zaman onlar adına Dünya Kupası'nda hiçbir karşılaşma rahat geçmiyor. Demokratik Kongo ise 52 yıl sonra tekrar döndüğü Dünya Kupası sahnesinde Portekiz'le berabere kalarak dikkat çekmişti. Son kritik grup maçında Özbekistan'ı geriden gelip mağlup ettiler ve son 32 biletini aldılar. Afrika'nın ön plana çıkan ekipleri arasında olmadıklarını hep söylüyoruz ama Sebastian Desabre yönetiminde biraz diğer takımlardan ayrılan bir yönleri de var ki bunu zaten ne zaman konusu açılsa ben de sık sık dile getiriyorum. Ortalama üstü Afrika ekipleri kadar iyi bir takım değiller ama onların yaşadığı sonunu getirememe ya da basit hatalar yapma problemini de çok yaşayan bir takım değiller açıkçası. Adeta bir kulüp takımıymış gibi dengeli, organize ve mental olarak da ayakta kalabilen bir ekip hüviyetindeler. Ben bu anlamda sürpriz potansiyeli olarak her zaman biraz daha dikkat edilmesi gereken bir takım olduklarını düşünüyorum açıkçası. İngiltere tabii ki turun doğal favorisi konumunda ama eşleşmenin kaderini ilk golün dakikası belirleyebilir diye düşünüyorum. İngilizler eğer erken bir gol bulamazsa Demokratik Kongo'nun direnci artacaktır. Kaldı ki hem Portekiz hem de Özbekistan mücadelelerinde gördüğümüz üzere ve bana göre az önce ifade ettiğim argümanı da destekleyecek biçimde aslında Demokratik Kongo geriye düştükten sonra da geri dönebilen bir takım. Aşırı agresif ve tek yönlü bir savunma takımı değiller ama savunmayı da iyi yaptıklarını söylemek lazım. Ben açıkçası mevcut oranlarla İngiltere lehine bahisleri çok beğenmedim. Az önce ifade ettiğim gibi tabii ki doğal favoriler handikap da yapabilirler. Ama bahis anlamında bu oranların riski çok karşıladığını düşünmüyorum açıkçası. Tek bir golün dahi dönüşünün olmayabileceği çok kritik karşılaşmaların oynandığı noktadayız artık. Ben bu sebeple alternatif bahislere yönelme taraftarıyım burada. Demokratik Kongo'yu açmak için İngiltere'nin ben sahayı daha geniş kullanması gerekebileceğini düşünüyorum. Gerçi Kuansah'la Reis'in de oynaması beklenmiyor bu mücadelede. Ama yine de bu noktada önemli alternatifleri mevcut. Eğer oyun dengede gidecek olursa yoğun baskı ihtimalinde buna ekleyebiliriz tabii ki. Ben bu anlamda kornerlerin makul bir seçim olabileceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada çokça korner görebileceğimiz kanaatindeyim. Önerim 8.5 korner üstü olacak. Günün ikinci karşılaşmasında Türkiye saatiyle 23'te. Belçika Senegal'le karşı karşıya gelecek. Belçika grup aşamasında mağlup olmadı ama taraftarını pek mutlu edecek bir oyunu ortaya koyduklarını çok düşünmüyorum açıkçası. İran ve Mısır gibi kendi hedefleri doğrultusunda kendi seviyelerini düşünecek olursak aslında uygun sayılabilecek iki rakibi yenemediler. Son maçta Yeni Zelanda'yı mağlup ederek turladılar. Kevin De Bruyne her ne kadar son maçında gol atmış olsa da çok iyi bir turnuva geçirmiyor bence şu ana kadar. Doku ise zaten sağlık sorunlarından dolayı çok fazla rol alamadı. Ki aldığı bölümde de adam eksiltme becerisiyle özellikle rakip savunmaları fazlasıyla yıprattı. Ama son vuruşlar, rakip kale önündeki o son hamleler konusundaki problemi çözemedi. Zaten Belçika'nın genel anlamda takım bazında da bu konuda problemler yaşadığını gördük. Altın jenerasyon dönemindeki kadar heyecan yaratan bir ekip olmadıklarını düşünüyorum kendi adıma. Ama yine de aslında bu bir Belçika eleştirisi ama her şeye rağmen ben Belçika'nın kesinlikle fena bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Hatta beklenti anlamında bu turnuvaya nispeten rahat geldikleri için bu sefer uzun süredir yapamadıkları o sıçramayı yapabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Beklenmedik uzun bir Belçika yürüyüşü görmemiz farklı takımların ön plana çıktığı bu turnuvada çok şaşırtıcı olmayabilir. Senegal ise Norveç'le Fransa'nın bulunduğu çok zorlu bir gruba düşmüştü. Orada belki de en önemli maçları olan Irak mücadelesinde farklı kazandılar ve tek galibiyetle kendilerini son 32'ye atmayı başardılar. Diz sakatlığı sebebiyle kaleci Edouard Mendy kamptan ayrılmıştı. Durumu belirsiz ama oynama ihtimalinin zor göründüğünü, düşük olduğunu ifade edelim. Kaybettikleri karşılaşmalarda da zaman zaman ciddi anlamda etkili olup iyi oynadıkları kanaatindeyim. Fakat İngiltere'ye karşı sözünü ettiğim o savunma keskinliği, daha kısıtlı imkanlara rağmen sonuç alma becerisi Demokratik Kongo'ya hareketle onlar için söylediğim durum, Senegal'de bence o kadar yok. Teknik ve hücum kapasitesi daha yüksek takımlara karşı onların oyununu oynamaya çalışan bir takım Senegal. Genellikle bu durum tabii ki keyifli, gollü maçları beraberinde getirebiliyor. Ama nihai olarak Senegal'in bu tür oyun anlayışıyla sonuca gitmekte zorlandığını düşünüyorum. Çünkü kırılma anlarında daha güçlü ve tecrübeli rakipler kadar sağlam kalamıyorlar. Gruplarda Belçika'ya ters gelen takımlar, İran ve Mısır gibi ekipler oldukça sert, disiplinli, geride boş alan bırakmayan ve topu rakibe bırakmayı genellikle tercih eden takımlardı. Senegal bu takımlardan bence genel anlamda baktığımız zaman daha iyi bir takım belki, evet, ama oyun anlamında, saha içindeki eşleşmeler anlamında açıkçası Belçika'nın onlara daha fazla ters gelebileceğini düşünüyorum. Diğer bir ifadeyle Belçika'nın bu sefer Senegal'e karşı daha iyi bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Bence çok keyifli geçmeye aday bir eşleşme bu mücadele. Ama ben Belçika'nın daha avantajlı olduğu kanaatindeyim. Bu seviyelerde bir Belçika galibiyeti için 1.90-1.80 civarında oranlar da açıkçası çok sık rastladığımız oranlar değil zaten, ki bu belki düşebilir, belki yükselebilir ama temel olarak iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Ben biraz oranların da etkisiyle, oranları da beğendiğim için burada Belçika galibiyetini deneme taraftarıyım. Taraf bahsine yönelmek istemeyen dinleyicilerimiz için burada yine karşılıklı goller veya üst seçeneklerinin de denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Günün son karşılaşmasında Türkiye saatiyle gece 3'te Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'i konuk edecek. Ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri turnuvaya çok sükseli bir galibiyetle başlamıştı. Paraguay'ı farklı yenmişlerdi. Ardından Avustralya engelinde kayıpsız geçtiler. Yalnızca son maçta millilerimize kaybettiler. Ama o karşılaşmaya da grup liderliğini garantilemiş olarak çıkmışlardı. Pulis için bir sakatlık problemi vardı ama onun da yeniden tamamen hazır olduğunu söyleyebiliriz. Onun yanı sıra Balogun grup aşamasında çok dikkat çekmişti. McKennie de iyi bir turnuva geçiriyor. Pochettino'nun akıcı ve istekli oyun tarzı, Amerika Birleşik Devleti'nin atletizmi ve tabii ki çok ciddi bir iç saha desteğiyle buluşunca oldukça keyifli bir takımın ortaya çıktığı kanaatindeyim. Bu karşılaşmayı da yine San Francisco'da kendi evlerinde oynayacaklar. Bosna Hersek grup aşamasında kendisi adına final niteliği taşıyan bir Katar mücadelesi oynamış ve 3-1 kazanarak en iyi üçüncüler arasına girmişti. Oyuna sonradan girdiği iki maçta da gol atan Mahmic şu ana kadar onlar adına sürpriz isim oldu. Başta tabii ki tecrübe abidesi Dzeko gibi bu seviyelerde asla göz ardı edilmemesi gereken bir oyuncuya sahipler ki Alay Begoviç olsun, Bayraktarevic olsun, Demiroviç olsun her an oyunun gidişatını değiştirebilecek özel oyuncu da sahipler. Diğer taraftan Muharremovic dönecek olsa da Bosna Hersek'in ben savunmada çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Grup aşamasındaki tüm maçlarda gol yediler. Zaten İsviçre maçında hatırlayacağız, ikinci yarıda kısa sürede dağılmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri ise Paraguay ve Avustralya gibi fizik kapasitesi yüksek, çok adamla iyi savunma yapabilen takımlara bile fazla sorun yaşamadan gol atmayı başarmıştı. Ben bu doğrultuda Bosna savunmasına da zor anlar yaşatabileceklerini düşünüyorum. Ama tek maç üzerinden oynanan eşleşmelerin havası daima farklıdır. Bu da bir gerçek. Bosna Hersek bence Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verebilecek ve eşleşmeyi ilginç kılabilecek kapasiteye sahip. Taraf bahsinde ev sahibinin daha avantajlı görülmesi çok doğal. Ama bu seviyelerde yine oran anlamında söylüyorum bunu. Bu kadar bariz bir üstünlüğü hak ettiklerini ben düşünmüyorum. Bu sebeple keyifli, gollü bir maç beklentimden hareketle yine burada da önceliği gollere verme taraftarıyım. Bu sebeple öncelikli tercihim karşılıklı goller olacak. Diğer tarafta üst bahsini de muhtemel görüyorum ama eğer 3 gol çıkacaksa bu muhtemelen 2 ekibin katkısıyla olur diye tahmin ediyorum. Bu sebeple öncelikle karşılıklı gollere yönelme taraftarıyım ama 2.5 üstü ve karşılıklı gol var ikilisi de biraz daha yüksek oranıyla değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın perşembe akşamı ve gecesi bülteniyle görüşmek üzere.
14: Hoşçakalın. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten Pickles'tan. Pickles'ın özelliği çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya müzesinde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da dünya kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda, kimin evinde ya da kimin çantasında?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor!
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
6: Dükkanlar.
5: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Dünya.

0: sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Bu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri, İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Önce bir başkentle başlayalım. Şu an Ankara'da yoğunluk ortalaması %80'li seviyeleri gösteriyor. Merkez tarafları yoğun, bir de Konya yolunda Gölbaşı yönünde Akköprü'de sol şeritte bir kaza var. Biraz da gerisinde yine en sol şeritte bir arızalı araç beklemekte. Ayrıca İstanbul yolu Sincan yönü Şaşmaz bağlantısında da bir trafik kazası. İzmir'e döndüğümüzde %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yani bir kaza arıza durumu şu an için söz konusu değil, çevre yolu ama her zaman olduğu gibi Bornova taraflarında ve Gökdere çıkışında her iki yönde de yoğun durumda trafik var bölgede. İstanbul'a döndük. Yoğunluk ortalaması %80'li seviyeleri gösteriyor. Yaka değiştirme seçenekleri, Avrasya Tüneli, Avrupa Anadolu geçişi yoğun şu sıralarda. Yedikule'den itibaren başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa Anadolu geçiş trafiği Çağlayan'dan başlıyor. Anadolu Avrupa geçiş trafiği ise burada kısa kısa açılmalar olsa da Maltepe civarından başlıyor diyebiliriz. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişi 5. Levent'ten başlayacak. Anadolu Avrupa yönü rahat ama köprü çıkışından 5. Levent'e trafik duru kalktı. Üçüncü köprüde hiçbir sıkıntı yok. Her iki yönde akıcı. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy ile Derin Pas programını sunar.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, saatler 18.35'i gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları devam ediyor. Birazdan saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı var. Akşam 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak. Sabah 03'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak. Şu ana kadar yapılan maçların ardından son 16 turunda 3 eşleşme belli oldu. Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç eşleşmeleri belli. Meksika rakibini bekliyor değerli dinleyenler. Dünya Kupası'na dair haberlerimiz olacak. Özellikle kötü sonuçlar alan ülkelerde istifalar gelmeye devam ediyor.

0: diğer rakiplerden, diğer takımlardan ön plana çıkardı diyebiliriz değerli dinleyenler. Meksika'da sessiz sedasız yoluna devam ediyor. Ev sahibi ülkelerden biri. 4'te 4 yaptılar, 8 gol attılar. Kalelerinde gol görmediler. Sabaha yakın oynanan maçta yine Ekvador karşısında da çok net bir galibiyet aldılar. 2-0'la oyunun da genel anlamda üstün olan tarafıydı Meksika. Kulüplerde bugün Trabzonspor'da hareketlilik vardı. Anlaşmaya varılan 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı Bordo Mavili takım. Ve şimdi gözler yabancı transferlere çevrilmiş durumda. Chris Olai için Brentford'un bir teklifi var. Birazdan Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor oldukça hareketli. Chris Olai konusunda son durum ne, bunu paylaşacağız. Ve Bordo Mavili takımın transfer programı bundan sonra nasıl olacak diye sevgili Tuncay Lakot'la konuşacağız. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda kamp devam ediyor. Anderson Talisca'dan sevindirici haber geldi. MR'ı temiz çıktı oyuncunun ve ciddi bir şeyi yok. Tabii transferde taraftar yine tepkilere başladı. Seçim öncesi herkes vaatlerde bulunmuştu ama şu ana kadar Vedat Muriç dışında bir hareket olmadı Fenerbahçe'de. Hani direkt A takım seviyesinde. UEFA'dan gelen borç tartışmaları var. Eski yönetimden açıklamalar var. Fenerbahçe'nin gündemini de değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Galatasaray'da transfer konusunda artık yavaş yavaş harekete geçecek gibi. Çünkü Dünya Kupası da yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Maç sayısı azalıyor. Takım sayısı azalıyor. Ve Galatasaray'da satılması gündemde olan iki oyuncuya gelecek teklifleri bekliyor. Singo ile Gabriel Sara, bakalım önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın beklediği teklifler gelecek mi? Beşiktaş bugün kamp için Bratislava'ya gitti. Birçok oyuncuyla yollar ayrıldı ve Sayın Serdar Adalı'nın da transfer konusunda önemli açıklamaları var. Program içerisinde hepsine yer vereceğiz. Teniste üzücü bir haber oldu bugün. Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Claire Liu'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi Zeynep Sönmez. Wimbledon tenis turnuvasına dair de haberlerimiz olacak değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Sizler de soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen Trabzon'a gidelim. Haber 61 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Lakot telefon hattında. Tuncay abi merhaba.
1: Merhabalar Ayhan. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkürler. Bugün de Trabzonspor'da yine imza şov vardı diyebiliriz. Zaten birçok oyuncuyla daha önce anlaşmaya varılmıştı. Bu Trabzon'daki transfer hareketleriyle başlayalım. Tabii başka sorularım da olacak. Şu an en çok transfer yapan takım Süper Lig takımları içerisinde Bordo Maviler 8 takviye yaptı. Ernest Muçi'yi de eklersek nasıl değerlendiriyorsun bu tabloyu?
1: Bugün itibariyle zaten birçok oyuncunun 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesi beklenip bugün de az önce bizim manşet de öyleydi. Trabzonspor kap şovu yaptı dedik. İmza şovu gerçekleştirdi. Ve haftalar öncesinde zaten bu oyuncularla prensip anlaşmasına varılmıştı ki ilk Peri Karadeniz transferi gerçekleşmiş. Onun sözleşmesinin bitmesi bekleniyordu. Samet Akaydın Gençler Birliği'ndeki oyuncu ve bu noktada da Trabzonspor Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ifade ettiği gibi sezon biter bitmez yeni sezon hazırlıkları başlamadan transferlerin çok büyük bir bölümünü bitirme hedefi vardı ve bu hedefin de büyük ölçüde tamamlandığını bu noktada söyleyebiliriz. Önemli transferler gerçekleştirdi Trabzonspor ve bu noktada tabii Felipe Augusto'dan boşalan o bölgeye de yoğun uğraşlar var. Birazdan sen soracaksın, dilersen sorduğunda cevap vereyim o kısmına.
0: Hemen oraya gelelim o zaman. Ben bir kez daha hatırlatayım. Samet Akaydın, Terry Karadeniz, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Ruslan Malinovski, Sidney Lopez, Cabral ve Ernest Muçi de bonservise alınan oyuncu. 8 transfer. Aral Şimşir ismi yazılıyor o bölgeye. Başka isimler var mı? Özellikle Fransa'dan bir oyuncu da vardı. Eski Victoria Pilsen'le, şimdi ismi aklıma gelmedi ama Bordo Mavli takımın görüştüğü oyunculardan

0: olan biriydi. Felipe Augusto'nun yerine kimi alacak Trabzonspor?
1: Ben Enguro ismini söyleyeyim ki Felipe Augusto'nun takım arkadaşıydı. Bu noktada onunla ilgili Trabzonspor'un bir görüşmesi olduğunu söyleyelim bu doğrultuda. Melih Kabasakal konusunu da az önce geçtim ama onun da detayını vereyim. Özellikle geçen sezon devre arası da Trabzonspor'a son dakika transferiyle beraber kadroya dahil olabilirdi. Ona da bu sezon başında Trabzonspor forması giymek nasip oldu ki Ersun Yanal döneminde altyapıdan A takıma yükselen ve süre alan da bir oyuncuydu. Uzun bir aranın ardından tekrar Trabzonspor forması giymeye can attığını da ifade ederim. Ben Amerika kampında Samet'le görüşmüştüm. Samet'le hayallerime kavuştum ifadesini biliyorsunuz. Oyuncu Trabzonlu olduğu için çok sefer yazıldı çizildi Trabzonspor'a ama o da Trabzonspor formasına bu sezon kavuşuyor. Sankov ismi vardı. Tekrar oraya döneyim. Özellikle bizim kulağımıza gelen Ukrayna basınından da bize ulaşan bilgiler noktasında Zubkov'un bu noktada olumsuz bir referansının da olduğu konuşulduğu, ne derece doğrudur bilmiyoruz ama Enguro ismini az önce söyledim. Bu noktada Augusto'nun takım arkadaşıydı, daha doğrusu yedeğiydi bu noktada. Felipe Augusto'nun gitmesiyle birlikte Trabzonspor bu oyuncuyla ilgileniyor. Biliyorsun yine yerli transferde iki isim vardı. Adil Konyaspor'un takım kaptanı. Trabzonspor bu oyuncuyla beraber bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncuyla Trabzonspor'un arasında herhangi bir problem yok. Burada anlaşma sağlandı ama iki kulüp arasında beklentiler ve o beklentilerin karşılığı bulunmadığı için şu anda rafta duruyor. Bu transfer aynı şekilde yeni yönetimle beraber yönetim değiştiren Çaykur Rizespor'daki Mithat Fala ismi de var. O oyuncuda da herhangi bir problem yok Trabzonspor cephesinde. Oyuncu ile bir prensip anlaşması vardı Trabzonspor'un ama kulüpler noktasında herhangi bir anlaşma şu dakikaya kadar olmadı. Andre Onana konusu var, hemen ona da girmiş olayım. Kalacak mı gidecek mi tartışmaları beraberinde geldi. Rakamsal anlamda Trabzonspor yüksek bir bedel olarak, kiralama bedeli olarak duruyor ama geçtiğimiz sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük pay sahibiydi ki özellikle herkesin hafızasında kalan o Samsunspor Trabzonspor maçının 120 dakikanın sonundaki penaltı kurtarışlarıyla beraber bence Ziraat Türkiye Kupası'nın baş mimarlarından biriydi. Avrupa'da da o beklediği talepleri bulamayınca tekrar rotayı Trabzonspor'a döndürdü ve bu noktada da Trabzonspor bu oyuncuyla beraber çok büyük bir aksilik çıkmazsa da tekrar kiralama formülüyle beraber yola devam edecek. Bu arada Ernest Muçi konusunda da bazı İngiliz kulüplerinin İtalyan kulübü olarak yazıldı, Napoli olarak yazıldı ama bazı İngiliz kulüpleri de Ernest Muçi için bu noktada bir nabız yokladı. Ama Trabzonspor henüz beklediği, o rakamsal anlamda beklediği rakamları bulamadığı için de görüşmeler bu noktada devam ediyor sevgili Ayhan.
0: Tabii en çok durumu merak edilen oyuncu hiç kuşku yok ki Chris Olayi. Trabzon basını da yakından takip ediyorum sizleri. 25 milyon euroluk bir Chelsea teklifi olduğuna dair haberler vardı. Son olarak Brentford'un 30 milyon euro bandında bir teklif yaptığı yazıldı. Chris Olayi konusunda son durum nedir diye sormak isterim.
1: Şimdi önce şununla başlayalım. En başta Trabzonspor'la, yani bu oyuncu ile ilgili birçok kulüp yazıldı. Dünya devi kulüpler de bunun içerisindeydik ki geçtiğimiz sezon içerisinde bu oyuncuyu takip etmek için scoutlar yönlendirildi ve Papara Park'ta da bu oyuncu takip edildi ve ilk Trabzonspor'a resmi teklifi, yani rakamsal anlamda teklifi yapan Alman ekibi Leipzig oldu sevgili Ayhan ve fiyat 25 milyon euro bandındaydı ve Trabzonspor özellikle bu oyuncunun Dünya Kupası'nda göstereceği performansa göre de rakamsal anlamda yukarı çıkmasını bekliyordu ki o beklentiyi de aslında karşıladı ama öyle ben 50 milyon euroları görecek bir rakamın olacağını düşünmüyorum. 30 bandında, 30-35 bandında rakamlara da bence Trabzonspor bu oyuncuyu kadrodan çıkaracaktır. Transferi gündeme gelecektir tabii ki. Bu noktada Dünya Kupası'ndaki o vitrin ki çok çok önemli bir vitrin. Hani gönül isterdi ki amili takımımız da orada bayağı bir yol kat etsin ama o beklentileri karşılayamadık. Oyuncular dünya arenasında boy gösterip hem takımları hem de kendileri adına güzel bir vitrin yarattılar ki Olay'ın Almanya performansı da çok ön plana çıktı. Gerek Almanya gerek İspanya basınında da fazlaca yer buldu. Hatta dünya basınında yer buldu. Ben 30 bandını göreceğini düşünüyorum. Hala bu görüşmeler, bu teklifler gelmeye devam ediyor ama Trabzonspor bu noktada aradığı rakamı henüz bulmuş değil sevgili Ayhan. Onu net bir şekilde belirtmek isterim.
0: Şimdi Olay konusunda benim de bir paylaşmak istediğim durum var. Kolo Torre eski fil dişi sahilleri milli takım oyuncusu. Yine Alman futbolunun efsanelerinden eski oyunculardan birinin de şu an not almadığım için ismini unuttum. Ortak bir açıklaması vardı. Yani ikisi tabii aynı anda söylemediler ama farklı farklı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada Olay'ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu, gelişime açık olduğunu, potansiyelinin yüksek olduğunu, topla ilişkisinin, sakinliğinin üst seviyede olduğunu ama skor katkısı konusunda biraz zayıf kaldığını söylüyorlar. Ben de sana katılıyorum Tuncay abi. Yani şu anki durumuyla o 45-50'yi bulması pek mümkün durmuyor. Skora da bakıyor sonuçta bu takımlar transfer ederken. Peki 30-35 milyon euro bandı Trabzonspor'u tatmin etmez mi?
1: Bence edecek gibi düşünüyorum. Ya burada hayal satmamak önemli olan. Tabii ki gönül istiyor ki birçok Türk takımdan başta Trabzonspor olmak üzere astronomik rakamlarla beraber uygun fiyatlara alınan oyuncuların astronomik rakamlarla beraber yurt dışına gidebilmeleri ama elde de biz bunu her seferinde seninle beraber de aslında sohbet ortamında konuşuyoruz. Türkiye'de Avrupa'dan özellikle Türkiye'de oynayan kulüpler bazında oynayan futbolculara kulüpler ilgi gösterirken onların milli takımda gösterdikleri performans çok belirleyici oluyor. Türk futboluna açıkçası Süper Lig'i çok kale almıyor Avrupa takımları. Ve bu noktada da milli takımlarındaki performanslar bekleniyor ve geleceğe açık. Az önce sen çok doğru bir ifade kullandın ki Fatih Hoca da aynı şeyleri söyledi. Altyapıyla kıyaslayarak benzer bir açıklama yapmıştı oyuncuyla alakadar. Evet, altyapıda bu özellikle işte topla ilişkisinin iyi olması, çok çabuk sezgilerinin olması ama asist ve skor anlamında o yaşta bir oyuncunun daha fazla oyunun içerisinde kalması gerektiğini ifade etmişti ki bunu Kolo Touré de aslında tamamlamış oldu. Biz de Trabzonspor'da Olay'ı takip ederken hep uzun vadede değil kısa kısa periyotların içerisinde oyuncu vardı ve bunu oyunun tamamına yaydığı andan itibaren başka bir Olay'ı konuşacağımızı ifade etmiştim ki bugün bu futbolla beraber beklentiler 50-50, 60 oralara çıkacağını düşünmüyorum ki bunun nedeni de zaten Türkiye'de şu ana kadar en yüksek bonservis bedeliyle beraber yurt dışına transfer olan oyuncu da Galatasaray'da forma giyen Sasha Boye'ydi 35 milyon euro ile hatırlayacaktır bizi dinleyenler. Evet. Onun üzerine de bu rakamların ki Sasha Boye Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bugün gelinen noktada en ciddi talibi Leipzig kulübü 25 milyon euro ile bu teklifle geldi. Tabi arada menajerler var, önerilenler var. Oyuncuların Chelsea'nin oyuncuyu izlemeye geldiğini de biliyoruz. Bu noktada Amerika'da bir takımın daha olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç takım oyuncuyu takip ediyor ama rakamsal anlamda 30-35'lerde bence başkan o riske girmeyecektir ki Trabzonspor'un önünde geçmiş döneminde bununla ilgili özellikle Yusuf Yazıcı'nın
0: Abdülkadir Ömür örneği de var Tuncay abi.
1: Bravo. Onu söyleyeceğim işte ben de. Yusuf Yazıcı Lille giderken aynı esnada Abdülkadir Ömür'ün de Manchester City ile çok anılması, onun o dönemki kulüp başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun 23 milyon euroluk bir teklifin olduğunu ama iki oyuncunun aynı anda kulüpten gönderilmesi kulübün dengelerini de alt üst edeceğini hesaba kattıkları için ondan sonra da oyuncu sakatlanınca psikolojik olarak da bir yıkım gerçekleşti. Bugün bence bu yönetim Sayın Ertuğrul Doğan Başkanlığı'nda bu rakamları 30-35 bandını gördüğünde bence bu transferin önünü açacaklar diye düşünüyorum sevgili Ayhan.
0: Haber 61 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Lakot'la Trabzonspor'un gündemini konuştuk. Tuncay abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Son bir dipnot vereyim. Sıcağı sıcağına onu sormadım. Ben açıklayayım. Trabzonspor'un eski efsane oyuncularından Tabut Ali lakaplı ki internete girdiğinde Trabzonspor'un birçok şampiyonluğunda pay sahibidir. Önümüzdeki dönemde herkes onu scout ekibinde olacağını söyledi ama bu yanlış bilgi. Doğrusunu ben söyleyeyim. Fatih Hoca Tabut Ali ile beraber bir görüşme gerçekleştirdi ve onun heyetinde olacak bu sezon ama efsaneye şu ana kadar bir görev tevdiği yapılmadı. Hangi organizasyonun içerisinde yer alacak? Bu scout ekibi yani izleme ekibi değil. Bunun net bilgisini de ilk kez seninle birlikte de paylaşmış olayım sevgili Ayhan.
0: Çok teşekkürler Tuncay abi. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin, iyi çalışmalar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yaşam kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi... Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.56 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Burak Bey'in mesajı var. Abdülkadir Ömür'deki gibi hata yapmaz umarım demiş mevcut yönetim için. Az önce biz de değindik. Trabzonspor'un geçmişte böyle bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Ahmet Ağoğlu da satmadığına pişman olmuştu. 23 milyon euro teklif etmişti Manchester City Abdülkadir Ömür için. O zaman satılmamıştı. Bir dinleyicimiz de hayal görüyorsunuz demiş olay konusunda ama yani işte 25'i veren 30'u da verir. Ben 30 milyon euro maksimum 30 milyon euroya satılacağını düşünüyorum ve o rakamlar da hiç fena rakamlar değil. 5'e 6'ya almışsınız, hadi 6'ya aldınız diyelim, 5 katına satıyorsunuz oyuncuyu, bu muazzam bir şey. Geçen pazartesi de bahsetmiştim, Trabzonspor'un geçen sezonki yıllık maaş bütçesi futbol takımına hoca dahil 36 milyon euroydu. Yani bir oyuncunun satışından bunu karşılamak çok değerli. Trabzonspor da zaten bunu şu an iyi bir şekilde uygulayan takım konumuna geldi. Bir başka dinleyicimiz İzmir'den Turan Bey sormuş. Trabzonspor'un yaptığı transferlerin kaçı ilk 11'de oynar diyor. Ernest Muçi zaten 11 oyuncusuydu. Bonservisi alındı. Sidney Lopez Cabral'in de çok rahat 11'de oynayacağını düşünüyorum. Ruslan Malinovski Trabzonspor'un futboluna yeni dönemde, yeni sezonda büyük bir akıl katacağını düşünüyorum. Noah Saviolo konusunda çok büyük yetenek denildi. Trabzonspor tarihinin de şu an itibariyle en pahalı transferi. Ama oyuncu hiç izlemedim. Scout ekibi olsun, Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteciler olsun çok olumlu görüş belirlediler. Sol açık, sağ açık mevkinde oynayabilen bir oyuncu. Görmeden bir şey diyemeyeceğim. Metehan iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Ki Trabzonspor geçen sezon özellikle kanat mevkisinde çok sorun yaşadı değerli dinleyenler. Hatırlayacaksınız. Orada oyuncusu yoktu sezonun ikinci yarısında oynatabileceği. Metehan Mimaroğlu da işte işler biraz böyle takımda hani hücum hattını biraz daha kalabalıklaştırmak isterse, yine skor avantajını sağlarsa açık alanda Metehan katkı sunabilir. İçerideki maçta, deplasmandaki maçta. Terry Karadeniz için Trabzonspor'un scout ekibi çok olumlu rapor vermiş. Ben bu oyuncuyu izlemediğim için bir şey diyemiyorum. Samet Akaydın da Süper Lig'de iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Gördüğüm kadarıyla A planda düşünülmüyor ama geçen sezon hem Batagov sakatlandı hem Savic uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Bazen Ozan Tufan, işte Okay Yokuşlu gibi oyuncuları biz stoperde gördük. En azından o mevkinin oyuncusunu ve bu ligi de çok iyi bilen bir oyuncu. Yıllardır Süper Lig'de oynayan bir oyuncu Samet Akaydın. Milli takım havuzunda hala yer alan bir oyuncu. Dolayısıyla yani çok değerli transferler yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'un. Akılcı transferler yaptığını düşünüyorum. Şimdi yeni alınacak oyuncular da var ve hiç kuşku yok ki transferde de en başarılı takım konumunda. Satıyor bir taraftan, 20 milyon euroya Felipe Augusto'yu sattı. 30'a da olayı sattığını düşünelim. 50 milyon euroluk bir satış yapmış olacak zaten Trabzonspor. Şu ana kadar da baktım ne kadar para harcamış transfere diye, toplam 21 milyon euro harcamış Bordo Mavililer. 21 milyon euroluk. Hadi yeni alınacak oyuncularla beraber o rakamı 35'e bandına çıkardı diyelim. 50 milyon euro satış yapıp 35 milyon euroluk da alım yaptığınızda Zaten yeni bir oyuncu havuzu oluşturmuş oluyorsunuz. Halihazırda işte Ernest Mucci, Batagov gibi, bu Cabral, Wagner Pina gibi değerini arttırıp satabileceği oyuncuları da var. Hem yarışıp hem yetiştirip hem de oyuncu satışından kar eden bir kulüp haline dönüştü Trabzonspor. Bu açıdan hep hakikaten takdir hak eden bir durumda. Biz de takip edip göreceğiz Trabzonspor'un bu gelişimini. Bakalım ne kadar bu şekilde devam edecekler ilerleyen yıllarda. Biraz taraftar baskısı, camia baskısı, işte birkaç yıldız alalım. Biz de Fenerbahçe ile Galatasaray'la lüks transferlerle yarışalım modunu açarlarsa o zaman borç tekrar çoğalır ve bu durumda başarı garantisi de yok zaten. Umarım o yola bir daha girmez Trabzonspor. Bu arada Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı başladı. Son 32 turunda maçta pozisyon ve gol oldukça sizlerle paylaşacağım. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
3: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Biz 3 numaralı Chain, Breaker ve 9 numaralı Asalt'ın bu isimler. Chainbreaker hem dış baksı kullanacak. 6 numaralı Hollowman de en iç kulvardan koşuya başlayacak. 3 numaralı Chainbreaker, 7 numaralı Lord of the Wolf ve 9 numaralı Assault'ın ilgilileri dış start istemiş. Bu üç safkanın değerli yarıseverler. Her 3 safkanda starting box'ın son 3 basamağını kullanacak olan isimler: Lord of the Wolf 11 numaralı box'ı, Assault'ın 12 numaralı box'ı, Chainbreaker'da 13 numaralı box'ı kullanacak. Altılı Ganyan'da bu koşuyla birlikte başlayacak değerli yarıseverler. 11 numaralı British Breeze, Ovax'a yakın British Breeze 5 numaralı box'ı kullanacak. British Breeze giriş hazırlığını tamamladı. Chainbreaker ve Assault'ın box'ın dışında kalan atlar şart 4 koşusu olacak. 3 ve daha yukarı yaşlı 13 İngiliz safkanı bu koşuda mücadele veriyor. 9 numaralı Assault'ın starting box'a yakın olan isim. Geri planda da 3 numaralı Chainbreaker var.

0: Asaltın için giriş hazırlığı devam ediyor. ...12 numaralı box'i kullanacak Asaltın. Start görevlerinin yoğun bir uğraşı var değerli severler.
1: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
1: İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Kupada şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa ve Meksika bir üst tura yükselen takımlar oldu. Son 32 turunda bu akşam 2 ve yarın sabahta 1 maç oynanacak. Bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Günün diğer maçındaysa Belçika ile Senegal mücadele edecek. Karşılaşma saat 23'te başlayacak. Son 32 turunda yarın sabah saat 3'te de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek.

0: Jockey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: Cain Breaker'ın yerini almasını bekliyoruz. O da en dış box'ı kullanacak. Cain Breaker. İsa Katar'la start alıyor. Bu safkan içinde start görevlileri yoğun bir çaba göstermeye başladı. Kullarına çok yakın. Ve kapaklar Chain Breaker içinde kapandı. Safkanlar box içinde ikinci koşu için hazır. Start verildi değerli yarışseverler. Elazığ'da ikinci koşu heyecanı başladı. Çıkışla birlikte liderliği 5 numaralı Atlantic Black almaya çalışıyor. İçeriden de 1 numaralı Kiki Ferro kendini gösterdi. 2 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Asaltım var. Asaltımın hemen dışına sokuldu. 3 numaralı Chain Breaker. Chain Breaker'dan da yaklaşık 4-5 boy kadar geride. 13 numaralı Warrior Line var. Warrior Line hemen içinde 2 numaralı Blackfeet'i izliyorum. Blackfeet'ten de 2 boy kadar geride, dışta 4 numaralı Çağınım. Çağınım'ın yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Abdül'ü izliyorum. Safkanlar bu şekilde ilk virajı döndü. 5 numaralı Atlantic Black 4 boy kadar önde. 1 numaralı Kiki Ferro ikincilikte. Kiki Ferro'dan da 3 boy kadar geride. 3 numaralı Chain Breaker var. O da 3.lükte ilerliyor. Daha sonra 9 numaralı Asaltın. Asaltından 1 boy kadar geride 2 safkan var. Dışarıda 4 numaralı Çağın'ın hemen içinde 13 numaralı Warrior Line. 2 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Blackfeet. Ondan da 2 boy kadar geride. 8 numaralı Abdül. Abdül'den yaklaşık 5-6 boy kadar geride. 6 numaralı Hollowman. Daha sonra 7 numaralı Lord of the Wolf. Lord of the Wolf'tan 2 boy kadar geride. 12 numaralı Emin Amca 5-6 boy kadar geride. 10 numaralı Can Aqua dışında 11 numaralı British Breeze sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 5 numaralı Blackfeet 5 numaralı Atlantic Black 2 boy kadar öndeki liderliğini devam ettiriyor. 9 numaralı Asaltın ikincilikte. Daha sonra 13 numaralı Warrior Line. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. 5 numaralı Atlantic Black virajı önde döndü. Dışına sokuldu. 9 numaralı Asaltın onu yakaladı. Eckhart etti ve şimdi yarım boy kadar ön plana çıktı, ancak 5 numaralı Atlantic Black mücadeleyi bırakmıyor. Gerilerden en dıştan 6 numaralı Hollowman ataklarını da izliyorum. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. 9 numaralı Asaltın lider Fak 3-4 boy kadar ikinciliği 6 numaralı Hollowman girdi. Koşuyu kazanan isim ise 9 numaralı Asaltın oluyor değerli yarışseverler. 6 numaralı Hollowman ikinci, 13 numaralı Warrior Line üçüncü, 5 numaralı Atlantic Black dördüncü olurken 8 numaralı Abdül de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki İkinci koşuyu 9 numaralı Asaltın Necmi Altın'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatler 19.12 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sürpriz bir gol oldu diyebiliriz. Tabii ki İngiltere turnuvanın ve bu maçın favorilerinden biriydi. 7. dakikada Spenga Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 öne geçirdi ve maçta 13. dakika Demokratik Kongo'nun 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. İngiltere'de kalede Pickford, savunmada Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, ortalanda Anderson, Rice, Bellingham, hücum hattında Maduke, Rashford ve Harry Kane ile başlamıştı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Massi, savunmada Wan-Bissaka, Mbema, Tuanzebe, Masuaku, ortalanda Sadiki, Motsami, Mukau, hücum hattında ise Spenga, Wan-Bissaka ve Mbuku ile başlamıştı. Şu ana kadar da golü bulan taraf Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu ve 15. dakikayı 1-0 önde geçti. Beşiktaş'tan haberlerle devam edeceğim. Sizler de WhatsApp hattımıza soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Beşiktaş'ın 14 gün sürecek Slovakya kampı başladı Bratislava'da. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kampa başlayacak siyah beyazlar bu akşamdan itibaren. 6 hazırlık maçı oynayacak. Bu maçların bazılarını Sport Plus olarak biz yayınlayacağız. Slovakya kampına 24 kişi götürüldü. İzinli olan Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da katılacak. Orkun Kökçü ve Amir Murillo ile 10 Temmuz'da takıma katılacaklar. Tabii Beşiktaşlılar bir yandan yeni transferleri bekliyor. Siyah beyazlar bugün sözleşmesi biten ve kiralık sözleşmeleri son eren oyunculara bir veda açıklaması yaptı. Salih Uçan, Cengiz Ünder, Aslani, Jota Silva, Elbilal Toure, Davis Vazquez'le yollar tamamen resmi olarak ayrılmış oldu. Süre bitti zaten. Al-Musrati, Jean Onana, João Mario, Can Keleş, Tayyip Talhasan Uç, Emrecan Uzunhan, Elin Ricardo ise kampa götürülmeyen oyuncular. Beşiktaş'ta tabii herkes kaleci, sol açık ve forvet transferini bekliyor. Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları var. Hemen onları sizlerle paylaşayım. Bu arada Emre Can Terzi de Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Beşiktaş'tan ayrılan oyunculardan biriydi. Emre Can Uzunan. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde. Hemen onu aktarayım. Bugün 7-8 takviye yapmak istediklerini söylemiş Fanatik gazetesine Sayın Başkan. Dünya Kupası elimizi ayağımızı bağladı. Sadece bizim değil, neredeyse bütün kulüpler aynı sıkıntıyı paylaşıyor. Ama en çok sıkıntıyı ben çekiyorum. 7-8 takviye düşüncemiz var. Kime gitsek Dünya Kupası bitsin sonra görüşelim diyor demiş. Bir sitem etmiş burada. Vlahovic listedeki isimlerden biri olduğunu söylüyor. Öncelikli olarak hocamızın belirlediği mevkiler var. Malumunuz kale, sol bek ve kanatlar. Devamında forvet Vlahovic ile temas kurulan isimlerden biri. Çok alternatifli çalışma içindeyiz. Hocamızın çok iyi bir ekibi var. Görev yaptığı kulüplerde öne çıkan unsur fizik, kondisyon, teknik, taktik ile birleşince iyi işler çıkmış ortaya. Kendisinden daha da fazlasını vereceğinden şüphem yok. Sonuna kadar yarışan bir takım göreceğiz ve hocamıza güveniyoruz demiş. Bir Beşiktaşlı dinleyicimizin mesajı vardı. Diyor ki bugün, ismini yazmamış dinleyicimiz. Bugün Beşiktaş kamp için Slovakya'ya gitti. Giden kadroya baktım, bir kişinin bile ilk 11'i garanti değil. Gidenlerin %80'i yedek kadro bile görmeyecek oyuncular. Hoca getiriyorsunuz, şöyle iyi çalışıyor, böyle yükleme yapıyor, baskılı oynatıyor diye övünüyoruz ama transferde her şeyin Dünya Kupası'na bağlanması da bir beceriksizlik olarak değerlendirmiş dinleyicimiz. Böyle bir durum var Beşiktaş'ta. Yani şu ana kadar bence de en azından kaleci transferi, sol açık transferi ki Beşiktaş'ı yakından takip eden birçok meslektaşımız da paylaşıyor. Beşiktaş'ın 3-4 yıldır sağlam bir sol açığı olmadı. Yani bu kadar mı zor dünya üzerinde bir sol açık takviyesi yapmak diye. Çok bariz, yani çok net görülen eksikler bunlar. Ben taraftardan yanayım burada. Sonuçta Serdal Adalı da göreve gireli 1,5 yıl oldu. 1,5 yılda onu tespit edin. Her şeyi hocaya bırakma gerek yok. Burada yönetimler, başkanlar niçin var? Sorumluluk alacaksınız. Ya bizim takımda bu oyuncu oynar. Ya da sportif direktör, futbol direktörü getirdiyseniz ona yetki vereceksiniz ki ya bana sana bu kadar bütçe, bu transferi ne yap, ne et, bitir diye. Sanırım burada Önder Özen'in Trossard konusunda ısrarcı olması, hem Vincenzo Italiano hem de Önder Özen'in önceliğinin Trossard olması biraz oyuncuyu beklemeye itti Beşiktaş'ı ve bu da taraftar nezdinde zaman kaybı olarak görülüyor. Yani Trossard, Belçika milli takım hadi bu akşam maçı var, elendi diyelim. En az 3 hafta izin yapar. Beşiktaş'a kampa katılması 23-24 Temmuz. Midtjylland'la oynanacak ilk maçta oynayamayacak bu oyuncu. Rövanşı 5-6 gün sonra o maçta 21 gün izin yapan bir oyuncuyu 11'de hoca oynatır mı? Zannetmiyorum. Yani farklı planları da olması lazımdı Beşiktaş'ın. Sol açık mevki için özellikle. Çünkü Trossard bekleniyor şu an Beşiktaş. Uzun zamandır bekliyor Trossard'ı ve bu da Beşiktaş için zaman kaybı olduğunu gösteriyor. Vincenzo Italiano konusunda ben biraz daha iyimserim. Tabii taraftarlar şey açısından bakıyorlar. Yani işte hoca yeni geldi, kadroya yetersiz. Bu takıma ne kadar antrenman yaptırsa çok da fark yaratmaz düşüncesi, endişesi var gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş'ın kampa götürdüğü oyunculara bakalım şöyle bir. Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Udokaya, Junior Olaytan, Kartal Yılmaz, Vaslav Serni, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Keremay, Kartal Cengizer, Azem Yortaç, Ozan Sevim. Dinleyicimize şu an hak verdim. Ben listeye bakmamıştım. Şuradan iki kişi zor sayarım ilk 11'e koyabileceği. Zor Beşiktaş'ın işi. Gerçekten zor. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray ile şu şekilde yarışması mümkün değil. Hocaya çok büyük görev düşüyor. Yani işte bu kampa götürdüğü oyunculardan kaçını artık takımda oynayabilecek, faydalanılabilecek bir oyuncuya evirecek. Şimdi transferler geç gelecek. Milli takımlara giden oyuncular geç katılacak. Bu oyuncuların hepsini bir arada tutup taktik antrenmanlara ne zaman başlayacak Beşiktaş? Midtjylland'a baktım. İki oyuncu satmışlar bu sene. Bu yaz. Hemen hemen geçen seneki aynı kadroyla çıkacaklar Beşiktaş'a karşı. Sonra işte biz niye erkenden Avrupa'ya veda ediyoruz diyoruz. Çünkü planlamayı yapamıyoruz. Yapamıyoruz planlamayı. Yani Beşiktaş'ın şu anki durumda Midtjylland'ı elemesi çok benim için sürpriz olur. Yani Beşiktaş Konferans Ligi hayırlı olsun diyelim şimdi de. Daha transfer gelecek. Kaleci savunma oyuncularıyla çalışacak. Hücum hattını alınacak oyuncu işte sağ açık sol açık fark etmiyor. Takım arkadaşlarını tanıyacak bir organizasyon olarak takım organizasyonu olarak hareket etmesi zaman alacak. Karşında ise hazır bir takım olacak. Dolayısıyla Vincenzo Italiano'ya da üzülürüm yani. Daha böyle en kritik sınavını kaybederek başlarsa taraftar nezdinde bir kredi tüketmiş olur. Biraz karamsar bir tablo çizdim ama şu an Beşiktaş'ın içinde bulunduğu tablo hakikaten karamsar. Bilmiyorum dinleyicilerimiz ne düşünüyor. Mesajlar gelirse onu da paylaşırım. Şu an kampa götürülen 20 küsur oyuncudan hadi biraz zorlasanız 3'ü 4'ü ancak ilk 11'e koyarsınız. Ve 20 gün sonra da Avrupa Kupalarında Midtjylland gibi bir takımla maça çıkacaksınız. Yani 1,5 yıldır aynı yönetim var. 1,5 yılda 3 tane futbol aklıyla çalışmış. 3. hocayla çalışmış. Ve 3 yıldır da bu takımın sol açık ihtiyacı olmasına rağmen sol açığı hala almamış. Kampa neredeyse iki tane genç kaleciyle gidiyor. Bir tane A takım seviyesinde kaleci yok. Burada Beşiktaş taraftar ne dese haklı. Yani bu arada beceriksiz mesajı diye bir mesaj gelmiş de burada ben söylemedim bunu. Dinleyicimizin mesajı öyle. Yani beceriksiz kaldı. Yönetim beceriksiz transfer konusunda diye. Şöyle bakıyorum Beşiktaş kısmını da yavaş yavaş noktalayacağım. Erkan Bey'in mesajıymış. Erkan Bey de ismini paylaştı. Az önce mesaj atan dinleyicimiz özellikle kampa götürülemeyen transferlerden dolayı eleştirmişti Beşiktaş yönetimini. Şimdi bir başka sıkıntılı takım Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe de UEFA'dan gelen cezayla aslında sarsıldı demek çok doğru olmaz. Çünkü Fenerbahçe bu cezayı bekliyordu. Son 3-4 aydır konuşulan bir durumdu bu ceza mevzusu. Eski yönetim de bir açıklama yaptı. Saadettin Saran dönemine ait bir açıklama var. Onu sizlerle paylaşayım. Fenerbahçe'de 7 milyon euroluk bir UEFA cezası söz konusu. Burada tabii İlker Altunbey açıklama yapmış. Saadettin Saran yönetiminde yer alan diyor ki söz konusu inceleme UEFA'nın 2025 yılı transfer faaliyetlerine ilişkin denetim sürecinin bir parçasıdır ve görev yaptığımız dönemde gerçekleştirilen 2026 ara transfer faaliyetlerini kapsamamaktadır diye. Burada Ali Bey'in Sayın Ali Koç dönemine ait yapılan bir hatanın bedelini ödediğine vurgu yapmış Fenerbahçe'nin eski yönetimi. Fenerbahçe'de de aynı durum var. Şimdi düşündüm bugün ya buraya gelirken yani Hakan Safi ne vaatler verdi Hakan Bey. İşte Mason Greenwood'lar özel uçakla geliyordu. Biri Sabiha Gökçen iniyordu. Biri Yeni Atatürk Havalimanı'na iniyordu. Başka kimler vardı işte PR için Maldini getirildi buraya. Conte ile anlaşıldı diye basına bir servis yapıldı. Geldiğimiz noktada Hakan Bey göreve gelseydi ne yapacaktı? Bence Fenerbahçe için hayrın olmuş Hakan Safi'nin seçilmemesi. Çünkü ilk başkanlık dönemi o kadar söz verip tüm limitleri zorlayıp kulübü daha zor duruma sokacak hamlelerde bulunabilirdi. Yani sadece seçimi kazanmak için 20 milyon dolar harcayan biri başkan seçilseydi orada kalmak için en az 150 milyon dolar para harcardı ve Fenerbahçe UEFA nezdinde daha zor duruma düşebilirdi. Ama kazanan yönetiminde şöyle bir sıkıntısı var Fenerbahçe'de. Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesi de Hakan Safi'yi eleştirmişti. Yani mevcut şartlarda bu Hakan Safi'nin vaat ettiği şeylerin yapılması mümkün değil demişti mali açıdan. Aziz Bey de bu tabloyu bilerek geldi ama hazırlıksız gelmiş gibi. İşte 3-4 transferimiz hazır diye ben çok duydum. Hem Sayın Mahmut Uslu'dan hem Sayın Barış Göktürk'ten. Aziz Yıldırım da o işte seçim öncesi kanal kanal dolaştığı süreçte bu ifadeyi kullanmıştı. Ne oldu o transferler? Ya yani hepsi seçim kazanmak için mi? Şu anda da Fenerbahçe taraftarı tabii endişeli bir şekilde bekliyor. Aziz Yıldırım'ın geçmişte böyle çok hatırlıyorum 2005-2006 2000 pardon 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde elenmişti. İşte Lugano'lar, Edu'lar bir sürü transfer yapmıştı. 2008'de öyle oldu. 2013'te Aziz Yıldırım'ın döneminde öyle oldu. Ne zaman Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etse Aziz Yıldırım ve yönetimi veda edildikten 1-2 gün sonra 4-5 transferi açıklardı. Fenerbahçe zaten bunu yapacaksa şimdi yapmalı. Yine aynı süreçleri bir daha yaşamaması lazım. Ben çok iyi hatırlıyorum Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık eski başkanlık döneminde en az 4 kez Şampiyonlar Ligi'nden elenip sonraki 3-4 gün içerisinde o elenmenin verdiği moral bozukluğuyla 3-4 transferi birden açıkladığını ve ne paralar harcadığını biliyorum. Gördüğüm kadarıyla yine öyle bir süreç bekliyor Fenerbahçe. Umarım elenmez Şampiyonlar Ligi'nden. Tabii zor biraz da iş. 3 takım eleyerek lige kalması gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi de Tüm planları Eylül ayında Şampiyonlar Ligi'ne katılmak üzerine yapmış. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 30 milyon euroluk bir gelir netleşmiş olacak UEFA'dan. Ama burada planlamada ciddi bir aksaklık söz konusu. İsmail Hoca'nın tabii çok böyle kadroyla oynanmasını istemediğini biliyorum. Bunu zaten kendisi de paylaşıyor ama işte eksikler de var Fenerbahçe'de geçen yıldan. Bence Fenerbahçe'nin bir sol beke ihtiyacı var. Sağ bekte hadi Mert Müldür'le Semedo devam edebilir. Bir stopere ihtiyacı var. Forvet konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Skorer bir kanada ihtiyacı var. Sanki böyle Polonya takımını bir şekilde eleriz biz nasıl olsa. Sonraki turlara göre transferi yaparız. Acele etmeyelim, çok yüksek para ödemeyelim oyunculara düşüncesi de hakim Fenerbahçe'de gördüğüm kadarıyla. Bu benim yorumum bu arada. Ama işte o seçim öncesi çok yüksek perdeden vaatlerde bulunursanız ve onların hiçbirini gerçekleştirmezseniz de bu tip tepkileri almanız çok normal. Aslında şunu da söylemesi lazım. Yine ben bunu çok sık kullanıyorum burada ama sevgili Ercan Kesal, değerli bir yazar, oyuncu, Türk insanının en büyük problemi karnından konuşması der. Yani hem evladıyla konuşurken hem eşler arasındaki konuşmada, siyasetçiler de öyle. Yani karnımızdan konuşuyoruz, çok net konuşmuyoruz ve sonrasında da işte birbirimizi hayal kırıklığına uğrattıktan sonra daha böyle daha fazla açıklamaya girme gereği hissediyoruz. Aziz Yıldırım bugün bir basın toplantısı düzenleyip çok rahat bir şekilde ya da Barış Göktürk ya da Sayın Mahmut Uslu şunu net bir şekilde söyleyebilir: bizim kulübün mali durumu bu. Şu an kasamızda bu kadar para var. Bu kadar harcama yapabiliyoruz. UEFA'nın kıskacındayız. Ve bu yazı bu şekilde geçireceğiz diye. O belirsizlik uzadıkça karşılıklı gelirim de artıyor. Yani taraftarla yönetim arasındaki gerilim artıyor. Zaten Aziz Yıldırım'ın sicilinde bu çok yaşanmış. Az önce de paylaştım. 4 kez takım Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra yapmış transferleri. Bunlar da böyle o enerjiyi olumsuz etkiliyor. Bu Savaş Bey'in mesajı var. Çağlar, Hakan, Cengiz bunları göndermesi lazım demiş. Hakan gelmedi zaten Fener'e. Çağlar'la Cengiz şu an Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncuları. Yani Cengiz Ünder'de, Hakan Çalan, pardon, Çağlar Söyüncü de çok böyle ümitli olduğum oyunculardı ama hiçbir katkı sunamadılar Fenerbahçe'ye. Cengiz'in yıllık maaşı 3,5 milyon euro, 15 milyon euro bonservis ödendi. Çağlar biraz daha Cengiz'in önünde tabii. Bakalım bu sezon bir katkı verecekler mi, ama yani Çağlar kalır ama Cengiz'in kalması pek mümkün görünmüyor gibi. Fenerbahçe kazanamazsa, yani Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Galatasaray ekstra pay alıyor mu diye sormuş Ahmet Bey bu soruyu soran. Çok büyük bir fark olmuyor. 3-4 milyon euroluk bir fark var. Yani Galatasaray'ın alacağı paradan yayın geliri paylaşılıyor. Orada bir değişiklik olacak. Ama Şampiyonlar Ligi'ne iki takım birden katılırsak hakikaten çok değerli olur. En son 2008-2009'da iki takım birden katılmıştı Şampiyonlar Ligi'ne. Öyle hatırlıyorum. Yakın zamanda oldu mu diye de şöyle bir düşündüm. Fenerbahçe zaten 18 yıldır katılamıyor Devler Ligi'ne. Bir ihtiyaç da var ülke futbolu için. Ve şu an Türk takımlarının sportif anlamda para kazanabileceği en üst merci de Şampiyonlar Ligi. Geçen sezon Galatasaray 66 milyon euro kazanmıştı. Bu sezon, geçen sezon aldığı skorların aynısını alıp son 16'ya kalsa Galatasaray'ın elde edeceği gelir 74-75 milyon euro seviyesinde olacak. Çok büyük bir rakam bu. Bu paralardan da kulüplerimiz mahrum kalmasın isteriz tabii hepimiz. Fenerbahçe kısmını da tamamlayacağım. Önümüzdeki sene planlamadan dolayı Trabzonspor Galatasaray arasında bir yarış bekliyorum demiş. Bu ilk defa olacak. Trabzonspor hep Fenerbahçe ile yarıştı ve genelde kaybeden taraf oldu. Başka mesaj var mı? Beşiktaş'ın yeni sol beki Kasım O hatta bu akşam 23.40'da İstanbul'da olacak demiş dinleyicimiz. Resmi açıklama yapılmadı diye biliyorum. Bakayım. Henüz bir resmi açıklama yok ama görüşmeler olumlu ilerliyordu. Monaco ile yapılan görüşmeler. Beşiktaş'ta hem Önder Özen'in hem de Vincenzo Italiano'nun çok istediği bir oyuncuydu Quattara ve yakın zamanda da Beşiktaş'a katılacak gibi duruyor. Bakalım son anda bir pürüz çıkmazsa. Bu arada İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında baskısını arttırdı ama henüz beraberlik golünü bulmuş değil. Demokratik Kongo 7. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 önde götürüyor. Son 32 turunda Dünya Kupası'nda yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 10 numaralı box'tan çıkış yapacak. Düzce Aslan'ı da içeride yerini aldı. 2 numaralı Kadıköy Güzeli. Box'a yakın. 12 numaralı box'tan çıkış yapacak. Kadıköy Güzeli. Onda giriş hazırlığı tamamlanıyor. 4 numaralı Çevik Devran'ı. Geri planda da 9 numaralı Huayra ve 14 numaralı King Boreas var. Çevik Devran'ı yerini almak üzere. Çevik Devran'ı da içeride. Numaralı King Boreas. Onun da giriş hazırlığı tamamlandı. Dışarıda yalnızca 9 numaralı Huayra kaldı. Huayra da içeride. Taylar 3. koşuya katılacak. Taylar box içinde hazır. Start verildi değerli yarışseverler. Elazığ'da 3. koşu heyecanı başladı. 15 numaralı Ranıloğlu 2 boy kadar gecikti. Liderliği 7 numaralı Blue Ransom almaya çalışıyor. Dışına sokuldu 2 numaralı Kadıköy Güzeli. Bu iki tay oldukça tempolu başladı mücadeleye. İlk virajda dönülüyor. 7 numaralı Blue Ransom Asfak'ta şimdi önde. 2 numaralı Kadıköy Güzeli ikincilikte. 5-6 boy kadar geride. 1 numaralı Düzce Aslan'ı var. O da üçüncülükte ilerliyor. Düzce Aslan'ından da 2-3 boy kadar geride 9 numaralı Huayra'yı izliyorum. Huayra'dan da 3 boy kadar geride 11 numaralı Victory Code. Victory Code'un da 3 boy kadar gerisinde. Dışarıda 14-8 numaralı National Hero. National Hero'nun hemen içinde 6 numaralı Tonki Chiba. Bu iki safkandan da 3 boy kadar geride. 13 numaralı Sincero var. Sincero'nun 1,5 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Çevik Devran'ı. Daha sonra 12 numaralı Baktagör. 3-4 boy kadar geride. 5 numaralı 9 Mart sırasıyla. Taylar son 600 metreye doğru ilerliyor. 7 numaralı Blue Ransom son 600'e girildikten sonra da liderliğini koruyor. 1 numaralı Düzce Aslan ikinciliğe geldi. 3 boy kadar geride. 9 numaralı Huayra var. Daha sonra 11 numaralı Victory Cold. 2 boy kadar geride. 13 numaralı Sincero'nun ataklarıyla Taylar virajı döndü. Virajı da 7 numaralı Blue Ransom önde dönüyor. 3 boy kadar geride. 1 numaralı Düzce Aslan'ı var. Ondan da 2 boy kadar geride. İçeride 11 numaralı Victory Cold'u izliyorum. Bu şekilde Taylar son 300'e de girdi. 7 numaralı Blue Ransom liderliğini koruyor. Bariyer dibinden 12 numaralı Baktagör de kendini gösterdi. 1 numaralı Düzce Aslan'ın dışarıya sokuldu. İçeriden de Victory Cold. Bariyer dibinden de 12 numaralı Baktagör geliyor. Bu ütay birincilik mücadelesinde ortadaki 11 numaralı Victory Cold önde. 12 numaralı Baktagör geliyor. Bu iki tay foto yakın geçtiler yarışseverler. 12 numaralı Baktagör mü? 11 numaralı Victory Cold mu koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerinde. Yine 14 numaralı King Boreas ve 7 numaralı Blue Ransom da fotoyu yakın geçti.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
6: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Ankara'da başkentte birçok kaza bölgesi var.

0: Kaza var. Buca yönünde otoyol kavşağı öncesi bir trafik kazası meydana gelmiş sevgili dinleyenler. Bir de Bornova taraflarında da Karşıyaka yönünde çevre yolunda yoğunluk sürüyor. Aynı zamanda çevre yolunda Karşıyaka'da Mavişehir katılımında bir trafik kazası, bölgeyi kullananların da dikkatine. İstanbul'a döndük. Yoğunluk ortalaması %70'li seviyeleri anca inebildi. Yaka değiştirmek isteyenler için Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi yoğun sadece, o da yeni kapıdan itibaren etkili. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan yoğun. Anadolu Avrupa yönü ise Altunizade'den yoğun. İkinci köprü Anadolu Avrupa yönü rahat. Avrupa Anadolu geçişinde ise Hastal'dan başlayan bir trafik yoğun olduğunu belirtelim. Üçüncü köprü her iki yönde rahat durumda. Bunlara özet gelişmeler, hepsi de daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Size Dünya Kupası 1966'dan bahsedeceğim. Bir köpekten, Pickles'tan. Pickles'ın özelliği, çalınan kupayı gazete kağıdına sarılı bir şekilde parkta havlayarak kupanın yanına gitmesi ve jüri ve kupasının bulunması. Büyük bir skandal. İngiltere'de kupa çalınıyor. Fakat şu notu da söylemeden edemeyeceğim. 1983 yılında Brezilya'nın müzesinde olan, 3 kez bu kupayı alan, çünkü müzesinde barındırabiliyor ve kupa o ülkenin oluyor. Ama 1983'te maalesef kupa çalınıyor. Bir daha bulunamıyor. Brezilya Müzesi'nde şu anda o kupanın replikası var. Fakat şunu söyleyelim. Bir köpeğin büyük bir çabası sahibiyle beraber parkta gezerken o çalınan kupayı görevlilerin büyük ihmali sonucunda bulması ve Pickles olarak da Dünya Kupaları tarihine geçmesi. Ama ben tekrar düşünüyorum. Acaba 1983 yılında çalınan kupa kimin koleksiyonunda, kimin evinde ya da kimin çantasında?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Radyo Spor. Reklam.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında 43. dakikada Harry Kane ceza sahasında yerde kaldı. İngilizler penaltı bekliyorlar. Hakem hayır devam dedi. Bir yandan da VAR'la görüşme halinde İngiltere aslında iki net fırsat buldu Demokratik Kongo karşısında. Çizgiden çıkan toplar vardı ve şu ana kadarki sonuç hiç kuşku yok ki tüm dünyadaki futbol severler için sürpriz olarak değerlendirilebilir. İlk yarıda Demokratik Kongo'nun 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Eski FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan telefonu attığında. Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ayhan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hocam siz Dünya Kupası'nı izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Futbola birçok yeni kural geldi. Uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle oyunu hızlandırmak için yapılan kurallardan biriydi. Bu sakatlık konusunda eğer oyuncu için sağlık ekibi sahaya girerse bir dakika kenarda beklemesi. Yine kalecilerin topu oyuna hızlı sokması. Taç atışlarındaki o zaman kazanma için belli bir saniye kuralı. Şu ana kadar maçlarda oyuna bir hız kattı mı bu kurallar?
1: Şahsi görüşüm kattı. Yani gayet hız kattı. Ama tabii bunlar uygulanırken başka şeyler de uygulanıyor. Örneğin su molası ile ilgili 3 dakikalık zaman ayrılması. Bu da bir yandan kazanılan oyuna hızın bir taraftan da kaybedilmesine sebebiyet veriyor tabii ki.
0: Bu yeni kuralları Avrupa'da özellikle Türkiye'de uygulamak ne kadar mümkün olur diye sormak isterim hocam. Siz de uzun yıllar Süper Lig'de hakemlik yaptınız.
1: Bence zaten birçok kuralı girişini geçtiğimiz sezonlardan yakın tarihten itibaren kaleci degajlarının daha önceden kurallarda olmasına rağmen topun 6 saniye doyuda sokulması gerekliliği uygulamada tabii ki çok titiz davranılmayan bir kuraldı diyebilirim. Ama son 1-2 yıl içinde değişikliklerle, daha doğrusu değişiklikten ziyade talimatın uygulama yöntemiyle kalecilerin topu oyuna sokması hızlandırılmıştı. Burada hakemler ellerini havaya kaldırarak bir sayaç hem dışarıya hem yayıncıya bir sayaç işareti yapıyordu. O sayaçta olduğu zaman da herkes verilecek karara daha kolay saygı duyuyordu. Şimdi bu Dünya Kupası ile beraber taç atışlarında ve kale vuruşlarında topun 5 saniyede oyuna sokulması, oyuncu değişikliklerinin 10 saniyede yapılması ve sakatlanan oyuncunun tedaviden sonra eğer bir kart yoksa rakip takıma karşı bu sakatlık için bir dakika olarak net bir şekilde zamanların belirtilmesi bence uygulama açısından ve kabul edilebilirlik açısından gayet kolay adapte edilebilir UEFA futboluna, Türk futboluna kolay adapte edilebilir. Ama öte yandan da ağız kapamaya çıkacak kırmızı kartlar, hakem tarafından çıkartılabilecek kırmızı kartlar birazcık daha yoruma açık olabilir.
0: Hocam bunu da UEFA uygulamama kararı almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yayına girmeden önce yeni bakmadım ama burada FIFA ülkelere göre bir kuralı zorunlu hale getirmiyor herhalde bildiğim kadarıyla.
1: Zaten oyun kurallarının koruyucusu ve uygulayıcısı daha doğrusu FIFA, koruyucusu da IFAB. IFAB bunu koydu ve Dünya Kupası'nda sonuçta bu deneniyor. UEFA da bunu bir an önce kullanmaya almayabilir ama oyun kuralları ne zaman bunu mecbur kılarsa, çünkü cezalandırılabilir dediği zaman, cezalandırılır derse bir kuraldır ama cezalandırılabilir dediği zaman bu birazcık daha kuraldan ziyade tavsiye niteliği taşıyor.
0: Şu an tavsiye niteliği olarak görüyoruz biz bu ağız kapama cezalarını.
1: Evet.
0: Bu turnuvada da 3 kez uygulandı yanlış hatırlamıyorsam 3 kırmızı kart çıktı. Dün en son Ekvador'da Incapié görmüştü kırmızı kartı. Burada da şu soru sorulmuş hocam işte tabii aslında bu çok da açık ama oyuncular hakeme gidip genelde hakemi uyardıklarıyla ortaya çıktı bu kural. Hani genelde gözden kaçıyor denilmiş dinleyicilerimiz de yazmış.
1: Bu aslında burada... Pardon sözünü kestim.
0: Estağfurullah hocam buyurun.
1: Sonuçta burada bu kurallar uygulanırken hakemler direkt kırmızı kartlarına başvurmadılar. Bir VAR kontrolü, daha sonrasında VAR incelemesi ve sonrasında bunun sahada uygulanmasıyla kırmızı kartlar geldi. Oyuncular orada bir nevi maçın hakemine ve video hakemine bir kopya vermiş oluyorlar. Benim başıma böyle bir şey geldi diye. Ve video hakemi de bunu hakeme teyit edebildiği sürece de hakemin kırmızı kart gösterme ihtimali var.
0: Hocam son olarak da şunu soracağım. Ben evde hafta sonu böyle boş kaldığımda zaman zaman işte TRT Spor'u açıp Trendyol birincilik maçı da izliyorum ve hakikaten Trendyol birincilikte maç izlemek çok büyük bir işkence. Neden söylüyorum bunu? Daha maçın 5. dakikasında bir sakatlık oluyor. 3 dakika oyun duruyordu. Yine maçın 15. dakikası oyuncular taş atışını atmaya törenle gidiyorlar. Yani bir taş atışı 3-4 dakikada atıldığını hatırlıyorum. Sakatlıklar keza öyle. Ve bu da hem izleyici hem tribüne giden için işkence haline geliyor maç izlemek. Bu kuralın Trendyol birincilikte uygulanabileceğini düşünüyor musunuz? Çok merak ettim. Çünkü en çok oraya ihtiyaç var gibi sanki.
1: Sonuçta uygulamak için elimize net bir şekilde silah verilmiş. 5 saniye olarak verilmiş, 10 saniye olarak verilmiş ya da sakatlığını tedavi gören oyuncunun dışarıda 1 dakikası olarak verilmiş. Bunları bence uygulamak ve birincilikte de bunun sonucunu almak bence çok kolay olacak.
0: Son olarak da şunu sorayım hocam. Dünya Kupası'nı siz izliyorsunuz, bir futbol seversiniz aynı zamanda. Genel kanı Fransa'nın bu turnuvada Arjantin'le beraber favori olduğu konumunda. Siz maçları izlerken sizin en çok beğendiğiniz takım hangisi oldu? Yine böyle sürpriz yapan takımlar içerisinde hangi takımları ön plana çıkartırsınız?
1: Fransa'nın tüm hatlarıyla de kaleci, defans ve hücum hatlarıyla zaten çok önde ve çok üstün olması tartışma götürmez. Belki orta sahası bazı takımların orta sahası ve bazı ülkelerin orta sahasıyla kıyaslanabilir ama hücum hattı ve defans hattının çok güçlü oluşu Fransa'yı hakikaten diğer ülkelerden ayırıyorlar. Ama bu bir lig olsa ve ligin telafi etme imkanları olsa bazı maçları o zaman Fransa'nın şampiyonluğu için çok iddialı konuşulabilir. Fakat bundan sonra Fransa 4 finalde dahil 4 eleme maçı daha oynayacak. Ve bu 4 eleme maçı hep tek maç. Ve görüyoruz şu anda bile izliyoruz. Belki sizin de karşınızda açık Kongo
0: Evet
1: İngiltere
0: hocam.
1: maçı. Yani takımlar savunmaya geçtiği zaman çözmek kolay olmuyor. En güçlü, yani çok güçlü ülkeler için bile. İngiltere için de kolay olmuyor. Almanya için de kolay olmuyor. Belki bu Fransa için birazcık daha kolay olacak ama sonuç alamayabilir. Yani maç uzatmalara, penaltılara gidebilir. Orada tur kaybedilebilir. O yüzden de tek maç üzerinde herhangi bir sürpriz her zaman gerçekleşebilir ama en başta da söylediğim gibi Fransa'yı kadro yapısı tüm ülkelerden ayırıyor.
0: Eski FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan da konuğumuz. Mete Hoca'yla Dünya Kupası'nda yenilenen kuralları konuştuk. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size.
1: Ben teşekkür ederim Ayhan Bey. İyi akşamlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Destinasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Radyo Spor'da Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.53 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi değerli dinleyenler. Hemen onu paylaşayım sizlerle. Beşiktaş, Kasum Kuattara transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki sol bek bu akşam İstanbul'a geliyor. Siyah beyazların sol bek mevkisinde ilk adaydı diyebiliriz ve anlaşma sağlanmış. Tabii sözleşme konusunda bakıyorum açıklamada ne kadar olacağına dair bir bilgi var mı diye. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Fransız oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve son prosedürleri tamamlamak için bu gece 23.40'da İstanbul'da olacak. Kuattara sağlık kontrollerinin ardından Slovakya kampına katılacak. Fransız basınından Foot Mercato haberine göre Beşiktaş Kuattara için Monaco'ya 8 milyon euro bonservis, 2 milyon euro da bonus ödeyeceğini açıklıyor Fransız basını. Türk basınında bir detay yok. Geçen sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkmış. Kuattara 4 asist yapmış. Beşiktaş uzun süredir görüşme halinde olduğu, bir aydır temas halinde olduğu Kuattara transferinde mutlu sona ulaşmış durumda. Yarın oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Resmi sözleşmeyi imzalayacak. 4 yıllık bir kontrat yapacakmış Beşiktaş'ta. Ardından da Slovakya kampına katılacak siyah beyazlar. Böylece bir mevkide sorunu çözmüş oldu. Agbadu'da 18 Temmuz'da kampa, yani artık kamp olmaz o tarihte, muhtemelen Beşiktaş İstanbul'a dönmüş olur. 18 Temmuz'da takıma katılacakmış Beşiktaş, da bu bilgiyi de paylaşmış olalım değerli dinleyenler sizlerle. Galatasaray'ın gündemini biraz geç saatlere bıraktım çünkü hakikaten Galatasaray'da pek bir hareketlilik yok. Can Uzun için Eintracht Frankfurt'u ikna etmek için görüşmelerine devam ediyor. Eğer bu transferden bir sonuç almazsa Aston Villa'dan Emiliano Buendia 10 numara ve hücum bölgesinde düşünülen oyunculardan biri. Galatasaray, hatırlayacaksınız, 2024 yazında da Scott McTominay'i transfer etmek istemişti. O zaman biraz bonservis bedeli yüksek bulunmuştu İskoç futbolcunun. Evander miydi? O Zenit'teki oyuncu aklıma gelmedi. Üçüncü tercihte Gabriel Saray'dı ve Galatasaray mecburi olarak Gabriel Saray'ı transfer etmişti. Şimdi Scott McTominay tekrar gündemde. Napoli ile 2 yıl daha kontratı var ama Napoli kadroda ciddi bir değişikliğe gidecek. Ve Scott McTominay'i de satabilir. İtalyan basınından gelen haberler o yönde. Orta sahaya Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takviye yapmak istiyor Sarı Kırmızılılar. Menajeri de oyuncunun Galatasaray'a gelebileceğini iletmiş. Galatasaray cephesi tabi burada çok ısrarcı mı, o konuda bir bilgim olmadığını sizlerle paylaşayım değerli dinleyenler. Napoli'de şampiyonluk yaşamıştı ilk sezonunda, 2024-2025 sezonunda. Geçen sezon tabii çok da istediği gibi geçmedi hem Napoli'nin hem Scott McTominay'in ve Napoli'den de ayrılmak istediği yazılıyor. 1.93 boyunda İskoçya milli takımıyla Dünya Kupası'nda da yer aldı. Çok da başarılı bir turnuva olmadı. Onlar da bizim gibi grup aşamasında elenmişlerdi. Bakalım Galatasaray bu yaz 2 yıl gecikmeli olarak Scott McTominay'ın transferini gerçekleştirebilecek mi? Bir dinleyicimiz sormuş Davinson Sanchez'in durumunu. Kolombiya hakikaten çok iyi gidiyor Dünya Kupası'nda. Ganale'da son 32 tur maçına çıkacaklar. Kolombiya bu şekilde devam eder. Davinson da bu şekilde performans ortaya koyarsa Galatasaray'ın o istediği rakamlara ulaşması daha yüksek olabilir. Galatasaray'da yani Davinson'ı satarsa yerine kimi koyacak endişesi de var. Sonuçta ne alacağınızı 3 aşağı 5 yukarı kestirebileceğiniz bir oyuncu. Geçen sezonu çok parlak geçmedi ama ondan önceki 2 sezonu çok iyi geçmişti Davinson Sanchez'in. Bir yandan da stoper mevkisi için arayışlar var. Galatasaray'ın gündeminde olan oyunculardan biri de Virgil van Dijk. Van Dijk'a Milan'ın talip olduğunu yazdı İtalyan basını bugün. Hemen o haberi de paylaşayım. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, kulüp danışmanı Zlatan İbrahimovic, Hollandalı stoperi kadroya katmak için girişimlere başladığı yazılmış. Van Dijk'ın Liverpool'dan ayrılmak istediği ve 7,5 milyon euro maaş aldığı Liverpool'da bu maaş kontenjanını boşaltma isteğine vurgu yapılmış bu haberde. Galatasaray'ın da Milan'la çekişme halinde olduğu paylaşılmış. Okan Hoca'nın oraya çok net bir transfer isteği var stoper mevkiine ama Van Dijk konusunda Galatasaray benim bildiğim resmi bir temas kurmadı. Hem Liverpool'la hem oyuncuyla Dünya Kupası'na veda etti Hollanda milli takımı ve artık oyuncu kulübüyle eğer niyet ciddi ise temaslar hızlanacaktır diye düşünüyorum. Liverpool'da bugün bir stoper açıkladı. Aslında bir süredir gündemindeydi. Ren forması giyen Jeremy Jaque Liverpool'un yeni transferi oldu savunma hattına. Andoni Iraola yeni teknik direktörün de oyuncuya onay verdiği paylaşılmış. 60 milyon sterlin ödemiş Jeremy Jaque için Liverpool. Daha önce hatırlayacaksınız Osasuna'dan Victor Munoz'u kadrosuna katmıştı. Ve Liverpool'un bir stoper takviyesi daha yapacağını yazıyor İngiliz basını. İbrahim Kanate ile sözleşme uzatmamıştı. Van Dijk de ayrılırsa zaten ihtiyaç doğacak. Stoper hattını da değiştiriyor, gençleştiriyor Liverpool gördüğümüz kadarıyla. Çünkü geçen sezon en çok eleştirilen bölgelerden biriydi. Savunma hattı Liverpool'un takım savunması da Arne Slot döneminde eleştirilmişti. Yani Van Dijk'ın çok pardon Van Dijk'ın ayrılığına izin verebilir Liverpool. Van Dijk de artık 34 yaşına gelmiş bir oyuncu. Kanate ile bile devam etmemişken Van Dijk'a da veda edebilirler. Son Fas maçında da Van Dijk'ın 90 artı 3'te 2 miydi o Fas'ın attığı golde bence çok büyük hatası vardı. Adamını kaçırdı orada ve Fas milli takımı o golle maçı uzatmaya götürüp sonra penaltılarla Hollanda'yı elemeyi başarmıştı. Yarışa gidelim ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Elazığ'da dördüncü koşu heyecanı başladı. 7 numaralı Cabiroğlu 5-6 boy kadar gecikmeli koşuya başlayabildi. Ortadan 8 numaralı Melih'in izi liderliği aldı. 1,5 boy kadar geride içeride 4 numaralı Debdebe var. Ortada 3 numaralı Çelik Sement. Dışlarında 6 numaralı Cenge Bey var. Bu üçlüden de 3 boy kadar geride 11 numaralı Vitali izliyorum. O da 5. ligde ilerliyor. Vitali'nin 1 boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Renkat. Renkat'tan 2 boy kadar geride 12 numaralı Kara Korsan. Kara Korsan'ın 3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Önder. Önder'den 3 boy kadar geride 5 numaralı Nesip. Nesip'in de 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Taştepe. Taştepe'nin de 5-6 boy kadar gerisinde 1 numaralı Kılıç Bağ grubun sonunda da 7 numaralı Cabiroğlu var. Bu şekilde safkanlar son 800 metreye doğru ilerliyor. 8 numaralı Melih'in izi startta birlikte aldığı liderliği buralara kadar da taşıyor. 4 numaralı Debdebe ikincilikte. Debdebe'den 2 boy kadar geride 11 numaralı Vital var. Vital'in 1 boy kadar dışında 10 numaralı Renkat'ı izliyorum. Renkat'tan da 4 boy kadar geride 3 numaralı Çelik Sement. Daha sonra 6 numaralı Cenge Bey dışında 12 numaralı Kara Korsan. 2 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Önder var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru ilerliyor. Melih'in izi liderliğini koruyor. Dışına sokuldu 4 numaralı Debdebe. Bir bu kadar içeride de 11 numaralı Vital var. Daha sonra 10 numaralı Renkat'ın ataklarıyla safkanlar virajı döndü. 8 numaralı Melih'in izi virajı da önde dönüyor. 4 numaralı Debdebe. İçinde de 11 numaralı Vital kendini gösteriyor. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. 8 numaralı Melih'in izi koşuyor. 11 numaralı Vital onu yakın markaja aldı. 2-3 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Debdebe'yi de izliyorum. Bu şekilde safkanlar son 100'e doğru ilerliyor. 8 numaralı Melih'in izi lider. Şimdi içeriye sokuldu 11 numaralı Vital. Onu yakalamaya çalışıyor Vital. Aradaki farkı kapattı ancak 8 numaralı Melih'in izi tekrar tazeledi ve koşuyu da 8 numaralı Melih'in izi kazanıyor. 11 numaralı Vital ikinci. 2 numaralı Taştepe üçüncü oldu. Dördüncülük için 4 numaralı Debdebe ve 1 numaralı Kılıçbağı aynayı yakın geçen isimler oluyor değerli yarışseverler. Elazığ'daki dördüncü koşuyu 8 numaralı Melih'in izi Remzi Doğan'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Mantıklı telefonun adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatler 20.04 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Dünya Kupası son 32 turu maçında İngiltere 0, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1. İkinci yarı birazdan başlayacak. İngiltere de yalnız ilk yarıda 3 topu Kongolu oyuncular ya da kaleci çizgiden çıkardı. Hani sanki bu şekilde devam ederse İngiltere turnuvaya veda edecek gibi duruyor. Hani bunu şanssızlıkla açıklayamayız herhalde. Çok fazla gol fırsatı buldu aslında İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında ama değerlendiremediler. Şu anda da ikinci yarıya 1-0 geride başlayacaklar. Ben Jacobs isimli bir gazetecinin paylaştığı haber düştü şimdi önüme. Türkiye'den bir kulüp Aral Şimşir için Midtjylland'a 12,5 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak Danimarka kulübü bu teklifi kabul etmedi demiş. Trabzonspor'un Ocak ayında 11 milyon euroluk bir teklifi vardı Aral Şimşir için. Muhtemelen bu takım Trabzonspor'dur diye tahmin ettim. İstanbul'daki Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya maçında oyuna girdikten sonra da çok iyi bir performans ortaya koymuştu. İngiltere'den de oyuncuyu takip eden kulüpler varmış. Haberde bu şekilde bilgi paylaşılmış. Wolverhampton Championship'e düşmüştü. Wolverhampton'ın istediği yazılmış. Ama Fatih Tekke'nin çok beğendiği bir oyuncu. Burada tahmin yürüterek bu takımın Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta yazılmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da pek gündemine gelmedi Aral Şimşir. Ocak ayında Trabzonspor 11 milyon euro teklif yapmıştı. O rakamı 12,5'a çıkarmış olabilir. Danimarka Ligi'nde de sezonun oyuncusu seçilmişti Aral Şimşir. Ama gördüğüm kadarıyla takımda kalmayacak gibi bu yaz bir transfer yapma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Arda Turan Kafa Sports YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Bazı bölümleri dikkat çekiciydi. Onu soracağım. Milli takıma gelecek misiniz teknik direktör olarak diye bir soru sormuş Candaş Tolga Işık. Milli takımın muhteşem bir hocası var diyerek bu ihtimali ortadan kaldırmış. En azından bu dönem için. İlk Real Madrid maçı oynadığım günü hatırlıyorum. Atletico Madrid'de, Bernabéu'da. Yani gözümü açıp kapayana kadar maç geçti gitti. Ne oldu ne bitti. Hala anlayamadım diyor Arda Turan. Hafızamda bir hatıra kalmadı o maça dair. Ama Bernabéu'da son oynadığım maçları sorsan inan bana sahanın patronu gibi bir 10 numara gibi her anını doğru bir şekilde oynayabilen, oyunu bambaşka yere taşıyabilen bir oyuncuydum. Bunu neden anlatıyorum? İlk defa gittik 24 yıl sonra. Bu gerçekten tecrübe denilen ve tecrübeye ihtiyaç duyulan bir şey diyor. Işıklar, stat, organizasyon, hahu derken, güzellik derken hayatta böyle şeyler olabilir. Burada çok da yüklenmeyelim oyunculara demiş. Uzun bir ara verdiğimize vurgu yapmış Arda Turan. Şu an için milli takım ve Türkiye'yi pek düşünmüyor bunu eklemiş açıklamalarına. Tabii Avrupa'da üst düzey kulüplerde görev yapma isteği var Arda Turan'ın. Bunu da zaten sıkça vurguluyor. Adı da zaman zaman böyle farklı takımlarla, İspanya'dan, İngiltere'den takımlarla anılıyordu. İlla ki bu şekilde giderse ben de bir İspanya yapmasını bekliyorum Arda Turan'ın. İngiltere'de de olabilir. Oliver Glasner'in de onun hakkında Crystal Palace'ın Shakhtar'ı elediği maçtan sonra çok iyi bir demeci vardı. Yani oyunun özellikle taktik kısmında Arda Turan'ın çok kafa yorduğunu ve ilerleyen yıllarda daha üst düzey takımlarda önemli başarılara imza atabileceğine vurgu yapmıştı. O Oliver Glasner de Crystal Palace'tan ayrılmıştı ve İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'in başına geçecekmiş. Nottingham'da hatırlayacaksınız. Geçen sezon işler kötü gittiğinde Vitor Pereira ile anlaşmıştı. Vitor Pereira takımı ligde tutmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi. Aston Villa'yı ilk maçta yenmişlerdi, şampiyon Aston Villa'yı, ama rövanşı farklı kaybettiler. 4-0 elenmişlerdi. Marinakis, Başkan Marinakis de Nottingham'da Vitor Pereira ile yolları ayırmış. Yeni teknik direktör de Crystal Palace'lı UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan ve ardından görevi bırakan Oliver Glasner olacakmış. Telegraf haberi bu şekilde geçmiş değerli dinleyenler. Derin Pas'ta son reklam aramızı verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Derin pas devam ediyor. Avrupa'da bugün öne çıkan transfer gelişmelerini paylaşacağım bu bölümde. Bayern Münih daha önce anlaşmaya vardı. İsmail Saibari transferini resmen açıkladı. PSV Eindhoven'a faslı futbolcu için 55 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 24 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda da Fas milli takımıyla yoluna devam ediyor. Attığı kritik goller var. PSV'de 142 maça çıkmış. 42 gol, 29 asist üretmiş ve lig şampiyonluğu yaşamış Hollanda Ligi'nde. Artık Bundesliga'da Bayern Münih forması giyecek. Şu ana kadar Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda 3 gol atma başarısı gösterdi ve son 16 turunda da Fas milli takımıyla Kanada karşısına çıkacak İsmail Saibari. Galatasaray'la da bir dönem adı anılmıştı Saibari'nin, ama artık şu dakikadan itibaren çok daha üst seviyede bir oyuncuya dönüştüğünü söylemek mümkün. Özellikle Dünya Kupası'da da bunu ispatlamış oldu. Artık Bayern Münih'te izleyeceğiz kendisini. Chelsea, Atalanta'nın 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marco Palestra'yı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi genç futbolcu için 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sol bek Mark Kukure'yi 55+5'e Real Madrid'e satmışlardı. O parayı da Palestra'ya kullanmışlar sağ bek için. Malagusto, Chelsea'nin sağ beki, Fransız sağ beki de Manchester City'nin radarında. Manchester City'ye gitmek istiyor. Enzo Maresca, eski hocası onu istiyor. Bakalım o satışı da gerçekleşecek mi? Yani iki beki de satmış olacak Chelsea. Eğer Malagusto'yu da Manchester City'ye gönderirse 7 yıllık bir kontrat imzalanmış. 21 yaşındaki Palestra ile Chelsea uzun soluklu bir kontrat imzalamış. Oyuncu, Chelsea'nin beni istediği ilk günden itibaren bu enerjiyi hissediyorum ve burada başlamak için sabırsızlanıyorum demiş. Chelsea'de çok yetenekli oyuncular var, güçlü bir kadromuz var ve teknik direktörümüz Xabi Alonso bana nasıl oynayacağımızı anlattı. Onunla çalışmak heyecan verici olacak diyor. Geçen sezon Atalanta'da 37 maçta süre almış, 1 gol, 4 asistlik katkı sunmuş İtalyan sağ bek. Artık İngiltere Premier Lig'de yoluna devam edecek. Ve bugünün dikkat çeken bir haberi İspanyol basını paylaştı bu haberi. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez, Michel Olise için Bayern Münih'e 180 milyon euro bonservis bedeli, 33 milyon euro da bonus teklif etmiş. Totalde 213 milyon euroluk bir teklifle Fransız yıldızı takıma kazandırmak istiyor. Geçen sezon 52 maçta 22 gol 31 asistlik katkı sunmuştu Olise. Dünya Kupası'nda gol atamadı ama 5 asistle asist krallığında zirvede Fransa milli takımıyla da dünya şampiyonluğuna koşuyor. Bakalım Bayern Münih bu rakam sonrası satışa izin verecek mi? Ama geçtiğimiz günlerde de Uliones'in bir açıklaması vardı. Biz yani tribündeki taraftar, ekran başındaki taraftar iyi futbol izlemeye geliyor. Kasada para olsa ne olacak biz iyi futbol oynayamadıktan sonra diye. Olise'yi hiçbir şekilde satmayacağız demişti. Rakam da çok iddialı bir rakam. Totalde 213 milyon euro. Belki Bayern'in tavrı, düşüncesi değişebilir bu tekliften sonra. Almanya'dan devam edelim. Dünya Kupası'na çok erken veda ettiler. Son 32 turunda Nagelsmann'ın durumu belirsizliğini korurken bugün Futbol Federasyonu'na bir operasyon düzenledi Alman polisi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Alman Futbol Federasyonu'na yönelik bir soruşturma başlatıldı. Bochum savcılığı üstlenmiş ve burada federasyonun son 2 yıldaki özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki faaliyetlerinin tek tek araştırılacağı yazılmış. İddialar şu şekilde: soruşturmanın merkezinde turnuvanın ev sahibi şehirlerinden Gelsenkirchen'de görev yapmış bir belediye çalışanının organizasyon komitesi yetkililerinden usulsüz menfaat sağladığı paylaşılıyor.
Şüphelinin uluslararası bir futbol müsabakasına katılım, seyahat ve lüks otel konaklamalarını içeren yaklaşık 2400 euro değerinde onaylanmamış ayrıcalıklar elde ettiği öne sürülüyor. Bu bağlamda da federasyona yapılan soruşturma de geniş bir şekilde devam ediyor. Bosna Hersek Dünya Kupası'nda son 32 turunda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak ve maç öncesi Edin Dzeko, Bosna futbolunun yaşayan efsanesi, kameraların karşısına geçti. Amerika'da bir televizyon kanalının spikerinin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi, ardından özür dilemesiyle ilgili bir soru sorulmuş Dzeko'ya. "Bence bu bizimle ilgili değil, daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor," demiş. Yani bir anlamda cahiller demiş Edin Dzeko kibarca. Bu da çok konuşuldu böyle dünya basınında bugün. Dzeko açıklamasında daha önemlisi ABD milli takımdaki futbolcuların ne düşündüğü ve bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar. Biz de kalitemizin ne derecede olduğunu sahada göstermek istiyoruz. Buraya şans eseri gelmedik," demiş Edin Dzeko. Çok da haklı. Yani İtalya gibi bir futbol devini eleyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası'nda Kanada karşısında grupta çok iyi bir maç çıkardı. Oradan puan almayı başardı Edin Dzeko'nun Bosna Hersek'i. İsviçre karşısında 79'a kadar direndiler. Maçı berabere götürmeyi başardılar ama sonrasında yenilen golle son bölüm iyi geçmemişti. Ve son maçta da Katar'ı yenerek gruptan çıkmayı başardılar. Amerika Birleşik Devletleri karşısında da 16'ya kalmayı hedefliyor Bosna Hersek. Bakalım bunu başarabilecek mi değerli dinleyenler? Ve Ekvador milli takımında istifa haberi geldi. Sebastian Becasase görevinden ayrıldı teknik direktör. Giyim, kuşam tarzı, gollere sevinmesi, kenardaki duruşu ve bu turnuvada özellikle Almanya karşısında gelen galibiyet golünü tribündeki eşiyle kutlaması çok dikkat çekmişti. 45 yaşındaki teknik adamın Meksika karşısında da kabul etmek gerekirse çok silik bir oyun vardı. Sabaha karşı oynanan maçta da Meksika'ya 2-0 mağlup oldular ama hakikaten istatistik açısından da çok ciddi bir şekilde sahada yoklar diyebilecek seviyedeydi. Ekvator şaşırttı beni. Bu bağlamda da 45 yaşındaki teknik direktör Meksika maçının ardından sözleşmesi de sona ermiş. Söz verdiğimiz başarıyı, yani bu Dünya Kupası'nı Ekvador için gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası yapmayı başardık. Bugün veda etme sırası bende," demiş. Herkese teşekkür edip göreve devam etmeyeceğini açıklamış Ekvador milli takımının teknik direktörü. Şu ana kadar da çok fazla ayrılık var Dünya Kupası sonrası. O ayrılıkları da paylaşayım. Sabri Lamouchi Tunus'ta görevden alınmıştı. Güney Kore'de Myung Bo istifa etti, Güney Kore teknik direktörü. Güney Kore söylediğim İskoçya teknik direktörü Steve Clark istifa etti. Çekya teknik direktörü Miroslav Kubek istifa etti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misahel istifa etti. Hollanda'da Koeman ile yollar ayrıldı. Uruguay teknik direktörü Bielsa istifa etti. Almanya'da ise Nagelsmann'ın durumu tartışılıyor. Buna Ekvador'un hocası da eklendi. Dünya Kupası'nda birçok hoca başarısız olduğu için giderken Ekvador'un hocasının başarısız olduğunu söyleyemeyiz ama zaten görev süresi de doluyormuş Dünya Kupası'nın ardından. Devam etmeyeceğini açıkladı hoca. Şöyle notlarıma bakıyorum, Dünya Kupası'na dair başka bir haber var mı diye. Lamine Yamal'ın İspanyol basınına yaptığı bir açıklama var. Dünya Kupası'nda tabii İspanya milli takımından da beklentiler yüksek. Son Avrupa şampiyonu olarak gittiler. Şu ana kadar tabii zaman zaman oynadıkları futbolun eleştirildiği maçlar oldu. Ve İspanya milli takımı da son 32 turunda, hemen maçına bakıyorum İspanya milli takımının, kiminle oynayacağını unuttum bir an. Bu maç öncesi
Lamine Yamal basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor ve üzerinde bir baskı var mı diye soruluyor. İspanya yarın Avusturya ile oynayacak son 32 turunda. Yarın akşam saat 22'de bu maç. Lamine Yamal da hiçbir şekilde baskı hissetmiyorum demiş. Ben futbolda asla baskı diye bir şey görmem, hissetmem. Çünkü çok daha fazla acı çeken insanlar var diyor. Annem beni 16 yaşında doğurmuş. İşte gerçek baskı bu. Babam eve yemek getirmek için sokaklarda bir şey toplamak zorunda kaldı. İşte gerçek baskı bu. Benim ise tek yapmam gereken futbol oynamak diyor. Yani ne baskısından bahsediyorsunuz diyor. Daha çok genç Lamine Yamal, 19 yaşında. İşte yetiştiği aile de şartlar da insanı erken olgunlaştırabiliyor. 19 yaşa göre çok olgunca ifadeler. Ama o yokluğu da tabii çocukluğunda çok hissetmiş, yaşamış ve bugün ulaştığı noktanın ne kadar değerli olduğunu kıyaslamak, geçmişle kıyasladığında çok daha böyle o muhakemeyi yapabiliyor. Son dönemde tabii ya şimdi her insan aynı olmayacak tabii ki burada hani bizim oyunculara da bir gönderme de bulunmuyorum. Onu da istemem. Onu da yanlış anlaşılmasını istemem. İnsan ne kadar erken olgunlaşırsa o kadar hayattan daha keyif alır diye düşünüyorum açıkçası. Evet, Radyo Spor'da yavaş yavaş derin pası noktalayacağız. Mesajlarda yanıtlamadığım mesaj var mı diye Zeynep Sönmez'i bir kez daha hatırlatayım. Wimbledon'da bugün ikinci tur maçına çıktı. Claire Liu karşısında ilk seti 7-5 kaybetti. İkinci sette de 6-3 mağlup oldu. Maçtan 2-0 yenik ayrıldı ve Wimbledon'a böylece ikinci turda veda etmiş oldu milli tenisçimiz Zeynep Sönmez. Wimbledon'da geçen sezon 3. tura yükselmiş ve bir ilke imza atmıştı. Wimbledon açık dönemindeki bir Grand Slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olmuştu. Bu yıl 2'de kaldı ama her geçen yıl biraz daha kendisini geliştirerek yoluna devam etmeyi başardı. Bakalım bundan sonraki durak Paris'te, Fransa Açık'ta neler yapacak? Biz de kendisini takip etmeye devam edeceğiz. Dünya Kupası'nda şu sıralarda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşıyor. Karşılaşmada 64. dakikaya girdik. Spenga'nın 7. dakikada attığı golle Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 1-0 önde götürüyor ama çok ilginç bir istatistik var. 3 şutta bir isabet sağlamış Afrika temsilcisi ve o isabette golü buldu. İngiltere 1.56 gol beklentisiyle oynuyor. Şu ana kadar 10 şut 4 isabet sağlamış. Ceza sahasında topla buluşma 26'ya 11 İngiltere lehine. Hani İngiltere'nin bulduğu pozisyonlar öyle bizim Paraguay'la neydi Avustralya maçında bulduğumuz pozisyonlar gibi de değil. Hakikaten böyle çizgiden çıkartılan 3 top var. Demokratik Kongo savunma oyuncuları ve kalecinin çıkardığı toplar var. Şu an skor İngiltere lehine de olabilirdi ama gidişat da İngiltere'nin bu şanssızlığı kıramayacağını gösteriyor. Biraz sanki benim temennim de öyle gibi hissettim. Demokratik Kongo'yu destekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şu ana kadar da skoru korumayı başardılar. İngiltere'de artık oyuncu değişiklikleri var. Thomas Tuchel de tüm kozlarını oynuyor. Turnuva öncesi hatırlayacaksınız birçok yıldız oyuncu almadığı için İngiliz basını çok eleştirmişti. Eğer bu şekilde Demokratik Kongo'ya kaybedip elenirse de Thomas Tuchel de göreve devam edemez İngiltere milli takımının başında. Radyo Spor'da bu akşam da derin pası noktalıyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: reklam.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Adı bilden bir. Yaklaştırıldı. Baksa doğru. Bilden bir. İçeride yerini aldı. Hızlı martı, telli dereli, dışarıda kalan atlar. Şimdi 2 numaralı telli dereli, onun da giriş hazırlığı tamamlanıyor. Dışarıda yalnızca 6 numaralı hızlı martı kaldı. O da en dış baksı kullanacak. Hızlı martı da içeride. Taylar box içinde hazır. Start verildi. Elazığ'da 5. koşu heyecanı başladı. 9 numaralı sesimi duyan var mı? 6-7 boy kadar gecikti. Liderliği ise 2 numaralı telli dereli aldı. 2 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Elif Naz Hanım var. O da İkincilikte ilerliyor. Onun da bir boy kadar gerisinde. 4 numaralı Adanalı Demir var. O da üçüncülükte. 2 boy kadar geride. 5 numaralı Bilden bir. Ondan bir boy kadar geride içeride. 8 numaralı Royal Eşli. En dışta 6 numaralı Hızlı Martı var. Bu şekilde detaylar son 600 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı Telli Dereli lider. 1 boy kadar geride içeride. 4 numaralı Adanalı Demir var. Hemen dışında 3 numaralı Elif Naz Hanım'ı görüyorum. 5-6 boy kadar geride 1 numaralı Gümüş Çelik var. Daha sonra 7 numaralı Recep Paşa'nın ataklarıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Telli Dereli virajı 2 boy kadar önde dönüyor. 3 numaralı Elif Naz Hanım ikincilikte 2 boy kadar geride, bariyer dibinde de 4 numaralı Adanalı Demir var. Taylar bu şekilde son 300'e de girdi. Pistin ortasındaki 2 numaralı telli dereli liderliğini koruyor. Fark bu metrelerde 3-4 boy kadar. 4 numaralı Adanalı Demir ikincilikte 1 boy kadar geride. 3 numaralı Elif Naz Hanım var. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. Farkı 5-6 boya kadar çıkardı. 2 numaralı telli dereli Yusuf Cengiz de Elazığ'da 5. koşuyu kazanıyor değerli yarış severler. 4 numaralı Adanalı Demir ikinci, 3 numaralı Elif Naz Hanım üçüncü, 1 numaralı Gümüş Çelik dördüncü olurken 7 numaralı Recep Paşa da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 5. koşuyu 2 numaralı Telli Dereli Yusuf Cengiz ile kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.
9: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temennisiyle umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesiyle de karşınızdayız. Önemli anları sizlere aktarıyor olacağız. Demokratik Kongo 1-0 önde, dakikalar 72'yi gösteriyor. Hollanda ve Almanya'dan sonra bir sürpriz daha mı gelecek? Hep beraber göreceğiz. Ama eğer bu son 18 dakikada normal sürede İngiltere gol bulamazsa turnuvaya veda edecek sevgili dinleyiciler. Gerçekten yani neresinden bakalım bilmiyorum ama bir yerden bakmak lazım. İngiltere tabii maça başlangıç planı, oyuncular vesaire bunlar eminim ki çok fazlasıyla eleştirilecektir. Ben en azından böyle değerlendiriyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Kongo Cumhuriyeti direnmeye devam ediyor. Bu arada canlı olarak ben mücadelede 12 korner olmasını bekliyorum. 2.71 oran falan vardı oradan. Böyle bir bahis denedim. Çünkü hani bu maça üst oynamak falan böyle çok akıllıca değil İngiltere. Özellikle maça başlangıç planı bence oyuncu tercihleri skandal demeyeceğim ama gerçekten çok eleştirilecek. Çünkü Saka ve Anthony Gordon gibi iki oyuncu varken dediğim gibi bence İyi bir 11 ile çıkmadılar ama İngiltere atakları devam ediyor. Bu oyuncuların hepsi oyuna dahil oldu. Şimdi ceza sahasında bir orta. Bir kafa topalarda. Harry Kane beraberlik golünü sağladı. 75. dakika oynanırken sevgili dinleyiciler. Yani şimdi şu İngiltere'nin elenmesine herhalde kimsenin gönlü razı gelmez. Çünkü bir yerden sonra artık Kongo'da daha yukarılara gidemez. Öyle gözüküyor. Ya da gidemeyecek, öyle gözüküyor. Bu defa Kongo'nun rakibinin hani ekmeğine yağ sürülmüş olacak. Ben öyle düşünüyorum en azından. O yüzden de böyle bir değerlendirme yapıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Ya da yaptım. Bakalım hep beraber göreceğiz neler olacak. Ama İngiltere Harry Kane'le beraberliği sağladı. En sonunda Anthony Gordon'un ortasında Harry Kane gerilerden gelip kafayı vurmayı başardı. Aslında tam da bunu söylüyordum. Yani maça başlangıç planı, oyuncu tercihleri çok fazla sorgulanacaktır. Eğer bugün elenirse

Valla isabetli şut attı Kane sevgili Aydın abi. Bu arada sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp numaramız. Buradan soru, görüş, önerilerinizi ve Dünya Kupası'nın şu ana kadarki gidişatı ile alakalı yine fikirlerinizi yazabilirsiniz. Dün Meksika yine tur atladı. Fransa beklenildiği şekilde kolay bir galibiyeti imza attı. En azından ben öyle düşünüyorum. Çok kolay bir mücadeleydi Fransa üzerinde söyleyelim. Yine Norveç kendisinden beklenen galibiyeti almayı başardı. Orada da tabii aslında rakibinin özellikle hücum oyuncularının bencilliği belki maç sonunda daha can sıkıcı olmuş olabilir. Aslında fena oynamadı. Ama günün sonunda elenen onlar oldu. Evet, kim yazmış? İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Uğurlu geldiniz. Gerçekten beraberliği yakaladık. Hadi inşallah İngiltere bir tane daha atsın. Taksici Metin Bey. Peki Metin Bey'e de selamlar, sevgiler. Uğurluyumdur genelde, öyle derler. Bu arada profil resminizde maşallah ne kadar güzel can dostları var. Tebrik ediyorum sizi. Birbirinden güzel can dostlarını koymuşsunuz sevgili Metin Bey. Genelde öyle bir özelliğim vardır. Zaman zaman uğur getiririm. Ben sitem ettim, gol attı demiş Harry Kane. Evet, Harry Kane tam da senin abi sitem etmeni bekliyordu ve nihayetinde de gol atmayı başardı Harry Kane. Zaten Harry Kane'den başkası da gol atamaz. Yani bu takımın bence, yanlış anlaşılmasın, tabii ki oyuncuların hepsine saygı duyuyorum ama yani birinci sıraya Harry Kane'i yazarsın, sonra Saka'yı falan yazarsın, Anthony Gordon'u yazarsın, Pickford'u yazarsın, sonra işte Bellingham'dır falan, orta sahada Rice'dir, bunları eklersin. Hani kapanacak bir takıma karşı dar alanda etkili bu oyuncuları almazsan onlar da istediği şekilde çıkarlar, gelirler. Seni daha geniş alanda oynamaya mecbur ederler. Çünkü senin hani hem Madueke hem de yine maç başındaki plandaki 11'deki oyuncudan bahsediyorum. Rashford böyle oyuncular değil. Biraz daha geniş alan bulan oyuncular. Özellikle bu ikisi. Şimdi Saka ile tekrar İngiltere gelmeye çalışıyor. Bukayo Saka ceza sahasına girdi. Ortayı yapacak. Şimdi içeriye bir orta. Ben korner bekliyorum tabii. Gol bekleyenler var. Ben bol bol köşe vuruşu bekliyorum. Bir dört köşe vuruşu daha bekliyorum. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama İngiltere'nin baskısının artmasını bekliyorum. Genelde kenarları iyi kullanan bir takım ama bu kez şut atmayı tercih etti. Elliot Anderson. O da City'nin istediği oyunculardan birisi. 134 milyon gibi bir para teklif edildiği yazılıp çiziliyor. Geçen haftaydı sanırım. İngiltere'de eski oyunculardan bir tanesi, hani sen bu parayı hak edecek ya da sana bu parayı verilecek, ne yaptın falan gibi bir şey vardı. Hani böyle bir şey paylaştı. Bilmiyorum yani, şimdi oyuncunun da onurunu kırmak istemiyorum ama fena bir oyuncu değil. Ha, 134 milyon euroluk bir oyuncu mu, onu çok bilemiyorum. Ama nihayetinde o da ciddi paralar teklif ediliyor. Bu arada Kongo gelmeye çalışıyor. Çok da güzel aslında, yakaladılar. İyi bir fırsat yakalayabilirlerdi ama geriye dönmeyi tercih ettiler. İyi yayınlar abi. Fas hakkında ne düşünüyorsun Bahadır Uysal? Valla Fas hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Ben Fas'ın maçın oynanacağı gün burada yayınım vardı. Fas maçı sabahtı. Ben Fas'ın tur atlamasının ihtimalini yüksek gördüğümü söyledim. Burada hatta bir dinleyicimiz efendim şey demiş, yani biz Hollanda'yı favori görürken sen neden Fas dedin? Yani Fas'ın oyununu beğeniyorum, özellikle Hollanda'yı zaten sağdan sildiler de, hani Hollanda maçına çok fazla bir şey demeyeceğim. Ama diğer maçlara baktığımız zaman özellikle Brezilya maçında çok iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Benim için ölçü biraz daha Brezilya maçıydı. Hollanda karşısında böyle bir oyun olabileceğini zaten burada öngörmüştüm. Yani Fas öyle diğer Afrika takımlarına çok benzemiyor. Zaten Fas doğumlu 4 oyuncu var. Alay İspanya'da doğmuş, Portekiz'de doğmuş. Yani Fas dışında, hani bizim milli takıma biraz benzetiyorum. Hani yurt dışında başka ülkelerde doğan, başka ülkelerin futbol akademisinden yetişen, Avrupa futboluna yakın, hatta böyle üst düzey ülkelerin futbol altyapısını alan oyuncular. Hal böyle olunca da Fas'ın, hani diğer Afrika takımlarıyla çok kıyaslamayın, özellikle burada söylemeye çalıştım. Nitekim de şu ana kadar iyi gidiyorlar. Ya,

0: şu. Bellingham bir orta yapsa ne güzel olur. Hadi atın şunu kornere, yok. Yani bir kornere atmıyorlar. Her şey var ama bir korner olmuyor. Maçta bakalım. Belki bir yerde olur diye tahmin ediyorum. Sürekli geriye dönüp ortalar yapıyorlar. Şaka gibi ya bunlar. Vallahi İngiltere. Halbuki çizgiymişken bir iki kez orta yapsalar hata yaptıracaklar. Yani Fas'ın daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Bir çeyrek finali olacağını düşünüyorum. Daha fazlası olur mu? Eşleşmeye bağlı olarak değişebilir. Sanırım Fransa geliyor sonrasında eğer. Bu son 16'da geçerlerse ya da bilmiyorum, bakarım şimdi eşleşmeye. Ama iyi bir takım Fas, yani onu kabul etmek lazım ve birçok oyun oynayabiliyor. Takımına göre de taktik değiştirebilen bir takım. Bu konuda da teknik direktörleri gayet esnek. Hani biz zaman zaman eleştiriyoruz kendi teknik direktörümüzü ama orada biraz daha, dediğim gibi, biraz daha esnek bir yapı var benim gördüğüm kadarıyla. Yeri geliyor kontratak oynuyorlar. Yeri geliyor, bu arada Kongo şimdi etkili olabilir ama kontrol edemedi. Kongo çok etkili bir çıkış yakalayabilirdi ama son anda bir dokunuş ve topun tekrar İngiltere'ye geçmesine neden oldu. Onlar da artık panik halinde, son 10 dakikada skoru değiştirmek istiyor. Maç biraz tempo kazandı. Bu Kongo'nun da işine gelebilir ama biraz korkak oynuyorlar ya. Ya çok, hatta şey demeyeyim, bayağı korkak oynuyorlar. Yani Fas iyi bir takım. Yine söylüyorum, Avrupa takımlarını zorlayabilirler. Teknik kapasitesi yüksek bir takım. Az önce de bahsettiğim birçok oyunu oynayabiliyorlar. Bu çok ciddi bir çeşitlilik. Hani despot bir oyun anlayışı olan bir teknik direktör yok. Efendim ben sadece bunu oynarım. Bunun haricinde başka bir şey oynamam. Bu birisini kastettiğim için söylemiyorum. Sadece hani böyle bir şey var. Brezilya'ya karşı bekleyerek oynuyor. Hollanda'ya karşı topu vermiyor Hollanda'ya. Yani en büyük silahı Hollanda'nın, biliyorsunuz, bunu söylemeye gerek yok. Topu genelde rakiplerine vermezler. Bu da Hollanda'yı güçlü yapar. Hangi takımla oynarsa oynasın. Yani rakiplerine karşı daha etkili yapar. Daha fazla pozisyona girmesine neden olur. Ama işte bu mücadelede Hollanda'ya bir şekilde o topu vermediler. %70'e 30 Hollanda'ya karşı topla oynadılar. Hani bu her baba yiğit takımın yapacağı bir şey değil. Topla oynama değil. Özellikle Hollanda'ya karşı, yani orta sahada City'de oynayan, işte Milan'da oynayan, orta saha oyuncuları olan bir takıma karşı bahsediyorum. Hani ne oldular? Neredeyse Hollanda'ya şut attırmadan mücadeleyi penaltılar sonucunda kazandılar. Bence normal sürede Fas'ın hakkıydı. Ben genelde adaletli konuşmaya çalışıyorum. Çok da önemli değil takımın kim olduğu. Gördüğümü en doğru bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Bence Fas'ın hakkıydı kesinlikle. Yani 90 dakika sonunda da Fas'ın hakkıydı ama olmadı. Ama sonrasında da ilahi adalet diyelim. Penaltıda şans, uzatmada golü bulup penaltıda da tur atlamayı başardılar. Dediğim gibi hak edenin çıktığı bir şeydi bu. Yani hak eden kazandı bana sorarsanız. Hani genelde böyle olmuyor futbolda. Bu arada İngiltere tehlikeli gelebilir. Şimdi ceza sahasına bir orta, bir kafa gelir mi? Geldi ama etkisiz bir kafa. İngiltereli oyuncular, İngiliz oyuncular ilginçtir. Sıfıra inmeden sürekli top şey yapıyorlar, orta yapıyorlar. Halbuki teknik direktör de benzer bir düşüncede. Tuchel sakin olun diyor. Sakin davranın diyor. Haklı, haksız da değil. Hani bir anda ceza sahasında 4 oyuncu var. İşte sıfıra inmeden çok garip bir yerden orta yapıyor mesela İngiliz oyuncu. Bu arada Kongo geliyor. Şimdi sol tarafta büyük bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler. Bir orta gelir mi? Geldi. Ceza sahasına atak devam edecek. Şimdi Kongo, evet, kaleye vurdu ya buradan. İnanılır gibi değil. Ya yani şu dakika oyuncu kim bilmiyorum ama lisansını falan yırtarım yani, o derece kötü bir tercih. Çünkü içeride 3 arkadaşı var. Ceza yayında bir arkadaşı var ama ceza yayının sol çaprazından kaleye vurmayı tercih etti. Kötü bir açıda ve kötü bir durumda. Ayrıca İspanya yamalı harici yavaş bir futbol oynuyor. Bu da İspanya'nın elenmesine sebep olabilir miydi? Bu arada İngiltere çok tehlikeli geldi. Şimdi ceza sahasına bir vuruş, yine kaleciden döndü. Arkadaş bir türlü kornere gitmiyor. Her şey oluyor. Kaleci kurtarıyor. Yine top geriye dönüyor. Bu arada Harry Kane şimdi geldi. Bir vuruş ve top ağlarda, inanılmaz bir gol. Harry Kane'den inanılmaz bir gol sevgili dinleyiciler. Aldı, döndü, vurdu ve top ağlara gönderdi. 90'a gönderdi. Gerçekten harikaydı. harika bir gol. Harry Kane ve İngiltere geri döndü az önce. Ne dedim size? Kongo aslında iyi geliyor. İngiltere o boşlukları veriyor ama çok korkak oynadılar. Hani maç 1-1'e gelince bir anda maç bitti diye düşündüler. Ya da uzatmaya götürürüz diye düşündüler. 3-4 oyuncuyla atak yaparken kaleye vurdular. Dönen topta Harry Kane top ağlara gönderdi. Sanırım golün iptal edilme şeyi yok abi. Neden yok? Çünkü offside yok gördüğüm kadarıyla. Şurada herhangi bir şey yok. Kaleciden dönüyor. Sonra atak devam ediyor. Harry Kane offside de değil. Burada bir faul olamaz. Bir topuk pası aldı gitti döndü. Yani bu gol iptal olursa herhalde bilmiyorum yani şimşek falan çakması lazım abi. Ne olabilir adam alıyor götürüyor vuruyor ve top ağlara gönderiyor yani. Ara pası değil bir şey değil. 3 oyuncunun arasından alıyor dönüyor. Evet golcü bu işe yarıyor. Hani bunu soranlara bunu söylemeye çalışıyorum. Bir milli takımda herhangi bir takımda golcü bu işe yarıyor. Gol atıyor maç kazandırıyor. Hani diyorsunuz ya efendim 4-6-0'a çok takılıyorsunuz milli takım üzerinde. O kadar takılmışsınız ki yani sanki böyle hani santraforla oynadığımız zaman her şey değişecek. İşte bakınız 4-6-0 oynamayan bir santraforla oynayan bir takım maçı değiştiriyor. Aldı, döndü, vurdu, topu ağlara gönderdi. 2 gol ve maçı bir anda aldı gitti. İngiltere elenmenin eşiğine kadar gelmişken bu arada bizim kornerler de gitti. Yazıklar olsun. Vallahi gitti. Şimdi İngiltere'ye artık gol atmak imkansız. Çok zor olur. Kongo'nun bir de 70 metrelik uzun paslarıyla bu pek de mümkün olmaz. Onlar elinden geleni yaptılar tabii ama zor. Demek ki sevdiğine sitem etmek lazımmış Aydın abi diyor. Abi öyle deme. Sen bana söyledin. Ben şansımı hemen sana verdim. Ve neticesinde de 2 gol geldi ve ikisini de Harry Kane attı. Yani senin isabetli şut tercihine biz böyle katkıda bulunduk. Öyle söyleyelim lütfen. Yani bunu sadece sevdiğine sitem olarak açıklamamak lazım. Bu bahsi biz getirdik diyelim. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. Peki bir reklam arasına gidelim devam edeceğiz.
1: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İngiltere öldü öldü dirildi ama turu geçmeyi başardı. Gerçekten çok zorlu bir mücadele İngiltere için bence. Şu ana kadar en zorlu maç ama kaptan gemisini kurtardı. Harry Kane gerçekten müthiş bir oyuncu. Çok üst düzey bir yıldız. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Bilmiyorum, ben çok seviyorum kendisini. Ve gollerine de devam etti. Turnuvada da yanlış hatırlamıyorsam 5. gol olması gerekiyor. Harry Kane'in, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Sanki öyle hatırlıyorum gibi ama bakarız şimdi. İyi bir şampiyona geçiriyor Harry Kane. Tabii şöyle bakmak lazım. Hani onun için de artık son turnuva belki olmayabilir. Ama gol atmaya devam ediyor. Evet, bir selam söyleyeceğim şimdi sevgili dinleyiciler. Neden bir selam söyleyeyim? Sevgili Özcan Kuzgun. Sevgili Özcan Kuzgun'a 34 Trabzon, Adana, Urfa 92 plakalı sevgili abimize, taksici abimize selamlar, sevgiler. Torium taksiye sevgilerimiz iletelim, sağ olsun. Dün bize güzellik, çok güzel bir şey yaptı. Bir insani bir şey yaptı diyelim. Kıymetli bir şey yaptı, çok sağ olsun. Biz de buradan kendisine selamlarımızı iletelim. Kıymetli taksici dostlarımızla beraber kendisine de bir selamımızı iletelim. Ayrıca da yine Yüksel Sezer ve Yunus Keskin, onlara da selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Radyo Spor ailesi olarak kıymetli taksici dostlara. Peki, hemen şöyle bir devam edelim. Yoldayım, işten dönüyorum. Seni dinliyorum Caner'im demiş. Bizi dinlesin kazananlar. Yeni motor aldım kendime iddialan demiş. Peki. Sevgili Ozan'a da selamlar, sevgiler. Ozan Özturan kıymetli partnerim, biliyorsunuz pazar günleri bahse gireriz de kendisiyle yaklaşık 4 yıldır non-stop yayın yapıyoruz. Eminim ki de güzel yayınlar yaptığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum, fikri olan yazabilir. Beğenmiyorsanız tarzımızı değiştiririz ama sevgili Ozan Özturan'a da selamlar, sevgiler. O da yoldaymış, aman kazasız belasız evine git kardeşim. Evet, pazar günü, bu pazar görüşeceğiz inşallah. Geçen pazar benim işlerim nedeniyle maalesef görüşemedik. Daha doğrusu kızımın işleri nedeniyle ben izin almak durumunda kaldım. İlk gösterisiydi, bale gösterisiydi. Henüz 3,5 yaşında ama olsun. Kendisi bir baleci. Öyle olunca da gittik kızımın mutlu olması için. Haliyle yaklaşık bir 15 gündür kendisiyle görüşemiyoruz ama bu pazar inşallah dolu dolu bir program yapacağız. Ozan Özturan'a da sevgilerimi iletiyorum, kıymetli kardeşime. Harry Kane affetmiyor. Kaleyi gördü mü boş, neredeyse yok. Öylesine vurduğu bile kaleyi buluyor. Vallahi çok üst düzey bir oyuncu. Sevgili Mehmet İstemi Seattle'dan yazmış. Mehmet'e de selamlar, sevgiler. Gerçekten önemli bir futbolcu. Zaten bunu biliyorduk. Bu turnuvada da bunu fazlasıyla bizde gösteriyor. Sevgili Yalçın abiye de bir selam iletelim. Marmara Park Taksi'den sevgili Yalçın abimize de selamlar, sevgiler. Norveç'i çok tutuyorum diyor. Genlerinde kazanmak var diyor. Vikingleri bu sene çok beğeniyorum. Bir sürpriz yapabilir mi diyor. Evet, biz bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 301-304 Baygün iddianın sunduğu bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Durable Colt hemen dışında 9 numaralı Love Sec Greens var. Bu ikiliden de 3-4 boy kadar geride. 5 numaralı Empress Girl'ü izliyorum. Onun hemen dışına geldi 10 numaralı değerli yarı severler. My Be For Us bu şekilde Taylor son 600'e giriyor. 8 numaralı Lara Liva 3 boy kadar önde. 4 numaralı Durable Colt ikincilikte. 2 boy kadar geride içeride Empress Girl var. Dışında 9 numaralı Lovesack Grills'in ataklarını izliyorum. Taylor bu şekilde virajı dönüyor. Virajı da 8 numaralı Lara Liva 3 boy kadar önde döndü. Ortada 5 numaralı Empress Girl var. Şimdi Aşan Star'da yüklendi. Öndeki 8 numaralı Lara Liva yakalamaya çalışıyor. Dışlarına 9 numaralı Lovesick Grease'de sokuldu. Bu iştah şimdi liderlik mücadelesinde. 8 numaralı Lariva rakiplerine dileniyor. En dıştan da 6 numaralı Goddess of Beauty'nin atakları var. En dıştan 6 numaralı Goddess of Beauty yüklendi. Şimdi rakiplerine hakim oldu. Farkı bir anda da 2 boya kadar çıkarıyor. 6 numaralı Goddess of Beauty 6. koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Lovesick Grease ikinci oldu. 2 numaralı Aşanslar üçüncü. 8 numaralı Lariva dördüncü. 3 numaralı Big Victory de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 6. koşuyu 6 numaralı Goddess of Beauty Remzi Doğan'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İngiltere'yi tebrik ediyoruz. Evet, Ohio'dan sevgili Engin Bey. Bu arada mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattına. Amerika'da yaşayan Türkler olarak bugün Bosna Hersek'teyiz. Canı gönülden başarılar diliyoruz. Selamlar, sevgiler. Engin Bey yazmış Ohio'dan. Valla Türkiye'de yaşayan Türkler olarak da biz de Bosna Hersek'teyiz. Bu arada hani Amerika basınında çıkan Bosna Hersek'in haritada yerini kimse bilmiyor falan gibi, böyle çok özür diliyorum, tırnak içinde söylüyorum. Ama saygısızca yorumlarında umarım bir karşılığını verir Bosna Hersek. Yani en azından ben inanmak istiyorum Bosna Hersek'in bu konuda bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. Göstermelidir, öyle düşünüyorum. Bakalım, umarım hani Bosna Hersek turu geçen taraf olur, ama hani biraz yine söylüyorum sanki böyle aşağılar gibi bir yorum vardı. Rakibi umarım böyle olmaz. Yani Amerika gerekeni yapar ve Amerika maçında, özür diliyorum, Bosna Hersek gerekeni yapar ve turu atlar, bekliyorum. Peki, Ankara'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar. Bu Dünya Kupası'na yeşil burun Kuruçao bile yakışıyor. İngiltere yakışmıyor. Bence hiç ben hiç haz etmiyorum İngiltere'den. Ya sen, ya şöyle sevgili Ali abi, şimdi haz etmek başka ama çok kaliteli oyuncuları var. Yani İngiltere'nin bir yerde artık patlama yapmasını bekliyorum. Fransa evet belki bunu gösteriyor bir şekilde. İspanya zaman zaman gösteriyor ama İngiliz futboluna da yazık oluyor. Yani bu kadar kaliteli oyuncular var. Normal şartlarda İngilizleri çok tutmam. Ama hani bu kadar kaliteli oyuncuların da eğlenmesine, açıkçası en azından burada eğlenmesine gönlüm çok el vermiyor. Dünya Kupası'nda tamam, sürpriz takımlar olsun, eyvallah. Hepsine bir şey demiyorum. Ama yani işte Harry Kane'in, Saka'nın, ne bileyim Anthony Gordon'un olmadığı bir turnuvada, ne bileyim, gidip işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ben izlemek istemem şahsen. Bu benim düşüncem. Çünkü keyifsiz maçlar oluyor, tek taraflı maçlar oluyor, gol atıp üzerine yatıyorlar, görüyorsunuz işte zaman geçirmeye çalışıyorlar, birçok şey olabilir bu arada. Yani bunu ben şey için söylemiyorum, yani Kongo'yu küçümsemek için söylemiyorum. Tabii ki güçleri ölçüsünde mücadele etmeye çalışıyor ama hani bir İngiltere-Fransa maçı izlemek var, bir de Fransa-Kongo maçı izlemek var. Hangisini tercih edersiniz soruyorum bir spor sever olarak. Tabii ki sanırım tercihiniz İngiltere Fransa maçıdır ya da İngiltere-İspanya maçıdır. Böyle daha iyi olur. Futbol tabii ki bir temaşa oyunu ama iyi takımların olduğu turnuvalar daha çok. Niye Şampiyonlar Ligi dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından birisi? Çünkü iyi takımlar var. En azından çok fazlasıyla iyi takım var ve o takımları izlemek istiyorlar. Milyon dolarlar yatırım yapıyorlar ülkeler, şirketler Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamak için, biliyorsunuz. Neden? Çünkü birbirinden değerli yıldızlar var. Hani haz almasam da İngiltere'nin devam etmesini isterim. Kral, gerçekten uğurlu geldin bana. İddiayı bulduk. Tek maçtan sonra sana bir kahve borçluyum. Tekrardan iyi yayınlar. Taksici Metin Bey, çok teşekkürler. Kahve içmesek de olur. Sağ olun, siz kazasız belasız yolculuk yapın. İnsanları... siz sonuçta bir emanet taşıyorsunuz, öyle bakmak lazım. Sağ salim evinize, evlerine ulaştırın, gidecekleri yerlere ulaştırın. Kahve içmesek de olur. Teşekkür ederim. Düşünmeniz yeterli sevgili Metin Bey. Çok teşekkürler. Yine sizin nezdinizde tüm taksici dostlara selamlar, sevgiler. Abi ben Ahmet Paşa. Ahmet Paşa, böyle mi isminiz? Paşa Bey ya da Ahmet Bey. Soyadınız da Ahmet mi? Öyle mi? Abi bu Beşiktaş'ın kombinedeki fahiş fiyat artışı ile ilgili senin bir yorumun var mı? Vallahi ne diyeyim? Yani yorumum şu. Bu kadar başarısız geçen sezonlardan sonra tabii ki nihayetinde bu bir ekonomi. Bu ekonomiyi düşünecek olan Beşiktaş'taki profesyoneller. Ama... iyi bir teknik direktör getirip, iyi bir sportif direktör getirip, geçen seneki başarısız sezondan sonra taraftarıyla tamamen kenetlenecek bir takım olmak varken, buraya kadar herhalde her şey normal sanırım, Beşiktaşlısınız, bir anda böyle yüksek fiyatlar olması
Açıkçası benim hoşuma gitmedi. Bunu söyleyeyim. Bu benim kişisel düşüncemdir. Açıkçası ben çok yüksek buldum. Çevremdeki birçok kişinin de benzer yorumda bulunduğunu düşünüyorum. Neden bu kadar yüksek fiyatlar? Açıkçası çok doğru bulmadım. Yani bunu nasıl değerlendiririm bilmiyorum. Tabii ki bu kombine fiyat, yani kulübün bir şekilde yaşaması için para kazanması gerekiyor vesaire. Bunlara kesinlikle bir şey söylemiyorum. Ama yani bu ülkenin de gerçekleri var. Bunu da kabul etmek lazım. Bu gerçeklere göre bilet fiyatlarının biraz değil, oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Örneğin hemen söylüyorum ki ben biliyorum orayı, hani Beşiktaş stadını biliyorum. Zamanda da gitmiştim, çok gitmiştim var. Birinci kategori 143.750 TL. Yani çok yüksek baktığınız zaman. İkinci kategori 112.000. Üçüncü kategori, bu arada bunlar kapalıdan bahsediyorum. Üçüncü kategori 100.000. Şöyle bakıyorum, 415, 416 bloklar yanlış hatırlamıyorsam hemen yan taraflar 80.000, 75.000 bandında. En düşük 8 ve 7. kategori, yani yukarıdaki şeyler, onlar da 20.000. Hadi bunlara bir şey söylemiyorum ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, hatta hani şeydi hemfikirim, 4, 5, 6 buralara da olabilirmiş. 87, 81, 75 falan olabilir ama yani 143 bin, 112 bin oldukça yüksek gözüküyor. Ben doğru bulmadım. Yani çok yüksek bir artış olmuş. Bununla alakalı bir düzenleme olur mu? Kombine alanları daha sonra iadeleri vesaire olur mu bilemem ama nihayetinde Beşiktaş taraftarından ciddi tepkiler vardı. Bilemiyorum. Yani bana yüksek geldi. Sevgili Ahmet Bey, size Ahmet diyeyim. Sevgili Ahmet Bey, bana biraz yüksek geldi. Bu arada diğer Beşiktaşlı dostlar da yazabilir fikirlerini ama ben yüksek buldum. Şöyle bakıyorum. Malum gazetede yazı, Kasım Kuattara İstanbul'a geliyormuş. Evet, Beşiktaş Kuattara'yı açıkladı sevgili dinleyiciler. Bizim haritadaki yerimizi bilmeyenler de var. Bazılarına göre dünya Amerika'dan oluşuyor diyor. Amerika'dan yazan kıymetli dinleyicimiz sevgili Mehmet İstemi Bozyal. Yani öyle herhalde düşünüyorlar, tahmin ediyorum. Ya bunu da çok doğru bulmuyorum. Yani Bosna-Hersek sonuçta bağımsız bir ülke. Hani futbolda da böyle ırkçı, ayrıştırıcı yorumlar yapmayı da çok doğru bulmuyorum. Evet, basın mensuplarının ya da nihayetinde spor medyasının da belli sorumlulukları vardır. Hani Amerika'da da olsa, başka bir yerde de olsa, ama bu tarz şeyler çok doğru bulmuyorum, bu tarz yorumları. Umarım Bosna-Hersek milli takım oyuncuları, ki Dzeko'nun bir cevabı vardı bununla alakalı. Umarım bir reaksiyon gösterirler. Temennim de o reaksiyonun olması. Yani bir şekilde Bosna-Hersek'in. O yüzden ben de Bosnalıyım. Ben de Bosna-Hersekliyim. Onu söyleyeyim. Kazanmasını inşallah istiyorum. Merhabalar. Fransa milli takımının yedek kadrosu Dünya Kupası'nı kazanabilir mi sizce demiş sevgili Emre Doğan. Valla Fransa milli takımının yedek kadrosu Dünya Kupası'na şey oynar. Nedir o? Yarı finale falan çok rahatlıkla oynar yani. Öyle söyleyeyim ben size. Çok rahatlıkla yani. Yani şöyle Zaha Emery değil mi? Baktığınız zaman Désiré Doué, Marcus Thuram, Cherki, Kone, N'Golo Kante, Lucas Hernandez, İbrahim Konate, yani şuraya bakar mısınız? İbrahim Konate kadroya giremiyor ya. Şaka gibi yani. Gerçekten şaka gibi. Biliyorsunuz Real Madrid'e imza attı Konate. Ama şu anda Fransa milli takımında kadroya giremiyor. Ama burada şöyle bir şey var. Tabi bu sene biraz daha sanki iyi oynuyorlar. Şöyle gözüküyor. Daha iyi oynuyorlar gibi gözüküyor. Benim düşüncem teknik direktör değişikliği olursa Fransa'da, Deschamps giderse tutucu bir teknik direktör. Hani şu kadro şöyle bir 5-10 seneye damga vurabilir. Yani Avrupa'da Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi, Dünya Şampiyonası, dünyada Dünya Kupası, ne varsa hepsine talip olur. Çok rahatlıkla talip olur. Çünkü çok üst düzey bir kadrosu var. Sadece 11'i değil, neredeyse 20 oyuncu böyle. İnanılır gibi değil. O yüzden de bence seni, yani turnuvayı kazansa bile Döşampa teşekkür edilmeli. Çünkü bu kadroyu bağlasan durmaz, öyle bir kadro.
Ama maalesef bağlamaya çalışıyor, tutmaya çalışıyor sevgili Emre Bey, Döşem. Ona rağmen yine oyuncular inisiyatif alıyor. Yani yoksa Döşampa kalsa her maç 0-0, 1-0 gider. Ama bence işte oyuncular o kadar üst düzey ki artık durmuyorlar. Ki o durmayan oyunculardan bir tanesi Olise, diğeri Barcola. Hadi Barcola'yı çok üst düzey saymıyorum. O daha zamanla olacak. Mbappé'yi zaten biliyoruz. Dembele aynı şekilde. Désiré Doué biliyorsunuz yedek kulübesinde. Yani o da çok üst düzey. Marcus Thuram aynı şekilde üst düzey bir oyuncu. Yani hangisini sayayım ya, dediğim gibi birbirinden değerli. Mateta yedek oynamıyor. Palace'da bu sene gayet başarılı bir performansı var. İyi bir oyuncu. Ama o da mesela yedek. Yani Fransa milli takımı, şunu söylemeye çalışıyorum, gerçekten üst düzey bir takım ve uzun yıllarda Döşamp'ı devre dışı bırakırlarsa uzun yıllar Avrupa futbolunun tek hakimi olur bana sorarsanız. Çünkü aşağıdan da yine benzer şekilde önemli yıldızlar çıkarıyorlar. İşte Barcola onlardan birisi, Désiré Doué onlardan birisi, Dembele kendine geldi. Mbappe zaten iyi bir oyuncuydu. Olise denen bir süperstarları var. Ben süperstar diyorum çünkü oyunu gerçekten geliştiriyor Olise. Şimdi mesela 10 numaraya doğru evriliyor. Hani yeni bir Griezmann vari bir oyuncu. Griezmann'ın çok daha iyi bir halini sanki göreceğiz gibi gözüküyor. Olise'de yani asist anlamında zaten fazlası var. Teknik kapasite anlamında yine fazlası var. Griezmann'a göre ayrıca hızı da gayet iyi. Gol de atabiliyor. Uzaktan etkili vuruşları var. Hani yeni Griezmann'larını buldular. Dembele zaten öyle bir oyuncuydu onu. Bir şekilde tekrar bu denkleme dahil ettiler. Fransa çok üst düzey yedek kulübesi de şampiyonluğu oynar. En kötü yarı finale çıkarlar. Merhaba Onur, ben İstanbul'dan taksici Onur Bey'e de selamlar sevgiler. Senegal Belçika'yı yenecek gibi hissediyorum. Belçika geçen maçta 5 atmalarına rağmen beğenmedim. Sence ne olur abi, demiş. Onur, sevgili Onur'a da selamlar sevgiler. İyi yolculuklar. Kıymetli bir taksici dostumuz. Yıllardır dinler bizi. Mesajını esirgemez, değil mi? Sizde sanırım hala WhatsApp ücretsiz değil mi Onur Bey? Bazılarında çünkü ücretli zaman zaman görüyoruz. Tabii şaka bir tarafa. Mesajlarını esirgemez yani. Dinlediği zaman da mutlaka ortak olur. Fikirlerini aktarır. Ya da sorusu varsa sorar. Bir konuda yine bizimle aynı fikirde olmasa da mutlaka fikirlerini bize iletir sevgili Onur Bey. Yani Senegal iyi bir takım ama Afrika takımlarının şöyle bir problemi var sevgili Onur. Katılır mısınız bilmiyorum. Normal şartlarda aslında fiziksel olarak Senegal burada Belçika'yı yemesi lazım. Yenmesi lazım. Fizik olarak Belçika'yı çok fazla zorlayabilirler. Ancak teknik kapasite anlamında Belçika'ya bir şekilde yine zorluk çıkarabilirler. Ancak yani bunlar iyi şeyler. Ancak final anlarında, yanlış anlaşılmasın, kesinlikle bunu başka bir manada söylemiyorum ama maalesef Afrika takımlarının final anlarında bitirememe gibi bir durumları var. Yani bitiremiyorlar, o finali yapamıyorlar bir türlü. Ya pas vermiyorlar, ya şut atılması gereken yerde pas veriyorlar, pas vermeleri gereken yerde şut çekiyorlar. Ya da işte örnek veriyorum, işte bugün İngiltere topla tüfekte geliyor, Kongo kontratağa çıkacak mesela. Pas atsa iki atıp maçı bitiriyor, öldürüyor, kapatıyor yani dükkanı kapatıyor ya da kapıyı kapatıyor tamamen, kilidi vuruyor ama mesela şut atıyor, örnek veriyorum. Yani o yüzden de Senegal ne kadar taş gibi bir takım olsa dahi, yine söylüyorum, final anlarını sadece Senegal üzerinde söylemiyorum, yani bunu buraya katılan Fas hariç, Fas'ı kenara bırakıyorum çünkü Fas bir Avrupa takımı görüntüsü var. Onun da sebebini söyledim. Fas'ta doğan oyuncu sayısı sadece 4. Yani Fas milli takımına çağrılan ve Fas'ta doğup büyüyen oyuncu sayısı sadece 4. Hal böyle olunca Faslılar bir Avrupalı gibi oynuyorlar. Ama Afrika takımları maalesef biraz böyle. Yoksa fiziksel olarak aslında belki de hani Fransa'yı bir kenara bırakıyorum. Herkes de her türlü rekabeti yapabilecek fiziksel güce sahipler.
kuvvete sahipler, dayanıkları çok yüksek ama finali yapamazsan olmuyor işte, futbolda böyle bir şey. Ve yapamıyorlar. Hani bu herhangi birisi değil bu arada, hepsi öyle yani. Hani birisini ayırayım işte, Nijerya olsaydı Nijerya çok daha iyi falan değil. Hepsi böyle, yıllardır izlerim. Maalesef böyle yani, o finallerde zorlanıyorlar. Karar anlarında o doğru kararı verememe gibi bir durum var. Evet işte tam olarak ben de bunu diyorum. İşte o son pası ya da şutu iyi yapacak gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Şans senin olsun sevgili Onur. Yani sen böyle düşünüyorsan tabii ki saygı duyuyorum. Ama benim gördüğüm bir yere kadar her şey tamam, ama bir yerden sonra şeylerde artık finali yapamadıkları için kaybediyorlar. Bugüne kadar gördüğüm Afrika takımlarının genel problemi biraz bu. Selam dostum. Samsun'dan Hikmet Karlı. Hikmet abi ne oynamış? 2'den 1 oynamış İngiltere maçını. Maşallah. Hikmet abi rüyanda falan mı gördün abi? Hayırdır? Kongo mücadelesini. Bu arada bu turlarda 2'den 1 olma ihtimali yüksek. Yani bunu Hikmet abi ya da Hikmet Bey üzerinde söylemeyeyim. Belki abi demeyeyim de Hikmet Bey üzerinde söylemeyeyim. Ama güzel bir tercih. Çünkü yani güçlü takımın bir şekilde sonradan reaksiyon göstereceği bir mücadele olarak düşünmüş. İşte deplasman bir gol atar, sonrasını ciddiye almaz ya da belki bir hata yapar, gol yer, sonra deplasman ya da işte ev sahibi, neyse İngiltere ev sahibi gözüküyordu, reaksiyon gösterebilir demesi güzel bir tercih. Çünkü bu turlarda büyüklerin sonradan reaksiyon gösterme ihtimali yüksek. Tabi bu büyüklere Fransa'yı falan dahil etmiyorum. Hani İngiltere gibi böyle gibi takımlar olabilir. İşte Fransa'yı, belki Arjantin'i dahil etmeyebilirim. Çünkü onlar maçın başından itibaren oyun disiplini çok yüksek ülkeler. Ve kaliteleri de bence Arjantin'de öyle mesela. Çok kolay kolay onların maçları 2'den 1 olmayabilir. Yani o golü yemezler kolay kolay. Sonra da tabii haliyle 2'den 1 olmaz. Bayağı sıkı oynuyorlar. Maçın başından itibaren de bu disiplini gösteriyorlar. Sizi tebrik ediyorum. Sevgili Hikmet Karlı'yı, Samsun'a da selamlar, sevgiler. Abi ben kongre üyesiyim. 14 yıldır 414 bloktan kombine alan birisiyim. Geçen sene 32.000'di diyor. Kombine bu sene 75.000 isteniyor. Ve kısaltma ne demiş? Ha, kısaltma çok kısa. Paşa Ahmet dedim. Adım Ahmet ama tribünde beni Paşa Ahmet olarak tanırlar. Ortalama 20 yıla yakındır tribündeyim. Çok güzel valla. Tribünden bir dinleyicimiz, Beşiktaş'ta kıymetli bir dostumuz. Az önce de söyledim yani işte hani demeyeyim ama hani bir matematik problemi haline getirmeyelim. Ama %100'ün üzerinde bir fiyat artışı var. Hani çalıştığımız işlerde böyle maaşlarımız %100 zamlanmıyor. Hal böyle olunca da tabii herkesi yüksek geliyor. Dediğim gibi ciddi bir sitem vardı. Adil abi demiş ki Ankara'dan, ona da selamlar sevgiler. Ya, WhatsApp yakında ücretli olacak demiş. Hadi bakalım. Ankara'ya da selamlar sevgilerimizi iletelim. Sevgili Adil Kolçak abimize, o da kıymetli bir abimiz. Sağ olsun her zaman yazar çizer bizi. Peki bakıyorum şöyle. Abi taksici arkadaşlarıyla seni dinliyoruz. Osman Kalaycı'ya selam söyler misin? Tabii ki Osman Bey. Onur Bey sizi çok seviyor ve size bol bol selamlarını iletiyor. Sevgili Osman Kalaycı'ya, ona da selamlar sevgiler olsun. Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu ben demiş. Haberin sonuna yetiştim galiba. Galiba Almanya... Yok, ona bakacağım. Hani böyle haberler ben de duydum ama henüz bakmadım. Reklam arasında bir bakarım. Ama tabii yani Avrupa'daki başarısızlıklar belki eleştirilebilir. Biliyorsunuz Güney Kore'de teknik direktöre çok ciddi bir yani başarısızlığa elenmesine ciddi bir sitem vardı. Polis eskortu eşinin

0: eşliğinde havalimanında ayrıldı. Ki muhtemelen istifa edecek. İstifa eden teknik direktörler var. Almanya'da da benzer bir durum var. Nagelsmann görevimin başındayım dedi. Federasyon devam etmek isterse ederiz, etmezse etmeyiz dedi. Yani bir açık kapı da bıraktı. Tazminat istedi aslında bunun özü şu. Hani bana paramı verin, ben gidebilirim dedi. Problem yok. İsterlerse devam ederiz. O enerjiyi kendimde görüyorum. Yani biz başarılıyız, oraya gittik, başarılıyız demedi Almanya. Nagelsmann öyle demedi. İstatistiklere bakın efendim, ezdik, biçtik demedi. Sadece hani federasyon isterse, Almanya Federasyonu, devam ederiz. İstemezse de ayrılırız dedi. Ama ben devam etmek istiyorum dedi. Artık bakacağız. O başarısızlığın bir faturası olacaktır. Genelde böyledir. Yani siz çalıştığınız bir şirkette CEO'sanız, genel müdürseniz, çalıştığınız şirketi batırıyorsanız bunun bir bedeli olacaktır. Ya da çok ciddi zararlara uğratıyorsanız bunun bir bedeli olur. Genelde böyledir profesyonel hayat. Bu arkadaşlar da, tırnak içinde söylüyorum arkadaşlar, hani bu profesyonellerde bir ücret karşılığında bir yere hizmette bulunan profesyoneller, şöyle bakmak lazım. Hani böyle çok içselleştirmemek lazım. Efendim Nagelsmann giderse Almanya milli takımı çöker falan diye düşünmüyorlardır. Düşünmemek de lazım. Nasıl kulüp takımlarında bunu düşünmüyorsak daha doğrusu, efsaneler geliyor, gidiyor değil mi? Hani böyle bakıyorsunuz, kimler geliyor, kimler gidiyor takımlara. Gelirken nasıl geliyorlar, giderken nasıl gönderiliyorlar. Ve hani bu kulüpler yaşamaya devam ediyor. Kıyamette kopmuyor, onu da söyleyeyim. Hani öyle yaklaşanlar var. Efendim işte örneğin çok basit bir mantıkla. Şu anda Ancelotti biliyorsunuz Brezilya'nın teknik direktörü ve Real Madrid'den gönderildi. Real Madrid tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörü. Duymadınız değil mi? Bir daha söyleyeyim. Real Madrid tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörü Real Madrid'den gönderildi. Peki Real Madrid battı mı? Yok. Bir ücret karşılığında çalışıyordu. Çok başarılı oldu ama başarısız da oldu. Başarısız olduğu zaman Perez biliyorsunuz kendisi Jose Mourinho'yu geri getirene kadar çok vizyonerdi. Ama şimdi artık o yok bana sorarsanız. Yine de tabii popülist yaklaşımlara devam ediyor. Hal böyleyken nedir o? Haliyle dünyanın sonu değil. Peki bir yarışa gidelim sevgili dinleyiciler. Yarış sonrasında buradayız.
1: ...301-304 Baygün iddianın sunduğu bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
3: Golden Soul dışarıdaki son isim. O da yerini aldı ve kısraklar son koşu için. Box içinde hazır. Start verildi değerli yarışseverler. Son koşu başladı. 16 numaralı Ay Çölü 7-8 boy kadar. 14 numaralı Leo Mero da 4-5 boy kadar gecikti. Çıkışla birlikte liderliği 2 numaralı Joyner Runner aldı. Joyner Runner'ın 2-3 boy kadar gerisinde 9 numaralı 3 Matra var. O ikincilikte ilerliyor. 3 Matra'nın da 4 boy kadar gerisinde 11 numaralı 3 Nur'u izliyorum. 3 Nur'un hemen içinde 6 numaralı Trust My Speed var. O da dördüncülükte ilerliyor. 5-6 boy kadar geride 1 numaralı Monomoy Gör var. Monomoy Gör'den 2 boy kadar geride 5 numaralı Meryem Sultan. Meryem Sultan'ın da 3-4 boy kadar gerisinde 12 numaralı Dobra Kızı izliyorum. Onun da 3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Melis Hanım. Daha sonra 4 numaralı Beyond the Sea. Bu şekilde kısraklar son 600 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı Joyner Runner 2 boy kadar önde. 9 numaralı 3 Matra ikincilikte. Yarım boy kadar hemen içinde 11 numaralı 3 Nur var. O da üçüncülükte. Daha sonra 6 numaralı Trust My Speed var. 1,5 boy kadar geride 12 numaralı Dobra Kız. Bu şekilde safkanlar viraja doğru ilerliyor. 2 numaralı Joyner Runner 1 boy kadar önde. 12 numaralı Dobra Kız ikincilikte. Daha sonra 6 numaralı Trust My Speed'in atakları var. Bu şekilde kısraklar son 300'e girdi. 2 numaralı Joyner Runner liderliğini koruyor. Dışına sokuldu. 12 numaralı Dobra Kız. İçeriden de 7 numaralı Melis Hanım'ın atakları var. Bu şekilde kısraklar son 200'e doğru ilerliyor. geliyor. 7 numaralı Melis Hanım şimdi ön plana çıktı. Farkı bir boya kadar çıkardı. En dıştan 12 numaralı Dobra Kız geliyor ancak 7 numaralı Melis Hanım son koşuyu kazanan isim oluyor. 12 numaralı Dobra Kız ikinci, 14 numaralı Leo Melo üçüncü, 4 numaralı değerli yarışseverler Beyond the Sea'de koşuyu dördüncü olarak tamamlıyor. Elazığ'daki son koşuyu 7 numaralı Melis Hanım İsa Akyavuz'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim ama 22'de sizlerden ayrılacağım çünkü Dünya Kupası üzerinde Esport'ta yayınlanan, biliyorsunuz, Kupa'da bugün programı olacak. Radyo Spor'dan da aynı anda yayınlanıyor ortak yayın ve oraya gideceğiz. Ben de Cuma günü için, Cuma günü artık karşınızda olacağım. Yaklaşık bir 20 dakika 15-16 dakika daha sizlerle birlikteyim, sonrasında müsaadenizi isteyeceğim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Beşiktaşlıyım ama 4 senedir forma almıyorum çünkü akşam ya alsam ne zaman, neyi kutlarken giyeceğim? Hayatta başarının anahtarı istikrarken Beşiktaş bu anahtarın yanından geçmiyor. Her sene sil baştan, yazık ödenen paralara demiş. Teşekkürler ve saygılar Özkay Bey. Valla yani tabii ki forma alabilirsiniz. Hani bu nihayetinde karşılıksız sevgidir. Beşiktaş taraftarı da sadece başarıya endeksli değildir Özkay Bey. Siz de biliyorsunuz zaten bunu. Diğer takımlar da böyledir ama Beşiktaşlı taraftarlar da ya da Beşiktaş taraftarı da daha farklıdır. Öyle en azından biz tanıdık ettik. Ama tabii bu sürdürülebilir başarı konusunda size katılıyorum. Yani 2021-22 sezonundan sonra yaklaşık 5 sezondur bir ciddi başarısızlık var. Burada tabii Sayın Adanın bir numaralı sorumlu olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Haksızlık olur ama kendisi göreve geldikten sonra, göreve gelirken en az 3 transfer dönemi gerekiyor kısmının 3.sü bu transfer dönemi. Göreceğiz, bakacağız nasıl transferler yapılıyor. Kendisi böyle bir şans istemişti biliyorsunuz ya da böyle bir tespitte bulunmuştu. Bu tespitin karşılığında neler yapılacak gerçekten merak ediyorum ben de. Sadece ben değil yani, herkes merak ediyor. Biz tabii burada doğrulara en azından gördüğümüz eksiklikleri söylemeye çalışıyoruz. Sadece Beşiktaş üzerinde değil, diğer takımlarımız üzerinde de. Beşiktaş'ta da ama işler yolunda gitmiyor, onu söyleyelim. Sportif anlamda bir başarısızlık var. Hani idari olarak her şey mükemmel olabilir. Beşiktaş inanılmaz karlar elde edebilir. İşte geliri geçmiş yıllara göre 10 kat artabilir ama taraftar olarak Özkay Bey diyor ki bunlardan bana ne? Doğru olarak, değil mi? Yani bunu söylüyor. Bu sene merak ediyorum ben neler olacak.

sürdürülebilir bir hale getirecekler mi? Çok merak ediyorum. Çünkü bunun için bütçe lazım. Bu bütçeyi ayıracaklar mı? Sponsorluklar, bunlar çok çok önemli ve değerli. Kadro çok önemli, değerli. En azından play-in'i hedeflemeli Beşiktaş en kötü ihtimalle. Bunun için de en az 15-20 milyon euro bandında iyi bir bütçe ve kadro lazım. Futbolda Italiano geldi. Henüz şu ana kadar sadece bir Guattaro açıklandı. Değil mi? Evet, öyle hatırlıyorum. Ama hani Beşiktaş yaklaşık bir 20 gün sonra Midtjylland'da 2 maç oynayacak. Ciddi eksikleri var siyah beyazların. Hani bu eksikleri nasıl tamamlayacak bilmiyorum. Sadece bu oyuncuyla olmaz. En azından ben öyle düşünüyorum. Daha fazlası gerekiyor. Hızlıca gerekiyor. Kampa yetişmesi gerekiyor. Ama Kasım Guattara, düzeltiyorum. Guattara'nın nihai transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı siyah beyazlar ve biliyorsunuz bugün gelmesi bekleniyor. 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. Guattara'nın şöyle bir baktığım zaman da Monaco'da 3 sezondur forma giyiyor. Bu sezonda 24 maçta görev yaptı ve 4 asisti var. Yani olabilir. Bu bir plan dahilinde yapılan transfer. Belli bir plan dahilinde yapılan transferlere ben herhangi bir şey söylemiyorum. Yani bunu olumlu buluyorum. Mutlaka izlemişlerdir. Mutlaka şu anda takımın eksiklerine göre bir tespittir ve bir buna göre de somut adım atılmıştır. Sonrasında da anlaşmaya varılmıştır. Bu ve benzeri oyuncuların bir an önce gelmesi gerekiyor. Sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Forma alabilirsiniz ama bunu sadece başarı endeksi olarak düşünmeyebilirsiniz. Ama bu sene Beşiktaş'ın başarısız olma ihtimali yok bana sorarsanız. Çünkü bu ihtimalin şöyle gerçekleşme ihtimali bile emin olun taraftarı modunu çok fazla düşürüyor. Bunun için de iyi transferlere ihtiyacı var. Popülist transferlere değil, takıma katkı sağlayacak oyunculara ve mutlak surette ihtiyaç var. Ve buna göre de bir hedef belirlenmeli. Şampiyonluksa şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi ise Avrupa Ligi, işte ikincilikse ikincilik, her neyse. Az önce dinleyicimizin söylediği gibi yani bilet fiyatları daha sezon başlamadan taraftar tartışmaya başladı gibi gibi durumlar. Peki, Hikmet Bey ne demiş? 50 yaşındayım, yazım düşük oldu. Akşam kârlı kapattık olacaktı. Teşekkürler. Değişik bahisler düşünebiliyorum bazen. İyi akşamlar demiş. O zaman abi diyelim sevgili Hikmet abi. O zaman doğru söylemişim. Yani Hikmet abi derken o zaman doğru söylemişim. Benden büyüksünüz yani. Biz de büyüğümüzü küçüğümüzü biliyoruz Hikmet abi. Samsun'a da tekrar selamlar. 2'den 1 oynamış İngiltere mücadelesine. Bazen bu tarz böyle enteresan bahislerim olabiliyor demiş Hikmet Bey. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Bu güzel bir şey. Gayet güzel. Bence böyle devam edin. Yani böyle ilginç küçük rakamlara büyük kazançlar elde etmek kolay değil. Ya o yüzden sizi tebrik ediyorum diyorum. Sevgili Hikmet abi, Samsun'a da selamlar. Evet, birazdan dediğim gibi az bir sürem kaldı artık. Aranızdan ayrılacağım. Bugün saat 23'te Belçika Senegal mücadelesi var. Maçı incelemedim ama incelediğim kadarıyla güzel bahisler vereceğim. Nereden oynadığımı biliyorsunuz. Bunu söylemeyeyim şimdi. Hafta sonu çünkü sponsorum. Ama Instagram'dan görebilirsiniz. Instagram'dan takip edip nereden bahislerimi aldığımı görebilirsiniz. Dün ne yaptık diye şöyle bir bakıyorum. Sanırım 7 kupon paylaştım ben. Şöyle bakıyorum. 3, 6, evet 7 kupon paylaştım. Sadece bir tanesi gelmedi. O da Fransa-İsveç maçında ilk 15 dakika 2 korner olur bahsi gelmedi. Onun haricinde hemen gelen bahisleri söylüyorum sizlere. Almanya-Paraguay 15 dakikada 2 korner olur. 2 orandan, pardon, 2.50 orandan geldi. Devam ediyorum. Fil dişi sahili Norveç mücadelesi 4.33 orandan her yarıda bir gol olur ve 4 korner olur. Geldi 4.33 oran.

0: Tek bahis bunlar bu arada. Fil dişi Norveç mücadelesinde ilk 10 dakikada korner olur. Geldi. Fil dişi Norveç 3.1 XG üretilir. Yani gol beklentisi üretilir. 2 orandan geldi. Devam ediyorum. Gelenleri söylüyorum. Fransa İsveç mücadelesinde her yarıda bir gol olur. 4 korner olur. 3 orandan geldi. Fransa İsveç maçında 2.5 gol üstü olur. Mbappe gol atar ve Fransa kazanır. 2.18 orandan geldi. Az önce bahsettiğim gibi gelmeyen tek basim Fransa İsveç mücadelesinde, yani 7'de 6 öyle diyelim. Yapacak çok bir şey yok. 7'de 7 yapan varsa zaten saygı duyuyorum. Nereden oynadığımı da görmek isterseniz Instagram adresim caydaş1978 ya da caneraydaş'tan takip edebilirsiniz. Orada göreceksiniz zaten profil sayfamda. İyi günler, ben Kayseri'den Fatih Manisalı Vedat ve İzmirli Emre ile sizleri dinliyoruz. Senegal kazanacak demiş Fatih Bey. Eyvah eyvah. Fatih Bey gaza gelmiş. Kayseri'den sevgili Fatih Bey, Manisalı Vedat Bey'e ve İzmirli Emre Bey'e selamlarımızı iletmemizi istemişler. Bizden de bol selamlar olsun. Senegal kazanacak. Hadi bakalım. O zaman bugün hep beraber Senegal'deyiz. Bu arada Belçika'yı hiç sevmiyorum ya. Belçika ile İsviçre'yi hiç sevmiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama hiç sevmiyorum. Bu iki milli takımı. Bakalım nereye kadar gidecekler. Abi Beşiktaş için en güzel bu sene Konferans Ligi'nde başarılı olması daha mantıklı olur. İstanbul'dan Hasan. Yani sevgili Hasan, önce tabi UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi gerekiyor Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne katılması için. Yani siz daha oynamadan elediniz. Ama Midtjylland çok zor bir eşleşme. Yani şu turda çekilebilecek en kötü kurallardan birisi. Bence. Yani ne olur bilmiyorum. Yani normal şartlarda ben turun %50-%50 olduğunu düşünüyorum. Hatta 51 Midtjylland, 49 Beşiktaş olarak görüyorum. Çünkü şu andaki kadronun çok ciddi eksikleri var. Karşıda da hani Beşiktaş'a göre daha hazır bir görüntüsü var. En azından geçen sene izlediğim Midtjylland Beşiktaş'ı eler. Ben öyle düşünüyorum. Şu andaki görüntüsüyle bakın özellikle söylüyorum. Ama hoca bir anda yani sihir yapar falan, onu bilemem. İşte ne bileyim, altyapıdan 3 oyuncu falan çıkar bir anda böyle. İkisi Ronaldo, Messi tarzı. Biri işte ne bileyim Mbappe tarzı. Belki o zaman Beşiktaş daha iyi bir hale gelebilir. Ama şu andaki kadroyla Beşiktaş çıkacaksa ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Sol ön oyuncusu hala yok Beşiktaş'ın. Bunu her yayın hatırlatıyorum ama aslında 3 yıldır hatırlatıyorum. Artık hani bir gün birileri diyecek ki abi yeter. Hani bu kadar artık Beşiktaş'ın sol ön oyuncusu olduğunu bu kadar söylemene gerek yok diyecekler. Öyle tahmin ediyorum. Ama ben hatırlatmaya devam ediyorum. Hala Beşiktaş'ın sol önde oynayacak bir oyuncusu yok sevgili dinleyiciler. Uzun yıllardır. Bakalım buraya bir transfer düşünülüyordur diye düşünüyorum. Yani düşünüyorlardır ama ne zaman gelir kısmını henüz kimse bilmiyor. Öğreneceğiz bakalım. Yakın bir zaman kaldı zaten. Herhalde bir şekilde bir ay içinde Beşiktaş Transfer Komitesi buraları halledecektir diye düşünüyorum. İhtiyaç var çünkü. Yani ihtiyaç varsa bir şekilde o ihtiyaç tamamlanmalı. Bu arada hayatımızın her alanında eğer bir şeye ihtiyacımız varsa gidip o ihtiyacımızı alırız. Ama Beşiktaş'ta bu fiil olarak çok adım atılamadı. Ya da atılmıyor. Taraftarı heyecanlandıracak işte Vlahović ismi falan geçiyor ama bunun yerine tabi bu da olabilir. Buna itiraz etmem. Olursa daha iyi olur. Olmasa da hani benzer bir oyuncu getirilebilir. Yazdığınız için söylüyorum. Eksik bölgelere kaliteli oyuncular. Hani bir gidip bir oyuncuya 20-30 milyon eurolar bağlamak yerine 20-30 milyon euroya 3-4 kaliteli oyuncuyla beraber, ortalama oyuncuyla beraber, takımın şu andaki gücünü daha yukarı çıkaracak oyuncularla beraber bir transfer politikası yürütmek daha doğru olacaktır. Ben öyle düşünüyorum en azından. Peki gitmeden Senegal, Belçika Senegal mücadelesinde bu arada hemen söyleyeyim. Ben iki takımda gol atmasını bekliyorum. Ancak özel bahisleri dediğim gibi Instagram'dan Caner Aydaş olarak bakarsanız profil sayfamda görebilirsiniz. Ya da benim sayfamda görebilirsiniz nerede oynadığımı, orada detaylar var. Amerika Bos Ersek mücadelesinde de umarım, temenni ediyorum. Tabii temennim bu yönde. Çok kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Bos Ersek'in mutlaka direnç göstereceğini düşünüyorum. Ama burada gollü bir mücadele bekliyorum kıymetli dinleyiciler. Yani Bos Ersek'in de gol atmasını bekliyorum. Çünkü Amerika hızlı oynayan bir takım. Hızlı oynaması tabii bir taraftan bazı takımlara ters gelebilir. Onu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. O da şu: Amerika'nın bu hızlı oyununa karşı Bos Ersek bir şekilde o ayak uydurmak zorunda. Yani onlar ne kadar tempoyu düşürmeye çalışsa da Amerika'nın oyun tarzı hızlı. Önde pırpır oyuncuları var. Çok fazla topun hızını, pasın şiddetini, hızını artıran ve öyle oynamaya çalışan, tempo yaparak oynamaya çalışan bir takım. Bu ciddi bir avantaj. Bos Ersek'te birazcık duran toplarda uyum sağlarsa, gol falan atarsa gollü bir maç olabilir. Yani en az 3 gol bekliyorum bu mücadelede. Beklenti bilmiyorum nasıl ama ben en az 3 gol olacağını düşünüyorum. Yarın olmayacağım. Yarın Perşembe, Cuma günü sizlerle birlikte olacağım. Tabii yarın saat 22'de İspanya-Avusturya mücadelesi var. Keyifli bir maç olacaktır. Burada da açıkçası İspanya'nın Avusturya karşısında kazanmasını bekliyorum. Yamal Bey oynarsa bol bol şut atacaktır. İspanya'nın şöyle 3-1-4-1 kazanması bence sürpriz olmayacaktır. Sevgili dinleyiciler, güzel bir mücadele. İspanya'nın herhalde isteyeceği rakiplerden bir tanesi ama Avusturya'da gol bulabilir. Onlar da özellikle hücumda etkili oyuncuları var. Baumgartner onlardan birisi. Uzun yıllardır Bundesliga'da oynayan zaten bir takım. Avusturya minik bir Almanya gibi düşünebilirsiniz. Almanya'nın belki daha kalitesiz bir hali ama Alman futboluna benziyor. Zaten dil de Almanca biliyorsunuz. O yüzden hani Almanya'nın başarısızlığını belki Avusturya bir şekilde telafi edebilir, Almanlara bir teselli verebilir deyip sizlere veda ediyorum. Cuma saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederim. Takip etmek isterseniz Instagram ve Twitter'dan Caner Aydaş olarak da takip edebilirsiniz. Herkese ailesiyle, sevdikleriyle birlikte güzel bir gün temennisiyle. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
7: Reklam.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
7: Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor!
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.

0: Esport'a hoş geldiniz. Kupada bugün programıyla karşınızdayız. Ali Konaviç, Orkun Çolakoğlu ki Orkun şu an son notlarını çıkarıyor. Galiba Belçika, Senegal falan yani son hazırlıkları var. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı tamamladık. Belçika Senegal maçına buradan bağlanacağız. Ama şöyle dün olup bitenleri de konuşuruz. Dolu dolu bir program akışı sizleri bekliyor. Şöyle bir akşam gazetesini vererek başlayalım mı? Evet. Üzerine de sohbetimizi evet. yaparız. Akşam gazetesinde tabii ki akşam gazetesi deyince de marka gibi oldu da.
1: Evet.
0: Akşam ajansı diyeyim ben. Kupada bugün de Harry Kane var manşette. Büyü bozuldu diye. Ganalı büyücünün büyüsü neyse ki bozulmuş. Birazdan uzun uzun zaten bu maçı ve Harry Kane performansını konuşuruz. Bir tarafta sol blokta Fransa'da hangi birini durduracaksın manşeti var. O durdurulamayan adamları da biraz konuşuruz. Meksika evinde her şey çok iyi gidiyor. Gol yemeden Azteca'da İngiltere ile karşılaşacakları o maça kadar uzanmayı başardılar. Onların performansına da birazdan bakarız ve son 16 biletleri tükeniyor dedik Belçika. Senegal maçına da bağlanacağız. Onun da ilk 11'leri geldiği için detaylıca bir maç senaryoları üzerine sohbetimizi yaparız. Manşet böyle. Şimdi tabii ki sıcak sıcak maçla başlayalım. İngiltere Demokratik Kongo bir şok etkisi yaratacak. Erken golle başladı ama aslında ilk 7 dakikada o gol gelene kadar da oldukça ciddi bir hakimiyeti ve baskısı vardı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin. Ve oradan karşılığını bulması İngiltere'nin yaklaşık 70 dakika sürdü. Ve galibiyet golü de 86'da geldi. Herhalde ölüp ölüp dirilmek neyse İngiltere onu yaşamıştık. Harry Kane bir şekilde hem İngiltere'yi hem de Thomas Tuchel'i ipten aldı vallahi.
1: Öyle. Yani maç boyunca işte sosyal medyaya arada bakıyorum ve şey İngiliz gazetecilerin büyük bölümü yeni 2016 İzlanda maçı geliyor. Bu senenin 2016 İzlanda maçı. O maçı hatırlayanlar, orada günkü şoku hatırlayanlar İngilizler adına evet. olacaktır. Geliyor. Bu ona benziyor gibisinden konuşuyorlardı. Bir anlamda ondan kurtuldular. Yani belli baskı kurdukları bölümler vardı ama total olarak İngiltere zaten bu maçı kazanmayı çok hak ediyordu. Neticede kapıyı zorladılar. Biraz sona kaldı kırmaları diyemeyiz.
0: Kesin.
1: Çok öyle bir performansları yoktu. Hatta hangi İngiliz gazeteciydi unuttum ama Jack Pitt Brook olabilir. O bence güzel bir şöyle değerlendirme yapmış. Malum bu turnuvada işte sumolalarından ötürü maçların 4 çeyreklik bazen haller aldığı konuşuluyor. Sanki bu maçta o tip maçlardan biriydi. Yani maçın ilk sumolasına kadarki bölüm var. İkinci bölümü var. İlk sumolası sonrası ikinci çeyreği var. 3 ve 4. çeyrekleri var. İlk bölüm Demokratik Kongo zaten erken bir gol buldu ama ona hemen reaksiyon veremedi. Anında bir reaksiyon veremedi İngiltere. Fakat işte böyle 25-50 arası diyelim artık 50'ye giriyor. O işte 28-50 oyun süresi olarak. Orada İngiltere'nin baskı kurduğu bir bölüm var. Kongo savunmasının ve kalecisinin kahramanlaştığı bir bölüm var. Orada bulamadılar. O momentumun ikinci yarıya taşınması beklerken ikinci yarıya da ki yine ikinci yarının başlarında Rashford'la girdiği bir pozisyon falan var İngiltere'nin ama yani süren bir momentumu olarak bunu gösteremedi İngiltere. Yine oyun Kongo'nun istediği ritme girmiş gibiydi. Yine o ritmi İngilizler kaybetmiş gibiydi. Son bölümde oyuncu değişikliklerini de etkisiyle evet. biraz çevirdiler. Yani tabii ki maçı kahramanı Harry Kane. Bu maçtan sonra elbette Harry Kane konuşulacaktır İngilizler adına ya da İngiliz medyasında. Ama Anthony Gordon da çok büyük faktör oldu.
0: Evet, iki golün de asisti ondan ve çok da etkin oldu. Yani o sırada İngiltere'nin bulduğu ya da pozisyon bulmaya yaklaştığı anlarda hep o var.
1: Hani o da iyi bir turnuva geçirmiyordu sonuçta. Zaten o yüzden belki 7'ye düştü. Ama muhtemelen hani Rashford'un oyunda kalsa ya da işte Madueke'nin çok böyle o anlarda özellikle ortaya koyamayacağı soğukkanlılığı koydu her iki pozisyonda da, her iki golde de. Yani ilk golde gelişi güzel olmayarak topu oraya kaldırışı, alanda daralmışken, kalabalıklaşmışken savunma. İkinci golde birçok oyuncu o topu ezbere belki kanada doğru oynayabilir. Çok yanlış da olmaz. Yani açmaya çalışıyorsunuz rakibi. Merkez kalabalık fakat çok da kolay olmayan bir pozisyonda biraz böyle belki tamamen hat kıran bir pas değil ama Kane'i buluyor. Tabii ki ondan sonra Kane'in muazzam bir bitiriciliği var.
0: Evet.
1: O işin esas boyutu ama iki golde de çok ciddi faktör oldu Anthony Gordon. O da bir şekilde imzasını attı.
0: Ali, sen böyle maçın başından akıtsan neler söylersin?
2: Ya bence Kongo'nun ilk yarıda oynadığı futbol ve İngiltere'yi o denli zorlamasının yanı sıra bunun yapış tarzı da çok önemli. Yani bir kere formasyonu değiştirdiler, anlayışı değiştirdiler. İngiltere ile çok uzun dakikalar ilk yarı boyunca kafa kafaya oynayan, ya o 4-3-3'ü bayağı böyle modern ve topu da talep eden gibi bir takım gibi oynadı Kongo. Ben öncelikle bu anlamda onları tebrik etmeliyim. Yani Mbuku'da, Chipenga'da, Vissa'da ön tarafta çok iyi oynadılar. Çok iyi ürettiler. Orta sahadan oyuncular geldiler. Ben ilk yarıda Sadiki'yi bayağı beğendim orta sahada. Ama onun da mesela Harry Kane'in golünde artık biraz yorgunluğun etkisi. Tabii ki hani çok da uzun bir oyuncu değil. 75'in altında bir oyuncu ama orada uyumasa belki biraz Harry Kane'in yolunu kapatsa Harry Kane orada kafayı vuracak koridoru bulamayacaktı ama ya o kadar yorulduktan sonra ve kenarda neticede İngiltere Anthony Gordon'u kenardan getirebiliyor. Yani Saka'yı kenardan getirebiliyor. Golden hemen önce yanlış hatırlamıyorsam Eze de oyuna girmişti. Golden önce mi sonra mı tam hatırlamıyorum ama ya zaten yorulan takıma karşı
0: önce,
2: bu kadar...
0: ama 5 dakika önce.
2: Bu kadar diri ve önemli atletleri içeriye atabildiğiniz zaman bir yanda ya zaten bu tarz takımlara karşı en önemli şey bence hücumda keskinlikten ziyade biraz artık yoğunluk, zorlama. Kapıyı böyle biraz aşındırdıktan sonra bir noktada orada bir tane gedik, surda bir gedik buluyorsunuz ve İngiltere'nin yaptığı tam olarak da bu. Diğer yandan da Harry Kane ya bence bu iki gole kadar da bunu çoktan ilan etmişti ama İngilizler de İngiliz futbolunda bu hep konuşulur. Yani dünya futbolunun zirvesine onlar dünyanın geri kalanını sormadan bazı oyuncuları namzet gösteriyorlar. Bu oyuncular büyük oranda çok overrated ve aslında oranın bir adım altında oyuncular oluyor. Ama Harry Kane o oyuncu değil. Yani İngiliz futbol tarihinde hepimizin sevdiği isimler vardı. Ben Scholes severim, başkası Rooney'i sever vesaire ama İngiltere futbol tarihinin bence en büyük oyuncusu olma konusunda şu facianın önüne geçerek bir çok büyük adım daha attı Harry Kane. Bence
0: kesinlikle
2: orada
0: kesinlikle. Şu an yani sosyal medyada gollerin ardından çalkalanıyor. Harry Kane gelmiş geçmiş en büyük İngiliz topçu mudur diye. Hemen o şey başladı ki zaten uzun zamandır aslında konuşulan ve o pozisyonu yoklayan biri. Herhalde burada en çok onun yıllarını Tottenham'da kupasız geçirmiş olması yatıyor. Yoksa çoktan orayı silkeleyip geçerdi diye düşünüyorum. Yani, bilmiyorum işte, ne düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle ama işte bazen yani özellikle takım sporunda bu kupasız günün bu tartışma kültürü şeyiyle de birlikte ne kadar abartıldığını görüyoruz.
0: Evet, evet.
1: Pochettino kupasızdı bir ara işte.
0: Hala ya Messi bile yani bunu yaşamadı mı sonuçta şeyden. Dünya Kupası'nı kazanamadı. Hiç yani, onun Dünya Kupası yok tartışması.
1: Yani şimdi bunlar bir kere tenisçi değil. Bunu anlamak lazım. Hani etrafındaki takımlarla birlikte var olan oyuncular. Şimdi Harry Kane oyuncu olarak gelişiyor olabilir ama Harry Kane Bayern'e gelince mi bir anda kazanan oyuncu oldu, winner
2: oldu? Tottenham'da Şampiyonlar Ligi finali var.
0: Yani. Evet yani, tabii.
1: Yani. O gün o günki çok da iyi bir maç değildi mesela final. Bir şekilde Tottenham kapatabilse bu mu her şeyi değiştirecekti? Bunlar gerçekten bana
0: ama
1: biraz anlamsız geliyor.
0: Ama maalesef değiştirecekti işte yani. Gerçekten de o algıyı yani.
1: Bir taraftan da yani özellikle İngiltere söz konusu olunca insan şeyi de düşünmeye başlıyor. Hani hatta bir reklam vardı 2010'da benim gördüğüm en iyi spor temalı reklamlardan biri bir spor giyim şeyin. Tam işte Dünya Kupası öncesinde belli figürleri Cannavaro, Drogba, Rooney, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho seçmişlerdi. Onlar üzerinden böyle şey başarıyla nereden nereye gelebilirdi. İşte Drogba bir şey reklamın başlangıcında karşı karşıya pozisyonda aşırtma yapıyor. Cannavaro çizgiden çıkarıyor. Bir anda İtalyan televizyonunda Cannavaro şovları falan. Rooney'nin hatırlarsınız şey vardı. Topu kaptırıp Ribery'e gol yiyorlar güya bir senaryoda. Karavanda yaşamaya başlıyorum. Yani İngilizler de o çok sonra bugün peki ikincisinde de topu geri alıyor. Bu defa şey kraliçe sorry ilan ediyor.
0: Sorry kraliçeye soruluyor. Çok iyi reklamdı bu ya.
1: Aklıma şey geldi yani. Bugün mesela ikinci yarı döndürülmese ki ikinci yarıdaki şeyde onun da payı vardır ama Bellingham'ın çok hırpalanacağı, medya tarafından kesinlikle hırpalanacağı bir maç olurdu ilk yarı performansıyla.
0: Yani çünkü karavana belki.
1: Takım da biraz Bellingham üzerine oturtuldu ya Tuchel tarafından. Evet. Haliyle üzerindeki spot işi çok daha yoğun. Gerçekten çok başka ele alınabilirdi Bellingham.
0: Burada yani saha içi ve saha dışı anlar için de o pozisyona yerleştirildi.
1: Tabii.
0: Yani hakemle diyaloglarda vesaire de hep takımdaki o sorumluluğu şu an onun aldığı belli oluyor. Ama şimdi ikinizin aslında ilk yani maç değerlendirmelerini birleştirerek bir soru sormak isterim. Sen su molaları ve 4 çeyreğe yayılmasından bahsettin. Sen de iki taraftaki değişikliklerin bir tarafa ne kadar pozitif bir tarafa ne kadar negatif etkisi olduğunda. Aslında bu anlamda bakıldığında İngiltere bu değişiklikleri Tuchel yani biraz daha erken yapmalı mıydı? Çünkü ilk yarıda zaten beklemediği aslında bir gol yiyor ve kolay da çözecek gibi durmuyorken 60'ı beklemek bu molaların da olduğunu düşünürsek ne kadar mantıklı oluyor? Çünkü aslında 60'da oyuncu giriyor, 70 gibi su molası var, 75 oluyor ve giderek artık 2 gol bulmanız lazım en az ve şansınız, zamanınız çok daralıyor. Gecikmiş değişimler olarak da düşünülebilir mi diğer taraftan bakınca?
1: Ya sen ya buyur yok.
2: Ben
1: yok,
2: tam olarak bu arada yani 3. değişikliği devre arasında bekliyordum açıkçası. Evet. Yani Jed Spence kötü oynamıyordu. Hatta bence işler kötü giderken nispeten zorlayan isimlerin başında geliyordu ama hani onun yerine bir açık karakterli oyuncuyu biraz daha erken ikinci yarının hemen başında atmasını bekliyordum. Ama onun dışında yani Madueke zorluyordu. Bu hiçbir zaman çok bence verimli bir zorlama olmuyor. Rashford pekala zorluyordu. Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson. Hani buradan birini ikinci yarıya başlatmamak turnuvanın devamı için. Biraz tabii hedefe oynayan teknik adamlar, yani hedefi yarı final ve üstüne koyan teknik adamlar için büyük resme bakmakta bir zaruriyet. Yani maçı çevirirken çeyrek finalde, yarı finalde sahada bulunması gereken oyuncuyu kaybetmemekte bir motivasyon, bir kafasının bence arkasında oluyor her zaman. Ama o Eze değişikliği ya da bir kanat karakterli oyuncunun bek yerine Jed Spencer'in girmesini ben devrede bekliyordum. Zaten hani bu iş dönmeseydi şu an neler konuşulacağını.
0: Tabii.
2: Ya Thomas'ta hell olayı başlıyordu İngiltere'de. Hiç kolay bir koltuk değil ya.
1: Bence şöyle işte biraz önce bahsettiğim konu yani o ilk yarının ikinci bölümündeki momentumun devam edeceğine güvenmiş olsa gerek diye düşünüyorum. Onun sönümlendiğini görünce de 60 gibi tetiği çekti. Yani artık değişiklikleri yapmaya başladı ama muhtemelen devre arasında Tuchel yardımcılarıyla konuştuğunda biz bir baskı kurduk. Bunu soyunma odası çıkışı devam ettirirsek pekala hani gol bulmamız işten bile değil gibi gözüküyor. Haklarım ben bir kenarda tutayım diye düşündü.
0: Muhtemelen.
1: Bana öyle geliyor.
0: Şimdi bir yandan da bu maçın devamında şunu çok kısa konuşalım. Spenga diye telaffuz ettik ama Spengası da var bu işin. Hala Spenga tarafında bir durayım şimdilik.
2: Gecenin
0: ama
2: gecenin kaybedeni diyebiliriz.
0: Gerçekten muazzam parlak bir performans sergiledi ama yaklaşık bir hafta önce Almeria ile anlaşmış. Hani ikincilikten böyle bir çıkış olacak ama belki başka bir çıkışı da olabilir miymiş bilmiyorum.
1: Yalnız şey yani yaşta tabii gitmiş de Castellón'da tabii oynuyormuş. Bu Castellón şeyin takımı. Haralabos.
2: Evet. Zaten devre arası transferi vardı bu oyuncunun. Neden olmamış anlamadım. İlkenin de acayip oynamış. Yok.
1: Castellón'da bu Castellón bir tane NBA'den yolu geçen evet, tuhaf bir poker oyuncusu falan ve oradan servet yapan bir adam var. Sonra bir arada Dallas Mavericks'te falan çalışmıştı. Kafası enteresan çalışıyor ve o takımda tamamen böyle veri analizi üzerine bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Çıkamadılar bu sene playoff'ta takıldılar ama evet o şey Avrupa futbolundaki bir sonraki Moneyball hikayesi adaylarından bir tanesi. Eski yani bu artık geride kaldığı için eski diyorum Brighton'ın falan olduğu gibi.
2: Evet. Bu arada diğer kanatta oynayan oyuncuyu da ben bayağı beğendim. Yani zaten o yaş itibariyle de 2002 doğumlu. Bu sezonda Almanya'da izleyeceğiz gibi gözüküyor. Geçtiğimiz yıl Fransa 2'de Montpellier'de fena tabela yapmamış. Daha öncesinde garip bir biçimde Dinamo Zagreb'in yatırım yaptı ve Şampiyonlar Ligi oynamış. Yani Şampiyonlar Ligi Fransa 2 yeniden böyle Bundesliga arası biraz salınan kariyerinde yer arayan bir oyuncu ama ben beğendim. Mesela o profildeki oyuncu çünkü kötü karar verir. Kötü topa vurur. Vurulmayacak yerde vurmaz. Tam tersi ya da bir sürü karar hatası yapar. Hiç öyle gelmedi bana. Van Bissaka da bu arada bence sabitte. Evet. Takım iyi giderken çok çok fark yarattı. Kesinlikle. O kanadı da etkin kullandılar. Sanki ilerleyen yıllarda Avrupa'nın 5 büyük liginde sürekli duyacağımız bir oyuncu gibi Mbuku. Bana onu hissettirdi.
0: Evet yani Demokratik Kongo Cumhuriyeti de gerçekten zaten bu büyükte bir alkış aldı bugün. Neredeyse İngiltere'yi deviriyorlardı. Gerçekten büyük bir sürpriz olacaktı. Şimdi de Meksika-İngiltere maçı Azteca'da oynanacak son 16'da. O da acayip bir maç olacak gerçekten. Bir umut vaat ediyor mu yolun devamı için ya da neler yapması lazım İngiltere'nin durumu? Çünkü Meksika'da gol yemiyor. Ancak Harry Kane'le bunu açmaya çalışmak da kolay olmayacaktır herhalde o akşam.
1: Ya şimdi İngiltere böyle şu noktaya kadar ilk maçı bir kenara koyarsak hiç şık futbol oynamadı. Hı hı. Yani çok böyle işte Fransızların özellikle dün gösterdiği gibi, Arjantin'in zaman zaman gösterdiği gibi. Önceki şeyde 2024'te şampiyonluğa giderken İspanya'nın çok sık gösterdiği gibi. Ya bu adamlar kupayı almaya geliyorlar, o ritimle geliyorlar, başka oynuyorlar dedirten bir performansları yok. Ama bence buna gerek de yok bir taraftan. Evet, o takımlara biraz daha gönül kayıyor ya da mantık kayıyor. Tabii ki şu anda Fransa falan daha iddialı geliyor ama İngiltere'nin zaten hiçbir aşamada o tip futbol oynama, çok cezbeden futbol oynama iddiası da olmadı. Ben Tuchel'in hiç olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Bu aşamadan sonra o detayları çözmek
0: tek maç,
1: mümkün olduğunca yememem. Ama işte mesela bugün yedikleri gol gibi, şimdi gol tabii ki yiyebilirsiniz yani. Gol yemeyeceksiniz diye bir şey yok ama bu şekilde İngilizler gibi bir takımın, hı-hı, ve bir Thomas Tuchel takımının o golü yememesi
2: korkunç
1: lazım.
2: Korkunç bir gol bence.
1: Yani bir tane uzun topla
2: 2'ye 1 kalması.
1: Bir tane orta alandan koşuyla darmadağın oldu savunma ve sol açığı takip eden yok. Hiçbir şekilde savunma rotasyonu yok. Çok saçma bir gol yediler. Meksika'ya karşı, yani bu tip hatalar yaptığınızda Meksika'ya karşı skor dezavantajıyla oynamaya başladığınızda onları
0: golü bulmak da daha zor olacak.
1: Açmak çok daha sıkıntı olur. Çok hani, can sıkan, boğazda kalan bir takım Meksika bunu gösterdi. Yani 4 maçtır gol yemiyor.
0: Aynen öyle. Ve ilk golü yedikten sonra yani bugün hemen bir tane istatistik düştü ya, 66'da Batı Almanya finalinden sonra ilk golle geriye düştü. Hiçbir maçı çeviremem İngiltere. Böyle hani büyük ülke kavramında da enteresan bir istatistik gibi göründü o bana. Diğer tabii ki atıyorum işte Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın nesi var ya da Brezilya'nın bu istatistikler bilmiyorum ama enteresan yani hiç çevirememiş olmaları. Bugün onu Harry Kane'le bozmuş oldular. Şimdi programın son bölümünde Belçika Senegal'e bakacağız 11'lerle beraber ama hazırda Harry Kane'le beraber de biraz golcüleri konuşmaya başlamışken şöyle dünün bir hikayesini de sizinle de bir üzerine sohbet edelim isterim. Fransa, İsveç, hani durdurulamayan ekip dedik. Mbappe bir yanda inanılmaz parlıyor ama Olise gerçekten en az onun kadar parlıyor. Nasıl buldunuz hem maçı hem bu bireysel performansları?
2: Yani beni açık ara en fazla ikna eden takım Fransa. İsveç maçının ilk yarısının son 15 dakikasında Fransa o yani acı kuvvetini zaten yani baktığın zaman kağıda evet ya burada büyük bir problem var diyorsun rakip teknik adam ya da rakip oyuncu olarak. Tamam, İsveç'in zaten defansif defolarını Hollanda maçı çok ağır biçimde gösterdi. Yer yer Japonya'da gol geliyorum deyip golü atmıştı Japonya göstere göstere. Böyle bir takım İsveç. Fransa'yı böyle dişinin kesmeyeceğini hemen herkes biliyordu ama Fransa'nın 30-45 arası şampiyonluk yolunda zaten birçoklarının favorisi olan Fransa'nın oyun olarak da çok farklı bir seviyeye çıkabileceğini gösteriyor. Yani Didier Deschamps çok usta bir jokey gibi ama biraz dizgini bıraktığı zaman bu takım yani koridoru buluyor ve bir şekilde götürüyor maçı. Bana çok çok çok güçlü hissettirdi Fransa. Ben İsveç maçıyla birlikte tamamen iknaayım açıkçası. Bu arada acayipmiş. Bu. Ya tabii 17 de.
1: Kendine bakıp acayip düşünüyorsun.
0: Hayır hayır. Ben de onu söyleyeyim.
2: Kesip.
0: Kim bu yakışıklı abermişim gibi oldu.
2: Skolari.
0: En fazla galibiyet alan menajerlere mi sen?
2: Evet, şok oldun. Evet, 17 çok çok iyi sayı ya teknik adam olarak.
0: Evet. Bu arada o gitti. Dünün ikonik anı geldi ekrana. Döşan'ın Mbappe oyundan alırken ki hani saygı duruşunda bulunduğu o anlar. Kolay kolay gördüğümüz görüntüler değil ki herhalde bu da sosyal medyaya damga vurdu zaten ya bugün.
1: Bir de Didier Deschamps hiç yapmaz mı?
0: Aynen, daha da garip duruyor değil mi?
1: Vallahi şöyle yani çok uzun süredir, 10 yıl diyebiliriz, 10 yılı aşkın diyebiliriz. Nereden başlatmak gerekiyor bilmiyorum ama Fransızlar, Fransa milli takımı, milli takımlar düzeyinde en zengin oyuncu havuzuna sahip ülke olarak değerlendiriliyor. Yanlış da değil. Yani belli avantajlarını da kullanarak müthiş bir üretimle onu, müthiş akademilerle besleyerek, şey yaparak, geliştirerek bunu ortaya çıkarıyorlar. Yani bir üçüncü takımını oluştursan Fransa'nın gerçekten iddialı çıkar olabilecek seviyede havuzları var. Fakat bu oyuncu havuzuna karşılık, yani 2022'de zaten final oynadı, öncesinde şampiyon oldular. Hiçbir aşamada bu seviye, bu turnuvadaki seviyede futbol oynadıklarını görmedik. İnsanlar da hatta bunu artık bunu kabullenmişti yani. Sonuçta Didier Deschamps'ın yoğurt yeme tarzı bu. Baktığında Dünya Kupalarında başarıya da götürmüş onları. Yani bir şampiyonluk var, iki şampiyonluk olabilirdi. Penaltılarda evet. olmadı. Önceliği gol yemeyelim. Nasılsa işi çözecek adamlar var. Benim sorumluluğum bir şekilde gol yememek. Benim sorumluluğum Fransızlara keyifli futbol izlemek değil diye bakıyor. Ama bu defa tabii ki yani Mbappe çok formda. Dün izlediğimiz Mbappe gördüğümüz en iyi Mbappe'lerden biriydi. Bitiricilik Kesin. Performansı bir kenara. Oyuna katılımı olarak.
0: Aynen öyle.
1: Fakat Olise faktörünün bu takıma iyiden iyiye girişi ve Dembele'nin de Luis Enrique'nin elinde son işte 2-3 yılda farklı bir şeye dönüşmesi ve bu oyuncuların çok birbiriyle, yani onlara tabii ki bu dörtlüye Barcola'yı da dahil edelim, ama bu oyuncuların sürekli kendi aralarında pozisyon değişerek de oynuyor olmaları ve bütün yetenekleriyle birlikte bu pozisyonel değişimlerle iyice öngörülemez bir hale gelmeleri, bir taraftan çok uyumlu olup bir taraftan da rakip için gerçekten hazırlanamaz ya da hazırlığı çöpe atan şekilde bir hale gelmeleri çok acayip seviyeye çıkarıyor Fransa'yı. Onu izliyoruz şu ana kadar. Evet. Açık ara Deschamps döneminin zaten en iyi futbol oynaması.
2: Mbappe'nin öndeki 3 oyuncuya karşı bu olumlu tavrı ve kabullenişi de bence çok kıymetli. Daha ilk maçta biraz eleştirildikleri dönemde bile hemen böyle Olise ile alakalı bir demeç vermişti maç sonunda. Ya Olise ile oynamak ya da Olise ile kimya yakalamak dünyanın en kolay şeyi. Çok büyük oyuncularla kimya yakalamakta hiçbir şey yok diyerek bence onun önünü açmıştı. Zaten yansıyan rakamlar da var. Mesela bir pres istatistiği çıktı. Hatta siz de görmüşsünüzdür. Evet. İşte Real Madrid'de maç başına 10 aktif pres. Burada 23. Rakibi hataya zorlama 2 hatadan 3 hataya çıkmış. Bunlar çok önemli metrikler. Yani diğer tarafta bakıldığı zaman Didier Deschamps'ın da artık bu takımla kimyası olağanüstü bir seviyeye çıkmış durumda. Hamleleri var, geniş bir takım. Orta sahada bence Adrien Rabiot, tabii ki ön dörtlüyü konuşacağız ama Rabiot inanılmaz bir durumda. Yani Tchouameni'yi müthiş tamamlıyor. Zaten sezonu Milan'da iyi kapatan yani kimse yok. Sadece Rabiot iyi kapattı Milan'dan ve aynı şekilde devam ediyor. Ya bakıldığı zaman çok çok kuvvetli bir Fransa var. Ben de izlemekten dün ilk defa bu kadar keyif aldığımı söyleyebilirim.
0: Evet, bir... çok keyif verdi hakikaten izlerken. Ben... hücumdaki o şaşası bir tarafa, hücumdaki oyuncular da dahil olmak üzere stoperlerle beraber savunmadaki dengesi falan çok komple bir görüntüdeler şu an. Çok büyük favori göründüler.
2: Futbol sever olarak açıkçası son dönemde en böyle rahatsız olduğum, hatta açık söyleyeyim uyuz olduğum şey şu. Futbol sezonu 10 ay diyelim, hele de bir turnuva varsa. Ya ilk birkaç ay işte takım kamp yedi, iyi futbol beklemeyin fiziksel olarak. İşte taktik oturacak. Son aylar takımlar şampiyonlar gibi, iyi futbol beklemeyin bu noktadan sonra.
1: Kış aylarında hava kötü zaten.
2: Turnuvalar, abi 8 maç zaten, iyi futbol beklemeyin. Ya şimdi para veriyorsun. Biraz da iyi futbol beklesek, mesela ona en azından bir 4 ayında iyi futbol olsa ya da bir 8 maçlık turnuvanın en az 2-3 maçında şöyle bir dolu dizgin bir futbol lezzeti yaşasak, Fransa bize nihayet onu verdi. Tebrik etmek lazım. Bence Paraguay'ın da hani burada hikayesini bitirecekler. Ben beklenenden çok daha kolay bir dünya şampiyonluğu öngörüyordum Fransa için. Artık daha da o noktadayım.
1: Biz bunun akademik çalışmasını yapmıştık. Şey, Kaan Kural ve Mert yok, Aydın'la.
0: Yani
1: onlar kendi aralarında. Biz de Kaan abiyle konuşuyorduk. Sonra Mert abiyle falan da bir araya gelince. Yani futbol sever, taraftar ya da kamuoyu ne zaman iyi futbol bekleyebilir? 12 ayda galiba 1,5-2 aylık bir süreye tekabül ediyor.
0: Hakkınızın olduğu süre.
2: Şey, Mart sonu Nisan başı gibi. Hava böyle falan.
1: İyi kiraz gibi bir şey.
0: Çok dut öyledir. Çok kısa bir mevsimde. Gelir gider. Benim bir numaralı eşleşmeye bağlı gibi oldu. Bir numaralı meyvemdir ama çok zor ulaşırız. Çok hızlı tükenir.
2: Zor ulaşılan bir şeydir.
0: Yani çok kısa bir aralıkta olduğu için yerlerde genelde çok pahalandı zaten. Neyse. O zaman Fransa'yı da böyle güzel güzel övdükten sonra bir de ufak fil dişi Norveç atalım. Onların performansını nasıl buldunuz? Hani beklenen ne olursa olsun zor eşleşmelerden biriydi. Norveç de galibiyeti aslında son bölümde buldu.
2: Ve fil dişi çok kötü bir gol. Yani az önce İngiltere'yi konuşuyorduk ama bence o seviyede o dakikada hiç olmayacak bir böyle hatlar arası delinme. Sonrasında ikinci aksiyonunda hiç yapılamaması. Bence Norveç bile o kadar çabuk kaleye gitmeyi beklemiyordu. Hatta Haaland yani gol vuruşunu yaptı, eyvah yapamadım deyip böyle topu
0: peşine... Evet, bir şok peşine anı var onun değil mi? Hani ne oluyor diye.
2: Yani çok kötü golledi fil dişi. Birkaç oyuncusunun kendi standartının altında kaldığını söyleyebiliriz. Bence Olay bunlardan biriydi. İyi bir turnuva geçiren Olay bunlardan biriydi. Bazı kadro tercihleri tartışılabilir. Boni çok kayda değer dakikalar aldı. Bence sezonu da iyi oynamış bir isim ama 250 dakikalık Dünya Kupası'ndan aklımda 5 dakikası bile kalmadı Boni'nin mesela. Nicolas Pepe tercihinin tartışıldığını gördüm biraz onların medyasında, yani Fransızca medyada. Fil dişi için iyi bir hikaye ama ya kesinlikle bu maçı uzatmalar, hatta daha ötesine eledikleri bir senaryo götürebilirlerdi. Ama Norveç'te hani oynamaya çalışan, oynayan takımlardan birinin devamı, Haaland'ın Dünya Kupası macerasının devamı itibariyle benim pozitif takımlarımdan biri. Bir de Avrupalılar için işin daha büyük bir faciaya dönmemesi açısından
0: Kuzeylerin ilerlemesi
2: önemli
0: lazım.
2: Önemli bir tur atlama oldu yani.
0: Kuzeyler temsil ediyor şu anda. Brezilya-Norveç maçı da enteresan bir eşleşme oldu orası.
1: Fil dişi mesela şey maçında da, grupta kaybettiği Almanya maçında da, hani o gün de muhtemelen izleyen herkes Alman değilse ya da özel Almanya milli takımı sevgisi yoksa üzülmüştür o mağlubiyete. Hele hele bir de mağlubiyet olmasına, yani kazanacak gözüküyorlarken, işte oyunu 2-0'a getirebilecek şeyleri buluyorken. Ama işte yani o zaman da şunu hissetmiştim. Çok gerçekten ileriye gidebilecek de bir takım. Belli faktörlerle, Diomande faktörü, işte çok atlet şey bir takım olması, hırpalayıcı bir takım olması. Yani Almanları oyun olarak, fizik olarak dövdüler o gün. Ama oyunlarında bir, nasıl diyeyim, bir böyle şey bir taraf da var. Naif bir taraf var yani. Bazı takımlarda o eksik kalıyor. Birçok şey var ama bazen oyunu öldürmek, oyunu tutabilmek, oyunu kontrol edebilmek gerçekten hani kolay gözüken, belki kolay gibi düşünülen fakat o kadar da kolay olmayan bir takım. Fil dişi de onlardan biri bence.
0: Evet.
1: Yani işte Ali'nin bahsettiği falan, hani biraz önce gerçi İngiltere için belli şey verdi de, belli tip golleri yemeyeceksin. Belli tip işte oyun momentum değişimlerine izin vermeyeceksin. Özellikle bu aşamalarda.
0: Evet. Yoksa ama, bay bay oluyor.
1: Ama yani bir tarafından da şey diye bakıyorum, yani Norveç milli takımı birçok faktörüyle, Haaland'ıyla vesaire, ben de biraz daha devam etsin istiyordum zaten.
0: Evet, ben de katılıyorum. Güzel takım bu takım kesin. Ya Norveç adına gerçekten.
2: Benim bir oyuncuya karşı zaten ciddi bir ilgim, alakam var. O isim Patrick Berg. Ya, bence inanılmaz bir lider. İnanılmaz bir oyun zekası, inanılmaz bir tempo okuma. Az evvel Orkun abi de söyledi, yani o momentumu, özellikle hata yaptığında elendiğin maçta momentumu yönetmek hemen her şey demek. Ve Patrick Berg dün gerçekten çok sağlam gözüken bir fil dişi, orta sahasının bütün defolarını, neden üçünden de şu an itibariyle daha iyi bir futbolcu olduğunu çok net biçimde hissettirdi. Evet. Bir ara bir Beşiktaş ihtimali vardı Patrick Berg'le alakalı. Vermedi.
1: Bir buçuk sene önce falandı galiba. Aynen.
2: Vermedi. Bodo neden vermediğini zaten Şampiyonlar Ligi sezonu ve sonrasında gördük.
1: Ama mesela bu Norveç takımı hani izleyenler zaten görüyor. Hala biraz işte Haaland'la ya da Haaland, Sörlot gibi şeylerin ya da o kuzeyli imajının düşündürdüğü şeklinde belki fizik kapasite üzerinden tarif ediliyor, düşünülüyor olabilir ama teknik kapasitesi çok yüksek bir takım. Yani bilhassa işte o orta saha üçlüsü onu ifade ediyor.
0: Evet. Ödegaard da iyi bir
1: şey. Ödegaard, Berge bu çok istisnai seviyede gerçekten.
0: Evet.
1: İlginç takım.
0: Antony yani. Nusa da güzel yaratıcı. Süper gol. Aynen. Çok güzel gol attı. Benim de o takibim.
2: Üçlü göbeğin özellikle İspanya'nın son dönemde çok ağırlık koyduğu, yani hem pasla hem de driblingle gidebilen ve tempoyu çok rahat yönetebilen, benzer özellikleri de çok olan oyuncular normalde hani üst üste basar dersin ya. Ama burada çok ciddi bir uyum orta sahada ortaya çıkmış durumdan orada.
0: Evet, takım iyi, sol baken iyi. Güzel yere geldiler ama taraftar, Brezilya maçı iyi. Taraftar çok iyi. Yani Dünya Kupası hani 26'daki Norveç'in karakteri her tarafıyla düşünürsek herhalde kolay kolay unutulmaz. Şimdi bugünün kalan iki maçına şöyle bir bakacağız. Birazdan yine Belçika Senegal'e geçeceğim. Çok kısa da Birleşik Devletler Bosna için, Bosna Hersek için yorumlarınızı alayım. 0-3'te başlayacak o maç. Ev sahibi Birleşik Devletler, San Francisco'da oynanacak bir yandan da. Hani tahmin ediyorum sohbetini yaptığımız kim olursa olsun maçın çoğu insan Bosna Hersek'de seyrediliyor ama Birleşik Devletler'in biraz favori göründüğü bir pozisyonu var şu anda. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz burada?
1: Yani Amerika gerçekten hani favori, bunu herkesi söylüyordur. Benim turnuva başına göre beklentimi en çok aşan takım olabilir ABD. Birçok kişi için de bunun benzer seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü takip ettiğim kadarıyla Amerikalılar dahi, yani iyi futbol takip eden Amerikalılar, onların futbol muhabirleri, gazetecileri de böyle bir performans beklemiyorlar. Böyle derken tabii bizim maçı çıkarıyorum. Orada ciddi rotasyon yaptılar. Zaten cebe atmışlardı liderliği ama Paraguay-Avustralya maçlarındaki görüntüleri ve Pochettino'nun kadroda yaptıkları formasyon değişikliği, işte bunun takıma yansıması falan çok ciddi bir yükselişe götürdü onları. Burada da favoriler. Yani Amerika'nın iyi oyunu kadar Bosna'nın da buraya gelirken bir şey oyun anlamında açıkçası grupta göstermemesi bunda faktör. Sadece bir konu var. Dediğim gibi yine yani ABD favori olmakla birlikte tek maç şimdi, yani bu grup maçı falan değil artık, bir baskı unsuru gelişti ABD'nin üstünde ya da daha hissedilir hale geldi. Açık favori oldukları bir maç oynayacaklar ve Bosna'da böyle maçları oynamayı playoff'ta falan da gördük.
0: Evet, evet, aynen yani öyle.
1: Onların da öyle bir şeyi var. Onlar
0: nereden çıkıp
1: böyle bir
0: geldiler topu. Buraya?
1: Tamam, biz hani bekleriz. Aldığımız topu öndeki iki santrfora doğru şişiririz. Oynamaya hazır bir takım Bosna. Bunda başarılı olacakları, bununla Amerika'yı saf dışı bırakacakları demek elbette değil.
0: Ama ihtimaller.
1: Ama Amerika için ters bir durum olabilir.
0: Ya böyle enteresan bir dakikada bir gol bulup Birleşik Devletler'deki o baskıyı arttırabilirler. Durduk yere bir favori haline geldi. Biz dediğin gibi hiç kimsenin beklemediği bir yerde Birleşik Devletler.
2: Yani Bosna Hersek bence de Kanada maçının ilk 30 dakikası dışında hiçbir şey oynamadan gruptan çıkan birkaç takımdan biri. Hemen hepimizin sempatisi var. Yani Edin Dzeko var, işte kültürel yakınlık var, şu var, bu var ama biraz da enteresan kaynayan da bir takım. Yani Dzeko sakat geldi. Sonrasında haklı olarak bu takım benim dedi. Yani ben bu takımın lideri değilim, bu takım benim dedi. Ama biraz bence fazla benim dedi. Yani Katar maçından sonra hocayla yaşadığı diyalog, oyundan çıkalı 35 dakika olmuş. Maç bitti. Hoca elini sıktı, gruptan çıkmışsın öyle ya da böyle.
0: Evet.
2: Hoca neredeyse üstünü yürüdü araya, işte Kenan Asagic girdi. Orada garip bir tartışma oldu. Bütün o galibiyet ve tur atlama sevincinin de biraz bence önüne geçilecek onun durumu. Bosna basınında bu çok uzun süredir konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri o baskı ve pres gücüyle Pochettino'nun ortaya koyduğu bu tarz takımları bir noktada hataya zorlayabilecek bir takım. Bosna'nın stoper tandemine baktığımızda tarihi bir oyuncu. Evet ama işte İsviçre o baskıyı kurduğunda kendini attırdı. Katic biraz tahta bacak bir oyuncu. Yani o da bence çıkarken o hatayı yapabilecek bir oyuncu. Yani sanki böyle Bosna'nın basit gözüken ama Amerika sürekli bastırıp bayılttığı bir noktada beklenmeyen ama öngörülebilecek bir hatayla ben geriye düşeceğini düşünüyorum. Ha, gönül ister ki çok enteresan bir maç olsun. Konuşulsun.
0: Keyifle izleyelim aynı.
2: Evet ama biraz da burada hakem faktörü, kartlar,
0: devreye girebilir.
2: Momentum biraz geçer gibi olduğunda dur bakalımlar. Bunlar da olacaktır ama ABD bariz bir favori bence.
0: Yani grup maçlarında bile o taraftar şaşasını yakaladılar ki daha önce de konuşmuştuk. Ben o kadar beklemiyordum maçın içine girebileceğini tribününde. Şimdi mutlaka ki bir üst seviyeye çıkacaktır o gerçekten. Şimdi ufak bir mola verelim. Zaten maçın başlamasını hemen kontrol edeyim. 20-25 dakika bandında var. Aranın ardından da hemen maç öncesi Belçika-Senegal 11'ler nasıl, neler oluyor birlikte bakalım.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
8: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
0: Evet, devam ediyoruz kupada bugüne. Maçın başlamasına az kaldı dedik, 23'te start alacak maç. Belçika-Senegal karşılaşması, 11'leri de artık tabii ki var, zaten oyuncular da sahadadır. Şöyle bir bakınca nasıl bir maç beklersiniz? Beklemediğiniz bir rotasyon, bir şey var mı 11'e baktığınızda? Ne söylersiniz?
1: Yani

0: anlatı ya bu takıma bir Lukaku ne olursa olsun lazıma dönüştü. Sonra ikinci maçta İran karşısında Lukaku oradaydı ve Lukaku İran'ın en iyi oyuncusuydu o gün bence kaleciyle birlikte. Hakikaten yani bir oyuncu ancak bu kadar yani düz kırmızı kartla dışarıda olsa en azından ona o kadar top gitmeyeceği için Belçika aynı duruma düşmeyebilirdi. Lukaku'suz son maçı gayet iyi oynadılar. O da sonradan girip işte gol falan attı. Bence Belçika'nın yolu bundan sonra nereye kadar gidebilirler bilmiyorum ama belki bugün eleyecekler, belki bir sürü. Ama Lukaku'yu sonradan oyuna dahil ederek bu şekilde. Yani evet bir santrfor arıyor oyunları ve Lukaku dışında da tam bir öyle oyuncu yok. Deketelari bir santrfor değil, bir sahte 9. Luke Bakio bir sahte 9 demeyeceğim, yarım 9. Yani o açık forvet gibi. O yüzden bir seçeneği yok zaten Rudy Garcia'nın. Ama mevcut koşullar arasında yavaş yavaş böyle ufak değişikliklerle sanki oluşturabileceği en iyi 11'i buldu gibi yani. Sol bekte de Kuiper. İşte ön taraf bu dörtlü. Doku, Trossard, De Ketelare, De Bruyne onları geriden destekliyor. Tielemans Van Aken. O anlamda turnuva başlangıcına göre biraz daha iyi bir Belçika gördüğümüzü ve göreceğimizi düşünüyorum. Ama turnuva başlangıç seviye de sonuçta çok hani yukarıda bir seviye olmadığı için evet. Bu müthiş bir gelişime işaret etmiyor.
1: Kötünün iyisine dair bir umut.
2: Ya yani gerçekten turnuva içerisinde en fazla fikir değiştiren hocalardan biri oldu ki bu ilk fikrin pek iyi olmamasıyla da ilişkiliydi. Yani Engoy ve Onana'yı böyle stoper ön libero arası bir şey oynatıp ki yandı Brandon Mekele gibi çok tek hamleli ve yaşı da itibariyle artık fiziksel olarak da biraz ağır bir stoper var. Ondan vazgeçti. Ya bence bu takımın en iyi versiyonu ama işte De Bruyne'siz bir denklem düşünülemez. Yani De Ketelare'nin ikinci forvet gibi oynadığı ve önde biraz daha duvar olabilecek bir oyuncu. Bence Doku ve Trossard'ı çok önemli atardı. Hala bu arada ben takımın en büyük sorun çözücüsünün ve fark yaratabilecek isminin Trossard olduğunu düşünüyorum. Yani iş biraz yarı sahaya kaldığında. Yani zaman zaman Senegal'e verip Doku üzerinden enteresan işler de görebiliriz Belçika'dan. Çok ortada bir maç olmakla birlikte Senegal'de de ben nihayet yani Eliman Ndiaye'nin 11'de olmasının biraz oyun gücünü yukarıya çekeceğini ve bu maçta adından söz ettireceğini düşünüyorum. Ben böyle 60-40 Senegal tarafındayım bu gece için.
1: 90 dakikada biter mi bu maça dair?
2: Biraz 90 beklentim var. Yani Belçika tabii çok tecrübeli. Yani De Bruyne, Trossard, Doku hatta yani. Arka tarafa keza ama yok ya. Senegal bu gece benim favorim.
1: Ben de bir adım, ufak da olsa bir adım önde görüyorum gerçekten. Yani Belçika o yıllarca üzerine konuştuğumuz altın jenerasyonu yakaladığında bile iş istediği yere vardıramamıştı. Şu anda da çok daha büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bir de hani az önce konuştuk yani şimdi buradan sonrasına şöyle bir bakmak istesek. Oradan da hani çok... Bilmiyorum yani Birleşik Devletler Bosna-Hersek maçının kazananıyla Belçika-Senegal maçının kazananı son 16'da karşı karşıya gelecek.
0: Yani sonuçta onu da geçebilirler belki. Bilmiyorum, bugünden konuşmanın belki anlamı yok.
1: Evet, evet.
0: Ama yani Belçika bir süre önce direkt favoriler arasında yazılan bir takımdı. Hiçbir zaman en ağır favorilerden olmasa da artık o seviyede olmadıkları açık. Yalnız iki tarafa da baktığımda yani bir yandan 11'leri değerlendirirken şu da aklıma geldi. İş hakikaten hangi tarafın stoper tandemi daha az hata yapara bağlanabilir. Çünkü en taraftarların nezdinde düşünürsek mesela o kadrolara baktığında seni korkutan bir Senegal taraftarı olarak ya da bir Belçika taraftarı olarak stoper tandemidir diye düşünüyorum.
2: Kesin. Yani
0: şimdi mesela Koulibaly'nin yerini almıştı sonra Patesis oynuyor bugün de.
2: Abi çok anlattık La Liga'da. Yani hatayla olan mesafesi rahatsız edici derecede yakın bir oyuncu.
0: Bir de zaten önde oynayan daha fazla oynuyor. Stoper de oynar ama.
2: Ön libero çok oynuyordu.
0: Diğer taraftan Belçika da orada çok ikna edici değil. Belçika'nın ufak bir avantajı arkada temizleme açısından daha güvenilir bir isim var. Courtois.
1: Aslında o toplar mı?
0: Courtois'un kariyeri ya yapacağınız işi diyerek pozisyon kurtarmakla geçiyor.
1: Bir turnuva hacı da tekrar gelsin ekrana. Onun üzerinden de şöyle en keyifli sohbet. O olur, bu olur, bu geçer, bu şampiyon falan. Evet. Hani ona akmak tatlı oluyor. Buradan bakınca hani nasıl görüyorsunuz onu? İşte Birleşik Devletleri favori zaten ilan ettiniz. Burada mesela

0: Ali ile ben Senegal'i bir adım
1: Evet.
0: önde gördük. Sen ne taraftasın? Orkun.
1: Ben çıtırdan Belçika diyeceğim.
2: Ama çok 51-49 tadında.
1: Senegal'de beni korkutan isimler daha fazla korkuttu. O yüzden Belçika
0: Öyle bir
1: diyeceğim.
0: terazi yapınca. Bu arada hani yarın İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir maçları var. Bu da hani yarının öbür gününe uzanan karşılaşmalar. Hani ağaca bakarken belki onlarla da ilgili ufak bir şöyle tahmin atarsınız.
2: Hırvatistan'ın bu jenerasyonu kadar ben turnuvaya gelirken hani şakası yapılan, yani çok başarılılar evet ama çok uzun süredir neredeyse hemen hemen hep birlikte buradalar. Geçtiğimiz gün konuşuyorduk, yani sanki böyle 2008'de bize golü atan ya da bizim maçta sahada olan 11'in 8'i falan oynuyormuş gibi bir hissiyatı var Hırvatistan'ın.
1: Evet.
2: Ve yine bence gayet gidebilecekleri bir tur yakaladılar. Yani Portekiz'in defoları, sorunları, Portekiz'in Kongo maçı da, Kolombiya maçı da bence çok ciddi böyle SOS'leri ve
0: evet.
2: Hırvatistan'ın tecrübesiyle fark yaratabileceği noktaları barındırıyor ki Hırvatistan'ın İngiltere maçında da yani belli bölümleri gayet acaba mı dedirtecek vaziyetteydi. Onun dışında maçta ne olur derseniz çok.
1: Ben İspanya...
0: Orası şeye varıyor gibi ya. Birleşik Devletler İspanya çeyreğine varıyor.
1: Olabilir. Yani İspanya, Avusturya şöyle. Avusturya çok renksiz bir takım geliyor bana. Hani bir
0: ya
1: enerji
0: işte İspanya'nın rengini
1: var ama,
0: de öldürürsün.
1: Hani herhangi bir şekilde bu takım nereden nasıl gol atacak, gol kaynağı nedir sorusunu cevaplayamıyorum kafamda. Evet. Avusturya'da
2: cevap. Vallahi şey olabilir mi? Yani takımın ihtiyaçları ve sakatlık bazında herhalde en çarpıcı,
1: en fazla,
2: fazla eli kolu bağlayan sakatlıklardan biri oldu Baumgartner.
0: Şimdi buradan bir şekilde çeyrekte İspanya Birleşik Devletler desek yukarının çeyreğine Fransa-Fas.
2: Müthiş bir
0: zaten.
2: Şey olacak o.
0: Ağacın sağ üstüne bakarsak oradan Brezilya mı çıkarırsınız, Norveç mi?
2: Ya Paqueta'nın sakatlığı oyuncuya geçmiş olsun tabii ama biraz faydalı olmuş olabilir Brezilya için. Bence takım Paqueta'yı çok taşıyordu ve olmayacaktı da. Zor ama çok zor yani. Norveç müthiş
0: taşırsa
2: bir özgüven kazandı.
0: Taşırsa Karlo Hoca taşır artık gibi oldu.
2: Yani Norveç bence bir eleme maçı kazanarak çok başka bir özgüvene edindi ve şu noktadan sonra artık şeye geldi biraz Norveç. Hani yapacağımızı yaptık, krema bölümüne geçtik ve bazı takımları çok rahatlattı. Mesela bu akşam ben Bosna Hersek'ten de bir şey olacaksa o mentalitenin biraz iteceğini. Yani burada ev sahibine karşı oynuyoruz. Biz zaten gruptan çıktık. Biz zaten İtalya'ya gidip buraya gelmiştik. Hani onun rahatlığı belki bir şey getirir.
0: Kaybedecek bir şeyimiz
2: aynen
0: yok dürtüsü.
2: Ama yani orayı İngiltere, Arjantin'e çok bağıra bağıra giden bir sağ taraf ağacı var bence.
0: Ben...
1: İngiltere, Arjantin.
2: Yani
1: evet,
2: yarı
1: evet.
2: Finale doğru süratle giden bir durum var orada.
1: Yani... Arjantin nefis yakaladı ya. Yani
0: evet.
1: Genel
0: evet,
1: bütün
0: evet.
1: Ağaca baktığında orayı nefis yakaladı çeyreğe kadar.
0: Arjantin'e de Kolombiya gelebilir gibi. Bilmem katılır mısınız? Yani daha şeye geçmeden.
1: Valla Kolombiya'da olur, İsviçre'de olabilir. Ama yani son 16 şeyinde, pardon, çeyrekte değil mi?
0: Çeyrekte.
1: Çeyrekte yani çeyrekte de gelsin zaten diye onlar da kabul ediyordur. O kadar
0: zahmet
1: olunca.
0: Bir artık bir maç oynayalım yani. Bakalım neler olacak. Yavaş yavaş.
2: Yarı finallerin adını koymuyor muyuz yani?
1: Koyalım.
2: Ne diyelim?
0: Ben tam size şey yapamadım ya. Fransa-Fas'tan Fransa'yı çektim.
2: İspanya bana bu turnuvada hiç o güveni vermiyor ve korkarım. Korkarım bir Fransa, Birleşik Devletler.
1: Ben gönül şeyi yapabilir miyim Çağlı'ndan sonra
0: evet,
1: yarı finalden itibaren yani çeyrek sonrasında. İspanya oradan gelecek. Gönül diyorum bak.
0: Tamam tamam.
1: İspanya,
0: biz zaten bütün tahminleri gönülden hissetmek isteriz.
1: Orada gönül yaptım. Burada
2: somut yapalım.
0: İspanya'ya biraz mesaj mı yolluyor yine Orkun?
1: Yok ya.
2: Mesajlar başladı. Onun nereye başladı?
1: Ben işim hali ya o tarafına gelsek İspanya'yı şeye eletmem, Avusturya'ya eletmem lazım bize yapılanlardan sonra.
0: Doğru.
1: Hadi burada pasaportu sallattırmayın bana.
2: Ama yani İspanya'da.
0: Sen şimdi İspanya'yı finale mi taşıdın direkt? Fransa İspanya'dan da mı taşıdın?
1: Tamam, şey benim o tarafta tuttuğum
0: tamam, tam gönülden olarak söyledim.
1: Yoksa ezerler geçerler dediğimden değil.
0: Senin gönlün ne diyor?
2: Bu çok fazla bir gönül oldu bence. Yani şu İspanya, şu Fransa'ya eleyecek mi? Lamine Yamal öyle diyor. Çok da iddialı konuşuyor Lamine Yamal. Ben tavsiye etmezdim açıkçası şu Fransa'yı gördükten sonra. Ya ben Fransa-Arjantin finali, rövanş, Messi, Mbappe bir hikaye daha, her şeyle çok satar. Ama Birleşik Devletleri de şöyle yarı finale doğru biraz Güney Kore tarzı
0: ufak götürme tabi hissediyorum. Vallahi, Fransa karşısında Birleşik Devletleri bulur diyorsun
1: şey
0: değil mi?
1: Şey diyeceğim yani finalinde. Şuraya kadar çok iyi turnuva geçiriyorlar etkileyiciler ama Arjantin'in ben bir kez daha herkese aşıp finale kadar gideceğini düşünmüyorum. Yani onu bir daha yaparlarsa bu saatte artık bir tartışma konusu olmaktan zaten çıktı nihayet ama... Messi konusu başka bir yere gider. Gitmeli.
2: Tarihin bir sporcusu mu meselesinde korkunç bir adım olur. Yani.
0: Biz bu güzellik yarışmalarında yani şeyler ayrılıyor ya. Artık. İşte hani dünya güzellik yarışması, kainat falan. Hani onun öyle bir tartışmaydı.
2: Kainat heyecanlandırmıştır. İnsanlar mı katılıyor?
0: Evet bulunmuştum orada. İnsanlar var. Sadece insanlar 90 kişiydi.
1: O bana da ben çocukken çözememiştim. Ne oluyor hani?
0: Oradaydım bir tanesinde.
2: Bütün boksörlerin namalup olması. Bir de kainat güzellik yarışması çok uzun süre kafamda oturmamış.
0: Ben sana bir gün detaylı anlatırım.
2: Bir de babamın ödemeden markette suyu içmesi kasaya gelmeden açıp.
1: Aa, onu yaparım.
2: Bu üçü ben benim aklımda çok uzun süre.
1: Bir yaz günü kriz geçirirken yapmıştım. O saatte zaten onu düşünmüyorsun yani.
2: Infantino da sizin gibi düşünüyor.
0: Belli ki o molaları veriyor. Tamam bakalım ben Meksika'nın İngiltere'yi elemesini gönülden diliyorum.
1: Ben de çok istiyorum. İstiyorum. Ayrı.
0: Tamam ben de gönül tahminimi yaptım.
2: O maçın son düdüğüyle birlikte dediğin senaryo olursa ben Azteca'da ortaya çıkabilecek hadiseleri de, nümayişi de.
0: yani oradan, hayal bile edin.
2: Çünkü çıkan görüntüler hep çok komik ve çok eğlenceliydi. Grup aşamasından evet. itibaren Meksikalılarla, o grup da biraz şeydi böyle.
0: Dün de ülke yani yanmış resmen evet. maçtan sonra.
2: O bir İngiltere eleme inanılmaz olur. Keyifle bekliyoruz ya. Ama Birleşik Devletler hikayesi çoktan da çekildiğini düşünüyorum ben. Çok üst düzey kameralarla bir yere doğru pişiriliyor yani.
0: Evet evet bunu olabilir katılıyorum ben de.
2: Çoktan sana. Başladık.
0: Neyse adım adım bakalım. Önce Belçika, Senegal. Hı hı. Bakalım oradan kim gelecek diyelim. Kupada bugün de burada noktalayalım. Ağzınıza sağlık Orkun.
1: Sizin de ağzınıza sağlık.
0: İzleyicilerimize sağlık. Bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Maçta keyifli seyirler dileyelim ve yarın kupada bugün de tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi. 30 çift 0 97

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Yine bugüne özel bir konu tabii ki hazırladım. Onu da paylaşacağım. Hatta hiç vakit kaybetmeyelim. Saatlerimiz 22.53'ü göstermekte. Birazdan çok kısa bir araya gideceğim. Yaklaşık bir 2-2,5 dakikalık bir ara olacak. Ve sizler de o süre içerisinde bana mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Maçları izlerken yaptığınız totemleri çok merak ediyorum. Ha, tabii iddia anlamında da kuponlarınızın son karşılaşmaları da olabilir. Bu konuya dahil edilebilir. Neler yapıyorsunuz? Hani 86. dakika 2-1 önde sizin oynadığınız o takım ve rakip takım akın akın ataklarına devam ediyor. Uzatmalarla bir 10-15 dakika son bölümde bizi bekliyor. Neler yapıyorsunuz? Ayakta mı takip ediyorsunuz maçları, yoksa bakamıyor musunuz ekrana? Ben itiraf edeyim, televizyondan izlediğim karşılaşmaların son dakikaları heyecanlı geçiyorsa kapatıyorum. Radyodan takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Hani izleyemiyorum ya, izleyemiyorum. Ha, radyodan dinlediğim zaman da tabii ki enteresan. Taca giden pozisyonlar, şut taca çıkıyor ama spiker öyle bir anlatıyor ki atlıyorum gol. Bir de izleyemiyoruz tabii. Öyle de bir heyecan oluyor. Daha heyecanlı oluyor en azından, onu ifade edeyim. Benim totemlerimden biri bu. İlginç bir totem arıyorum. Bakalım dinleyicilerimizin yaptığı maçları takip ederken sık sık yapmaya çalıştığı diyelim. O ilginç totemleri merak ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 5 dakika sonra yine Belçika-Senegal mücadelesi bizlerle birlikte olacak. Güzel bir karşılaşma olacak. Ben ilk 30 dakikada yine burada bir golün çıkacağını düşünüyorum. Erken bir gol bekliyorum. Yani Senegal savunma takımı olsa da maçın başından sonuna kadar savunma yapmaya çalışıyor olsa da Belçika bir şekilde bugün o kilidi erken dakikalarda açacağını ben düşünüyorum. Burada ilk yarı 30 dakikalık bölümde bir gol çıkar diyorum ki 2 ve üzerinde de bir oranı yine bizleri karşılıyor. Galler-Almanya U19 Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki bu karşılaşmada da ilk yarı 2-0'lık Almanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Ben ikinci yarının yine KG VAR'a ve 3.5 gol üstüne gidebileceğinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Hızlı hızlı böyle iki tane tahminle yayınımızı açmış olduk. Peki sizlerin de güvendiği karşılaşmalar varsa bana onları WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Birazdan kuponlarımı nereden takip etmeniz gerektiğine yönelik de tabii ipuçlarımı paylaşıyor olacağım. Ve yaptığınız totemleri maçları izlerken son dakikalarda olur ya da maçın ilk yarısında olur, heyecanın arttığı dakikalarda Radyo Spor dinleyicileri, futbol severler nasıl ilginç totemlere imza atıyor? Bu akşam en ilginç totemi bekliyorum. Vay be, bu da yapılır mı diyebileceğim o totemleri bana Radyo Spor WhatsApp hattından iletebilirsiniz. Çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde yine birlikteliğimize, canlı karşılaşmalar ve sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz.
1: ...30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enteresan mesajlar geldi. Bir yandan mesajlara bakıyorum, bir yandan da tabii gülmemeye çalışıyorum. Yani çok enteresan totemler varmış. Acaba doğru mu? Bir dinleyicim ayakta maçı takip ediyorum, oturmuyorum demiş. Yani ayakta nasıl takip ediyorsunuz ya evdeyken? Dur hanım geçme buradan, ayakta şimdi ben maçı izliyorum. Sakın önümden geçme, sandalyeyi de al buradan götür mü diyorsunuz? Yani çok ilginç totemler geliyor. 90 dakika düşünsenize, yağmur sebebiyle maçın uzadığını, 3 saat boyunca dinleyicim ayakta maçı takip ediyor ya da erteleniyor karşılaşma. 24 saat boyunca uyumayacağım hanım, sana iyi geceler, ben ayakta maçın başlamasını bekleyeceğim gibi. Çok enteresan bir totemmiş ya. Sevgili Hüseyin Er, değil mi, doğru okuyorum, evet sevgili Hüseyin Bey, ilk mesajda belki de en iyi totemi, en ilginç totemi bana ulaştırmayı başardı, tebrik ediyorum kendisini. Buna benzer ilginç yine mesajlarınızı bekliyor olacağım. Yaptığınız maçları takip ederken, daha doğrusu yaptığınız en ilginç totemleri soruyorum. İddia anlamında da geçerli tabii bu söylediğim. Kuponunuzun son karşılaşması, son dakikalar ve yaptığınız o ilginç anlar, totemler nelerdir? Gönderin WhatsApp'a, gelsin okuyalım. Tüm elektronik cihazları kapatıyorum, komşuların sesi gelmesin diye de en sessiz odaya geçiyorum demiş. Sevgili Ali Gül Açar. O da ilginç tabii. O da ilginç. Anlayamadığım bir şekilde ben de yaşıyorum onu. İki tane televizyon düşünün bir odada. Birine 3 saniye, 4 saniye daha önden geliyor. Kimisine öyle oluyor. Bizim de yan komşulara yanılmıyorsam ya da bir yere ses bir yerden geliyor, gol sesi, ama nereden geldiğini henüz çözemedim. Yan tarafta değil, alt kata gidiyorum, yok uyuyorlar. Kapıyı çalıyorum, açan yok. Bir yerden ses geliyor. Gol diye bağırıyorlar. Bana da 4-5 saniye sonra geliyor. Ben de kulaklık takıyorum o esnada karşılaşmayı takip ederken, ama öyle bir bağırıyorlar ki yani komşularımı da buradan şikayet ediyorum şu an. Çok bağırıyorlar gol olunca. Şöyle bakalım, selamlar. Şu an yayında kim olduğunu bilmiyorum. Ben Almanya'dan, Stuttgart'tan Aydın demiş dinleyicimiz. Ne oldu acaba ya? Yayında kimin olduğunu bilmiyorum derken ben varım ya. Sesimde mi bir değişiklik mi oldu acaba? Grip enfeksiyonu, evet bir yakalanır gibi oldum da. Yok, Adaçay'ı vesaire derken onu örtbas ettiğimi ben düşünüyorum yani. Hasta değilim. Dinleyicim yayında kim olduğunu bilmiyorum demiş. Benim. Peki ne diyor? Şöyle bakalım. Sizi her zaman dinliyordum ama bu akşam yayın kesildi demiş. Nerede kesildi acaba? Öğlen de dinledim. Şimdi dinleyemiyorum yayını. Hepten kilitli. Bir şey yok acaba? Yayından mı yoksa temelli mi kesildi? Yoksa sonradan yine devam eder mi bilmiyorum. Lütfen bana mesaj gönderin, bilgi verin. Selamlar, hayırlı akşamlar demiş. Şu an bir kez daha deneyin. İnternet üzerinden dinlediğinizi düşünüyorum ki kesilme gibi bir durum söz konusu değil. Şu an dinleyin, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Tekrardan play tuşuna basabilir dinleyicim, uygulamayı kapatıp açabilir. Ben test ediyorum burada. Bakıyorum devamlı internet ortamındaki yayınımızı da takip etmeye çalışıyorum. Uygulama açık. Peki, teşekkür ederim. Sevgili Caner Bey yine bir mesajını göndermiş. Şöyle bir bakalım ne diyor dinleyicim. Peki okumayalım bunu ama teşekkür ederim. Abi doğum günün kutlu olsun demiş. Henüz doğmadım, 46 dakika var daha. Hadi 56 diyelim, dakikaları da karıştırmaya başladım. Yaşlılık tabii ki. 46 diyorum ya. 56 dakika sonra yeni bir yaşa daha girmiş olacağım. Yani üzüntülüyüm. Ben sevinemiyorum doğum günlerinde genelde. Yaş alıyoruz abi, yaşlanıyoruz. Yani artık yoldaki insanlar bana yer verecek diye korkuyorum. Zaman zaman metrobüsü de kullanmaya çalışıyorum tabii ki, İstanbul trafiğine girmemek adına. Yani yol verecekler bana, yer verecekler diye de korkuyorum. Bir tedirgin oluyorum. Amca gel buyur otur. Tabii güzel hareketler bunlar da. Kendime yediremediğim anlardan biri. O kadar yaşlanmadım desem de yaşımız tabii ki bir hayli artmaya devam ediyor. Görkem abi hoş geldin. Ben son dakikalarda genelde maçı kapatıyorum.

balkona çıkıyorum ve kahve içiyorum demiş. Arada da maçı internetten takip ediyorum. Ya bu ilginç bir totem değil ki. O heyecandan kaynaklanan bir durum. Hani maçı izlemeden de bir arkadaşınıza mesaj göndermek istersiniz, gönderemezsiniz ama bir anlık bir gaza gelirsiniz. Hatırladınız mı ne demek istediğimi? Mesajı gönderdikten sonra telefonu bir köşeye atıp yine balkona çıkıp kahve içebilirsiniz ya da bulunduğunuz ortamdan tamamen uzaklaşabilirsiniz. Ben ona benzettim bu mesajı. Hasan Bey, İstanbul'dan selamlarımızı iletelim. Peki Görkem kardeşim, iyi yayınlar. Uzun zaman sonra sesini duymak ne güzel demiş. Aa Hakan Bey, Ankara güçlü Hakan Yıldırım'dan selam olsun demiş. Eski radyomda da beni takip eden dinleyicilerimden biriydi. Ben de sizi merak ediyordum. Acaba nerede Hakan Bey diyordum da. Sonradan da dedim teessüflerimi ileteyim kendisine. Yani geçse kanal kanal baksa, Instagram'dan bana ulaşsa zaten ben söylerim şu an nerede olduğumu diye. Böyle hem özlem içeren bir duygu içerisindeydim aylar öncesinde size karşı. Ama sonrasında da aman demek ki yayın bitince dinleyiciler de gidiyormuş düşüncesine sahip oldum. Şaşırdığım mesajlardan biri. Peki eski çalıştığım yerin de adını yazmış. Belçika-Senegal mücadelesinde de 6 dakika geride kaldı. Karşılaşma 0-0 devam ediyor. Kim daha iyi oynuyor diye soracak olursanız da şu an ortada geçen bir mücadele. Belçika-Senegal iki takım da risk almayı tercih etmedi. 6 dakika geride kalmışken ben burada 30 dakika içerisinde en azından bir golün çıkacağını düşünüyordum. Umarım dediğim olur. Umarım dediğim olur ama şu anki takımların bu performansı beni birazcık tedirgin ediyor. Etmiyor desem yanılırım. Kuponlarımı nereden oynuyorum? Hemen ondan da bahsedeyim tabii ki. Sizler de faydalanın. Tabii. Güzel kuponlar var. Sadece benim değil, sevgili Vedat Parlan da kuponları sizlerle buluşuyor. Şöyle bir açalım tekrardan maçımızı. Benim de ekranındaki televizyon bir an kapanır gibi oldu, bir saniye. Onu açmaya çalışıyorum konuşurken. Tamam, geri geldi. Bu da böyle bir totem olsun ya benim de. Hem yayındayken maçı takip edip hem de önemli pozisyonları sizlere aktarmaya çalışmam. Benim de iddia anlamındaki bir totemim olsun. İlginç totemlerden biri değil mi? Sessiz bir şekilde maçı takip edebilmek. Bu da aslında büyük bir başarı. Ya evdeyken açın bakalım sessiz bir şekilde. Karşılaşmaları takip edin. Sıkılırsınız büyük ihtimalle. Spiker olmayınca maçtan da keyif alamazsınız ama ben alıştım. Şöyle maçımızı açtık. Peki dakikalarda 7'yi hatta 8'i göstermekte 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Belçika şu an atak geliştiren takım ama kaptırılan bir top var. Yani orta sahada sürekli iki takımın da pas hatalarını görüyoruz. Top Senegalli oyuncularda kaldı. Onlar da kendi yarı alanında paslaşmaya devam ediyor. Orta saha şeklinde geçen ilk 8 dakika diyebiliriz. İki takım da risk almayı tercih etmedi. Umarım birisi hata yapar da 30 dakika olmadan bir golü görmüş oluruz. Benim tercihim bu. Şimdi kuponlarıma nereden ulaşıyorsunuz? Peki ondan da bahsedelim. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Kral oran farkıyla zaten kuponlarınızı oluşturuyorsunuz. Bu zaten girmeniz için yeterli sebeplerden biri. Ama benim kuponlarımı, o kazandıran kuponlarımı görmek istiyorsanız da sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir daire olacak. AT, MT işte her neyse. Ona tıklıyorsunuz ve seçenekler çıkıyor karşınıza. Kayıtlı bayime tıklayın. Sonrasında da bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet benim kuponlarımı görmek istiyorsanız. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il ve ilçe seçimleri olacak. Ama gerek yok. Siz hiç oralara girmeyin. Sağ köşede gördünüz mü? Bir büyüteç var. Büyütece tıklayın ve bayi kodunu yazın. 30-0-97 ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız da yeterli olacaktır. Sonrasında kayıtlı bayim ekle diyorsunuz ve artık siz de aramıza katılmış oluyorsunuz. İddia.com üzerinden Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Peki benim kuponlarımı şimdi nerede göreceksiniz? Bu işlemleri yaptıysanız 0540-300-0097 0540 300 çift 0 97 bu numaraya şu an bile

mesaj gönderebilir dinleyicilerim. Görkem'in kuponunu merak ediyorum. Yine demeniz yeterli olacaktır. Kuponların bu numara üzerinden tarafınıza her gün düzenli olarak iletiliyor olacak. Zaman zaman da canlı kuponlarım tabii oluyor. Kazandıran kuponlarım yine sadece yayın boyunca değil. Mesela yayından sonra gece seansında bir maç var değil mi? Dünya Kupası'nda. Amerika-Bosna-Hersek saatler 03'ü gösterdiğinde. Şimdi maç oynanırken benim yorumlarımı ve o seçeneklerimi merak ediyorsanız dediğim gibi 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri diyorum ve şöyle bir mesajlara tekrardan geçeceğim. Evet, dakikalar 11, Belçika 0, Senegal 0 devam ediyor. Henüz gol pozisyonu olmadı. Mücadelede ilk 11 dakika geride kalmışken bir tane şut vardı. Belçika cephesinden geldi bu şut, az önce yaklaşık 1,5-2 dakika önce gelişen etkili bir Belçika hataydı. Senegal'in orta alanda kaptırdığı bir top sonrası hızlı bir hücuma çıkma fırsatı yakaladı Belçikalı oyuncular ve ceza sahası içerisinden etkili de bir şut geldi ama Senegal kalecisi hata yapmadı. Mori Diaw topu kurtarmayı başardı. Ters ayakla da yakalanabilirdi aslında burada Diaw ama iyi yer tuttu. Topun da kontrolünü sağladı. İsmail Jakobs oynuyor mu maçta, izleyemiyorum diyen bir dinleyicim. Evet, İsmail Jakobs forma giyiyor. Senegal milli takımında az önce de uzun bir taç atışı kullandı. Yaklaşık bir 30-40 saniye öncesinde uzun bir taç atışı da kullandı İsmail Jakobs. Galatasaray'ın başarılı oyuncularından biri. Peki şimdi gelelim mesajlara. Merhaba Görkem Bey, yeni yaşında başarılar ve mutluluklar dilerim demiş ama daha var onu söyleyeyim. 48 dakika var yeni yaşıma. Bırakın ben biraz eski yaşın tadını çıkartayım. Biraz daha tadını çıkartayım. Bugün yine zayıftan yanaydım. Kongo'yu desteklemiştim ama Harry Kane yıktı Kongo'yu demiş. Ya her zaman söylüyorum. Lütfen desteklemeyin siz bu takımları. Yani Dünya Kupası'nda kimi desteklediyseniz o takımlar kaybetti. Turnuvaya veda etti. Sevgili Cesur Bey, yapmayın. Şimdi Brezilya'yı sakın desteklemeyin. Bakın, Brezilya'dan uzak durun. Size teklifimdir. Brezilya maçlarında Brezilya'dan lütfen ama lütfen uzak durun. Japonya'yı desteklediniz, olmadı. Fil dişi sahilini desteklediniz, olmadı. Onun sonrasında bir takım daha vardı, hatırlamıyorum. Bir takım daha var. Bu arada direkten dönen bir top. Enteresan anlardan biri. Senegal gole o kadar çok yaklaştı ki İsmail'a topu ağlara gönderecekti ama hayır. Top direkten dışarı çıktı. Çok enteresan anlardan biri. Maçın belki de en tehlikeli pozisyonlarından biriydi. Sol kanattan gelişen bir atak içeriye gönderildi. Kaleci çift yumruk, ardından İsmaila'nın önünde kaldı. Ama İsmaila bomboş kaleye topu göndermektense topu direğe nişanlamayı tercih etti. Tabii onun da dengesi biraz bozulmuştu. Yerde bir şut denemesinde bulundu. Son anda ayağını uzatıp da o şutu gerçekleştirmeyi başardı. Top direkten dışarı çıkmış oldu. Böylelikle gole çok ama çok yaklaştı Senegal milli takımı diyelim. Peki mesajlarla devam ediyorduk. Sevgili Cesur Bey. Yani bugün de Kongo'yu desteklemişsiniz, olmamış. Yani şansınızı zorlamayın. En azından benim tercihte bulunduğum takımları desteklemeyin. Bu tabii ki çok önemli. Onun sonrasında da Brezilya milli takımını turnuva boyunca lütfen desteklemeyin. Sizden ricamdır.

Maçları takip ederken ya da kuponlarınızdaki son karşılaşmayı yine takip ederken gerçekleştirdiğiniz en ilginç totemleri konuşuyoruz. Sizlerin de yaptığı ya da çevrenizde yapan biri varsa en ilginç totemi seçeceğim bu akşam. Şu ana kadar bir tane geldi. Ayakta takip ediyorum. Ne olursa olsun oturmuyorum diyen bir dinleyicimizin o totemi çok ilginçti. Bakın, ilginç totemlerden biriydi. Daha ilgincini arıyorum. Vardır vardır illaki. Bir düşünün bakayım. Bir düşünün. İlla şu an yapmanıza gerek yok. 5 sene önce yapıyordunuz belki. 10 sene önce yapıyordunuz ama o yaptığınız, ya benim bu yaptığım totem çok ilginç olabilir, bak yazsam mı acaba diye düşündüğünüz o ilginç totemi yazın. Evet, sizden bahsediyorum. Araba içerisinde şu an 3 kişi yolculuk yapıyor.

Dinleyicilerim görüyorum canım. Görüyorum şu an. Yasak mı acaba diyor. Arkadan telefonu veriyor arkadaşına. Yaz bakalım diyor. Adımı yazmayı unutma diyor. Evet, sizden bahsediyorum. Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz mesajınızı ve gelen mesajlara şöyle dönecek olursam, iyi yayınlar, Samsun'dan Cihan ben demiş. Peki Samsun'a da selamlarımı ileteyim. İlk golü attığımız maçta hangi kupadan kahve içtiysem sezon sonuna kadar onu kullanıyorum demiş dinleyicim. Yani yıkayın ama o bardağı, tamam mı? Bir sene boyunca aynı kupadan da ne bileyim. Arada değiştirin. Yani ilginç totemlerden biri. Evet, bu da ilginçmiş gerçekten. Samsun'a da selamlarımızı ileteyim. Güzel. İlk golü attığımız maçta hangi kupadan kahve içtiysem sezon sonuna kadar onu kullanıyorum demiş. Peki kırılırsa ne olacak o bardak kupanız? Kırılırsa ne olacak? Nazar mı çıkacak? Öyle mi diyorlardı? Numarayı tekrar söyler misin demiş. Kupon numarasını 0540 300 çift 097. Bu numara üzerinden kuponlarım her gün, yani her dakika, hiçbir saat veremiyorum size. Bir saat sonra da, 2 saat sonra, 3 saat sonra da kuponlarım size ulaşabilir. Sizin yapmanız gereken mesaj göndermek sadece. Ve devamında da oradaki arkadaşlarımız düzenli bir şekilde her gün, her saat kuponlarımızı sizlere ulaştırmaya çalışıyor. 0540 300 çift 097 Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi WhatsApp numarasıdır. Görkem abi selamlar diye yazmanıza gerek yok o numaraya.

Denizli'den yazan bir dinleyicim, sevgili Erhan Bey, bakalım rakip takım gol atınca üzerimde ne varsa değiştiriyorum demiş. Uğursuzluk gitsin diye. Allah Allah, enteresan. Ya dışarıdaysanız, yani düşünmek bile istemiyorum şu an. Peki, selamlarımı ileteyim Denizli'ye de. İlginç totemler geliyor ama gerçekten yazın ya. Yapıyorsanız bunları yazın lütfen. Bu arada yine uzaklardan bir şut ama top üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Belçika De Bruyne yine etkili bir pozisyon yakaladı ama vuruş tabii ki çok tehlikeli diyebileceğim düzeyde değildi. Farklı bir şekilde üstten avuta gitti. Şöyle bakalım, mesajlarımızı eritelim. Birçok mesaj okunmayı bekliyor. Dinleyicilerimin ilgisi, katılımı gerçekten yoğun. İyi yayınlar demiş Serkan Bey. Derbilerde maçı tek başıma izlemeyi tercih ediyorum abi. Biri yanımda olursa o maçı kazanamıyoruz. En iyi ihtimalle berabere bitiyor demiş. Peki. Selamlar Görkem. Penaltı olunca odayı terk ediyorum ve gol sesini bekliyorum demiş. Yine işi zor tabii burada da dinleyicimizin. İsmini paylaşmayan bir başka dinleyicimizin mesajına bakalım. Takım gol atınca sevinirken bile aynı hareketi yapmaya çalışıyorum. Şöyle yani. Oyuncu gol atıyor. Oyuncunun sevinç gösterisini siz de taklit etmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki, ilginç totemlerden biri olabilir. Bak, hiç duymadığım totemlerden birisiydi. Teşekkür ediyorum burada dinleyicimize. Sinan Bey'e bakalım. Gol olacağı zaman salondaki ışığı açıp kapatıyorum. Tamamen alışkanlık oldu abi demiş artık. Gol olacağı zaman, ama onu nereden tahmin ediyorsunuz ya? Gol olacağı zaman. Hani önceden bilip ona göre kapatmanız gerekmiyor mu ışıkları? Bu enteresanmış. Ya bu totem de değil, bu başka bir şey. Bu başka bir boyut ya. Abi iyi yayınlar. Lütfen şu soruyu dinleyicilerine sorabilir misin demiş. Şöyle bir bakalım soruya. Nasıl bir soru? Sadece Galatasaraylı taraftarların cevap vermesini merak ediyorum. John Duran, Galatasaraylı taraftarlar istiyor mu? Ne düşünüyorlar? Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım demiş. Berk Üstün, bu mesajı gönderen dinleyicim. Sevgili Berk Bey, soralım. Soralım sevgili Berk Bey. Galatasaraylı futbol severler, Radyospor dinleyicileri. John Duran artık adım adım Galatasaray'a geliyor biliyorsunuz. 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü sarı kırmızılıların tüm şartlarını kabul etti. Artık kısa bir süre içerisinde de resmi açıklamanın gelmesini ben bekliyorum. John Duran yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Bir aksilik olmazsa, bir mucize gerçekleşmezse ve Galatasaraylı taraftarlar ne düşünüyor? Şu an beni dinleyen dostlarım, Galatasaraylı dinleyicilerim, John Duran'ın Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesini istiyor mu? Yoksa istemiyorlar mı? Bir tepki var mı? Ne işi var John Duran'ın bizde gibi mesajlar olacak mı? Bununla alakalı da görüşlerinizi yazabilirsiniz. Sevgili Berk Bey'in böyle bir ricası vardı. Tabii dinleyicilerimi kıramıyorum ya. Öyle bir soru sorar mısın abi deyince... Galatasaraylı dinleyicilerime sormuş olayım. Bu arada sağ kanattan yine gelişen Belçika hata, içeriye çevrilen top ama savunma araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Topsuz alanda iki oyuncu yerde kaldı. İkili mücadele sırasında Belçikalı oyuncunun faul yaptığını söylüyor karşılaşmanın hakemi. Ve bir itiraz var şu an. Evet, bir itiraz geliyor. Şöyle pozisyona tekrardan bakalım. Haklı burada Belçikalı oyuncu, haklı. Kesinlikle. Yani belinden tutuyor. Belinden tutuyor ve orada bir faul kararı da çıktı. Dakikalar 21'i göstermekte. Şu an maçı izleyemiyoruz. Tabii ki dışarıdaki atmosferi yayıncı kuruluş ekrana getirdi. İlginç bir Dünya Kupası oluyor. Yani sessiz bir şekilde izleyip de sizlere gelişmeleri aktarmaya çalışmak da çok güç oluyor bu anlamda. Yani bir an dışarıdaki binaları göstermeye, çevredeki yolları göstermeye başladı yayıncı kuruluş. Dedim su molası mı acaba? Ama dakikalar da erken. Yok. Mücadele tekrardan kaldığı yerden başladı. 21. dakikanın ilk saniyeleri oynanmakta. 0-0'lık eşitlik devam ediyor.
Şöyle diğer maçımıza dönelim. Neler var, goller var mı? Canlıdan tabii bir önerim vardı. Galler-Almanya mücadelesi 3,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. İki seçenek birden sunmuştum. Radyo Spor dinleyicilerine özel bir tahmindir. Galler 0, Almanya 3 olmuş. Güzel. 64. dakika. 3-0 Almanya önde olan taraf. U19 bak, yeni nesil iyi geliyor Almanya milli takımından. Yani şu anki A takımdaki jenerasyondan memnun değilim. Hani yarı final, çeyrek final yapamayan bir takım haline geldi. 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra bir türlü dikiş tutturamadı Almanya milli takımı. Gözümden düştü iyice, öyle söyleyeyim. Gözümden düştü. Son Paraguay yenilgisinin ardından yani Almanya milli takımına artık asla güvenmem. O turnuva takımı dediğimiz, panzer diye nitelendirdiğimiz bu takım benim için panzer değildir artık. Peki ne demiş bir dinleyicim, şöyle bakalım. John Duran Galatasaray'da oynasa, ki oynayacak artık, %99 ihtimalle anlaşma sağlandı. Galatasaraylı dinleyicilerim neler düşünüyor diye sormuştuk. Tuttuğum takım yenildiği zaman Ege'de yaptığım tatilleri düşünüp kendime moral sağlıyorum demiş dinleyicim. Daha tam tersi değil mi ya? Ben tatile gittiğimi düşünüyorum. Bakın, gittiğimi söylemiyorum. Düşünün artık, gittiğimi düşünmeye çalışıyorum. Ben hayal ediyorum. Hayalden yola çıkarak yorum yapacağım. Gidiyorum şimdi Ege'de tatile. Evet, güzel. Bir hafta boyunca tatil yapıyorum. Diyorum ki uçak masrafı bu kadar, bak zamlanmış, bu kadar fiyat, git gel. Burada yeme içme, havalimanından bir suya şu kadar para verdim. Hep bunları düşünüyorum. Tamam, güneşlendik. Güneşlenirken de hadi soğuk bir tane içecek içelim orada. Bir limonata genelde çok iyi gidiyor. Limonataya yazmışlar 350 lira. İki tane içsek 700 lira. Bunun yemeği var, o su var, bu su var. Şimdi güzel bir param gitti bir haftada. Geldim İstanbul'a. Moralim bozuk. Tuttuğum takım yenildi. Daha da kendimi sinirlendirmek için ben bir haftalık o Ege tatilini hayal ederim. Dinleyicimizde bu olay tam tersiymiş ha. Ege'de yaptığım tatili düşünüp kendime moral sağlıyorum demiş. Peki, teşekkür ederim ama ilginçmiş. Bu işte bir terslik var. Evet evet, bu işte bir terslik var. Merhabalar Görkem Bey, yeni yaşında sana da mutluluklar dilerim demiş dinleyicim. Teşekkür ederim, adını paylaşmamış. İyi yayınlar Murat, ben Adana'dan yazıyorum. Kesinlikle Galatasaray'a gelmesin, kesinlikle istemiyorum. Birkaç Galatasaraylı arkadaşıma da söyledim, sordum. Onlar da kesinlikle istemiyorlar. Çünkü Fenerbahçe'den Galatasaray'a hakkında yaptığı konuşmalar hiç de hoş değildi demiş. Yani böyle oyuncular, bu tarzdaki oyuncular tabii tribünlere oynamayı çok iyi bilen oyuncular. Şimdi Galatasaray'a geldiği günde diyecek ki ben zaten Fenerbahçe'de oynadığım dönemde de Galatasaray'ın bizden daha iyi olduğunu ben biliyordum. Hayalim Galatasaray gibi büyük bir camiada oynayabilmekti. Fenerbahçe'de ben o yüzden oynadım. Galatasaray'a gidebilmek için gibi açıklamalar yapacak. Bakalım ilk 30 dakikada benim beklediğim gol gelecek mi sevgili Radyospor dinleyicileri? Uğur Böceği Şans Oyunları WhatsApp grubundan paylaşımlar yapıldı gün içerisinde. Bugün benim bu karşılaşma özelinde beklediğim seçeneklerden biriydi. İlk 30 dakikalık bölümde bir gol bekliyordum. Oranı da güzeldi ya, 2 ve üzeri. Ve bu arada Senegal'in golü de geldi ben bunları size söylerken. Bir kafa vuruşu, direkten dönen top, ardından yine bomboş kale topu ağlara göndermeyi başardı Diarra. 26. dakikada topu ağlarla buluşturdu Senegal. 1-0 öne geçmeyi başardı Belçika karşısında. Bugün sizlere ulaşan kupona şöyle bir kez daha bakacağım ya. Bir kez daha bakacağım. Bir seçeneğim daha var mıydı bu karşılaşmada acaba? Evet, 2'de 2 yapmışım aslında burada. Doğru. İlk oyuncu değişikliğinden önce gol olur demiştik. Belçika-Senegal mücadelesi ama bunun oranı çok düşük. Yani genelde tek maç, böyle tek karşılaşma az oran ama çok sağlam bir maç istiyorum diye soran dinleyicilerimize, takipçilerimize önerdiğim karşılaşmalardan biri oldu. 1.45'lik oran Belçika-Senegal. İlk oyuncu değişikliğinden önce gol olur. Evet, o başarılı oldu. İlk 30 dakikada gol olur demiştik. O da 25'te geldi. 2.06'lık bir oran.
Güzel. 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj atan iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünden Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayisi olarak ekleyen dinleyicilerimiz kazanmaya devam ediyor. Bu kuponları oluşturmak için o kadar zaman harcıyorum ki yani bir görseniz ne hallere giriyorum. Size kolay geliyor değil mi? Bak Görkem 30 dakikada gol olur demiş. Ya bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ya incele bir git eski maçlarını takip et. Şu an oynadıkları stadyumdaki hava durumuna bir bak. Seattle'da oynanıyor karşılaşma, hakeme bir bak. Çok golleri iptal eden bir hakem mi yoksa faulleri çok oynatmayıp süre çalan bir hakem mi Martinez, yine onu da bir araştırdım. Sizler de detaylı araştırmalar sonucunda kuponları görmek istiyorsanız dediğim gibi o numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ve gelen mesajlara bakalım. Müzmin Sakat Galatasaray'a hayırlı olsun demiş bir dinleyicim. Adını vereyim mi? Adını vereyim mi dinleyicimin? Ver desin veririm. Hiç sıkıntı yok benim için. Genelde ismini paylaşmak istemeyen dinleyicilerimden biri de ver derse adımı verebilirim. Bak Müzmin Sakat diyor Jonduran için. Ya sakat mı değil mi bilmiyorum ama ben Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. Ha Osimhen'in gölgesinde tabii ki kalacak. Ha bunu kendisi de biliyordur. Ben ilk 11'de oynarım, Galatasaray'da şov yaparım, gol kralı olurum gibi bir beklentisi yoktur herhalde Jonduran'ın. Ama Aston Villa döneminde ya müthiş işlere imza atan bir oyuncuydu. Şayet Galatasaray'ın da en büyük özelliklerinden biri bu. Yani sorunlu, Icardi için de sorunlu dendi. Hatırlayın, çok gece hayatı olan bir futbolcu, futbolla alakası olmayan bir isim gibi benzetmeler yapılıyordu. Ama geldi Galatasaray'da neler yaptı. Ha, Florya suyu deniyor ya, Galatasaray bu anlamda güzel işlere imza atıyor. Yani nerede sorunlu, yok bu takımda oynayamaz, çok disiplinsiz denilen oyuncuların Galatasaray'da çok iyi bir aidiyet duygusu yakaladığını hatırlıyoruz zaten hep birlikte. Ben başarılı olacağını düşünüyorum ya. Mauro Icardi kadar en azından gol atacağını düşünüyorum. Ya bir de genç oyuncu abi. 10+4 kuralında senin elini güçlendirebilecek, o 4+4'e yazılabilecek oyunculardan biri. 22 yaşında. 2025 yılında 79 milyon euroya mu Arabistan'a gitti? 76 ya da düzeltelim 76 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan Ligi'ne giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Aston Villa'da yaptıkları zaten ortada. Ha geçtiğimiz sezon evet Fenerbahçe ve Zenit dönemi çok parlak değildi. Ama aklını futbola verirse, ben başarılı olmak istiyorum derse ki 22 yaşında gencecik bir oyuncu... Galatasaray da bu işten karlı çıkabilir şayet satın alma opsiyonunu kullanırsa. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Ne demiş? Abi kuponlar geldi, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim güvendiğiniz için. 2'de 2 oldu, evet 2'de 2 oldu. Bir tane maçımız var. Galler Almanya mücadelesi. 3-0 devam ediyor. U19 Avrupa Şampiyonası Grup A karşılaşması. 3-0 devam eden bir mücadele. Buradan bir gol daha bekliyorum. Şayet bu da başarılı olursa 3.5 gol üstü de başarılı olmuş olacak. Instagram adresinden artık seni bulamıyorum abi. Her gün yazıyordum ama şu an ulaşamıyorum demiş. Nasıl ulaşamıyorsunuz ya? Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Hani soyadımı mı yanlış yazıyorsunuz bilemedim, tekrar edeyim. Görkem Tezer Instagram adresim. Orada genç bir arkadaşın fotoğrafı çıkıyor. Belki de o yüzden tanımıyorsunuz. Değiştireceğim o fotoğrafı da ya. Değiştireceğim o fotoğrafı. Buradan sosyal medyacılarıma sesleniyorum. O fotoğrafı değiştirin. Ya bir ortayı bulamadık. Bir ortasını bulamadık bu işin. Daha önceki eklediğiniz profil fotoğrafı yaşlı gösteriyordu beni. 50 yaşında gözüküyordum. Ya burada da 20 yaşında gözüküyorum. Girin bir bakın ya. Dinleyicilerimden ricamdır. Bir girin bir bakın. Profil fotoğrafıma bir bakın lütfen. Orada da çok genç gözüküyorum. Bir de kapalı alanda güneş gözlüğüyle pozumu koymuşsunuz. Yani sosyal medyacılarıma buradan teessüflerimi iletiyorum. Yarın da aynısını yaparsanız boykot edeceğim sizi. Evet evet söylüyorum yani. Yok bir istediğim fotoğrafı ekleyin ya. Şunu atın diyorum, yok. O biraz kötü duruyor abi. Bak bu daha iyi. Full HD. Ya Full HD nedir ya? Ben radyo yayıncısıyım. Görüntüye çok önem vermiyorum. Abi karşıya kadar selamlar, iyi yayınlar. Şöyle bir kupon yaptık, umarım gelir demiş. Bakalım kuponunuza. Hemen 35.50'lik bir oran. Belçika, Senegal.
2-3 maç skoru. Senegal 3-2 kazanacak diyor dinleyicimiz. Kuponun oynanma tutarı ve kazanç tutarına baktığımda, maksimum kazancına baktığımda, yani gelmez, umarım gelmez desem Aykut Bey kızmasın hiç bana. Kızmazsınız değil mi? Çok yüksek bir rakam. Sıfırları okuyamadım yine. Öyle enteresan bir kupon. Yani gelirse yüksek ihtimalle bir 2-3 ay boyunca radyoyu dinlemezsiniz herhalde. Ya Görkem mi? O kimdi ya? Tanımıyorum. Moduna girersiniz diye düşünüyorum Aykut Bey. O yüzden dolayı gelse mi gelmese mi? Bak dinlerim derseniz gelsin. Totemlerimi yaparım ona göre. Bol şans, bol şans. Tabii ki kuponunuzda size de bol şans dileklerimi iletmiş olayım sevgili Aykut Bey.

Birazdan da bir bağlantı gerçekleştiririz. Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Arka arkaya transfer açıklamaları geliyor bakalım. Olay konuşmaları yine basında yer alan haberlerden biri. Dünya Kupası'nda başarılı aslında bir turnuva geçiriyor. Olay Trabzonspor'da devam edecek mi? Gelen teklifler var mı? Trabzonspor'un rotası ne olacak transferde? Şampiyonluğu hedefleyebilecek bir kadro kurabilecek mi Trabzonspor yönetimi? Kısaca bunlara değineceğiz. Ya gün içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı zaten herkes konuşuyor değil mi? Şimdi Trabzonsporlu ya da bir başka takımdan da ben bahsetmek istiyorum. O yüzden dakikalar içerisinde sevgili Nihat Erence bizlerle birlikte olacak. Şöyle bir skorlarımıza tekrardan bakalım. Belçika 0, Senegal 1, 33. dakika oynanmakta. Burada başarılı olduk. Galler Almanya mücadelesinde de U19 Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmasında da 3-0 Almanya önde olan taraf. Sevgili Radyospor dinleyicileri, yaptığınız ilginç totemleri konuşuyoruz. Şu ana kadar iki tane dikkatimi çeken totem vardı. Ama daha ilginçleri olur mu acaba yer değiştirmek? En çok konuşulanlardan biri. Ben yerimi değiştiriyorum abi. Araba sürerken nasıl yer değiştiriyorsunuz acaba? Evdeyken değiştirirsiniz. Ama insanların içinde değiştirmeyin. Misafirlerin içinde özellikle. Bir saniye amcacığım, ben şöyle bir sola geçeyim. Biraz yerde oturayım ya. Bak çok stres oldu. Biraz yerde oturayım. Ayakta da takip etmem lazım amcacığım. Kusura bakma. Biraz tuhaf olabilir. O açıdan söylüyorum.

Hiçbir şey yapmıyorum abi, sadece çay içiyorum demiş dinleyicim. Peki bu da olmayan totemlerden biri olarak tarihe adını yazdırdı dinleyicime, teşekkür ederim. Abi iyi yayınlar, nasılsın, iyi misin? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ve mesajın devamına hemen şöyle bir bakalım ne demiş. Ben Galler'in, yanlış yazmışsınız herhalde ya, Galler'in. Şey maçını mı söylüyorsunuz? Galler'in Belçika'yı mağlup edeceğini düşünüyorum demişsiniz de. Yani Galler U19 milli takımı şu an Almanya ile karşılaşıyor. U19 Avrupa Şampiyonası. Belçika ile karşı karşıya gelen takım Senegal. Kafanız karışmış olabilir mi acaba? Dinleyicime böyle bir soru ileteyim. Belçika ile Senegal mücadele ediyor. Galler de Almanya ile karşılaşıyor ama o mücadele U19 karşılaşması. Avrupa Şampiyonası mücadelesi, öyle söyleyeyim. Dinleyicimiz Galler Belçika'yı mağlup eder mi diyor. Yani umarım eder ya. Ne diyeyim, umarım eder.

0: WhatsApp hattına mesajı gönderdim abi, bekliyorum kuponu demiş. Peki oradaki arkadaşlarımız ilgileneceklerdir sizlerle. 0540 300 çift 097 Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi WhatsApp numarası. Oraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum, yayından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Ama öncesinde yine iddia.com'da kayıtlı bayim olarak da 30 çift 097 Uğur Böceği Şans Oyunları'nı denemeniz gerekiyor. Kuponlarınızı bu bayi üzerinden oluşturmanız gerekiyor ama illa kupon yapın, şu kadar miktarla bir kupon oynayın gibi sizlere bir dayatma söz konusu yok. Yani sadece kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları'nı tercih etmeniz, devamında da WhatsApp numarasına 0540 300 97 bu numaraya mesaj atmanız yeterli olacaktır. Güzel tahminlerim olacak daha. O daha gece uzun. Şimdi yayının bitmesine 15 dakika gibi az bir süre kalmış olsa da benim mesai bitmez. Ben sabah 05.06'ya kadar maçları izleyip canlı analizlerimi buluşturmaya devam edeceğim. Peki sevgili Nihat Erence bizlerle birlikteymiş. Değil mi? Doğru. Hattımızda. Bekletmeyelim o zaman. Sevgili Nihat abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler olsun.
0: İyi geceler. Umarım her şey yolundadır. Keyifler yerindedir.
1: Vallahi fena değil işte. Bir yandan da senin gibi ben de maçı seyrediyorum.
0: Evet.
1: Belçika-Senegal maçını. Enteresan. Yani Senegal fena değil şu ana kadar. Şeyden daha hazır görünüyor. Daha, yani ben Belçika'yı bu kadar düşük hiç düşünmüyordum ama o bizim eski dönemlerdeki bildiğimiz hani Belçika'nın çok çok uzağında bir takım. Yani biraz işleri zor gibi, belki hani kenardan gelecek oyuncuların katkıları ne olur bilemem ama şu var ki şu anki görüntüsüyle Belçika biraz zor çevirir gibi gözüküyor maçı.
0: Şöyle de bir şey var, Senegal takımını pek küçümsememek gerekiyor. Nihat Erence konuğumuz, kendisiyle Trabzonspor'u değerlendireceğiz kısa da olsa ama yani şimdi Senegal milli takımının şu anki jenerasyonuna baktığımda Sadio Mane ilk dikkatimizi çeken isim. Yine Pape Guaye, İsmail Sarr ki önemli oyunculardan biri, etkili oluyor zaman zaman Belçika yarı alanına topu taşıyan isimlerden biri. Diarra golün sahibi, gol öncesinde yine yaptığı çok önemli bir denemesi vardı. 21 ya da 22. dakika olması gerekiyor. Diarra çok hareketli, dediğimiz gibi Crepin Diat da önemli orta saha oyuncularından biri. İsmail Jacobs ligimizden de takip ettiğimiz isimlerden biri. Senegal milli takımının iyi bir jenerasyon yakaladığını ben düşünüyorum. Ya Belçika beklediğimiz performansı göstermiyor olabilir. Ya bunun temel sebeplerinden biri Senegal'in çok iyi bir kadrosu, muhteşem bir hırsla sahada yer alması. Ya bir üst tura çıkmayı çok isteyen takım şu an Senegal. Belçika ile kıyasladığımızda kaliteli ayaklarını da çok etkili kullandılar şu bölüme kadar. Bir sürpriz olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası sevgili Nihat Erence.
1: Ya şöyle, yani bu maçlarda bir şey benim dikkatimi çekiyor. İşte bir önceki maç hatırla, Kongo ile İngiltere maçını.
0: O maça hiç gir, üzülürüm ben o maçı aktarırsan. Üzülürüm.
1: Şöyle, orada 1-0'da 2-0 yapsa Kongo çok şey değişecekti. Ama işte olmadı. Çok basit pozisyonda atamadı. Topu direğe vurdurdu. İşte futbolda böyledir ama şans melekelerini iyi kullanamazsan sonra diğer takıma aynı şanslar geliyor ki orada da işte yani Harry Kane gibi bir usta var. Evet. İki tane pozisyon, iki tane gol yap.
0: Ki en kritik anlarda

0: dakika daha birlikte olabileceğiz. Trabzonspor'da durumlar nedir abi? Şimdi transfer dedikoduları basında yansıyan haberler arasında biliyorsun. Olayi'nin transferi gerçekleşecek mi? Avrupa piyasasında yüklü bonservis bedeli ödeyebilecek bazı takımların adı geçmeye başladı son 2-3 gündür özellikle. Trabzonspor Olayi ile devam edecek mi? Yapacağı transferler şampiyon yapabilecek düzeyde olacak mı? Yıldız isimlere yönelecek mi Trabzonspor yönetimi?
1: Onu da şöyle diyelim, bugün biliyorsun 4 tane transfer açıklandı.
0: Evet, evet.
1: Önemli. Samet transferi zaten hani Amerika'ya giderken anlaşmayı sağlamıştı, bugün resmileşti.
0: Evet.
1: Metehan Mimaroğlu. Melih Kabasakal, aynen dediğin gibi ve genç oyuncu.
0: Thierry Karadeniz.
1: Şimdi bunlar tabii ki zaten hani bilinen ve sadece imza atması beklenen oyunculardı. Hı-hı. Şu anda Trabzonspor 8 tane futbolcuyla anlaşma yaptı. Yani bu da çok değerli bence. Hemen hemen neredeyse 2 ya da 3 tane daha oyuncu alacağını biliyorum ben. Kanat düşünülüyor. Belki bir tane forvet olabilir. Santfor eğer yerli konusunda da arayışlar var. İşte Ali Habeşoğlu var Bodrum Spor'dan. Onun olma ihtimali biraz yüksek. Onun dışında kanat oyuncularını çok onun üzerinde duruluyor. İşte en son geçen yıl Fulham'da oynayan Milan'da bonservisi Çukwu Ize, yanlış söyledim.
0: Ya adını söyleyemeyeceğimiz oyuncuları lütfen kulüpler transfer etmesin.
1: Ama yani onunla ilgili onun sadece biraz geçmiş dönemden bir sakatlığıyla ilgili problem vardı. Onunla ilgili şu anda Trabzonspor şey istiyor. Yani hani ayrıntılı bir sağlık raporu istiyor. Eğer o konuda da bir yani sıkıntı, problem olmazsa büyük ihtimalle belki kiralık olarak satın alma opsiyonu konur mu konmaz mı? Çünkü bedeli biraz yüksek. 18 milyon eurodan falan bahsediliyor. Yani iyi bir oyuncu. Zamanında Milan büyük umutlarla almış ama bir türlü Milan'da olmayınca mecburen geçen yıl işte Fulham'a vermişler. Fulham'da da fena oynamamış yani. Çok böyle hani aman aman şeyi bir performans.
0: Ama İngiltere Ligi'nden bahsediyoruz yani. O düzeyde oynaması bile önemli.
1: Ya tabii ki o da var ama yani bizim bu sene şöyle son alınacak iki tane yabancı biraz da hani gidecekleri de düşünürsek.
0: Evet.
1: Mesela işte Ulay'ı biraz önce söyledin. Yani Ulay'ın transfer olma ihtimali bana göre %90 diyeyim. Yani şeyi gelecek sezon için Fatih Tekke'nin ben Ulay'sız bir takım planı yaptığını da biliyorum. Muhtemelen şu andaki şeyleri değerlendirecek yönetim. Gelen teklifleri işte en son Brentford'dan 30 milyon euro artı 3 milyon euro bonuslu bir teklif aldılar. Bunu bir değerlendiriyorlar. Ya şöyle bir sürpriz bizim Süper Lig'den de olabilir. Şu anda takım söylemeyeceğim ama.
0: Tamam, aramızda kalsın. Şimdi ben yayını kapatıyor gibi yapayım bir saniye. Sen söyle kulağıma abi. Yani tamam bu gerçekten büyük bir durum. Yani tamam ben yani... sadece ben duydum onu da. Güzel. Bak öyle bir transfer gerçekleşirse ya Avrupa'da ciddi anlamda başarı daha kolay gelebilir. Yani ağzımızdan kaçırmayalım takımı.
1: Bugün aldığım bilgi şu.
0: Evet.
1: 30 artı 5 yani 30 milyon euro artı evet. 5 milyon euro Süper Lig'den önemli bir takım transfer teklifinde bulunmuş. Şu anda yönetim özellikle yurt dışı daha çok istiyor. Şeyi çok istemiyorlar. Yani yurt içine bir oyuncu vermek istemiyorlar ama sonuçta bu bir transfer. Ekonomiye de bakacaklar. Hani yurt dışında 30'a satacağına yurt içinde evet belki rakibinize vereceksiniz. Rakiplerinizden bir tanesine vereceksiniz. Öyle diyelim o kadar. O tüyoyu verelim. Ama yani onun bir de tabii sonrası biraz sıkıntı olabilir. O yüzden öncelikle yurt dışı düşünülüyor. Eğer yurt dışından istenilen rakamlar olmazsa yurt içi değerlendirmesi de olabilir. Bu da tıpkı geçen sene Uğurcan'ı hatırlarsın. Uğurcan için neredeyse son güne kadar beklemişti
0: Şimdi Uğurcan örneğini veriyorsun. Galatasaray mı acaba diye dinleyicilerimizin aklında.

0: Nedir?
1: Ama yani şeyi 30 artı 5 milyon euroluk bir teklif olduğunu biliyorum. Fakat çok sıcak değil yönetim. Özellikle yurt dışına vermek istiyorlar. Ama tabii ki işin bir de hani realitesi var.
0: Tabii tabii.
1: Sonuçta ekonomi çok daha önemli. Eğer o rakam hani yurt dışındaki rakamlar Trabzonspor'u mutlu etmezse, tatmin etmezse büyük ihtimalle belki yurt içi de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Augusto gitti zaten. Zubkov gitti.
0: Ki Augusto çok iyi bir fiyata gitti ya. Ben mi yanlış düşünüyorum burada? Çok iyi bir bonservis bedeli. 15 artı 5.
1: Ya şöyle Augusto aslında yani enteresan bir oyuncuydu. Ya mesela vardır bazı oyuncular böyle 11 koyarsanız 11 oynar.
0: Evet.
1: Kulübeye koyarsanız kulübede çıkar, ihtiyaç olduğunda görev verirsiniz. Hiç sesini çıkarmaz, çıkar oynar. Öyle bir oyuncuydu. Zaten sezon başından beri Zenit'in ilgisi vardı. Geçen yani devre arasında da Zenit istemişti ama o zaman bu rakam bu kadar yüksek değildi. Yani 13 milyon euro falan vermişlerdi. Şimdi bahsettiğimiz rakam 20 milyon euroya yakın bir rakam. Yani önemli bir satış bence. İşte Olay'dan da 35 civarı bir rakam olursa Trabzonspor şöyle söyleyeyim yani şeyini ekonomisini büyük ihtimalle yapacağı transferlerin şu ana kadar yaptığı transferlerin hemen hemen yani yarısını buradan ödemiş olacak. Bu iki tane oyuncunun transfer olması halinde tabii Ulay'da oradan çıkaracak. O da çok önemli bir bence. Bir de tabii buna belki Chibuki Vivo onu da çok istiyorlar pek. O konuda şey yani yönetim de teknik ekip de verme taraftarı değil ama orada da bir 30 gibi rakamlar olursa orada da bir sürpriz olabilir. O zaman da şöyle söyleyeyim. İşte zaten Samet alındı. Bir tane sol stoper. Alanyaspor'un stoperiyle ilgili ciddi bir girişimler vardı. O bir ara durdu ama Ümit'in eğer ki öyle bir durum olursa Chibuki Vivo transfer olursa o zaman belki yani hem yerli olması açısından da önemli. Bir de tabii Batagov'un biraz dönüş sorunu var.
0: Abi
1: yani,
0: son bir dakikam kaldı onu da hatırlatayım
1: sana. O zaman
0: sana
1: söyleyelim. Batagov'un dönüşü tahmin ediyorum biraz hani normalde Ekim gibi falan düşünülüyordu ama şu anda Kasım, Aralık oraları konuşuyorlar. Eğer öyle bir şey olursa muhtemelen belki devre arasına kadar hani o eski tabirle şeyi bonservisi yani şeyi lisansı askıya alınabilir devre arasına kadar. Orada da farklı belki bir tane yine hem savunmada hem de böyle orta sahada görev yapabilecek bir yabancı da düşünülebilir diyelim, noktalayalım.
0: Peki, ağzına sağlık abi.
1: Görüşmek üzere, iyi geceler.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü kendisi. Kısa da olsa hem Dünya Kupası'nı değerlendirdik. Belçika'nın şu an oynadığı bir karşılaşma var. Senegal'le karşı karşıya geliyor. Bu maçı değerlendirdik ve Trabzonspor'un da transfer politikasına tabii ki yer vermeye çalıştık. Olay çok merak ediyordu bazı futbol severler. %90 oranında ben Olay'ın Trabzonspor'da kalacağını düşünmüyorum dedi. Hatta önemli bir bilgiyi de bizlerle paylaştı. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Fatih Tekke zaten Olay yokmuş gibi planını gerçekleştirmeye çalışıyor. Çok önemli bir bilgiydi ve içeriden aldığını da ifade etti. Peki, teşekkür ediyorum tekrardan sevgili Nihat Erence'ye. Belçika-Senegal mücadelesinde de son saniyeye artık yavaş yavaş geliyoruz. Belçika bir serbest vuruş kullanacak. Belki de ilk yarının son ataklarından biri olacak. Tehlikeli anlarından biri. İşte yaptığımız totemler burada işe yarayabilir. Ben şu an bakamıyorum. Serbest vuruş kullanıldı mı bilmiyorum, göremiyorum. Şöyle bir bakayım. Evet, barajdan döndü. Serbest vuruş 90 artı 5'e gelmek üzereyiz. Artı 5 işareti de gelmişti. İlk yarının ilave süresi olarak 5 dakika işaret edildi. Ve 45 artı 5'i de geride bırakmak üzereyiz. 1-0 Senegal'in üstünlüğü devam ediyor. Belçika bir 5-10 dakikadır, evet takriben bir 10 dakikadır daha fazla rakip ceza alanında görünmeye başladı. İkinci yarıda ben bu oyun anlayışıyla gol bulacağını düşünüyorum. Ha başka bir tercihim daha olacak. Evet başka bir seçimim daha olacak. Onu da nereden duyabileceksiniz, görebileceksiniz artık? Hatırlatayım. 0540 300 çift 097 Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının numarasıdır. iddia.com'da Kral Oran farkıyla kuponlarınızı oluştururken bir yandan da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklediğiniz takdirde 0540 300 çift 097 bu numaraya ben yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum dediğiniz andan beri kuponlara ulaşabileceksiniz. Ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kuponlar oradaki arkadaşlarımız tarafından düzenli olarak sizlere iletiliyor olacak diyelim. Ve son bölümdeyiz artık. Son mesajları alıyorum. Peki sevgili Berkay Bey selamlarını göndermiş. Doğum günün kutlu olsun abi demiş. 8 dakika var ya, daha eski yaşamın tadını çıkarmak istiyorum. Yani girmedik, yeni bir güne gelmedik. 2 Temmuz olmadı daha. Onun tadını biraz çıkarmak istiyorum. Bırakın. Ama tabii ki bu mesajından dolayı da teşekkürlerimi ileteyim dinleyicime. Şöyle bir bakalım. Belçika 3-1 kazanacak abi demiş. Bakalım göreceğiz ki 3-1 olabilir mi? Yani zor, zor. Şimdi karşısında da öyle sıradan bir takım yok. Senegal milli takımını çok hafife alıyor bazı futbol severler. Benim anladığım kadarıyla. Ya kadroya bir bakın. Ya bakamıyorsanız ben söyleyeyim. İsmail Jakobs oynuyor. Onun dışında Idrissa Gueye forma giyiyor. Patesis oynuyor. Ndiaye, Crepin Diatta, İsmail Assar, Pepe Gueye, Sadio Mane, Diarra. Yani müthiş oyuncuları var. Kaliteli, disiplinli, özverili, birlikte oynama alışkanlığını yıllar öncesinde kazanan bir Senegal milli takımından bahsediyoruz. İnatçı yapıları özellikle ön plana çıkıyor. Koşu mesafelerinde Belçika'ya iki kat aslında burada fark atmış durumda. Fizik kondisyon anlamında daha istikrarlı takım Senegal milli takımı. Yani ikinci gol gelirse ikinci yarının başlarında ya da şöyle söyleyeyim, savunmada bu şekilde direnç göstermeye devam ederse kolay kolay Senegal o dediğiniz duruma düşmez. Yani maçı kaybedebilir, tamam bunu kabul ediyorum. Yani turnuvaya veda edebilir de 3-1'i görmez. En azından şu oyunla birlikte diyelim. Ve ilk 45 dakikada Senegal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Benim burada iki tercihim vardı, onlar başarılı oldu. Güzel, sevindik. Yine Uğur Böceği'nden takip eden dinleyicilerim de kazanmış oldu. Doğum günün kutlu olsun diyen dinleyicim, teşekkür ediyorum. Belçika maçı çevirir mi? Yani ikinci yarıdaki bir 15 dakikalık oyun önemli. Son 10 dakika kıpırdandı ilk yarıda. Son 10 dakika bir kıpırdandı rakip. Yarı alanda sürekli ataklarını izlemeye başladık Belçika milli takımının. Ama Senegal'de iyi kapanıyor. İleriye de çok hızlı çıkabilen takımlardan biri. Bir 10 dakika diyeyim, 15 dakika fazla olabilir. Şöyle 55'e kadar iki takımın da reaksiyonlarını takip etmekte fayda var düşüncesini sahibim. Dün akşam bence dayanamayıp makarna yediniz değil mi demiş dinleyicim. Yani ben dün akşam ne yemiştim onu bile hatırlamıyorum. Yaşlılıktan hatırlamıyorum. Yok, makarna yemedim ama. Makarna yemedim. Numaraya mesaj gönderdim diyen dinleyicilerimiz, peki benim yapabileceğim bir şey yok, oradaki arkadaşlarımız sizlerle ilgilenecektir, onu ifade edeyim. Doğum günü mesajlarınızı yarın gönderirsiniz, yarın da yayınım olacak, saatler 22.30'u gösterdiğinde yarın karşınızda olacağım. Yarına saklayın. Tamam, çok güzel mesajlar geliyor ama dedim ya bir 5 dakikam var ya, eski yaşamın tadını çıkarmak istiyorum, biraz daha, son bir çay daha içmek istiyorum. Yayını da bitirelim o zaman. Hızlı hızlı yukarıda bir çayımı içeyim. Yeni yaşıma girmeden önce paylaşırım birazdan fotoğraf Instagram'dan. Oradan da takip edebilirsiniz. Tabii ki gün içerisinde neler yapıyorum, paylaşımlarım vesaire. Kuponları zaman zaman oradan da paylaşabiliyorum. Canlı izlediğim karşılaşmalarla alakalı yorumlarımı sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Ne zaman ne paylaşacağım belli olmuyor Instagram'da, öyle söyleyeyim. Görkem Tezer yazdınız. Sonrasında benim profilime ulaşabilirsiniz. Halit Eyüpoğlu'na da teşekkürlerimi iletiyorum. İddia kuponları sayesinde dinleyicilerin de mutlu olsun demiş yeni yaşında sevgili Halit Eyüpoğlu. Umarım elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani çok emek veriyorum o kuponları oluşturmak için, öyle söyleyeyim. Bugün 4 tane kupon şimdiye kadar oluşturdum gün boyunca. 3 tanesi başarılı oldu, bir tanesi başarısız oldu. Ki gece seansındaki karşılaşmalar, Belçika-Senegal maçının ikinci yarısındaki tercihlerimi de sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve aranızdan da ayrılıyorum. En azından bugünlük diyelim. Benden bu kadardı. Yarın biraz daha uzun birlikteliğimiz olacak. Saatler 22.30'u gösterdiğinde karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ki Dünya Kupası'yla başlangıcı yapacağız. Şu anda son anlara oynanan mücadelede ev sahiplerinden Meksika, Ekvator önünde 2-0'lık skorla üstün durumda. 90+'da Ekvator'da 90+5'te Hincapié direkt kırmızı kart gördü Ekvator'da. Elini ağzına doğru götürdü, kapattı ve rakibine bir şeyler söylüyordu tartışma esnasında. Rakibi de aynı Mert Müldür'ün yaptığı gibi hakeme itirazda bulundu. VAR uyardı. VAR'da Vinčić pozisyonu izledikten sonra direkt olarak kırmızı kartını gösterdi. Ekvator maçı 10 kişi tamamlayacak. Onlar açısından Dünya Kupası zaten çok iyi başlamamıştı. Ama son maçtaki galibiyetle beraber Almanya önündeki 2-1'lik skorla bir üst tura çıkmayı başarmışlardı. Ama buraya kadar gidebildi Ekvator. Meksika grup aşamasında da gol yememişti. Bu karşılaşmada da şu ana kadar 90+7'ye kadar geldik. Gol yemedi Meksika ve adını son 16 turuna yazdırmak üzere. Goller ilk yarıda geldi Meksika'dan. 22'de Quiñones bu turnuvanın dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. O da 4. maçında 3. golünü attı. 31'de Jimenez'in attığı golde de asisti yapan oyuncu oldu. Quiñones yine maça damgasını vurdu. Mora genç oyuncu Meksika'da, o da ilk 11'de forma şansı buldu ve bir eleme maçında forma giyen en genç ikinci oyuncu olmayı başardı Dünya Kupası tarihinde. Rekor Pele'ye ait 1958 Dünya Kupası'ndaki Galler maçında 17 yaş 241 günken Pele forma giyiyor bir eleme maçında, yani grup aşaması sonrası maçta. Mora da 17 yaş 259 gün 18 günle bu listede ikinci basamakta yer aldı genç oyuncu. İkinci yarının başlarında da neredeyse 59'da oyundan çıktı. Evet, maçın ben de bitmesini bekliyorum. Şu anda bitmiş. Meksika 2, Ekvator 0. Dünya Kupası'nda Meksika adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Gece 12'de başlayan maçta da Fransa İsveç'i beklendiği gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fransa tabii ilk golü bulana kadar biraz zorlandı. İlk gol 45'te Kylian Mbappe'den geldi, Dembele'nin asistinde. Mbappe dar alanda topu çok iyi sağına çekip uzak köşeye iyi bir plasayla golü attı. Fransa'yı 1-0 öne geçirdi ki ilk yarıda skorun daha da farklı olabileceği pozisyonlar var. Özellikle Olise'nin şık vuruşunda top direkten dönüyor. Ama Fransa'nın gol atacağı belliymiş karşılaşmada. İkinci yarıda 53'te Olise'nin asistinde Barcola bu sefer golü atan isim oldu. Skor 2-0'a geldi ve 74'te yine Olise'nin pasında, ki Olise 2 golde de çok ince paslar gönderdi takım arkadaşlarına, Mbappe bir kez daha sahneye çıktı. O da turnuvadaki 6. golünü attı. Dünya Kupaları tarihinde de gol sayısını 18'e yükseltti. Klose'nin 16'sıyla başlamıştı Mbappe, onu geçti ve Lionel Messi'nin de genel klasmanda bu 19-18 bir gol gerisine geldi. Mevcut Dünya Kupası gol krallığında da Messi ile sayıları eşitlemiş oldu Kylian Mbappe. Ama daha da fazlası var cebinde gözüken. Kylian Mbappe gerçekten çok iyi bir turnuva geçiriyor şu ana kadar. Farklı bir rekorun da sahibi oldu bugün attığı iki golle Mbappe. Ondan da yine program içerisinde sizlere bahsedeceğim. Olise de bu Dünya Kupası'nda 5 asiste ulaştı. Bu da gerçekten çok sık görülmeyen bir istatistik. Onunla ilgili bir bilgi de var. Ondan da birazdan bahsederiz. İsveç, onlar da tabii grup aşamasında Tunus galibiyeti, son maç Japonya beraberliği, Hollanda'dan fark yemişti İsveç. Fransa önünde de pek varlık gösteremeden karşılaşmadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Fransa maç boyu 25 şut rakip kaleye gönderdi. 12 isabet buldu. 3-24 xG İsveç 8 şutta kaldı. 0-70 gol beklentisi üretebildi. Fransa'nın bir de iki direkten dönen topu var. Biri Olise'nin az önce bahsettiğim pozisyonu. Beklendiği gibi tek taraflı bir karşılaşma oynanmış. Fransa aldığı bu galibiyetle birlikte son 16 turunda Paraguay'la eşleşti. Paraguay turnuvanın enteresan takımlarından bir tanesi. Bizim maçta gördük, Almanya maçında gördük. Penaltılar sonucu Almanya'yı da mağlup etmeyi başarmışlardı. Şimdi karşılarına Fransa geliyor. Bakalım Fransa karşısında da aynı oyunu aynı şekilde, iyi şekilde oynayabilecekler mi? Yoksa ABD maçında olduğu gibi dağılıp gidecekler mi? Gerçekten merak konusu. Tabii beklenti aslında biraz ABD maçı gibi olması Fransa. Çünkü gerçekten çok formda gözüküyor turnuvanın ilk 4 maçına bakıldığında. Bir belki ilk maçın ilk yarısı Senegal maçı kötüydü ama ikinci yarıyla birlikte gerçek Fransa'yı onlar da gösterdiler. Ve dün akşama dönüyoruz. Saat 20'de fil dişi sahiliyle Norveç karşı karşıya geldiler. Fil dişi sahilinde kaleci Fofana, Agbadu Ulayi, Süper Lig'de forma giyen oyuncuların ilk 11'de çıktığı bir takım vardı. Ama fil dişi sahili için maç iyi geçmedi. 39'da Nusa'nın golüyle Norveç mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. Hatta golden sonra da Haaland ve Sørloth'ta net pozisyonlar yakaladı. Norveç farkı ilk yarı bitmeden 2'ye çıkarabilirdi. Olmadı. İkinci yarıda şans fil dişi sahilin ayağına geldi. Oyuna sonradan giren Diallo 74'te Pepe ile girdiği Verkaç'ta ceza sahası içinde topu çok iyi soluna çekti. Çeker çekmez de şutunu attı. Ve kaleci Nilan'dı mağlup etmeyi başarıp skora dengeyi getirdi. Ama bu gole cevap gecikmedi. 86'da Patrick Berg'in asistinde Haaland topu adeta boş kaleye gönderdi. Çok da net bir vuruş yapamadı Haaland. Kontrol etmeye çalışırken sanki top gol oldu. Ama gol oldu. Haaland da turnuvada 5. golüne ulaştı ve takımını son 16 turuna taşıdı. Norveç peki son 16 turunda kimle eşleşti? Brezilya ile eşleşti. İki takımın tarihte 4 maçı varmış. Brezilya'nın da hiç galibiyeti yokmuş bu eşleşmelerde. Bu da enteresan bir istatistik. Bakalım bu seri devam mı edecek yoksa Brezilya favori olarak çıkacağı karşılaşmada galibiyet alabilecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Az önce Meksika turu geçti dedim Ekvator önünde. Tabii sonraki turdaki muhtemel rakibini de söyleyeyim. Henüz belli değil. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibiyle oynayacak Meksika. O maçta bu akşam oynanacak. Çarşamba akşamı saat 19'da güzel de bir saat. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesini de takip edeceğiz. Evet, Dünya Kupası'ndaki gelişmeler dün akşamdan bu sabaha kadar. Şimdilik bunlar maç özelinde. Tabii istifalar devam ediyor. Uruguay'da Marcelo Bielsa, Hollanda'da Ronald Koeman. Başarısız geçen Dünya Kupası'ndan sonraki Uruguay grup aşamasına veda etti. Hollanda son 32 turunda Fas'a elenerek veda etti. Bu iki teknik direktör de istifalarını duyurdular. Günün dikkat çeken gelişmelerinden birkaç tanesi buydu. Fenerbahçe'den dün bir açıklama geldi. UEFA'dan bir ceza geldi. Sarı lacivertli ekibe 7 milyon euro Fenerbahçe bir ceza ödeyecek. Ondan bahsedeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralıyla ilgili dün gün içerisinde yine bir açıklama yaptı. Son dönemde kuralın esnetilebileceği, tekrar eski haline gelebileceği konuşuluyordu. Ama Türkiye Futbol Federasyonu dedi ki hayır, biz geçen yıl ne ilan ettiysek onunla devam ediyoruz. 10+4 geçerli, bu kuralla devam edileceğini duyurdu Türkiye Futbol Federasyonu. Transfer gündemine dair tabii ki haberler var. Özellikle Beşiktaş cephesinde Trossard transferi kanat için bir başka isim Lloriente dün gündeme geldi ki adı son belki 3-4 transfer döneminde sürekli Süper Lig takımlarıyla anılan bir isim. O gündeme geldi. Bunun gibi haberler var. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da program içerisinde onlardan da bahsederiz. Diyelim 7-10 olmuş saatlerimiz. Uzun da bir giriş yaptım. Şimdi şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Dünya Kupası'na başlamadan önce bir hatırlatma da yapayım. Bugün teniste Wimbledon'da milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci tur karşılaşmasına çıkacak. Amerikalı rakibi Liu önünde. Gördüğüm kadarıyla 14.30 mücadelenin başlama saati. Sport ve Sport Plus da bildiğim kadarıyla veriyor turnuvayı. Zeynep'in maçı da gün içerisinde takip edilebilir. O da birkaç gündür aslında bahsediyorum alıştırdı bu tarz galibiyetlere Wimbledon'da ve diğer Grand Slam'lerde. Şu anda eşleştiği rakibi de ilk turdaki rakibine göre sıralamada çok daha geride olan, ilk yüzün dışında olan bir isim. Yani Zeynep'in favori olarak çıkacağı bir karşılaşma, bir galibiyet hiç şaşırtıcı olmayacak Zeynep Sönmez için. Ona şimdiden başarılar dileyeyim. Bir de aslında birkaç gündür haberlerini görüyorum ama değinmedim. Şimdi değinecek fırsat geldi. U17'de basketbolda Dünya Kupası karşılaşmaları oynanıyor. Orada da milli takımımız iyi bir başlangıç yaptı turnuvaya. Onu söyleyeyim. Şu ana kadar 3 maç yaptık. 3 galibiyet aldık. Yeni Zelanda'yı geriden gelip 112-100 mağlup ettik. Slovenya'yı 87-66 mağlup ettik. Ve dün akşam da Porto Rico önünde 98-77'lik bir galibiyet geldi. Sanıyorum gruptaki son maçımız da bugün oynanacak. Venezuela ile karşı karşıya geleceğiz. Hedef tahmin ediyorum ki 4-4 olacak. U17 milli takımımızda da Ömer Kutluay, İbrahim Kutluay'ın oğlu, o performansıyla şu ana kadar dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Diğer isim Darius Karutasu. Bu iki oyuncu bizim hücumda sayı yükümüzü taşıyan oyuncular. Ömer Kutluay dün 32 sayısının yanında 12 asist 7 rebound yapmış. Yeni Zelanda maçında 39 sayı 9 asist 7 rebound yapmış. Slovenya önünde de 26 sayı 10 asist 9 rebound. Triple double'a yakın bir performans göstermiş Ömer Kutluay ki hani ben maçların tamamını izlemedim ama o Ömer Kutluay'ın sekansları paylaşılıyor sosyal medyada. Gerçekten çok yetenekli, çok özgüvenli gözüken bir sporcu. Babası gibi olma yolunda ilerliyor. Hala tabii yaşı çok genç ama o potansiyeli olan bir isim. Bildiğim kadarıyla da Real Madrid'de altyapıda forma giyiyor. Genç oyuncu. Hem tabii ki ona hem milli takımdaki diğer sporcuları da turnuvanın geri kalanı için başarılar dileyim. Evet, bu hatırlatmayla başlamak istedim. Dönüyorum tekrar Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda sabaha karşı biraz gecikmeli başladı Meksika-Ekvator mücadelesi. Çünkü maçın oynanacağı stadyum çevresinde bir işte gök gürültülü, şimşekli bir fırtına oldu. Önce yarım saat maçın geç başlayacağı duyuruldu. Sonra bir saat dendi. Bir saatte de başladı. Saat 4'te başlaması planlanan maç 5 itibariyle başladı. Az önce biz yayına girdikten sonra hatta karşılaşmanın bitiş düdüğü çaldı ve Meksika aslında az gollü geçmesi beklenen maçı az gollü kazandı. 2-0'lık skorla kazandı. Ama goller ilk yarıda geldi. İlk yarı ben de Ali abi de gördüm iddiadaki yazısını, o hatta skor vermiş 0-0, ben ilk yarı 0 demiştim. Az gollü 0-0'lık bir başlangıç bekliyorduk ama Meksika Ekvator önünde iyi bir oyunla demek ki ilk yarıya başlıyor. 22'de Quiñones'in golüyle öne geçiyor. O da bir kontrada Ekvator savunmasını dengesiz yakalıyor, ceza sahasına giriyor, sağına çekip iç tarafa vurup golünü atıp takımı da 1-0 öne geçiriyor. 31'de bu sefer asisti yapan oyuncu Quiñones, Ekvator çıkarken topu kaptırıyor. Jimenez'in tabii gol vuruşu, burada iyi bir gol vuruşu. Quiñones'in asisti, kağıt üzerinde asist ama gol tabii ki Jimenez'in becerisiyle geliyor. Ve Meksika ilk yarıdan iki farkı yakalıyor. Oyun olarak da okuduğum kadarıyla daha iyi oynayan, daha gole yakın gözüken taraf Meksika. Ve bu üstünlüğü de karşılaşmanın sonuna kadar sürdürüyor. Ekvator pek geri gelemiyor, pek o sinyalleri veremiyor ikinci yarı. Değişiklikler yapsa da Meksika kalesini gole kapattı ve karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Onlar için de gerçekten olağanüstü bir başlangıç oldu. Herhalde bu kadarını Onlar da hayal etmiyorlardı. İlk 3 maçta gol yemediler. 3 maçı kazandılar. Dördüncü maç Ekvator gibi bir takımdan yine gol yemediler. Ekvator savunmasını ya da duvarını belki demek lazım aşmayı başardılar ve adlarını da son 16 turuna yazdırdılar. Neden duvar diyorum Ekvator için? Zaten bilenler biliyordur ama Güney Amerika elemelerinde de çok az gol yiyerek Ekvator buraya gelmişti. En az gol yiyen takımıydı. 5 gol yanlış aklımda kalmadıysa elemelerde sadece yedikleri. En az geride oynayan takımdı yine elemelerde. Bu Dünya Kupası'nda da iyi başlamadılar. Fil dişi sahilinden son dakikada gol yediler ama Almanya'dan da fil dişi sahilinden de sadece birer gol yemişti Ekvator. Yani bir maçta iki gol yediği en son Ekvator'un 26 maç önceymiş. Yani 26 maçlık bir seride bir golün üzerinde kalesine gol görmeyen bir takım bahsettiğimiz Ekvator. Yani bu da savunmada ne kadar aslında iyi olduklarını gösteren bir istatistik ama Meksika ilk yarıda yarım saat içinde neredeyse Ekvator ağlarına iki gol birden gönderdi ve rahat diyebileceğimiz bir galibiyeti aldı son 32 turu karşılaşmasında. Bu 26 maçlık seride Ekvator sadece 11 gol görmüş kalesinde. Hani maç başına yediği gol sayısı yarımdan bile az Ekvator'un ama Meksika önünde yeterli olmadı Ekvator'un bu performansı. Meksika'da bir sonraki turda şimdi İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibini bekleyecek. Büyük ihtimalle tabii İngiltere'nin gelmesi muhtemel. İngiltere ile de çok çetin bir karşılaşma olabilir. Onu da tabii ki saati el verirse izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bir detay da girişte bahsettim. Gilberto Moura turnuvanın heyecan veren genç yeteneklerinden bir tanesi. O da bu karşılaşmaya ilk 11'de çıktı ve 17 yaş 259 günle Dünya Kupaları tarihinde bir eleme maçında yani grup aşaması sonrası bir maçta forma giyen en genç ikinci oyuncu olmayı başardı. Rekor Brezilya efsane Pele'nin 1958'de o da 17 yaş 241 günlükken Galler maçında forma giyiyor ilk 11'de. Rekorun sahibi Pele'den sonra daha önce Gavi geliyormuş 2022'deki Dünya Kupası'nda. Gilberto Moura da Gavi'yi geçip listede kendine ikinci basamakta yer buldu. Maçta çok etkili oldu mu tartışılır. İlk oyundan çıkan oyuncu oluyor Meksika'da 59'da. Yerini Gutierrez'e bırakıyor ama o da bu anlamda tarihe geçtiği bir karşılaşmayı geride bıraktı. Yani Meksika için gördüğüm kadarıyla hani bir sakatlık görmedim. Kart maçta hiç kart görmemişler. Bir ceza durumu yok. Gol yemeden çıktılar. Bundan iyisi Meksika için Şam'da kayısı.
1: Meksika 1970 ve 86 Dünya Kupalarında kendi ülkesinde düzenlediği Dünya Kupalarında çeyrek final oynamıştı. Bu kupada da tabii onu geçmeye en azından onu yakalamaya çalışacaklar ama olası bir İngiltere eşleşmesi duruyor önlerinde. Fakat şu ana kadar turnuvanın en dengeli takımlarından biri Meksika. Hücumda verimliler. Oynadıkları rakipler karşısında goller buldular. Savunmada problem yaşamıyorlar. İlk üç karşılaşmada kalelerine sadece 5 isabetli şut gelmişti. Bu karşılaşmada da bir şekilde durdurmayı başardılar Ekvator'u. Dolayısıyla şu an için onlar adına müthiş bir turnuva gidiyor. Gol yemeyen başka takım var mı turnuvada?
0: İspanya Arjantin ne oldu onda?
1: Arjantin 7.
0: 3-1 bitti.
1: İspanya'da 7 galiba. İspanya 7 gol. Yani gol yemeyen ya biri ya iki takım kaldı. Onlardan biri de
0: İspanya yemedi.
1: İspanya yemedi mi?
0: Uruguay maçı 1-0, Suudi Arabistan 4-0, Yeşilburnu Adaları 0-0 hala İspanya
1: Evet, o
0: gol
1: zaman
0: yemedi.
1: İspanya ile
0: Şimdi
1: Meksika.
0: Avusturya maçı var yarın onların da.
1: Yani ondan büyük ihtimal yemezler ama 4 karşılaşmada Dünya Kupası'nda gol yememek, Ekvador gibi savunması gerçekten çok sağlam bir takımı ilk yarıda çözebilmek, ondan sonra skoru tutabilmek,

0: Meksika için çok çok iyi. Peki bundan sonra Meksika'da maç var mı?
1: Bilmiyorum açıkçası.
0: Zannedersem orada bir şeyler olacak. Dezavantajlar olacak. Kendi ülkelerinden çıkacaklar diye biliyorum. Son 16 ile mi? Çeyrek
1: Miami'de
0: finallerde.
1: galiba bu
0: Hı?
1: karşılaşma mı? Yok. Miami değil. Bir
0: Ben
1: sonrakisi
0: de birkaç
1: Miami'de.
0: tane şey var, oradan bulmaya çalışırım. Turnuva takvimi var.
1: Çeyrek finaldeki 4 maç Amerika'da gözüküyor benim önümdeki kaynakta. Şu an o bilgi var. Boston, Miami, Los Angeles, Kansas'ta
0: Yok,
1: oynanacak.
0: İngiltere, olası İngiltere maçı da Meksiko City'de. Son 16 maçı. Yani bir karşılaşmayı daha Meksika iç sahada oynayacak. İç saha avantajını yaşayacak. Ondan sonra devam edebilirlerse
1: Miami.
0: Miami'ye gidiyorlar. Yani iç saha için bir avantajları kaldı, bir maçları kaldı. Ama o da tabii İngiltere karşılaşması olduğu için son derece önemli. Ondan sonra zaten ne Kanada'da ne Meksika'da başka maç kalmıyor. Bir son 16 karşılaşması daha var. Kanada'da, Vancouver'da. Başka yok. Bu da tabii Meksika için bir dezavantaj. Çünkü gerçekten iyi bir seyircisi var. Güzel statları var. Kendi sahasında oynuyor. Büyük bir avantaj. Onu da şu ana kadar çok iyi kullandılar. Ekvador açısından da hani daha iyisi olabilirdi diye düşünülüyor. Herkes düşünüyor. Sonuçta çok çok iyi savunma yaparak geldiler buraya. Yani 18 karşılaşmada 5 gol yemek öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama burada yani istedikleri kadar iyi sonuçlar alamadılar. Özellikle bu maç mesela biraz daha Meksika'yı zorlayıp biraz daha hani turu geçme, çünkü çok dengede gözüküyordu bu. Biraz daha Meksika tabii ki sağ avantajıyla, seyirci avantajıyla işte 45'e 55 gibi düşünülebilirdi ama maçta senin de söylediğin gibi Ekvator pek istediklerini yapamamış.
1: Şimdi Meksika şöyle bir yine bilgi önümde var. 1986'dan sonra ilk kez bir eleme turu maçı kazanmışlar. Bundan önce 8 maç üst üste oynamışlar bu grup aşaması sonrasında. Hepsini kaybetmiş, elenmiş Meksika. O seriyi onlar geride bırakıyorlar. Onlar açısından önemli bir başarı. Bir bilgi de ilk 4 maçında Dünya Kupası başlangıcında gol yemeden kazanan da Dünya Kupası tarihindeki 3. takım olmuş. Meksika, İtalya 1990, Brezilya 1986 en son böyle başlangıç yapan takımlar ki gerçi İspanya buna dahil olamaz çünkü ilk maçını kazanamadı onlar. Meksika bu anlamda tek kalacak bu Dünya Kupası'nda. Hayal ettiklerinin dediğim gibi ötesinde bir başlangıç diye düşünüyorum. Böyle bir başlangıcı bence onlar bile düşünmüyorlardı. Maçta son anlarda bir kırmızı kart oldu. Ekvador'da Hinkapié, Arsenal'ın oyuncusu, 90 artı 5'te VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Nasıl gördü? Aynı bizim maçta Mert Müldür'le Almiron arasındaki pozisyon gibi bir tartışma var. İki oyuncu arasında Hinkapié elini ağzına götürüyor, bir şey diyor ve aynı Mert Müldür gibi oyuncu Vinç'e dönüp "Aa bak ne yaptı bana." diyor ve VAR burada hemen devreye giriyor. Çok kısa izletiyor zaten elini ağzına götürdüğü andan başlattı VAR. Vinç işte çok kısa izledikten sonra anonsunu yaptı. Hinkapié'ye direkt kırmızı kartı gösterdi. Bu turnuvada yanılmıyorsam ikinci kez bu uygulama yapıldı. Hinkapié gibi hani üst düzey bir oyuncunun da ki Almiron da aslında öyle bir oyuncu ama buna aldandılar. Bu kural henüz tam tabii oturmadı herhalde kafalarında. Ya da maç belki bitiyor bilmiyorum artık. Hinkapié onu göze aldı ve kırmızı kartı gördü. Maçın kaderini etkileyen bir kart değil. Zaten maç orada bitti gözüyle bakılıyordu. O yüzden de Ekvator cephesi biraz sinirliydi. Tartışmalar vardı. Hinkapié de kırmızı kartı gördü. Daha ama akan oyunda bu kartı veren bir hakem olmadı. Hep VAR uyarısıyla geldi. Akan oyunda bakalım hangi hakem ilk görecek, tespit
0: Akan
1: edecek,
0: oyunda ama çok zor
1: demeyecek.
0: değil mi ya?
1: İşte tartışma
0: Yani oyunun durması lazım.
1: zaten oyun dururken oluyor ya bu tartışmalar genelde.
0: Tamam. Akan oyunda nasıl olacak? Yani
1: Denk
0: sen
1: gelecek işte
0: şeyde
1: bakacak mesela.
0: varsız diyorsun.
1: Tabii tabii varsız ya yani anında
0: Akan
1: görecek
0: oyunda
1: hakem.
0: değil. Varsız verecek diyorsun yani. Varsız ne zaman verecek diyorsun.
1: Yani akan oyundan kastım tabii evet o kastettiğim o. Yanlış mı ifade ettim? Tabii akan oyun derken
0: Akan
1: şey
0: oyun
1: demeye
0: dediğin ama
1: çalışıyorum ben. VAR'ın
0: var
1: uyarısından
0: müdahale
1: değil.
0: olmadan diyorsun.
1: Oyunun içinde yani
0: Evet.
1: maçın içinde verecek.
0: Yani tam oraya bakması lazım adamın. Tam oraya bakması lazım. Şimdi tabii ikisi de aynı dili konuşuyor. Mesela bu bizimkine göre daha şey. Hani kötü bir söz söyleme olasılığı daha yüksek.

0: Yani Almiron Mert Müldüren'in ne söyledi bilmiyoruz ama burada mesela hani 2-0'ın verdiği sinirle, artık elenmenin siniriyle orada kötü bir şey söylemesi Inkapié'nin daha yüksek olasılık. 2-2 bu şekilde kart oldu. Yeni kurallardan biri, bakalım. Yani ilerleyen bölümde bir başka oyuncu böyle bir acemilik yapar mı? Ben de merak ediyorum. Çünkü artık eleme turları, hiç hataya yer yok. Bilmiyorum, bir tane daha çıkar mı böyle bir kart?
1: Yani ben de çok beklemezdim ama çıkıyor demek ki, o sinirine hakim olamıyor oyuncular, çok farkında değiller, bilinçli yaptıkları bir şey değil diye düşünüyorum. Dün Murat Feyzi Taner'le bir tweet attı, o dikkatimi çekti, şimdi onu buldum. Diyor ki UEFA FIFA'ya muhalefetine yeni oyun kurallarında da devam ediyor. Paraguay maçımızda Almiron'un kırmızı kart gördüğü ağız kapatarak konuşma cezalandırmasını UEFA uygulamayacak. Benzer şekilde sahayı terk etmeye verilecek olan kırmızı kart da UEFA tarafından uygulanmayacak. Yine 3 dakikalık su molası da UEFA'nın turnuvalarında uygulanmayacağını UEFA kendi açıklamış. Bu kamuoyuyla paylaşıldığını ben görmemiştim ama Murat Feyzi Tanrı'ya güvendiğim için onun bu bilgilendirmesini okuyorum.
0: Bütün su molalarında ıslık yükseliyor stadyumlarda.
1: Bugün de olmuş. Maç normalde bir saat geç başladı ya, su molası olmuyor aslında. Fakat hakem ilk yarıda su molasına götürmüş takımları. Orada da yine bir tepki olmuş. Çünkü ertelenen maçlarda en azından gidilmeyeceği söyleniyordu. Bir maç daha olmuştu, Fransa'nın maçıydı galiba. İlk yarıda da gidilmemişti zaten geç başladığı için. Ama burada gidildiğini okudum. Şimdi maçı izlemedim ama önümdeki bilgi notunda o var. Bu da tabii çok büyük bir tartışma. Bununla ilgili Diego Armando Maradona'nın da 2018'de mi bu Dünya Kupası'nın Amerika'ya verildiğinin açıklandığı sene, bunlar kesin böyle devrelerin ortalarında reklam molaları verirler tarzı
0: Hadi
1: bir
0: ya.
1: çıkışı varmış, bir öngörüsü varmış Maradona'nın. Eğer yapay zekanın ürettiği bir video değilse Maradona bugünleri öngörmüş daha o yıllardan. Dün önüme düştü. Bu yeni Twitter'ın dil özelliğiyle birlikte artık dünya gündemine insan hakim olabiliyor. Dün bir bakayım dedim Dünya Kupası'ndaki maçlarla ilgili bilgiler. Sonra gün boyunca oraya baktıkça yabancı bir sürü hesap, Paraguay hesabı yok, Almanya hesabı yok,
0: Peki
1: bilmem
0: orada
1: ne.
0: dil ayarını nasıl yapıyorsun? Bana sürekli İspanyolca şeyler geliyor. İspanyolca çeviri tweetler geliyor.
1: Ben hiçbir ayar yapmıyordum.
0: Rastgele önüne
1: Neye
0: mi düşüyor?
1: tıkladıysam büyük ihtimal ona dair şeyler getiriyorlar sonrasında.
0: Ben de ne alaka? Bana sürekli İspanyolca.
1: Sen bir İspanyolca belki tıklamışsındır, ondan sonra gelmeye
0: Bir
1: başlamıştır.
0: şey yapmama gerek yok yani, ekstra bir
1: Yani
0: şey.
1: ben yapmadım, bir ayar yapmadım.
0: Ya ben çok Hispanik bir dünyada yaşıyorum yani şu an,
1: Ben
0: hani
1: de öyle.
0: oraya hakimim yani, oranın şeyleri geliyor, oranın düşünceleri geliyor. Mesela hiç şeyden gelmiyor. Örnek veriyorum, başka bir Fransızca mesela bir tweet çevirisi yapılmıyor bana.
1: Bakayım şimdi bende nasıl tekrar. Opta Jorge'nin tweet'i geliyor mesela. Jorge hangi ülkenin şeyi?
0: O da İspanya'dır.
1: CONCACAF. CONCACAF'ın direkt şeyin. Kuzey Amerika mı oluyor CONCACAF?
0: Yok.
1: Ne
0: Orta ve
1: Amerika?
0: Kuzey, Orta ve Kuzey
1: Orta ve
0: Amerika.
1: Kuzey Amerika. Onun mesela tweet'i. Güzel şeyler de geliyor
0: Geliyor
1: açıkçası.
0: geliyor, güzel
1: Hoşuma
0: tweetler var.
1: gidiyor. Çok farklı mesela bilgiler, çıkarımlar. Mesela biri şöyle, onu da like'lamıştım. Ne demiş? Uluslar Ligi Avrupa takımlarının Güney Amerika takımlarıyla olan rekabetinde Avrupa'nın pek işine gelmedi diyor. Daha az maç yapıyorlar şu an. Güney Amerika takımlarıyla azlık maçları döneminde daha çok Güney Amerika takımlarıyla maç yaparken, şimdi kendi işlerinde Avrupalılar sürekli maç yapıyorlar. Güney Amerika'nın bu işte topu istemeyen düzeni, ya da Kuzey Amerika'nın da olabilir benzer şekilde, buna pek alışık değiller gibi onların tarzına demiş. Mesela bir Twitter kullanıcısı yabancı, bu önüme düştü. Bayağı da tabii ilgi çeken tweetler önüne düşüyor insanın, milyon etkileşim alan. Mesela bir tanesi buydu önüme düşen.
0: Peki aynı güçteki takımların genelde kendi seviyesindeki ekiplerle oynaması da etkili değil mi bunda?
1: Evet, o da olabilir. A liginde işte Fransa,
0: Aynen.
1: Belçika, İtalya,
0: Yani
1: ne bileyim
0: oradaki
1: kendi
0: şey de
1: arasında.
0: ortadan kalktı. Ben
1: Güçsüzlüğü
0: zayıf,
1: nasıl bir
0: evet,
1: şey
0: bir zayıf
1: bilir?
0: takım olarak kendimden daha güçlü bir ekiple oynayarak kendimi geliştirme fırsatım, ya da tam tersi sen güçlü takım olarak kapanan bir takımı açma fırsatını da artık pratikte pek
1: Azaltıyorsun. Eleme
0: yaşayamıyorsun, azaltıyorsun.
1: maçlarında tabii oynuyorsun ama Uluslar
0: Evet.
1: Ligi'nde o fırsatın yok büyük
0: Sonuçta
1: oranda.
0: hazırlık maçı gibi düşünülüyor ama o da ortadan kalktı.
1: İşte böyle
0: Bilmiyorum,
1: bir
0: iyi ve
1: çıkarım
0: kötü tarafları var.
1: ben de hani aklıma kısmen yattı. Tamamen doğrudur diyemem. Güney Amerika takımları iyi başladı ya da Afrika takımları mesela. FAS'ın diğer 10 takımın 9'u bir üst tura çıktı Afrika'da. Böyle bir tespit. Mesela farklı şeyler hoşuma gidiyor, öyle şeyleri görmek.
0: Dün Ekvador bir isabetli şut atmış Meksika'ya.
1: 6 oldu toplam o zaman.
0: Aynen. Yani 4 maçta 6. İnanılmaz bir rakam bence isabetli şut olarak.
1: Aynen. Kalesinde de gol görmedi. Toplam şut 7 şut çekebilmiş Ekvador. Dediğin gibi bir isabet, 5 isabetsiz, bir engellenen şut, bir topu da direkten dönmüş Ekvator'un. Evet, 7.36, bir araya gidelim. WhatsApp'a şu an bakamadım çünkü kayıtlı değil. Reklam arasında WhatsApp'ta bir kaydedeyim. Oradan gelen mesajlar varsa onlara bakayım. Sonrasında da Fransa-İsveç maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz WhatsApp'tan gelen mesajlara bakmaya başladık. İlk gelen mesajda Ulay da ilk 11'deydi. Onu neden söylemiyorsunuz diye yazmış bir dinleyicimiz. Ama ben söyledim direkt. Ulay, Agbadu, Fofana Süper Lig'den 3 oyuncu dedim. Dinleyicimiz demek ki kaçırmış. Ki Ulay'ı özellikle ikinci yarıda fena değildi. İyi uzun toplar, oyunun yönünü değiştiren toplar atıyordu. Ama tabii o merkezdeki rotasyonda Sangare, Kessié'de Ulay'ı en kolay gözden çıkarılacak isim olduğu için bence oyundan çıktı ki çıktıktan sonra da Diallo girip golü de attı. O maça birazdan geçeceğiz. Paraguay Fransa'yı da geçsin, Montella'ya artık bir şey demeyeceğime söz veriyorum demiş bir başka dinleyicimiz, ismini yazmamış WhatsApp'ta. Bir başka mesaj, bu mesaj kimden? Ben niye İsimleri göremiyorum WhatsApp profillerinde. İkidir ismi olmayan kişilere mi denk geldim? Ayar mı değişmiş? Hep isim çıkardı orada en azından bir tane. Genel olarak turnuva o kadar zevksiz, maçlar o kadar renksiz ki 10 dakikadan fazla izleyemiyorum. Çoğu maçın XG oranları da beni doğruluyor. Yeni neslin neden futboldan uzaklaştığını anlamak zor değil demiş.
1: Pek katılmıyorum. Dün mesela ben Fransa maçının ilk yarısını izledim. Özellikle ilk yarının ikinci bölümü. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Çok fazla pozisyon vardı. Fransa dünyaları kaçırdı ilk yarıda. İkinci yarıda da devam etmişler. Norveç maçı fena değildi. Genel olarak. Yani ben o kadar çok böyle çok kötü bir turnuva, hiç 10 dakikadan fazla maç izlenmiyor. Tamam. Bütün tribünler dolu. Stadyumlar güzel. Zeminler güzel. Saatler konusu yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Amerika kıtası. Saatlerde oynama da Amerika kıtasının büyüklüğüyle alakalı. Çünkü hani bir gün maç 19'da, bir gün 20'de, bir gün 22'de, bir gün 23'te, bir gün 00'da, öyle bir sıkıntı var. Farkındayım ama hani özetleri takip ederek, işte sosyal medyayı takip ederek, izleyebildiğiniz maçları izleyerek bence çok keyif alınabilecek bir turnuva. Ve hani şimdi eleme turları da başladı. Artık böyle turnuvanın seviyesinde olmayan ya da turnuvaya geldiğinde hani bir şeyler yapabileceğini düşündüğün ama o performansı sergileyemeyen takımlar da elendiği için artık buraya gelen her takımın belli bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. O yüzden daha da iyi olacak karşılaşmalar. Son 32 turunda şu ana kadar oynanan mücadeleler hep yakın geçti. Son dakika golleri oldu.
0: Son iki maça kadar bu gece ve sabaha karşı olan hep çok geç çözüldü ya da uzatmada ya da penaltıda çözüldü.
1: Aynen öyle yani.
0: Fransa, İsveç, Meksika, Ekvator ayrıştı ama ondan önceki her maç, dünkü Norveç maçı dahil, son anlarda ya çözüldü ya işte uzatmada falan çözüldü.
1: Hani böyle dünyanın en iyi turnuvası ya da son yılların en iyi turnuvası demem ama bu kadar da gömmezdim.
0: Mehmet Ünlüoğlu da bu elini ağzına götüren futbolcular kuralı mı bilmiyor yoksa o an unutuyor mu? Alışkanlık olduğundan dolayı mı bu hareketi yapıyorlar? Bu seviyede anlam veremiyorum demiş. Bence alışkanlık henüz.
1: Değil mi? İkinciye daha yakın yani.
0: Yani bilmemesi mümkün değil yani. Zaten oyunculara Dünya Kupası öncesi kurallar şey yapılıyor, paylaşılıyor hakemler tarafından. O yüzden bilmemeleri, dinlemiyorlarsa gerçi bilemiyorum. O paylaşılıyor da oyuncular ne kadar konsantre orada tartışılır ama biliyorlardır, görmüşlerdir yani.
1: Yok, bence alışkanlık. Kesin biliyorlardır. Dün Norveç maçı sırasında spiker arkadaşımız Hünkar Mutlu'ydu galiba. O söyledi. Sol bakene penaltılarla ilgili soru sorulmuş. O da bence güzel bir cevap vermiş. Hani penaltılara çalıştık ama işte böyle 80 bin kişinin önünde 120 dakikanın sonunda size turu getirecek ya da sizden turu götürecek penaltı atmakla antrenmandaki penaltıları atmak farklı demiş. Hani tabii ki pratik insanı daha iyi hale getiriyor, orası kesin. Ama bir de o işin psikolojik ve baskı tarafı var. Maçta da öyle oluyor. Yani adam kuralı biliyor mutlaka. Ama o anda o nabızla, o sinirle, o yorgunlukla unutabiliyor.
0: Aynen öyle. Peki penaltı deyince aklıma şey geldi. Dün belki görmüşsündür. Almanya penaltı atışlarına kaldığında Kimi takım kaptan olarak gidiyor takım arkadaşlarına. Atar mısın, atacak mısın? İşte Goretzka hayır diyor. Yanında bir başka futbolcu kimdi mesela, Anton hayır diyor. Bir isim daha var yine atması beklenen 6. penaltı için, o da hayır diyor ve Tah kariyerinde hiç penaltı kullanmamış. Evet. Tah o sorumluluğu almak istiyor haliyle, biraz da mecbur kalıyor belki ve Tah gidip o penaltıyı kaçırıyor. Bu da hem bir eleştiri konusu olmuş, o penaltıdan kaçanlar için. Hatta sonra yine o Twitter'da sana özel kısmında Ronaldo'nun galiba 2016'da mı bir takım arkadaşı kullanmak istemiyor penaltılarda. Hayır diyor, kullan ne olursa olsun, hani kaçırabilirsin ama kullan diyor mesela, öyle motive ediyor. Galiba sonra da o futbolcu atıyor penaltıyı. Bunlar tabii zor konular dışarıdan hakem kesmek ama.
1: Fatih Terim Tugay Kerimoğlu repliği aklımıza geliyor.
0: Şey neydi?
1: Hocam vuramıyorum. Bir şut da mı çekemeyeceksin diyor. Hocam vuramıyorum, vursam vururum diyor.
0: O baskıdan etkilenen futbolcular oluyor bu. Yani Goretzka dediğin oyuncu Bayern Münih'in yıllardır Alman bir takımın oyuncusu ama o an istememiş.
1: Valla yani. Sakatlığı yoksa.
0: Yok ya sakatlık falan.
1: Benim çok kabul edebileceğim bir şey değil. Yani sen koskoca milli takım oyuncususun ve milli takım seviyesinde daha büyük bir turnuva yok. Daha önemli bir turnuva yok. Ülkeni temsil ediyorsun. Yani orada işi bir savunma oyuncusuna bırakmak ne bence kabul edilebilir, bir de oyuncu açısından da ayıp. Yani sen hayatında hiç penaltı atmamış tahım penaltısına takımın kaderini bırakıyorsun o zaman, o sorumluluğu almayarak. Sen penaltı attın mı attın daha önceden, o tecrüben var, o zaman sen at. Yani neden korkuyorsun, neden çekiniyorsun? İşte kaçıracağım diye korkuyor ya, kaçırırsam diye düşünüyor, o anda özgüveni yok, o sorumluluğu almak istemiyor. Ama vallahi bence çok ayıp. Yani tah şey demiş zannedersem, hani gene olsa gene atmaya çalışırım demiş. Öyle oyuncu lazım, o sorumluluğu alacak oyuncu lazım. O da hani zor bir penaltı attı. Hani üstten avuta çıktı. Ama helal olsun. Yani o sorumluluğu aldı. Öteki atmam ne demek ya penaltıyı Dünya Kupası'nda?
0: Peki ne yapacaksın? Yaptırımın ne
1: Hiçbir
0: olur?
1: Hiçbir şey yapamazsın. Ne yapacaksın? Yani. Ama ben bozulurdum yani. Takım kaptan olsam, teknik direktör olsam mesela. Yani orada Fatih Terim'in yerine koyuyorum mesela kendimi. Oyuncuya bakıyorsun. Yani oyuncu mesela o vuruşu yapamayacak mı? Yapacak tabii yani. Yani istemiyor ama, anladın mı? Bahane öyle sürüyor yani. Dediği gibi yani 10 metreden topu vuramayacak mı profesyonel oyuncu? Vuracak. Ama istemiyor yani. O sorumluluğu almak istemiyor orada. Ya kaçırırsam stresi, korkusu var. Düşünsene sen teknik direktörsün ya da takım kaptanısın. Bir şey soruyorsun. Vallahi ben bozulurum.
0: Dün yine sana özel kısmında gezinirken, dün bayağı gezinmişim. O kadar farklı şeyler geliyor ki aklıma böyle. Mesela Baggio'nun herkes 94'te kaçırdığı penaltıyı hatırlıyor. Peki Baggio'nun 90'da ve 98'de seri penaltı atışlarında da gol attığını biliyor muydun mesela?
1: 90'dakini biliyorum galiba, 98'i hatırlamıyorum.
0: 98'de de atmış seri penaltı atışlarında ama mesela ben hep o 94'te kaçırdığıyla tabii ki Baggio'yu hatırlıyorum. Bu da normal, anormal bir şey değil de attığı da varmış iki farklı Dünya Kupası'nda o seri penaltı atışlarında. Ama yapıştığı şey tabii ki o finalde kaçırdı.
1: Son penaltı final.
0: Yani o kaderden kaçamamış Roberto Baggio. Evet, 7.49 saatlerimiz, Fransa maçına geçeceğiz dedim bu bölümde ama dinleyici mesajları ve biraz benim aklıma gelenlerle birlikte konu saptı. Bir başlangıç yapalım, bir giriş yapalım Fransa-İsveç mücadelesine. Gece 12'de başlayan bir maç. Dün de aslında konuştuğumuz gibi Fransa'nın genelde rahat kazanması beklenen bir karşılaşmaydı. Gece maç 12'de başladı, ben izlemedim hiç. 2.30 civarı bir uyandım. Dün de böyle çok iddialı

0: kalite kokan bir takım Fransa ve her maçta şu ana kadar o kaliteyi gösterdi futbolcular. Bu maç mesela Dembele pek maça herhalde giremedi ya da gol katkısı yok en azından. Maçta nasıl oynadı bilmiyorum ama Mbappe ve Olise yetti Fransa'nın galibiyeti için.
1: Evet, yani ben de maç için biraz heyecanlıydım çünkü Fransa takımı giderek daha da iyileşiyor gibi, giderek sanki daha fazla alışıyorlar gibi turnuvaya. Şimdi düne kadar 3 karşılaşmada 10 gol atmışlardı. Ama 10 golün dağılımı da 4-3-3 şeklindeydi. Şimdi bir maçta yine 3 gol attılar. Bu da şu anlama geliyor. Oynadıkları 4 maçta en az 3 gol attılar. Ve Dünya Kupası standardı. Bu bence Fransa takımı ile ilgili birçok şey anlatıyor.
0: Dünya Kupası tarihinde üst üste 5 maçta da 3 artı gol atan ilk takım olmuşlar. Final maçını da ekliyorlar,
1: kaybettikleri maçı da ekliyorlar.
0: Dünya Kupası tarihine geçmiş Fransa.
1: Yani bu çok çok ekstra bir istatistik. Hadi ötekini sayma çünkü 4 sene önceydi. O tabii Dünya Kupaları şeylerini bağlıyorlar, istatistikleri bağlıyorlar da o zaman farklıydı, şimdi farklı. Ama bu Dünya Kupası'nda ortalama 3 golle, minimum 3 golle gidebilmek çok önemli. Bundan önceki 16 karşılaşmanın 15'inde zaten minimum 2 gol atmışlardı. Bu konuda herhalde ellerine su dökebilecek başka bir takım yok şu an Fransa milli takımının. İşte bir önceki karşılaşmada Dembele ortaya çıktı. Mesela dün ben Esport'taki yayında yine söyledim, yayından önce. Dedim ki Mbappe 2 gol atar bu karşılaşmada. Yani çünkü bir önceki karşılaşmada gol atamaması demek Mbappe'nin, yani bu karşılaşmada mesela İsveç için kötüye işaretti. 2 gol atması bence son derece normaldi ve hani 2 golden fazlasını atabilirdi. Mesela sen Barcola diyorsun. Düzeltiyorum. Olise diyorsun. Olise'ye baktım. 6 şutla tamamlamış karşılaşmayı. O da bir kez.
0: Mbappe'nin servislerini değerlendiremedi
1: evet,
0: diyordu.
1: Evet. Yani ikinci yarışımın özetini izledim. Yani dün gol atmak için çok uğraşmış. İlk yarıda müthiş bir plasesi vardı. Bir kez direğe takıldı. Ama yani şu Fransa takımının hücum hattını kim nasıl durduracak? Ya da hani Fransa işte 3 gol ortalamasıyla gidiyor. 2'ye düşse bu Fransa takımına kim 3 gol atacak? Nasıl atacak? Çok kolay değil şu an Fransa'nın önünde durabilmek. Savunma olarak da yani skora bağlı bir konsantrasyon düşüşleri oluyor. Yoksa hani skor, örnek veriyorum, Norveç maçında mesela golü bulduktan sonra gol yediler, yani rahatladıktan sonra gol yediler. O konsantrasyonları üst seviyede kaldıkça savunmaları da çok iyi. Dün mesela Upamecano'yla Saliba birkaç pozisyonda hızını ve fiziğini kullanarak çok iyi müdahaleler yaptılar ilk yarıda. Dün kadroda iki değişiklik yaptı klasik kadrosundan. Mesela sol bek pozisyonu biraz tartışmalı gibi gözüküyor. Çünkü Hernandez normalde kalitesini şu an istenilen seviyede yansıtmadığını düşünüyorum ben. Mesela Fransa takımına baktığında sanki orası biraz böyle bir şey gibi, takımın ortalama standartının altında gibi. Luka Dini tercih etti. İleride de Doué yerine Barcola'yı tercih etti. Tchouaméni ile Rabiot'u zaten çok tutuyor. Mbappé'ye dokunmuyor doğal olarak. Olise'ye dokunmuyor doğal olarak. Dembele de oradaki standartta hemen ikisinin arkasından geliyor. Ona da çok fazla dokunmuyor. Ama mesela daha Cherki bu takımda hani yetenekleri paralelinde katkı veremedi. Daha o katkı verebilir. İşte dün Barcola gol attı. Ama mesela dün de Dembele boş geçti. Şimdi bir sonraki karşılaşmada mesela Dembele sahneye çıkabilir. Bununla birlikte İsveç'in de biraz cesur bir kadro ile çıktığını düşünüyorum. Yani dün Ayari, Elanga, Gyökeres ve Isak aynı anda sahadaydı. Hani topu aldıklarında ya da işte geçiş yakalayabildiklerinde etkili gözükebilecek bir takım. Fakat topu geri kazanmada ya da oyun böyle gitgele döndüğünde, çünkü Fransa'ya o fırsatı verdiğinde hani çok çok zor. O işi de biraz sanki Grand Potter risk alarak oynadı. Yani ilk yarının bir ikinci bölümü var. Örnek veriyorum, sen mesela Fransa ilk yarı bir oynasan herhalde kafanı taşlara falan vururdun. O gol ne zaman gelecek?
0: Oynadım.
1: Nasıl olmuyor diye. Ha?
0: Öyle yazdım.
1: Oynadın mı? Ha. Yani öyle yazan vardır. Hani ilk yarı Fransa galibiyeti, ilk yarı 1.5 gol üstü yazan vardır. Mesela dün olmaması, hani ilk yarı bir oldu da, mesela ilk yarı 1.5 gol üstü olmaması tamamen şanssızlık,

0: ve biraz da kaleci şeyi faktörüyle olmadı. Dün Fransa'nın yani ilk yarının ikinci bölümündeki oyunu öyle Dünya Kupası'nda çok durdurulabilecek bir futbol değil.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz Fransa-İsveç mücadelesinde konuşuyorduk. Kylian Mbappe bu karşılaşmada 2 gol attı. Güncel turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Toplam Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını da 18'e yükseltti. O listede Messi şu anda 19 golle zirvede. Mbappe ikinci, Klose'nin de 16 golle üçüncü olduğunu söyleyelim. Mbappe dün ya da bu sabaha karşı bu gece şöyle tarihe geçti. Eleme turu maçlarında 9 gole ulaştı 9. maçında Kylian Mbappe grup aşaması sonrası ve Dünya Kupası tarihinde bu eleme turlarında en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Kime aitti rekor ya da kimlere aitti biliyor musun?
1: Eleme turlarında mı?
0: Evet.
1: Bilmiyorum.
0: Leonidas ve Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo 8'er gol atmışlar. Daha önceki Leonidas 5 maçta 8 gol atmış. Ronaldo 10 maçta 8 gol. Mbappe 9 maçta 9 golle bu listede ilk basamağa yükseldi. Listede Pele, Vava, Fonten gibi isimler de var. Mbappe bir kez daha bu şekilde tarihe geçti. Cristiano Ronaldo'nun 5 eleme maçında gol olmadığını, Messi'nin de yanılmıyorsam 5 gol olduğunu söyleyeyim bu turlarda. Yani Mbappe'nin yaptığı iş henüz 27 yaşında bir futbolcu olarak gerçekten olağanüstü. Önünde en az 2 Dünya Kupası var gibi gözüküyor. Bu rekorları da çok farklı seviyelere çıkartabilir. Çünkü Fransa bir de hep iyi jenerasyonlar bulacak gibi gözüken bir ülke. Çok büyük bir şans Mbappe açısından da.
1: Dün fizik olarak çok diriydi. Gol vuruşları çok çok iyiydi. Bir pozisyonda maç 0-0 iken böyle bir yarım metre ofsaytta kaldı. Hakem devam ettirdi. Gol vuruşunu yaptı orada. O vuruş çok iyiydi. Gol oldu. Sonra attığı ilk golde yine çok temiz bir vuruş yaptı. Çok yetenek isteyen bir vuruş yaptı. Rakibini birebir aldıktan sonra topu çekip anında vurdu. İkinci gol az önce gördüm. Yine öyle. Bayağı diri, bayağı formda, bayağı moralli. Takım için oynuyor gözüküyor. Takımla uyum yakalamış gibi gözüküyor. Öyle Real Madrid'deki gibi kopuk bir durum yok takımdan. Takımla beraber gözüken bir kaptan var. Bu da Fransa için avantaj. Yalnız şunu da unutmayalım, bir dinleyici yazmış. Çok da doğru söylüyor. Dün Olise'nin röveşatası gol olsaydı kupanın en güzel golü olacaktı. Yani direğe çarptı. Çok şanssız Olise, henüz golü yok. Kaç asist oldu? 4 mü?
0: 5.
1: 5 asist oldu, golü yok ama yani turnuvaya beklenildiği gibi, hani damga vurması beklenen isimlerden biriydi, onu yapıyor. Ama mesela şöyle de olabilirdi Olise çok rahat. Bu 4 karşılaşma sonunda yani 3 gol 5 asist, 4 gol 5 asist gibi böyle olağanüstü bir şey yakalayabilirdi. O gol vuruşlarında olmadı yani. Bazısında iyi vuramadı, bazısında şansı yok. Ama röveşatası hakikaten olağanüstüydü. Bir tane de top var. Dönen topa Dembele vurdu. Boş kaleye, uzak köşeye vurmak istedi. Yani normal bir vuruş yapsa hani kalecinin kurtarma ihtimali yok. Böyle falsolu uzak direği düşündü Dembele de. Yani dün Fransa 3 tane attı. Bir 3 tane daha çok rahat atabilirdi İsveç'e. İsveç'in zaten hani savunmasının problemli olduğu Hollanda maçında çok net bir şekilde gözükmüştü. Yani İsveç açısından da zaten Dünya Kupası'na gelmeleri biraz şeydi, mucizeydi. Çünkü çok felaket bir, çok kötü bir eleme performansından sonra sonuncu oldular. Uluslar Ligi'nde yaptıklarıyla playoff'la gelmişlerdi. Ama onlar da hani Ayaris ile işte Gyökeres ve İshak bence iyi turnuva oynadılar. Artı dün Bergwijn de çok fazla faal yapmasına rağmen benim izlediğim bölümde o da iyiydi. Yani elde iyi bir kadro var. Herhalde bir daha o kadar kötü bir şey geçirmezler. Eleme dönemi geçirmezler. Biraz savunma, takım savunması sıkıntılı gözüküyor. Fakat kuzey takımları içerisinde hani şu an Norveç'i direkt olarak kadro olarak ayırabiliyorsun. Sonra herhalde İsveç gelir. En sonda da Danimarka kalmış gibi gözüküyor.
0: Şu an için.
1: Şu an için. Hani normalde Danimarka bu takımların genelde hep önünde olurdu. Ama şu an bireysel yetenek, oyun olarak Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya dersin herhalde.
0: Bir de dün İsveç'te Isaac Hien de yokmuş. Savunmada stoper, aslında takımın stoperdeki en etkili ismi, onsuz oynamak da herhalde İsveç'i pek iyi etkilemedi. Diyelim İsveç elendi, Japonya elendi, Hollanda elendi.
1: Aynı grup.
0: Aynı grup. F grubu. Dün Doruk Keskin yazmış. F gruplarından henüz Dünya Kupası tarihin boyunca bir şampiyon çıkmamış. 82'den
1: Yani.
0: beri 6 grup en az oynanıyormuş Dünya Kupaları ama F grubundan herhangi bir şampiyon çıkmamış. Şampiyon çıkarmaya geçtim. Son 16 turuna kalan bir takım olmadı F grubunun. Bu da enteresan oldu. 3 takım bile çıktı. Yani 2 takım da değil. 3 takımın 3'ü de hemen ilk turda elenmekten kurtulamadılar.
1: Ama zaten hani İsveç'in Fransa'yı eleme ihtimali yok. Çok çok yani kupanın en büyük sürprizi olurdu şu ana kadar. Belki kupa bittiğinde de en büyük sürpriz olurdu. Japonya kime elendi?
0: Brezilya'ya.
1: Yani o da hani çok şey değil. Nasıl söyleyeyim sana? Hani böyle şaşıracağım bir şey mi? Bir de Hollanda mı?
0: Evet, Fas.
1: Yani. Zor eşleşmelerle oynamışlar. Asıl F grubunun yolu niye öyle o araştırılsın. Yani karşısına bunlar niye çıkarılmış o araştırılsın esas. Yani adamların hani Fas'a, Brezilya'ya ve Fransa'ya elenmek çok da böyle eleştirilecek bir şey değil bence.
0: Peki maçla ilgili bir detay bilmiyorum benim elimde. Ha, şu vardı. Mbappe golden sonra galiba Deschamps'ın annesini anmış diye okudum.
1: Deşampa koştu. Onlar sarıldı ilk golden sonra.
0: İlk
1: İlk
0: golden
1: golden sonra. Bütün takım oraya gitti zaten.
0: Maç sonunda da oyundan alırken 85'te Mbappe'yi Deschamps önünde eğilen o hareket var ya, saygı hareketi. Mbappe'ye karşı onu yapıyor. Onu gördüm ben.
1: Valla
0: Saygı
1: dediğim gibi
0: duruyor.
1: Yani o bakınca zaten oyuncuların vücut diline, takım arkadaşlarına, gol sevinçlerine hemen anlıyorsun. Yani takımla beraber mi, takımdan ayrı mı, ego var mı ortada, yok mu? Yani Mbappe bu konuda aslında herhalde iyi yönde kendini en fazla geliştiren oyuncu oldu. Çünkü turnuva öncesi yani o Kante'den kaptanlık pazu bandını alması, konuşulanlar, söylenenler pek böyle bir hava yoktu.
0: Sen maçlarını izledin.
1: Açıkçası.
0: Herkes bencil, kendine oynuyor bu takımla
1: Evet, evet.
0: ilgili bazı
1: Aynen
0: endişeler
1: öyle.
0: dile
1: İki tane
0: getiriyordu.
1: hazırlık karşılaşmasında hani sanki topu alan başka bir şeyler yapıyor gibi, bir şey yapmaya çalışıyor. Ötekiler izliyor. Topu alan da kendi kendine bir şey yapmaya çalışıyor gibiydi. Tabii hala o şey var takımda. Örnek veriyorum. Şimdi o kadar fazla hücum ediyorlar. O kadar fazla birebirler oluyor ki. Hani o şutlar gene çekiliyor ama aynı zamanda paslar da veriliyor. Koşular da yapılıyor. Koşular da boş kalmıyor. O benim izlediğim karşılaşmalarda mesela koşular genelde boş kalıyordu. Burada mesela ikinci yarıda bir tane pozisyon var. Barcola yok Olise topu önüne istiyor. O top mesela önüne servis ediliyor. Bir koşu yapılıyor o pası atıyor. Bunlar önemli Fransa için. Böyle bir hücum hattıyla bir de o uyumu yakalarsa işte ki yakaladı gözüküyorlar. Yani Fransa'nın tarafında Fransa'yı rahatsız edebilecek İspanya var. Başka bir takım kalmadı. Yani Fransa dün söyledim oturduğu yerde Almanya ve Hollanda'nın elenmesini izledi. Şimdi Fransa'nın da yolu açıldı. Öteki taraftan İspanya gelecek gibi gözüküyor. Yani diğer taraftan da Arjantin ya da İngiltere, Brezilya. Sanki bu 5 takımdan 4'ü yarı final oynayacak gibi. Pek başka bir alternatif bence kalmadı.
0: Fas bir şey yapabilir mi Fransa'ya? Bir sonraki turda Kanada'yı Fas eledi. İşte Fransa Paraguay'ı eledi. Fas Fransa.
1: Yani ben size soruyu sorayım. Fransa'ya Fransa'yı elemek için bence 90 dakika sonunda minimum 2 gol atman gerekiyor. 2 gol de belki uzatmaya yeter. Öyle düşünün. Yani kim Fransa'ya 2 gol atar 90 dakikada ya da 3 gol atar. Çünkü Fransa şimdi klasik şeyim değmesin, nazarım değmesin ama
0: sen bu sene Trabzon'a yaptın
1: aynen,
0: maçı, aklıma
1: hani
0: o geldi.
1: valla 2 tane atar gibi gözüküyor minimum her karşılaşmada. 2 tanesi var gibi gözüküyor Fransa'nın. O şekilde değerlendirmek lazım. Mesela beni şu korkutuyor. Fransa Arjantin finali. Arjantin nasıl çıkartacak o golleri? Çok zor yani. Bak çok zor. İspanya zor. Yani Fransa'ya yarı final oynadığı zaman. Fas zor. Atarlar, gol atarlar. Ama işin savunma tarafında nasıl durduracaklar Fransa hücumcularını? Öyle bakınca yani şu an Fransa bir numaralı aday gibi gözüküyor. Mesela İngiltere evet hala çok iyi bir kadro ama oyun ona paralel gitmiyor. Mesela Fransa daha yükselirken İngiltere daha düşüyor. Brezilya dengeli gidiyor ama mesela bu Brezilya takımıyla Fransa takımını finalde karşılaştır. 98 finali gibi olabilir. Hani Arjantin'le oynatıyorum. Tamam, Messi bir tane atıyor ama 3 tane de yiyorlar.
0: Peki Yamal'ın dün Fransa ile ilgili söylediklerini gördün mü?
1: Ne demiş? Biri söyledi de çok konuşamadık programda. Bir böyle
0: Fransa
1: konuşuldu.
0: Fransa 2 yıldır bizi yenemedi. Bu yüzden bizden daha iyi oldukları söylenemez. Çok iyi seviyedeler, harika oyunculara sahipler ama kimsenin üzerinde olduklarını düşünmüyorum. Bana göre İspanya'dan daha iyi bir takım yok diyor mesela. Lamine Yamal.
1: Yani İspanya'dan daha iyi bir takım, yani İspanya'nın o istediğimiz seviyede olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Büyük ihtimalle Yamal da düşünmüyor. Belki takımına moral vermek için söyledi. Özgüvenle alakalı olabilir. Fakat hani İspanya'da şimdi Yamal oynuyor. Yamal oynamaya devam edecek. Nico Williams?
0: Yok.
1: Yok. Hadi. Yani oraya kimi koyuyor?
0: Bayana'yı koyuyor.
1: Bayana'yı koyduğu zaman orası zaten dur bana topu ver. Bir topu tutayım, bir döneyim. Bir çalım atayım. Ne demek istiyorum? Yavaşlıyor. Oyun yavaşlıyor. Şimdi Nico Williams olduğu zaman, bir tarafta Yamal olduğu zaman, Yamal'ın çözemediği noktada topu hemen öteki tarafa atıp orada başka bir birebir yakalayabiliyorlardı. Ya da Oyarzabal merkeze geliyordu, Nico'yu kaçırıyordu. O merkeze geldiği zaman orta sahadaki pas trafiğine katılıp yine kanatlardan birini kaçırabiliyorlardı. Şimdi böyle bir oyun düzeninde bir tarafı direkt rakibiyle birebir oynayacak, rakibin üzerine gidecek bir kanat oyuncusundan biraz daha merkeze yönelik bir oyuncuya çevirdiğinde oyunun temposu ciddi şekilde düşüyor. Şimdi Fransa takımını izliyorsun. Dün mesela ikinci yarıda bir tane pozisyon var. İsveç atak yaparken topu kaybediyor. Şimdi bir koşu geliyor Barcola'dan. Barcola'nın topu attıkları zaman bitti yani olay orada. Çok fazla yapabileceğim bir şey yok artık. Ama mesela o topu Bayern'e yatsan ne olacak? Gidemeyecek yani. Yani topu tutar, top sende kalır. Ama o pozisyonun bir geçiş olma ihtimali çok düşük İspanya'da. Yani belki Nico Williams bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi hani sağlıklı olsa tamam, o zaman katılırdım Yaman'ın söylediklerine, ama şu an gene bence biraz uzaklar Fransa'dan.
0: Peki Pino öyle bir oyuncu değil mi? Jeremy Pino hızlı bir kanat oyuncusu değil mi o?
1: Yani oyuncu mu onu sence?
0: Yok, etmiyor da hani özellik olarak Williams en yakın kadrodaki alternatif yani, o mu?
1: Olabilir ama oynatacak mı?
0: Bir maç Gavi oynadı ilk maç. Hı-hı. İspanya'da. Genelde de Bayana'yı tercih etti sol tarafta. Ferran'ı düşünmedi pek solda. Ferran da bir aday. Ama o da çok da bir Williams kadar hızlı bir oyuncu değil.
1: Yani mesela Ferran da bir hafif bir problem yani. Çok iyi oyuncu. Ama ben bu kadar iyi oyuncu olup bu kadar net pozisyonları harcayan az isim tanıyorum.
0: Hani son böyle maçını harcadı.
1: Harcadı. 1-0'ken harcadı karşı karşıya. O hani şeyden bahsediyorsun değil mi? Direğin üzerine hafif böyle çarpıp çıkan toptan bahsediyorsun. Yani bu bitiricilik problemi mesela İspanya ile Fransa'yı karşılaştırdığında gene İspanya'nın aleyhine gözüküyor. Mesela Oyarzabal da çok çok iyi bir bitirici değil. Dün o yüzden söyledim yani mesela Mbappé'nin bakın karşılaşmadaki offside'den attığı gol dahil vuruşlarına o kadar özgüvenli ve sert vuruyor ki almış onu yani, o gittiği belli. Barcola'nın gol vuruşu öyle temiz. Dembele bir önceki karşılaşmada uzak köşeye antrenman yaptı adeta. Yani bu maçta da bir tane atabilirdi, atamadı. Bir yerde şey de gol atacak. Yani Olise de gol atacak. Olise de herhalde şeyle kapatmaz, golsüz kapatmaz. Bu kadar fazla pozisyona giren, bu kadar fazla zorlayan oyuncu. Çok fazla Fransa güzellemesi oldu, farkındayım. Ama sesli düşünüyorum. Hani sesli düşündüğüm zaman üzülüyorum. Diğer yani Arjantin için nasıl olacak? Arjantin olarak da çözemiyorum yani. Nasıl olacak yani Arjantin? Şimdi o gol nereden gelecek? Kimden gelecek? Nasıl gelecek?
0: Özgün Gökoğlu da İspanya takımı oyuncuları birbirini tanıyor. Aynı takımdalar. Pedri, Torres, Yamal. Uyumlular. Bence İspanya alır demiş herhalde iki takımın.
1: Fransa ile kıyasladığında.
0: Maçı yapsa İspanya alır demiş. Mehmet Ünlü da 2024'te İspanya Fransa'yı kıyaslarsak diyor. İki takımda performans olarak ne gibi farklılıklar var? Fransa 2024'de başlarken de aynı şekilde favoriydi. İspanya turnuvayla birlikte ön plana çıkmıştı. Turnuva öncesi çok büyük beklenti yoktu demiş. Zaten İspanya 2022 Dünya Kupası'ndan elenmişti değil mi Fas'a? 2024'te de Fransa'nın favori tam hatırlamıyorum ben de nasıl başladı.
1: Fransa zaten hani 2016'dan falan beri büyük ihtimalle her katıldığı turnuvada kadro olarak favori gözüküyor. Hani Fransa'nın ilk kez favori olduğu bir turnuva ya da işte en büyük iki favoriden olduğu bir turnuva yaşamıyoruz. Öyle bir kadrolar var ki artık gelenek oldu. Hani Fransa'nın kupaya götüremediği ikinci 11'i gördünüz mü? Ha ha ha, üçüncü 11 çıkıyor. Ama herkes haklı onları hazırlamakta. Fakat hani mesela İspanya takımında uyum var demiş dinleyicimiz. Fransa'da yok mu mesela? Hani Fransa takımı birbirine çok uzak, kopuk gözükmüyor.
0: Burada bir olarak kulüp takım avantajı. Kubarsi oynuyor. Hı-hı. Başka Barcelona şeyini düşünürsen Pedri var, Yamal var.
1: Tamam.
0: Ki milli takımda da o kulüp şeyi var. Hı-hı. Bu arada. Fransa'dan ama, daha kulüp takımı gibi.
1: Ama İspanya ön attı. Fransa'nın ön attı. Yani Doué, Barcola, Dembele, Mbappe de o takımdaydı. Yani orada da bir şey var. Birbirini tanıyan oyuncular var.
0: Ama tartıda yine de ya İspanya
1: senin
0: çok ağır
1: gibi,
0: basıyor
1: İspanya,
0: o açıdan.
1: İspanya şey olarak öyle. Yani takımın geneli olarak öyle. O kesin. Ona hiçbir itirazım yok.
0: 8-15 birkaç yine mesaj okuyalım. Öyle reklam arasına gidelim. Mustafa Dürüst, Meksika şu ana kadar turnuvada hiç gol yememiş. Bu da ilginç diyor. Evet. Program içerisinde biz bahsettik. Federasyon başkanı, hoca dahil herkes görevine devam edecek demiş. Turnuvaya bakıyorsun, 9 ülke federasyonunda istifalar var. Şimdi ne olacak? Yeni başarısızlıklara yelken mi açacağız? Sizin düşünceleriniz nelerdir demiş Murat Bey'in sorusu. Dün geceden bu sabah Hollanda'da Koeman istifa etti. Uruguay'da da Marcelo Bielsa istifa etti. O listeler yapılıyor. İskoçya istifa etti.
1: İşte Çekya.
0: Çekya hocası etti. Koeman. Güney Kore etti. Tunus'un ki görevden alındı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa ettiği haberi hep yapılıyor. Onu ben teyit etmedim ama herkes yazdığı için söylüyorum. Bizde evet şu ana kadar öyle bir istifa federasyon ya da hoca nezdinde olmadı. Kylian Mbappe sadece Fransa takımında oynuyor demiş Serkan Demirci. Bir iki sene içinde bedelsiz PSG'ye geçerse şaşırmayın tarihten bir not diye paylaşmış bunu. Deşan bu turnuva sonrası görev bırakacak, yerine Zidane gelecek deniyordu. Eğer kupa alınırsa sizce Zidane gelebilir mi demiş. Ama sanki bu turnuvadaki yapacaklarından bağımsız Deşan bırakacak deniyordu.
1: Evet,
0: o yüzden gelebilir yani, şampiyon olsa da olmasa da. Zidane'ın yerinde olsanız maçları izlerken nasıl bir ruh hali içerisinde olurdunuz demiş Anıl Ergün. Bu hoca olarak geleceği için mi yoksa Fransa'nın efsane oyuncusu
1: rahattır ya Zidane
0: olduğu için mi?
1: Zidane rahattır. Keyiflidir. Yani şu an herhalde Fransa milli takımının başına geçerken çok büyük şey yaşamazsın. Sıkıntı yaşamazsın.
0: Burada kastettiği tabii tam detay olarak ne mesela? Mbappe kendisinden çok daha ön plana çıktığı için mi Fransa'da? Hani Zidane'dı bu daha önce Fransa. Platini, Zidane. Değil mi? İki oyuncu sayarsın. Yıllar önce gidersen Fontaine. Mbappe şu an istatistik olarak hepsini geride bıraktı net şekilde.
1: Ya herkesin kendi dönemi var. Kendi döneminde yaptıkları var. Sonuçta Zidane'ın döneminde de Zidane en büyüklerden biriydi. Şu an işler değişti. Onun egosunu yapacak adamlar değil bunlar. Ya Fransa takımında en büyük zorluk kimi oynatayım zorluğu. Yani zorlukların en güzeli bir teknik adam için.
0: Barcola'yı mı oynatayım, Doué'yi mi, Cherki'yi mi mesela, bu üç oyuncunun birine yer var.
1: Aynen öyle.
0: De sadece Dembele, Olise, Mbappe kesin. O dördüncü oyuncu değiştiriyor zaten. Bir maç Doué, bir maç Barcola. Cherki ile hiç başlamadı.
1: Evet.
0: Ama belki onun da zamanı gelir. Diyelim 8-17 saatlerimiz, reklam arasına gidelim. Aradan sonra da dün akşamki Norveç Fildişi sahili maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.20 saatlerimiz fil dişi sahili Norveç maçıyla devam ediyoruz. Dün saat 20'de güzel bir saatte başladı karşılaşma. Eminim futbolu seven dinleyicilerimiz ekran başına oturmuşlardır bu karşılaşmayı sonuna kadar takip etmişlerdir. Maç hani keyifli bir maçtı. Çok hani müthiş tempo yoktu elbette ama goller vardı, bireysel yetenekler vardı. Türkiye'de özellikle Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor taraftarları kendi oyuncularını izleme fırsatı buldular. Ulayi bu karşılaşmada Dünya Kupası'nda ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı. Benim de biliyorsunuz çok beğendiğim bir oyuncu. Agbadu Beşiktaş'ın oyuncusu, o da ilk 11'de çıktı ki zaten turnuva genelinde tercih edilen bir oyuncu stoperdi. Singo'nun sakatlığı vardı, o yoktu. Fofana da Rizesporlu kalede başladı. Trabzonspor'dan hatırladığımız Pepe yine fil dişi sahilinde ilk 11'deydi ve Norveç tarafında da Sørloth, eski bir Trabzonsporlu olarak Trabzonsporlular için aslında duygusal da bir karşılaşma olmuştur. Hele bir de Ulay ile Sørloth karşılaşma içerisinde böyle birkaç pozisyonda yan yana geldiler top Sørloth'tayken ve Ulay'ın o pozisyonlarda başarılı müdahalelerini gördük. Benim aklımda iki pozisyon kaldı. Ulay oralarda başarılıydı. Genel olarak bence Ulay de iyi bir karşılaşma oynadı. Özellikle ikinci yarıdaki başlangıcı, topu dağıtması, solda buluşup sağa uzun pas, sağda buluşup sola uzun pas, birebirler bulmasını sağladı takım arkadaşlarının. Bence fena oynamıyordu ama 60 olduğunda, skorda da 1-0 geride olduğu için fil dişi sahili teknik direktörü onu oyundan çıkardı. Daha hücum karakterli bir oyuncu olan Amad Diallo'yu sahaya sürdü. Forvet Boni çıktı, Vahi girdi. Zaten bu gol, bu değişikliklerden sonra gol de geldi fil dişi sahilinden. İlk yarıda da Norveç Nusa'yla bir gol buldu. Aslında yerleşik bir savunmaya karşı Norveç golü buldu. Rakibi de öyle dengesiz yakaladı. Söylenemez. Nusa'nın karşısında fil dişi sahilin sağ önü Pepe vardı ceza sahası içerisinde ama onun da bir hücum oyuncusu olmasının belki dezavantajıyla Nusa'ya yakın duramadı. Nusa da topu sahana çok iyi çekip hızlı bir vuruşla, müthiş bir plaseyle uzak köşeye kalecinin de üzerinden topu gönderdi ve Norveç'i 1-0 öne geçirmeyi başardı bu golle. İkinci yarıda dediğim gibi o değişiklikler geldi. Norveç'te değişiklikler geldi ve fil dişi sahilinde golü 74'te Diallo ile oyuna sonradan giren isimle geldi. Gol de gerçekten güzel bir gol. Diallo'nun topla sağ çaprazdan buluştuğu, Pepe ile bir verkaça girdiği, karşısına savunma çıktığı anda hemen topu sona çekip hemen vurduğu bir pozisyon. Dün hani Mbappe'nin gollerinde de, Nusa'da da, Diallo'da da benzer aksiyonlar var. Yani topu çekip hemen plase yapıyorlar. Diallo'nun ki belki bunlar arasında en zoruydu diyebilirim. Çok daha hızlı davranması gerekiyordu. Çünkü savunma yetişiyordu topu çektikten sonra. Ve kalecinin yanından, savunmanın da yanından topu ağlarla buluşturdu. Fil dişi sahilini maça ortak etti. Ama bu beraberlik pek uzun sürmedi. 74'teki golden sonra 86'da Norveç aslında yine sette diyebileceğimiz bir atakta. Öyle dengesiz yakalamamışken. Ama nasıl fark yarattı Norveç? Mesela ilk golde bir bireysel yetenek fark yarattı. Bu golde de hareketlilik fark yarattı. Berk bu takımın işte 6-8 numarası olarak oynayan oyuncu ceza sahasına doğru ekstra bir koşu yaptı. Boşa çıktı. Orada Sangare adeta uyudu. İlk golde Pepe'den bahsettim. Bence hatalı. Mesafe çok veriyor. Sangare bir defansif orta saha oyuncusu olarak tabii ki daha uyanık olması gerekiyor ama o da Berg'i takip edemedi. Berg orada farkı yarattı. 3 oyuncuyu üzerine çekti. İçeri çıkardı top. Haaland bomboş kaldı. Kalecinin de yanından. Çok güvenli bir vuruş yapamasa da adeta kontrolüyle gol attı Erling Haaland. Çekemedi. Gole acaba o yüzden mi sevinmedi diye de düşündüm. Çok içine mi sinmedi vuruşu Haaland'ın. Maç sonu da çok donuk bir Erling Haaland gördük. Rakibe saygıdan da olabilir tabii ki. Bilemiyorum iş dünyasında neler yaşıyor ama hem golden sonra hem galibiyetten sonra çok böyle şaşkın bir hali vardı. Baba tribünde çok daha heyecanlıydı Haaland'ın. Duygularını daha belli ediyordu ama Haaland'da hiç onu görmedik. Sonuçta onlar için de tarihi bir galibiyet oldu. Ve onların da 38'den sonra herhalde Dünya Kupalarında bir eleme turu galibiyeti gelmiş. Tarihi bir olay ama Haaland'ın sevinci pek coşkulu olmadı. Maç sonu öyle takım arkadaşları da koşmadı. Ben ona da baktım. Haaland öyle tek başına kaldı. Galibiyet golünü atan isim. Sonra takım arkadaşları da sevinmeye devam etti. Norveç bir önceki maç o dinlendirdiği oyuncuların performansıyla bu karşılaşmayı kazandı. Turnuva yolunda da bakalım şimdi neler yapacaklar. Rakibi de son alt turunda Brezilya oldu Norveç'in.
1: Sürpriz ülkelerden biriydi. Sürpriz beklentisi olan ülkelerden biriydi. Şu ana kadar da o beklentiyi karşıladı Norveç. Buraya kadar gelmeyi başardılar. Dün şimdi karşılaşmayı izlerken ben biraz daha böyle hani pozisyonlu gollü bir karşılaşma olur diye bekliyordum açıkçası. İlk yarıdaki su molasında ya bir dakika dedim, biz ne oluyoruz, ne izliyoruz biz böyle dedim. İstatistiklere baktım o dakikada. Norveç'in bir şutu vardı Mert. İlk 23-24 dakikada gol beklentisi 0.03'tü.
0: Haaland da galiba 3 kere topla buluşabilmiş ilk yarım saatte.
1: Evet.
0: İkisi kendi ceza sahasında herhalde bir duran topu uzaklaştırmak
1: doğru,
0: için.
1: Doğru, bir tane uzaklaştırması vardı. Ondan sonra fil dişine baktım. 2 şut 0.16 gol beklentisi. Yani aslında ilk su molasına kadar oyunda neredeyse hiçbir şey yoktu. Yani su molasından sonra ben açıkçası fil dişini daha çok beğendim. Daha rakibin üzerine gitmeye çalışan, daha fazla aksiyon peşinde olan takım gibi gözüküyordu. Norveç'te tabii itiraz ettiğim konu, yani Sørloth'un kullanıldığı yer, orada olduğu zaman Sørloth'un çok fazla bir verim verme ihtimali yok açıkçası. Hani ya yaklaşacak iyice Haaland'a ya da tek Haaland'la oynayacaksınız gibi bence Norveç takımına baktığın zaman. Çünkü mesela takımda şimdi Berge var. Dün mesela Berge de sahada böyle tam olarak ne yaptığını anlamadım. Hani oynuyor merkezde ama bir oraya koşuyor bir buraya koşuyor, toplu oyunun içinde yok. O da böyle kayboldu. İkinci bence defo da oydu takımdaki. Ve hani ya Norveç'te beklentilerin altında derken işte olağanüstü gol geldi Nusa'nın. Dün herhalde herkes bu karşılaşmada atılan gollerin güzelliğine şaşırmıştır. Yani Diallo'yu sen söyledin. İşte Nusa zaten acayip ama Haaland'ın attığı golde de yani Berk'in 3 kişi arasından o topa böyle çok hafif dokunup o 3 kişinin arasından geçirmesi de bence müthişti. Hani Haaland topu kontrol edemedi, top kaleye gitti, gol oldu, ayrı hikaye ama orada Berg'in o dokunuşu yapmasa, yani herhangi mesela ayağın içiyle yapsa, topun altına daha fazla girse, yani orada yapılabilecek en optimum hareketi seçip müthiş dokundu orada topa, harikaydı bence. O çok hoşuma gitti Berg'in dokunuşu. Norveç öne geçti o golle. Yani fil dişinde tabii dün hani hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri bence santrafordu. Net şekilde Boni. O da hiç oyunun içine giremedi. Onlar da hani Diomande'nin ve işte diğer tarafta Pepe'nin çok fazla bireyselliğine kaldılar hücum performansı olarak. Santrafor'u bir türlü oyunun içine sokamadılar. Bekler geldiğinde de ki hani özellikle Konan mesela iyi bindirmeler yaptı. Ama o da yetenek olarak biraz takım ortalamasının gerisinde gözüken bir oyuncu. Fakat tüm bunların yanında bence asıl problemleri duran top kullanımıydı.
0: 14 korner kullanmış.
1: Evet ya, 14 korner kullandılar. 14 kornerin zaten 7 tanesi Diomande'nin topu nereye koyup koymadığıyla geçti karşılaşmada. Yok hakem geliyor, sinirleniyor, öteki oraya koyuyor. Ondan sonra bir orta yapıyor. Hani sanki Süper Lig'de bir takım izler gibiydik kornerlerde. Neden diyorum, hani biz de zaman zaman söylüyor ya, hiç mi çalışmıyorsunuz, hiç mi organizasyon yok? Yani hani, bilmiyorum, belki vardır. Mutlaka bir şeyler düşünmüşlerdir ama sahaya hiç yansımadı. Yani sıradan bir izleyici, benim gibi bir izleyici, 14 tane korner kullanıyorsun bir eleme karşılaşmasında. Yani neredeyse hiçbirine vuramadın. İlk yarıda Ayer sadece kendi başına 7 tane uzaklaştırma yapmış. Bütün fil dişi takımının ilk yarı uzaklaştırma sayısı 2, Ayer'in tek başına 7. Yani bu işte zaten santraforun hiç oyuna giremediğini ve fil dişinin de topu yanlış yerlere gönderdiğinin bir hani oyunuyla fil dişinin son artık final pasında tercihlerin ne kadar yanlış olduğunu bir göstergesi. Yani Ayer o topu uzaklaştırdı, bu topu uzaklaştırdı ve uzaklaştırırken de dikkat et, yanında öyle ekstra bir şey yoktu. Hani bir santraforla ikili mücadeleye girersin, hava topuna çıkarsın, öyle bir şey yoktu. Ayer hemen hemen tüm toplara boş ve rahat bir şekilde vurdu. O yüzden de fil dişi aslında bence dün önemli bir fırsatı kaçırdı Norveç karşısında. Bir de üzüldüğüm nokta fil dişi adına, mesela ikinci yarıda golü bulana kadar yine fil dişi daha iyi etkili gözüküyordu. Golü buldular, kontak kapattılar. Yani bir anda maçın kontrolü yine Norveç'e geçti. Norveç o ana kadar yani 1-0'dan sonra geride bekleyen, çok fazla hata düşünmeyen, düşünemeyen takım görüntüsündeyken gol oldu. Gol olduktan sonra yani ivmeyi, fil dişini devam ettirmesini bekleyecekken maçın gene şeyi, gidişatı Norveç'e geçti. Değişiklikler de Norveç'te bence etkili oldu. Yani Sørloth'u çıkarması, Oscar Bobo alması, ondan sonra Schelderup'u alması, bunlar hep Norveç'in işine yaradı. Zaten dikkat et, yani Oscar Bobo hareketli oyuncu, Schelderup hareketli oyuncu, ondan sonra Haaland hareketli, Ødegaard mesela o bölümde Ødegaard acayip sorumluluk aldı. Topla sürekli buluştu, sürekli hat arasına girdi, sürekli pas verdi, aldı. Berg hareketli oyuncu. Öyle olunca da Norveç hem topa sahip oldu birbirinden sonra, hem de rakibin çıkmasını da engelledi. Ki hani o anda dediğim gibi normalde maçın ivmesinin fil dişinde olması gerekirdi. Ve Norveç kazandı. Bir de eleştirilmeyeceksem, dün söyledim gene söyleyeyim, Pedersen'i de beğeniyorum bek olarak. Allah günah yazmasın ama
0: sağ bek.
1: Evet. Beğendiğim bir oyuncu. Biraz yetenek olarak şeyi var ama çok fazla bindirme yapan, çok mücadele eden, sevdiğim oyunculardan bir tanesi Pedersen'de.
0: Nerede oynuyor Pedersen?
1: Atlanta'da. Atlanta'da.
0: Torino gözüküyor ama
1: pardon, Torino. Doğru.
0: 2000 doğumlu bir oyuncu.
1: Evet.
0: Pedersen, bakıyorum piyasa değeri de 3,5 milyon euro gözüküyor.
1: İşte o yüzden zaten günahıma yazmayın dedim, linç etmeyin dedim.
0: 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi var, alınabilecek bir oyuncu.
1: Tabii, ya burada beğenilmez ama.
0: Normalde Rierson değil mi? Sağ beki. Onun evet, sakatlığından dolayı burada, dün spiker de söyledi.
1: Burada beğenilmez yani. Pedersen'i buraya getirirsen, özellikle büyük takımlara getirirsen, hani bu yeteneksiz bir adamı nereden buldun dersin. Ama ben böyle seviyorum işte. Mücadele edecek, iyileri destek verecek. Gittiği zaman birazcık da pasta yapabiliyor. Hani son şeylerde karar tercihleri yine sıkıntılı. Sevdiğim bir oyuncu.
0: Orada az önce bahsettim, Rierson'un sakatlığında ya Arsnes'i ya Pedersen'i evet, kullanacakmış. Pedersen'den yana hakkını kullanıyor. Pedersen'i maçın sonuna doğru çıkarıp Arsnes'i
1: evet,
0: aldı. Skor henüz o zamanlar 1-1 iken. Sol bekte Möller Wolf oynuyor. Onun alternatifi de Bodo Glimt'ten Bjorkan, hatırlayacaklardır. Galatasaray maçında da bayağı hata yapmıştı Bjorkan. Berg yine bu takımın aslında rotasyon oyuncusuydu değil mi bu karşılaşmaya kadar orta sahada?
1: Belki çok 11'de tercih etmiyor. Ama yani
0: ya bir önceki maçta geldi.
1: Belki de mesela bu karşılaşmada normalde hani o pozisyonda çok oynadığını ben görmedim. Sola yakın oynadı mesela bu karşılaşmada. Hani böyle kanada yakın oynadı neredeyse. Belki o Sørloth yüzünden mi öyle düşünüyorlar? Hani Sørloth tam bir kanat değil, oraya destek versin diye mi düşünüyor Sørloth bilmiyorum.
0: Sağda ama.
1: Pardon. Doğru. Kanada yakın oynattı ama geride. O ya da Nusa'ya destek vermek için mi öyle ötüyor? Tam olarak bilmiyorum. Anlamadım orayı ama normalde hani Bodo'da çok öyle görmüyorsun. O bayağı defansın önünden top alan bir oyuncu normalde Berg. Merkezde çok daha fazla var. İşte zaten o yüzden dedim. Yani Berg'e mesela dün böyle orta sahada dolaştığı gibi gördüm ben. Onu da severim Fulham'dan. O da çok beğendiğim oyunculardan biridir ama öyle bir şey vardı. Tercih vardı. Fakat Norveç takımı da herhalde tarihi boyunca bireysel yetenek anlamında böyle oyuncuları bir araya zor getirir. Tek tek baktığımda hani şu takımda Ayer de dün çok iyi maç oynadı. Kalecileri de belli bir seviyede. Pek öyle bir şey yok takımın. Eksiği yok.
0: Dün Larsen oyuna giremedi.
1: Evet.
0: Crystal Palace'ın santrforu. Jens Petter Hauge, o da Bodo Glimt'te dikkatleri üzerine çeken bir isim. O da kanat rotasyonunda şu an 5. sırada gibi gözüküyor. İlk 11'de Nusa ve Sörlot, oyuna sonradan girenler de Bob ve Schelderup oldular. Hauge'ye fırsat gelmedi. Bu arada Nusa'dan Leipzig kanadı. Karşısındaki Diomande de yine Leipzig kanadı. İki Leipzig'di. Karşı karşıya geldi. Diomande'nin tabii orada daha çok fark yaratması bekleniyken Nusa fark yaratan oyuncu oldu. O da 2005 doğumlu bir oyuncu. Nusa da belki turnuvadan sonra bir transfer yapabilir. Piyasa değeri de 32 milyon euro gözüküyor oyuncunun kendisinin diyelim. 8.36 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz. Erling Haaland dün golünü attı. Kaç gol oldu Norveç milli takımıyla?
1: Norveç milli takımıyla dün geldiği istatistik 60 mı?
0: 60 oldu. 53 maçta yaptı bunu Erling Haaland. Norveç gibi bir milli takımla 53 maçta 60 gol atmak tarihi bir başarı olsa gerek. Mbappe'nin mesela milli takımda 102 maçta 62 golü var. Dünkü gollerle birlikte. Yani geceki gollerle birlikte aynıydı. Maça çıkana kadar Mbappe 60'a 60'tı. Ki yarı yarıya az maç oynamış Erling Haaland. Acayip bir istatistik.
1: Son
0: 13 maçta
1: maçta
0: da 25
1: 25
0: gol
1: gol.
0: atmış.
1: 3 maçta 13 maçtır üst üste gol atıyor Norveç
0: Evet, son
1: takımında.
0: 13 maçın hepsinde gol atıyor
1: Toplam 25 gol.
0: Haaland ve 25 gol rakip filelere göndermiş. Dünkü golüyle birlikte turnuvada da 5 gole ulaşmayı başardı. Olağanüstü istatistikler. Yaş olarak Mbappe'den 2 yaş daha genç. Ama milli takım dezavantajı var tabii ki Dünya Kupaları için. Ama Norveç için maç başına 1 golden fazla şu anda Erling Haaland'ın istatistiği.
1: Zaten bütün olay milli takım kalitesiyle alakalı. Gerçekten de. Evet, hani az önce bahsettik, Norveç'in kadrosu iyi, şöyle böyle, ama hani Fransa kadrosuyla kıyaslayamazsın. Yanına bile gelmez. O bakımdan çok büyük bir iş yapıyor. Dünya Kupası'nda da kaç maç oynadı? 4 maçta 5 gol mü oldu? Bir maçta oynamadı galiba.
0: Oynamadı 3. maçta
1: Değil mi? 4
0: Fransa
1: maç.
0: maçında. 3 maç.
1: 3 maç 5 gol mü?
0: Evet.
1: Çok acayip gerçekten.
0: Bu turnuva farklı oluyor gol konusunda. Çok sayıda oyuncu daha 4 maçlar biterken 5 gol, 6 gol, işte 4 gollü Dembele, Vinicius gibi isimler de var halihazırda. Tarihin herhalde. Gerçi çok sayıda maç oynanacağı için o rekorun kırılması muhtemeldi ama bu kadar aynı anda oyuncunun gol attığı nadir turnuvalardan biri olacak. 2026 Dünya Kupası bu gidişte öyle
1: Ama
0: gözüküyor.
1: mesela oyuncu bazında çok maç değil, bir karşılaşma arttı. Yani 7 idi, maksimum 8 oynayabiliyorlar
0: Evet.
1: şimdi.
0: İşte rakipler biraz belki
1: Ha,
0: kolaylaştı
1: ya o
0: gibi
1: bence söylenebilir.
0: düşünebilir.
1: O daha önemli bence. Hani grup aşamasında bir rakip çok daha kolay bir rakip olduğu gibi bir mantık bence daha doğru. Çünkü hani turnuvada maç sayısı evet ciddi şekilde arttı, ama bireysel anlamda tek maç. Bir son 32 tur eklendi. Normalde genel olarak bakıldığında. Ama acaba gol kralı kim olur?
0: Yani Norveç'in tabii şimdi Brezilya ile oynayacak. Elenmesi muhtemel. O yüzden Messi, Mbappe. Gerçi Vinicius da vites arttırırsa.
1: Kane.
0: Kane biraz durdu gibi ama Kane de tabii sonuna kadar götürürse adaylardan biri olur.
1: Dembele bir hat-trick daha yaparsa 7 olur.
0: Yani Dembele de olabilir. Bu isimlerden herhalde biri olur. Başka bir
1: Ama
0: isim
1: yani
0: çıkmaz.
1: çok büyük ihtimalle ya Mbappe ya Messi olacak.
0: Yani gözüken evet.
1: Çünkü yolları da daha kolay. Ya mesela Arjantin önünde Kolombiya var. Çeyrek finalde. Şimdi Arjantin iki tane görece rahat maç oynayacak.
0: Yeşil Bulun Adaları ile oynayacak. Sonra da Avustralya Mısır eşleşmesinin
1: Değil mi?
0: galibiyle
1: Yani
0: oynayacak.
1: şimdi Messi'nin önünde iki tane görece rahat karşılaşma var. Ondan sonra Kolombiya var. Kolombiya'yı geçerlerse de büyük ihtimalle Brezilya'ya da şey var, İngiltere var. Fransa'nın da İspanya maçına kadar çok bir şey yok. O yüzden hani Mbappe ile Messi.
0: Şu an Mbappe 6 gol 2 asist. Messi 6 gol asisti yok. Haaland 5 golde. 4 gollü Dembele ve Vinicius var. Sonra 3'er gollü Deniz Undav, Manzambi, İsmail Asar, Quiñones, Cody Gakpo, Brobbey, Mateus Cunha, Harry Kane, Just, Yeni Zelandalı olan Wissa, Kongo'dan Jonathan David, Saibari, Kai Havertz gibi isimler geliyor. Buradan herhalde 3 gollü bir Kane söyleyebilir. Cunha belki vites yükseltirse Brezilya ile aday olabilir. Quiñones bilmiyorum ne kadar daha götürecek Meksika'da, o da iyi bir başlangıç yaptı turnuvaya. Adaylar bunlar Dünya Kupası gol krallığı için. Şimdi Norveç son 16 turunda Brezilya ile eşleşti dedim. Dün o istatistik de paylaşıldı. Brezilya daha önce Norveç'e 4 maç yapmış fakat hiçbirini kazanamamış.
1: Allah Allah.
0: Evet. Brezilya'nın oynayıp kazanamadığı tarihinde tek rakibi Norveç'miş.
1: Allah Allah.
0: 4 maç.
1: Ne zaman oynamışlar bu maçları? Tarihler.
0: ona bakayım. Nedense notlarım arasına.
1: Çünkü Brezilya'nın yani 2002 öncesi ve 2002'den işte biraz daha sonrası nasıl olur da yani Norveç'i yenememişler?
0: Şimdi 2006-2007'de bir hazırlık maçı 1-1 bitiyor. 98 Dünya Kupası'nda Norveç Brezilya'yı grupta 2-1 mağlup ediyor.
1: 98'de.
0: Evet, Brezilya'nın
1: finale
0: çıktığı turnuvada grupta Norveç yenmiş. 97'de hazırlık maçında Norveç 4-2 yeniyor ve 88'de yine hazırlık maçında Norveç'le Brezilya 1-1 berabere kalıyor. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet.
1: En yenisi 2006 olmasına rağmen.
0: Evet, 2006'da.
1: Vay, çok iyi.
0: Geride Dünya Kupası
1: bu.
0: Olması 4 maç Norveç yenilmemiş şu ana kadar Brezilya'ya. Bu da bu maçı tabii daha farklı bir noktaya taşıyor.
1: İyiymiş.
0: Göreceğiz bakalım, Brezilya tabii ki favori olarak çıkacak karşılaşmaya ama tarihte böyle. Şu ana kadar galibiyeti yok Norveç'e karşı ve oynayıp da yenemediği tek takılmış Norveç. Brezilya'nın bütün futbol tarihi boyunca. İlginç bir eşleşme bizleri bekliyor. O tarafta da Brezilya Norveç'in galibi Meksika ile ya da İngiltere Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Yol o şekilde. Artık yolları da böyle yavaş
1: yani
0: yavaş
1: Meksika İngiltere oynayacak.
0: Yani öyle gözüküyor. Brezilya Norveç bu dört takımdan bir tanesi yarı finale mi çıkıyor diyeceğiz. Yok.
1: Öyle. Yarı finale çıkıyor işte.
0: Çeyreğe çıkıyor. Brezilya şeyden biri yarı finale çıkıyor. İngiltere'den
1: o taraf olduğu
0: çeyrek
1: için
0: çeyrek finale çıkıyor.
1: Yarı finale çıkıyor. Oradan biri yarı finale gidecek.
0: Hayır, Arjantin'le yarı finale oynayacaklar bu takımlar.
1: Tamam işte, ama oradan bir tanesi yarı finale gidecek.
0: Ha, ben şeyi dedim. Brezilya veya İngiltere çeyrek finalde karşı karşıya gelecekler.
1: Orada karşı karşıya gelebilirler ama İhtemelen. İşte Brezilya, Norveç, İngiltere, Meksika bu takımlardan bir tanesi yarı final oynayacak. O yarı finalde de Arjantin tarafından gelecek takım olacak. O da Arjantin ya da Kolombiya olacak gibi gözüküyor. Hani normal gidişatta. İşte o yüzden orası ya Arjantin, Kolombiya ya da işte Brezilya, İngiltere gibi normali olacak yani.
0: Evet, dün yine maç sonu Norveçliler klasik sevinçlerini yaptılar Ödegaard önderliğinde. Ben canlı takip edemedim o esnada ama videosu sona düştü. O da turnuvanın renklerinden biri oldu Norveçliler açısından. Benim notlarım bunlar maçla ilgili.
1: Evet. Yani Ulay'dan bahsettik mi?
0: Ben bahsettim biraz.
1: Evet, yani Ulay'da performans aralıkları olabilir. Çok genç oyuncu olduğu için. Dün mesela çok iyi oynadı mı? Hayır, dün çok iyi oynamadı.
0: Ben ikinci yarı beğendiğimi söyledim. O 60'a kadarki bölümde yön değiştiren uzun pasları bence güzeldi.
1: Fakat bence en önemli nokta bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Bence oraya bakmak lazım. Oyunun zaten olgun bir oyun. Hani Ulay'ın öyle top ayağına geldiği zaman panik yapan, ne yapacağını bilmeyen bir genç oyuncu acemiliği yok bu yaşta. Ulay'da fizik olarak zaten belli bir seviyede. Yani bu oyuncularla bu seviyede oynayabildiğini gösterdiği için ona olan ilgi devam edecektir. Tabii eleseler işte biraz daha parlasa Trabzonspor için iyi olurdu. Ama bence herhangi bir scout yani Ulay'a baktığı zaman şey dememiştir. Yani biz tamam, önemli değil, buna bakmayalım artık dememiştir. Tam tersi, hani bu seviyede oynayabileceğini kanıtladığı bir Dünya Kupası oldu bence.
0: Bir de benim dün hoşuma giden, bahsetmediğim, vücudunu da çok iyi kullanıyor. Dar alanda rakipleriyle o kalçasını koyup topu saklayabiliyor kendinde. Vücudunu koyup rakibi arkada bırakıp ileri doğru topla dripling de yapabiliyor. Yani meziyeti çok farklı, yani çok oyuncuda yok bence bu özellikler. Zaten benim ilk anda o yüzden çok hoşuma gitmişti Ulay'ın performansı. Sonra bir sallandı ama Dünya Kupası'na birlikte tekrar kendine geldiğini gördük. Trabzonspor'da kalırsa ve bu performansı gösterirse Trabzonspor için iyi. Kalmazsa, satış olursa yine Trabzonspor için iyi. Buradan çok kötü bir şey çıkmaz inşallah diyeyim. Yani böyle bir yeteneğin ben harcanmasına
1: çıksın. Sakatlık falan bir şey de olmadı. O da çok sıkıntılı olurdu. O da olmadı çok şükür. O yüzden senin dediğin gibi oradan kötü bir şey çıkmaz yani artık.
0: Agbadu, o da oynadı ama herhalde çok dikkat çekti diyemeyiz performans olarak dünkü karşılaşmada da.
1: Çok dikkat çekmedi ama genelde sırıtmadı da. Hani böyle çok sakar bir görüntüde değildi kesinlikle. Standart bir performans gösterdi.
0: Fofana yediği golde yapabileceği ilk golde çok bir şey yok. İkinci gol zaten orada Sangani bence belge kaçırması en büyük hata. Orada bir sıkıntı yok. Singo zaten sakatlandı. O forma giyemedi. Fedişinde de bu erken elenmek aslında takımlarında bir anlamda özellikle Beşiktaş'ın işine geldi eleme dönemi için. Agbadu'ya da yakın zamanda kavuşacak. Hatta Orkun Kökçü de haberlere göre tatilini biraz erken kesip erken şekilde kampa katılacakmış ki Mitchell'in maçlarında oynayabilecek düzeye gelmek istiyormuş oyuncu da. O da bir not. Takımlar biraz bu yüzden de izliyorlar herhalde Dünya Kupası'nı. Bir taraftan gönül herhalde ilerlemeye de istiyordur piyasa değerleri artsın diye. Ama özellikle erken eleme turunda oynayacak takımların oyuncuları için de elenmek taraftar için daha öncelikli de gibi bir şey vardır orada. Kafa karışıklığı diye düşünüyorum. Evet, maçlarla ilgili detaylar bunlar. Birkaç dinleyici mesajı okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Tezcan Bey İzmir'den, ben yorumlara ve sosyal medyaya bakıyorum da Haaland'da çok abartılmıyor mu? Adamın ayağını aldı at diye pası veriyorlar, o da boş kaleye atsın artık bir zahmet demiş. Van Nistelrooy'u, Eto'yu, İbrahimovic'i, Berbatov'u, Forlan'ı, Inzaghi'yi, Drogba'yı izleyen biri olarak Haaland çok basit geliyor bana. Ne bileyim demiş, ısınamadım oynadığı futbol demiş. Bence çok anormal değil bu bakış açısı dinleyicimizin. Haaland göze çok hoş gelen bir futbol, çok teknik, işte Messi'de gördüğümüz ya da diğer oyuncularda gördüğümüz meziyetler yok. Bu herkese hitap etmeyebilir ama Haaland kendi işini bence çok iyi yapan bir oyuncu. Fizik kalitesi çok iyi, savunma arkası koşuları mesela hiç offside'a neredeyse düşmemiş, düşmeyen bir oyuncu olması, offside'a bu kadar takıntılı olması bile başlı başına bir santrforda bence olması gereken bir özellik. Hani Osimhen'i görüyoruz sürekli, adam hala yan taraftan gelen ortalarda çok offside'a kalıyor. Haaland bunu yemiş yutmuş artık, o işi çok iyi yapıyor ama görsel olarak bana da hitap etmiyor mesela Haaland.
1: Haaland'ın nasıl bir oyuncu olduğunu bu sene içerisinde çıkan bir video çok iyi göstermişti. Dinleyicimize onu tavsiye ederim. Manchester City'de attığı bütün golleri böyle tek bir editte toparlamışlardı. O zaman anlıyorsunuz zaten Haaland'ın neyi iyi yapıp neyi yapamadığını. O video vardır. Böyle 4-5 dakikalık bir videoydu. Haaland bütün gollerini arka arkaya bağlamışlar böyle tek gösterim. Bir yerden sonra çok net bir şekilde Haaland'ı anlıyorsun nasıl bir golcü olduğunu. Evet, dinleyicimizin söylediği doğru. Hani sen de söylüyorsun, herkes farkında. Topla böyle müthiş işler yapan bir oyuncu değil ama yaptığı işi de hani onun kadar üst seviyede yapan bir ya da iki tane oyuncu var. Yani gol sayıları hiçbir zaman yalan söylemez. Bu kadar fazla gol atan bir oyuncunun, işte tekrar söylüyorum, neyi yaptığını anlayabilmek için o videoyu şiddetle tavsiye ederim ben.
0: Yusuf Yel, Afrikalı büyücünün tahmini Arjantin bu turda elenecek, kupayı da Portekiz kazanacak dedi. Galiba Portekiz-Meksika finali diye bir şey okudum. O bu Ganalı büyücüden mi gelmişti emin değilim.
1: Vallahi Portekiz-Meksika finalini söyleyip bir de tutturursa.
0: Bir tanesi gitti şey, Hollanda şampiyon olacak dedi. Bir tane Alman mı?
1: Profesör.
0: Profesör. O patladı daha son 8 turunda. O şans işi yani. Onu kimsenin zaten bilmesi mümkün değil. Arada tutunca da işte reklamları oluyor bu isimlerin. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nı galiba bilmiş o profesör. O da bilemedi. Galatasaray zamanında nasıl Frank de Boer'u aldıysa bu sene Van Dijk'ı da alabilir mi? Alırsa sol stoperde mi oynar, sağda mı? Bir yandan da Abdülkerim bu ülkenin bir değeridir, yedekte kalmasını da istemem. Bir Galatasaraylı olarak derdimize bakın demiş dinleyicimiz. Yani evet, Van Dijk'ı alsın Galatasaray da onu sonra bence düşünürsünüz. Davinson'da ayrılabileceği konuşuluyordu. O yüzden Van Dijk gelirse Abdülkerim yine oynayabilir. Ama Van Dijk son yıllarda hep sol stoper oynuyor bu arada, onu söyleyeyim. Liverpool'da da, gerçi Hollanda'da da değil mi sol stoper oynadı. Bu maç 3'te oynadılar, Ake sol stoperdi ama 4'lüde sol bekte Van de Ven, sağ stoper Van Eke gibi oynadı.
1: İki tarafta da oynar ya, takımdaki duruma göre.
0: Sağ ayaklı zaten. Aynen, normalde sağda da oynayabilir ama son dönemde alışkanlığı hep sol stoper Van Dijk'ın, onu söyleyeyim. Turnuvanın en iyi sağ beki Hakimi bence demiş. Az önce sen
1: Pedersen,
0: Norveç sağ bekinden bahsettin. Hakimi'den bahsetmiş. Dün Fildişin'de Due'de bir uzun toptaki kontrolüyle dikkat çekti. O Neymar'da falan gördüğümüz şık kontrolü yaptı. Keyifliydi. Diallo bütün Vikingleri ipe dizerek attı. Ragnar Lothbrok da dahil, helal olsun demiş. Dizi karakteri sanki. bu Vikingler'deki Ragnar Lothbrok, ona bir gönderme. Norveç Japonya'dan daha iyi takım, Brezilya karşısında bir sürpriz yaparlarsa hiç şaşırmam demiş Ahmet Bey. Daha iyi takım mı bilmiyorum da daha kaliteli takım Norveç derdim ben. Takım olarak bence Japonya daha iyi takım.
1: Bireysel yetenek olarak.
0: Bireysel yetenek ama Japonların bir Haaland'ı, bir Ödegaard'ı, bir Sörlot'u, bir hatta Nusa'sı bile şu an. Yok, Mitoma olsa farklıydı da Mitoma'sız.
1: Fakat işte mesela fil dişi önünde oyunu pek alamayan bir Norveç gördük. Hani dengede bir rakip, oyunun büyük bölümünde fil dişi daha etkili gözüktü. Mesela Brezilya'da Fas maçında da Japonya maçında da saha içerisinde iyi geri dönüşler yaptı. Bayağı bir rakibi zor duruma düşürdü. Bence Norveç'in işi çok kolay değil Brezilya önünde. Ben Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum bu maçı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Yeni saatte Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı iki açıklamayla başlıyoruz. Dün açıklamaların ilki yabancı kuralıyla ilgili geldi. Dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesine yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Aslında haberler bu kuralın tekrar esnetilebileceği yönünde geliyordu muhabirlerden ama TFF yine seti çekti bu açıklamasıyla. Artık son olur mu yine emin olamamakla birlikte Temmuz ayına da geldik. Yani bu saatten sonra da gerçekten değişmemesi lazım artık bu açıklamadan sonra.
1: Ya burada tabii bir kulüpler açısından durum var. Bir de TFF açısından bir durum var. Şimdi bu karar alındı. Bu karar ne zaman tebliğ edildi kulüplere?
0: Bir sene önce.
1: Bir sene önce. Şimdi ben sana desem ki Mert, bir sene sonra senin oturduğun ev yıkılacak. Sen de planını ona göre yap. Sen herhalde planını ona göre yaparsın. İşte ev alacaksan ev alırsın. Kiraya çıkacaksan kiraya çıkarsın. Ama şuna demezsin herhalde. Ya yıkılmaz. Bir şey olmaz. Ben inanmıyorum Ali'ye. Öyle bir şey olmaz. Şimdi kulüpler biraz öyle.
0: Diyebilirsin bu arada.
1: Ne?
0: Diyebilirsin çünkü geçmişte o kadar fazla kural değişti ki Türkiye'de. Ha işte. Yani şey önlerinden gitmeyelim. Türkiye'de kural değişmedi mi? Açıklama
1: tamam işte kuralda. Kulüpler zaten o yüzden yapıyor. Oraya getireceğim ha. Konuyu. Tamam mı? Bir şey söyleniyor mesela kulüplere. Şimdi bir sene önceden adamlar tebliğ etmiş. Demişler ki böyle olacak yani. İlki böyleydi. 2 artı 2 idi. Şimdi 10 artı 4 olacak diyorlar. Kulüpler ha tabii de, tabii tabii diyorlar yani. Olur olur tabii tabii. Biliyoruz olur. İnanmıyorlar yani.
0: Tabii.

0: olarak inanmıyorsun. Olmaz diyorsun. Biz bunu değiştiririz diyorsun. Ondan sonra iş son dakikaya geliyor. Federasyon böyle bir açıklama yapıyor. Mahmut Usta diyor ki bize göre skandal bir açıklama. Niye skandal bir açıklama? Bir sene önce size söylediler. Bak, kural doğru yanlış hiç orada değilim. Hiç orada değilim. Onu tartışabiliriz. Doğru da olmayabilir. Hiç itirazım yok ona. Ama Türk futbolunun halini anlatmak açısından, büyüklerin davranışını anlatmak açısından söylüyorum bunu. O kadar şımarıklar ki, o kadar eminler ki kendilerinden, değiştirebileceklerinden. O nasıl olmayınca da vay efendim nasıl olmaz, skandal da şöyle de böyle de böyle şey mi olur? Söylendi biliyorsunuz. Ona göre yapın. Yok. Çünkü değiştirebilirler. O bakımdan komik geldi bana. Yani ben de federasyondan beklemiyordum. Senle burada konuşmaya başlamıştık zaten. Bir de daha dün galiba dile getirdim. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray aynı tarafta olunca, aynı düşüncede olunca ben kesin değişir diye bakıyordum. Yabancı kuralını esnetirler diye bakıyordum. Federasyon sürpriz yaptı. Federasyonun kendisi açısından olumlu. Hatta çok olumlu. Çünkü kurumlar böyle güven kazanırlar. Yani bunun gibi 5 tane şey al, karar al. Ondan sonra kulüpler 6. şeyi bildirdiğinde ona göre artık kendilerini ayarlarlar.
1: Mesela yabancı varla ilgili de duruşu bu sezon netti.
0: Evet.
1: Öyle kaldı. Evet. Yabancı hakem konusunda da netti. Öyle kaldı.
0: Evet.
1: Yabancı konuda da şu ana kadar öyle kaldı.
0: Aynen. İşte bunun gibi 3-4 tane daha al. Ondan sonra zaten kulüpler bir dakika tam bunlar bir şey söylüyorlar. Biz buna bakalım, ona göre ayarlayalım kendimizi derler. Ama işte yani öyle bir federasyon, öyle federasyon yönetimleri olmadı ne yazık ki.
1: Hatta şey de ekleyeyim abi, MHK yayının da hep arkasında durdu mesela.
0: Doğru.
1: Federasyon. Hiç. Doğru. Orada da geri adım atmadı. Evet. 4 madde saydım galiba.
0: Aynen.
1: Son bir sene içinde hiç geri adım atmadılar.
0: Kulüpler de yıllarca bu düzene alışık oldukları için pek inanmadılar. Yani bunun böyle olabileceğini. Hatta işte sen diyorsun ki böyle söylendi ama acaba mı? Sende bile hala şey var bak. Yani
1: var, açık kapı bırakıyorum ben.
0: Sana da geçmiş. İnsanlara da geçmiş durumda yani. Kimse şaşırmazdı. Yani dün federasyon o açıklamanın tam tersini yapsaydı, deseydi ki hani bu kuralı bir sene daha erteliyoruz. Ne bileyim geçen seneki gibi devam edecek. Biz burada senle şaşıracak mıydık? Değil mi? Normal, beklenen oldu diyecektik. Fenerbahçe Galatasaray istedi. İşte zor durumdalardı. Ayarlayamıyorlardı.
1: İşte Dünya Kupası'nda da başarısızlık geldi. Biraz güçsüz federasyon.
0: Aynen öyle.
1: Zayıf.
0: Çok normal gelecekti bize. Mesela federasyonun bir sene önce aldığı bir kararın arkasında durması garip geldiği için şu an konuşuyoruz. Bu mesela enteresan Türk futbolu için. Ama dediğim gibi bunu, yabancı kuralının şu anki hali doğrudur, yanlıştırdan bağımsız söylüyorum. Ona göre değerlendirmeyin. Yani federasyon 10+4 kuralı doğrudur, arkasında diretmelidir, odur budur, orada değilim. İnsanlar bazen anlayamıyorlar. O yüzden söylüyorum bunu. Orada değilim ben. Türk futbolunun nasıl bakıldığına, Türk futbolunun nasıl yönetildiğine bir pencere açmak istiyorum. Yani büyükler inanmıyordu buna. O bakımdan enteresan oldu. İşin diğer tarafında şimdi zorlanacaklar. Yani ellerinde bu kadar fazla yabancı varken, bu kadar pahalı kontratlar varken, yani 10 tane yabancının sadece yaş sınırının olmaması, 4 tanesinin 2003 ve sonra 2003 değil mi, yanlış söylemedim.
1: 2003 yeni transferler için, ama geçen sezondan devam ettiriyorsan Archie Brown gibi 2002'lerde dahil olacak, tamam, o listeye.
0: Yeni transferlerin 2003 ve sonrasında olması, yani aslında 2003 dediğinde de yani kaç yaşında oyuncudan bahsediyoruz? 18 yaşında oyuncudan bahsetmiyoruz aslında. Hani 2003 öyle çok acayip genç bir yaşta değil futbolda. Onu da unutmayalım. Hani kulüpler biraz yangın yapıyor fakat bahsettiğimiz 2003. Yani bizim 2005'li doğumlu oyuncumuz milli takımın yıldızı. Arda. Real Madrid.
1: Kenan da öyle.
0: Kenan da öyle. Direkt yıldızı.
1: Can Uzun. 2005.
0: Can Uzun. Hani 2003 öyle ya, hani ne yaptılar ya? Çoluk çocuk mu oynayacak?
1: Semih Kılıçsu 2005.
0: Öyle bir durum yok. Şimdi kulüpler

0: ona göre bir politika belirleme çalışması gerekecek ama kısa zamanda gerekecek yani. Ona da hazır değiller ne yazık ki. Ben ne yapayım şimdi kulüpler inanmıyorsa? Artı bir de mutlaka söylemem gerekiyor. Mesela Kulüpler Birliği, yani gene hiçbir gücünün olmadığını bence bir kez daha ortaya koydu.
1: Değilse güçlü mü olacaktı sence?
0: Tabii. Yani Kulüpler Birliği'nde birbiriyle kavga etmek, arada çay içip pasta yemek için toplanıyorlar. Yani eğer mesela şöyle bir durum var. Şimdi Kulüpler Birliği toplanıyor. Neden toplanıyor? İşte kulüplerin ortak bir görüşü var. Diyorlar ki hani siz böyle bir karar aldınız ama işte biz kulüpler olarak şöyle düşündük. Böyle zor durumdayız. Hani gelin bunu değiştirin. Ya da daha bir orta yol bulalım. Ama bunun çalışması mesela federasyon onu söylediği anda başlaması lazım Kulüpler Birliği'nde. Yani federasyon dedi seneye böyle olacak. Kimsenin umurunda değil bak bir sene boyunca. Kimsenin umurunda değil. Çünkü birbirleriyle kavga ediyorlar. Benim penaltım verilmedi. Senin penaltındı. Offside'dı. Hakemdi. Vardı. Bir sene birbirlerini yiyorlar. Yumurta kapıya dayanıyor. Kulüpler Birliği federasyonla görüşecek yabancı kuralı için. Ya komik gelmiyor mu size? Bu açıklandığı anda diyeceksin ki Fenerbahçe olarak ya Galatasaray kardeşim bak böyle gelecek sene senin bu kadar yabancın var. Benim bu kadar yabancım var. Beşiktaş biz bunu halledemeyiz. Ne diyorsun? Evet doğru. Biz bununla alakalı bir şey yapalım. Çalışma yapalım. Trabzonspor ne diyorsun? Göztepe katılıyor musun? Katılmıyorum. Peki tamam. Kulüpler Birliği'nde 12 kulüp bu kuralı doğru bulmuyor. Bunu lütfen revize edin. Yani bu yavaş yavaş işlenir. Yavaş yavaş anlatılır. Ama artık transfer sezonunun açılmasına resmi olarak açıldı mı?
1: Tabii.
0: Açıldı değil mi?
1: Evet.
0: Haziran sonundaydı değil mi? Yani artık transfer sezonunun içine gelmişiz. Ligin başlamasına kısa süre kalmış. Resmi sezonun başlamasına kısa süre kalmış. E sen şimdi Kulüpler Birliği olarak biz görüşeceğiz. Ya geç kaldınız arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Geç kaldınız yani birbirinizle kavga etmekten. Ya, bu ne oldu o zaman Kulüpler Birliği? Ya, Kulüpler Birliği neden var? Mesela bunu çözemeyecekse Kulüpler Birliği bunun bir problem olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu çözemeyecekse yani Kulüpler Birliği neden var? Biri bana söylesin lütfen. Hani neyi çözdü Kulüpler Birliği bugüne kadar? Ve bundan sonra neyi çözebileceğini düşünüyor ki devam ediyor Kulüpler Birliği. Hani arada şunu okuyoruz. İşte Kulüpler Birliği toplandı. Saat 14'te. Kulüpler Birliği'nde başkan değişti. Kulüpler Birliği'nde kavga ettiler. O ona bunu dedi. Bu bunu şunu dedi. Kulüpler Birliği'ne şu takımın temsilcisi gelmedi. Kulüpler Birliği toplantısı bitti. İşte basına açıklama yapıldı. O da olmadığına göre yani Kulüpler Birliği diyorsan ve bu yabancı kuralıyla alakalı olarak bir mantıksızlık düşünüyorsan buna daha önceden eğilip şey yapıp ne derler hani federasyon bir sene önce böyle olacak dedi. Kulüpler Birliği de o zaman bir açıklama yapsın desin ki şu sebeplerle federasyonun bu yabancı kuralını doğru bulmuyoruz. Kulüpler Birliği olarak da değiştirmesini talep ediyoruz. Bunun için çalışacağız. Şu kadar kulüp böyle düşünüyor desin. O zaman diyelim ki en azından bir planları programları vardı. Uğraştılar. Lobi yaptılar. Başarılı oldular ya da olamadılar. Ama tekrar söylüyorum yani sezon başlamak üzere sen bir araya geliyorsun. Aa bu kural olmadı. İtiraz ettik federasyona. Federasyon da hani ne kadar kötü olursa olsun ne kadar kötü yönetilirse edilsin karşısında böyle bir Kulüpler Birliği varken hani bir de karşındaki rakip de önemli ya. Rakip değiller ama normalde ikisi de Türk futbolunun çıkarı için çalışması lazım da hani bazen çatışıyorlar ya fikir olarak. Ama karşında böyle organizasyon olarak yerlerde olan bir şey varken Kulüpler Birliği varken federasyon da istediğini yapıyor.
1: Yani burada senin söylediklerinden benim çıkardığım şey şu. Aslında federasyon Kulüpler Birliği belki en başta itibaren organize çalışsa da bu kuralı aynı şekilde uygulamaya devam edebilirdi ama sen yöntemin ya da sürecin doğru yönetilmediğini
0: tabii,
1: düşünüyorsun.
0: Tabii yani federasyon
1: aynen. Doğrusunu yapın. Heh. Doğru taktikle örnek veriyorum. Sahaya çıkın, kazanırsınız, kaybedersiniz zaten. O
0: Aynen değişir. Öyle. Yani sen üzerine düşeni yap Kulüpler Birliği.
1: Sen onu yapmadığını olarak düşünüyorsun, evet. Kulüpler Birliği.
0: Yani yumurta kapıya dayandıktan sonra itiraz ediyorlar. Federasyonda görüş. Ya federasyonda görüşeceksin de mesela. Hani kamuoyunu anlattın mı? Bir kamuoyu yarattın mı? Federasyon bunu yaparken mesela neden istemiyorsunuz? Yani istememenizin sebebi biz biliyor muyuz Kulüpler Birliği neden istemiyor?
1: Ben Galatasaray'ınkini biliyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için daha iyi transferlere ihtiyacı var. Şimdi tamam. Kadro daha zayıf olacak. Başarı ihtimali daha da azalıyor tamam. gibi şey Galatasaray'dan tamam. aklımda.
0: Bu Galatasaray'ın ama. Tezi. Mesela Fenerbahçe neden istemiyor? Çünkü çok yabancısı var.
1: Olabilir, o da bir tezi.
0: Peki çok yabancısı var diye senin şeyini değiştirebilirler mi? Bu kuralı değiştirirler mi? Ya yani benim çok yabancım var. Sen böyle yaptığın zaman ben ekonomik olarak zarara uğrayacağım. Kadromu kuramayacağım. Ben sana bir sene önceden söyledim. Ona göre yapsa. Hatta 2 sene önceden söyledim. Nasıl? Çünkü yol haritası daha önce belirlenmişti. Sen onu yapmadın. Eğer öyle düşünüyorsan işte o zaman senin gibi düşünen kulüplerin yanına alıp konuşman lazım. Ya kardeşim ben Fenerbahçe olarak zor durumdayım. Ama Göztepe, Samsun, Beşiktaş o da zor durumda. Bakın bizim sesimizi dinleyin. Yani ben sadece kendim için konuşmuyorum. Bak bu adamın da kadrosunda bu kadar yabancı var. Sözleşmeler bu kadar uzun. Yani bana rasyonel bir şey söyle federasyona. Biz istemiyoruz. Ne? Herkes ayrı telden çalıyor. Herkesin derdi ayrı, anladın mı? Kimse Türk futbolunu düşünmüyor ki orada. Herkes bireysel takılıyor. Ama sen kulüpler adı üzerinde Kulüpler Birliği yani daha iyi bir isim olamaz. Herkesin alırsın şikayetlerini ya da şeyini katıldığını. Ya böyle böyle. 12 kulübün derdi bu. 3'ü okey diyor. Ama biz çoğunluk olarak Kulüpler Birliği olarak böyle düşünüyoruz. Lütfen bunu yapın. Sen bunu yapmıyorsun. Ondan sonra da hani varlığını devam ettiriyorsun. Yani yarın kapatsınlar Kulüpler Birliği'ni. Türk futbolunda ne değişir? Ne değişir? Hani soruyorum herkese. Yarın Kulüpler Birliği diye bir şey yok. Hani Galatasaray mesela kendini savunamayacak mı? Kulüpler Birliği kapatıldığında. Yani Fenerbahçe zor durumda mı kalacak mesela Kulüpler Birliği kapatıldığında? Ya da herhangi bir Anadolu kulübünün hayatında olumlu ya da olumsuz yönde bir şey değişecek mi Kulüpler Birliği olmadığı zaman hayatımızda? Bunların cevabı belli olduğuna göre o zaman Kulüpler Birliği ile alakalı olarak bizim bile konuşmamız bazen şey oluyor, abes oluyor yani. Bilmiyorum, bana bu şey çok düşündürdü bu konu. Diğer şeyden bağımsız. Öteki tarafta da bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Hani 10 artı 4 olduğunda ne katkısı olacak kulüplere?
1: İşte daha az ya da daha genç oyuncu sayısı daha fazla olacak. Normalde oraya artı koymadığında genelde daha tecrübeli oyuncu alma yönünde şeyleri oluyor başarı için. Günlük başarı için. O yüzden biraz daha belki satış konusunda kulüplerin lehine olabilir artı dörtlük opsiyon. Yani o oyuncuların bir sonraki satıştan en azından pay alma şeyleri var. Yıllık ücretleri belki daha az olacak. Çünkü daha pahalı oyuncular getirdiğinde yine getiriyorsun. Maaş yükleri de çok fazla. Ama hani Türk futbolunun çok iyiliğine mi? Onu ben de bilmiyorum. Hani.
0: Yani kafanızı çalıştırın. İleride satabileceğiniz oyuncular alın.
1: Yani.
0: Maaş bütçesini o kadar arttırmayın. Evet. Yani başka bir yerli oyuncularla alakalı sana bir avantaj sağlar mı?
1: Yerli'de de şimdi Hüseyin abi yazdı. Bu şeyi değiştirdiler aslında. Türkiye'de yetişmiş oynama uygunluğunu şey yaptılar. Kaldırdılar. Türkiye'de yetişmiş oyuncu mecburiyeti federasyon tarafından kaldırıldı. Şu anda Süper Lig'de. Yurt dışından yani Almanya'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten getirip Türk oyuncuları.
0: Türk pasaportlu oyuncuları.
1: Evet, onları şey yapabiliyorsun.
0: Yani orada aslında kulüpler lehine bir şey yapılmış.
1: Aslında evet. Kolaylaştırma yapılmış. Türk futbolunun kötülüğüne bir evet. şey bu. Yani Türk futbolu derken Türkiye'deki yerel takımlar ve futbolcu için kötü bir şey. Hani sen burada yetişmiş bir oyuncu yerine İsveç'ten, Almanya'dan bir oyuncu getirip Türk. Ona o forma şansını verebiliyorsun.
0: O kotayı o şekilde, Türk kotasını o şekilde doldurabiliyorsun.
1: Yine UEFA'da katılan takımlar için mecbur yine kendi ülkende yetişmiş oyuncu sayısının minimum 8 olması gerekiyor. Liste 25 kişilik olduğunda. Ama federasyon içinde, lig içinde öyle bir kota yok şu anda. Bu kulüpler lehine ama kulüplerin bununla ilgili bir isyanı yok. Çünkü lehine olan bir
0: İşlerini durum. Kolaylaştıran bir durum.
1: Ya burada amaç kulüpler için tabii ki Türk futbolunun iyi değildir. Kendi gelecekleri olduğu için şu an 10 artı 4'e isyan ediyorlar. Bu kuralla ilgili herhangi bir eleştiri.
0: Ses yok. Peki orada UEFA regülasyonuna paralel olması gerekmez mi?
1: Bence daha doğru olur UEFA'yla.
0: Hele
1: çünkü Avrupa'ya katılan da en az
0: 4-5 Avrupa'ya katılan takımlar oluyor. İçin tekrar bir matematik olması gerekecek çünkü.
1: Ki yine de bu kural böyle diye o Avrupa'ya katılan takımlar buna uymayacaklardır. Yine Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısını belli bir sayıda tutmaları gerekiyor.
0: Aynen.
1: Yani o yine lazım. Bu belki Anadolu takımlarının işine gelebilir. Avrupa'da olmayacakları.
0: Avrupa'ya gitmeyecek takımların.
1: Öyle düşünebilir. Diyelim araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 58.750 dolardan işlem görmekte. 59.000'in de altına fiyat sarktı. Sabaha karşı hatta 57.818 dolara kadar bir iğne atmış. Oradan tepki alıp tekrar 58.000 doların üzerine çıkmış fiyat. Bu ara pek güçlü görünmüyor. 60.000'in altında bayağı bir kalıcılık sağladı. Bu tabi pek iyi bir haber değil Bitcoin'in kısa vadeki şeyi için. TL olarak da 2.728.028'de şu anda.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması var. İngiltere 1.16'lık oranıyla maçın favorisi. Demokratik Kongo'dan 90 dakika içinde bir galibiyet bekliyorsanız 11.55'lik bir orana sahip az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.84, 2.5 gol 6, 1.65, karşılıklı gol varın oranı 2.60. Turnuvadaki yine en yüksek oranlardan biri olsa gerek 2.60'lık oran. 23'te Belçika-Senegal mücadelesi var. Belçika 1.95'te çok favori gibi değil, bir adım önde Barış abinin tabiriyle. Ve gece 3'te de ABD ev sahiplerinden Bosna Hersek'le oynayacak. 1.26 ABD galibiyeti. Bugün hem İngiltere hem ABD'nin rahat kazanması bekleniyor oranlara bakıldığında. Belçika Senegal'de de Belçika bir adım önde olsa da Senegal'de en iyi üçüncüler kontenjanından çıkmıştı. İyi bir kadrosu var onların da. Belçika da çok formda değil. İlk iki maç onlar da Mısır ve İran'a puan kaybetmişlerdi. O yüzden her sonuca açık bir mücadele diye görüyorum ben Belçika-Senegal karşılaşmasını.
3: Valla İngiltere-Kongo mücadelesi tabii İngiltere galibiyete çok yakın ama sanki 2-3 gol barajını geçmez gibi gözüküyor. 2-3 gol denenebilir orada. Belçika-Senegal senin dediğin gibi hani bu Belçika'ya güvenir misin? Açıkçası pek güvenmezsin. Turu geçebilirler ama sen yarın gelsen burada desen ki Senegal 2-1 kazandı. Hani kimse çok şaşırmayacaktır. Ya da maç berabere bitti. İşte penaltılarla Belçika eledi. Gene şaşırmazsın. Belçika'dan yani geride kalan karşılaşmalarda tamam bir son maçı farklı kazandılar ama genelde oyun olarak pek kimse tatmin olmadı. Senegal'de belli olmaz. Tehlikeli takım. O maç enteresan olabilir. Amerika-Bosna maçı da yani ben Bosna'yı hiç beğenmedim açıkçası. Buraya kadar geldiler ama pek beğenmedim. Amerika'nın pek zorlanacağını düşünmüyorum ben.
0: Orada da Amerikalıların Bosna'yı çok fazla küçümsediği videonun ortaya çıkması. O bir tane muhabir, kadın bir muhabir bir küçümsedi. Tam ne dediğini hatırlamıyorum.
3: Küçümsemedi ben. Haritada yerini bilmiyorum dedi.
0: Ama yani, böyle şey gibi bu Amerikalıların genel hani burnu evet, biraz havada.
3: Burnu havada değil, bilmiyorlar gerçekten. Ben bunu daha önce anlattım. Yani Amerika öyle bir yer ki dünyanın geri kanalıyla ilgilenmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Yani,
0: şey Fransa'yı için biliyorlar mesela.
3: Ne?
0: Fransa için diyebiliyorlar mı?
3: Fransa takımını biliyor ama.
0: Tamam
3: Fransa yani takımını biliyor.
0: Fransa için duymuş, diyemediğini
3: Paris'i duymuş.
0: Bosna Hersek için tamam diyebiliyor mı? Ama.
3: Hani o farklı ama şimdi yani. O da normal. Ama hani bunu böyle hani şey yapmıyor ya Bosna çok kötü takım falan biz kesin yeneriz. Bosna kim öyle bir şey yok. Bilgisi yok. O ülkeyle ilgili bilgisi yok. O ülkenin futboluyla ilgili bilgisi yok. O ülkenin futbolcularıyla ilgili bilgisi yok. O yüzden de bilmiyorum diyor. Hani onu da tekrar söylüyorum.
0: Böyle, özür diledi ama bu kadın sonra.
3: Tam özür diledi. Baskılardan özür diledi. Orada onu söylerken öyle bir havası yok. Ben dinledim. Muhabiri dinledim orada şey olarak. Bantını izledim sonra tekrardan. Onların haber şeyleri de öyle. Dilleri de öyle. Yani dinlerken birçok yerde görüyorsun onu. Onlar için tabii normal olan davranışlar bazı insanlar için ofansif olabiliyor. Ama ben öyle bir hava görmedim. Bosna oradan bir şey çıkarmış ama. Bir motivasyon çıkarmış kendine.
0: İtalya'dan da çıkardı onlar değil mi? İtalya'yla oynadıklarında seviniyorlardı. İtalyanlar yarı finalde.
3: Doğru eşleştiler diye seviniyorlardı. Bosna bir şey çıkarmış ama tabii hani ne kadar etki olur bilemiyorum.
0: Evet oranlar çok net. ABD lehine 1.26 tekrar hatırlatayım. Ben bilmiyorum, bu karşılaşmalarla ilgili çok kafamda yine canlanmadı.
3: Dün... Çünkü çok affedersin, Türkiye mesela gidiyorsun, konu Türkiye diyorsun. Böyle bakıyor falan, hani boş bakıyor. İşte duymuşsa İstanbul'u duymuş oluyor. Başka da hiçbir şey bilmiyor mesela. Sıfır bilgi. o kadar yok ki adamlarda. Yani varsa yoksa orası. Orayla takılıyorlar.
0: Peki ben dün iddiada dünkü maçlarda 3'te 2 yaptım. Norveç maçında enteresan bir bahis bence iddia hatalı paylaştı. Ben onu hemen kullanayım dedim. Norveç'in XG'si 1.25'i geçere 1.80 oran vermişlerdi. Fil dişine de 1.80'i geçere 1.80 oran vermişlerdi. Ters açacaklardı büyük ihtimalle. Yanlış açtılar. Çünkü Norveç favori. Norveç'in XG'sinin daha yüksek olması lazım. Ben hemen bir cinlik yapıp onu yazdım ama sonra tabii oranı düşürmüşler. 1.80'den 1.40'a kadar akşam düşmüş geldi ama oran düşüktü. Belki ilk anda değerlendiren için yüksek bir oran vardı. Böyle arada hatalar oluyor bu arada iddiada da. Onları kovalayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben bütün oranlara bakmaya çalışıyorum. Mantıklı gördüğümü dün mesela gördüm, tak diye aldım, değerlendirdim. 1.25'lik oran ikinci yarıda gerçi biraz zor geldi. 1.25'te sonlarda o golle birlikte geçildi. 1.25'lik oran maç kaçta bitti kontrol etmedim. 1.46'ya çıkmıştı Haaland'ın golüyle. O geldi. Fransa maçında ilk yarı 1 dedim, o da 45'te biraz zor geldi. Diğer maçta da sen 0-0 oynadın Meksika Ekvator ilk yarı. Ben ilk yarı 0 dedim. Ama ilk yarıdan 2-0 oldu, o beklentilerin dışında
3: o
0: gelişti.
3: O maçta da kim bilir ilk yarı 1.5 gol üstünün oranı neydi?
0: Tabii çok yüksektir.
3: İlk yarı 1.5 gol üstünün oranı çok yüksekti.
0: O mantıklı değildi yani bakınca takımda.
3: Tabii oynamazdın yani normalde. Ben Fransa maçında Fransa ev sahibi gözüktüğü için ev sahibi 2.5 gol üstü demiştim. O geldi.
0: Ama o da
3: hatta
0: yani
3: çarpı 2 de olabilirdi yani.
0: Daha kolay gelmesi gerekiyordu.
3: Normalde. Diğer maçta da 2.5 gol üstü demiştim. Çünkü ben yazıyı yazdığım zaman iddiaya alternatifler açılmamıştı. Erken yazdım. Dün ben de 3'te 2'de kaldım. Sen bugün yaptın mı tercihlerini?
0: Yok işte daha
3: yapmadım.
0: Karar veremedim. Bugün teniste Wimbledon'da yine karşılaşmalar var. İddiada o maçlara bahis yapabilirsin. Zeynep'in maçının oranlarını yine göremiyorum.
3: Gün içinde belki açarlar.
0: Diğer maçların hepsi açık. Kadınlarda gördüğüm kadarıyla bayağı hepsi var. Bir tek Zeynep'in maçı açılmıyor mu? Türklerin ben bulamıyorum çünkü son dönemde hiç bulamıyorum. Bakıyorum program esnasında tabii bakıyorum. Gün içinde tekrar etmiyorum, bakmıyorum ama Şiviyontek'in, Ribakina'nın, Anisimova'nın bütün neredeyse favorilerin bahisleri açık ama şu an Zeynep'in maçının bahisleri yok. Zeynep'in maçı da 14.30 gibi gözüküyor başlama saati. Gün içerisinde onu da takip edeceğiz.
3: Radyo Spor Ligi'nde ne durumdasın?
0: Radyo Spor Ligi'nde de şu an ilk yüzün kıyısındayım.
3: İlk yüzün kıyısındasın.
0: Kıyısındayım yani iç tarafındayım. Yine girdim ilk yüzdeyim de oralarda biraz riskteki 95.yim.
3: 95.sin.
0: Evet. 0-0 demişim Meksika Ekvator maçına, o
3: seni üzmüş.
0: Yaramadı bana. Sen 2-1 demişsin. Sen 14.sün şu anda.
3: Evet.
0: Ve liderle de 16 puanlık fark var. Murat Ertaş şu anda lider. Bir başka Ertaş, Serkan Ertaş 5. Evet. Kardeşler mi acaba? İlk 5'te bayağıdır da ilk 5'teler. Mehmet Ünlü 3. Şu anda. Öner Urçum, arada Instagram'da kendisiyle yazışıyorum. Faydalı önerilerde bulunuyor bana.
3: Dördüncü basamakta.
0: Victorious.
3: İkinci basamakta.
0: Dinleyicimiz ikinci basamakta.
3: Bundan sonra rekabet yükselecek. Bakalım.
0: Sen tercihlerini yapmamışsın daha bugün.
3: Yok, ben yazdıktan sonra, maçları iddia.com'a yazdıktan sonra tercihleri yapıyorum.
0: Çoğu yazmış bu arada. İlk 20'deki herkes neredeyse yazmış.
3: Evet. Ben hedefim ilk yüz içerisinde kalmak.
0: Fatih Tekke hoş geldin yayınımıza.
3: Aynen.
0: Yükseltmedin mi hedefi?
3: Ne?
0: Fatih Tekke'yi eleştirirken iyiydi.
3: Hedefi yükselttim tabii canım. O espri söyle, olarak söyledim.
0: Tamam,
3: bunu.
0: Gerçeği alalım.
3: Şu an 14. basamaktayım. Artık bundan sonra ilk 10 içerisinde ilk 10 bitirmeye çalışacağım.
0: Zaten tabii ilk 10'un ucundasın. Sen
3: ama
0: bir puan var ilk 10'un aranda. Yani.
3: Bir puanlı fark var ama şöyle söyleyeyim sana. Şimdi mesela 40. basamakta Cenk Uğur var. puanı 164. Benim 172. Hı hı. Yani 40. basamağa da çok yakınım aslında. Yukarıya da çok uzak değilim. O yüzden hani böyle herkesin bildiği, senin bilemediğin ya da senin bildiğin diğer insanların daha az, daha fazla yanıldığı bir karşılaşmada her şey değişebiliyor. O yüzden de inşallah ilk 10 hedefim çok yüksek bir hedef değildir.
0: Mesela şu an 18. olan bir dinleyicimiz 29 basamak yükselerek 18. diye
3: evet.
0: ulaşmış. 47'den 18'e kadar gelmiş. Yani birkaç maçla dengeler değişiyor. İngiltere Kongo'da herhalde minimum 2 puan alır herkes. Eğer tabii. İngiltere bir sürpriz tabii. yapıp berabere falan bitirmezse ya da kaybetmezse. Orada farkı bilmek önemli. Diğer tarafta Belçika Senegal'de sürpriz deneyen çıkar.
3: Çıkar.
0: Beraberlik yazan bence çok çıkar. Senegal yazan zannetmiyorum az olur ama beraberlik çıkar. ABD Bosna'da da burada da farkı bilmek önemli olacak gibi gözüküyor kağıt üzerinde.
3: Aynen öyle.
0: Orada da 3 fark mı yazacaksın? 2 fark mı? İkisinden biri herhalde.
3: Sonra işte yarı final bonusları
0: ve
3: artı
0: gol krallığı.
3: Gol krallığı ve şampiyon.
0: Ha, şampiyon da var.
3: Şimdi o bonuslar var. Orada da 6 tane bonus var. 4 puandan 24 puan var ortada. 24 puan. O 24 puanda da böyle mesela fark yaratabilirsen 8 puan ne bileyim aşağısıyla ya da yukarısına yaklaşabilirsen o zaman dengeler değişecek. Bakalım heyecanlı bir yarış devam ediyor.
0: Peki diğer kullanıcıların bonuslarına bakabiliyorsun.
3: Bakabiliyorsun. Evet. Şimdi görebiliyorsun.
0: Yani onların neler
3: yazdığını herkes birbirini görebiliyor açık.
0: Şimdi ben de onu bulmaya çalıştım da.
3: Onu şeyden daha kolay buluyorsun. Bilgisayardan.
0: Mesela Murat Ertaş Dünya Kupası'nı kazanan İspanyoldur demiş. Hı. Lider olan. İkinci olan Victorious Fransa demiş. İspanya Fransa gözüküyor. Altıncı Özgür Bağ Portekiz demiş mesela.
3: Evet. Ha,
0: pardon, o gol kralı için Portekiz demiş. Yan kaydı. Bir dinleyici bonusları yazmamış 10. olan Yiğit GS.
3: 10. şu an 10. ve hiç bonusları yok mu?
0: Şey var galiba. Grupları yazmış. Dünya Kupası kazananıyla gol krallığı boş gözüküyor şu an.
3: Nasıl ya?
0: Çünkü şey yazmış. Grupları yazmış.
3: Hani grupların liderlerini yazmadan yazmış. 10. basamaktaysa
0: yok,
3: dünyanın en iyi tahmincisi olması gerekir.
0: Yok, yazmış. Şeyi de yazmamış. 4 yarı finalisti de yazmamış.
3: Görmedi herhalde.
0: Herhalde onu
3: herhalde görmedi. Yani yoksa çünkü grup liderlerini yazıp diğerlerini nasıl yazık etmiş ama.
0: Evet yani.
3: Bayağı başarılı çünkü.
0: 15 puan geride şu anda. İlk 10'da bitiremeyecek ama belli ki. İkinci olan Victorious A grubunu liderliği için Çekya'yı yazmış. Gitmiş oradan.
3: Ama ona rağmen işte başarılı.
0: Ama Türkiye yazmamış. Mesela ABD yazmış oradan.
3: İşte biz de Türkiye kurtarmış. Yazdık.
0: Başka da sürpriz.
3: Türkiye ile Japonya. Şu an benim kaybettiğim bonuslar.
0: Türkiye ile Japonya. Mesela o bonusları doldurmayan Yiğit GS Kolombiya'yı lider yazmış. Bir de Portekiz'in önünde gruplarda. Yani oradan artı 4'ü bulmuş. Ama diğer bonusları boş bıraktığı için dezavantajlı olacak.
3: Evet, orada güzel bir şey var. Güzel tahminler var. Yalnız benim oynadığım bir lig var. Başka bir lig. Orada 27 kişi oynuyor. Barış abi de orada. Oradaki rekabet Şampiyonlar Ligi rekabeti seviyesinde.
0: Kaç yani, puan ayırıyor mesela? Bille onu,
3: şu an ben mesela liderin 20 puan gerisindeyim. Yakalama şansım imkansıza yakın. Fakat şöyle söyleyeyim. Dün mesela Norveç maçının skor tahminine ilk 10 kişiden 9'u 2-1 yazmıştı. Diğeri de 3-1 yazdı. Acayip bir şey yani.
0: Sonda bir kontrol oldu ne? Da.
3: Ya sonda kontrol oldu da hani yok. Böyle öyle söyleyeyim sana. Bildiğimi herkes biliyor yani mesela. Ve şeyde de çok az yanılıyor insanlar. Taraf seçmede. Mesela Meksika şey maçı, Ekvador maçı. Ben düşündüm, bir saat düşündüm şimdi. Beraberlik olabilir mi? Ekvador kitleyebilir mi? Bir beraberlik yazayım mı 90 dakika için? Ondan sonra 2-1 Meksika yazdım. Ondan sonra bir açıyorsun. Mesela yani beraberlik yazan 3-4 kişi var. Herkes full Meksika çekiyor.
0: Bir fark çekiyordur bir de.
3: Bir fark çekiyor. İşte 1-0 yazıyor, 2-1 yazıyor. Anladın mı? Öyle bir şey var. Yani. Bir tane hata yaptın mı darmadan paramparça oluyorsun. Orada oynamak çok keyifli. Müthiş yani. Oradan çok keyif alıyorum. Anında böyle bakıyorum şey açıldığı zaman. Çünkü maç başladığında görebiliyorsun ya diğer insanlar ne yazmış diye.
0: Lider Murat Ertaş da yazmış bize WhatsApp'tan. Serkan Ertaş kardeşim değil ama uzaktan akraba demiş.
3: Murat Ertaş birinci kalmaya devam ederse ona simit ayran.
0: Hmm.
3: Hediyemiz var.
0: Evet.
3: Biraz sinirlendireyim kendisini.
0: Kendi zaten tweet'in şeyini, WhatsApp mesajını gördün mü bugün attı 8.55'te?
3: Yok, ne demiş?
0: İzmir'den Murat, arada bir kick tipten bahsedip bizi motive edebilir misiniz? Sonuçta simit ayran var işin sonunda demiş.
3: Ha, gerçekten mi?
0: Evet, 8.55'te bugün atmış.
3: İyiymiş. Daha. Evet.
0: Ben onu görüp mü simit ayran?
3: Hediyeyi bilen, yani şey gibi, bizim verdiğimiz ödül TFF'nin şampiyonluk ödülü gibi.
0: Hani, evet, tabii.
3: Hiçbir şeyi karşılamıyor. Hani yaptığınız masrafı, harcadığınız emeği, zamanı hiçbir şeye karşılamıyor.
0: Bir aydan fazla emek harcıyorum,
3: evet,
0: ama.
3: Bir teselli zaten, bunda şey de çok önemli. Gerçekten maç kaçırmamak, hepsine tahmin girmek, işte bonusları girmek, o disiplin de önemli. Benim bir tane daha grubum var. 3 kişi oynuyoruz orada. Mesela bir arkadaşım benim gibi full hepsini giriyor. Diğeri mesela 3 maç giriyor, birini unutuyor. Aa, ben bonuslar mı vardı diyor. Yani
0: onun devam etmenin bir anlamı yok.
3: Ediyor, o da ediyor yani. Ama mesela
0: sen de niye devam ediyorsun?
3: Ben çünkü hepsini aynı tahmini verdiğim için. Yani
0: zorlanmıyorsun.
3: Benim için 10 senelik bir iş oraya tahmini girmek.
0: Abi 20'de 3 Ertaş varız demiş. Eyüp Ertaş yazmış. Eyüp Ertaş da mı var ya?
3: Ertaş dominasyonu var.
0: Eyüp Ertaş'ı göremedim ama bakacağım. Ha, varmış. Eyüp Ertaş 21. gözüküyor. Evet. Enteresan. Bir akrabalık var mı Ertaşlarla acaba? Farklı bir Ertaş mı acaba dinleyicimiz yazarsa memnun oluruz. 9.38 ara vakti.
1: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz, az önce 21. olan Eyüp Ertaş, Serkan Ertaş onun abisiymiş. Murat ise uzaktan akrabaymış. Bayağı akrabalık ilişkileri var Radyo Spor Kiktip liginde. Şimdi son bölümde ne konuşacağız? Başlangıcı dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kamp yeriyle ilgili yaşanan tartışmalar üzerine yaptığı uzun ve detaylı açıklamayla devam edelim. Okumayacağım açıklamayı. Çok uzun çünkü. Ama sende bıraktığı etkiyi sormak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu tabii kurumsal bir ağızla yapıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da yöneticilerin böyle sıcağı sıcağına yaptığı değil. Yazılı, kurumsal, iyi bir giriş kamuoyuna bilgilendirme ve teşekkür diye başlıyor. İyi bir giriş yapıyorlar bence yazılı olarak. Çok böyle taraftarları irite edici bir ton yok açıkçası açıklamanın başında. Sonrasında da madde madde, başlık başlık şeyleri yazmışlar, süreci anlatmışlar. Ve özünde hani çok fazla yapacak bir şeyimiz yoktu. Ya getirmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Burada elemelerden gitmemizin dezavantajından bahsediliyor. Biz direkt bileti alamadık. Direkt alanlara daha öncelik, elemeden gelenlerin de yerleri belliymiş ve diğer elemelerden gelenler de kendine ne verildiyse orada kamp yapmışlar açıklamaya göre.
1: Peki şöyle bir şey düşünülmüş mü federasyonda, ya biz elemeleri geçersek nereye gidebiliriz? Bir alternatifimiz var mı? Bir çalışma yapalım diye düşünülmüş mü?
0: Orada da lojistik sebeple hani FIFA onay vermedi gibi bir ifade var sanki. Hani zor bunun değişmesi artık hani o saatten sonra gibi. Ben öyle hatırlıyorum açıklamanın bir noktasında. Hani FIFA pek sıcak bakmamış. Zaten o
1: kamu... Ama hayır da demiyor. Yani sana hani bunu yapamazsın, edemezsin demiyor. Öyle bir yaptırımı yok senin üzerinde. Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Biz İspanya'nın ardından grupta ikinci olabiliriz. İkinci olursak playofflar yoluyla Dünya Kupası'na gidebiliriz. Kurallar çekildi. Bizim grup belli. Acaba ona göre bir çalışma yapıldı mı? Yoksa şeye kadar beklenip ne derler? Son Kosova maçına kadar beklenip Kosova maçından sonra biz ne yapıyoruz mu oldu?
0: Seyahatle ilgili yine bir bilgilendirme vardı da Nisan ayının ilk haftasında FIFA'nın liderliğinde playoff takımlarına yönelik çevrim içi operasyon toplantıları yapılmıştır. Takip eden hafta ise TFF yetkilileri FIFA tarafından belirlenen kamp merkezini konaklama yapılacak ve kullanılacak tüm şeyleri kapsayacak şekilde bir keşif seyahati gerçekleştirmiştir. Teknik ekipten de katılım sağlanmış. Mayıs ayı başında da ikinci beyet son planlamayı gözden geçirmek üzere bir ziyaret daha yapmış. Yani biz bileti aldıktan sonra Amerika'ya gitmişiz.
1: Evet. Yani bileti aldıktan sonra FIFA diyor ki bakın siz burada kamp yapabilirsiniz. Gelin bir bakın. Bizimkiler de tamam diyorlar. Anladığım kadarıyla hay hay diyorlar. Gidiyorlar. Tesis inceleniyor. Bakılıyor. Ve ondan sonra tesisle alakalı bir problem görülmüyor.
0: Görülüyor. Şöyle bir nokta var. TFF heyetinin Nisan ayında gerçekleştirdiği keşif ziyareti sırasında iklim koşulları hakkındaki çekinceler FIFA'ya iletilmiş olup hem tesis hem de operasyonel süreçlerle ilgili bazı değişiklikler talep edilmiştir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi tesis değişikliği yapmanın operasyonel nedenlerden dolayı tavsiye edilmediği cevabı alınmıştır.
1: Operasyonel
0: diyor.
1: Neden nedir? Bana söyleyebilir misiniz? Operasyonel neden nedir? Ben onu pek anlayamadım. Yani acaba neyi kastediyorlar operasyonel neden olarak? Hani düşünüyorum. Çünkü sen bir futbol takımısın. Sezon öncesi hazırlık maçı yapacaksın. Bunu Avrupa'da yapabileceğin bazı merkezler var. Bazı kamplar var. Onlar zaten sadece bu iş için kurulmuş. Mesela gidiyorsun, orada kalıyorsun. O genelde otelin çok güzel bir şeyi oluyor. Çim sahası oluyor. Hatta birden fazla çim sahası oluyor. İşte oyuncuların rahatlaması için böyle gölet kenarında şeyler oluyor. Ne derler? Yürüyüş parkurları oluyor. Ağaçlar içinde böyle bir yer oluyor. Orası onun için yapılmış oluyor. Bazen de daha başka bir şey tercih ediyorsun. Ne derler? Yer tercih ediyorsun. Daha yüksek olabiliyor. Daha soğuk olabiliyor. Genelde bu Avrupa'daki yerler iklimle de alakalı ama aynı zamanda takımlar orada toplandığı için maç yapmak da kolay oluyor o bölgelerde. İşte daha çok Avusturya oluyor. Zaman zaman Slovakya oluyor takımların gittiği gibi. Almanya zamanında bizim takımlar çok gidiyordu. Operasyon herhalde bu anlama geliyor. Yani oradaki tesisin kolay ulaşımı, ondan sonra belli ölçüde kapalı olması, imkanlarının olması, değil mi? Bu olması lazım operasyona. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim. Hani ben oraya gittiğim zaman bir maç yapacaksam o maçın doğal olarak 4 saat uzaklıkta olmaması gerekiyor. Yani oraya yakın bir stadyum, en azından oynanabilecek bir stadyum olması gerekiyor. Bunun gibi şeyler düşünüyorum ben. Aklıma bunlar geliyor. Dolayısıyla yani operasyonel pek anlayamadım. Neyi çözemediklerini, neden şikayet ettiklerini. Ama bu senin söylediklerinde hani bizim tarafın çok da ısrarcı olmadığını da ben çıkarayım yapıyorum. Hani bir şeylerden görmüşler, söylemişler. FIFA'da yok demiş, böyle olacak. Tamam mı demişiz? Onu mu anlayalım? Ne diyorsun?
0: Anlayabiliriz.
1: Evet yani. Eğer bir çekince varsa o çekinceler de yani bu söyledikleri yaklaşım da pek şey değil. Geçerakçe değil. Mesela senle biz bir şey konuşuyoruz. Sen bir çekincem var diyorsun. Ben de hayır diyorum, böyle olacak diyorum. Sen de diyorsun ki tamam peki o zaman. O zaman ben şunu anlarım yani sen çok şey değildin. Hani inanarak söylemedin o söylediğini. Ya da senin için çok fazla bir şey ifade etmiyordu. Yani benim seni ikna etmem çok zor olmadı. Hani biz bir şeyler söylemişiz, FIFA yok demiş, tamam mı demişiz. Demek ki o kadar çekinmiyoruz. Ben onu anlarım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Eğer öyleyse de öyledir. Belki o an şey gelmedi. Onlara çok büyük problemler olur gibi gelmedi. Belki düşünmediler etraflıca. Zaten konuşulan da o. Yani dikkat edersen burada konuşulan ya tesis çok kötü bir tesis. Milli takımı nerede çalıştırdınız demedi ki kimse. Tesisin devasa ve büyük olduğu açık. Ama ne konuşuldu? İşte sıcaklık çalışmayı etkiledi mi? Evet etkilemiş olabilir. Artı tesisin coğrafi konumu bizim en fazla seyahat eden ülkelerden biri olmamıza yol açtı mı? Açtı. Bir de otelin şartları konuşuldu. Üç tane konu konuşuldu. Bu tesisle alakalı olarak. Şimdi sen FIFA'ya sıcaklıkla ilgili bir şey söylediğin zaman adamın oradaki sıcaklığı değiştirme ihtimali yok. Sana alternatif bir şey sunması lazım. Yani çünkü sıcaklık dediğin zaman bir numaralı sebep olur. Bir numaraya o yükselir. Örnek veriyorum otelin kalitesi belki biraz daha uzak bir otelde kalınarak çözülebilir. Ama havayı değiştiremeyeceğine göre senin orada eyvallah demen gerekiyor. Eğer senin için ciddi bir çekinceyse. Ama ciddi bir çekince değilse adama bunu söylemen adam ne yapacak yani? Evet öyle yani şartlar bu deyip geçecek. Demek ki bizi üzerine düşmedik. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Onu anlıyorum bu konuşulanlardan. Ve yine gördüğüm hani bizim giden heyet ya da TFF yetkilileri başka bir alternatif üzerinde pek yoğunlaşmamış. Oradaki şartlar bakılmış, bazı eksikler görülmüş, bazı olumlu yönler görülmüş. Tamam demişiz ve devam etmişiz gibi benim anladığım. Ondan sonra çıkınca da hani diyorlar ki operasyonel nedenler nedir yani tam olarak? Pek doyurucu değil bence o kısmı işin.
0: Sıcaklıkla ilgili de açıklamada antrenmanların tamamının güneşin etkisini kaybettiği saatlerde yapıldı, akşam saatlerinde yapıldı. Söylenmiş ki bu maç saatleri de hep akşam olacağı için iyi denmişti, onu hatırlıyorum. Diğer yandan da şöyle devam ediyor açıklama. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde de sıcaklıklar buraya göre düşük olsa da yüksek nemden dolayı çalışma şartlarının takımlar için büyük güçlükler oluşturduğu gerek yetkililer gerekse medya mensupları tarafından dile getirilmiştir demiş Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında. Bir de bu seyahat tarihiyle ilgili bir eleştirim oldu artık. O Jet'le atlatamayan futbolcular işte Uğurcan Uygur,
1: Uğurcan'ın
0: Zeynep
1: söyledi, evet.
0: falan. Orada da hani herkes hangi tarihte gittiyse Biz de o tarihte gittik. 11 günlük bir adaptasyon süreci planlamıştık. 2 Haziran'da gittik diyorlar. Hani diğer takımlarından farklı bir şey yapmadık diyor. Türkiye Futbol Federasyonu kendini öyle savunmuş. Sonuç olarak da hani biz tüm imkanlarımızı seferber ettik takımın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için diyor federasyon. Bilmiyorum artık kamuoyuna nasıl geçecek ama.
1: Sana geçti mi?
0: Bana kısmen geçti. Yani ama tabii detayını bilemiyorum Ali abi. Yani senin dediklerine karşı çıkmıyorum. Israr ise değişebilir miydi? Değişebilirdi belki, bilmiyorum. Hani değişmeye de bilirdi.
1: Ama ısrar ettiği noktada da onun bir şey olması gerekmez mi? Kendi çözümümüzün olması gerekirdi.
0: Kendi başına bir şey yapamazsın ama burada.
1: Hayır yani şöyle.
0: Bir şey onay almadan bir şey yapamazsın.
1: Onay alacaksın ama diyeceksin ki ben bakın siz buraya söylediniz. Biz buraya uygun gördük. Onaylarsanız oraya gidelim. Mesela öyle bir şey sunmuş muyuz acaba? Bir çözümle gitmiş miyiz? Pek öyle gözükmüyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey söylenmiş. Biz böyle tamam okey demişler. Olabilir demişiz burada. Çok büyük bir problem yok demişiz. Onu görmüşüz ve kabul etmişiz gibi. Benim anladığım. Yani eğer bu söyledikleri çekinceler yüksek dozajda olsaydı bizim şeyde milli takım cephesinde, federasyon cephesinde, o zaman derdik ki yani bakın biz burada kalmayalım. Şurada böyle bir tesis bulduk. İşte güvenlik açısından bir sakınca yoksa biz burada kalalım mesela. Çünkü aynı zamanda bir güvenlik şeyi de var. Değil mi? Onu ayarlaması lazım aslen. Ama işte kapalı bir tesis bulursun ya da o tesisi sen kapatırsın. Kendin için korunaklı hale getirirsin. Mesela öyle bir alternatifle gitmemişiz gibi gözüküyor. Biz bu sıcakta çalışmak istemiyoruz. Biz daha kuzeyde. Şimdi diyorlar ki mesela Güney Güneydoğu. Güney Güneydoğu'ya niye gidiyorsun ki? Sen zaten maçlarını batıda oynadın. Ne alakası var yani? Öyle bir dünya yok yani. Bu açıklama da saçma.
0: Gitmek için değil. Yani sıcaklığın düşük olduğu yerlerde bile nem problemi var, evet, demek istiyor orada. Tamam. Maç bizimki de yani.
1: Kuzeye çıkarsın. Kuzeye çıkmaya çalışırsın. Onu yaparsın. Yani benim oraya giden insanların gördükleri ve söyledikleri daha çok geçti bana. Hani oradaki şeylerle alakalı olarak, şikayetlerle alakalı olarak.
0: Onlar bana da geçti. Onlarla ilgili benim bir çekincem yok.
1: Yani
0: ben
1: orada
0: ama
1: öyle bir hani yalan dolan manipülasyon algı olduğunu düşünmüyorum. Orada konuşulmuş. Orası pek beğenilmemiş. Benim gördüğüm bu.
0: Tabii canım.
1: Pek hoşlarına gitmemiş.
0: Benim fikrim.
1: Onlar bana geçti. Ha, bu noktada ama şunu da dile getirmek gerekiyor. Yani bu başlı başına turnuvada bizim başarısız olma sebebimiz değil. Buna da sığınamayız. Bu çocukça olur. Bu etkenlerden biri oldu. Etkiledi. %3 etkiledi, %5 etkiledi ama etkiledi. Kötü yönde etkiledi.
0: Yani ben süreci tam olarak bilmediğim için bu işler nasıl oluyor? Mesela bu şey haberinden sonra daha da konuşuldu. 4-5 farklı ülke yerlerini değiştirdi dendi, haber çıktı ya, bir milliyette miydi neydi, ondan sonra bir yangın yeri oldu, evet. Ama mesela o kadar fazla takımın da değiştirmediğini geçenlerde ya bu açıklamada ya İbrahim Hacı Osman'ın kendi söylemişti, bir takım sadece o değişikliği yapmış, Fransa mı demişti, işte onları tam bilmediğim için net bir hani federasyon hatalı ya da değil benim bir yorumum yok ama açıklama özelinde geçti bana, yani çok karşısında değilim süreci tam
1: böyle,
0: hakim olmadığım
1: için. Böyle durumlarda zaten hani size sunulan herhangi bir teklife hayır diyorsanız bir de çözümümüzün olması gerekir. Yani sadece durduk yere de hayır diyemezsin. Bir çözümle gitmen gerekiyor gittiğin yere. O bence bizde pek yokmuş. Ona hazırlanmamışız. Benim gördüğüm bu.
0: Bir de şey yaptı son olarak. Bizim hani Amerika ile aramız iyi, Infantino ile aramız iyi. Aslında hani yaptırım şeyimiz, gücümüz var ki federasyon ne diyor? Biz antrenman maçlardan 2 gün önce o yerde antrenman yapabildik diyor. Normal takımlar bir gün önceyken biz 2 gün boyunca antrenman o işte maçı yapacağımız statta mı dediler orada yapabildik diyor. Aslında bu şeyimiz de var. İkili ilişkilerden gördüğüm kadarıyla ama olmamış bir şekilde, bilmiyorum. Evet, 9.56 bugün kulüp gündemine pek giremedik. Hiç giremedik. Artık öğlen belki ya da en kötü yarın bahsederiz diyelim. Veda edelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyospor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için şu an itibariyle 0212-363-0434, 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çay sokacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487, 0538-052-1487. WhatsApp attığımız konu çok. Yabancı kuralını konuşacağız. Ama yabancı kuralında da şunu söylemek istiyorum ben. Ya arkadaş, sevgili kulüpler, kulüp başkanları, sevgili yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, isyan ediyorsunuz. Ama Futbol Federasyonu toplantılarına gittiğiniz zaman, aman öğleden sonra benim uçağım var, hemen bir an önce gitmem lazım deyip her şeyi okeyliyorsunuz. Sonra da durum ortada işte. Bak dün ne dedi Riva, Hacı Osmanoğlu çiftliği diyorum ben artık oraya. Bundan sonra öyle oldu. Bir de şimdi yani sevgili Mecnun Başkan'ın da bir yeğeni varmış. Orada çalışmaya başlamış. Onu da soracağız. Hakikaten yani Riva ne olmuş? Nereye gidiyor? Sayın Başkan Erman Toron'la dedi ki bir kişi dedi ama bakıyorsun çok kişi var. Mecnun Başkan'ın aynı şekilde yani... Ben bunları konuşmaktan sıkıldım, sizler dinlemekten sıkıldınız, bıktınız ama değişen hiçbir şey oldu, hiçbir şey yok. Değişen bir şey yok abi. Hak edenlerin oturmadığı, hak etmeyenlerin oturduğu bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi var şu anda. O yüzden kulüp, dün bakıyorum açıklamalar işte, o kulüp isyan ediyor, bu isyan ediyor. Abi bırakın bunları ya, bırakın. Mali Genel Kurul veya X bilmem ne genel kurullarına gidiyorsunuz, destek veriyorsunuz. Sonra bak değişmiyor hiçbir şey. 10+4 dedi. Ben dedi geçen yıl bunu kurdum, ona göre hazırlığını yapsaydın dedi, bitirdi. Kulüpler şimdi isyan ediyor. 12+2 yok, Kulüpler Birliği böyle istiyoruz bilmem ne. İşte hiçbir şey yapamıyorsunuz abi. Futbolun patronu Kulüpler Birliği mi, Riva mı? Kararınızı verin. Günaydın.
3: Günaydın Aygün kardeşim.
2: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
3: Ekrem Demir, ben İstanbul. Hayırlı sabahlar olsun.
2: Teşekkürler, hoş geldin. Olsun. Sağ olasın.
3: Güler yüzlü, bol kazançlı günler geçirdin.
2: Cümlemize, Allah razı olsun.
3: Ben bir konu için aradım seni. Dinlendirirsen de sevinirim.
2: Tamam.
3: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar, sezonu açıldı, hayırlı olsun.
2: Diyorsun. 40 yıldır bu laf var ama biliyorsun.
3: Gün, rahmetli. Öncel Uluç. Rahmetli okumuyorum onu ama o...
2: Allah rahmet eylesin.
3: Hep genelde aynı şeyi söyledi.
2: Öncel Uluç. Hı-hı.
3: Devam ettiler Fenerbahçe düşman olan.
2: Şimdi sonra Rasim Ozan söyledi bir ara. Sonra Rasim
3: tarama
2: Ozan.
3: Tarama özürlü.
2: Tarama özürlü kim?
3: Alo.
2: Duyuyorum, tarama özürlü dedin.
3: Ha, Aygün kardeşim, tarama özürlü bir vatandaşımız var, gazeteci, yılların gazetecisi. Şimdi o başladı, onun devraldı nöbeti. Hani tabirle ona da diyorlar ya Gargamel diye, biliyorsunuz.
2: Biliyorum
3: Serhat Bey,
2: Serhat
3: kendileri. Şimdi o başladı. Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Hep aynı terane. Yine bu sene de geçmiş olsun herhalde. Başladı. Sezon açıldı.
2: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı başka?
3: Canının sağlığı güzel.
2: Kendine kardeş. Çok
3: hayırlı
2: iyi bak.
3: Yayınlar olsun.
2: Görüşmek üzere. Saygılar.
3: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Sezon açıldı. Herkese hayırlı olsun.
2: Peki. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağ ol. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Geçen hafta sizden bir istekte bulunduk. Kaya Bey'e teşekkürler. Konuk aldınız. Fakat aynı gün feci bir grip oldum. Üzerinize afiyet. Yine kendime geldim ama programı o kadar tekrar yayından dinledim. Mükemmel bir yayın olmuş. Tebrikler, ben Yaşar. Diyecektim ki Yaşar Bey acaba grip oldum, dinlemedim, bir daha çağırır mısın diyecekti, düşündüm bir an. Okurken onu hissettim. Geçmiş olsun sevgili kardeşim. Yaşar kardeşim. Hakikaten Kaya Çilingiroğlu efsane oldu ya. Abi 1000'e yakın mesaj geldi. 1000'e yakın. Binlerce mesaj geldi ya. Ben zaten sevgili Kaya Çilingiroğlu'nun yorumlarını çok beğeniyorum. Bak mesela Nihat Kahveci'yi de çok beğenirim. Onu da bakalım belki alacağız yayına ya. Bakalım bir konuşayım Nihat Kahveci. Bak bilmiyorum bağlanır mı bağlanmaz mı? Tabii bunlar farklı yerlerde yayın yapıyorlar. Sözleşme imzalıyorlar. Onu öğreneceğiz. Gerekirse cebimden tazminatını ödeyeceğim. 1-2 milyon neyse, baksana. Milli takım bile 14 milyon da almış. Neyse, tazminatını ödeyeceğim cebimden. Nihat'ı çıkartmaya çalışacağım buraya. Günaydın. Alo.
4: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
2: Hoş geldin.
4: Hoş buldum. Gaziantep'ten Adem.
2: Ne var yani? Sen Adem.
4: Nihat Kahveci'ye versen ne olacak abi?
2: Vallahi güzel yere gider abi Nihat Kahveci'ye.
4: Abi Kaya Çilingir olsun. Nihat Kahveci. Nihat olsun. Vallahi programın var ya, reyting yapar.
2: Eyvallah. Yemin ediyorum. Yok, yapar. Benle yapmıyor zaten değil mi? Doğru söylüyorsun. Onları çıkaralım, reyting yapalım diyorsun Adem. Doğru söylüyorsun. Adem'e bak ya. Hemen iki dakikada sattı bizi, gördün mü? Nihat Kahveci ve Kaya Çilingir onunla sattı bizi iki dakikada. Helal olsun Adem.
4: Ama şimdi hayır.
2: Nasıl değiştireceksin abi? Adem bunu nasıl değiştireceksin çok merak ediyorum.
4: Şimdi objektif oldukları için, sen de şimdi objektif konuştuğun için.
2: Ya geçti. Olmadı. Ya oradan dönmez. Oradan dönmez
4: abi.
2: Abi
4: yok, vallahi bak.
2: Dönmez Adem, dönmez. Dönmez oradan, bırak. Dönmez. Dönmez.
4: Şimdi evet, az önce hani Riva'yı, Riva'mı kulüpler bilmemi diyordun ya.
2: Evet.
4: Abi şimdi biz yılların önüne geçemeyiz. Bu bir gerçek. Yani ne sen ne ben ne bir başkası. Bunların önüne geçemeyiz. Hani her zaman söylüyorum abi, şu federasyon başkanlığına adaylığını koy.
2: 60 kulüp onay versin, koymazsam namerdim. Bak o kadar ne. 60 kulüp onay versin bana. Yemin ediyorum koyacağım adaylığımı.
4: Ya Aygün abi, şimdi biz her gün bağlanıyoruz, her gün biz bu futbolu konuşuyoruz değil mi?
2: Evet.
4: İnan biz bu federasyonun içine gelsek, biz bunu bunlardan daha çok, yani daha düzgün, daha şeffaf bir şekilde yaparız. Yani futboldan anlamayan insanların bu futbola el atmaları, isim yapmaları, yani futbol dünyasını gerçekten bizim ülkemizde yok edip bırakıyorlar. Yani isimden başka bir şey değil ya.
2: Doğru. Doğru.
4: Yani ticaretle uğraşan adam spor içine giriyor. Nasıl isim yapabilirim? Ya şu kulübü satın alsam yapabilirim. İşte yönetici olsam yapabilirim. Mesela bizim Fenerbahçe'de de var. Bir iki tane şimdi geldi. Yöneticilik yapıyor. Şimdi dilime geliyor. Girdim ki boş verdim. Söyleme diyorum. Ben mesela Meksika'da ben futbola döneyim abi. Yöneticiler falan şey etmeyeyim de. Sen de zaten olmayacaksın belli, federasyon başkanı. Aynen, hani aynen. Her gün böyle tartışır.
2: Toparlayalım Adem, toparlayalım. Çok dinleyeceğim.
4: Şimdi Edson Alvarez'imiz vardı bizim değil mi? Evet. Kiralık aldığımız.
2: Evet.
4: Biz yarın bu futbolcuyu arar mıyız, aramaz mıyız?
2: Bir şey diyemem.
4: Ben ararız, yine geliyor.
2: Ben arayacağımızı pek ihtimal vermiyorum ama peki.

0: Sevgiyle selamlar Yavuz Baysal'a da. Aman kardeşim, acele etme. Yavaş yavaş, sakin sakin gel. Tamam mı kardeşim benim? Sana iyi yolculuklar, iyi tatiller dileyelim tekrar. Kısa bir aramaya gidiyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe turumuzla devam edecek. 10.30'dan itibaren Fatih Demirkol'la 11.30'a kadar birlikte olacağız. Toplam bir saatini çalıyorum dedim. Tamam abi, al dedi. Onunla her şeyi konuşacağız. Riva'yı konuşacağız. Milli takımı konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Beşiktaş'ta da önemli gelişmeler var. Galatasaray'da da transfer çalışmaları var. Her şeyi konuşacağız diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
0: Evet, günaydın demiş Aygün abi. Sinan, ben bugün ne spor konuşsam var ne de gündem, yoruldum demiş. Sadece selam vermek istedim. Bazen insanın en çok ihtiyacı hiçbir şey konuşmadan hal hatır sormaktır. Sana ve ekipteki herkese sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gün diliyorum demiş. Sinan kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Aygün abi, yayınlar, çok enteresan bir halkız. Biz bu yüzden Montella bizi benzedi. Hep bahane, hep bahane. Turnuvadan elenen takımların hocaları başarısız oldu. Hakikaten ya, bugün iki tane daha istifa etmiş. İstifa edene edene, ama biz Allah'tan Mustafa Demirkaya teşekkür edelim. Biz Allah'tan 62 şut attık. Amerika'yı yendik. Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel. Allah'tan razı olsun Sayın Montella'ya. Bu rezaleti yaşatan millilerimize giderken 250, dönerken 250 olmak üzere toplam 500 bin euro prim verdik. Bu rezaleti bize yaşatan millilerimize sit alanı ilan edilen yerden villa vermeyi düşünüyoruz. Bu rezaleti yaşatanlar koltuktan oturmaya devam ediyor. Ama dün görüyorsun işte, normal şartlarda istifa etmesi gerekenler maalesef istifa etmiyorlar diyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın abi. Mehmet, ben İstanbul'dan. Nasılsın abi?
0: İyiyim
2: abi.
0: Mehmet, sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
2: Teşekkür ederim abi. Sağ ol abi. Vallahi az önce mesaj yazan arkadaş benim duygularıma tercüme olmuş abi. Ben söyleyecektim onları da.
0: Ya.
2: Abi bir de şey diyeceğim, Sayın
0: Hacı İbrahim Hacı Osmanoğlu.
2: Hep haksızlığa uğramış abi bu.
0: Çok,
2: yani
0: çok çok.
2: Ben anlamıyorum.
0: Hakikaten üzülecek durumda adam ya. Ben çok üzülüyorum. Yani üzüntülü değil mi?
2: Biz şu an kahroluyoruz abi yani.
0: Maalesef. Çok haksızlık yaptık onlara gerçekten. Bak 65 tane şut attık biz ya. Yapmayın bunları. Bu kadar yani, eleştirmeyin bunları ya. Yapmayın abi, arkadaşlar.
2: Siz medyanın suçu bu yani.
0: Doğru söylüyorsun. Bizim suçumuz.
2: 65 tane şut 65 atmış. Şut çekilmiş abi yani. Bunu haberlerde manşet olarak ne yapıyorsunuz abi? Niye haksızlık yapıyorsunuz abi? Yani
0: Sinan Akçıl'ın bugün bir dinle, bak bir şey unutma Mehmet. Sinan Akçıl'ı dinledim yayına girmeden önce. Twitter'da vardı bir görüntüsü. Hadi bir marş falan yazdı ya, bir şarkı yazdı milli takımla ilgili.
2: Evet,
0: o şarkı abi. Neden olmamış biliyor musunuz?
2: Neden abi?
0: Merih'le Hakan Çalhanoğlu istememiş abi. Adam aynen bunu söylüyor. Merih ve Hakan Çalhanoğlu istemediğinden dolayı diyor. Olabilir diyor. Şarkıyı beğenen de oldu diyor. Beğenmeyen de oldu diyor. Bu ikili istemediğinden dolayı şarkı olmadı diye açıklaması var adamın ya. Ben şok oldum
2: koca,
0: abi.
2: Koca milli takımın anahtarı bu iki futbolcuya mı aitti?
0: Evet abi, enteresan bir şey ya.
2: TFF Başkanı kendini Türkiye'ye...
0: Ve şöyle devam ediyor. Şöyle devam ediyor Mehmet, unutma. Arda Güler diyor kaptan olmalı diye de açıklamasının devamında var. Ben şaşırdım abi. Bu kadar etki mi bu ikisi ya? Merih ile Hakan Çalhanoğlu. O zaman abi, milli takım bitmiş abi.
2: Abi ben şöyle söyleyeyim. Ben Adana'daydım abi. Yeni geldim. Annem rahatsızdı da.
0: Geçmiş
2: ben
0: olsun.
2: Amerika, teşekkür ederim abi. Sağ ol abi. Amerika maçını izleyemedim bir tek. İzleyemedim maçta da Hakan Çalhanoğlu olmadığında Arda Güler harikalar yapmış abi. Hmm,
0: doğru. Doğru. Hakan yoktu yani, doğru. Arda da çok iyiydi doğru.
2: Yani demek ya abi.
0: Bu ama şunu da söyleyelim. Amerika'da 8 eksikte çıktı Mehmet. Bunlar bak. Ben bunu söylediğim zaman bana insanlar Amerika 8 eksikte çıktı arkadaşlar. Onu da abi, söyleyelim.
2: İtirazım yok. Evet. Hı. İtirazım yok ama sonuçta Hakan Çalhanoğlu olmayınca Arda Güler'in bir kendine
0: geldiğini görüyoruz. Doğru. Doğru.
2: Yani burada bir uyanmaları gerekiyor abi.
0: Doğru. Son cümleni abi, alalım sevgili canım abi, Mehmet'im benim. Sana da geçmiş olsun, annene de geçmişler olsun.
2: Abi, son cümlem şöyle abi, hani bazen yönetici deriz ya, istifada bir hizmettir diye.
0: Evet.
2: Ben de buradan Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demirel'e sesleniyorum abi. Bırakın abi, bunda biz hizmet sayalım abi.
0: Doğru. Sağ ol kendine. Cengiz Çetin, ya bu Cengiz hakikaten sen 6. hissin mi güçlü senin kardeşim bilmiyorum. Şimdi bu UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza geldi ya. işte sosyal medya yıkılıyor falan filan. Biz de dedik zaten yani bir ceza gelecek. Hatta bazı gazeteci arkadaşlar transfer yasağı falan. Hatta dedim ki ya SPK açık şirket dedim. Bunları nasıl söylüyorsunuz dedim falan. Ondan sonra bir anda panik girdi bunlar.

0: baştan iş alacaktan anlayınca efendim 15 milyon eurolar gelecek dedi. Ben dedim ki gelecek rakam 7 falandır dedim. 7-7,5 geçmez dedim. Burada yayınlarda hatırlıyorsunuz. 7 geldi. 7 mi ya? 7 geldi dedim. 7 milyon euro geldi. Bu para da şöyle arkadaşlar söyleyeyim ben size. Yani bu para daha Fenerbahçe kulübün itiraz hakkı var. Fenerbahçe Spor Kulübü itiraz edecek. Sayın Aziz Yıldırım dün zaten söyledi bununla ilgili itiraz yapacak. Bu para da böyle kulübün kasasından Fenerbahçe'ye diyelim ki onaylandı. İtiraz süresi onaylandı veya rakam biraz daha indi veya aynı oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynamış olduğu maçlardan tıkır tıkır yavaş yavaş kesilecek. Öyle büyüttüler ki sevgili Cengiz Çetin'e hak veriyorum. Şimdi Cengiz demiş ki ama sadece Fenerbahçe ceza almadı demiş. Ben hatta Cengiz senin yazmış olduğun şeyi ben biraz daha açıklamak istiyorum. Strasbourg 25 milyon ceza almış. Aston Villa 22,5 milyon euro. Fenerbahçe 7 milyon euro. Fiorentina 6 milyon euro. Chelsea 3 milyon euro. Newcastle United 3 milyon euro. Nottingham Forest 2,5 milyon euro. Ajax 500 bin. Nice kulübü de 450 bin euro ceza almış. Yani sanki öyle bir anlattılar ki dünyada bir tek Fenerbahçe bu cezayı almış gibi verdi arkadaşlar. Olmadığını görüyorsunuz. Sevgili Cengiz helal olsun. Ben bu konuyu konuşacaktım. Sen erken davrandın. Dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın Aygün abi, İzmir'den arıyorum. Ayhan ben, nasılsın?
0: Ayhan iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum abi, iyiyim. Mesaj da attım aslında. Futbol konuşmayalım, spor konuşmayalım aslında bu ülkede.
0: Şimdi gel düştü Ayhan. Bak, şimdi önüme düştü. Bak Ayhan. İzmir'den Ayhan. Aygün abi boş ver futbol konu. İzmir Urla'ya gel de beraber denize girelim, tekneyi açılalım, balık tutalım diye. Bak şu an düştü önüme mesajın. WhatsApp evet, mesajın. Abi. Doğru mesaj mı? Doğru değil mi?
1: Doğru. Hı. Aynen o abi. Hı.
0: Söyle, dinliyorum seni Ayhan seni.
1: Aygün abi, biz birkaç gündür federasyon başkanının, ben şimdi aslında çok daha başka şeyler söyleyeceğim ama yani gücümüz yok bunları söylemeye.
0: Gücümüz var da Rütük var biliyorsun. Gücümüz var, Allah çok şükür her şey gücümüz var.
1: Düşüncelerimizi söylediğimiz için zaten hani düşüncelerimizi dile getiremediğimiz için birçok şey başımıza geliyor zaten. Hı hı. Aygün abi, federasyon başkanının ilkokul mezunu olduğundan konuşuyoruz. Bu ülkeyi yöneten milletvekillerinde bile ilkokul şartı, lisan şartı aranıyor. Bu ülkeyi yönetirken bile ilkokul mezunu olmak yetiyorken federasyon başkanının ilkokul oturması pek bana abes gelmiyor. Ayrıca benim kızım daha önce de yayınlarda dile getirdim ben bunu. Benim kızım okçuluk sporcusu. 13 yaşında, 6 yaşından beri lisans olarak yapıyor.
0: Maşallah.
1: Aygün abi 225 bin TL para verdik ve biz yay takımı aldık.
0: Ha, o çok pahalı bir spor biliyorsun okçuluk. Çok pahalı.
1: Bu yay takımını yurt dışından getirseydim eğer fiyatı 100 bin liraydı Aygün abi.
0: Vergiye bak, aradaki vergiye bak. Değil mi? Vergi. Bak, vergi mi aradaki? Yani... Bilmediğim için söylüyorum. Vergi değil mi aradaki rakam farkı?
1: Abi,
0: yurt dışından getirsen 100 bin alacaktın ama gene bir vergiyle mergiyle aynı rakama gelecekti. Öyle mi anlamaya çalışıyorum? Doğru mu anlamaya çalışıyorum?
1: Şimdi şöyle, kendisi bir örnek veriyorum. Yurt dışına gitse, lisanslı sporcu olduğu için alsa gelse 100 bin liraya alıp gelecek. Ama alıp da getiremiyorsunuz. Yine geldiğinde yine vergi ödüyorsunuz.
0: İşte dediğiniz gibi. Aynen vergi. Doğru. Yazık ki ya. Aradaki farkı. Bir tane yeri 2,5'tan alabiliyorsun.
1: Ekstradan pahalı.
0: Doğru.
1: Şimdi bir de şunu dile getireceğim Aygün abi. Yani 16 milyon dağıtılıyor şeylere.
0: 16 milyon euro. 16 milyon euro.
1: 16 milyon euro. Bakın normal şartlarda bu ülkede futbolcu, sporcu yetiştirmek ailelerin maddi manevi dahline kalmış bir durumda.
0: Doğru.
1: Şimdi biz lisans parası ödüyoruz. Samsun'a yarışmaya gönderiyoruz. Yol ücreti ödüyorsun.
0: Yol yemek ödüyorsun. Doğru.
1: İzmir'den 40 tane sporcu getiriyor. Spor Bakanlığı bir otobüs ayarlayıp ya da bir araç ayarlayıp 40 tane sporcuyu alıp Samsun'a götüremiyor mu Aygün abi?
0: Götürmesi gerekir.
1: Uçak parasını biz veriyoruz.
0: Her şey biliyorum. Ben bildiğim için söylüyorum. Biliyorum. Spor özelliğinde şey yüzme takımı vardı. Biliyorum. Oradan biliyorum. Yani velilerin durumunu ben de çok iyi biliyorum maalesef. Ama milli takım futbolcularımız 16 milyon euro alıyor maalesef.
1: Evet. Yani federasyon başkanıyla alakalı değil. Sporla alakalı tüm kurumların istifa etmesini istiyorum Aygün abi.
0: Çok doğru söylüyorsun. Liyakatlı, içinden bilen, hak eden insanların orada oturması lazım. Sonuna kadar katılıyorum kardeşim.
1: Ailelerin, sporcuların yaşadığı sıkıntıları bilen, ayağında ayakkabı. Ya biz aramızda para topladık, burada bir çocuğa ayakkabı aldık Aygün abi.
0: Yazık, günah ya.
1: Belki bu ileride milli sporcu olacak bu çocuk.
0: Yazık. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak. Sağ ol, kendine çok iyi bak. Günaydın yayından, İngiltere'den Erkan da güzel bir göl kenarından bir resim atmış. Teşekkürler. Aygün abi, Kırklar elinden Tayfur abi, İrfan Can Kahveci, Mert Müdür, Cengiz, Çağlar, Levent, Mert Hakan, bu adamlar hemen vedalaşmalı olmaz abi. Olmaz abi. İsmail Hoca İrfan Can Kahveci ile ısrar eder. O bölgeye transfer olması da geçmiş olsun demiş. Aygün abi

0: kuralı %99.9 değişir mi sence demiş, yabancı kuralı. Valla tribün oynamazsa kulüp başkanları değişir. Bak tribün oynamazlarsa. Şimdi önlerinde kulüpler birliğinin yetkisi var. Ne yetkisi var? Toplarsın imzayı, seçime götürürsün federasyonu. Yetkin var. Hadi kullanın abi bunu. Değiştirin. Yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Günaydın.
1: Selamun aleyküm Aygın abi.
0: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
1: İstanbul'dan Ahmet abi.
0: Ahmet hoş Ahmet. Geldin. Ahmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ben Galatasaraylıyım.
0: Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Abi yabancı kuralı değişmeyecekmiş galiba.
0: İşte onu konuşuyorduk Ahmet. Onu söylüyorduk zaten. Yani kulüpler kulüpler birliğinin elinde bazı yetkiler var. Kullanırsa değişir. Ama tribün oynamazlar. Tribün oynuyorlar ya bizimkiler, çıkıp camialara mesaj veriyorlar ama toplantılara gittikleri zaman da her şeye evet diyorlar. Anladın mı Ahmet?
1: Abi ben bir şey söyleyeyim. Ben Galatasaraylıyım. Hı. Ya bundan en çok zararı görecek olan da mesela Fenerbahçe bence. Abi ne gerek var? Fenerbahçe'de niye zarar diyorsun? Elinde bir sürü kontratlı oyuncu var. Bunları nasıl göndereceksin abi? Göndermek istesen alacak takımda 5 verecekse 1 lira veriyor. Diyor ki zaten sınır var, gönderecek diyor. Mecbur diyor. Yani her türlü kulüpleri zarara sokuyor. Bir de abi 20 kere değişmiş bu kural galiba ya. 20
0: evet,
1: kere.
0: Aynen doğru.
1: Türk futboluna şimdiye kadar ne katmış abi? Bana birisi anlatsın. Allah rızası için. Ya desin ki şöyle bir katkısı olmuş. Ya kabul edeceğim. Ya zaten sen altyapıdan futbolcu yetiştirmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Zaten milli takımda oynayan futbolcuların yarısından çoğu da yurt dışı yetişme abi. Şimdi yani şöyle söyleyeceğim abi. Altyapıda bak ben artık söylüyorum abi. Bu benim amcamın oğlu, dayımın oğlu, işte bu doktorun oğlu, bilmem neyin oğlu. Bununla bir torpil yapın geçsin. Yani bunlarla ya eminim vardır abi. O yüzden bence yetişmiyor. Yani sen 10 yılda bir Burak Yılmaz yetiştirmişsin. 10 yılda bir Selçuk İnan yetiştirmişsin. Semih Şentürk yetiştirmişsin. Arda Güler yetiştirmişsin. 10 yılda bir bunları yetiştiriyorsan milli takımdan kusura bakma abi. Bir yere varamazsın zaten. Doğru. Yani bilmiyorum abi. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani kural değişmesiyle bu işi çözebileceklerini zannediyorlarsa zaten 20 kere değişmiş. Hiçbir şey çözülmemiş. Bence çok yanlış bir şey abi. 2013'te Ebro gibi bir sağ bekimiz vardı abi. Sırf kural yüzünden. O gitti, onun yerine Tarık Çandalları, Veysel Sarıları.
0: Tarık Çandalları, doğru.
1: Doğru mu abi? Yanlış mı söylüyorsun?
0: Doğru söylüyorsun, ben, doğru.
1: Ya abi iyi yerli oynasın. Ben karşı değilim ama yani gidip de 1 liralık yerliye de 5 liralık alıp yani hiçbir başarı da olmazsa yani bence çok kötü bir şey. Diyecekten bu kadar Aygın abi. Bilmiyorum
0: kardeşim.
1: Yanlış düşünmeysen sen söyle abi.
0: Sonuna kadar haklısın kardeşim. Teşekkürler, kendine çok iyi bak kardeşim benim. Sağ olasın.
1: Görüşürüz abi. Sağ Allah razı olsun.
0: 2005-2027 arasında yani son 20 yılda dinleyici almayalım istersen. 2005-2006'da 6 artı 2 imiş, sağdaki yabancı 6 imiş. 2007-2008'de 6 artı 1 sağdaki yabancı 6. 2008-2009 6 artı 2 sağdaki yabancı 6. 2009-2010'da 6 artı 2 artı 2 sağdaki yabancı 6. 2012-2011'de de gene 6 artı 2 artı 2 sağdaki yabancı 6 imiş. 2011-2012'de aynı. 2013-2014'te 10 tane yabancı, sağdaki yabancı 6. 2014-15'te 5 yabancı, sağda 5 yabancı varmış. 2015-2016'da 14 yabancı, sağda sınırsızmış. 2020-2021 ama değişmiş ya. 14 yabancı. Devam edeyim. 2022-21-22'de 8 artı 6'ymış, sağda 8 yabancı. 2022-23 8 artı 3 sağda 8 yabancı. 2023-2024 14 yabancı işte. 2024-2025 2023-2024 ve 2024-2025'te 14 yabancı. Şimdi ne oldu? 2026-2027 ne dedi? TF 10 artı 4 dedi. Ben yoruldum ya. Vallahi ben yoruldum. Allah kulüplerimize sabır versin. Dünyada Patagonya'da bile, Patagonya liginde bile bu kadar yabancı kuralı değişmemiştir. Bak ne size söyleyeyim. Bu kadar ne ya son 2005 ile 2020'de 5 10 15 16 kez kural değişmiş ya. 16 kez. İnanılır gibi değil ya. Alalım son bir dinleyici. Tevfik artık Hacı Osman'ın çiftliği der miyiz demiş. Çiftliğe çevirdiğini söylemiş Serkan.

0: Sarı Efe kardeşimiz. Abi Kaya Çilingiroğlu Nihat Kahveci'den sonra Berhan Bey'i de bekliyoruz demiş. Güzel. Abdullah diye yazmış. Güzel. İyi yayınlar sevgili Özbek. Zagreb maçı öncesi mutlaka Guiseri ile mutlaka bir sol stoper transfer edilmeli. Osterwald asla o bölgede olmaz. Geçen sene yaptığı hatalar hala akıllarda. Bu maçı ıskalayamazsınız. Dosta düşmana gözdağı vereceğimiz bir maç bu. Ve tabii ki Greenwood bu senenin olmazsa olmazı. İlk turda kadar bu 3 transfer bizi uçurur. Sıcak bir Ayvalık gününden selamlar demiş Nedim Küçe'de. Teşekkürlerimizi iletelim, ona da itaat edelim. Aygün Bey yayından Antalya'dan Saadi 14'ten 16 verecekmiş milli takıma. Tamam öyle de 14 artı 2. Yabancı kuralı gibi 14 şeyden geldi. Dünya Kupası'ndan geldi. 2 de cepten koydular. Ya yani cepten dediğin federasyonun kasasından, toplam 16. 16'yı dağıttılar abi işte. Artı Villa. Bu dinler demek ki var ya, ben sana söyleyeyim. Kupayı mupayı kazansa yandık ha. Ben harbi diyorum bak şimdi. Biz elenmeye bunları verdikse düşünemiyorum abi. Kupayı kazansa ne alır, ne verirler bunlara? Ha? Ne verir? Miami'de ev. Vay, verir abi. İbrahim Hacı Osmanoğlu abi bu. Miami'de yapacağı arazi şeyden villalardan birer de villa Miami'den de verir. Bursa'dan Murat Şahin, Aygün abi. Abi John Duran durumu nedir? Sözleşme bazı özel maddeler koymuş. Büyük ihtimalle anlaşma imza atacak. 4 milyon euro gibi bir para alacakmış yıllık. Artı herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecekmiş ama görüşmeler çok olumlu diye bir bilgi var. Seni Bodrum'da bile dinliyorum. Tatilde bile senin yayınına merak ediyorum. İlker Ateş'ten sonra Lider Gazetesi sen demiş. Zeki Men Beşiktaş'ta. Vallahi Zeki helal olsun sana be. O deniz kenarında püfür püfür eserken benim sesimle bana değil mi ha? Ne güzel yedi. Zafer Bey de. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Erdoğan ben.
0: Erdoğan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyiyim efendim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kupayı kazansalar da herhalde ülkenin anahtarını...
0: onu söylemek istedim. Aklıma geldi de onu söylemeyeyim dedim. Belki de Miami'den bir arsa marsa bulursa orada, belki villa yaparsa oradan verir diye düşündüm.
1: Kesinlikle.
0: İmara açık bir arsa Miami'de.
1: Ya bir şey dikkatimi çekiyor Aygün Bey. Muhtemelen sizin de dikkatini çekmiştir ama... o kadife sesli, genelde kadife sesli sizsiniz ama kadife sesli gür ses tonuyla konuşan bir spordan sorumlu devlet bakanımız var.
0: Osman Aşkın genelde, bak.
1: Evet,
0: bakan hakikaten meydanda yok ya.
1: Evet, açılışlarda genelde o ses tonuyla kadife sesiyle gür sesiyle böyle konuşma yapıyor ama uzun zamandır yani genelde dikkatimi çekiyor.
0: Ben de dikkat. Hakikaten şimdi
1: olaylarda hiçbir açıklama yapmıyor.
0: Yapmadı.
1: Normalde kendisinin bulunmuş olduğu bakanlığa aittir. Branş yani.
0: Doğru.
1: Spor dikkatimi çeken hani hiçbir açıklama yapmıyor. Çok sessiz kalıyor bu durumlarda. Siz onu neye bağlıyorsunuz?
0: Demek ki bir arkadan bir şey gelecek.
1: Anladım.
0: Ne anladım. Demek istedim anladın.
1: Anladım. Tamam.
0: Sessizlik belki ondan. Peki teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, sağ olun. Yücel Akçelik. Günaydın Aygün abi. Uzun zamandır sana yazmıyordun. Fenerbahçe'ye gelen cezaların sorumluları cezayı ödeyecek mi? Yeni sezonda Fenerbahçe'ye başarılar dilerim demiş. Tabii itiraz süreleri falan filan var. Onları tekrar söyleyelim. Sevgili kardeşim, bununla alakalı değil. İbrahim kardeşim demiş ki 11, 12, 13. maddelerle alakalı değil. O maddelerle alakalı değil kardeşim. Bilgin olsun. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin abi. Herkes şikayetçi TF'den. Neden ise icraat yok. Kulüpler Birliği pastayıp çay içip gitmek için varlar sanırım demiş. Pasta yiyorlar, çay içiyorlar. Ara ara da birbirlerini yiyorlar. Birbirlerine sert tepkilerde bulunuyorlar. Sonra da çıkıyorlar dostluk mesajları falan filan. Inter Milan. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Hadi tekrar bu konuya dönelim. Riva dedik, tam çiftlik dedik. İşte federasyon başkanının yeğenleri, kuzenleri, kayınbiraderleri, başkan vekilinin yeğeni. İşte ne yaptık? 62 şut attık. Büyük başarı elde ettik. 8 eksikte çıkan Amerika'yı yendik. Belki de 1000 galibiyete bedel bir zafer elde ettik. Büyük umutlarla 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nın 6 günde elenerek geldik. futbolcular bize bunu yaşatan futbolcular.